0: bağımlı ama aynı zamanda birbiriyle de kavgalı bir görüntü. Yani şöyle bir şey var. Hatta infografimizi şimdi versek olur mu? Sen bir numarayı G1.
1: Evet, G1 arkadaşlar hazırlayıp ekrana verebiliriz.
0: Evet. Orada mesela yani onunla ben biraz çalışma yaptım da o çalışmada hani biraz şey var. Mesela birbirinden nefret eden taraflar ama kredi kartı ortak. Yani birbirinden kopamayan bir ilişki ağı. Hatta bağımlı bir rekabet düzeni diyebiliriz biz buna. Yani bu yeni sistemin bağımlı bir rekabet düzeni diyebiliriz. Bu noktada yeni dönemde şöyle bir şey ilan ettiler. Adı konulmamış ama önümüzdeki günlerde şekli biraz daha oturacak. Eğer başka mesela 19 ile 20 Mayıs tarihleri arasında Putin ben de geliyorum dedi Çin'e. Beni nereye koyuyorsunuz dedi. Ben biraz kıskandığını sezinledim ben. Yani alındı. Ben de süper gücüm diyor. Ama şimdi süper güç bu dönemin süper gücü, 21. yüzyılın süper gücü yapay zeka. Nadir elementler, yüksek teknoloji, uzay havacılık deniz üzerinden. Bu noktada yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninin içerisinde herhalde artık Amerika ve Çin'i ilk defa beraber göreceğiz bu noktada. Tabii bu erken olmasının sebebi biraz enteresan bir gelişmeydi. Trump yolda Japonya Başbakanı'nı arıyor. İlk aradığı kişi bu zirveden sonra. Bu da enteresan. Yani Amerika Pasifik'te yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Bu düzeni de...
1: G1 hazır değil mi arkadaşlar? Onu bir alabiliriz.
0: Bu yeni düzen de Pasifik'te kurgulamak istenen düzen de muhtemelen bundan sonraki Avrupa ile olan ilişkileri de benimseyecek. Yani Atlantik cephesini de çok net bir şekilde ortaya koyacak. Evet bu G1. Yani bağımlı bir rekabet düzenine geçiyoruz artık Mustafa Bey. Yani bu düzen birbirine bağımlı iki ülkeyi göreceğiz. Bu sistem içerisinde G2'yi de alabilirsek mesela burada mesela yükselen bölgesel güçleri de görebileceğiz biz önümüzdeki dönemlerde. Mesela bunlar arasında mesela Türkiye hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan Türk dünyasının bu gayri ziyareti de çok manidar. Aslında hani önceden planlanmış bir geziydi. Üst üste geldi bunlar. Yani Trump-Xi görüşmesi biraz sürpriz oldu. Ama Türkiye'de bu noktada bölgesel bir güç olma. Türk dünyasını da beraber sırtında taşıyarak yani Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir enerji hattı olma yolunda çok önemli bir şey var.
1: Körfez ülkeleri, Brezilya ve Endonezya var mesela.
0: Evet. Mesela bu denklemin içerisinde şimdilik görünenler bunlar. Tabii Amerika'dan kastımız sadece Amerika değil. Mesela Pasifik'te Japonya'yı, Avustralya'yı da bu işin içine sokabiliriz. Filipinleri de sokabiliriz. Şimdi burada soru şu. Rusya nerede olacak? Avrupa nerede olacak? Hatta G3'ü de alabilirsek küresel jeopolitik modelinde mesela Türkiye'nin rolü. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkistan ziyareti dönüşündeki açıklamaları, bugünkü konuşması, gençlik şölenindeki konuşmasının satır aralarına bakın. Türkiye'nin yeni bir model olarak ortaya koyuyoruz. Yani bu noktada Türkiye, NATO, AB arasında Asya'dan Avrupa'ya bir geçiş ülkesi. Ama bu geçişten kasıt şu. Yani artık Türkiye 20. yüzyılın Türkiye'si değil. Türkiye 21. yüzyılın Türkiye'si ve karar verici durumunda. Yani yeni bir oyuncu olarak bölgesel bazda giriyor. Mavi Vatan stratejileri, 50 tane birden geminin üretilmesi, havada, karada ürettiğimiz teknolojiler bunu gösteriyor. İşte burada temel sorun Rusya ne yapacak? Avrupa Birliği ne yapacak? Bir de Afrika ve Latin dünyasında bir kıpırdanma olacak mı? Eğer böyle bir yani bu üç bölge bir odak olacaksa işte o noktada biz iki ana kutbun altında çok bölgesel odakların da olduğu çok kutuplu bir düzene doğru da geçiş yapabiliriz. Bu da muhtemelen 2050'den sonra olur. Ama 2050'ye kadarki görüntü bana göre şu artık Amerika ve Çin. Çünkü Trump'ın ziyaretinde o kadar şaşalı, o kadar büyük gösterişli bir ağırlama oldu ki tabii birbirine güvenmeyen işte soğuk savaş dediğimiz şey de o. Hatta verilen hediyeleri falan çöpe attılar. Yani o noktada telefonları bile, yani yanlarında taşıdıkları telefonları da tek kullanımlık telefon yaptılar. Onları da kırdılar, attılar.
1: Birbirine güvenmeyen iki ülke nasıl bu kadar bağ kurabilecekler?
0: Birbirlerine bağ kurmak zorundalar Mustafa Bey. Çünkü şöyle bir şey var. Ne Çin Amerika'yı yok edebilir, ne de Amerika Çin'i yok edebilir. Çünkü eğer Çin yok olursa Amerika'nın en büyük pazar payı ortadan kalkar. 1,5 milyarlık bir pazar. Yani Çin'i bugünlere getirmek için çok uğraştı Amerika. Amerikalı yatırımcılar, yani Tesla'nın o bölgede olması, yani ciddi anlamda bir yatırımı var. Büyük de bir pazarı var. Sadece Çin değil o pazar. Çin'e gemiler giderken aynı zamanda diğer, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı orada yaşıyor. O bölgeyi de yani doğal pazar olarak kullanıyor. Çin Amerika'yı yok ederse tek başına dünyanın yükünü de kaldıramaz. Bir. İkincisi, büyük bir enerji krizine girecek belli. Amerika çünkü boğazını sıkmaya çalışıyor Çin'in. Yani en azından o şekilde çevrelemeye çalışıyor. Çin bugüne kadar geldiği teknolojilerde hala Amerika'ya bağımlı. Yani bir süre daha böyle gitmek zorunda. Yani bu keyfe keder bir şey değil Mustafa Bey. Bu tam anlamıyla vazgeçilemez bir zorunluluktan kaynaklanıyor.
1: Şuray Hocam, sizce Trump'ın Çin ziyareti nasıl geçti?
2: Trump'a sorarsak harika geçti.
1: Ya o hep mükemmel değil mi?
2: Tabii ben de birkaç anekdotla başlamak istiyorum. Çünkü semboller önemli diplomaside. Hakikaten Can Türk Hoca'nın dediği gibi, yani Çin'de her zaman misafirperverlik yüksektir bu bağlamda diplomasi açısından. Ama Trump'a yapılan bazı özel muamelelerinde altını çizmek lazım. Örneğin Trump'la Xi Jinping'in birlikte gezdiği bahçe, bugüne kadar hiçbir liderin ağırlanmadığı bir bahçe. Hatta Trump da bunu söyledi kendisi de. Yani Trump'ı, Amerikalı heyeti onur edebilecek neredeyse bütün eylemsellikler Çin tarafından gerçekleştirildi. Tabii bu noktada Trump ne kadar her zaman pozitif konuşsa da seyahat boyunca Xi Jinping ve Çin tarafının da biraz hem temkinli hem de mesafeli açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani bunun en önemli ayrıntılardan bir tanesi olduğunu görüyorum. Zaten Trump'ın uzun konuşmaları genellikle döndüğü zaman oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama evet, iç kamuoyunda da ben bu seyahatin iyi geçtiğini ve harika olduğunu yine aynı şekilde ifade edeceğini düşünüyorum. Çin biraz daha temkinli gözüküyor. Tabii burada Can Türk Hoca'nın söylediğine ben de şöyle bir sistemik yorumla parantez açmak isterim. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı başladığı zaman Rusya Ukrayna'yı 3 günde ele geçireceğini söyledi. İran savaşı başladığında Trump önce 3 gün dedi, sonra 3 hafta dedi, 6 ayla 3 ay arasında gitti geldi. Bu son iki çatışma ortamı bize şunu gösteriyor. Bizim uzun yıllardır söylediğimiz çok kutuplu dünya bir gerçeklik. Artık hegemon güçlerin bile 3 günde bazı savaşları yenemediği, hibrit tehditlerin olduğu, arka planda görünmese bile bölgesel bir şekilde hem bölgesel güçlerin hem de farklı işbirliklerinin süper güç olarak tanımladığımız ülkelerin bir askeri üstünlük sağlamak konusunda eskisi kadar kolay hamle yapamadığını gösteriyor. Şimdi tabii böyle bir dünyada aslında genel çerçeve yine Can Türk Hoca söyledi ama büyük güçlerin dış politika anlayışlarında bir nokta vardır ki hiçbir konuda anlaşamasalar bile büyük güç olma kabiliyetlerini sürdürmeleri için ortak bir çıkar paydasına evrilirler. Biz bunun evet, somut örneklerini yakın coğrafyamızda gördüğümüz olaylarda oldu. Hatırlayalım, Suriye iç savaşında hiçbir konuda anlaşamayan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birbirlerinin alanlarına hiç müdahale etmedikleri yılları gördük. Biz dolayısıyla şu anda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri de bence bu ziyaret kapsamında adını işbirliği koyarak rekabetin yeni kurallarını konuştular. Yani kimsenin birbirinin ayağına basmıyor gibi olduğu yeni kurallarla yeni bir rekabet alanını konuştular. Tabii burada belki önceki senelere kıyasla öne çıkan birkaç farklılık var benim not aldığım. Bir kere birinci Trump dönemine göre, hani o dönem Trump'ın Çin politikasıyla bu dönemkinin farklılıkları var. Ne Trump aynı, ne dünya aynı, ne Çin aynı. İlk koltuğa oturduğundan itibaren ikinci döneminde daha agresif, Çin'i direkt hedef almasa da ek gümrük vergileriyle ya da daha farklı izlediği agresif politikalarla Çin'i bir şekilde ilk bir sene izole etmeye çalışmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bundan kısmi olarak çok bir sonuç alamadı.
1: Evet.
2: Şimdi ikinci olarak da şunu söylemek mümkün. Trump'ın açık bir şekilde Biden döneminden kalan AUKUS gibi Çin'i güvenlik anlamında ve jeopolitik anlamda başarısız projelerle izole etme çabasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında şu anda AUKUS gibi bir şey çok konuşulmuyor. Yepyeni bir yaklaşım var, henüz adı konmamış bir şekilde. Ama NATO eğer bu şekilde Trump'ın NATO'ya karşı tutumu devam ederse, NATO Asya Pasifik ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i ekonomik alanla birlikte daraltmaya çalıştığı bu boğaz biraz farklı bir yöne evrilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu ziyaret bence yine biraz önce ifade ettiğim gibi rekabetin yeni kurallarının belirlendiği ama aynı zamanda da Çin'in bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisiyle bu rekabette Çin'in istediği ve uzun yıllardır takip ettiği dış politika prensipleri bağlamında bir karşılık vereceğini gördüğümüz de bence söylemlerin olduğu bir ziyarette. Çünkü biliyorsunuz Çin için bir sıcak çatışma kendi prensipleri açısından en son ihtimaller içerisinde. Yani uzun yıllar bir kuşak bir yol birlikte var olma prensiplerinin tamamı da bu risksiz alanda bir dünya gücü olmaya yönelik attığı adımların prensipleriydi. Bir kere daha Tayvan'ın kırmızı çizgisi olduğunu çok açık bir net şekilde söyledi Xi Jinping. Savaşırsak bir tek Tayvan için savaşırız gibi de hatta bazı ifadeleri vardı. Bu da bir dönem özellikle demokratların Tayvan konusunu çok kaşıdığımız bir dönemde ben Trump'ın Tayvan konusunda hele hele Hürmüz gibi belli bölgelerde sıkışmış bir Amerikan dış politikasının böyle bir adım atmayı zaten düşünmediğini ama Çin'in de bu çerçeveyi net bir şekilde önüne koyduğunu düşünüyorum. Bir de tabii son olarak şunu söyleyeyim, Can Türk Hoca da söyledi, siz de söylediniz. Amerikan heyeti bu ziyarette işte %100 güvenlik odaklı bir tavrı vardı. Hediyeleri evet. Uçağa bindirmemeleri, tek kullanımlık telefonla gelmeleri. Bu bence çok şu anda konuşulmuyor gibi oluyorsa da Çin kamuoyunda muhakkak bir karşılık bulacaktır. Dolayısıyla birbirlerine güvenmiyorlar ama uluslararası ilişkilerde güven arayışı gerekli mi? Hele de iki süper güç için bence değil. Evet. Yeni bir rekabet ortamında bir şekilde kendi güç alanlarını kaybetmemek için iki hegemon güç öyle görünüyor ki kısmi işbirliğiyle devam edecekler.
1: Ya çok şey değil mi? Sanki gerçekten bir güvensizlik ortamı yok da bu alınmayan şeylerle, işte yapılanlarla bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Hani ABD Çin'e mesaj vermeye çalışıyor. Çin yoksa yani oradaki tek kullanımlık telefon ya da Çin devlet başkanının Trump'a verdiği hediyeyle Trump'a ne yapabilecek ki? Ne yapması bekleniyor? Uçağını mı patlatacak adam?
0: O bir sembol ama. Yani bir şey yapmasına gerek yok zaten. Uçağı patlatacak hali de yok da.
1: Çok saçma yani.
0: Onu bilerek yapıyorsun.
2: Herkes birbirine mesaj veriyor.
1: Mesaj
0: veriyor. Sovyet döneminde de benzeri şeyler vardı.
1: Ya hocam bazı durumlarda bu devlet başkanlarının hareketleri ben sana söyleyeyim. Lisedeki çocukların yapmayacağı hareketler. Hani iki tane sınıf başkanını yan yana getirirsen yapmayacağı hareketleri koca koca devletlerin başkanlarından
0: şimdi,
1: görüyoruz.
0: Hal ve hareketler derken. Şimdi mesela Trump'ın burada da zaten resimde de var. Şimdi Mustafa Bey mesela ben bu gezide Xi Jinping'in sürekli yüz ifadesinden hani ya ocakta yemeğimi unuttum sen de çıktın geldin hani münasebetsiz bir misafir gelir ocakta da yemek vardır veya ya çamaşırları askıda kaldı onları toplamam lazım yağmur yağacak niye geldin der gibi davrandı hep. Yani Xi Jinping mesela yüz hatları şeyleri jest ve mimikleri de çok mesafeliydi. Trump'ın da ekibinin de telefonları çöpe atmaları
2: ya
0: da
2: bir kere bunun Rubio bunalımdaydı. Yani çünkü Rubio mesela en çok Çin'e karşı olan biliyorsunuz isimlerden.
1: Adını değiştirdi.
2: Kabineden.
1: Çin'e giriş yasak. Marco Lu evet. olarak falan evet. değiştirdi galiba adı.
0: Öyle bir hile yaptılar. Çin'e öyle girebildi. Hatta şeyde gelirken uçakta eşortman şeyi de oldu. Mesela Maduro'yu aldıkları eşortmanı giydi falan. Ya bu zaten büyük güçler arası. Bu soğuk savaş döneminde semboller olur. Bu sembolleri çok göreceğiz. Ama asıl kavga eğer mesela bu iki gücün takıştığını nerede görebiliriz? Mesela Afrika'da bir şey yaşanırsa ki yakın zamanda yaşanacağını düşünüyorum ben. Afrika boynuzuyla başlayıp Nijerya'ya kadar orta alanda.
1: Ben çok açık bir şey söyleyeyim mi? Devlet başkanları böyle devam ederlerse bu devlet başkanlarının haklarıyla aralarında hiçbir şey kalmayacak, bağ kalmayacak. Bunlar realiteden çok uzak şeyler. Çok uzak şeyler realiteden.
2: Yani ben şunu liderlik çalışan biri olarak şunu da söyleyeyim Mustafa Bey. Düşündüğümüz gibi mesela Trump'ı hani çok böyle dengeli açıklamaları olmayan bir lider olarak tanımlıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir lider düşündüğümüz kadar böyle çok günlük kafasına göre hareket etmiyor.
1: Yani planlanıyor diyorsunuz.
2: Ya yani liderler ya yani siyasi liderler öyle hani tabii ki kandan, candan, etten insanlar ama bahsettiğimiz iki ülkenin lideri de öyle çok sıradan bugün ona kızdım, onu yapayım liderleri de değil yani. Hani o kadar da sıradanlaştırmayalım liderlerin evet. buradaki tutumlarını.
0: Bir de liderlerde mesela hani istikrar da yani istikrarlı lider de çok zordur dünyada. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı istikrarlı bir lider profildir. Çok

0: nadirdir o tarz profiller.
1: Yani prensipleri olan dünyaya
0: yani mesela bir çerçeveden Putin de öyle diyor. Yani duruşu, şekli diyor, tutarlı çok net diyor. Mesela tutarlılık kavramı. Yani Trump bunu, yani hocamın dediğine katılıyorum ben. Bunlar hep bilinçli yapıyor. Bunlar hep bir hani kontrollü kaos yönetimidir bu.
1: Yani tutarsızlık
0: kaos yönetemezsiniz ama gibi. En azından kontrol edersiniz.
1: Evet, kendi yaratıyor.
0: Tabii, çünkü. Kendisi
1: yapıyor. Tutarsızlık da onun ilkesi.
0: Bakın Trump çok iyi bir televizyoncu. Yıllarca televizyonculuk yaptı. Kameralar önünde nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Bu sefer dersine de iyi çalışmış. Ben bunu hani neredeyse geldiği günden beri söylüyorum. Yani Trump 5 yıl boyunca siyasetten uzak tutuyorsunuz. Bir en çok da dayak yiyen adamlardan birisidir. Amerikan kamuoyunda hem seçim kaybetmiş birisi, hem cumhuriyetçilerin üstünde yani
1: yargılandı ya.
0: Yargılandı, hem de gündemde kaldı ve çatır çatır aldı. Alırken de yani ilk defa Amerikan tarihinde nadirdir bu. Senato ve Temsilciler Meclisi çoğunluğu da aldı. Yani Trump dersine çok iyi çalışmış. Bu sefer çok iyi çalışmış.
2: Cüneyt Hocam. Ben programdan
3: vallahi
2: sonra yapacağım.
3: Yani ben böyle izleyerek devam etsem daha iyi aslında ama birkaç hususu da ben değineyim. Mesela uçakta karşılamadı, uçağın kapısında karşılamadı. Bence evet. Bu önemli bir mesaj. Yani biz seninle artık eşitiz veya konuşacağımız şeyler artık evet. Birbiriyle denk demek bu. Bu ilk izlenimim. Bir de biraz önce hocam da bahsetti. Yani bu Amerika'nın politikalarının tamamen Trump odaklı bir şekilde yorumlanmasını da ben çok gerçekçi bulmuyorum. Yani şimdi bu ortada ne var? Ortada dünyada 160'ın üzerinde limanı alma girişiminde bulunan bir Çin var. Peki siz gidip 160 tane limanı mı alacaksınız? Yok. Sizin ne yapmanız lazım? Tüm ticaret ağını, enerji transferini de kanallar veya boğazlardan kesmeniz lazım. Amerika'nın temel politikası bu. Ha, bunu yaparken yanlış yapabilir, işte Hürmüz'de takılabilir ama politik olarak belirlenen politika bu. Bunu erken yapmış da olabilir. Bu ayrı bir tartışma. Yani burada Trump'ın durumu değerlendirilebilir ama temel politika, temel paradigma anlamında ortada Amerika'nın şu anda planladığının dışında bir şeyin olmadığı kanaatindeyim ben. Gecikmeler olabilir, aksamalar olabilir. Kendi açısından söylüyorum bunu. Bu önemli bir durum. İkincisi de şu, bu Tukilides tuzağına işaret etti. Onunla da ilgili bir yazar, Graham Allison diye birisi var. O aslında bu konuyu ele almış. Böyle ne demek bu aslında? Bu meseleyi çok iyi anlamak gerekiyor ki Amerika ile savaş çıkar mı veya ne zaman çıkar tartışmasını da aslında oradan çözebiliriz gibi geliyor bana. Mevcut süper güç, yükselen gücü her zaman bir tehdit olarak algılar. Temel kural bu ve onu bir şekilde bitirmeye çalışır. Amerika, Çin'i yükselen bir güç olarak görüyor ve onu bitirmek istiyor. Bunu bitirmek istemesi bizim anladığımız anlamda konvansiyonel bir savaş da olabilir bu. Şu anda gördüğümüz birbirleri üzerinden verdikleri mesajlar bağlamında yürüyen ama bir şekilde alt koridorda, alt seviyede farklı savaşları, işte İran'daki Hürmüz meselesi, enerji transferi konusundaki bazı kotasyonları uygulaması veya işte bu ortak kuşak yol projesinde Çin'in önünü kapatabilecek bir takım adımların atılması gibi cereyan edebilir. Ama burada dünyada 16 tane böyle olay olmuş. Ve bunun 4'ü savaşsız biçimde sonuçlanmış. Bu 4'ünün de savaşsız biçimde sonuçlanmasının bazı kriterleri var. Birincisi işte Rusya ile Amerika arasında olan bir nükleer tehdit, birbirlerini yok etme imkanı durumu doğunca bu soğuk bir şekilde geçmiş. Yani bu mesele bir çatışmaya dönüşmeden yürümüş. Veya bir üst otoriterin olması, mesela bir NATO veya buna benzer bir yapının veya bir Birleşmiş Milletler'in gibi yapının olması bu tip meseleyi dondurabilir. Bu akademik olarak ortaya konulan bir durum. Şimdi bu ikisinin de bu ihtimal bağlamında olmadığını görüyoruz.
2: Evet.
3: Geriye kalıyor iki tane ihtimal aslında. Birincisi karşılıklı ekonomik bağımlılık. Bence ikisini de durduran bu şu anda.
2: Ekonomi.
3: Bağımlılık. Bir de biraz daha zamanlama meselesi. Bu ileride farklı bir evreye, farklı bir sürece dönüşebilir ama şu andaki ekonomik bağımlılık meselesi Çin'le Amerika'nın aslında biz çatışmayalım, bunu çatışmayalım cümlesiyle de değildi aslında. Bunu daha ileride tartışabiliriz. Donduralım diyebilmesi için tek neden, en somut neden bu.
2: Evet.
3: Ve bir de şöyle bir durum var. Tayvan meselesinde Xi şunu söyledi. Yani bu silah satışlarının Çin'in onayı üzerinden, Çin'in bir şekilde değerlendirmesi bağlamında yürümesinin bu meseleyi çözebileceğine ilişkin buna benzer bir ifadeyle bir yorum yaptı. Bu da Amerika tarafından ne kadar kabul edilebilir? Bunun onaylanması ne demek? Amerika'nın Japonya'ya dayattığı bir madde var. Yani daha doğrusu yazıp kendisine onaylattığı anayasa maddesinde silahlanma konusunda bir kotasyonu var. Bunun aynısının bir şekilde Amerika tarafından kabul edilmesi gibi bir durum. Bu da ister istemez algı anlamında Amerika'yı Çin'le de bundan sonra normal bir vatandaşın bile bunlar artık birbiriyle denk demesi gibi bir yoruma, bir sonuca ulaştırabilir diye düşünüyorum.
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 43. Türk Günü yürüyüşü düzenleniyordu. Oraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndermişti. Arkadaşlarım o video mesajı getirecekler ekrana.
5: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 43. Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj göndermişti. O video mesajı getirdik ekranlara. Biz Amerika Birleşik Devletleri Çin ziyaretini konuşuyorduk. Trump'ın Çin ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi Trump'ın Çin ziyaretinin ardından bir isim daha Çin'e gideceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Şuay Hocam.
1: Şimdi ben de tam onu düşünüyordum. Bu sene Çin'e kimler gitmiş? Şöyle kısa bir zamanda hızlıca bakarsak Avrupalı liderler. Bu sene Çin'i ziyaret etmiş, von der Leyen gitti, Macron gitti biliyorsunuz. Bu sene herkes Çin'e bir
4: gördü.
1: Yol yapma sürecinde diyelim. Tabii Bunların hepsinin Çin'le çok farklı ilişkileri var. Biz Trump'ı çok ağırlıklı konuşuyoruz ama Avrupalı liderler mesela bir kısmı Çin ziyaretlerinde ne kadar aradığını bulabildi. Büyük bir soru işareti. Avrupalıların Çin'e gidişinden en çok rahatsız olan ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Çünkü Çin'in Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde çok stratejik noktalarda çok uzun yıllara sari yatırımları var. Yani çok stratejik limanların satın alması gerçekleşmiş durumda ya da çok daha geniş çaplı yine uzun vadede hem lojistiği hem güvenliği etkileyecek yatırımlar var. Şimdi Putin'in gitmesi tabii bence sadece zamanlama olarak okumamak lazım. Aynı zamanda bir süredir de biliyorsunuz Çin ve Çin lideri Xi Jinping ve Putin birlikte dünyaya çok bir mesaj vermemişlerdi. Biz bunu en son Ukrayna-Rusya savaşından sonra senenin sonunda birlikte Moskova'da görmüştük. Oradaki geçit törenine Xi Jinping katılmıştı. O dönemde iki lider şöyle bir ifade kullanmıştı. Yeni dünya düzeni. Bu yeni dünya düzeninin altını da BRICS'in içerisinde dedolarizasyon başta olmak üzere aslında Amerika'nın sadece jeopolitik anlamda değil ekonomik anlamda da hegemonyasının yıkmaya yönelik ya da belki direkt yıkmaya demeyelim ama yıpratmaya yönelik bütün adımları birlikte atmaya adeta yemin ant içtikleri bir törendi. Şimdi Putin'in bu ziyaretinde hemen Trump'ın arkasına iki lider ne mesajlar verecek merak ediliyor. Tabii bir de o dönem Rusya-Ukrayna savaşının çok daha böyle ateşli, çok daha yoğun geçtiği bir zaman dilimiydi. Daha askeri mesajlar vardı. Bu ziyarette ben de açıkçası biraz daha hem enerji konusunda yeni işbirliklerinin ifade edilmesinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bundan iki ay önce çatışma başladığı zaman ilk Hürmüz kapatıldığında kamuoyunda hiçbir zaman konfirme edilmemiş olsa da Çin'in 6 aylık bir petrol rezervi kaldığı ifade ediliyordu. Şu anda durumu bilemiyoruz ama tahmin edilen zorda olduğu ya da sıkışacağı önümüzdeki aylar içerisinde. Dolayısıyla Rusya en önemli enerji tedarikçilerinden birisi olarak bu bağlamda önemli olacak. Bence bizimle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretiyle de ilintili bir noktası biliyorsunuz Türkistan bölgesi Çin'in aynı zamanda bir kuşak bir yol projesinin en önemli güzergahlarını oluşturuyor. Bu bağlamda Türk Dünyası Devlet Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin geçtiği coğrafya. Bu açıdan da bu coğrafyada yeni işbirlikleri ve ekonomik işbirlikler konusunda bazı başlıklar ön plana çıkabilir. Elbette yine askeri ve güvenlik konularda da işbirlikleri muhakkak ki olacaktır. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Yani Çin'le yapılan görüşmelerin sonunda aynısı Amerika lideri için de geçerli. Çin dünya kamuoyuna çok detaylı bir bilgi paylaşmadığı için ziyaret eden tarafın söyledikleri üzerinden biz daha çok konuşabiliyoruz. Yoksa muhakkak ki arka planda imzalanan anlaşmalar ya da orta noktada bir işbirliği kısmında hareket edileceğine dair verilmiş sözler olabilir ama bunlar çok kısmi kamuoyuna yansıyor. Dolayısıyla ben yine aynı şekilde güvenlik, enerji, yüksek teknoloji tüm bunların konuşulacağı bir ziyaret olacağını düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Tabii bizim BRICS'te biraz önce ifade ettiğim dedolarizasyon ve bu bağlamda atılacak adımlar konusunda muhakkak ki yine bir gündem olacaktır. Ama biz bunu iki sene önce gördüğümüz kadar güçlü bir sesle mi göreceğiz? Trump'ın ziyaretinin başarılı geçip geçmediği de oradan verilecek mesajlarla da anlaşılabilir.
4: Can Türk Hocam, Putin?
0: Yani artık Rusya yani bir süper güç değil. Yani o 20. yüzyılın Sovyetleri yani ekonomik anlamda, teknoloji anlamında, kültürel anlamda yani aklınıza gelebilecek her alanda güçlü o iki blok vardı ve birbirine kendi içerisinde, kendi dünyasında yeten bir bloktu. O Rusya değil. Ama ne? Büyük yani süper nükleer güç. Hala dünyada en çok nükleer silahlara sahip olan ülkelerden birisi. En büyük avantajı çok büyük bir coğrafyaya sahip olması. Ama nüfus 150 milyonu. Yani Rusya steplerin neredeyse yarısı boş. Bütün nüfus ağırlık batıya doğru yığılmış durumda. Bir marka değer de üretemiyor. Uzay çalışmaları çok ciddi sekteye uğradı. Sadece Soğuk Savaş döneminde geliştirdiği silahları bugün modifiye ederek yeniden kullanmaya çalışıyor. Hatta İran'ın füzelerini hani sadece Amerika şey yapmadı, tersine mühendislik yapmadı. Rusya da yaptı. Özellikle Ukrayna'da, Ukrayna'nın o drone saldırılarına. Hatta son zamanlarda cephede de işler hiç iyi gitmiyor. Ukrayna'nın neredeyse Rusya içlerinde yani 3500 kilometrelik alanda operasyon yapma yeteneği gelişti. Özellikle dronlar ve İHA-SİHA meselesi yüzünden. Yani askeri anlamda Ukrayna savaşı bitti. Yani kritik arazi arızaları alındı. Esas bölgeler belirlendi. Ufak tefek çatışmalar var. Ha bir hamle yapıp Ukrayna'yı, Kiev'i çökertir mi? Çökertir. Ama maliyeti şimdikinden daha fazla olur. Zaten 4 yıldır savaşıyor. Neredeyse 1-1,5 milyon insan kaybı var. 1 trilyon dolara yakın doğrudan ve dolaylı zararı var. Yani bu Rusya için müthiş bir pahalı bir operasyon oldu. Belki de tarihin en büyük pahalı. Şimdi ben şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Hani belki yine dediğim gibi erken konuşuyoruz belki ama Sovyetleri dağıtan asıl mesele aslında Afganistan Savaşı'ydı. Yani yıllarca süren ve 85'te bitmek zorunda kalan ağır bir savaş. Maliyetini kaldıramadı. Şimdi bir de Ukrayna krizi var. Yani bu konuşulmamıştır illaki. Yani kapalı kapılar ardında ama ister misiniz Çin'le Amerika anlaşıp Rusya'yı parçalamaya karar versinler? Bu da olmayacak bir şey değil. Çünkü bu üç büyük gücün arasında veya dört bir Avrupa Birliği'ni de yani büyük güçleri sokarsanız işin içine en zayıf halka Rusya. Ve Rusya federasyon dağılması dışında hani Rusya ile bir konvansiyonel savaş söz konusu olamaz. Nükleer savaşa döner çünkü. Çünkü Rusya'nın başka seçeneği yok. Konvansiyonel bir savaşta batıya yönelik yani yüksek teknoloji yani ucu ucuna yetişebiliyor. Hatta çoğu yerde de yetişemiyor artık. Ama çok büyük bir enerji ihracatçısı. Yani kendi içerisine kapandığı zaman
4: vanaları işte, kapattığında
0: yani Çin'i durdurur. Evet. Ama federasyon dağılma sürecine girerse ne olur? Yani bu da söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim. Nova Rusya diye bir oluşum var. Neredeyse 5-6 senedir. Hatta 7-8 senedir. Bu Nova Rusya dedikleri oluşum Avrupa tarafından ve Amerika tarafından destekleniyor ve işte bazı Rus kaçaklar yani Rusya'nın sınır dışı ettiği veya Rusya'dan kaçmış olan bazı siyasiler henüz çok yeni bir oluşum ama 7-8 senedir her yıl Rusya'nın yeni Rusya adı altında bir takım şeyler yapıyorlar ve Rusya'nın parçalanması 21 tane cumhuriyet çıkarmak için uğraşıyorlar. Ve bu Amerika ve Batı tarafından İngiltere tarafından fonlanıyor. Yani bir yerde Rusya'nın suyu ısıtılıyor.
3: Peki.
0: O noktada işte bu ziyaret bir anlamda ben de varım deme ziyareti. Beni ihmal etmeyin deme ziyareti.
4: Önümüzdeki süreçte bu ziyaret gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra da yine detayları konuşuruz. Bakalım neler olacak. Yani Rusya artık süper güç olma konumunu kaybediyor.
0: Giderek.
4: Dediniz.
0: Giderek.
4: Bunu da tarihe not olarak düşerim. Ne olur ne olmaz. Bir ara kullanırız.
3: 2030 doğrusu neymiş programımız?
0: Ama şimdi bakın. Şimdi süper güç olmanın özelliği şudur. Teknoloji üretirsiniz. Yeni denklemler üretirsiniz.
3: Hocam politikada ben bir soru sorabilir miyim hocama tam bu noktada? Şimdi yapay zeka, kuantum bilgisayarlar. Bu süper güç tanımı değişmiyor mu hocam?
0: Değişti. Ama şimdi aslında yani şekli değişti ama mantık yine aynı. Cüneyt Bey. Yani şimdi Soğuk Savaş'ın mesela 1930-40'lı yıllardan itibaren 90'lara kadar olan Soğuk Savaş'ın mantığı işte tarım başta olmak üzere kendi kendine yetmeydi bloklar arasında. Hı hı. Hepsi uzaya çıktılar. Mesela Rusya da yine uzaya çıkabiliyor ama Rusya'nın yani Çin'in, Amerika'nın uzaya çıkma kapasitesiyle Rusya'nın kapasitesi çok değişti.
3: Doğru.
0: Yani Rusya yani kendi içerisine de göçebilir. Eğer bu şeyden çıkmazsa çünkü çok köşeye sıkıştırılır Rusya.
4: Şimdi yani. Çin ziyaretlerinden bahsederken tabii şeyi de atlamamak lazım. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik verdiği mesajlar da vardı. Onları da atlamamak lazım. Evet. Yine tehditlerini savuruyor. Cüneyt Hocam son 10 dakika gibi bir sürem kaldı. 3'er dakika olarak paylaştıracağım bütün konuklarım arasında. Önümüzdeki süreçte özellikle hafta başında bir çatışma olur mu sizce? Yani yeni bir sıcak çatışmanın çünkü gerilimin iyice arttığı da konuşuluyor bölgede.
3: Vallahi ben Can Türk Hoca'nın daha önceki programlardaki kara çatışması tezine giderek yaklaşıyorum. Yani bugün biraz önce İran televizyonunda evet. da silah söküp takmayı göstermesini bunun evet. bir beklenti yani sadece bizim beklentimiz veya öngörümüz değil. İran'ın da içte bunu beklediği şeklinde bir durum var. Giderek iş İran açmazını çözemeyen Amerika'nın Çin'le de uzlaşamayacağı bağlamına doğru evet. ilerlediği için
0: doğru.
3: bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor. Bu çözüm Çin'in nükleer silah konusunda İran lehine bir garanti vermesiyle durabilir mi? Bunun karşılığında Tayvan'dan olacak. Yani mesele öyle bir dengeye oturdu ki şimdi durum. Tayvan'da Çin'in talepleri nasıl karşılanacak? İran'da Amerika'nın talepleri nasıl karşılanacak? Tartışmasına döndü. Çin bu hamleyi önceden öngörmüş ve İran üzerinden meseleyi yorumluyor. Bu birinci durum. İkinci durum da şu benim gördüğüm kadarıyla. Artık durumun Çin veya işte İran veya Amerika veya Tayvan meselesi bağlamından çıkıp ciddi anlamda bir ticaret hatları tartışması veya işte meselenin ekonomikleşmesi, mesela NATO üzerinden de aynı tartışma, benzer tartışmanın orada da olduğu kanaatindeyim ben. Şu, tamam, NATO bir yönüyle askeri bir ittifak. Peki NATO bu askeri ittifakın doğurduğu bir sanayi veya endüstri transferi de sağlayan bir ekonomik bağlılık içermiyor mu? Yani Amerika buradan çıktığı andan itibaren sadece bir savunma paktından mı çıkmış olacak, yoksa bir pazardan mı çıkmış olacak aynı zamanda? Bence Amerika'nın en büyük açmazının bu olması gibi Çin'le de ilişkinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani özetle şunu söyleyeyim, İran meselesinde bu görüşmeden sonra Amerika açısından bir paradigma değişikliği olacağı kanaatinde değilim. Tek istisnası Çin'in bu konuyla ilgili bir garanti vermesi.
4: Kısaca şeyi sorayım. Avrupa ülkeleri mesela NATO'dan çıkması durumunda Amerika'dan kardeşim biz artık senden silah almıyoruz der diyebilecek tabii cesareti gösterirler mi?
3: Ya bu Amerika'yı bence zaten bu meselede bu kadar uzun süre tutabilmelerinin sebebi bu. Buyurun. Bu dediğim akademik olarak da konuşulan bir husus. Onu da belirtmek isterim. Yani.
4: Şu ay hocam sıcak çatışma kapıda mı?
1: Şimdi ben de bir antitez ortaya koyayım. Trump belki bu sıcak çatışmayı ya da kendi kabinesinde destekleyen isimlerle sahada gerçekleştirmek isteyebilir ama Trump'ın hem iç kamuoyundaki destek oranı maddi, hem yaklaşan ara seçimler Trump'ı bu ihtimalin dışına itiyor. Baktığınız zaman da unutmamak lazım ki hem kendi iç kamuoyunda hem dünya kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri daha bu savaşı zihinsel olarak meşrulaştıramadı. İletişim savaşında Amerika bu süreci yönetemedi. Dolayısıyla hani hep biraz önce yapay zeka, süper güç falan konuştuk. Her yüzyılın belli dönemlerinin belli kriterleri var. Ama günün sonunda kara savaşı gerçek çok realist bir bakış açısıyla her ülkenin gücünü belirleyen unsurlardan bir tanesi. Şimdi abluka devam ediyor. Bölgede 3 savaş gemisi, 5'ten fazla mayın arama gemisi var. 20 binden fazla Amerikan askeri var. Burada bir çatışma olmazsa bile her geçen gün büyük bir maliyet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne fatura devam yazıyor, ediyor. Bir yandan bakarsanız tabii burada tamamen şeytanın avukatlığını yaparak konuşuyoruz. Bunu bir kara savaşında bu unsurları etkin kullanmak ki şunu da görelim. Hep bunu konuştu zaten bütün uzmanlar. İran coğrafyasının zorluğu, bir kara, zaten Amerikan kamuoyunda da konuşulan olası bir kara operasyonu sadece yani İran'ın Körfez bölgesini kapsayan bir dar alanı işaret eden bir kısımda. Bunun Amerika Birleşik Devletleri için istediği rejim değişikliği ise bu sonucu getirir mi? Bu bence büyük bir tartışma. Çok fazla gri alanın soru işaretinin olduğu bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden çatışma, kara çatışması. Ben o yüzden Trump'ın bu seçeneği olabildiğince uzak kalmak istediğini düşünüyorum. Ama tabii ki maalesef çatışmanın sürekli bir sıcak tutulması, bir türlü ateş kessin ya da bir Hürmüz çıkmazının en azından aşılamaması da düşündürüyor. En azından ben önümüzdeki kısa zaman dilimi içerisinde biraz daha bu griliklerde kalacağımızı düşünüyorum. Hürmüz biraz daha kapalı kalacaktır. Hı hı. Ateşkes biraz daha tartışmalı gidecektir. Ama çok yakın bir zaman diliminde de bu sürece girecek bir Amerika Birleşik Devletleri ve ona destek verecek bir dünya kamuoyu olduğuna inanmıyorum.
4: Cantürk hocam, hadi tarihe not düşelim.
0: Evet. Şimdi şöyle, Amerika'nın, yani hocalarımın söylediklerine katılıyorum ama Amerika'nın bir silahı var. Bu silah durdurulamaz bir silah. Korkunç bir silah. O da nedir biliyor musunuz? Dolar. Şimdi Şuay hocam genç. Pek o gün, yani 2003'te bu Saddam'ın devrildiği günkü hayal kırıklığını bilmiyor. Saddam Hüseyin ne, yani Bağdat'a girecekler. 2003'teki Körfez Savaşı. Yani herkes konuşuyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak, menfezlerden çıkacaklar, cumhuriyet muhafızları şunu edecekler, bunu edecekler. Bir baktık ki Amerikan tankları ellerini kollarını sallaya sallaya Bağdat merkezine girdiler, Saddam'ın heykelini devirdiler. Çünkü şunu gördük o zaman. Amerika inanılmaz bir dolar pompalamış piyasaya ve üst düzey yetkililerini, generallerini satın almış. Şimdi Orta Doğu'da, şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Şimdi vatan sevgisi, vatanını savunmak, vatan... Yani İran'da, İran

0: toplumunu, rejimini sevenler çok. Ben onları küçümsemiyorum ama sevmeyen de çok. Şimdi bakın 485 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılası olan bir İran'dan bahsediyoruz. Bu yani İran'a 100-150 milyar dolar yani rüşvet olarak dağıtırsanız ne olur? Pek çok insan satın alırsınız. Şimdi benim en büyük endişem o. Şimdi yükselen bir şey var. Bugün mesela ilk defa İran Devlet Televizyonu'nda işte hocam bahsetti Cüneyt Bey. Yani oturdular silah söküp takmayı, ateş etmeyi anlattılar.
1: Evet.
0: Bir de nereye hedef aldılar? Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına hedef alalım diyor.
1: Evet.
0: Yani giderek de Körfez'in işin içine girdiği ve İran'ın da artık kara savaşını kabullendiği bir sürece giriyoruz. Şimdi bir kara savaşı olursa normal şartlarda neyi bekliyoruz? İran askerlerinin vatanını savunmasını. Ya savunmazlarsa ne olacak? Çünkü coğrafya o kadar muhkim bir coğrafya ki yani İran coğrafyasına yani İran'a Körfez bölgesi Hürmüz hattında bile en az 100-150 bin asker gerekiyor ki 30 kilometre derinlikli bir hani İran güçlerini püskürtün. Normal şartlar altında bunu güçle yapmanız maliyeti çok yüksek. Yani insan ölümü çok yüksek. Aklıma da tek bir seçenek geliyor. Rüşvet vererek satın alırlar.
2: Ya hocam ki burada ikna olması gereken zaten öbürün de kitle imha silahlarının olduğuna ikna olmuş bir dünya kamuoyu vardı.
1: Tabii.
2: İyi ya da kötü hatırlayalım yani şimdi hoca bana küçüksünüz diyor.
0: Hayır ama yani yaş olarak bugün dedim hocam yani.
2: Yok hayır onu anladım hocam gencim diyelim küçük demeyelim ama.
0: Benden bugün, yani yaş olarak.
2: Yani bugün dünya şu an Amerika'nın İran'a girişi konusunda ikna olmuş değil.
3: İlk girişi 1990 işgali 2003.
0: Ama şimdi dönem şu o dönem evet.
3: İran'da şimdi bence.
0: Hayır, o dönem bir dönem uluslararası meşruiyet vardı ama bak Trump açık açık şunu söyledi. Dedi ki Trump benim dedi umurumda değil demokrasi götürmek. Tabii. Vicdan, küresel vicdan. Dedi ki benim tek bir hesabım var, ölçüm var. O da kendi vicdanım dedi. Şimdi bu kendi vicdanı çok korkunç. Dediğim gibi yani ağır bir rüşvetle alabilirse o savaşı çok rahat kotarır.
1: Yetmiyor. Programın süresi yetmiyor. Programın evet süresi yetse daha neler neler konuşuruz ama biz birazdan devam edeceğiz. Konuk odasında Star Gazetesi yazar avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkçener ve Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın'la beraber gündemi değerlendik. Siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim kızmadan ben hemen bitireyim noktaladık.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Arafta Sorar programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda çok uzun zamandan beri değil mi aslında konuştuğumuz ve çok şerefli bir mesele sebebiyle programımızda olan oyuncu Sumut aktivisti Muhammed Özdemir kardeşimize hoş geldiniz dedikten sonra yine Muhammed kardeşime kardeşim diyeceğim, bir sakıncası yoksa. Çünkü lütfen gerçekten abla, her anlamda Sumut'u taşıyan, Gazze meselesini gerçekten unutmak işgaline terk etmeyen muazzam bir kardeşimizsin. Bu yüzden bu kardeşim benim için çok kıymetli.
1: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet,
1: teşekkür ederim.
0: Ama ben şimdi kaideyi bozdum. Ben var ya şu anda kaideyi bozdum. Hemen hiçbir şey olmamış gibi tekrar başa dönüyorum. Diyorum ki oyuncu, Sumut aktivisti, burası önemli, Muhammed Özdemir kardeşimiz Arap'tan. Evet, Arap'tansın.
1: Yani Sumut filosuna katılmadan önce birçok noktada Araf'taydım. Ama orada o yaşanılanlar, oradaki arkadaşlıklar, oradaki paylaşım, o yol sürecindeki yaşanılanlar aslında Araf'ta olmayı çok da gerekli olmadığını, bir amaç uğruna yaşamak gerektiğini hatırlattı bana bir kez daha. O yüzden

0: Tek Araf'ta olduğum durum, varamadığım yolun sonu
1: Evet,
0: inşallah.
1: onu konuşacağız. Yani. O çok önemli.
0: İnşallah orada Araf'tan çıkmış olacağım.
1: Peki bu Araf durumunu biraz duracağız. Zaten programımızın başlıca konusu da Sumut olacak.

0: Information'ı diye Twitter adresini de söylemiş oldum. Ama gerçekten Gazze meselesi hususunda muazzam bir dijital ansiklopedi oluşturuldu. Yani, bu yüzden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum. Biz evet işimiz gereği basın mensubu olarak ya da haber yapmak üzere çalışıyoruz ama Gazze konusunda asla mesleki bir refleksle hareket etmiyoruz. Tamamen duygularımızla, tamamen öngörüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım zaten bu filo sürecinde de 24 saat boyunca neredeyse hiç uyumadan bu işe emek verdiler. Hem Gazze için hem filodaki diğer arkadaşlarımız için müthiş çalışmalar yaptılar. Onlara buradan teşekkür ediyorum ben de.
0: Eyvallah. Focus Plus'daki meseleye geleceğiz. Ama ben dediğim gibi Muhammed Özdemir'den çok uzaklaşmayacağım. Şimdi bu oyunculuk meselesinde aslında şöyle bakabiliriz. Şöyle bir perspektif sunabiliriz. Dünyada bizi şaşırtan, belki de hep öyleydi bilmiyoruz. Hüsnü niyetimizle sorayım soruyu. Daha çok böyle baktık ki aktörler, aktrisler, işte bir takım daha alternatifteki sanatçılar, müzisyenler inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler.
1: Evet.
0: Hatta dedik ki hani Türkiye'de de baktığımız zaman işte bir takım bananeci, ünlü mamül kısımların gereksiz potpourri'lerini de çıkartırsak aslında bu sesler de biraz azaldı. Yani vicdan ki olması gereken değil mi? Daha çok ön plana çıktı. Şimdi sen de bir oyuncu olarak kardeşim, Muhammed kardeşim, burada bu dünyadaki çıkış şaşırttı mı? Türkiye'yi dünyaya göre sanatçı ve oyuncu daha çok bu görsel basında katarsak içine nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun?
1: Şimdi şöyle, öncelikle şöyle bir durum var abla. Sanatçı dediğiniz insan zaten bir kere kendi toplumunda, kendi yaşadığı toplumda ve dünya toplumuna duyarlı olmak zorunda. Yaşanılan her şeye. Hemen hemen her şeye. Şimdi bu zaten sanatçının yaptığı sanata eğer duyarsızlaşırsa sanata aykırı bir şey. Zaten sanat duyar gerektiren bir şey. Aslında şaşırtmadı. Sadece şaşırtan nokta şuydu, daha fazla yüksek çıkması gerekiyordu bu sesin, seslerin. Daha fazla insanın korkmadan, mesleki kaygı, ekonomik kaygı gütmeden, yok olma kaygısı gütmeden daha fazla seslerin yükselmesi gerekiyordu. Ya dünyada daha çok daha cesurlar, aktrisler, aktörler, oyuncular, sanatçılar. Ülkemizde de yavaş yavaş o ilk zamanındaki tırnak içinde şey vardı ya ilk başlarda.
0: Bananeciler
1: vardı, işte topraklarını sattılar vardı. Velev ki öyle oldu. Sonuçta bir katliam var. Sonuçta bir felaket ve nekbe var yani. Bu neyin önüne geçebilir ki? Hani bananeci olmanıza sağlayacak bir durum değil. Tam tersi, işin olabildiğince işin içinde olmanız lazım. Bu anlamda yavaş yavaş bu şekilde olumlu anlamda, yani ses yükseltme anlamında artış var. Bu da güzel bir şey tabii. Daha da seslerin yükselmesi gerekiyor. Daha fazla yükselmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu olan devletçik, devlet değil aslında, en büyük korkusu insanların sesi. İnsanların sesinden çok korkuyorlar.
0: Aslında orada bir takım bu anlamda neden korktukları üzerine bu oluşumların, teröristlerin neden korktuğu üzerine bir şahitliğin de oluştu.
1: Evet.
0: Yani en çok neden korktuğunu. O sürece geçeceğim. İstersen çok bekletmeyelim. Yani sumut kelime manasıyla kararlılık ve direniş. Bence
1: direniş, sarsılmazlık.
0: En güzel isim de bulunmuş oldu.
1: Evet, evet.
0: Bu aslında uluslararası.
1: Tabii ki.
0: Sadece
1: evet.
0: Türkiye filosu değil, uluslararası bir evet. filo. Aslında ilk
1: uluslararası ve sivil bir.
0: Sivil, kesinlikle. Evet. İlk filoya katılmak istedin. Evet. O olmadı galiba.
1: Evet.
0: İkincisi, o sürecin başlangıcı. Orada yaşadıkların, seni dinliyoruz kardeşim.
1: Şimdi şöyle abla, ben ilk filoya katılamadım ama neredeyse ilk filonun, biz hani Focus Plus olarak ilk filonun neredeyse tamamen içindeydik. Bütün süreci takip ediyorduk. Canlı yayınlarımız oluyordu. Oradaki arkadaşlarımıza bağlantılarımız oluyordu. İkinci filo söz konusu olduğunda bizim yöneticimiz sevgili Tarık Kavraz, ona da buradan selamlar olsun. Ben bir stüdyo çekiminden çıktıktan sonra bizim stüdyo ofisimizin bahçesine gittim ve dedi ki böyle böyle işte Sumut filosu ile ilgili bir talep var, gelmemizle ilgili, gitmemizle ilgili. Ben hemen tamam dedim. Tabii ki dedim. Sonra bir

0: İngilizce durumu, dil durumu söz konusu oldu. Bir benim gitme durumum askıya alındı. Bir başka arkadaşımız, beraber yola çıktığımız arkadaşımız, sevgili Mustafa Enes Topal, onunla o gidecekti, filoya katılacaktı. Ama benim içime sinmeyen, beni böyle bir durduramayan bir şeyler vardı hep. Yani gitmeliyim. Yani beni sürekli çağıran bir şey vardı filoya. Gitmeliyim gibi bir düşünce vardı. Sağ olsun bir ablamızı aradım. Dedim ki abla ben gitmek istiyorum dedim. O da dedi ki sen gitmek istiyorsan gidersin o zaman dedi. O vesileyle iletişimimiz arttı. Birkaç kişiyle görüştük vesaire. Normalde tabii haklı olarak bir medya kuruluşundan bir kişiyi götürmek istiyorlar. Çünkü çok fazla başvuru var. Çok fazla gitmek isteyen insanlar var. Biz de daha faydalı olacağımızı düşündüğümüz için, ikimizin orada olması ile ilgili daha fazla faydalı olacağımızı düşündüğümüz için bu konuda ısrarcı olduk. Bir de gönlüm zaten orada. Gitmek istiyorum. Velhasıl kabul edildi. Eğitimlere girdik. İşte bir takım seminerler oldu, eğitimler oldu. Onları tamamladıktan sonra Barcelona'ya uçtuk. Gittik biz 7 Nisan'da. Orada filonun diğer katılımcılarıyla, dünyanın birçok ülkesinden gelen filonun diğer katılımcılarıyla buluştuk. Oradaki eğitimleri tamamladık. Sonra gün geldi çattı. Biz yola çıkmaya başladık. Şöyle ilginç bir durum oldu. Bizim asıl çıkacağımız, yolculuğa çıkacağımız gemi son anda bozuldu. Çıkamayacak durumdaydık ve biz sadece ikimiz kaldık. Çünkü bütün gemiler dolu. En son sevgili Tiago ile bir görüşme yaptık. Tiago dedi ki tamam ana gemide bizim saf gemisine gelebilirsiniz dedi İtalya'ya kadar.
1: Tiago'da aslında şu anda işkence gören
0: Evet,
1: arkadaşlar değil mi
0: işte
1: kendisi?
0: bugün
1: Okul içerisinde.
0: sanırım özgürlüğüne kavuştu.
1: Yani o süreç içerisinde
0: Evet.
1: daha ağır bir muameleyle
0: Tabii ki,
1: karşılaştı.
0: tabii ki. Onu detaylı anlatacağız, konuşacağız sanırım onu. Ondan sonra biz saf gemisiyle yolculuğumuz başladı. Ama bizde müthiş bir heyecan var. Çok
1: Gemisi ismi Safsaf
0: saf
1: mı?
0: saf, evet.
1: Maşallah.
0: Filistin'de işgal edilen köylerden
1: Öyle
0: birinin
1: mi?
0: adı saf saf.
1: Daha çok böyle olmuş galiba, değil mi? Hani Filistin'de böyle işgal edilen
0: Bütün
1: yerlerin
0: gemilerimizin
1: isimleri.
0: adı Filistin'e dair, isimleri Filistin'e dair. Yani köyleri, mahallesi ya da işte bir kült olmuş bir karakterin ismi. O şekilde gemiler isimlendirilmişti. Biz gemiye bindik ve yolculuğumuz başladı. Heyecanlıyız, çok umutluyuz. Gazze'ye gideceğiz umudu var sürekli içimizde. Yaklaşık herhalde bir 8 günlük Barcelona'dan İtalya'ya yolculuğumuz sürdü. O yolculukta oradaki aktivistlerle çok fazla sohbet etme zamanımız oldu, tanışma fırsatımız oldu. Müthiş insanlar. Yani aynı dili konuşmuyorsunuz, belki aynı inanca sahip değilsiniz, ideolojiniz aynı değil. Ama Gazze'nin buluşturduğu ortak bir noktada her şey aynı aslında. Müthiş bir durum vardı orada. O yolculuk esnasında dediğim gibi işte herkesle sohbet ve röportaj yapma fırsatımız oldu, konuşma fırsatımız oldu, güzel insanlarla tanışma fırsatımız oldu ve
1: Şaşırtan bir şey oldu mu abi?
0: ya şu oldu abla, şöyle beni bu Sumut filosunun o mistik havasına daha fazla sokan, hep böyle bir mistik şeyi vardı benim içimde, daha fazla sokan bir olay oldu. Bizim bir akşam, müsaaden olsa anlatayım
1: Tabii ki
0: onu.
1: esnaf mı?
0: Bizim bir akşam gemimiz bozuldu. Geminin dümeni bozuldu daha doğrusu. Dümeninde hidrolik sisteminde pistonlarda bir problem oldu. Şey yönlenemiyor yani gemi dönemiyor sağa sola gidemiyor. Dümdüz gitmek zorunda kaldı. Ve şey denizin ortasındayız. Hani herhangi bir tamire ihtiyacı olan herhangi bir parçaya çok uzağız. Bizim kaptanımız dedi ki ben dedi bunu tamir ederim dedi. Şuayb vardı orada. Nasıl tamir edersin diye sordu. Dedi ki şu hani mutfakta kullanılan kesme tahtası var ya, ekmek kesme tahtası, sebze kesme tahtası. Dedi ki ben bununla yaparım dedi. Yani yapabilirsen alkışlarım dedi. Bir diğer arkadaşımız dedi mümkün değil yapamazsın dedi. Koca gemi. Bu arada gemi 1937 yapım bir gemi. Çok eski bir gemi.
1: Öyle mi?
0: Dedi ki yaparım dedi. Hatta biz onu kendi sayfamızda içerik olarak paylaştık. Hikayeleştirdik onu. Kaptan aldı bir tornacı edasıyla kesme tahtasına bir parça kesti. Sonra onu yonttu. İşte matkabıyla, testeresiyle, zımparasıyla vesaire yaptı. Ve
1: Allah'ım.
0: onu koca dümenin bir parça, küçük bir parça dümene yerleştirdi. Ve o yol devam etti.
1: Yani bir ekmek tahtasıyla.
0: Tabii. O yol devam etti. Oradaki beni ilk alan, ilk böyle can alıcı hikaye olarak aklımda, kafamda, zihnimde

0: oluşan hikaye bu. Çok etkilemişti beni. Dedim ki, hatta biz Enes abiye sormuştum, beraber gittiğimiz arkadaşıma. Dedim ki abi, yani şu parçayla, şu kesme tahtasıyla yola devam ediyorsak Gazze'ye girmeyecek miyiz acaba yani? Böyle bir içimizden bunu geçirdik. Çok etkileyici bir hikayeydi.
1: Bir de oradaki kardeşlerimizin, oradaki yetimlerin sizi beklediğinizi de biliyorsunuz.
0: Zaten o hep üzerimizde, hep zihnimizde, hep yanımızda. Şöyle, bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı, hep bunları hayal ettik. Yani aslında günlük hayatımızda çok normal olmasına rağmen bazen yaşamadığımız, yaşatmadığımız durumun muhtacı gibiyiz şu an. Bu üzüyor bir yerde ama o umut bizi inşallah oraya vardıracak.
1: Gemide ne vardı? İşte çocukları sevindirecek eşyalar, ilaç.
0: Yani ilaç vardı, bez, kıyafet vardı, çanta için vardı, bebekler için bezler vardı, gıda malzemeleri vardı.
1: İsrail bunu ne tarafa çekmeye çalışıyordu mesela? Hani bir terör şeyi vermeye çalışıyor ya, bir izlenimi. Yani ne taşımamız lazım orada?
0: Yani İsrail'in anlatmak, söylemek istediğini
1: hatta
0: biliyoruz.
1: Hatta şöyle oldu sevgili Muhammed kardeşim. Netanyahu o ilk iki gün sonra bir açıklama yaptı. Alay eder gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki işte YouTube'dan izleyebilirler kendilerini gibi. Aslında tamamıyla o direnci kıracak. Tamamıyla kendi oluşumuna müsait şeyler sızdırdı. Dolayısıyla belki gördünüz mü bilmiyorum, o YouTube'dan kendilerini izleyebilirler gibi sunutla alakalı. Bu anlamda aslında bir korku da var. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Yani neden çok korkuyorlar ve bunu çok hissettiğini söylemiştin.
0: Şundan, şimdi bizler inançlı insanlarız. Bizim ölüm korkumuz yok. Yani hele ki öylesi bir durumda ölmek, ölmenin bir şeyi var, mertebesi var bizim kafamızda. Onlarda öyle bir durum yok. Onların tek tutunduğu dal hayatta kalabilmek ve yaşayabilmek. Tamamen korkularının sebebi bu. Geçmişten kalan bir refleks de var tabii. Geçmişlerinden kalan bir refleksleri de var. Enteresan korkuları var. Yani bizim ellerimiz bağlı, üzerimizde hiçbir silah yok, kesici dahi bir alet yok. Ama 3 kişi bizimle geliyor ve gelirken de titreyerek geziyorlar bizimle, korkarak geziyorlar bizimle. Bunu net bir şekilde hem nefes alışverişlerinde hem hareketlerinden çok bariz bir şekilde anlaşılıyordu abi.
1: Nasıl müdahale ettiler somut gemisine?
0: Şimdi şöyle, biz uluslararası sulardaydık. Yunanistan'a bir günlük sanırım bir mesafe kalmıştı. Biz zaten hani gelecekler biliyoruz ama çünkü aldığımız eğitimlerde bu hep konuşuldu, işte daha önce 200 mil kala deniz mesafesi olarak söylüyorum, 200 mil kala gelmişlerdi. Bir öncesinde işte 60 mil kala vesaire. Ama biz uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir yerde gelebileceklerini hiç tahmin etmiyorduk. Bir gece 29 Nisan akşamı saat 19.30 sularında UTS saatine göre o sulardı. Ben şeydeydim, aşağıdaydım, yattığımız yerdeydim. Arkadaşımla beraber oradaydık. Namazı eda ediyordum. Tam selam verdim. Yukarıdan bir ses geldi. Arkadaşım da beni bekliyordu. Yer çok dar olduğu için yan yana kılamıyorduk namazı. Beni bekliyordu. O kılacaktı. Yukarıdan bir ses geldi. Hızlıca yukarı gelin. Yunan askerleri geldi, pasaport kontrolleri yapacaklar diye. Biz de gayet rahat bir şekilde, çünkü zaten ihtimal vermiyoruz. Rahat bir şekilde telefonumu aldım. İşte kıyafetimi giydim. Yukarı çıktım. Bir baktım, çok enteresan bir sahne var orada. Silahlar üzerimize doğrultulmuş. Silahların lazerleri üzerimize dolaşıyor. Silahların üzerinde ışıklar var. Zaten karşı tarafı, silahın arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Derken şöyle bir şey oluştu kafamda. Yunan askerleri neden böyle saçma sapan davranıyor diye bir şey geçti aklımızdan. Hepimizin öyle geçmiş. Daha sonradan konuştuğumuzda öyle söyledik birbirimize. Sonra biz can yeleği almaya gittik. Onlara biraz yakın mesafede. Can yeleklerini alırken bağırıyorlar bunlar. İşte silahlarınızı bırakın diye bağırıyorlar. Biz, silahımız yok bizim. Yani bizim oradaki silahlarımız çocukların çantaları, defterleri, kalemleri, kitapları. Biz başka bir şey için gidiyoruz oraya. Velhasıl abla, çok uzatmayayım burayı.

0: Biz can yeleklerimizi aldık. Bizi içeri aldılar. Geminin iç kısmını aldılar. Hala bilmiyoruz. Onların oldu, teröristlerin olduğunu hala bilmiyoruz. Kafalarımız yerde, ellerimiz başımızın üstünde. Anlamlandıramıyoruz. Sonra tek tek dışarı aldılar bizi. Üstümüzü arıyorlar. Humharca, sert bir şekilde. Üstümüzü arıyorlar. Sonra ellerimizi plastik kelepçelediler. Ben oturdum. Karşıma baktım böyle. Yani şey var, bayrak var. Teröristin şurasında bir bayrak var. Diyorum ki İsrail bayrağı olduğunu biliyorum. Ama diyorum ki Yunanistan bayrağı İsrail bayrağına bu kadar benziyor muydu diyorum kendi kendime. Hala ihtimal veremiyorum o durumu. Velhasıl sonra IDF armasını gördüm bir başka şahsın üzerinde. Onu gördükten sonra anladık ki gelmişler ve bizi almaya gelmişler daha doğrusu.
1: O anda böyle aslında ne yapmak geldi içinde?
0: Söylesem mi buna Allah? Çok şey var da işte filonun...
1: Çünkü aslında bu anlamda bir tahrik de var değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Yani. Tabii ki. Yani hem arama evresinde hem söylemlerde...
1: O zaman bu Sunut filosu için öfke kontrolü olanları mı?
0: Şöyle abla, şimdi filonun, Sumut filosunun kuruluş amacı zaten tamamen şiddetsizlik üzerine. Yani... Evet. Onlara hiçbir alanda söyleyecek bir söz bırakmamak üzere kurulmuş bir oluşum.
1: Bir bahane vermemek.
0: Evet yani bu anlamda. Yani bize sürekli dikte edilen, sürekli söylenen şey şuydu. Şiddetsizlik. Sizin verebileceğiniz herhangi bir olumsuz davranış, herhangi bir agresif tavır sizin arkadaşlarınızı da etkileyebilir. Öyle hassas bir durum vardı. O anlamda biz içimizden geçenleri maalesef
1: kağıda döktük.
0: Kağıda döktük ve arkadaşlarımızı düşünerek çok da içimize attık öyle diyeyim. Öyle.
1: Korktukları şey üzerine tekrar dönersek sosyal medyadan çok korktuklarını söylemiştim. Onu bir açalım mı yani sosyal
0: şöyle,
1: medyada?
0: Şöyle oraya gelmeden önce şunu anlatayım. Tabii. Mesela o anda bizi aldıklarında ellerimiz kelepçeli. Bizi aldıklarında teröristin biri ayakta duramadı, düştü mesela. Yani biz kıkır kıkır gülüyoruz kendi aramızda. Üzerindeki bombayı düşürdü. Yani ses bombası mıydı, sis bombası mıydı tam bilmiyorum ne olduğunu. Bombayı düşürdü. Böyle yani bizim panik olmamız gerekirken bizim sakinliğimiz onları enteresan bir şekilde panik hale soktu. Öyle bir tavırları vardı. Bir an evvel hani şunları götürelim bizden, oradakiler için söylüyorum, bizden çıksın bu olay gibi bir tavırları vardı. Net bir şekilde anlaşılıyordu bu. Sosyal medyadan neden korkuyorlar kısmındaysa, çünkü artık ellerindeki o büyük gücü kaybettiklerini kendileri de biliyorlar. Medya, sosyal medya, iletişim tarafı. Çünkü artık insanlar bireysel bir şekilde çok büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Güzel şeyler, anlamlı şeyler ya da doğru şeyler paylaşabiliyorlar. Bu anlamda korkuları daha yüksek sosyal medya tarafından.
1: Yani terörist olduklarının bilinmesi hususunu...
0: Bilinmesi hususu değil mi? Biliniyor. Bilinmesinin böyle üzerine kaymak sürülmesi diyelim. Zaten biliniyor. Yani. Bilinmeyen bir durum yok.
1: Aslında bir şunu da konuşalım sevgili Muhammed. Yani Siyonizmin... aslında Siyonizm deyip çok büyük bir şey de atfetmek istemiyorum. Sifonizm diyeyim. Evet. Sifonizmin kurucuları çok uzakta değil aslında. Güçlü bir oluşum bu. Maalesef şöyle güçlü oluşum. Kandırdıkları ve içine aldıkları bu ağdan bahsediyorum. Güçlü demek isterken önemsediğim anlamında söylemiyorum. Şimdi burada aslında şu da var. Yani böyle bir şey bence onlar da beklemiyorlardı. Yani herkesin onlara itaat edeceğini. Avrupa'daki seslerin, işte dünyadaki seslerin bu kadar güçlü olacağını bence tahmin etmiyorlardı. Bu anlamda da hani geri dönerlerse yenildikleri hususunu zaten Netanyahu'nun kahverengi suratından anlayabiliyoruz sevgili Muhammed. Burada da aslında şu şey önemli. Yani nasıl müdahale ettikleri de çok güzel anlatıyorsun. Yani İnsan olmadıkları için, insan gördükleri için belki bir hatırlatma olur, bir takas usulü olur kendi aralarında diye hemen oradan hayalete dönüşmek fikri oluşmuş galiba onlarda. Yani korktukları şey insanla karşılaştılar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani
1: hiçbir şekilde şiddete başvurmayan, sadece o yetim çocuklara İlaç götürmeye çalışan bu güzellik karşısında belki de insan oldukları akıllarına gelecektir.

0: bunu durdurmuş olabilirler diye düşünüyorum.
1: Ya yüksek ihtimal dediğin gibi abla, ama şu da vardı, bu detayı da geçmeden edemeyeceğim. Bize karşı bir şiddet uygulama eylemi zaten uyguladıkları arkadaşlarımız da oldu finalde. Şiddet uygulama istekleri, hevesleri, hırçınlıkları vardı. Fakat emri nasıl almışlarsa, hani tırnak içinde dünyadaki imajımızı bozmayalım. Yani bozuk olanı bozmamak nasıl bir beklentisi onu da bilmiyorum. İmajımızı bozmayalım gibi bir askerlere bir şey verilmiş, yani bir şeyler dikte edilmiş, söylenmiş. Amana işte şiddet olmasın, olabildiğince kibar davranın gibi bir...
0: Ama sonrasında sizinle beraber yine o muhabbet içerisinde olduğunuz, bugün hatta özgürlüğüne kavuşan değil mi?
1: Evet.
0: Bu aktivistlere şiddet uyguladılar.
1: Tiago ve Seyf ve Hüseyin abimiz vardı Almanya delegasyonundan. Bir başka arkadaşımız vardı, Amerikalı bir arkadaşımız vardı ona. Yani oraya geleceğiz, oradaki detayları da anlatabilirim daha sonra.
0: Oraya orada geleceğiz. Şimdi o süreci tekrar devam edelim. Yani orada sizi bir yere topladılar.
1: Gemide bizi aldılar, kendi gemimizde safta bizi aldılar. Diğer gemilere de tabii eş zamanlı operasyon çekiyorlar, esir almaya çalışıyorlar. Fakat diğer arkadaşlarımız onların sayısının az olmasından sanırım kaçmayı başaran 20-21 gemimiz oluyor bizim. Biz zaten ana gemide olduğumuz için ilk bize geliyorlar ve ilk söyledikleri şey de zaten şuydu. Tiago nerede? Yani direkt isme geldiler. Zaten hepimizin isimleri biliniyor. Çünkü sonrasında yaptıkları listede anlaşıldı bu. Bizi aldılar botlarla bir donanma gemisine götürdüler. Biz hani nereye gideceğimizi ve nerede olduğumuzu biliyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz tam olarak. Burada nereye götürebilirler diye bilmiyoruz. Bizi donanma gemisine götürdüler abla.
0: Önce aslında telefonlarınızı da aldılar değil
1: mi? Her şeyi aldılar. Şimdi. Yani gemide her şeyi aldılar. Gemiyi sonra batırmışlar diye haber geldi. Bütün eşyalarımız, sadece telefon değil, bizim işte kameralarımız, bilgisayarlarımız, yolda yemek üzere aldığımız her şey, yani açıkçası hiçbir şey bırakmadılar. Bizi donanma gemisine götürdüklerinde dikkatimi çeken şey şu oldu. Bizi yere oturttular. Dizlerimizin üzerine oturduk. Ellerimiz kafamızda, sürekli tepemizde yüzümüzü, bedenimizi yere değdirmeye çalışıyorlar. Tabii şu şekilde. Şöyle sürekli yukarıdan bir baskı var. Yere değdirmeye çalışıyor. Yerler ıslak. Yani yerler neden ıslak diye düşünün. Tamam, üşüsünler diye. Biz yine hani biraz şey tarafından düşünüyoruz kendimizce, böyle biraz daha hani o kadar kötü olabiliyoruz kendi o anlık durumda. Onlara gözünden düşünecek olursak dedik ki hani yerleri ıslatmışlar, üşüyelim diye yapıyorlar. Meğer yerleri başka bir şeyle ıslatmışlar. Kokusundan anladık bunu. Israrla temas ettirmeye çalışıyorlar. Sonra orada tek tek...
0: Yani kendilerini yapmışlar, evet.
1: Evet, kendilerini yere bırakmışlar. Doğru söylüyorsun abi. Sonra işte yine bir üst araması. Defaatle zaten üst araması yapıyorlar. Yani herkes bir üst araması yaptı. Tuhaf bir şekilde. Sonra şeyi... bir masa kurmuşlar. Orada yine işte teröristler var. İsim soy isim sorup bir konteynerin içine soktular bizi. O ana kadar abla 3-4 kişi bizimle eşlik ediyordu. Bize eşlik ediyordu. Ta ki şeye kadar, o bir tane konteynerin önüne geldik. Dedi ki buradan git dedi. Sağdaki kapıdan içeri gir dedi. Yani şu ana kadar üst düzey kendilerince güvenlik önlemi alan adamlar beni orada tek, yani hepimiz öyle yapmışlar. Bizi orada tek bırakıyorlar. İlginç, tuhaf geldi. Kapıyı açtım, içeri girdim. Hapishane yapmışlar. Açık hava hapishanesi yapmışlar. Konteynerlardan çevrili, işte tel örgülerle çevrili hapishane yapmışlar. Tam bir şey. Squid Game ortamıydı yani böyle. Spor matları vardı. İnsanlar üzerinde otursun yatsın diye şey yapmışlar. Arkadaşlarımızla buluştuk. İşte kucaklaştık falan. Herkes iyi mi diye bir kontrol ettik. Sen nasılsın, ben nasılsın, o şekilde.
0: Kız kardeşiniz var mıydı?
1: Vardı. Tamam. Hepsi vardı. Sonra şöyle, ben o kadar hala şeyin şaşkınlığındayım ki ablam. Yani bizi o sularda, uluslararası sularda almış olmanın şaşkınlığındayım ki. Şuayb geldi. Şuayb'e dedim ki İsrail teröristler sizi de aldı mı dedim. O da dedi ki abi buradayız ya dedi. Hani o aynı yere alındığımızı soruyorum ona. Sonra bir gülüştük kendi aramızda. Ondan sonra o diğer arkadaşlarımız geldi. Hep beraber Tiago bir konuşma yaptı. Arkadaşlar, hiç problem yok. Biz yolumuz

0: biraz daha devam edeceğiz. Bunlar istediklerini yapabilirler. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Sonrasında konteynerler, 3 tane konteyner vardı. Takribi 185 kişiydik esir alınan. 185 kişi 3 konteyner, her konteynere maksimum hani rahat yatmak için 20 kişi girmesi gerekiyordu. Ama biz 30-40 kişi, 60 kişi, 50 kişi o geceyi bir konteynerde geçirdik. Ve sabah oldu. Sabahında da işte zaten yemek olayı da şöyle anlatayım. Bir çöp poşetinde sandviç getirmişler ve o sandviçi de ıslatmışlar. Kimse yemedi tabii haliyle. 2 kere su verdiler. Sabahında
1: kaç gün içinde iki kere su verdiler?
0: 2 gece kaldık. 3. günün sabah bizi Yunan askerleri gelip aldı.
1: İki kere su verdiler dediğimiz kısım yani.
0: Evet, iki, üç, ya
1: Üç
0: iki.
1: gün
0: Evet,
1: içinde iki kere
0: evet,
1: verdi.
0: evet.
1: Evet.
0: Ve şöyle sayısı da hani bizim sayımıza göre değil yani az bir su. İnsanlar paylaştı yani kapaklarla su içenler oldu öyle diyeyim yani. Su yetersiz sayıda gelmişti. Ertesi sabah oldu abla. Ertesi sabah herkes böyle işte konuşuyoruz. Acaba ne yapacaklar, nereye götürecekler? Ama biz çok rahatız. Allah var. Hiç kimsede zerre kadar bir korku yok. Herkes durumun farkında. Sumud'un o anlamını taşıyan sarsılmazlığı yaşıyor orada. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İşte ne olacak, ne bitecek vesaire derken işte güneş tepedeydi. Matlarla biz şey yapmaya çalışıyoruz. Gölge yapmaya çalışıyoruz. Biz gölge yaptıkça o geminin kaptanı güneşi bize doğru çeviriyor. Hani gölgemizi bile çalmaya çalışıyorlar. Gölgemiz bile rahatsız ediyor onları.
1: Değil mi, o gemiyi o tarafa çevirmeye
0: Tabii
1: çalışıyorlar?
0: güneşe doğru çeviriyor ki hani gölge olmasın. Biz yine pozisyon alıyoruz gölge olacak şekilde. Ve sohbet ortamı var. Herkes birbiriyle bir şeyler konuşuyor. İşte delegasyonda olanlar bir eylem planı düşünüyorlar. Süreçle ilgili ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Böyle hummalı bir sohbet ortamı var. Konuşmalar var. Bir anda bir bomba sesi, bomba patlattılar, ses bombası, flashbang patlattılar. Sonrasında bir baskın yaptılar içeri, böyle kapıyı falan kırıp bağıra çağıra içeri girdiler. Anlamsız bir anda. Çünkü şu vardı abla, bizim oradaki rahatlığımız, tırnak içinde rahatlığımız şöyle, onlardan korkmuyor rahatlığımız, onları inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. İnanılmaz derecede nasıl diyeyim, sinirlendiriyordu. Ve bunun da çok farkındalardı. Mesela algı oluşturmaya çalıştılar. İkisi de görmüş olabilirler sevgili izleyenler. Oradaki bazı arkadaşlarımız, aktivistler oradaki matlarla oyun oynuyormuş gibi bir algı oluşturdular. Sizinkiler işte burada keyifleri yerinde gibi bir ikisi de tweet paylaşmışlardı. Ama onun aslı şu, biz sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz ve şartlar buysa burada Sumud'u hayatını burada devam ettirmeye devam edeceğiz. Yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim şeyimiz, parolamız oydu. Gayemiz hep oydu. Ve bunu da çok net anlıyorlardı. Zaten o videonun bir yerinde sonunda ben görünüyorum. O kameramana bir takım iletişim oldu uzaktan. Orayı kesmiş. Çok cesurlarsalar madem, orayı kesmeyip atsalarmış keşke. Orayı da gösterselermiş yani.
1: Orada senin bir
0: bir iletişimimiz
1: mukavemet
0: oldu.
1: gösterdiğin. Hani
0: Yok yani
1: iletişim.
0: mukavemet değil. Bir iletişim, bir kameraya, bir kamera önüne alışkın olduğum için abla orada
1: He, onu ben buldurayım ya. Sevgili Tuğçe'den. Onu bir bulalım. Evet.
0: Olur. Orada bir hemen kırpmışlar orayı. Velhasıl içeri daldılar bunlar. İçeri girdiler. Bağırışıp çağrışıyorlar. Kendi kendilerine ama işte dediler ki sayı alacağız dediler. Tamam alın buyurun. Ya sayımız belli zaten hani, anlatabiliyor muyum? Zaten içeri girerken isimlerimizi aldınız. Her şey belli. Yani aptallık noktasında bir komedi filmi izleseniz dersiniz ki ya bu kadarı da abartı, hani bu tamam kara mizahın ötesi dersiniz. O kadar şeyler yani, hakim değiller, beyni kullanma yetilerini tamamen yitirmiş durumdalar. Sayı alacağız, tamam alın. Duruyoruz biz. Sayıyor. Şey vardı ya, eski bir film var, Kayserililerin filmi vardı. Altını sayıyorlardı hani sürekli.
1: 9.999.
0: 9.999. Sürekli bir başa dönme durum var. Bir kafa karışıyor. Sonra dediler ki biz sayamıyoruz, siz sayın. Biz de gülmeye başladık yani. Bunu söylemeyin bari hani bu kadar.

0: küçülmeyin. Neyse biz böyle kendimizce onlarla dalga geçer gibi sayı almaya çalıştık. Sonra dediler ki ne haliniz varsa görün. Sayı mayı almıyoruz. Gittiler bunlar. Gittiler. Biz yine devam. Hiçbir şey eksilmedi bize. Hiçbir şekilde korku yok. Yani o silahlarla içeri dalmaları, ses bombaları patlatmaları falan hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani başka yerde olsa belki, ama işte Sumud'un, o Gazze'nin içimizde oluşturduğu o cesaret hepimize sirayet etmiş durumdaydı. Müthiş bir duygu. Hayatımda bir daha yaşayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Velhasıl abla bir gittiler, sonra bir daha geldiler yine aynı şekilde. Sonra bizim hepimizi konteynerlara soktular. Sadece Tiago ve bir dört arkadaşımız daha.
1: Tiago diğeri kimdi?
0: Seyf.
1: Ha, Seyf.
0: Seyf, evet. Seyf de Filistinli, vakti zamanda Filistin'de yaralanmış bir arkadaşımız. Bizleri konteynerin içine aldılar. Biz tabii göremiyoruz dışarıda ne olduğunu. Bir bağırışma, çağrışma durumları var Tiago'ya karşı, oradaki arkadaşlarımıza karşı. Ben konteynerin tam kapısının gerisinde, derinde oturuyorum. Baktım Tiago ve diğer arkadaşlarımız elleri başının üstünde geliyorlar şeye doğru. Önümüzdeki alana doğru gelip diz çöktüler. Onlar orada diz çökünce biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar bunu? Çünkü hiçbir şekilde bir mantık, bir anlam oluşmuyor kafamızda. Velhasıl sonra hepimizi tek tek çıkardılar şeyden, konteynerden. Meğer bir masa kurmuşlar orada. İşte yine isimleri check etmeye çalışıyorlar. Sıra bana geldi. Gittim işte isim soy isim dedi. Muhammed Özdemir dedim. Muhammed'i anladı ama Özdemir'i anlayamadı. Tekrar tekrar sordu. Özdemir
1: Muhammed'i
0: diyorum.
1: anlamaz mı ya?
0: Özdemir dedim. Özdemir diyorum ama bir türlü anlamıyor. Bana dedi ki sen dedi şu tarafı geç. Beni farklı bir alana aldı. Dedim ki güzel. Hani farklı bir muamele göreceğim. Güzel diye düşündüm. Meğer şuymuş. Soyadımı gerçekten anlayamadıkları için finalde geldi, pasaportumu gösterdi bana. Pasaportta zaten fotoğrafım var. Bu sen misin dedi. Evet benim dedi. Tamam dedi. Diğerlerinin yanına geçebilirsin dedi. Hepimizi bu şekilde isimlerini aldılar, check ettiler. Sonra gittiler. Biz yine hiçbir şey
1: Peki siz
0: anlamıyoruz.
1: orada ibadet ettiğinizi, yani namaz kıldığınızı biliyorlar, değil mi?
0: O
1: O
0: konuyu tam
1: esnada bir
0: anlatacaktım abla.
1: tacizleri oldu
0: Tam
1: mu?
0: oraya gelecektim. İşte o olaydan sonra akşam namazını eda edecektik.
1: Bu önemli. Çok özür dilerim. Burada bir reklam
0: Tamam.
1: girmemiz lazım. Çünkü baştan alacağız ya. Böyle tekrar bölünmesin
0: Tamam.
1: diye sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Bağışla lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir reklam aramız. Reklam arasından sonra oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi
0: Eyvallah.
1: bakalım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Arap'ta Söyler programı devam ediyor. Değerli, çok sevdiğim 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir bize anlatıyor. Dün nerede kalmıştık? Dedim ki sevgili Muhammed, siz ibadetlerinizi o gemide yapıyordunuz. Bu anlamda bir müdahil olma durumu oldu mu?
2: Şöyle, o işte isim falan çek ettiler. O bittikten sonra akşam namazına eda etmek üzere oradaki bir abimiz ezan okudu. Ezan okumaya başlayınca teröristler böyle bir hareketlenmeye başladılar. Bir tedirgin olmaya başladılar nedense. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başladılar. İşte konteynerlara vuruyorlar. Hayvan taktikleri yapıyorlar sabote etmek için. Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taktikleri, maymun taktiği yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar, deli gibi sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim. Arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler. Onlar devam ettiler ses çıkarmaya, sabote etmeye. Onlar başımızda beklediler. Ve çok ilginçtir. Hatta ben Enes'e söyledim o zaman. Namaz bittikten sonra bizi alkışladılar. Namazdan sonra. Dedim ki yani ilk defa namazdan sonra alkış alıyorum. Hani sahnelerde aldığım sahnelerde alkış almaya alışkınım ama namazdan sonra alkış almaya hiç alışkın değilim. İlk defa yaşadığım bir şey diye böyle bir aramızda bir diyalog geçmişti. Böyle bir ruh vardı abla. Sözün kısası. Böyle bir ruh vardı. Böyle bir bütünlük vardı. İnanılmaz bir birleştirici bir Gazze'nin yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz, ırk olarak çok farklısınız, yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükretsek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar için yapmamız gereken çok daha fazlası var. Allah bize güç verdiği sürece inşallah onların yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Aynı zamanda sevgili Muhammed kardeşim, burada ibadet halinde gayrimüslimlerin kardeşlerimizin, oradaki Sumut aktivisti kardeşlerimizin tavırlarını gördükten sonra mesela şunu da biliyoruz ki Filistin direnişi birçok kardeşimizde bir ihtida oldu. Yani Müslümanlığı seçtiler, İslam'ı seçtiler. Orada öyle bir oldu, kardeşlerimizden oldu, şey oldu mu?
2: Ya öncesinde oldu. İtalya'da bir iki arkadaşımız, kardeşimiz şehadet getirdiler. İslam'a kavuştular, İslam'la buluşturlar. Ama inanıyorum ki bu süreç bu daveti sayısını, davetlinin sayısını arttıracak. Öyle bir hava var yani.
1: Şu anda zaten özellikle çocuklarda. Evet. Buradan da mesela şeyi göreceğiz Muhammed kardeşim. Yani mesela boykotu ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini aslında orada çok iyi anlamış olmalısın.
2: Kesinlikle.
1: Yani. Bu kadar bir ibadetten, bir secdeden değil mi korkup kendilerinin, yani hayvan taklidi yapıyorlar ama aslında kendilerini taklidi yapıyorlar. Yani maymun maymun taklidi yapmak için çok uzağa gitmelerine gerek yok. Kendilerinin taklidini yapmışlar, sergilemişler. Bu anlamda da aslında buradaki şeyi de gösteriyor. Yani boykotun diyoruz ya, gerçekten vicdanımızla tuttuğumuz bir oruç. hep oluyordu bu işgaller. Aslında niye 75 yıldan beri bu zulüm var? Biz niye 7 Ekim'den sayıyoruz? Onların da aslında bir amacı var. Yani 7 Ekim'i aslında işte önce onlar saldırdı.
3: Hangi 7 Ekim abla? 1948.
1: İşte şöyle. Hangi 7 Ekim? Ekim meselesini çekip önce onlar saldırdı başlığına toplamak istiyorlar. Bütün 75 yıllık bir zulmü. 75 yıldan beri İsrail saldırdı ve hiç kimse onlara terörist demedi. Bence bir de buradan bakmak lazım meseleye. Ama bu parantez açıkta dursun. Buraya geleceğiz. Fakat boykot meselesini özellikle bir de ne anlama geldiğini orada en diri yaşayan sensin. Ne anlama geliyor mesela boykot?
3: Şimdi boykot meselesini bu kadar önemli kılan şey şu. Bunların biliyorsunuz ki abla ekonomik olarak güçleri çok da yadsınamaz, inkar edilemez bir güçleri var ekonomik olarak. Zaten bu ekonomi üzerinden birçok ülkeyi esir almış durumdalar. Hatta dünyayı neredeyse esir almış durumdalar kendilerince. Ama biz ne zaman ki boykot meselesinde şu anki adımın birkaç adım daha sonrasına gidersek, inanın bana o içtiğimiz ürünlerin, yediğimiz ürünlerin, ne bileyim temizlik malzemesi olarak kullandığımız ürünlerin Gazze'deki ve dünyadaki insanlara silah, mermi olarak gitmeyeceğini görüyoruz, göreceğiz ve bu böyle. Bunda herkes emin olsun. Yani çünkü boykotun önemini artık anlamayan yoktur. Çünkü oradan kazandığı parayla silah üretiyor. Oradan kazandığı parayla çocuk öldürüyor. Evlerini çalıyor insanların, hayatlarını çalıyor. Değil mi? Nefeslerini çalıyorlar. Nefes ya. Herkesin en doğal hakkı, Allah'ın bahşettiği, Allah'ın lütfettiği
1: arada,
3: nefesi çalıyorlar yani.
1: Siz yayınları Fox Plus'tan yaptınız ya. Evet. O dijital mecradan yaptınız. Bu süre içerisinde birçok biliyorum ki Gazili kardeşimizle de görüştün.
3: Tabii.
1: Röportajlar yaptınız. Evet. Hatta Numan kardeşimiz de burada. Evet. İçerik hazırlayan buradan da selamıyorum. Evet. Ben göremiyorum karanlık ama. Şimdi aslında onların da ne düşündüğünün en canlı şahidisiniz. Onlar ne düşünüyorlar? Özellikle Sumut için ne düşünüyorlar? Ne söylediler?
3: Şöyle, dün bir vakfın vakfa davet edildik. Ben ve Enes arkadaşım. O vakıfta 6 tane Filistinli genç kardeşimiz vardı. Burada öğrenciler. Bir şekilde gelebilmişler. O kardeşlerimiz bize şunu dedi. Abi Allah razı olsun sizden dedi. Ben dedim ki Allah sizden razı olsun. Biz bir şey yapamadık henüz. Yani onların bakış açısı şu. Dünya, vicdan sahibi olan insanlar bizi görmezden gelmiyorlar. Biz bu şekilde canımızı yitirsek bile aslında çok da önemli değil. Yeter ki yaşadığımız doğru bilinsin. Yeter ki bize yaşatılanlar anlaşılsın. Bizim için önemli olan bu. Zaten biz vatanımızı terk etmemek üzere yaşıyoruz. Öleceksek de vatanımızda öleceğiz. Allah'ın izniyle şehit olacağız. Bu zihniyet var. Ama bakış açıları çok duygulandıran, çok metanetli oluşları beni çok şaşırtıyor mesela. Çok güçlü oluşları. Bir gün biteceğine inanıyorlar ve bizleri de inandırıyorlar. Gerçek manada. Onları seviyoruz. Her zaman da sevmeye devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların bize ihtiyacı yok. Bizim onlara ihtiyacımız var aslında. Baktığımız zaman. Dünyanın onlara ihtiyacı. Çünkü onlar dünyada çok büyük bir şeyi ayağa kaldırdılar.
1: Aslında Sumut gemisindeki şeye dönersek sevgili Muhammed. Oraya aslında sen şehit olmak için gittin.
3: Yani Allah-u Alem öyle, evet.
1: Öyle bir şey de var.
3: Tabii tabii yani. Tabii, yani. Her şeyi düşünüyorsunuz.
1: Şu da yani korkusuzluk da aslında, evet, o şehadeti yaşamanın başlangıcıdır. Ben evet, öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten bir çocuğun en son şeyi konuşmuştuk. Yani orada ölüm
3: hayattan daha merhametli.
1: Hayattan daha merhametli. Yani bu cümlelerin nasıl kurulduğu, çocukların bunları nasıl sarf ettiği meselesi zaten ayrı bir şey.
3: Ve çocuk hangi aşamada söylüyor bunu abla, hatırlarsan? Elinde yemek almak üzere gittiği bir kova var. Kovayla boş dönüyor. Yemek alamamış. Ve bunu kahkahayla söylüyor. Gülerek söylüyor. Diyor ki ölüm hayattan daha merhametli. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Belki 5 yaşında bir çocuk. Yani bunu nasıl düşündün? nasıl söyledin, hangi ara düşündün, o kadar kaosun içinde, açlığın içinde nasıl düşünebildin de ve bunu söylüyorsun? Yani bunu duyduğum an, işte duyduğun an aldığın nefesten bile utanıyorsun aslında. Oradaki insanların bize katmış olduğu o kadar çok şey var ki, kendi adıma söylüyorum, asla unutulmayacak şeyler, asla es geçilmeyecek şeyler. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Yine aynı gemilik aktivistlerden Hüseyin Oral Bey.
3: Hüseyin abi, evet.
1: O neden böyle bir şiddet yaşamış? Gerçi içinde İsrail varsa şiddet neden diye sorulmaz ama.
3: Ya şimdi ilk bölümde de söylediğim gibi abla, bunların bize şiddet uygulama hırsı vardı yüzlerinde, sürekli vardı. Ya mesela biz marşlar söylüyorduk, işte sloganlar atıyorduk. Bizi kışkırtırcasına karşımızda oynuyorlardı, deli saçması.
1: Nasıl oynuyor? Dans ediyorlar.
3: Dans ediyorlardı, evet. Dans ediyorlar. Dans ettiklerini sanıyorlardı. Bizim hiç umurumuzda değildi. Şöyle, o şiddet tarafı da şuydu. İşte son bizi Yunan askerlerinin aldığı gün bize dediler ki gidiyorsunuz. Biz dedi, Seyfi almışlardı o zaman. Seyfi başka bir yere almışlardı bir gün öncesinde. Bize dediler ki işte gidiyorsunuz. Biz de dedik ki arkadaşımız gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz dedik. Sonra işte gidersiniz gitmezsiniz, böyle bir şey durumu oldu. Sözlü bir münakaşa durumu oldu. Bunlar kendilerince bir sinirlendiler. Bir şey oldu. Ön sırada, yani Hüseyin abinin yerinde ben olsam bana yapacaklardı. Orada işte Hüseyin abi vardı. Başka bir Amerikalı bir

0: arkadaşımız vardı. Thiago'yu zaten en başta aldılar. O zaten hani Thiago'nun bize yapmış olduğu konuşmalardan ötürü zaten ona bilenmişlerdi. Çünkü bir gün öncesinde
1: ne konuşmuştun?
0: Baskın yaptığı zaman Thiago, herkes toplandı. Thiago en ortada oturdu ve dedi ki, onları göstererek dedi ki, biliyorum siz onlardan korkmuyorsunuz. Ama onlar sizden korkuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın dedi. Söylediği tek şey buydu. Merak etmeyin dedi. Biz inşallah Gazze'ye gideceğiz. Hani tercüme olarak söylüyorum, inşallah kısmını ben ekledim. Biz gideceğiz inşallah Gazze'ye dedi. Thiago zaten mimlenmişti. Ta öncesinden mimlenmiştir onların gözünde. Çünkü bizi, sözüm ona, düşündükleri şey şuydu. Bizi Thiago bir araya getiriyor gibi düşünüyor aslında. Bizi Gazze'liler bir araya getirdi. Sumut bizi bir araya getirdi. Öyle düşünüyorlardı. Yani o şiddet zamanında da orada Hüseyin abi orada olduğu için o şiddete maruz kaldı. Biraz da gitmek istemedi. Arkadaşlarımız gelmeden gitmeyize biraz da şey yaptı. Oturdu. Bir şey yapmadı. Oturdu. O karga tulumba kucakladılar. Götürdüler. Zaten gözümüzün önünde de yapmıyorlar. Hani görmeyelim. İşte bir algı oluşmasın. Böyle yaptılar demeyelim diye. Ama işte adamın gözünü gördünüz. Ne hale getirdiklerini. Thiago, Seyf, Hüseyin abi, işte Amerikalı arkadaşımız, kadınlara bile. Yani kadın savunucuları nerede, çok merak ediyorum. Beni en çok böyle şaşırtan durumlardan biri de o. Neredeler? Mesela Filistin'deki kadınlar için neredeler mesela? Değil mi?
1: Filistin'deki anneler için.
0: Anneler için neredeler mesela? Kadınları da öldüler orada. Var. Doktor bir kadın aktivist arkadaşımız vardı orada. Yunanistan'a indikten sonra gördüm. Kadının yüzü yaralanmıştı. Ona rağmen orada diğer yaralı insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Kendi yarasını aldırış etmeden.
1: Yani. Dünya gerçekten sevgili Muhammed. Yani bu anlamda hani böyle yığılırsın, olduğun yerde oturur ağlarsın. Özellikle mesela ateşkes var deniliyor ama ateşkes yok.
0: Kendi ateş içlerinde var herhalde.
1: Gerçekten cehennemde ateşkes yok, onu biliyoruz. Evet. Yani bunlar inşallah o şartlardan da faydalanamayacaklar tabii ki.
0: İnşallah.
1: Bir sürü şey geliyor aklımıza. Bir gecede 9 evladını kaybeden Necar geliyor. Ebu Hüsam var mesela. Evet. Çocuğunu hastane bahçesine gömdükten sonra çocuklara şifa dağıtmaya koşan ama ilaç yazmayı bile özleyen Ebu Hüsam'ın mesela şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Onun dışında gerçekten yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir diyen anneler var mesela. Bu anneler için dünyadaki bütün karıncalar direnişte.
0: Evet.
1: Ama insanlar hiç bizi şaşırtmıyorlar. Bu yüzden neredeler sorusu bile onlar için şey, yani onları dikkate almaktır diye düşünüyorum. Neredesiniz diye sorduğumuz insan zaten hiç olmasın bu şeyin içerisinde.
0: Kendiliğinden yoksa evet hiç olmasın yani.
1: Kesinlikle böyle. Bu yüzden de biliyorum ki gerçekten bu süreç artık bambaşka bir şey evrildi. Yani bıçak kemiğe dayandı dersin falan. O artık o kemikler kırıldı, o kemik de aşıldı. Onların demir kubbeleri de yamuldu. Hiçbir itibarları kalmayan bir ülkeden, bir şeyden, bir hapishaneden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Çok özgürce yapıyorlar ama bir hapiste oldukları da çok kesin. Müthiş korkuyorlar. Bu da bize yeter diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da ölümler devam ediyor. Bugün gördüğümüz sosyal medyaya düşenleri de bakıyoruz. Gerçekten unutmak işgali diye de bir şey de var. Yani kesinlikle. Unutmak. Mesela ben bakıyorum Sumut meselesiyle beraber Allah razı olsun tekrar bir hareketlenme oldu ama işte hatırlayacak kadar bile unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Yani Sumut meselesi de böyle, Gazze meselesi de böyle. Yani iç siyasetin de canı gerçekten hani Gazze edebiyatı sıktı artık diyen eski sürüm ekran kartları var aramızda hala edebiyat diyen.
0: Edebiyat mı?
1: Sıkıcan ataklılar falan var. Bu anlamda da sıkılan da defolsun gitsin diye düşünüyorum. O yüzden meseleyi hala diri tutmak için tek nefesimiz bile olsa buna mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu yüzden de 24 TV'de bu anlamda gerçekten yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü

0: Çünkü ilk günden itibaren zinde tuttular.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir mevzu var. Yani şu da çok acıtan bir şey. İnsanlara sürekli vicdanlı olmaları gerektiği hususunu hatırlatmak bile gerçekten çok haksızca bir durum. Yani birilerini bir şeye ikna etmek. Yani artık bir de ikna oldular mı bilmiyoruz. Yani işte 7 Ekim'de başladı da şöyle bir, zaten bir çalma mevzusu var. Bir toprak çalma mevzusu.
1: Evet.
0: Sürekli bizim YouTube tarihçilerimizin gargarasına maruz kaldığımız ve onlara sürekli bir şey açıklamak zorunda kaldığımız
1: Etkileşim
0: bir süreç.
1: çılgınlarının.
0: Belki o süreç içerisinde bacağını kolunu bütün uzuvlarını kaybedip ya da bir gecede saçları ağaran çocukların harcayacağımız enerjiden de çalıyorlar. O yüzden çok gerzekül ihtişam diyebileceğimiz bir durum da var. Bu yüzden de hatırlatmak, hatırlatmak, hatırlatmak. Ne olursa olsun gerçekten unutmak bir işgal olduğunu bilerek, o çocukların gülüşlerinin de bir direniş olduğunu bilerek bu yoldan dönmemek. Sumut oraya varamamak değil, gerçekten o gemiyi kalpte taşımak,
1: Eyvallah.
0: kalpte yürütmek. O yüzden Muhammed Özdemir bizim için çok kıymetli. O yüzden de ebedi kardeşimizin Sumut kardeşliği
1: Eyvallah.
0: önemli diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonraki sürece tabii ki bakmak lazım. Ne
1: Çok kısa
0: görüyorsun?
1: bir araya gireyim abla.
0: Tabii.
1: O vicdanlı olmaları gerektiğini hatırlatmak kısmına. O hatırlatılması gereken insanlara şunu tavsiye ediyorum. Üsküdar meydanda Gazze Mektupları adında bir çadır var.
0: Öyle mi? Şu
1: Evet.
0: anda.
1: Ben bu sabah gittim.
0: Duyuralım.
1: Tabii ben bu sabah gittim, ziyaret ettim orayı, dolaştım, baktım. Gitsinler bir oraya baksınlar. Orayı zaten çok uzun sürmüyor. 1-2 dakikada bitirebilirler. Çok vakitlerini almayacak. Gitsinler oraya bir baksınlar. Neden vicdanlı olmaları gerektiğini, oradaki o durum, o resim, o fotoğraf net
0: Şimdi
1: bir şekilde
0: fotoğraf
1: anlatacak.
0: demişken bir fotoğraf gelsin. Bu
1: Evet.
0: fotoğrafı da bu arada birçok Gazze ile ilgili içerikler üretiyorsun
1: Hı.
0: sevgili Muhammed. Yani bu anlamda şimdi gelecek olan fotoğrafta aslında hazırladığın içeriklerle çok örtüşen ve
1: Evet.
0: bildiğin bir konu. Sürekli araştırma yapıyorsun.
1: Evet.
0: Galiba sizin ekip de sürekli bir Gazze araştırması.
1: Tabii.
0: Aslında bir hafıza oluşturmak için
1: Evet.
0: muazzam bir iş yapıyorlar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bütün derdimiz o. İşte bu yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Başta sevgili yöneticimiz Ahmet Yusuf Bitmez Bey, Tarık Kavras, editör arkadaşımız Mahmut Zeyn, Numan Aytaş, diğer editör arkadaşlarımız, hepsinin tek tek ismini saymayayım. Bu anlamda ciddi bir çalışma içindeler, hummalı bir çalışma içindeler. Hep beraber gönüllü olarak, mesleki bir taraftan değil ama gönüllü bir olarak bu konu bizim hassasiyetimiz. Biz Focus Plus olarak Gazze ile ilgili herhangi bir yerde, herhangi bir noktada, herhangi bir zamanda ne olursa olsun elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızdan herkes emin olsun. Bu anlamda bize nasıl bir talepte geliyorlarsa gelsinler, başımız gözümüz üstüne.
0: Noktaladıktan sonra fotoğraf.
1: Şimdi burası baktığın zaman ne görüyorsun abla? Burası bayağı bir tatil köyü değil mi
0: Gibi.
1: burası? Tatil beldesi, tatil köyü. İşte bungalov evler yapılmış vesaire. Burası neresi biliyor musunuz? Filistin'in işgal edilen köylerinden biri, Tantura köyü burası. Buranın hikayesi şu. Bu köyü 1948 yılında bu köye soykırımcılar, işgalciler geliyorlar. Köyde bulunan herkesi katlediyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç gözetmeksizin katlediyorlar. Ve dünyada bir kamuoyu oluşmasın diye hemen hızlı bir şekilde o gördüğünüz alanda evlerin altına gömüyorlar. Oraya insanları gömüyorlar ve üstüne gördüğünüz gibi tatil beldesi yapıyorlar. Orada
0: Bu katliam
1: eğleniyorlar.
0: hangi yıl oldu?
1: 1948 yılında.
0: 48.
1: 48 yılında oluyor. Tantura katliamı zaten şöyle ortaya çıkıyor. Vicdanlı bir Yahudi bilim insanı bir yerde dayanamıyor. Bunu ortaya çıkarıyor işte. Kamuoyuna duyurmaya başlıyor. Zaten o adamla da ilgili hemen bir harekete geçiliyor. Şey yapıyorlar, susturuyorlar. Sonrasında o bir tane yönetmene ulaşıyor. Afişi de getirebilirsek Tantura belgeseli diye Google'da searchlerlerse, ararlarsa bulurlar. Orada ben izledim. Bu katliama katılan iki tane İsrail'li terörist gülerek anlatıyorlar neler yaptıklarını. Yani sizin duymak dahi sizin

0: sinirlerinizi bozacakken, bozabilecekken oradaki o teröristler gülerek anlatıyorlar bunu. Neler yaptıklarını sevgili izleyenlerimiz açsınlar baksınlar. Hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı, onlar başlattı diyorlar ya. Tarih 1948. Tantura Köyü. Ve birçok köy işte. Nekbe'yi biliyoruz. Zaten demiyorlar mı ikinci Nekbeniz olacak diye? Söylemiyorlar mı? Yani hem işte Sumud'un yola çıkış amacının sebeplerinden biridir. Hem işte boykotun öneminin neden önemli olduğunu anlatmaya gerek var mı? Güçsüzleştirmek lazım. Şiddetle değil ama yok etmek lazım. Onlar bu dilden anlıyorlar. Başka türlü onlarla mücadele etmek demeyeyim de onları sindirmek. Çünkü zihinlerinde öyle bir vicdan, içlerinde, kalplerinde bir vicdan olmadığı için tamamen hak olarak gördükleri için çok da konuşarak anlaşabileceğimiz, gel hele sen neden böyle davranıyorsun diyebileceğimiz bir oluşum yok karşımızda. Mesele
1: Bir de
0: bu.
1: aslında şöyle bir şey var. Evet, bu afiş.
0: Evet, bu afiş. Bu belgeseli mutlaka izlesinler, tavsiye ediyorum. Yani yürekleri dayanabildiği kadar
1: Ya evet.
0: izlesinler. Anlatılanları kendileri söylüyorlar bu arada, hani İsrail'i teröristler anlatıyor. Hani olaya şahit olmuş halktan kimse değil. Bizzat bir tanesi diyor ki, ben işte soruyor, kaç tane Filistinli öldürdün diyor. Saymadım ki diyor. Sayamazdım diyor yani. Matematiği yetmezmiş herhalde.
1: Bu arada mesela işte şimdi Hamas'la ilgili terör ile yan yana getirmek, Gazze'yi bu anlamda bir terör içerisine katabilmek için bayağı bir yırtındılar, ama bu anlamda da şunu da söylemek, hani bir sürü, şu anda galiba 100 bine yakın çocuk öldü.
0: Evet.
1: Resmi rakamlar konusunda biraz şey olabilir ama 100 bine
0: Toplamda
1: yakın.
0: 760 bin, yani şöyle net olmayan veriler bunlar. Toplamda 760 bin ne yakın insan katledildi. İnsani altyapı olarak da %80'i tahrip edildi, yok edildi. Gazze'de, Filistin'de.
1: Neticesinde şöyle söyleyelim. Sevgili Muhammed, neticede oyunculuk kısmına dönecek olursak, yani Filistin'le ilgili gerçekten şu anda belki taze, çok taze yaşanıyor bu acılar, ama bir takım herhalde düşündüğü şeyler vardır diye düşünüyorum. Daha çok duyurmak adına en
0: Evet.
1: azından, çünkü bir tarafıyla hafıza oluşturuyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Bu
0: Bütün
1: tarafıyla da
0: derdimiz o.
1: gerçekten bir kısmı, değil mi? Mesela sinemanın da bir kısmı ya da tamamı, bilmiyorum, Siyonizme teslim olmuş bir tarafı da var. Bunun
0: %90'ı,
1: içerisinde
0: %90'ı
1: %90 diyorsun, evet. Bunun içerisinde de bir şey yapma çabasında konuşalım bence.
0: şöyle, yani teşbihatı olmaz. Düşmanı kendi silahıyla vurmak daha kıymetlidir ya, daha iç soğutur. Şimdi bunlar yıllarca hem işte ilk başta Hollywood sineması dediğiniz dünyaya film izleten, sinema filmi izleten camia bunların elinde. Bize neye inanmamızı istiyorlarsa bize hep onu izletmeye çalıştılar. Birçok alanda. Sonra bunun yerini onunla beraber devamında bunun yerini sosyal medya aldı. İşte YouTube tarafında fenomenleri satın almaya başladılar. Oyuncuları satın almışlardı. Fenomenleri satın almaya başladılar. Kendi fenomenlerini oluşturmaya başladılar. Demek ki şunu anlamak lazım. Bu alan kıymetli alan. Hem de bu kıymetli alanı kullanıp çok da böyle nokta atışı, başarı elde ettikleri de aşikar. Bunu da görüyoruz. Müzikte de yaptılar, resimde de yaptılar, sinemada, sanatın hemen hemen bütün dalında yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi vicdanlı insanları, tırnak içinde söylüyorum, Filistin'in özgürlüğüne, dünyanın özgürlüğüne duyarlı olan insanların burada yoğun bir şekilde yer alması gerekiyor. Şu ana kadar Filistin'le ilgili birçok film yapıldı. Yani çok demem, hani o kadar çok anlamında olmasın. Birkaç film yapıldı. Ama vizyonla ilgili, vizyona konulmasıyla ilgili göründü ve kayboldu.
1: Çünkü bir siyonizm tehdidi
0: evet var. Yani çünkü onların yayınlanacak sinema salonları bile onların elinde. O şirketlerin elinde, öyle söyleyeyim. Yani sinema salonlarını zan altında bırakmayayım. Çünkü şirketler belirliyor bunu. Hangi filmlerin vizyona girip girmeyeceğini, ne kadar sürede

0: filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da, dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım. Yani Sumut filosu, Sumut yolculuğu kıymetli, kesinlikle. Bu diğer şeylerin başlangıcı olmalı. Bunu oraya taşımalı. Yapmalıyız. Yapana da destek olmalıyız. Yapmak isteyenler yok mu? Var. Ama ya gişe kaygısı, izlenme kaygısı, velev ki bir kişi izlesin. Senin bu anlamda kazanacağın bir kişi, belki kazanacağın vicdansız ya da vicdansız demeyeyim hadi, hiç umursamayan 100 kişiden daha kıymetli değil mi? Hı. Bir kişinin bir yerde Gazze'liler için, dünya için, dünyanın özgürlüğü için, Filistinler için sağlayacağı olumlu, pozitif anlamda sağlayacağı en ufak bir şey kıymetli değil mi? Az önce söylediğin gibi karınca, ben tarafım belli olsun bari.
1: Tabii. Yani burada aslında şey de konuşmak, tabii ki bir Sumut özelinde konuşuyoruz ama şimdi mesela Muhammed oyuncusun, oyunculuk yapabiliyor musun? Şu anda yapamıyorsun.
0: Evet.
1: Niye yapamıyorsun sorusunu işte insanların öyle bir şey söyle ki şaşırt mesela. Çünkü hani şaşkınlık da hani şarj edilebilen bir şey ya. Dolayısıyla hani şaşırmayacağımız şeyler yani, çünkü herkes genelde aynı şikayette ve kısmen temennide nedir? O işte bir takım değerleriyle konuşan insanların bu çeperin içerisinde kalamadığı, dışlandığı, sahip çıkılmadığı hususu zaten çok konuşuluyor. Sen de onlardan birisi misin?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok oyunculuk kısmını çok yapamıyordum. Sanırım bundan sonra daha çok yapamayacağım. Sumut filosunda yer aldığım için olabilir mesela. Şaşırtıcı gelmiştir umarım. Çünkü böyle bir durum var. Hani ya kör, sağır ve dilsiz olacaksınız bir yerde bulunabilmek için. Oyunculuk anlamında söylüyorum. Ya onların istediği tarafta olacaksınız. Ancak o şekilde var olabilirsiniz. Maalesef hani bu anlamda vicdan sahibi olan bazı yapımcı abilerimiz de kendi yetenekli insanlarını yetiştirmiyorlar. Hep birilerine muhtaçmışçasına aman iş yürüsün kaygısıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir türlü anlamış değilim bunu. Neden? Tamam, herkes ekmek yesin, herkes işini yapsın, o anlamda bir problem yok ama ben şunu istiyorum, fırsat eşitliği istiyorum. Herkes için. Ayırt etmeksizin herkes için. Fırsat eşitliği. Bilmem işte kimin tarafında olduğu için oynayabilir ya da bu dizide ya da bu filmde yer verebiliriz. Gerek yok, zaten teknik belli. Önce bir tipolojisine bakarsın. Senaryodaki karaktere tip olarak uyuyor mu? Sonra audition yollarsın. Audition'ı alır yönetmen, izler. Sonra der ki evet oluyor bu, olur. Sonra der ki gel bir de benim karşımda oyna der. Beğenirse alır, beğenmezse almaz. Bununla ilgili problem yok. Bu aşamaların hiçbirini geçmeden direkt sete çıkan oyuncu sayısı çok fazla. Çok fazla.
1: Buradaki motivasyon ne mesela? Onu ikna olmasına sebep olan yönetmenin.
0: Bir şey işte tepeden gelmiş olması. Bir yerlerden gelmiş olması. Bir yerlerden kulağa çalınmış olması. Veya bir ekibin içinde bulunuyor olması. Temel motivasyon bu. Çok şükür ben de o tarz ekiplerin içine girmedim. Bu saatten sonra da girmem. Aç kalacağımı dahi bilsem girmem. Yani niyetim. Geçmişte de böyleydi. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi.
1: Ne zaman aslında ilk İstanbul'a gelişin ne zaman?
0: Benim aslında ara ara İstanbul'a gelişim oldu.
1: Malatya'daydın.
0: Ben şöyle turizmle ilgileniyordum. Yine sahne işleri ama. Sahneden hiç uzak kalmadığım için o durum böyle oyunculuk tarafımı törpülüyordu, şey yapıyordu, tatmin ediyordu daha doğrusu. Ara ara geldim. 2000'li yıllarda bilirsiniz işte sektörün o çirkin halini görünce ben şey yap yani burada bulunmamaya karar verdim.

0: Sonra hem sahne hem de çok böyle içime sinen karakterime, ahlaki yapıma, yaşam tarzıma uyabilecek bir iş arayışı içine girdim. O da turizmde bir otelde sahne alarak, alkolsüz bir otelde, kadınların ve erkeklerin havuzunun ayrı olduğu bir otelde sahne alarak orada insanları yaptım programlarla, şovlarla. Eğlendirmeye çalıştım kendi çapımda, kendi ürettiğim işlerle. Uzun yıllar o işi yaptım, 15 yıla yakın. Sonra İstanbul'a gelme süreci başladı. Burada da yine işte televizyon işleri, çekim işleri vesaire derken 2,5 yıl önce Focus Plus'la tanıştım. Orada o süreçte tabii oyunculukla ilgili bir koşuşturmacam oldu. Hani dizi seçiyoruz, rol seçiyoruz. Seçmek zorundayım kendi adıma. Oyuncu her karakteri oynayabilir ama oynamalı mı, oynamamalı mı? Bu tartışılır. Oynayabilir. Ben oynamamayı tercih ettiğim bazı roller oldu. O yüzden işsiz kaldığım bir dönem de oldu. Olmadı değil ama oynadığım işler de oldu. Dönem dizilerinin hemen hemen hepsinde yer aldım. Sonra Focus Plus'la tanıştık. Focus Plus'la medyanın, kameranın farklı bir yönüyle tanışmış oldum. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bu anlamda, adapte olmam anlamında. Çok ilgilendiler. Başta az önce de söylediğim gibi Ahmet Bey, sonra diğer arkadaşlarımız. Bir aile ortamında şu an işlerimiz
1: Kaç
0: devam
1: yıl
0: ediyor.
1: oldu ev kurulalı?
0: Focus Plus için mi söylüyorsun
1: Tabii.
0: ama? Yani 2 yıl önce, 2,5 yıl önce.
1: 2 yıla göre maşallah bayağı bir şey.
0: Çok hızlı çalışıyoruz ya, bizim üretim durumumuz
1: Gazze
0: çok
1: ile
0: iyi.
1: ilgili, mazlum kardeşlerimizle ilgili kim ne yapıyorsa sonsuz destek vermek lazım cihetiyle destek veriyorum. Bu anlamda bir de bu sektörde hani var ya işte neyse onu işte konuşuruz. O başka bir
0: Ama
1: şey.
0: şöyle söylediğin şeyi şöyle söyleyeyim. Biz
1: Biraz garibiz dostum.
0: çok garibiz. Çok enteresan şeyler oluyor. Ve oraya da bir değinmek istiyorum aslında. Biraz kırgın olduğum bir nokta. Şimdi biz daha doğrusu Focus Plus olarak, Muhammed Özdemir olarak, Mustafa Enes Topal olarak biz Sumut filosunda yer aldığım zaman benim ekran karşısında her içeriği sunduktan sonra sonda söylediğim tek cümle vardı. Şuydu: Sumut filosu ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili, mazlumlarla ilgili kim ne
1: Ne yapıyorsun?
0: yapıyorsa, nasıl içerik paylaşıyorsa bizi takip edin etmeyin önemli değil. Onları lütfen takipçi sayınız diyelim ki 10, paylaşın. Bu bizim için çok kıymetli. Gazze için kıymetli. Sesimizi duyurmak için kıymetli. Paylaşın, gözetmeyin. İşte şu kanal, bu kanal, bu kanal önemli değil. Ben çok fazla farklı medyalara röportaj verdim, konuştum. Ne için? Gazze için konuştum. Bizim Focus Plus da bu zihniyette. Hiçbir zaman şeyi gözetmedi. İşte ya biz de bir yayın kuruluşuyuz ama başka bir yayın kuruluşunda bulunmamalıyız. Ama ben bununla karşılaştım.
1: Ama şu var sevgili dostum yani bu çok kendi sektöründeki oyunculuk alanında bile karşılaşmışsındır yani. Değişik bir şeylere dönüşmüşüz. Hani mesela kaç tane senin abi dediğin insan bu anlamda işte senin oyunculuk yapman için öne ayak olduğu ya da gerçekten o iyilikle bir navigasyon tabiri caizse olmaya çalıştı sana mesela. Bu konuda biraz kestiğimiz ahkamdan nasiplenmeyen bir yığına dönüştük ya hani çok şeyiz ya çok tahammülsüz ve çok böyle bir üstenci ve fazlasıyla kibirliyiz birbirimize karşı da.
0: Kibir.
1: İşte.
0: Kesinlikle kibir. Yani şöyle.
1: Ama bilmiyorlar ki kibir ruhun İsrail'i, merhamet ruhun Filistin'idir.
0: Eyvallah.
1: Bunu da buradan söyleyeyim.
0: Şöyle abla.
1: Yaşlı bir ablanız olarak. Evet.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Şu var yani, şu kibirde şunu, ya şunu düşünüyorum. Diyorum ki arkadaşım, Gazze ile ilgili herhangi bir şeyde bir şey düşünmemelisin. Art niyet düşünmemelisin. Çünkü biz hep bu şekilde düşünüyoruz. Kafamızı hep bu şekilde, bir karar verirken hep Gazze'nin, Filistin'in ne nasıl faydamız olur zihniyetiyle yola çıkıyoruz. O yüzden şeyi gözetmiyoruz. Yani biz Focus Plus'ız, daha fazla öne çıkmalıyız. İşte X'in önüne çıkmalıyız. Y'yi geçme. Hiçbir zaman öyle bir kaygımız olmadı.

0: Tam tersi destek olduk. Arka planda adımızın geçmediği birçok noktada destek olduk. Ya şimdi muhtemelen Ahmet Bey izliyorsa hani bunları çok söylemeyi seven birisi de değil. Yaptığı şeyi açık
1: Genel
0: etmeyi
1: konuşuyoruz
0: seven
1: ya. Yok,
0: biri
1: bizim
0: değil.
1: şu an hızlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu arada ben Muhammed bir şey söyleyeceğim. Bugün benim için çok kıymetli. Niye? Pek tabii ki biz burada Gazze'deki anneleri, işte şehit annelerini, annelik duygusunu konuşurken narizane bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası biraz değişik oldum. Değişikliği şimdi anlatacağım. Ben gerçekten anne olduktan sonra insan olduğumu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Anne demek benim için hep böyle annemlendirici kısmıydı. Yumuşattı, insan yaptı. Bu anlamda sevgili, neyse ya ismini vermeyeyim şimdi, nazar değmesin. Kıymetli oğlumuz, Rabbim bağışlasın.
0: Amin inşallah.
1: Ali'miz, neyse ikinci ismini söylemeyeceğim. Ali'miz, balımız, peteğimiz. Bana bugün bir tane bir kuş hediye
0: Çok
1: etti.
0: tatlı.
1: Ben de şimdi bunun ismini Sumut koyuyorum, bu kuşun
0: Eyvallah.
1: ismini.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten onu aldım, kalbimin dallarına koydum bu kuşu.
0: Eyvallah.
1: Bundan sonra sevgili Ali'cim beni dinliyorsa, işte niye dinliyor mesela bu saatte, niye uyumuyor, onu da tabii tartışırız, o başka bir şey ama ben dinlediğini düşünüyorum, izlediğini düşünüyorum.
0: Anneleri dinleyen çocuklara
1: Çok iyi,
0: muhtacız,
1: çok iyi.
0: hasretiz,
1: Özellikle.
0: dinlesinler.
1: Canım benim. Gerçekten benim merhamet ırmağım.
0: Eyvallah.
1: Dediğim gibi tamamıyla gündemimi değiştiren, gerçekten Gazze konusunda da onunla gurur duyuyorum. İnanılmaz duyarlı ve muhteşem bir hatiplikle bunu anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Gerçekten inşallah güzel bir evlat olsun.
0: O
1: Bu da
0: duyarlılığı
1: bizim Sumut kuşumuz. O bana bunu hediye
0: eyvallah.
1: etti.
0: O duyarlılığı ben bir anekdot söyleyeyim. Biz ilk
1: Evet.
0: tanışmamızda sen şey demiştin
1: Canım
0: onu,
1: benim.
0: abi demiştin Sumut filosuna katılmış Gazze'yi. Bir anda sarıldı bana. İşte o hassasiyet hatırlıyor
1: Evet,
0: musun adamı?
1: evet.
0: Yani o
1: Aa, bak
0: hassasiyeti
1: unutmuşum ya
0: orada
1: Muhammed.
0: ben fark ettim yani o yani hatta gözleri doldu ve böyle hani bir kahramanına sarılır gibi sarıldı öyle söyleyeyim. Belli yani Allah bağışlasın.
1: Gerçekten Muhammed, Rabbim size nasip eylesin.
0: Amin.
1: Bu anlamda kalbimin bayrağı.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten.
0: Eyvallah.
1: Kalbimin, Filistin, vicdan, merhamet bayrağı. Ana buradan çok selam gönderiyorum.
0: Eyvallah.
1: Neyse, bir maşallahınızı alırım.
0: Maşallah.
1: Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Biz bugün dediğimiz gibi tamamıyla Sumut konusu, Gazze konusu, unutmanın da bir işgal olduğu hususunu sürekli vurgulayarak sevgili Muhammed kardeşimizi buraya seni çağırdık.
0: Eyvallah.
1: Çok uzun
0: Teşekkür
1: zamandan
0: ediyorum.
1: beri zaten bir program yapma niyetimiz vardı ama
0: Evet.
1: böyle vesile olmak da muhteşem
0: Çok kıymetli, evet.
1: oldu. O yüzden de hani senin oraya, o gemide olmayı ne kadar çok istediğine şahidim. İşte bu şahit olmak da aslında bir şehit olmayı da göze almaktır. Yani sen de biz onu gördük.
0: Eyvallah.
1: Bu yüzden de çok kıymetli bu yayın. Bundan sonra ne yapacağın hususu aslında bu içeriklerin de devam edeceği.
0: Evet.
1: Bu anlamda galiba konferansların devam edecek.
0: Evet.
1: Gençlere anlatmaya devam edeceksin. Ne yapacaksın?
0: Yani şöyle
1: Başka bilmediğimiz.
0: şöyle içerik kısmımız devam edecek. İşte bizim belgesel tarafında belki daha önce yaptık hem farklı vakıflara yaptığımız belgesellerimiz var. Kendi yaptığımız YouTube kanalımızda var zaten oradan görebilirler 7 Ekim belgeseli diye. Bu anlamda zaten yıllardır özellikle 7 Ekim'den sonra bu anlamda ciddi çalışmalarımız oluyor. Günlük zaten en az bir ya da iki içeriğimiz kendi sayfalarımızda, hesaplarımızda paylaşılıyor. Bunun sonrasında ne olur? Derdimiz şu, o yolculuğu sevgili izleyenlere buradan şeyi söylemek istiyorum. Yani bizim yaşadıklarımızı anlattık ama şöyle algılanmasın. Çok zor şartlar yaşadık, şöyle işkenceler gördük. Hiçbir zaman öyle düşünmedik. Çünkü Gazze'de yaşananların yanında bizim yaşadığımız hiçtir, koca bir hiçtir. Haya ederiz bu şekilde düşünüp anlatmaya. Anlatmaya devam edeceğiz. İnandırmaya değil, anlatmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi olan, bir parça vicdanlı olan insanlar muhakkak ki bir yerde dönüp gelecekler. Burada yer alacaklar. Gazze ile ilgili hassasiyetlerini onlar da gösterecekler. Ses çıkaracaklar. Çıkarmalılar. Neden çıkarmalılar? Kendi özgürlükleri için. Gazze'yi düşünmeyebilirler. Filistinliler toplu

0: Topraklarını sattı diyebilirler. Bana ne Filistin'den diyebilirler. Tamam, hadi bunu dedin. Kendi özgürlüğün için ses çıkarmalısın. Çünkü o terörist
1: devleti... Bizim duyacağımız şekilde demesinler de.
0: Terörist devletin, terörist devletin tek derdi Filistin değil. Tek özgürlüğünü elinden almış olduğu ülke Filistin değil. Dünyadır. Bunun ne zaman farkına varacaklar? Kapıları çalınınca mı farkına varacaklar, yoksa daha mı erken farkına varacaklar? Bir düşünsünler isterim bunu. Söyleyeceklerim bu kadar. Yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum abla.
1: Son olarak aslında onu da söyleyeceğim. Hani dedin ya sevgili Muhammed, yani ben aslında yazdım, çizdim, bir şeyler yaptım falan filan. Bir çalışma olsun yani, mesela Suud'la ilgili mesela yazmalısın. Oradaki mutlaka o süreç içerisinde ya da işte Sumut'u şahit olan kardeşlerimizin şahitliklerini yazmak, onları konuşmak ya da daha çok bu farkındalık falan filan, bunlar hepsi klişe. Yani evet. Buna da çok anlam veremiyorum. Yani anlam veriyorum da işte şu anda çok iç sesimin hoparlörlere veremiyorum. Başka şeyler düşünüyorum da. Bir de böyle farkındalık oluşturmak diye böyle bir klişe vardır ya. Yani niye farkındalık? Yani zaten dediğim gibi hatırlayacak kadar bile unutmamak gereken bir süreçten bahsediyoruz yani.
0: Yani
1: ya gerçekten çok büyük bir katliam oluyor orada.
0: Şimdi şeyi biraz sanki insanlar alıştı bu duruma. Yani biliyorsunuz hani bir şeye tepki göstermek için alışık olmadığımız şeyi yaşamamız gerekiyor ya. Ama çok böyle alışılmış gibi bir hava sezinliyorum. Bu alışılacak bir şey değil. Bu anlamda senin de dediğin gibi biz yazmaktan da imtina etmeyiz, geri durmayız, söylemekten de geri durmayız, anlatmaktan da geri duymayız. Allah nefes verdiği sürece anlatmaya, güç kuvvet verdiği sürece yazmaya, duyurmaya devam edeceğiz. Bu anlamda şüphen olmasın, izleyenlerimizin de şüphesi olmasın. İnşallah ekip arkadaşlarımla beraber, çünkü biz çok güçlü bir ekibiz, bunu görmüşsünüzdür muhakkak. O ekip arkadaşlar.
1: Aynı ekipten Enes kardeşimizin.
0: Enes
1: buradan da çok selam olsun inşallah.
0: Çok selam olsun.
1: Onu da böyle şeref
0: yoldaşım, can yoldaşım. Gerçekten. Yani öyle bir durum ki abla, hani vaktimiz var mı bilmiyorum, çok kısa bir şey anlatacağım.
1: Tabii var.
0: Sürekli şey var. Onun da bu arada 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Enes kardeşim.
1: Öyle mi?
0: Tabii 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Sumut yolculuğuna katıldı. Ve hiç ikiletmeden tamam diyerek geldi. O yolculukta sürekli farklı bir duygunun içerisinde olduğumuz için mesela ben sürekli kafamdan şey geçiriyorum. Şöyle olursa işte Enes'i şöyle korurum. Böyle olursa Enes'i böyle korurum. Aynı şekilde o da benim için düşünüyor. Ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Böyle bir bağ oluştu. Sumut'un bir ruhunun bir parçası olduk
1: ama
0: hepimiz.
1: Ama şeyden geldikten sonra, işte Türkiye'ye geldikten sonra, o sırada galiba annenle evet. kucaklaşıyorsun. Onlarda evet. bir ister istemez anne tedirginliği,
0: tabii.
1: bir korku oluşmuş. Senin için kimler çok endişelendi?
0: Yani şöyle, annem tabii ki endişelendi ama bizim Tarık kardeşimiz havaalanında indikten sonra uçaktan, pencereden baktığımda bayağı endişeli gördüm kendisini. O etkilemişti beni, onun endişesi. Çünkü o çok korku anlamında değil, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak ama yine de vicdanen, hissiyat olarak çok endişeli gördüm. Annem, zaten annelerin endişesini zaten anlatmaya gerek yok. Ama şu var, yani gurur duymaları endişelerinden daha fazla.
1: Evet, son dakikalardayız, artık programdan da çıkıyoruz sevgili Muhammed. Burada söyleyeceğimiz şeyler önemli. Genç kardeşler daha çok galiba ulaşıyormuş size.
0: Evet.
1: Daha çok dinlemek istiyorlarmış.
0: Evet.
1: Ben mesela şuna inanmıyorum ya. Bu konuda inanılmaz bir şekilde gençlerde aslında daha çok duyarlılık görüyorum ben.
0: Çünkü değil gençler...
1: Mi? Bir de çocuklarda.
0: Evet.
1: Bunu konuşmak lazım yani. Bu çocuk ve genç kısmını böyle çok çok vulgarize edilmesi bence çok yanlış. Yani böyle önemsizleştirmek yanlış. Özellikle ben bu konuda Sumut ve Gazze konusunda çok daha duyarlılar ve işte konferansları takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Soruyorlar, katılmak evet, istiyorlar evet, mesela. Böyle evet. bir

0: durum da var.
1: Evet.
0: Mavi Marmara'daki ilk şeyimiz Furkan kaç
1: Allah'ım.
0: yaşında olduğunu biliyoruz
1: Evet.
0: hepimiz. Gerçekten bu anlamdaki bu şeyi de çok küçümsememek lazım. Çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.
1: Gençler çünkü inşallah olmaz da kapitalin kölesi olmadılar. Ve inşallah bu bilinçle de kapitale çok esir olmadan hayatlarını devam ettirirler. Ben çok ümitliyim o anlamda. Çünkü gözlerindeki o ışığı, o vicdanın, o merhameti görüyorum. Çünkü akranları ölüyor. Çok farkındalar bunu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Muhammed, bu anlamda gerçekten bizi kırmadığın için
1: Estağfurullah, ne demek?
0: buradaki ekibe de, sizin ekibe de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür
0: Muhtemelen
1: ediyorum.
0: yarınki içerik ne olacak?
1: Yani muhtemelen bugünkü konuşmamızla ilgili birkaç kesit
0: Yok, Gazze
1: yapacağız.
0: ile ilgili böyle genelde içerikleri nasıl hazırlıyorsunuz?
1: Şöyle hazırlıyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Oradan bizim haber aldığımız kaynaklarımız da var.
0: Ama siz bu Epstein dosyalarıyla alakalı çok iyi,
1: Çok fazla çalıştık
0: inanılmaz
1: onunla. Evet,
0: çalıştınız.
1: çok fazla çalıştık.
0: Ya
1: Çünkü
0: bunlar...
1: önemli. Neden önemli? Sadece öldürmüyorlarmış çocukları. O yüzden çok önemli. Diri diri öldürüyorlarmış. Yaşarken öldürüyorlarmış. Belki de bunca bağırış çağrışın, bunca savaşın sebebi biraz da onların o dosyanın çok daha fazla ayyuka çıkmaması, bir tehdit unsuru olması gibi gibi. Bizim çalışmalarımız, dediğim gibi arkadaşlarımız çok detaylı, kaynaklara bağlı kalarak teyit ederek, özellikle o konuda çok hassaslar, teyit ederek içeriklerimizi oluşturuyoruz. Gazze ile ilgili de dediğim gibi takibimiz, kaynaklarımız fazlasıyla var. Onlardan gelen brieflerle, bilgilerle içeriklerimizi oluşturmaya
0: Yurt
1: çalışıyoruz.
0: dışında muhabirleriniz var mı?
1: Var. Tamam.
0: Yani Gazze ile ilgili çalışan, dosya
1: Tabii tabii
0: hazırlayan.
1: tabii tabii. Tabii.
0: Çünkü oradaki
1: Orta Doğu genelinde
0: skala da çok önemli.
1: tabii tabii Orta Doğu genelinde var. Avrupa tarafında var. Yani evet, burada ekip olarak sayımız belli ama yurt dışından da çok fazla kaynağımız var, çok şükür. Herkes gönül vererek, hassasiyetle doğru bilgiyi paylaşmak üzere çalışıyor. Bizim düsturumuz o. Yani izlenme kasalım, işte etkileşim alalım gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Doğru bilgiyi verelim, sonucu görelim.
0: Bir de aslında son olarak çok önemli bir şey. Belki de ortaya çıkışı şu anlamda çok iyi oldu. Şöyle bir direnişi kırmak, direniş ruhunu kırmak için çok uğraştılar. Çünkü dedik ki programın en başında sosyal medyadaki paylaşımlardan çok korkuyorlar mesela.
1: Evet.
0: Bu anlamda gerçekten hani doğru bilgi ve içerikler üretmek.
1: Oraya şu
0: Bunu yapan çok da güzel kardeşlerimiz de var mesela. Yani bizim sevgili Deniz de buradan selam olsun, muhabir kardeşimiz. Gerçekten tamamıyla oradan ambiyan şeyler veren. Bu arada Sumut gemisinde olan bir kardeşimiz daha var. İsmini de şu anda unuttum. Ve canlı
1: Gazeteci
0: yayın
1: olan
0: heyecanı demeyeyim ama ne
1: gazeteci olan
0: diyeyim.
1: kardeşimiz.
0: Gazeteci kardeşimiz. Ümmü Gülsüm.
1: Ümmü Gülsüm,
0: Ümmü
1: evet.
0: Gülsüm'e selam olsun.
1: Ona selam olsun. Çok kısa o işte doğru bilgiyi vermeyle ilgili bir şey anlatayım aldım. Bizi şeyden aldılar, Yunanistan botları aldılar. İşte otobüsler falan, pasaport işlemleri şu bu derken biz havaalanına doğru yürürken telefonumuz yok. Hiçbir şekilde iletişim
0: Evet.
1: aracımız yok. Bir Yunanlı bir kadından telefonunu rica ettik. Dedik ki bir video çekip yollayabilir miyiz? Ailelerimize haber vermek yerine oradaki durumla ilgili hemen bir video çektik. Şöyle düşündük. Hem bilgiyi doğru zamanda doğru bir şekilde paylaşalım hem de ailemizin haberi olmuş olur diye düşünüp sevgili Enes kardeşimin sadece kardeşinin telefon numarası ezberindeydi. Ona yolladık. O da hemen Tarık arkadaşımıza, kardeşimize yolladı ve bir sıcağı sıcağına bir paylaşım. Neredeyse hemen hemen belki de ilk bilgiyi bizden aldı Türkiye, öyle
0: Muhteşem.
1: söyleyeyim. Yani
0: Çok teşekkür.
1: reflekslerimiz bu yönde çalışıyor, öyle söyleyeyim.
0: Çok vicdani refleksler. Çok
1: Eyvallah.
0: teşekkür ederim.
1: Ben
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ederim.
0: Sevgili Muhammed kardeşime bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sumut kalpli kardeşimize. Başarın, idealin her zaman bu anlamda olsun, daim olsun. Biz de kardeşim olarak destek verelim. Bu yüzden Allah razı olsun. Bizi kırmadığın için hepinizden çok teşekkür ederiz. Kim vardı programımızda efendim? Oyuncu, Suud aktivisti sevgili Muhammed Özdemir'le. Siz

varmış ama yani kameralar yokmuş gibi bütün canlıyla aslında süreci anlattı kardeşimiz. Kimseyi de ikna etmeye çalışmıyoruz. Vicdan sahibi, gerçek vicdan sahiplerine ihtiyacımız var. Bu anlamda unutmanın da bir işgal olduğunu asla unutmayarak, hatta ne dedik, hatırlayacak kadar bile unutmayarak bu süreci haykırmaya devam ediyoruz. Ve bu kardeşlerimizin sesine ihtiyacımız olduğunda şimdiden söyleyerek, önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim, buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'ye hoş geldiniz. Kıymetli bir misafirle yine karşınızdayım. Siz gelmeden okumaya başladım. Yola çıkmış gibi hissediyorum. O yüzden hoş görmenizi rica edeceğim. Fakat kendime alıkoyamadığım bir şeyle karşı karşıyayım. Ama biliyorsunuz sevdiğimiz bir şey. Hani bir şeyin kullanım kılavuzu hani onu yazandadır diye düşünerek aynı zamanda hem onu okumaya anlamaya çalışıyorum. Ama müellifiyle birlikte, imza sahibiyle birlikte konuşmayı seviyorum. Çünkü sizin de çok dikkatinizi çekeceğini bildiğim ve hayatınızda kendinizle, kendinize yönelik eleştirilerinizle, ne oluyorum, nereye gidiyorum, bu niye böyle oluyor diye sorduklarınızla veya çevreyle ilgili gözlemlerinizle çok alakadar bir konuya işaret ediyor konuğum Tolga Yıldız. Diyor ki, dikkat ya da irade krizi. Dikkat kelimesi... Hoş geldiniz demiş miydim?
1: Hoş
0: dikkatim dağıldı. Pek çok uyaran olunca benim dikkatim dağıldı.
1: Estağfurullah.
0: Ben çünkü şuna odaklandım. Elimde kitap var, karşımda Tolga Yıldız var. Doğrudan sorayım dedim. Dikkati niye krizle eşleştiriyor benim zihnim acaba? Hı hı. Niye krize dönüşüyor bu?
1: Kriz meselesi, kriz kavramı aslında mevcut kriterlerle ilgili bir yetememe halinin verdiği bir durumu işaret ediyor. Yani yeni kriterler arayacağız. Yeni bir süzgeç gerekiyor. Yeni kriterler. Nelerin önemli olduğu ya da nelerin daha az önemli olduğuna dair yeniden bir düzenleme yapmamız gerektiğiyle ilgili bir kavram aslında kriz kavramı. Yanlış hatırlamıyorsam antik Yunan, yani Yunanca'dan gelen bir kavram. Kriz çok şey bir kavram. Entelektüel özellikle Batı dünyasında dünya savaşları sırasında çok gündem olmuş. Birçok konuda krizler tartışılmış. 19. yüzyıl zaten neredeyse bütün bir sosyolojik kriz üzerinden konuşuluyor Batı dünyasında. Artık tabii yeni bir emperyalizm var, yeni bir küreselleşme ve bunun bütün dünyaya sirayet eden, bütün dünyada artık tartışılan belirli konular var. Hı hı. Bu konulardan bir tanesi de bu. Aslında bir tür bireylik krizi diyebilirim. Kitapta da aslında bununla ilgili bir şeylerin altına oymaya çalışıyorum. Yeniden tanımlamaya çalışıyorum. Yeni kriterler getirmeye çalışıyorum. Önermeye çalışıyorum. Hem de mevcut durumu eleştirmeye, yani kritik etmeye çalışıyorum. Kriz, kritik ve kriter arasında ilişkiler var.
0: Şöyle, gündelik

0: hayatımızla bunun ilgisi ne diye aslında bizi arka kapakta karşılayan metin gündelik hayatımıza tekabül eden tarafını bize bir parça söylüyor ve hissettiriyor. Ama ben yolculuğa ön taraftan çıkmaya başladığımda izleyenlerimizle birazdan onu paylaşacağım. Yine de gündelik hayatımızda dediğim gibi neye tekabül ediyor şuradan bakacağım müsaadenizle. Eliniz sürekli telefona gidiyor. Bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor. Sevdiklerinizin gözlerinin içine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil. Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil. Hem kendi hayatımızda kendimizle ilgili hem de çevremizle kurduğumuz iletişimde evet kendimizden şikayetçi olduğumuz bir şey bu. Dikkatimi bir yerde toplayamıyorum. Toplasam da uzun süre orada kalamıyorum. Artık eskisi gibi bir filmi baştan sona seyredemiyorum. Bir kitabı derinlemesine okumakta güçlük çekiyorum. Sadece böyle entelektüel ilgiler değil, gündelik bir sohbetin içinde sizle konuşuyorum ama kafam açılmış başka sekmelerde, başka çekmecelerde, başka yerlerde. Orada mıyım tam, kalabiliyor muyum? Bu bendeki nasıl bir arıza? Arıza mı? Değil mi? Benle ilgili bir sorun mu? Bunlar hep zihnimize dönüp duran şeyler hakikaten. Son yıllarda da arttı gibi. Nesiller arası bir fark var mı bilmiyorum ama ortaklaştığımız bir dert gibi görünüyor hakikaten. Var mı nesiller arası bu odaklanma, bu dikkatin toplanmasıyla ilgili bir fark? O geliverdi de aklıma.
1: Tabii yani şunu söyleyebilirim. Nesiller arasındaki temel fark aslında kendimizi nasıl bir aynada gördüğümüzle ilgili farklar. Yani insan nedir sorusuna her zaman bir benzetmeyle cevap veriyoruz. Örneğin İslam dini açısından insan toprak, topraktan gelen, topraktan yapılan bir şey. Ama bugün insan bilgisayar gibi bir şey. Bunların ikisi arasındaki bu analojiler farklı olduğu zaman insanın kendisini de düzenleme şekli farklı oluyor. Yani tarım toplumunun insanı kendisinin topraktan geldiğine inanan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim, bu benim çok böyle anlattığım bir hikayedir. İbrani dinlerde bir sekans olarak çok anlatılır. Adem'in yaratılışı hikayesi. Kur'an-ı Kerim'deki format üzerinden hatırlıyorum şu anda. Allah Adem'i geri kalan yaratılanlara gösterir, sunar. Ve onlara der ki siz kelimeleri biliyor musunuz? Tenzih ederler. Derler ki hayır o sadece senin hikmetin. Adem'e konuş ya da kelimeleri söyle, kavramları söyle dediğinde Adem konuşmaya başlayınca herkes secde eder. Tek bir melek secde etmez. Zaten bütün hikaye de orada başlar.
0: Oradan başlar. Evet. Yani o hikayenin çatışması
1: o. Evet çatışması odur. Sahne budur yani. Evet. Ve orada... daha sonra bu büyük melek işte cehennemine çekilir ve aslında... sanıldığı gibi bir varlık olmadığını insanın kanıtlamak üzere bir söz verir, bir yemin eder yani. Der ki öyle yaratılanların el üstü değil. Çünkü onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstün bir şey. Aslında ateşten geldiğimize büyük bir ihtimalle avcı toplayıcı toplumlarla tarım toplumu arasındaki bir fark da bu. Yani tarım toplumundaki insanlar kendilerinin topraktan geldiğine dair bir benzetim yaparken avcı toplayıcılar, göçebeler ateşi kutsama konusunda farklı bir noktada duruyorlardı. Biz de bugün bilgisayarı benzer şekilde aslında kutsuyoruz. Dolayısıyla kendimizi konuşurken de kavramlarımızı bilgisayara benzetiyoruz. Dünyayı bir tür veriye benzetiyoruz. İletişimimizi internete benzetiyoruz. Yani baya baya araçlar, kullandığımız araçlar, dünyayla ilişkiye girdiğimiz araçlar bizim kendimizi anlama biçimimize dönüşüyor. Ve oradaki ritim, oradaki düzen bizim psikolojik ritmimiz ve düzenimizi aslında ruhsallığımızı oluşturan şeyler olmaya başlıyor. İnsanın böyle bir tamam bir doğası var. Aslında bu doğası konusunda hayvanlar ya da yakın türlerden çok da ayrı bir şey değil insan. İnsanın bir de bir başka doğası daha var. Bir başka katmanı daha var. Bu kategorik olarak insanı her şeyden ayırt ediyor. O da onun tarihselliği, kültürü. Bizim bu kültür meselesi sandığımızdan çok daha etkili. Ne hissedeceğimize, ne duyacağımıza, birey olarak kendimizi nasıl tanımlayacağımıza.
0: O zaman bu cümle buna mı denk geliyor? Yani bu deneyim sandığınız kadar kişisel değil.
1: Evet.
0: Yalnız değilsiniz. Mesele de çoğu zaman iradesiz olmanız değil.
1: Evet.
0: Peki konuyu buradan açtık. Şimdi yani kendimizden şikayetçiyiz ya. Daha doğrusu şikayetçi dedi. Anlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişiklik var. Bugüne kadar gelen modelle benim ortaya koyduğum performans arasında bir farklılık var. Şimdi bu gidiş, bir gidiş ama. Bir değişiklik. İyiye mi, kötüye mi? Bu kadar iyiye veya kötüye diye ayrılır mı onu da bilmiyorum mesela. Onu da anlamaya çalışıyorum. Nasıl konumlandırmalıyım filan diyorum. Böyle bir şey açıldığında parmağın ucu çıkıyor burada karşıma. Girişte her şey bir işaretle başlar diyorsunuz. Ve bizi bir sahneye davet ediyorsunuz. Bu anlamlandırmayla ilgili, bu dikkat meselesiyle ilgili. O sahneyi ben... İmza sahibinin kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü okuduğumda içine girdim. Çok sade, çok basit gibi görünüyor. Ama irkiltici, çok temel çünkü.
1: Evet, evet. Yani 20. yüzyılın büyük filozoflarından, hatta 20. yüzyılın Batı düşüncesindeki birçok ana akım ve daha heterodoks diyebileceğimiz, daha çevresel düşünme biçimlerini aynı kişide temsil ettiğini düşündüğümüz, tanıdığımız Wittgenstein var, bir mantıkçı, dil filozofu. O diyor ki aslında temelde, işte hatta kitabında, Felsefi Soruşturmalar kitabında, vefat ettikten sonra toparlanan notlarından oluşan kitapta bir parmak işareti var, yani bir çizim var. Her şey bunu anlamakla ilgili diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor en başta. İşaretlerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi o parmakla işaret etme konusu insanın bu dünyayla kurduğu ilişkide yalnız olmama durumuyla ilgili bir şeyi aslında vurgulamaya çalıştığım bir durum. Bu bir şöyle bir manzara anlatıyorum hemen girişte. 9 ay itibariyle insan yavruları çevresindeki diğer insanların bir şeyleri işaret ettiklerini, anlamaya başladıklarını bize göstermeye başlıyorlar. Yani parmakla etrafı işaret ettiğiniz zaman oraya dönüp bakıyorlar. Şimdi bizim doğal olarak dikkatimiz ya da dünyaya yönelme biçimimiz, evet, bu dünya tarafından yönetilir. Dünyadaki uyaranlar, etrafımızda, yaşam alanımızda olup biten şeyler bizim dikkatimizi yöneltir. Bu diğer hayvanlarda da yine bildiğimiz bir şey. Fakat insan söz konusu olduğu zaman, işte o kategorik olarak ayrılan şeylerden bir tanesi bu. Bunun doğuştan olduğunu düşünüyoruz. 9 ay civarında kendisini göstermeye başlıyor. Etrafındaki diğer insanların bir şeyleri işaret etmesi, işaret edilen şeyi daha figür haline getiriyor. Bunun da sebebi ortak dikkat dediğimiz bir mekanizma. Yani ikimiz aynı anda aynı şeye bakıyoruz. Fikri. Mesela bunu bir kediye yaptığınızda ya da bir şempanzeye yaptığınızda işaretleri anlamıyorlar. Sizin bir şeye parmakla işaret ettiğiniz zaman, mesela şempanzelerle yapılan çalışmalarda, şempanzeler mesela iki kap var, bir kabın altında bir yiyecek olsun ve siz aslında yardım ediyorsunuz, orayı gösteriyorsunuz. Şempanzeler %50 şansla o kapları açıyorlar. Yani herhangi bir şekilde işaret etmeniz herhangi bir anlam ifade etmiyor şempanze için. Kediler de böyle, köpekler de böyle. Hatta gelip parmağınızı koklarlar. Bir şey işaret ettiğinizle ilgili bir fikirleri yoktur yani. Fakat 9 aylık bebekler, insan yavrusu, sizinle böyle bir temasa başlıyor. Kendisi de sizin dikkatinizi ya da dünya yönelme biçiminizi yönetebiliyor. Yani işaret etmeler başlıyor.
0: Yani nesneye değil, kasta yönelebiliyor insan.
1: Evet,
0: kasta.
1: O ilişki, evet, meselesi. Ilişki. Evet, yani asıl olan şeyin ilişki olduğunu anlıyoruz insanda. Dünyayla kurulan ilişki. İnsanı insan yapan, nesneyi nesne yapan şey oluyor. Diğer türlerde büyük bir ihtimalle böyle bilincin böyle bir katmanı ya da böyle bir sahnesi yok. İnsanlar bunu gerçekten büyüleyici bir şekilde yapıyorlar. Ve her şey onun üzerine bina ediliyor. Bu önemli. Yani dediğim gibi Wittgenstein'in dediği şeyi hemen hatırladım sorunuzda. O işaret etme eylemini anlamamız gerekiyor. Çünkü nihayetinde aslında felsefenin de görevini öyle düşünüyor Wittgenstein yine ikinci kitabında. Bir cam şişe içinde kalmış olan sineğe çıkış yolunu göstermek diyor. Felsefenin görevi budur. Nihayetinde evet, bizim hakikaten alamet-i farikamız bu. Yani bunu yapabiliyoruz bu dünyada ve bunun üzerine her şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Geri kalan her şeyi, kültürleri, farklılıklarımızı, bireyselliğimizi bunun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. O yüzden ortak dikkat meselesi önemli. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet, dünyaya dikkat ediyoruz, dünyaya yöneliyoruz. Bunun çok biyolojik bir sebebi var. Çünkü şöyle diyebiliriz mesela, bir ağacın dikkatinden bahsetmiyoruz. Çünkü ağacın bir bizim kadar spesifik bir yönü yok. Morfolojik olarak, anatomik olarak. Hı hı. Ağacın 360 derece çevresi aynı, simetrik. Sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor.
0: Yönlü.
1: Fakat hayvanlar alemine girdiğinizde, gitgide bizim gibi memelilere falan geldiğinizde bizim morfolojik yapımız, bayağı bedenimizin yapısı belli bir yöne doğru çok ustalaşmaya başlamış biyolojik varlıklarız. Hatta bunun bir şeyi de kafa, çok tekrar eder hayvanlar aleminde. Kafa, işte beyin içinde, çünkü dünyadan gelen sinyalleri okuyacak tüm duyu organlarımızın yoğunlaştığı bir
0: antenlerimiz,
1: evet,
0: orada.
1: Ve hareket yönünde, evet. En önde yani, hı hı hı. O dünyanın en önünde. Dikkat bununla ilgili aslında, evet, yani başka türlerde dikkat ediyorlar dünyaya. Fakat bu dikkati yönetme konusunun bu versiyonu, yani insana özgü seçici dikkat, yani bir şeyi figür haline getirmek, geri kalan şeyleri zemin haline getirmek, sonra o figürleri değiştirmek. Ve bunu yaparken nesnelerin hakimiyetindense kendi iradesiyle bunu yapmaya başlamakla seçici ilgili dikkat, seçici, evet, dikkat meselesi insana özgü. Fakat seçici dikkat bir bireyin öğrendiği bir şey. Bunu öğrenmesinin köprüsü de başkasıyla kurduğu ortak dikkat. 9 aylık o civarda. Yani bir başkasının parmağını kendi zihninde kendine gösterebilmeyi öğrenmeye başlıyor. Başkalarıyla temas ederek. Çünkü bizim dikkatimiz... uyaranlar dünyası, öyle diyelim, hı hı, dünyayla eş şeyli değil. Yani tamamen eş iz düşümlü değil yani. Birisi bize bir şey işaret ettiği zaman o şeyin bilincimizdeki kapladığı yer ön taraf oluyor, figür haline geliyor. Uyaran olarak onun frekansı, şiddeti değil, bir başkasının onu işaret etmesi. Dolayısıyla bizim de dünyaya bakarken kendi kendimize dikkatimizi yöneltmeye başladığımızda bu beceriyi sergilemeye başlıyoruz. Tabii dolayısıyla aynı dünyaya bakan bir sürü pencereden, bir sürü farklı resimden de bir ölçüde bahsedebiliyoruz.
0: Ortaya çıkmış oluyor ve bir şey inşa oluyor o zaman ortaklaşmasının. Değeri ne peki? Ortaklaşmasının değeri ne? Evet, hı hı, yani hı, tekil olmayıp da hani işaret ediliyor dediniz yani, hı hı, ve onu belirleyen şey o diye söylediniz ama bizi bunu kişisel algılamaya iten ne, ya da yani bu parçalanmayı niye yaşıyoruz zihinde? Hı hı hı. Çok tekil algılıyoruz çünkü bazı şeylerde karşılaştığımız, hani benim yorumum böyle gibi düşünüyoruz, hı hı, bu benim krizim, evet, gibi düşünüyoruz.
1: Dün de psikolojiye giriş dersinde, gelişimsel psikolojiye giriş dersinde öğrencilerle bu konuyu konuşuyorduk. Bu bireylik meselesi, bireysellik meselesi. Aslında bizim birey olarak kendimizi inşa ettiğimiz araçların hepsini toplumdan, kültürden ödünç alıyoruz. Dediğim gibi, hı-hı, zaten bir bedenimiz var. Hı-hı. Bir de bir kaçak kat çıkmışız. Hı-hı. O da kültür. Tarihsel bir başka versiyon daha var. Ve onun aktarımı da kültürel aktarım yolları. Özellikle dil bu konuda çok etkili bir araç. Hatta bütün araçların aracı diyor Vygotsky, Rus psikolog. Bütün araçların aracına sahibiz. Biz tek dil konuşan varlık biziz. Az önce Adem atfını da tekrar hatırlatayım. Bu sadece bize özgü bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Yine bir kadim gönderme yapacağım. Yuhanna İncil'i. Başlangıçta söz vardı diye açılıyor. Hı hı. Başlangıçta söz vardı. Sonra Faust galiba buna karşı çıkıyor, değil mi? Faust şey yapıyor. Başlangıçta eylem vardı. Burada işaret başlangıçtaki eylemin adı aslında. Bu yine bizim Michelangelo'nun ünlü Vatikan'daki şeylerinde, evet, birbirine dokunma halleri, yani Adem'in yaratılışı sahnesindeki o dokunma. O bir yandan da işaret etme, birbirlerini işaret etmeleri. Yani Tanrı'yla insanı birbirini işaret etmesi, birbirini göstermesiyle ilgili bir şey. Bu çok felsefi olarak, dini olarak çok derin tartışılabilecek ve konuşulabilecek şeyler. Fakat insanoğlunun olayı aslında bu. Bir başkasıyla karşılaşmadan, bir başkasının göstermesi olmadan onu dünyaya nasıl denir, yönetmesi gerekiyor. Yani dünya benim için şöyle bir analoji yapabilirim. Bir duyu yumağı. Yani dünyadan sinyaller alıyorum, hı hı. Ama bir ben var, bir öteki var. Benden ayrı nesneler var ve nesnelerle ilişkim var gibi. Belki de doğal olmayan şeyler, bilmiyoruz bu. Önemli değil ama bizim deneyimimizi kuran temel yapıların en başında işaret geliyor. İşaretler geliyor. Ve garip bir şekilde şunu söyleyebilirim. İşaretler mesela temel bilimlerle açıklanamayan şeyler. Yani fizikle, kimyayla, evet, biyolojiyle, evet, açıklayamıyorsunuz işaretleri. İşaretler onların açıkladığı mekanik evrende gömülü değiller. Yani parmağımın şöyle ya da böyle durmasının fiziksel, kimyasal, herhangi bir formülle falan hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten oralar çok anlam arayan disiplinler değiller. Burada bir anlam katmanı giriyor. İşte o zaman biyoloji de geri çekiliyor sahneden. İşte bizim sosyal bilimler ama asıl sanat işin içine girmeye başlıyor. Bu anlam katmanını yaratma konusunda. Dolayısıyla biz mesela işte 20. yüzyıldaki filozoflardan bahsettim ya da günümüzde 2026 Nisan'ında çıkan bir kitap bu. Ama işte Faust diyorum, dini kitaplarda atıflardan bahsediyorum. Mitolojik hikayelerde geçen şeyler var. İnsanoğlu başından beri niçin işte mağaralara o resimleri yaptı, evet, niçin ellerinin üzerine,
0: bıraktı,
1: evet,
0: izlerini
1: ağzında
0: bıraktı,
1: bir çamur yapıp ellerin üzerine püskürttüğünü biliyoruz ve eller mağarası diye bir şey var. Bunları niçin yapıyor? Niçin bir iz bırakıyor? Niçin bir işaret bırakıyor arkasına? Ve bu işaretler başkaları tarafından okunabiliyor her zaman. Ve bir anda şey oluyor mesela, çok bireysel dediğimiz şeyler bile üzerindeki o örtüyü kaldırdığınızda ne kadar toplumsal, ne kadar sosyal, ne kadar kültürel, ne kadar bir başkasına yönelik. Şunu diyebilirim yine kitabın başındaki manzara ile ilgili. Bunun üçgenleşmelerden hep bahsedilir bizim alanımızda, psikolojide. Burada işaretle ilgili şöyle bir şey var. Biz bebeklikte, dünyaya yeni geldiğimizde önce dünyaya yönelmiyoruz ya da nesnelere yönelmiyoruz. Aslında bir dünya henüz yok bizim için. Orada sadece duyular var, bedenimde etkiler var. Bir dünyanın oluşabilmesi için o bedenimle artık o Kant'ın dediği gibi,
0: alemi,
1: evet, evet, Kant'ın dediği gibi, yani orada olduğunu sandığımız, düşündüğümüz varlıklar arasında bir dünya arayüzünün, bir dünya örtüsünün kurulması için önce bir başkasıyla temas ediyorum. Bir başkasının işaretleriyle benim dünyamı kurmaya başlıyoruz. İlk önce biziz yani. Mesela çocuklarda biz egosantrizm kavramını çok kullanırız. Çocuklar egosantriktir deriz. Yani kendi merkezlidir.
0: Evet.
1: Telefonla konuşurken "Aa bak uçak var" der. Sizin orada olmadığınızı hesaba katmaz. Bugün yani 2000'li yıllarda biz şunu anladık çocuklarda. Bu yani o 20. yüzyılda şöyle konuşuluyordu. İşte çocukların bir tür beceriksizliği öğrenecekler. Başkasında perspektif
0: olduğunu. Daha gelmedi
1: olduğunu.
0: Oraya.
1: Evet, daha, evet, gelmedi diye. Biz bugün şunu biliyoruz. Çocuklar aslında egosantrik konuşma dediğimiz konuşmaları yaparken, aslında bu hataları yaparken şunu ayırt etmiyorlar. Benle bizi ayırt etmiyor. Yani benim gördüğüm şey herkese görülüyordur.
0: Herkes biliyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani kendi gözünden, evet, gördüğü gibi herkes o, evet, gözden, kendi, evet, gözünden,
1: egosantrik
0: görüyor.
1: Egosantrik değil aslında, biz-centric. Venus diyoruz buna yani. Evet. Ben, bizlik var, bizlik fikri var. Bunun içinden ben doğacak. Biz tam tersini politik olarak böyle güdümlendik çünkü çok uzun süredir. Tam tersi insan birey olarak doğar, sonra toplumsal sözleşmeler ve toplum olur diye düşündük. Bugün antropoloji, psikoloji, sosyoloji
0: hikayeyi
1: diyor ki
0: tersten
1: tam tersine, evet. Dolayısıyla bugün nasıl bireyler olduğumuz ve şikayetlerimizin sebebi nasıl bir biz olduğumuzla ilgili benim de kitapta hep vurguladığım şey o. Bu bir bizlik problemi. Şey problemi değil, bireylerin problemi değil. Yaşama şeklimizin problemi, işte o analoji, o araçların bizi yönetmesinin problemi. İşte o platformların, dijital şirketlerin, hı hı, dijitalize olmuş bir dünya. Dolayısıyla dünya bizim için bir veri gibi. Anlamlı şeyler yok artık etrafımızda. Hani böyle
0: akış var sadece.
1: Evet, böyle analiz edilecek, şey, evet, hesaplanacak. Etrafta bir malzeme varmış gibi bakıyoruz. Bu da çok ayıp bir şey. Dünyaya malzeme gözüyle bak. Çünkü şöyle bir şey. Figür ve zemin her zaman bizim için bir tür metaya dönüşüyor böyle baktığımızda. Yani bizler sanki onların tüketicisi olarak bu dünyaya geliyoruz. Ve onları tüketmekle, tek ilişkimiz tüketmekle. Dolayısıyla mesela yapma da yok oldu. Mesela bunun en büyük şifası yapmak. Bir şeyleri yapmak. Elle yapmak, gözle yapmak, hareket etmek. Hani bize hep diyorlar ya, bunlar daha iyi geliyor mesela psikolojik problemlere. İşte dikkat toplayacaksınız, şunu yapın, bunu yapın diye. Aslında evet, yani çünkü biz oturmak üzere doğmadık. Bedenimizin böyle bir fikri yok. Böyle bir dünyada yaşayacağına dair bugün doğan hiçbir bebeğin hani tırnak içinde söylüyorum tabii, böyle bir fikri yok. Tek fikri var, ben bir grubun üyesi olmak için terbiye olmak üzere bu dünyaya geldim.
0: Uyumlanmaya çalışıyor mevcut duruma. Evet. Bir de biraz da böyle bir şey. Yani o okumayı mevcut düzen üzerinden tabii. Ve işaret edilen şey neyse o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ama daha...
1: Evet. Yani o bizlik içindeki çatlaklar, bugün o bizliğin dağılması...
0: Evet.
1: Bireyin dağılmasıyla ilgili bir semptoma dönüşüyor aslında.
0: Bizliği dağıtan şey dijitalleşme mi? Hikaye ne?
1: Aslında bizliği dağıtan şey ve dijitalleşmeyi de bu hale getiren şey normalde...
0: Şey, bu arada ben kendime dijitalleşmeye karşı çok agresif veya ön yargılı veya bir bariyerin arkasından bakarken hiç iyi hissetmiyorum. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet, ben de aynı
0: hiç
1: fikirdeyim.
0: Hiç hissetmiyorum. Aynı yani fikirdeyim. Anlamaya çalışıyorum, biraz geriliyorum ama bunun sadece böyle yıkılması, devrilmesi ve olmasa daha iyi olurdu diyeceğim bir şey olarak anlamak, bu da anlama aykırı ve ihanet gibi geliyor.
1: Evet, evet. Çünkü... Şimdi insanın bir özelliği de antropolojik olarak yine ayırt eden şeylerden bir tanesi, araç kullanan tek tür insan değil. Yani birçok tür bazı nesneleri, şeyleri araç olarak kullanabilir bir problemi çözmek için falan filan. Ama insan araç kullanarak araç yapabilen, araç yapma araçları üreten tek tür. Dolayısıyla insan teknoloji üreten tür. Evet. Dolayısıyla biz teknoloji üretiyoruz. Bu balta da böyle, internet de böyle, cep telefonumuz hepsi böyle.
0: Sürdürüyoruz. Bir gelişimi
1: tabii.
0: Diğer noktaya taşıya
1: tabii,
0: taşıya.
1: Tabii. Evet. Dolayısıyla araç az önce bahsettiğim gibi yine antropolojik olarak bizim niçin Çatalhöyük'teki ibadet odalarında öküz boynuzları, kafa heykellerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü o dönemin güç kaynağı o. Tarıma geçiyorsunuz, yerleşik hayata geçiyorsunuz ve bir güç kullanıyorsunuz. Bugün mesela internet, elektrik, veri, ya. Bu verinin çipler... Dolayısıyla bunlar üzerinden dünyayı görüyoruz. Burada bir problem yok. Problem bu araçların kullanılmasıyla ilgili toplumun hiyerarşik düzenlenmesi meseleleri. Aslında ekonomik bir meseleden politik ekonomik bir meseleden bahsediyorum. Biz daha bunların tüketicisi oluyoruz. Ne olduğunu anlamıyoruz. Yapanlar dağınık bir şekilde yapıyorlar. Mühendis işte Çin'deki fabrikada ne olduğundan haberi değil. Yani şey var ya, mesela herhangi bir dijital telefonu alıyorsunuz, şey yazıyor. İşte Çin'de üretildi. Kaliforniya'da tasarlandı. Türk de tüketiyor. Evet. Yani dünyaya dağılmış bir ürün. Ya bu şimdi ben bundan diyelim ki 10 bin sene evvel, 15 bin sene evvel dünyayla ok kullanarak ilişki kuruyordum ve ok kullanabilecek herkes okunu kendisi yapabiliyordu.
0: Bunu düşünüyordum, tasarlıyordum, yapıyordum,
1: öğreniyordum.
0: Ve kullanıyordum.
1: Başka, evet. Evet, önceki kuşaktan öğreniyordum. Şimdi bunların hepsi dağılmaya başladı, parçalanıyor ve biz bunları yine aslında karmaşık işaret sistemleri kullanıyoruz. İşte para gibi, ekonomik sistemlerdeki birçok şey, ekranlardaki akışlar. Aslında yine dünya ile kurduğumuz ilişkide o mesafeler var. Fakat bu mesafeler konusu sanki bizim ritmimize, zamanın akışına, işte ruhumuza aykırı bir yere doğru gitti. Orada dijitalleşme kendisi değil, araç olarak değil ama... dedim ya, biz dünyayı aslında o araçlar aracılığıyla kuruyoruz. Hı hı. Kendimizi de öyle kuruyoruz. O araçlarla ilgili tırnak içinde söylüyorum, cahilliğimiz ya da psikolojik boşluklar, kendimizle kurduğumuz ilişkide de o boşlukları. Yani kendimizi bir makine gibi hayal ediyoruz. Kendimizi bir verimlilik makinesi gibi hayal ediyoruz. Performans makinesi gibi hayal ediyoruz. Dolayısıyla aramızdaki farklar hep şey, çip farkları. Mesela zekayı çok kutsuyoruz. Mesela yaratıcılığı o kadar kutsamıyoruz artık. Ya da farklı şeyleri görmeyi ya da büyülenmeyi mesela kutsamıyoruz. Benim kitabın sonunda özellikle getirdiğim nokta bu. Büyüsüz bir dünyaya dikkat etmek de değer değil o dünya. Büyülenemiyoruz o dünyaya baktığımızda. Burada şey anlamında söylüyorum. İşte sanatçının yarattığı şeyde olduğu gibi. O dünyaya dikkat etmek, o dünyaya daha doğrusu yönelmekle ilgili esprilerin olması gerekiyor. Bizi oraya çekecek... Derinliklerin olması gerekiyor. Karanlıkların da olması gerekiyor. Şimdi her şey çok açıklanıyor. Çok hırslıyız bu konuda. Evet. Dolayısıyla her şeyi parçalarına bölüyoruz. Dijitalleşmenin en büyük şeyi bu. Yani analog değil. Aralarında bir bütünlük yok. Bir bütünlüğü algılamıyoruz. En küçük parçalarının en yüksek düzeyde işlemlenmesi. Kendimizi de öyle düşünüyoruz. Nesneleri gideceğiz. O nesnelerle ilgili bir amacımız olacak. O amaç benim mi? O nesne ne demek? Onun bütünlüğü ne? Zeminle kurduğu ilişki ne? Arkasındaki dünya nasıl bir dünya? O dünyayı anlamaya değer mi? Dense o tüketmek, başka bir şey yapmak üzerinden o dünyayla ilişkiye girdiğimizde aslında dünyaya bir ihanet içindeyiz. O ihanetin bedelini ödüyoruz hepimiz yani. Hepimiz o cehennemi yaşatıyor dünya. Dünya dediğim şey çok metafizik bir şeyden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bizim bilincimizle kurduğumuz, ama o bilinçte şey diye düşünüyoruz ya, yalnızız gibi. Bilinç dediğimiz şey yalnız, ya bilinç dediğimiz şeyin bireyselleşmesi için toplumsal bir zemini olması gerekiyor ilk önce.
0: Gerçekten beni krize soktunuz. Çünkü bu da iyi bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Yani devam edebilmenin yolu belki krizden geçmektir. Yani tabii, ne olduğunu tanımlama konusunda bir ihtiyaç içindeyim. Çünkü ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Yöneliyorum, etkisini görüyorum. İstifade de ediyorum, mutsuz da oluyorum ve sıkışmış hissediyorum. Şimdi kim kimi ne neyi yönetiyor? Benim krizlerimden biri de bu. Yani bir akış falan güzel de. Ne diyeceğiz buradan bunun devamında?
1: Yani işte irade meselesi galiba orada işin içine girmeye başlıyor. Yani bizim bu dünyaya yönelmemizin bir niyetselliği var. İşte bir hedefimiz oluyor ya da bir gelecek tasavvurumuz oluyor. Bir amaçla dünyaya yöneliyoruz. Şimdi bu amaçlar konusunun anlamlılığı meselesi, bizim bu amaçlar konusuyla ilgili hazır paketleri tüketmek değil de kendi hayatımızda başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerdeki derinleşmeyle ilgili bize bir fırsat, bir dünya yaratıp yaratamayacağımız. Aslında biz fırsat kelimesini kullandım. Bir yandan duruyorum. Evet, bunu anlaşabiliyoruz ama fırsat bir yandan da çok alışveriş sitesi kelimesi.
0: Değil mi?
1: İşte bu çok tehlikeli.
0: Maalesef içine çekiyor evet. Yani bir
1: yani
0: tarafta.
1: Yani bu terminoloji bizim kendimizle, yani kendimizle de bir ürünmüşüz gibi.
0: Halbuki dil ne kadar belirleyici insanın anlamı.
1: Çok çok tabii. O araç işte. Evet. Yani şimdi siz eğer bir insan değil. Az önce onu konuşuyorduk hatta kuliste, değil mi? Hani bir adam yaratmak.
0: Evet,
1: siz bir insan değil de bir makine yaratmak istiyorsanız makine oluyorsunuz. Makineleşiyorsunuz. Ya da işte bir o yani dünya ile kurduğumuz ilişkinin mekanikleşmesinin bedelini şöyle ödüyoruz. Evet, tamam böyle yapalım. Hani amacımız şu olsun, verimliliği arttırmak, daha mutlu olmak, daha çok para kazanmak. Bu tip amaçlar koyabiliyoruz. İşte niçin o sınavı geçmem gerekiyor? Niçin dikkatimi oraya odaklamam gerekiyor? Tamam, ama hiçbir zaman şeyi konuşmuyoruz mesela. Gerçekten bu sınav için amaçladığımız şey gerçekleşiyor mu? Öyle mi oluyor? Yoksa herkes işte beyaz yaka bir noktadan sonra bedenen, psikolojik olarak iflas ediyor ve sürdüremiyor bu süreci. Biz aslında bugün evet yani şey bir şey söyleyeceğim. Bir başka röportajda daha böyle laf gelmişti yine buraya. Yine aynı yere geldik diye hissediyorum. Hani buna yaşamak denir mi? O arabesk bir duygu şey vardır ya. Hakikaten bu bir yaşama biçimi mi? Bu bir yaşamak mı? Akıştan bahsettiniz ya mesela, akıştaki amaç kendisi, orada olmak, orada bulunmak. Dolayısıyla mesela şeyi görüyoruz, herhangi bir performans ya da değerlendirme kaygısının olmadığı bağlamlarda, şimdi eşim çalışıyor sanat terapisi üzerine, sizden sanatçı olmanızı beklemiyor kimse ya da bir sanatsal yüksek beceri göstermenizi beklemiyor. Sadece sanat araçlarıyla kendinizi ifade etmenizi ve işte akışta olmanızı bekliyorlar. Çok şifalı bir şey. Mesela ritüeller de bu konuda çok tutucudur. Ritüellerin içinde bulunmak, ritüel yapmak. Ama mesela biz ritüelleri de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yine benim çok derslerde falan verdiğim bir örnektir bu.
0: Siz söyleyin de ben de aklıma takılanları ufak ufak dökmeye başlayayım burada.
1: Yani çok bir yandan kalp kırıcı, bir yandan da yüzleşmemiz gerekiyor. Ben derslerimde söylerim mesela, işte bizim kültürel olarak da çok direkt içinde o havzada bulunduğumuz için işte İslam diniyle ilgili çok yakınız. Yani beş vakit namaz şey duyuyoruz, ezan duyuyoruz. Hani siz dindar bir insan olmasanız bile bir kültürün içindesiniz. Tabii. Ve tabii ki o kültürden besleniyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz o kültürü. Ve şeyi soruyorum derslerinde, amfide. Hani niçin oruç tutuyor Müslümanlar? İşte dindar olduğunu düşünen arkadaşlar da bir cevap veriyorlar. Öyle daha hani mesafeli, öyle o kadar dindar duyguları, dini duyguları olmayan kişiler de aynı yerde buluşuyorlar. İşte sıhhat, sağlıklı olmak falan gibi. Ya da işte ruhsal kurtuluştan falan böyle, daha böyle öyle ya da yorumlanıyor. Bunların hepsi çok New Age şeyleri. Yani bir tüketim şeyi. Şey diyorum yani, sizce diyorum hani bir hani zaten şey şakaları vardır. O zaman yoksulların için tutuyor orucu falan gibi şeyler. Hani çünkü çok yoksulları anlamak gerekir. Bir kimsenin aklına şey gelmiyor. İbadetin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani başka da bir...
0: Hayır, sen yaradansın, bakışta... ben de sana evet. tabiimden başka bir anlamı
1: Hatta
0: yok.
1: Hatta hani herhangi bir rasyonalize etmemiz gerekmiyor. Zaten ritüellerin bir amacı da bu. İnanıyorsunuz, onun mesela niçin işte o kadar rekat namaz kılıyorsunuz? Ya da niçin pazar günü gidiyorsunuz kiliseye? Niçin şu şekilde ibadet ediyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ve o şekilde yapmanın da amacı, eğer bir amaç varsa... Olabildiği kadar sizi soyutlaması aslında, olabildiği kadar o akışta sizi tutması, tamamen orada bulunmanızı sağlaması, geri kalan şeyleri silmesi.
0: Her şeyle ilgili o kadar pazarlık halindeyiz ki ama.
1: Tabii, evet.
0: Siz muhtelif şeyden böyle bahsedince onu düşündüm ben. Dinle, yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir, felsefe tarafıyla ilgili olabilir, kadim öğretilerden beslenmeye çalışan insanlar olabilir. Bir anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz fakat o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı yeni, bugünkü anlamıyla söylüyorum, sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde onu öyle

0: Yani tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde daha adını koyarsam yani o sermayenin bir hakimiyeti var. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti, o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış. Her şeyi paraya, parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice yani bizim için şey oldu böyle. Entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
1: Ezeli algıladık sanki bazı şeyleri gibi,
0: evet,
1: değil mi?
0: Şey yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünya ile ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim, bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı, öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu,
1: evet,
0: bir başkası.
1: Evet, evet.
0: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
1: Tamam
0: maalesef.
1: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz reçeteye. Şimdi herkes bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Hı-hı. Ama çözüm, her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir, hı-hı, ürüne dönüşüyor gibi. Bu da beni biraz, ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama, hı-hı, şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. Hı-hı. İnsana bakayım, gözüne bakayım. Onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım. Şundan uzak durayım. Hı hı. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Hı hı. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi? Neyi arıyoruz, hı hı, ve neyle takas etmeye, hı hı, çalışıyoruz?
0: Hı hı. Şimdi yayın evinde görüştüğümüzde ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey, genel yayın yönetmeni, işte bu problemden, böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlanmayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular, ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist, yani bir şeyin popüler olması kötü,
1: doğru,
0: bir şey
1: doğru,
0: değil ama
1: doğru,
0: popüler olsun diye yapılması kötü. Ama orada da çabuk şeye kayıyor, işte reçete vermeye, çözüm vermeye. Çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor. Yani okuyucu, hı-hı, o tüketici, hı-hı, diye bir profil var, onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman evet sanki böyle çok basit bir şey var, ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta, özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru, tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum ve tek başına bunun olmayacağını, yani bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit, yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz öyle değil.
1: Fiziksel yapı...
0: Tabii.
1: Uygun değil,
0: yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki mekan, bir hani çarkta problem var.
1: Evet.
0: Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat, çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor.

0: Bunun bir insan hakkı olduğunu, eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek, çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani, o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşün. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar,
1: evet,
0: çok
1: büyük. Evet, tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini, evet, ve anlaşılmadığını
0: çünkü
1: görüyoruz.
0: Çünkü ontolojik çok olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
1: birey var olsun,
0: evet,
1: yaşasın.
0: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir, evet, şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji, tamam, ama insan söz konusu olduğunca bireyselleşmenin kat sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
1: Çok güdüsel dediğimiz şeyler,
0: evet,
1: tabii ki.
0: İnsan
1: tabii ki
0: söz konusu olunca öğrenmeler.
1: Başka katmanlar var,
0: evet,
1: orada.
0: Öğrenme,
1: ve ihtiyaçlar.
0: Evet, evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani, köpek de şempanze de bir bilinçle, yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüzü var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinç eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl. Kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak, yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da, bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan, bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürel arası alışveriş var, kültürel arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu kendisini tanımlayamayacağı kadar çok dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisine mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disipliniyle bakıyor, bir şey disipliniyle bakıyor. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey o çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizin inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada

0: olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
1: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
0: Ne mutlu, ne mutlu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum. Çünkü anlam arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
0: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilmek için devamını getireceğim. Sizlerle yeni bir programda bir başka konukla tekrar görüşebilmek ümidiyle de şimdilik hoşça kalın diyorum.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

yazmak biraz maksimalist bir ifade olarak değerlendirilebilir ama biraz şizofrenik bir eylem. Temelde kişilik bölünmesi yaşamak zorundadır yazar. Muhayyilesini her bir kahramanla, her bir figürüne taksim etmek zorundadır. Ve onlardan ayrı birer gerçeklik unsuru devşirmeye çalışmak durumundadır. Dolayısıyla bu kişilik bölünmesi esnasında aslında bir bakıma karakterleri aracılığıyla kendisiyle de diyaloğa geçmeye başlar. Benim de Büyük Açlık kaleme alırken deneyimlediğim şey bundan farklı değildi.

0: Türk dilinde biz hikayemizi neyle anlatırdık? Romanla karşılaşıncaya kadar kendimizi, olayları, kişileri, durumları, maddeyi, manayı anlatırken nasıl ifade ederdik? Ne kullanırdık?
1: Evet. 19. yüzyılın

Özellikle ikinci yarısından evvelki dönemleri tekabül eden süreçte Türk toplumu tabii kurmaca esasına dayalı anlatıları daha ziyade destan, mesnevi ve halk hikayesi gibi formlar aracılığıyla naklederdi. Elbette bu kadim türlerin romana geçişte birer rolünün olup olmadığı çok tartışılır. Bizim literatürde de çok tartışılır. Fakat modern romanın, modern hikayenin ve hatta tiyatronun ilk örneklerini biz Tanzimat'ın ilanını takip eden süreçte tesadüf edebiliyoruz. Umumi kanaat budur. Çok gelenekselleşmiş, üzerinde mutabakata varılmış bir tezdir bu. Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde de vurguladığı üzere roman öncelikle çeviriler aracılığıyla dilimize, edebiyatımıza intikal etmiş bir tür. Neden? Çünkü temelde burjuva bireyciliğinin müstakil bir ideolojik damar teşkil ettiği bir medeniyet dairesi içinde vücut buldu. Ve bizde henüz toplumsal ve tarihsel anlamda karşılığı olmayan bir süreçte biz bu türle karşılaştık. Elbette ilk örnekler çeviriler aracılığıyla kazandırılıyor dilimize. Bilhassa Fenelon'dan Telemak çevirisi, işte bizdeki ilk çeviri olarak kabul edilir. Ardından Sefiller, Robinson Crusoe gibi tercümeler takip eder bu eseri. Fakat ilk romancılar tabiatıyla yenileşme devri Türk Edebiyatı'nın kurucuları olarak değerlendirilebilecek isimler. Yani Namık Kemal başta olmak üzere Sami Paşazade, Sezai, Şemsettin Sami gibi isimler, Recaizade Mahmut Ekrem gibi isimler, türün kurucuları, ilk mümessilleri. Elbette başlangıçta teknik açıdan çok iptidai bulunan ürünler vücuda getiriliyor, teknik açıdan, roman tekniği açısından. Fakat aslında Türk romanının gelişim seyri muazzam bir hıza ve intibak sürecine de sahne oluyor. Yani biz yansıtmacı romanı tanıyıp bu roman tarzının ilk örneklerini vermeye çok kısa süre içinde başlıyoruz. O teknik kusurlar yavaş yavaş bertaraf ediliyor ve artık 1890'larda Servet Fünun nesliyle beraber türün gerçekten çok olgun örneklerini görmeye başlıyoruz. Yani başlangıçta Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf, elbette Servet Fünun romanının öncülüklerini üstlenen isimler, en kuvvetli kalemleri olarak değerlendirilebilecek isimleri, onların ürünleri artık teknik mükemmeliyet seviyesine de yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. Ve Türk romanı muazzam bir gelişim yaşıyor. Ancak bu geç kalmışlık duygusu elbette mesela modernist örnekleriyle yansıtmacı örneklerinin de mesela toplumcu gerçekçi yazınla Yusuf Atılgan'ın ürünlerinin vücut bulduğu tarihler aşağı yukarı aynı zaman aralığına tesadüf eder. Aralarında büyük farklar yoktur. Dolayısıyla böyle zaman karmaşaları da yaşar. Bu biraz hızlı yol almış olmasının sonucu olarak beliren bir durum kuşkusuz. Ancak özellikle bu alanda inanılmaz hızlı, inanılmaz özverili bir dizi hamlenin söz konusu olduğunu iddia etmek mümkün.

0: Az önce dediniz ki türün kendisini ortaya çıkaran şartlar aslında Türk toplumunda, sosyolojisinde daha gerçekleşmemişken roman gelmeye başladı.
1: Tabii.
0: Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde toplum romanı nasıl sindirdi, oraya nasıl malzeme verdi? Servet-i Fünun ve sonrasındaki o birbiri üstüne binen dönemlerde de o ilerleme ve mesafe kaydediş nasıl oldu toplumla roman arasında?
1: Aslında tabii başlangıçta çok mahdut bir zümreye hitap eden bir tür olarak karşımıza çıkıyor roman. Hatta bazı ahlaki gerekçelerle toplumun belli başlı kesimleri kadınları roman okumaktan men etmenin uygun olacağı kanaatinde serdediyor. Çünkü malum olduğu üzere roman metinleri en aşina olunmayan anların, durumların tasvirini de içerebiliyor. Dolayısıyla bu bir kaygı yaratıyor tabii. Fakat zaman zaman bu kaygının gevşediği süreçlerle de karşılaşıyoruz biz. Aslında Tanzimat romanının ele aldığı, başlangıçtan itibaren değerlendirecek olursak, Tanzimat romanının ele almayı itiyat edindiği belli başlı temler var. Bunların başında tabii medeniyet çatışması geliyor. İster istemez. Yine bazı toplumsal planda gözlemlenen aksaklıklar, açmazlar sorunsallaştırılıyor. Görücü usulüyle evlilik gibi. Ya da gençlere hayat tecrübesinin çok erken yaşlarda kazandırılması lüzumunu telkin etme amacına matuf metinlerle karşılaşıyoruz. Tıpkı Namık Kemal'in İntibah örneğinde gördüğümüz üzere. Fakat her halükarda şunu dile getirmek mümkün. Tanzimat romancısı başlangıçta bu türü bir ideolojik ve ahlaki telkin aygıtı olarak değerlendiriyor. Bir telkin kürsüsü olarak değerlendiriyor hatta neredeyse. Dolayısıyla müdahaleci bir yaklaşım biçimini benimsiyor. Bu müdahaleci yaklaşımın yavaş yavaş Servet-i Fünun kuşağı ile birlikte çözülmeye başladığını görüyoruz. Çünkü Servet-i Fünun kuşağı mensupları artık bu pedagojik telkini romana bir misyon olarak yüklemeye çalışmaktan vazgeçiyor. Bunun tabii pek çok farklı nedeni olabilir. Sınıfsal gerekçeleri olabilir, tabi oldukları eğitim sürecinin değişmesi söz konusu olabilir. Çünkü Tanzimat romancıları malum çoğunlukla kalemlerde yetişmiş, devlet terbiyesi görmüş, devlet rüyasını daha beşikteyken görmüş, biraz şehzade ruhlu çocuklar der Yahya Kemal onlar için. Dolayısıyla devlet terbiyesiyle yaşamış isimler, tabiatıyla toplumsal problemleri, açmazları sahiplenme, onları romanesk düzleme taşıma konusunda çok daha iştiyak sahibi. Fakat Servet-i Fünun kuşağı ile birlikte biraz daha artık elbette toplumsal problemlere yer verilmekle birlikte bireye odaklanmaya yönelen yeni bir damar açılıyor. Tabii bunların hepsini dile getirirken yani sosyolojik zeminin, tarihsel koşulların, romancının ele almayı uygun gördüğü temin, niteliğini belirlediği gerçeğini göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü dönem dönem bazı sosyopolitik koşullar sanatkarları belli başlı meselelerle iştigal etmekten men edebiliyor. Ya da onların muhalif tavırlarını tahrik edecek, unsurlar içerecek şekilde genişleyebiliyor. Fakat her halükarda sosyopolitik zemin çok belirleyici. Milli Edebiyat döneminde biraz daha ileri gidelim, günümüze biraz daha yaklaşalım. Milli Edebiyat döneminde tabiatıyla ön plana çıkan temler artık bağımsızlık, Türklük vurgusu, mahallileşme ihtiyacı, dilde sadeleşme gerekliliği, tüm bu unsurlar öncelenir hale gelmeye başlıyor. Biraz daha ilerlediğimizde tekrar erken Cumhuriyet dönemiyle beraber doğal olarak Anadolu ve Anadolu halkı, onlarla karşılaşan İstanbul görevliler, aydınların anlatımı, reformist aydın tipine yer vermeye teşne metinler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla her halükarda üzerinde kanaat serdettiğimiz metni ait olduğu bağlamla, tarihsel bağlamla, zamansal bağlamla eşleştirerek değerlendirmek gerekir.
0: Verdiğiniz perspektifte aslında çok ciddi tarihsel ve sosyolojik ve politik kırılmaların yaşandığı bir dönem. Bu edebiyat geçişleri tam da aslında bunların yaşandığı bir döneme de denk geliyor. Bu salınımlar, çalkalanmalar, kırılmalar büyüten bir şey mi oluyor, yoksa edebiyat da kendi içinde bununla kırılıyor mu? Bunu da merak etmişimdir hep doğrusu.
1: Aslında tabii şimdi Velik ve Warren Edebiyat Bilimi adlı eserlerinde önemli bir hususun altını çizerler. Yalnızca toplumsal gerçeklik edebi ürünün niteliğini, içeriğini, üslubunu belirlemez, şekillendirmez. Aynı zamanda edebi ürünler de toplumsal gerçekliği kimi zaman dönüştürebilecek kadar güçlü hale gelebilir. Bunun pek çok örneği var. Şimdi şunu özellikle vurgulamak gerekir kanaatimce. Ait olduğu tarihsel perspektife daha büyük bir sadakatle bağlı olduğunu dile getirebileceğimiz yazarlar var. Mesela bunların başında Mithat Cemal Kuntay geliyor. Üç İstanbul adlı romanı. Evet, yine tarihsel bir kurgu. Fakat hiçbir şekilde deforme edilmemiş bir tarihsel kurgu. Genellikle şunu söyleriz. Yani tarihsel malumat edinmek için başvuracağınız kaynak roman metinleri olmaz. Ama Üç İstanbul özelinde ve genel olarak belgesel roman kategorisine dahil edilebilecek tüm romanlar özelinde bu ilke biraz gevşetilebilir. Çünkü gerçekten Üç İstanbul'da Mithat Cemal Kuntay da dile getirir. Yani görmediğim ve bilmediğim hiçbir şey yazmadım der. Ve sadece görüp bildiklerini de yazdığını görüyoruz. Gerçekten İkinci Meşrutiyet, Milli Edebiyat Dönemi, Cumhuriyet Devri, Milli Mücadele Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, tüm bunların tarihsel arka planı İstanbul'un geçirdiği muhtelif dönüşümlerle beraber bir bütün halinde sunuluyor. Evet, yine kurmaca esasına dayalı bir anlatı, fakat isimler, olaylar, mekanlar, zaman aralıkları, tarihsel çalkalanmalar bir bütün halinde çok objektif bir biçimde aksettiriliyor bu metinde. Ancak bunun dışında tabii her yazar kendi zaviyesinden, kendi ideolojik zaviyesinden ilgili tarihsel gerçekliğe bakıyor. Aynı dönemleri konu alan söz gelimi Yakup Kadri'nin Yaban romanını düşünecek olursak, mesela köy realitesini ne kadar aksettirebildiği, ne kadar gerçekçi bir üslupla aksettirebildiği tartışılır. Çünkü orada Anadolu köylüsüne muazzam bir menfur bakışla yaklaşır. Şimdi dolayısıyla bu metin idealist bir metin midir, yoksa temelde realist bir metin midir? Bu çok tartışılır. Ancak yine umumi kanaat onun idealist bir metin olduğu yönündedir. Çünkü köy hayatı gerçekleştirilen devrimle beraber artık çok arkaik, çok köhne bulunmaya başlanıyor. Ve Yakup Kadri çok büyük bir kalem olmakla birlikte adeta son tekmeyi vuruyor. Köylünün, Anadolu halkının milli mücadele karşısındaki duyarsızlığını onlardan bir nefret objesi olarak bahsedilmesine zemin hazırlayacak şekilde yorumluyor. Dolayısıyla aynı tarihsel gerçekliğe birbirinden çok farklı bakan romancılarla karşılaştığımızı belirtmek mümkün.
0: Bu seyir içinde yolculuğumuza devam edelim. Elbette çok da aslında katmanları sebebiyle geniş bir zaman aralığından, tür çeşitliliğinden belki ve yazar çeşitliliğinden bahsetmek mümkün, ama seyri takip ederken bugüne, en güncele ulaşıncaya kadar başından durakları saya saya şuna göz atmakta, bunu bilmekte fayda var. Bugünü anlamak için veya bugüne referans olmak durumunda da değil belki, ama bir yol takibi için insanın galiba arayışlarından biri bu. Buradayım ama nereden geldim sorusu. Ve şunu okuyarak ama karşısında da bunu okuyarak karşılaştırması için de biraz geniş bir soru sorduğumun farkındayım. Ama buna da siz teşvik ettiniz az önce yaptığınız mukayese sebebiyle. Yani Üç İstanbul ve Yaban. Nasıl bir seyir izleyeceğiz?
1: Aslında şöyle, aynı zamanda bir edebiyat tarihi araştırmacısı olarak hiçbir ekolün, hiçbir devrin, hiçbir yazınsal tecrübenin, akımın göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Aidiyeti ne olursa olsun, elbette. Çünkü birbirini nakzeden temayüller geliştirmiş, birbirini yanlışlayan temayüller geliştirmiş pek çok akım aslında bizi deneyimlemekte olduğumuz gerçekliğin arka planı hakkında fikir edinmeye de sevk ediyor. Bunu mümkün kılıyor bir cephesiyle. Şimdi Yahya Kemal, yine ona atıfla dile getirelim. Medeniyette bütün idrakler ihtirasla mümkündür der. Şimdi bir inkar aşaması olacak, bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi batılılaşma sürecinde de bir inkar aşaması olacak. Servet-i Fünun böyle bir nesildi. Fakat onun bir noktada düzlüğe ulaşabilmesi, sükunete kavuşabilmesi için bu inkarı yaşayıp kültürel kökenlerini rücu etmesi de gerekir.

0: Bu inkarı yaşamadan o kültürel kökenlere rücu etmenin imkansızlığını vurgulamak için böyle bir formül geliştirir Yahya Kemal. Bunu haksız bulmuyorum. Fakat şimdi özellikle bir okurun bu seyir hakkında fikir edinmek için, bu yol takibinin bir parçası olmak için elbette işe Tanzimat romanından başlaması gerekir. İlk örnekleri tanıdıktan sonra Servet-i Fünun çok önemli bir kuşaktır. Çünkü estetik kaygıyı gerçekten ilk planda araçsallaştıran bir kuşak. Hikayeciliğimizi kesinlikle tanıması gerekir. Yani birbirinden farklı iki hikaye geleneğini, işte Refik Halit Karay ve Ömer Seyfettin'in bir noktada konumlandığı olay hikayeciliğiyle, daha sonraki süreçlerde durum hikayeciliğini örnekleyebilecek işte Sait Faikler, Memduh Şevket Esendallar, tüm bu isimlerin tüm metinlerini okumaları gerekir. Ve erken Cumhuriyet devri yazarları, yani Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimlerin eserleri elbette ihmal edilmemeli. Sonraki süreçte malum bir reddi miras söz konusu. Osmanlı tarihine yönelik çok ciddi bir ön yargılı bakış söz konusu. Bunun 1930'lardan 40'lardan itibaren yine ivme kaybına uğradığını görüyoruz. Artık maziyi biraz daha taltif etmeye dönük, maziyle barışmaya, hatta bir sonraki aşamada onu taltif etmeye dönük metinlerinde kaleme alındığını görüyoruz. Tanpınarların, Abdülhak Şinasihisarların bu anlamda ele alınmaları, tüm metinleriyle okunmaları son derece değerli. Çünkü Abdülhak Şinasihisar gerçekten bir merhale. Bugün pek çok okur, pek çok çevre ona bir ön yargıyla bakabiliyor. Maziyi çok fazla övdüğü gerekçesiyle ya da bu zandan hareketle. Fakat aslında Abdülhak Şinasihisar bize medeniyetimizin en ileri birikimlerini kendisi üzerinde somutlaştırmaya çalıştığı Boğaziçi medeniyetini, Boğaziçi kültürünü tanıtıyor. Ve o İstanbul'un adabını, yok olmayı yüz tutmuş, artık son mümessilleri ortadan kalkmış bir yaşam tarzını bize tüm boyutlarıyla aksettirmeye çalışıyor. Hem denemeleri aracılığıyla, yani Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları, hem de romanları aracılığıyla. Fahim Bey ve Bizden başlayarak Çamlıca'daki eniştemiz Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği bu anlamda zikredilmeleri gereken eserler. Tanpınar için de bunu söylemek mümkün elbette. Yani reddi mirasın karşısında konumlanan bir isimdir. Bir terkip hayal etmeye çalışır Doğu ve Batı medeniyetleri arasında. Dolayısıyla bu isimleri tanımadan bizim batılılaşma deneyimimiz, bizim bu medeniyet buhranı karşısında geliştirdiğimiz belli başlı aksülemeller layıkıyla anlamlandırılamaz kanaatimce. Dolayısıyla bu isimleri okumak gerekir bence. Ama tabii bu şu anlamada gelmiyor. Öncü modernist yazarlarımız postmodern kurgular okumak elbette. Yani bugüne nasıl geldiğimiz konusunu aydınlatacak diğer merhaleleri bu isimler teşkil eder.
1: Alan geniş, zaman derin, zemin yaygın. O yüzden biz süreyle sınırlı bir yapım olarak bugüne gelelim diyoruz. Bugünün hikayesi ve romanı, serüveni içinde, modern Türk edebiyatı açısından nerede duruyor, ne vaat ediyor, aldığı şekil, alabileceği şekil ne?
0: Aslında güncel üretimin son derece canlı olduğunu dile getirmek mümkün. Hem romanda hem hikayede, hatta tiyatroda ve Türk toplumunun da önemli ölçüde, yani bu çok açık bir gözlemdir. Hem kültürel harcamalara bütçe tahsisinde daha cüretkar davrandığını, hem evet belki talep ettiğimiz, matlubumuz olan rakamlara ulaşamıyor farklı gerekçelerle, fakat yazmaya ve alımlamaya çok teşne, çok istekli bir zümreyle de karşı karşıyayız. Bu oldukça sevindirici. Yayın evi sahibi arkadaşlar.

Taraflarına gelen dosya sayısının yüksekliğinden dem vurur sürekli. Her birine dönmekte güçlük çekmelerinin ne kadar dramatik olduğunu anlatırlar. Bence oluşan bu enflasyon bir bakıma hayra alamet. Çünkü en azından bir yazınsan meşguliyet söz konusu. Hakikaten cevap vermekte güçlük çekiyorlar, yetişmekte güçlük çekiyorlar. Ama bugünün hikayecileri arasında da bazı isimler var ki, işte beslenmek kaçınılmaz bir şey. Bunu dile getirmek gerekiyor. Mesela Hikmet Hükümenoğlu, son dönemlerde okuduğum yazarlardan biri, özellikle hikayecilerden biri, kalemini beğendiğim, inkar edemeyeceğim hikayecilerden biri. Sait Faik izlekleri görüyorum. Belki sadece benim kişisel kanaatimdir. Fakat elbette etkilenmemek mümkün değil. Devralınan mirasın farklı boyutlarından, farklı kesitlerinden etkilenmemek mümkün değil. Her birini gördükçe, ama özgün sesini bulabilmek burada çok önemli. Bu muharirlerin her birini gördükçe açıkçası çok da mutlu oluyorum. O birikimin üzerine, o etkilenimin üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışmak zaten edebi çabayı bir sonraki aşamaya taşıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok çok hacimli ve verimli olduğunu dile getirmek mümkün.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Oyun tasarımcısı ve eğitimci Özbey Doğa Karslıoğlu bizimle birlikte. Bu alanın bilinmeyen detaylarına dair kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız hemen başlayalım. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, sizi kısaca daha yakından tanıyabilirsek ve böyle başlarsak mutlu olurum.
1: Tabii ki. Ben Özbey Doğa Karslıoğlu. Yaklaşık 18 yıldır prodüksiyon, animasyon ve oyun tasarım süreçlerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Açıkça söylemek gerekirse 18 yıldır bir işi daha hızlı, daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir sorunun cevabını arayarak geçiriyoruz. Bu bağlamda da şu anda hem eğitim süreçleri veriyoruz, hem tasarım süreçlerine devam ediyoruz, hem de daha önce denenmemiş farklı projeleri hayata geçirme çabası içerisindeyiz.
0: Peki tüm bunları yaparken CGI, yapay zeka, dijital konular ve içerisine dahil ettiğimiz sinema ve oyun tasarımını da birlikte düşündüğümüzde bunlara ne zaman ilgi duymaya başladınız ilk ve neden bir insan ilk etapta bunlara ilgi duymaya başlar?
1: Açıkçası şöyle bir süreç işledi. Benim babam gazeteci.

0: Kendisi sayfa tasarımı üzerine çalışıyordu. Ben de 10-12 yaşında o gazetenin mutfak denilen yazı işlerinde büyüdüm diyebilirim. Orada kullanılan o dönemki işte Quark Express ve benzeri yazılımların nasıl kullanıldığını, bu üretim bağının nasıl olduğunu o yaşlarda merak edip incelemeye başlamıştım. Hı hı. Sonrasında ben sayısal çıkışlıyım. Hani sayısal çıkışlı olduğumuz için birden fazla deneyim işte fizik, kimya, biyoloji gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte aslında mühendislik fakültesini bitirdikten sonra hani yapmamaya karar verdim mühendisliği ve iletişim süreçlerine devam etmeye karar aldım. Babadan gelen o tasarım gücüyle. Hani bu sayısalın getirdiği belki birden fazla disiplini merak edip bu alanda ilerlemenin sonucu belki birden fazla yazılım, birden fazla teknik üzerine çalışmaktı. Ama esasen baktığımız vakit genel olarak süreç biraz daha yetmemesiyle alakalı. Yani mesela bir kurgu yapacaksınız. O kurguyu yaptıktan sonra biraz daha makyaj katmanız gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki ben buna bir animasyon programı öğrenip animasyonlar ekleyeyim. Animasyon eklediğiniz vakit bu sefer o animasyonlarda kullanacağız grafikleri hazırlamanız gerekiyor. Diyorsunuz ki ben bu grafik tasarım süreçlerini de buna ekleyeyim. Derken bir anda birden fazla yazılım üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. İki boyutlu dünyada açılan çalışma penceresi bir anda üç boyuta kaydığı vakit ise yine ekstra yazılımlar devreye giriyor. Ve mesela daha öncesinde biz bunu nasıl bu üretim anında daha hızlı bir şekilde yapabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladığımız vakitte ekstra yazılımlar arka arkaya gelmeye başlıyor.
1: Çok güzel özetlediniz. Benim de bilmediğim detaylar var. Sizle öğreniyorum ve seyircilerimizle birlikte. Evet. CGI film prodüksiyonu ne demek?
0: Yani CGI dediğimiz Computer Generated Imagery dediğimiz sistem tamamen bilgisayar tabanlı bir tasarım süreci aslında. Yani bilgisayarda oluşturulan grafiklerin, animasyonların seyirciye daha realistik olarak gösterilmesi diyebiliriz.
1: Gerçekçi görüntülermiş gibi.
0: Gerçekçi görüntülermiş gibi. Yani bu yıllar önce en çok bilinen Jurassic Park filmiyle başlayan bu süreç günümüzde hala devam etmekte ve bütün filmlerde, dizilerde, oyun prodüksiyonlarında bunun yine çalışmalarını gözlemleme durumundayız. Çünkü artık olmazsa olmaz bir süreç. İnsan daha fazlasını istiyor. Yani mesela en basit bir tanıtım filmi çekiyorsunuz. O gittiğiniz yerde o insanlar orayı zaten her gün sizin videoda çektiğiniz gibi görüyorlar. Diyorlar ki bana daha farklı bir şey sun, bana daha farklı bir şey ver. Yani o zaman işin içine biraz daha makyaj girmeye başlıyor. İşte ekranın içerisinde dönen yazılar veyahut da bir anda ortaya çıkan grafikler. Hani bunlar işi çok daha farklı bir hale getirdiği için hani bizim bu gösterdiğimiz animasyon süreçlerinin aslında her alanda çok yüksek şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor.
1: Az önce Jurassic Park'ı andınız. Evet. O zaman da peki yapıldığında adı CGI olarak mı anılıyordu ve biliniyordu?
0: Yani şöyle açıkçası o dönemler zaten bayağı taş devriydi. Zaten bu Trax'in de bir kısmı tamamen fiziksel olarak tasarlanmış ve sette de kullanılmıştı. Daha sonraki görsel efekt dediğimiz şeyler. Hani bu açıkçası daha çok CGI adıyla değil de görsel efekt adıyla adlandırılıyordu. Tamam. Sonrasında artık günümüzde programların çok fazla kullanıcıya ulaşmasıyla ve bu yazılımların da daha uygun maddi olarak insanlara ulaşmasıyla CGI süreçleri artık sıfırdan bir kişinin istediği şekilde oluşturabileceği bir üretim bandına dönüştü. Bu noktada şu anda çok rahat ulaşılabilir programlar mevcut.
1: Çok güzel. Tüm bu anlattıklarınızın ve teknik özelliklerin oyunlara etkisi nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyuncu oyunu oynamadan önce o oyunun nasıl oluştuğunu, o karakterin nasıl doğduğunu, o ortama nasıl geldiğini, biz burada ne yapıyoruz, biz burada hangi sonuç üzerine bu macerayı yaşıyoruz dediğinde burada tamamen trailerlar giriyor. Yani burada tamamen bizim CGI videolarımız devreye giriyor. Yani oyuncuyu o sinematik evrende taşıyan, o oyuncuyu A noktasından B noktasına getiren ve tamamen oyunun mantalitesini sunan aslında bu şekilde sinematik CGI videolar oluyor. Yani günümüzde birçok oyunun başlangıcında o ilk oyuncuyu yakalayan, oyuncuyu kendine aşık eden bütün süreçlerde CGI film prodüksiyonunun ağırlığını görüyoruz. Çünkü hani baktığınız vakitte oyunun oynanılabilir demoları insanların gözüne çok iyi geliyor ama esas show time dediğimiz bizim tamamen o CGI videolarla oyuncuyu etkileme çabası içerisine giriyoruz. Bu noktada da tamamen oyunların olmazsa olmazı dediğimiz CGI videolarla oyunun

0: içerisindeki en büyük üretim süreçlerini yapıyoruz diyebiliriz.
1: Peki basit bir teknik anlatımla, çünkü takdir edersiniz ki bazı detaylar bize karışık geliyor olabilir. Basit bir teknik anlatımla CGI'de üretim süreci nasıl ilerliyor aşama aşama?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Nasıl özetlersiniz bu süreci?
0: Öncelikle bir konsept tasarım elimizde olması gerekiyor. Yani sıfırdan bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu konsept tasarımdan sonra bizim 3D modelleme süreçlerimiz devreye giriyor. Burada kullanılan 3D asetlerin, yani bir bina, bir araba veyahut da benzeri o sahne içerisinde kullanılacak olan 3D objelerin tasarımlarına giriliyor. Burada kullanılan birçok yazılım mevcut. Daha sonrasında bu modelleme süreçlerinden sonra bunların kaplama dediğimiz, işte boyama süreçlere giriyor. Bu texture dediğimiz, materyal dediğimiz, bu 3D modellerin üzerine giydirilen katmanlar oluşturulmaya başlanıyor. Daha sonra katı modeller ve organik modeller olmak üzere, yani katı modeller dediğimiz şeyler işte ev, araba ve benzeri süreçler. Organik modeller dediğimiz ise işte insan ve hayvan formları. Burada da daha sonrasında organik modellerin aynı şekilde modelleme ve kaplama süreçleri gerçekleşiyor. Daha sonra işte bizim rig sistemleri dediğimiz, daha sonra rig sistemlerin üzerine animasyon süreçleri dediğimiz safhalar başlıyor. Daha sonra işte lighting, shading gibi benzeri ışık ve farklı üretim bantlarından geçip en son ürünün son halini görmeye başlıyoruz. Yani aslında her biri farklı bir uzmanlık alanı ve farklı bir teknik detay içeriyor.
1: Birkaç noktaya değindiniz, lighting gibi. Onları biraz daha müsaadenizle açmak istiyorum ama 3D modelleme ve dijital varlık üretimi meselesi var. Doğru telaffuz ettim mi? Bu nasıl bir alan ve bunun kullanım alanları nedir? Bize nasıl açıklarsınız?
0: Tabii şimdi bizim CGI animasyonlarda, CGI prodüksiyonlarda en önemli materyallerimiz 3D asetler. Yani aset dediğimiz şey aslında oyun içerisinde kullandığımız bütün varlıkları biz aset diyebiliriz. Hani müzikler de bir asettir veyahut da benzeri farklı oyun içerisindeki materyaller de asettir. Öncelikle 3D asetler bizim ilk temel taşlarımız. Yani o sahneyi oluşturan ana unsurlar tamamen 3D asetlerle başlıyor. Burada farklı 3D modelleme programlarıyla şu anda bu ürünler oluşturulmaya devam ediyor. Tabii son zamanlarda AI tasarım modülleri de devreye girmeye başladı. Yani bizim daha öncesinde bilgisayarda sıfırdan modellememiz gereken bir objeyi artık AI sistemler hızlı bir şekilde de modelleyebiliyorlar.
1: Yapay zeka.
0: Tabii burada şöyle bir sistem söz konusu. Hani şu an günümüzde bu tarz modellemelerin sonrasında illaki tekrardan bir düzenleme süreci olması gerekebiliyor. Çünkü çok yüksek poligon sayısına sahip olabiliyorlar veyahut da objelerde istenmeyen detaylar ortaya çıkabiliyor. Yine bu noktada profesyonel bir dokunuş gerektiği için profesyonel 3D sanatçıları AI ile yaptıkları tasarımları bile günümüzde tekrardan düzenleyip son halini vermek zorunda kalıyorlar. Yani şu anda çok fazla konuşuluyor çünkü. Hani bu yapay zekanın işte mesleğimizi elimizden alacak mı, biz nasıl ilerleyeceğiz süreçleri şu anda çok fazla konuşulduğu için bize de soruyorlar. Diyorlar ki işte biz AI bir yapay zeka destekli bir tasarım modelleme programı kullandığımızda hani bu bizim iş akışımına nasıl yansır diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki hani bu süreç içerisinde eğer bir 3D program bilmiyorsanız orada karşılaştığınız bir problemi sonrasında çözemezsiniz. Ve özellikle oyunlarda çok büyük performans sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin işinizi hızlandırabilir. Ama şu anki günümüzdeki teknolojiyle daha bunun biraz daha zamanı var diyoruz. Ve her halükarda işin detayını bilmenin de ilerleyen süreçte avantajını yaşarsınız diyoruz.
1: Yani tümüyle yapay zeka yüklenmemek, bu işin analog kısmını, tırnak içinde analog kısmını da bilmek gerekiyor.
0: Ya benim şöyle bir örnek veriyorum. Hani bir uçağı indirmeye kalktığınızda yapay zekadan destek almaya kalkarsanız nasıl bir sonuç doğuracağını hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Ama temel bir bilginiz varsa, neyin nerede olduğunu biliyorsanız, yani bu iş akışı konusunda profesyonel olarak bir uzmanlığınız varsa yapay zeka sizin arkanıza alacağınız bir rüzgar gelir diyoruz. Yani hani
1: olumlu bir rüzgar.
0: Olumlu bir rüzgar. Ama bilmiyorlarsa, yani bu yazılımların, bu sürecin, bu tasarım bandının nasıl çalıştığını bilmiyorlarsa, sadece AI süreçlerinden destek alarak ilerlemeyi düşünüyorlarsa maalesef çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü işin ABC'sini öğrenmeden direkt cümle kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da bir yerde sıkıntı yaşadıklarında en başa dönmelerine sebebiyet veriyor. Hani biz de tabii bunu istemeyiz ama günümüzün teknolojileri şu anda maalesef bu şekilde ilerliyor.
1: Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Biz sürekli deniyoruz. Yani bakıyoruz şu nasıl bir sonuç verecek? Bu iyiymiş, bir deneyelim. Bunu yapabiliyor mu? Bu konuda bizi şaşırtabiliyor mu? Yani bizim en büyük üzerine düştüğümüz şey üretim bandı. Bu

0: Profesyonel üretim bandında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor mu? Biz aslında bunun sorusunu arıyoruz. Bazı noktalarda karşılıyor, bazı noktalarda ise maalesef çok enteresan sonuçlar doğurabiliyor. O sonuçlarda biz yine işi bildiğimiz için o ürünü alıp istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani şu an için genel olarak bize ilham kaynağı oluyor diyebilirim. Fakat hani oradaki çalışan, oradaki operatör, oradaki tasarımcıyı yerinden kaldıracak veyahut da oradaki animatörü işinden edecek bir durum şu an için söz konusu değil.
1: Aslında tüm ilişkilerde ve tüm bağlamlarda olduğu gibi yapay zeka ile diyaloğumuz da tam bahsettiğiniz noktada ilham alma meselesinde olmalı gibi hissediyorum.
0: Yani biz önümüzdeki süreç içerisinde insan faktörünün herhangi bir şekilde yerini alabilecek çok büyük bir süreçte karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ha, ekipler azalabilir. Yani 30 kişinin yaptığı işi 20 kişi yapabilir. Yani bu eskiden bu sanayi devriminde de böyleydi. Yani bir makine çıktığı anda bir anda 50 işçinin yaptığını bir anda tek başına yapmaya başlamış. Yani bugün günümüzde modern tarımda kullandığımız cihazlara da baktığınız vakit yine aynı şeyler geçerli. Ama burada işte tarım sektörü bitiyor, burada işte tarım sektöründe artık işçiler çalışmayacak gibi bir algı oluşmuyor. Biz artık şu anda biraz daha beyaz yaka olarak ve görsel iletişim, tasarım ve animasyon süreçlerinde bunu fark etmeye başladığımız için biraz kıyamet kopuyor. Bir de bizim kitlemiz sosyal medyayı çok aktif kullandığı için bu tarz organizasyonların yankıları çok daha fazla duyuluyor. Yani biz söylediğimiz gibi yani bu bizim işimizi hızlandıracak ve ilerleyen süreçte ben şöyle diyorum. Siz bugün bir oyun şirketi kurmaya kalksanız belki yanınıza 50 kişi çalıştıracaksınız. Ama yapay zeka sistemleriyle bu sayı bir anda 25, 20'ye, 30'a düşebilir. Yani siz burada 50 kişi çalıştıracak yere 20 kişiyle işinizi çözebilirsiniz. Aslında bu sizin avantajınıza olan bir şey olarak söylüyoruz biz bunu. Çünkü insan faktörü dediğimiz o özgün düşünce ve ürüne her saniye müdahale edip kendi ihtiyaçlarına doğru yönlendirme süreci şu an için herhangi bir şekilde değişikliğe uğramayacak gibi gözüküyor.
1: Çok güzel. Yine bilmediğim önemli bir detay daha var, müsaadenizle okuyorum. Ringing ve karakter sistemleri de önemli bir konu. Bu mevzuyu seyircilerimiz ve benim için nasıl açıklar ve ifade edersiniz?
0: Tabii ki. Yani rig dediğimiz sistem aslında tem olarak bir iskelet sistemi. Klasik animasyonda dünden bugüne gelen süreçlerde A'dan Z'ye bir objenin hareketi söz konusu olduğu vakit hemen işleme dahil edilen bir süreç aslında bu. Bizim 3D animasyonda nasıl biz bugün dışarıdan bir ürünü modelliyorsak o ürünü hareketlendirmek için o ürünün içerisinde bir rig sistemi kurmamız gerekiyor. Bir temel iskelet sistemi kurmamız gerekiyor. Bu iskelet sistemini kurduğumuz vakit ki bu aynı insan iskelet sistemi gibi birebir aynısı kopyası oluyor. Biz oradaki kemiklere animasyon verdiğimizde, oradaki rig sistemine animasyon verdiğimizde dış katmanlarda da bunu görüyoruz. Şimdi yaklaşık bir 10 yıldır, yani 10 yıl önce rig sistemleri tamamen karakterin animasyonlarını belirleyen süreçlerdi. Fakat günümüzde artık rig sistemleri, yani iskelet sistemlerinin dışında bir de kas sistemleri, doku sistemleri ve benzeri sistemler de bundan etkilenmeye başladı. Yani 10 yıl önce Hollywood'un veyahut da benzeri büyük CGI stüdyolarının milyon dolarlar harcayarak yaptığı çalışmaları biz artık kendi evimizdeki normal kendi kişisel bilgisayarlarımızda bile bu tarz yazılımlarla yapabilecek hale geldik. Özellikle şu anda da oyunlarda da rig sistemi yani kemik sistemlerinin dışında kas sistemleri, doku sistemleri gibi sistemlerde A'dan Z'ye çalışıp izleyiciyi daha fazla oyun içerisinde realistik olarak çekmeye başladı.
1: Peki tüm bu anlattıklarınız paralelinde ve beraberinde animasyon süreci ve hareket tasarımı nasıl şekilleniyor? Bu alana yabancı olanlar için nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi eskiden kullanılan programlarda animatörler o kare kare o rig sistemlerini hareket ettiriyorlar. Yani bir kolun hareketinden bir koşma animasyonuna kadar A'dan Z'ye tek tek keyframe dediğimiz noktasal animasyon süreçleriyle bu sistemleri kurmaya çalışıyorlardı. Ve yani bu gerçekten inanılmaz işçilik isteyen bir süreçti. O hareketin daha doğal olması, o hareketin yapay durmaması için inanılmaz bir çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mock-up sistemleri çıktı. Bu mock-up sistemleri ilk baş Avatar filmiyle çok fazla backstage süreçlerinde gözüktü. İşte normal mock-up artistler o elbiseleri giyiyorlardı. Giydikten sonra o yaptıkları hareketler bilgisayar ortamlarına aktarılıyordu. Hatta benzeri oyun şirketleri de profesyonel sporcularla bu animasyonları gerçekleştirip oyunlara aktarıyorlardı. Mesela atıyorum bir golf oyunu oynuyorsanız o profesyonel bir golfçiyi alıp o golfçi o mock-up elbiselerini giydirip o hareketleri oyuna aktarıyorlardı. CGI filmlerde de o avatardaki CGI

0: karakterlere bu mock-up artistler bu animasyonları aktarıyorlardı. Yani o keyframe dediğimiz klasik tek tek animasyon, kare kare animasyon yapmaktansa mock-up elbiseleriyle bu animasyonlar hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Tabii mock-up elbiselerinden de hani buzdağının gözükmeyen kısmı var. Yani mock-up elbiselerinde ufak tefek hatalar olduğu vakit bizim onları tekrardan temizlememiz gerekiyor. Ama günümüz teknolojisine geldiğimiz vakit artık mock-up elbiselerinin dışında bir de AI sistemler devreye girmeye başladı. AI sistemler de şu şekilde ilerliyor. Herhangi bir kamerayla çift açıyla bir kişiyi çektiğiniz vakit o kişi ekrandaki animasyonu direkt yazılıma aktarılabiliyor. Yani o kişinin mock-up elbisesi olmadan da o animasyon bizim prodüksiyon süreçlerimize dahil olabiliyor. Tabii onun da artıları eksileri var. Çünkü o kamerayla alınan animasyonların keskinliği ve detayı mock-up elbiseleri kadar başarılı olamayabiliyor. Ama hani günümüzde AI'ın orada da kullanılmaya başlandığını görüyoruz.
1: Peki ışıklandırma nasıl yapılıyor ve render dediğimiz olayla nasıl bir diyalog halinde?
0: Şimdi ışık her şey. Yani normal bizim standart broadcast prodüksiyonlarımızda da animasyonlarımızda da hani bu stüdyo ışığı nasılsa, şu anki ambiyans bizi nasıl etkiliyorsa, bildiğiniz bizim CGI film prodüksiyonlarında da sahne ortamımız bu şekilde. Yani biz aslında dijital bir üründe fiziksel bir sahneyi kurmaya çalışıyoruz. Yani dijital kameralarla, farklı ışık sistemleriyle aynı sahneyi orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bir objeyi modelledik. Bir objeyi modelledikten sonra o objeyi kapladık. O objeyi kapladıktan sonra o ürünü sahneye yerleştirdik. O ürünü sahnede en iyi şekilde istediğimiz görüntü haline getirmek için ışık sistemlerini kullanıyoruz. Ve burada ışıklandırma dediğimiz lighting sistemleri o ambiyansı oluşturan en temel faktör oluyor. Ve söylediğim gibi fiziksel bir dünyada nasıl bir ışık setup'ı kuruyorsak biz aynı sistemi CGI sahnelerde oyun motorlarının içerisinde de kuruyoruz. Hatta burada işte point light, spotlight gibi benzeri ışık sistemlerinin dışında Kelvin dediğimiz 3200 Kelvin'den 5600 Kelvin'e kadar oradaki ışığın beyaz ayarına kadar müdahale edip sahneyi sıfırdan oluşturduğumuz süreçler bunlar. Yani açıkça söylemek gerekirse hani benim şöyle bir cümlem var. Hani siz dünyanın en iyi animatörü olabilirsiniz. Siz dünyanın en iyi 3D modellemecisi olabilirsiniz ama kamerayı nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız, kamerayı nereye koyacağınızı bilmiyorsanız o dijital dünyada maalesef hareket edememeye başlıyorsunuz. O yüzden fiziksel dünyadaki prodüksiyon süreçlerinin birebir taklidi aslında bizim. Hatta bugün AI prodüksiyonlarda bile hani oraya prompt'u girerken işte zoom in, zoom out gibi terimler kullanıyoruz. Yani bunlar aslında fiziksel dünyada kamera çekimi yaparken kullandığımız prodüksiyon terimleri. İşte pan yapalım, tilt yapalım, işte diagonal görelim gibi terimlerin aynısını biz aslında orada dijitalde sahnede birebir dijital kamerayı yapıyoruz. AI video süreçlerinde ise promptlara yazıyoruz. Yani fiziksel dünyadaki yaptığımız hareketlerin birebir kopyasını orada çalışmaya devam ediyoruz.
1: Bu terminoloji içerisinde compositing ve post prodüksiyon süreçleri var. Evet. Bunları bize nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi compositing dediğimiz şey aslında birden fazla katmanın bir araya gelmesiyle oluşan yapılar. Mesela en basit örnekle şunu söyleyeyim. Bir dış mekan çekimi yapıyoruz. Orada yönetmen bir sis istiyor. Biz o sisi daha sonrasında compositing katman olarak videoya ekliyoruz alfalı olarak ve bir anda mekanda ekstradan bir katman oluşuyor ve mekan sanki bir sis ortamı varmış gibi algılanıyor. Şimdi bu tarz organizasyona biz compositing diyoruz. Yani o görüntünün üzerine yapılan işlemler, özellikle After Effects ve benzeri programlar burada çok fazla kullanılıyor. Bunların geneline ise post prodüksiyon diyoruz. Şimdi mesela biz fiziksel bir dünyada çekim yaptığımız vakit ona prodüksiyon olarak adlandırıyoruz. O çektiğimiz görüntüyü işleme aldığımız andaysa post prodüksiyona geçiyor. Bu post prodüksiyon süreçlerinde kullandığımız efekt ve benzeri birçok süreçse compositing çalışmaları olarak adlandırılıyor. Bizim fiziksel dünyada nasıl bir görüntüyü çekiyorsak dijital videolar üzerine de o şekilde işlemler yapmamız gerekebiliyor. Yani biz CGI film prodüksiyonunda bir oyun motoruyla bir video elde ettiğimiz vakit o video üzerinde de ekstradan compositing işlemleri yapmamız bazen gerekebiliyor. Çünkü mesela oyunun içerisinde bir sis koyabiliyoruz. Oraya bir partikül olarak o sisi ekleyebiliyoruz. Ama mesela ekstradan başka bir efekt uygulamak istediğimizde oyun motorunun içerisinde

bunun bize herhangi bir şekilde üretim bandında karşılığı olan bir şey yoksa daha sonrasında işte After Effects ve benzeri compositing programlarıyla bu videolara bunları ekleyebiliyoruz. Yani en basiti yaptığımız bir CGI prodüksiyonda arabada oyuncular giderken silecekler çalışıyor.

0: eğitim almış biri olarak ve bu işin de atıyorum tekniklerine hakim olan biri olarak örnek veriyorum. Eğer şeyi de biliyorsam, yazılımları da biliyorsam kolay bir şekilde üretim yapabiliyor muyum?
1: Evet, şimdi şöyle, açıkçası biz bunu şöyle belirliyoruz. Şimdi bilgiye ulaşmak günümüzde artık çok kolay. Ama bu ulaşılan bilginin bir şekilde kullanılması ve bunu kullanırken de belirli bir mantık içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi biz birçok şeyi öğreniyoruz ama bunları uygulama sahası olmadıktan sonra bunu öğrenmenin de bir anlamı olmadığını mantığımız bize sorgulatmaya başlıyor. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Öğrettiğimiz her şeyi sahada uygulayarak o üretim bandında kitlelere bu yapılan çalışmaları sunma mantalitesiyle hareket ediyoruz. Şimdi bu programları hemen hemen herkes ilgili ve alakalıysa çok rahatlıkla öğrenebilir. Fakat burada öğrenirken bir disiplin içerisinde bunu öğrenmesi gerekiyor. Biz şöyle bir araştırma yaptık. Yani daha sonra bakarım, daha sonra yaparım. Ben onu kaçırdım ama şu gün bakarım gibi bir algıyla hareket edildiğinde veyahut da bir eğitim satın alınıp köşeye konulup merak edilip dur bak bunda da indirim varmış ben bunu alayım şuraya koyayım dediğinizde o eğitimle kimse ilgilenmiyor. Ama burada belirli bir periyot, belirli bir zaman dilimi oluşturulduğunda dersler yine klasik yöntemle orada kişilere direkt doğrudan iletişimle sunulduğunda insanlar orada birebir iletişim bandında eğitmen ve öğrenci olarak buluştuğunda çok daha büyük bir sinerji oluştuğunu biz hala görüyoruz. Ve hani eğitimlerimizde de öğrencilerimize şöyle bir şey diyoruz. Arkadaşlar bu eğitime muhakkak katılın. İşte ben bunun sonra tekrarını alırım. Ben sonra tekrar bakarım. Ya yani buradan verim alamazsınız. Ya yani biz burada direkt soru cevap halinde ilerliyoruz. Hani insan hiçbir şey sormasa bile o psikolojiyle orada yaşayan bir varlıkla iletişim halinde olduğu için çok daha rahat bir öğrenim sistemi oluyor. Ama genel olarak baktığımız vakit bu işe ilgisi olan, merakı olan herkes bu işi yapabilir. Ayrıyeten onlara bunu yapma sahası sunulduğu vakit. Çünkü biz şöyle bir şey söylüyoruz. Bir koşucu düşünün. Her gün antrenman yapıyor. Ama hiç olimpiyatlara katılmıyor. Bir pilot düşünün. Her gün orada simülasyonda uçak uçuruyor. Ama hayatı boyunca hiç gerçekten fiziksel bir uçağa binip gerçekten o uçağı uçurmamış. Şimdi bizim sistemimizde tamamen bu uygulama süreçlerini teknik olarak sahaya sunma ve burada direkt sahadan bir wipe alma süreçleri var. Hani bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir dönemde tamamen uygulama ağırlıklı bir disiplinle hareket edilmesini düşünüyoruz açıkçası.
0: Çok güzel. Hocam çok enteresan bir alan. Bir sürü de sorun var benim ama süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya açıkçası ben teşekkür ederim bu davetiniz için. Söylediğim gibi biz şu anda bulunduğumuz yıllarla, yıla baktığımız vakit üretim bandında nasıl bir iş akışı olduğumuzu görüyoruz. Şimdi CGI prodüksiyon diyoruz, AI tasarım diyoruz ama bundan 10 yıl sonra ne konuşacağımız konusunda açıkçası hepimizin bir merak fikri yok yani. Hani çünkü her saniye değişiyor sistem. Bakalım 10 yıl sonra inşallah bunu tekrar değerlendirmesini yaparız.
0: Süper.
1: Bu yıllarda bu şekilde çalışmışız. Sonrasında 10 yıl sonra resim nasıl değişmiş hep beraber değerlendiririz.
0: Süper. Gelecek için heyecanlıyız bu alanda. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: tekrar.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: Ki buradaydınız. Sağ olun, var olun.
1: Görüşmek üzere, sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba. Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat, Türk sinemasında melodram geleneğini yalnızca duygusal yoğunlukla değil, güçlü bir sınıfsal eleştiriyle de derinleştiren önemli bir film. Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı film, dönemin gişe başarısının ötesinde Yeşilçam'ın kara sevda anlatılarını daha sert, daha gerçekçi bir zemine taşıyarak kalıcı bir etki yaratmıştır. Film, evlenmek üzere olan tersane işçisi Mehmet'le manikürcü Nermin'in ucuz bir kira evi arayışıyla başlar. Daha ilk sahnelerde bakımsız ahşap evlerin, gecekondu mahallelerinin yanı başında yükselen modern apartmanlar, varlıklı insanlarla yoksul kesim arasındaki uçurumu belirgin hale getirir. Mehmet'in maaşı bir ev tutmaya yetmez. Dolayısıyla yoksulluk, daha evlilik gerçekleşmeden çiftin ilişkilerini yıpratmaya başlar. Bu noktada film, aşkı romantik

0: ideal, romantik bir ideal olarak değil, ekonomik koşulların sürekli baskısı altında kırılgan bir duygu olarak ele alır. Nermin'in kuafördeki çalışma ortamı da sınıfsal ayrımı derinleştirir. Varlıklı kadınların mücevherler ve Paris modası üzerine konuşmaları, Nermin'in yalnızca hizmet ederek temas edebildiği bir dünyayı temsil eder. Bu dünya cazibeli ve aynı zamanda erişilmezdir. Tam bu noktada Ender karakteri devreye girer. Zengin ve şımarık, aynı zamanda sorumsuz Ender, Nermin için bir başka hayat ihtimalini temsil eder. Ancak bu ihtimal sahicilikten uzaktır. Ender Nermin'i ister ama onunla evliliği göze alamaz. Ailesi için bir manikürcü gelin kabul edilemezdir. Böylece Nermin ne yoksul aşkında ne de zengin hayalinde tutunabilir. İki sınıf arasında sıkışıp kalır. Filmin ironik kırılma anı ise tersane işçisi Mehmet'in piyango kazanarak zengin olmasıyla yaşanır. Ancak yönetmen Metin Erksan bu noktada klasik Yeşilçam anlatısına teslim olmaz. Zenginlik Mehmet'i mutlu etmek yerine iç dünyasını karartır. Aşk duygusu yerini gurura, kırılganlığa ve intikama bırakır. Ayhan Işık'ın canlandırdığı Mehmet, Yeşilçam'ın iyi adam figürünü aşarak sınıfsal sıçrayışın biçimlendirdiği karmaşık bir karaktere dönüşür. Türkan Şoray'ın Nermin'i ise masumiyetle suçluluk arasında sıkışmış erkek egemen ve sınıfsal baskıların yükünü taşıyan trajik bir kadın figür olarak öne çıkar. Acı hayatın asıl acısı iki karakterin Mehmet ve Nermin'in hala birbirini sevmesinde yatar. Ancak yaşananlar bu sevgiyi geri dönülmez biçimde zehirlemiştir. Film, paranın ve statünün insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü, masumiyetin nasıl yıprandığını gerçekçi bir yaklaşımla gösterir. 1962 yılında çekilen Acı Hayat, yalnızca kavuşulamayan bir aşkın hikayesi değil, yoksulluğun, sınıfsal eşitsizliğin ve yozlaşmanın kişilerin kaderini nasıl etkilediğini anlatan güçlü bir toplumsal melodramdır. Aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyan bu film, Acı Hayat, Yeşilçam'ın en etkileyici ve sarsıcı aşk anlatılarından biri olarak sinema tarihimizdeki yerini korumaktadır. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gölge Oyunu'nun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlıyoruz ve sizleri Mercedes GLB GLC lansmanına götürüyorum. Evet sevgili seyirciler, uçakla Erzurum'a geldik. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum Garı'nın hemen önündeyiz. Bizi farklı bir yolculuk bekliyor. Mercedes GLB ve GLC serilerini deneyimleyeceğiz ama asıl konu aslında Mercedes'in 140 yıllık geçmişi, ana konumuz bu olacak. Tabii ki bu arada iki aracı da deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu güzel rotada bu güzel araçları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen gara geçelim, ardından gece tren yolculuğumuz başlıyor.

Hindi. Taraf. Evet, yolculuğa hazırız.

0: Sevgili seyirciler, Erzurum'dan trenle Erzincan'a geldik. Bağıştaş istasyonunda indik ve GLB ve GLC'ler bizi karşıladı. Serkan, öncelikle yolculuğu nasıl buldun? Ardından GLB ve GLC için neler söyleyeceksin?
1: Bir kere dün geceki yolculuktan sonra, tren yolculuğundan sonra bir teknolojik devrim yaşadık diyebiliriz. Özellikle benim yanımdaki bu yeni nesil elektriklisiyle Mercedes'in bir devrim yaşamış gibi gözüküyoruz. Ama tabii daha çok detayları yolda göreceğiz.
0: Evet, şu önde hazır buradayken göstereyim. 942 tane LED var.
1: Evet.
0: Ve gerçekten gece çok farklı gözüküyor. Çok farklı bir ambiyans sunuyor. Bununla da sınırlı değil. Tavan da oldukça ilginç.
1: Mercedes yıldızlarını bu iki modelde çok yerde kullanmışlar değil mi?
0: Evet. Yani bence biraz da abartı oldu mu diye düşünüyorum. Çünkü far içinde var, tavanda var, her yerde yıldızı her noktaya entegre etmişler.
1: GLB'nin panjurunda da var.
0: Gece olunca da bu aydınlatılmış farlar, yıldızlar çok şık gözüküyor. Şimdi efsane bir rotaya çıkacağız. Sözü fazla uzatmayalım. İlk olarak GLC ile başlayacağız. Geleceği yolda size anlatacağız. Sonra Serkan'la beraber GLB'ye geçeceğiz. Biraz da GLB'yi anlatacağız ama bunları yaparken de o geçtiğimiz rotalara da dikkat etmenizi istiyoruz. Gerçekten efsane rotalar. Türkiye'nin belki de çok az insanın gördüğü yerleri. Buraları da keyifle izlemeniz için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi yola çıkalım mı?
1: Çıkalım.

0: Seyit Serkan, şu an Kemaliye'ye doğru çok güzel bir coğrafyanın içinde yola çıktık.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Araca bindiğimizden beri ne hissettiğimi. Aracın süspansiyonları muhteşem.
1: Evet, zaten yeni bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Gerçekten bunun da etkisini fazlasıyla görüyoruz. Zaten sessizlik de ve o elektrikli otomobilin huzurunu da yaşadık yol boyunca. Mevsim olarak da çok güzel bir mevsime denk geldi. Buralar biliyorsun biraz daha geçtiği zaman sararmaya başlıyor. Evet. Bulunduğu konum itibariyle tam böyle yeşerdiği, yemyeşil bir doğada ilerliyoruz. Tabii buradaki aslında GLC'nin en büyük avantajlarından bir tanesi burn elektrik, yani elektrikli olarak doğması.
0: Evet.
1: Bu aracın. Burada bütün bunun faydalarından da yararlanmışlar.
0: Evet, bu platform üzerine inşa edildiği için şu an hala mevcut olan içten yanmalı versiyondan farklı bir görseli var. Binmeden önce ön ledleri söylemiştik.
1: Evet.
0: İçeride de birçok farklılık var. Bir kere buradaki şu ekran için ne söyleyeceksin merak ediyorum. Sen seviyor musun böyle boydan boya dijital ekranın olmasını?
1: Artık şöyle hesaplanıyor. Boydan boya olduğu için, yani tamamen bütünleştirildiği için 39.1 inçlik bir büyüklüğe sahip olduğunu
0: güzel
1: firma yetkilileri bildirdiler. Bir kere çok şık. Artık neredeyse hiç buton yok yeni nesil otomobillerde. Mercedes bunun öncülerinden bir tanesi, EQ ailesiyle birlikte artık tamamen bütünleştirdi. Her şeyi, işte klima sisteminden tut multimedya ekranına, otomobille ilgili ayarlara, kamera sistemine, yan taraftaki sürücü, yani yolcu için, ön yolcu için buradaki her şeye, işte bakın yani farklı şeyler bile var, platformlar bile var video izlemek için. Farklı şeylere, buradan her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Sadece orta konsolun üzerinde 5-6 tane düğme var. Bunlar da artık böyle çok sık kullanılan ve hemen acilen basman gereken dörtlü flaşörler gibi, işte park sensörlerini devreye almak gibi. Onları fiziksel olarak yerleştirmişler ama onun dışında artık her şey bu ekrandan yapılıyor. Ekranın dışına da sanki bir ekranın parçası gibi, o artık Mercedes'in son döneminde alıştığımız böyle türbin motoruna benzer çok şık havalandırma ızgaralarını yerleştirmişler.
0: İstersen hemen teknik detayları da senden dinleyelim. Bu aracın özellikle 0-100 hızlanması, maksimum süreti, onlar da çok etkileyici veriler. Tabii ki biraz gücünden de bahsedersen sevinirim.
1: Bir de alışılagelmiş bazı kalıpları kırıyor. Ondan da bahsedeceğim. Yani mesela şöyle, formatik aracımız. Dolayısıyla hani hem önde hem arkada bir elektrikli motora sahip. Ve bu iki elektrikli motorun toplam gücü tam 489 beygir. Yani bunu zaten hissettik yolda. Ondan sonra ben de yan koltukta bile rahatlıkla hissettim. Çünkü 800 Nm gibi de hakikaten böyle hatır sayılır bir tork değerine sahip. Bununla birlikte 4.3 saniyede hakikaten birçok spor otomobili kıskandıracak bir 0-100 km hızlanmasına sahip. İşte farklılık diye söyleyebileceğim son süreti 210 km bölü saatle sınırlandırılmış. Şimdi elektrikli otomobillerde biz bugüne kadar ne gördük? Genellikle daha düşük hızlar. Çünkü bataryayı daha efektif kullanmak menzil konusu. Ama artık bataryalar büyüdü, teknoloji genişledi. Dolayısıyla yani ilerledi. Dolayısıyla tabii ki menzil konusundaki sıkıntıları biraz daha geride bıraktığımız için normal otomobillerde olduğu gibi, içten yanmalı otomobillerde olduğu gibi artık maksimum hız konusunda 210 km'ye kadar çıkartmış yeni nesil GLC ile Mercedes.
0: Bir de menziliyle şarj sürelerinden bahsedersen şu 10 dakikada yaklaşık 300 km'lik menzile kavuşması, tabii ki DC şarjda şarj kapasitesi maksimum kaç voltla şarj olabiliyor? Bir de onları anlatırsan sevinirim.
1: Evet, senin söylediğin gibi 800 voltluk mimari çok önemli bir detay. Çünkü şu an elektrikli otomobil dünyasında en üst seviyede bir mimariye sahip. Bu tabii ne sağlıyor? Az önce bahsettiğin gibi 10 dakikalık bir sürede 300 kilometrelik bir mesafeyi hemen şarj edebilmeni sağlıyor. Bu da tabii nasıl oluyor? DC şarj özelliğiyle, az önce sen AC şarjdan bahsetmiştin. Hı hı. 330 kW hızı destekleyen herhangi bir DC şarj istasyonunda işte bu hızda bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. 10 dakikalık şarjı, ya yani 10 dakikalık şarjda 300 km mesafeyi elde edebildiğiniz gibi %10'dan %80'e ise sadece 22 dakika gibi bir sürede. Hakikaten yani bir kahve molası denilebilecek bir sürede de bunu size kazandırabiliyor. Artık istasyonlarda da hızların arttığını düşünecek olursak bence gerçekten çok çok büyük bir avantaj.
0: Maksimum menzili nedir?
1: Maksimum menziline gelecek olursak 638 kilometrelik WLTP ölçümlerine göre karma tüketimde 638 kilometrelik bir maksimum menzile sahip. Elektrikli otomobil sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi. Yani 600 kilometreleri görmek bence hakikaten artık elektrikli otomobillerde bir devrim diyebiliriz.
0: Bu arada bu araçta lityum iyon batarya kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Çift motorla beraber etkileyici bir performans var. Süspansiyonlar harika. Yepyeni bir platform bu. GLC için geliştirilmiş. Birçok teknolojik özellik, birçok güvenlik özelliği hepsi bir araya gelmiş durumda. Bu aracı kullanım hissiyatı olarak da şunu söyleyebilirim. Şu an giderken ben aslında bir elektrikli araç kullanıyorum gibi hissetmiyorum. Bayağı standart, normal, içten yanmalı bir aracı kullanır gibiyim. Aynı o derece keyif veriyor. Tabii ki sessizliği en büyük artısı. Gayet güzel detaylar var. Çok keyifli de bir yolculuk, keyifli de bir rota. Şimdi birazdan güzel.

0: GLC'den sonra sıra geldi GLB'ye. Evet, bu sefer direksiyonda ben varım. Yan koltukta sen varsın. Şimdi ben de hemen topu sana atıyorum. İç tasarımını nasıl buldun abi bunu?
1: Şimdi iç tasarıma geçmeden önce şunu söylemem lazım. Hem GLC'de hem GLB'de gerek direksiyonda gerek yanında oturmak gerçekten çok keyifli. Keyifli. Bunun bir sebebi de bulunmuş olduğumuz coğrafya, Kemaliye.
0: Evet.
1: Burayı hakikaten görmek lazım. Efsane bir doğası var. Harika kanyonlar var. Harika yollar var. Dolayısıyla bu güzel manzarada böyle keyifli ve konforlu bir otomobilde bulunmak da ayrıca bu lansmana ayrı bir tat kattı, onu söyleyeyim.
0: Biz şimdi GLB ve GLC ile hani o bucket list diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şey yani ölmeden önce yapılması gereken şeyler, evet, listesine bir tik attık mı?
1: Attık bence. Çok evet, keyifliydi. Herkesin geçerken keyif aldığı bir rotayı biz tamamladık. Kanyonda bir botla sürüş de yaptık. Bir botla gezi de yaptık. O da çok güzeldi. O içeriden geçtiğimiz yolun alttan da bir manzarasını görmüş olduk. Evet. Gelelim şimdi GLB'ye. GLB'ye oturduğumda Serkan, aslına bakarsan GLC'den çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani böyle birebir yan yana koyup kıyaslamadığın sürece böyle bir fark yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki iki araç aslında boyutlar olarak, motor performansı olarak farklı. Şimdi buradaki ekran aynı GLC'deki gibi çok şık. Şimdi benim önümde de bir ekran var. Ben de istersen buradan menüler üzerinden birçok uygulamayı kullanabilirim. Burada video seyredebilirim. Bunun bir özelliği daha var. Onun da altını çizelim istersen. Sürücü olarak şimdi sen bu ekrana baktığında o bakışı senin oradaki kameradan algılıyor ve bu ekranı kapatıyor.
0: Evet.
1: Sürücünün dikkati dağılmasın diye.
0: Aynen.
1: Bu tabii ki güzel bir özellik çünkü bu soru çok soruluyor. Şimdi burada yanında yolcu bir video seyrederken sürücü de izlerse, dikkati dağılırsa ne olacak?
0: Kesinlikle,
1: diye.
0: Doğru.
1: İşte burada dağılmıyor, onu da söylemiş olalım. GLC için de bir şey ilave etmek istiyorum. GLC'nin de Türkiye özel bir 160 kW'lık versiyonu yıl sonuna doğru gelebilir. Ona da çalışılıyor işte. Son görüşmeler yapılıyor. O zaman tabii ki biraz daha vergiden dolayı da o da biraz daha ucuzlayacak fiyat olarak. Daha avantajlı hale,
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet.
1: Şimdi GLB'de
0: daha ulaşılabilir olacak değil mi?
1: Evet. Çıkış 160 kW'lık bir çıkışa sahip. Yani 218 beygire tekabül ediyor.
0: Evet.
1: 335 Nm'lik torku var. Nikel manganez kobalt bataryası var. Lityum iyon değil. Bataryanın kapasitesi de 85 kW. Oldukça iyi bu da.
0: Evet, oldukça büyük bir batarya. Bu segmentteki bir otomobil için bence büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, yine AC şarj kapasitesi 22 kW. Ki bu da yine AC'de hızlı şarj olabildiğini bize gösteriyor. Bu da büyük bir avantaj. 320 kW maksimum DC şarj gücüne sahip.
0: Yine 800 voltluk bir mimaride,
1: evet,
0: kullanıldığını söyleyelim o zaman.
1: Evet, bunların hepsi aracın aslında günlük kullanımda ne kadar kolay kullanılabileceğinin göstergeleri. Hızlı şarj ediyorsunuz, fazla beklemiyorsunuz. Bunlar hepsi avantaj sağlıyor. Maksimum hızlanma süresine bakalım. O da 8.4 saniye. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. GLC'nin iki katı.
0: Evet.
1: GLC bunun yarısı kadar bir sıfır hızlanmasına sahip. Oldukça performanslı bir aile otomobili, SUV'si ama performans yönünden de tüketiciyi mutlu edecek bir hıza sahip.
0: Aslında iki otomobilin karakterinin biraz farkında da alakalı. Yani o biraz daha sportif, bu biraz daha ekonomi ve fonksiyonellik.
1: Evet.
0: Taşıyan
1: maksimum süratleri ikisinin de aynı. 210 kilometre bu arada.
0: Evet.
1: Tüketimlerine bakacak olursak 15.8 kilowatt saatlik bir tüketim değerine de sahip. Bu da aslında çok,
0: çok
1: iyi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Ki bunu aslında eğer otomobile alışırsanız ve daha efektif kullanırsanız, daha yumuşak kullanırsanız 15.8'in altına düşürmeniz de mümkün. Ki bunu biz seninle yaptığımız testlerde de gördük. Hani fabrika verilerinin altına indik diyoruz ya,
0: evet,
1: bunu da yapabiliyoruz.
0: Teknik bilgiler aslında böyle. Menzil konusu nedir peki? Gene çok önemli bir konu elektrikli otomobil kullanıcıları için.
1: GLC için konuşmuştuk. 600 Plus'tı. Bu da ona çok yakın. 590 kilometre WLTP ölçümlerinde veriliyor. Ki Mercedes'in bana göre bunu yapanlar var tabii. Hani tek marka olarak söyleyemem ama verdiğim menzili gerçekten tutturabilen markalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla 590 kilometre WLTP diyorsa siz eğer doğru kullanırsanız bu 590 kilometreyi rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu da büyük bir avantaj. Bir detay daha var. Hani aileler diye bahsettin ya sen. Arkada iki koltuk opsiyonu daha var. Yani 7 koltuklu olarak evet. da GLB'yi alabiliyorsunuz. Bunu tercih edecek tüketiciler için de yine güzel bir avantaj.
0: Evet, son derece güzel, keyifli yollarda bugün seninle birlikte bambaşka bir deneyim yaşadık. Önce tren, sonrasında GLC, sonrasında GLB ve yavaş yavaş artık bu maceranın sonuna geliyoruz.
1: Vallahi hani çok farklı bir lansman oldu. Değişik tatlar, değişik deneyimlerle. Biz de buradan bizi ağırlayan Mercedes yetkililerine teşekkür edelim. Böyle farklı bir lansman yaptıkları için. Bu son yıllarda biraz da trend oldu diyebiliriz aslında. Değişik tatlı lansmanlar yapmak. Diğer markalardan da bunları görmeye başladık. Ürünü daha iyi odaklayıp, daha iyi konumlandırıp farklı bir güzergahta bize deneyimletiyorlar. Bu da işi daha keyifli hale getiriyor. Hem de aracın farklı özelliklerini görebiliyoruz ki burada dört çeker özelliklerini de bu yollarda çok net hissedebildik. Güzel, keyifli bir rotayı da seninle beraber tamamladık. İzleyicilerimize de buradan teşekkür edelim bizleri izledikleri için. Bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Gastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu, Serdar abinin araçların bakım maliyetini azaltmak için bir önerisi var mı demiş. Evet, araç fiyatları arttı. Buna paralel bakım maliyetleri de arttı. Servise gittiğimizde artık rakamlar hakikaten biraz dudak uçuklatmaya başladı. Şimdi aracımızı daha efektif, daha ekonomik kullanmak için, bakım maliyetlerini azaltmak için ne yapmamız lazım? Püf noktaları imza Serdar Bostancı.
2: Az kullanırlarsa maliyetler düşer tabii. Şaka yaptım tabii. Şimdi bu zor bir soru. Yani bakım maliyetlerinin yükseldiği oranda araçların da kalitesi ve sağlamlığı arttı aslında. Yani orada bir ciddi bir doğru orantı var. Yani hatırlarsın Murat, eskiden buji değiştirilirdi otomobillere. 3000 kilometrede, 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede en fazla.
1: Biraz sık değiştirdik.
2: Şu anda 100.000 kilometre oldu. Yani hatta 120.000 kilometredi. Dolayısıyla aslına bakarsak teknolojinin ilerlemesiyle bakım maliyetleri de çok çok aşağıya düştü. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi, yani 100.000 kilometre yapan motora mucize gibi bakılırken, şimdi 100.000 kilometre yapmayan motor neredeyse kalmadı. Hı hı. 300.000, 500.000, 1 milyon kilometre yapan araçlar var. Bu parametreyi değiştiren tek bir faktör var. Ben aslında arkadaşlara yapmaları gerekeni değil, yapmamaları gerekeni söyleyeceğim. Üreticinin önerdiği yoldan gitmek. Mutlaka...
1: Yapmamaları gerektiği dedin, yoldan gitmek dedin. Şimdi olmadı.
2: Yani neyi yaparlar?
1: Gitmemek diyelim.
2: Evet, yani neyi yaparlarsa araçlarının ömrü kısalır ve maliyeti yükselir. Gidip yan sanayi parça alırlarsa, hı hı, ehil olmayan yerlerde

0: araçlarını tamir ettirirlerse, kullandıkları yani hava filtresinden yağ filtresine, işte enjektörden mazot filtresine, benzin filtresine, en önemlisi kullandıkları madeni yağlar. Bunları en kalitelisi demiyorum bakın. Üreticinin önerdiği. Yani motor yağında bile sizin aracınız eğer yarı sentetik yağ ile üretilmişse, tam sentetik yağın fiyatı da bunun iki misli ise, siz iki misli para harcadınız, tam sentetik yağ koydunuz diye motorunuzun ömrünü uzatmıyorsunuz. Hatta bazı noktalarda kısaltıyor bile olabilirsiniz. Onun için tek önerim, yani yıllardır da en çok söylediğimiz şey bu. Üreticinin önerdiği yoldan, ehil servislerden, yetkili servislerden, orijinal ekipmanları, orijinal malları kullanarak araçların bakımlarını yapmak. Buna lastik bile dahil. Yani
1: hani, ebatları değil mi?
0: Hem ebatları hem kalitesi. Yani no name bir lastik kullanmak yerine üreticinin önerdiği, üreticinin segmentinde olan lastikleri kullanmak, kaliteli lastikleri kullanmak.
1: Bunların bir de şey hepsi... diyelim istersen, hep söylediğimiz modifiye konusuna biraz değineceğiz ama fabrika ayarları diyelim ona. Çok fazla oynamamak.
0: Yani o konuyu çok konuştuk geçmişte biliyorsun. Yani neyse o araçların hepsi yüzlerce, binlerce mühendisin tasarımıyla ortaya çıkıyor araçlar. Ondan sonra herhangi bir kişinin önerileriyle farklı bir şeyler yapmamak lazım. Her avantaj gibi görünen şeyin perde arkasında mutlaka çok daha büyük bir dezavantajı, çok daha büyük bir zararı vardır. Onun için yani bunlara dikkat edildiği takdirde maliyetler düşer.
1: Evet, yani bakım periyotlarını, aralıkları kaçırmamak lazım. Şey çok güzeldi aslında, o girişte söylediğin, hani kullanılan malzemelerin ömrü uzadığı için kilometre maliyetleri aslında baktığımızda düştü. Yani çok. 100 bin kilometrede bir bujiyi değiştirip şöyle anlatayım. Eskiden belki hani 1000 lira veriyorduk, şimdi 10 bin lira buji. Ama o zaman işte 3000'de 5000'de bir değiştirirken 100 bine kadar değişmesi gereken adedi toplayınca çok daha fazla veriyorduk. Ama gün sonunda neye dönüyor iş? Hani ben hep 50 liralık alıyorum var ya, yakıt hikayesi. Orada servise gideyim, ben 1000 lira vereyim, 2000 lira vereyim ama 10 kere vereyim mantığından hareket edersek, bugün gidiyoruz hani 10 bin lira veriyoruz, tek seferde veriyoruz, daha uzun kilometre için veriyoruz. O total toplu verme kısmı herhalde biraz insanları rahatsız ediyor, üzüyor, bütçeleri biraz sarsıyor.
0: Evet, ama işte o da aracın ömrünü, yani buna bir tek kendi aracınız, benim kullandığım, bir sene kullandığım, iki sene kullandığım araç diye de bakmamak lazım. Bu sonuçta bir de milli servet. Yani siz Türkiye'de kullandığınız, satın aldığınız bir otomobilin motorunun 1 milyon kilometre yapmasını hedeflemelisiniz. Siz de kullanıyorsanız, sizden sonra başka biri satın alıp kullanıyorsa, ondan sonra başka birisi de satın alıp kullanıyorsa, sonuçta bu milli servet. Eğer siz doğru bakımları yaparsanız o motor 1 milyon kilometre gider. Halbuki yanlış malzemeleri kullanarak bakım yaparsanız o motorun ömrü 150 bin kilometre, 200 bin kilometre, 300 bin kilometreye düşer. Bu da işte gerek büyük resme baktığınız zamanki kayıp parça olur.
1: Evet, teşekkürler Serdar abi. Yine keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraberiz. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. Biliyorsunuz uzun bir süredir artık elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bunların bize yaşattıklarından, menzilinden, şarj istasyonlarından birçok konu var, hayatımıza girdi. Bunlar her gün gelişiyor ama konuşmaya devam edeceğiz. Bazı sorunlar var, onları çözmeye devam edeceğiz. Salih, hoş geldin programımıza
2: hoş
1: tekrar.
2: Hoş bulduk Murat.
1: Şimdi sen bu işin çok iyi datalarını tuttuğun için şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki şarj altyapısı şu anda nereye ulaştı? Bu rakam yeterli mi? Hani elektrikli araç sayısıyla kıyasladığımızda ve tabii ki Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye nerede?
2: Murat, bu soru aslında hep sorulan bir soru, hep konu olan bir soru ama yeteri kadar net cevaplandırılmıyor. İstersen bunun detaylarına bir güzel girelim. Türkiye'deki mevcut altyapımızı değerlendirecek olursak şu anda 40 bin adet soketimiz var. Elektrik şarj soketimiz var. 23 bini AC, 17 bini de DC. Toplam elektrikli araç sayımız yaklaşık 400 bin civarında. Bu şu anlama geliyor, soket başı 10 tane araç düşüyor. Senin sorduğun sorunun cevabı soket başı Avrupa'da da 10 araç düşüyor. Aslında Türkiye'nin ortalaması Avrupa'yı yakalamış durumda. Hı hı. Buradaki

0: Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bu sıkıntı bölgesel ve lokasyonel durumlardan ve zamanlamayla ilgili durumdan kaynaklanıyor. Türkiye'deki şarj potansiyelimiz aslında yaklaşık 105 milyon saat. Hı hı. Elektrikli araçların, 400 bin aracın talebi de yaklaşık 35 milyon saat. Yani bizim altyapımız aslında satılan elektrikli araçların 3 katı bir potansiyele sahip. Dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı lokasyonel ve zaman uyumundan kaynaklanıyor.
1: Şimdi çok doğru söylüyorsun. Lokasyon çok önemli ama araçların, elektrikli araçların satış dağılımına baktığımızda da ağırlığın aslında batıda olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki soket sayısı oranına da bu yönden bakmak lazım. Global baktığımızda, kıyasladığımızda Avrupa ile aynı olsak da dağılım yönünden Avrupa ile eşit miyiz? Ben ondan çok emin değilim.
0: Aslında söylemek istediğim konu da tam olarak burasıydı Murat. Türkiye'de elektriklenmeye şöyle okuyalım. Soket başına düşen araç sayısı. Hı hı. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de bu rakam biraz daha farklı. Ama hı hı. senin söylediğin gibi Ege ve Marmara bölgesinde çok daha farklı. Hı hı. Yani elektrikleme aslında Marmara ve Ege bölgesinde çok sevildi. Hı hı. Burada tabii iki noktaya da değinmek lazım. Bir tanesi yani soket başına düşen araç sayısında araç sayısı, ikincisi de altyapı. Örneğin Urfa, örneğin Maraş, örneğin Gaziantep gibi bölgelerde altyapı çok yeterli değil. Hı hı. Bu tabii ki depremin etkisinden olabilir ama bir İzmir örneği var. İzmir'de bizim rakamımız 17'ye çıkıyor. Yani soket başı 17 araç. Bu şunu gösteriyor. İzmir aslında elektriklenmeyi çok sevmiş ama altyapı buna eş zamanlı hı hı. büyüyememiş. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi de bunun tam tersi. Altyapı yeteri kadar var ama elektriklenme çok fazla olamamış. Hı hı. Bu neden kaynaklanıyor? İstersen biraz da bunu konuşalım.
1: Tabii ki bu coğrafi yapılar da çok etkili burada.
0: Kesinlikle. Bizim davranışsal değişimimiz Türkiye'de çok kabul edelim. Araç almada karar verici birinci çocuklar oluyor artık. Çocukların tercihi çok önemli. İkincisi de komşular. Komşulardan ne gördük, o hangisini aldı, nasıl sonuçlar çıktı, bunlar değerli hale geliyor. Dolayısıyla davranışsal değişimimizde biraz zaman alacak gibi. Hı hı. Ama bunun biraz daha teknik boyutuna gelecek olursak, Doğu Anadolu, Güneydoğu'daki insanların en büyük endişeleri soğuktaki elektrikli araçların performansları. Hı hı. Hemen buna da cevap verelim. Kuzey Avrupa ülkelerinde, örneğin Finlandiya'da elektrikli araç oranı %90'a geldi. Evet, devlet desteği de var bu konuda ama soğuk artık elektrikli araç için almada karar verici bir noktada bulunmuyor. Dolayısıyla bu değişim Doğu Anadolu içinde zamanla gelişecek. Bu bilgilerin yayınlanmasıyla, bu bilgilerin alınmasıyla, komşuların kullanmasıyla bu bilgi de değişecek. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bizim davranışsal değişimimiz biraz da toplumsal kültürümüzden kaynaklı yavaş yürüyor. Ama elektrikli aracın altyapının hazır olması elektrikli aracın da artmasını çok büyük temel sağlayacak.
1: Şimdi orada bir nokta var. Yeni aldığımız bir eğitimde bunu dinledik, öğrendik. İşin mühendisleri tarafından bize anlatıldı. Isı pompası olmayan araçlarda bu kış şartlarında aşağı yukarı %30-%35 bir menzil kaybı yaşanıyor. Avrupa'daki araçlara baktığımızda, özellikle kuzey ülkelerine baktığımızda tabii ki orada ısı pompalı araçların tercih edilmesi birinci sebep. İkinci sebep tabii ki evlerin bir garajının olması tabii. Ve tamamen dışarıda kış şartlarına araçların maruz kalmadan içeride kapalı bir yerde şarjlanması. Bütün bunları aslında doğru detaylarıyla değerlendirmek gerekiyor. Yoksa sadece soğuk aracı etkilemiyor demek başlı başına yetmiyor. İmkanlar da çok önemli. Bir de yine Avrupa'ya baktığımızda genellikle yollar düz. Bizde Karadeniz bölgesine baktığınızda araçların sürekli bir tırmanma eğiliminde olduğunu görüyorsunuz ki bu tabii benzin de olsa, yani içten yanmalı da olsa yakıt tüketimini artıran bir şey. Keza orada da elektrik tüketimini artıran bir şey. İnerken şarj etmiyor mu diyecekler tabii ki. Tabii ki diyor ama çıktığı kadar, harcadığı kadar inerken aynısını sağlamıyor. Doğru. Dolayısıyla işte bu alışkanlıklar zamanla oturacak. O menzilleri öğrenecekler, şarj sürelerini öğrenecekler. Biz de ilk başladığımızda sıfırdan neredeyse 100'e şarj ediyorduk. Yani sıfıra 10'a geldiğinde 100'e kadar bekliyorduk. Tabii ki işin öyle olmadığını, pratikte böyle işlememesi gerektiğini öğrendik. Şimdi böyle 20 lira 30 lira kalmadan diyebilirim hatta. Hemen bir %80'e kadar tamamlıyoruz o bir kahve içimi sürede. Yola devam ediyoruz. Bu alışkanlıklar pek kolay değişecek gibi değil aslında. Doğru. Yaşamadan çok anlaşılmıyor. Dediğin gibi o komşu etkisi çok önemli. Hani birinin size anlatması gerekiyor. Burada da şunu öneriyorum ben. Hani hep aynı örnek olabilir ama matematiği matematik öğretmeninden, işte Türkçeyi

0: Türkçe öğretmeninden öğreniyorsunuz. Bunu da komşudan ya da ne bileyim 50 sene önce ehliyet almış birinden dinlemeyin diyorum ben. Uzmanından dinleyin, verilere bakın, datalara bakın, bir de deneyin. Hani size uyuyor mu? Ama en önemlisi kişisel şarj imkanınız var mı? Yani evinizde veya ofisinizde. Bu varsa çok güzel bir şey. Yoksa sıkıntı şurada da doğuyor. Bire 10 araç gibi gözükse de sizin bulunduğunuz, hani İstanbul'u konuşalım, sizin bulunduğunuz lokasyonda bire kaç düşüyor, bir de ona bakmak lazım. Bu ortalama bir rakam. Benim olduğum yerde bire 50 düşüyorsa, ben orada şarjsız çok bekliyorsam, problem oluyorsa çok kullanışlı ve çok insanı mutlu eden bir sistem olmuyor bu.
1: Çok doğru. Senin söylediğin gibi aslında bu oyun tek oyunculu bir oyun değil. Yani konuyu sadece müşteriye ve tüketiciye yansıtmamak lazım. Arz ve talep dengesi üstüne bölgesel kontroller, bölgesel gelişmeler ve ben bunun içine bir elektriklenme stratejisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ülke olarak biz nereye varmak istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, bölgesel olarak nerelere gitmek istiyoruz, bunların da çok net olarak ortaya konulması gerekiyor. Az evvel değindiğin konu çok güzeldi. Zamanlama ve lokasyon da çok önemli. İşte şarj için %10'u bekleyip beklememek. Ben çevremdeki insanlara şunu öneriyorum. Antalya'ya gideceğiz. İstanbul'dan yola çıktık. Bir alışkanlık, hepimiz full şarj çıkıyoruz. İşte 350-400 kilometre sonra yaklaşık hepsinin ortalama bu dönemde. Hı-hı. Batarya istasyonlarında anormal bir yoğunluk oluşuyor. Herkes oraya gelmek istiyor. Halbuki yarım şarjla çıkın ve dolayısıyla o kalabalığın olduğu istasyonları bir atlayın. Bu tür stratejik yaklaşımlar da elektrikli araçla birlikte geliyor. Az evvel söyledim, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi. Buraları seyahat yapılacağı zaman seyahat planlamasının da uygun yapılması gerekiyor. Yani hakikaten bu konuda müşterinin de tüketicinin de biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi bilinçlenme çok daha önemli Murat. Hı hı. Yani nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar, bunları öğrenmemiz gerekiyor.
0: Şimdi teknoloji hayatımızda olduğu için çok şanslıyız. Yani bunu akıllı telefonlar olmadan önce eğer bu aracı çıkarmış olsaydık eminim çok büyük kaos yaşanacaktı, çok zorlanacaktık. Şimdi bununla beraber bir sürü uygulama var. Bu uygulamalarda size kaç kilometre sonra hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiğine kadar hesaplayan uygulamalar bunlar. Bu büyük bir avantaj. Ama yine istatistiklere bakıyorum, ben Avrupa araştırmalarına bakıyorum. Aşağı yukarı %30'un üzerinde müşteri şikayeti var ki bunun genelinde şey oluşturuyor. İşte istasyon yeşil gözükmesine rağmen gidiyorsunuz, çalışmıyor. Call center arıyorsunuz, işte düzelttiriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz, var diye gözüken yerde istasyon olmuyor. Bazen gidiyorsunuz, istasyon var, çalışıyor ama önünde başka bir araç var.
1: Veya ödemede sorun oluyor.
0: Ödeme problemi, evet, o an ödeme yapamıyorsunuz. Şimdi o da aşılıyor bu arada. Hani hep ben onu söylüyordum. X firması, Y firması, Z firması, bir sürü firma var. Hepsine abone olmak zorunda mıyım? Hepsine kredi kartımı tanımlamak zorunda mıydım diye. Şimdi bunlar tek çatı altında birleşip, evet, ben nereden olursam alayım, tek yere ödediğimde, hani içten yanmalı gibi düşünelim. Evet. X petrol firmasından aldığınızda B markasına geçtiğinizde yine aynı kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Abone olmanıza gerek yok. Bu sistemler girmeye başlıyor. Rezervasyonların artması gerekiyor. Ki yani ben saat kaçta nerede olacağım, kaç saat şarj edeceğim bilebileyim, bir garanti alınması gerekiyor. Ya yavaş yavaş, ama ben yavaş diyorum ama hızlı ilerliyoruz bu arada, değil mi?
1: Çok hızlı ilerliyoruz. Gerçekten hızlı ilerliyoruz. Şu bilgi de vereyim. Elektrikli araç kullananların global bilgi %96'sı ikinci araç olarak yine elektrikli araç almak istiyorlar. Evet, yaşadıkları ciddi sorunlar var ama senin verdiğin örnekten bir başka boyuta geçtiler artık. Yani teknolojik anlamda farklı bir kullanım noktasına geçtiler. Bu müşteride memnuniyet yarattı. Özellikle araç güncelleme konusu var ya Murat, inanılmaz memnuniyet yaratıyor. Yani farklı özelliklerin araçlarına geliyor olması ve bunun farkındalık yaratıyor olması tüketici ayağında çok değerli bir özellik olarak ortaya çıkarıyor. Evet, şarj altyapısı, devlet bu konuda otorite, çok büyük destek veriyor gelişimiyle ilgili. Ama altyapıyı sağlayanların da bu konuda hakikaten emek sarf etmeleri gerekiyor. Şu konuda çok büyük ciddi sorun yaratıyor. Müşterilerden geliyor. Türkiye'de de geliyor, yurt dışında da geliyor. Zaman konusunda bir handikapları var. Şarj etme konusunda ve bekleme konusunda. Hangi istasyonda ne kadar süre beklenecek bilgisi maalesef hala yok. Bunu şarj sağlayıcılarla da konuştuk. İşte sıranın belirli olması, kapasitelerin belirli olması gerekiyor. Rezervasyon sisteminin çalışıyor olması gerekiyor. Olacak mı? Olacak. Çok yakında mı olacak? Ben yürekten inanıyorum. Çok yakında olacak. Çünkü arz ve talep dengesi çok hızlı bir şekilde, eşlenik şekilde büyüyebiliyor. Türkiye'deki elektrik rakipleri çok fazla yok. Evet. Şu anda hibrit biraz rakip gibi görünüyor ama elektrik araç gerçekten Türkiye'de önü son derece açık ve ben altyapının da buna uyumlu bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum.
0: Şimdi bizim yaşımızdakiler biraz bu gelişimi bildiği için biz tabii sorguluyoruz. Yani elektrikli araç, içten yanmalı araç, dizel araç, hibrit araç hepsini biliyoruz ama bir de işi yeni jenerasyon olarak düşünmek lazım. Nasıl onlar o çevirmeli telefonun nasıl çalıştığını bilmiyorsa, akıllı telefonlarla doğduysa evet. Tabii ki bir jenerasyonda bu elektrikli araçlarla doğdu. Onların o sessizliği, yoldaki o yumuşak gidişi, vites geçişlerindeki sarsıntının olmaması, yani içten yanmalıyla kıyasladığımızda elektrikli öyle bir geçiş yok tabii ki ama o pürüzsüz gidiş tabii ki onlar için güzel bir şey. Şöyle bir yorum vardı, hatta geçenlerde bunu konuştuk. Çok da güzel bir video yapmışlar. Diyor ki elektrikli aracın önce doğduğunu ve hayatımıza girdiğini hayal edin. Daha sonra da içten yanmalı motorlu araçları icat ediyorlar. Sonra elektrikliyi kullanan içten yanmalıyı ise soruyor. Diyor ki hani bu niye buna geçtin? Daha mı hızlı? Değil. Daha mı çabuk hızlanıyor? Değil. Daha mı sessiz? Değil. Daha mı çevreci? Değil. O değil, bu değil. Hiçbir şey yok. Daha mı teknolojik? Değil. Peki diyor, 2 dakikada dolduruyorum diyor.
1: Tabii.
0: Yani tek fark aslında 2 dakikada depoyu doldurmak. Planlarsak, bu rezervasyon sistemi gelirse kuyruğun süresini de görebileceğimiz için ben de aynı şeyi savunuyorum. Oturacak ama biraz sancılı tabii bir geçiş süreleri, her zaman her işte olduğu gibi. Ama güzel olacak. Artarsa, evlere artık girerse bu şarj sistemleri çok daha rahat edeceğiz. Geleceğin en büyük teknolojilerinden ya da kullanılan araçlarından biri olacak elektrikli araçlar.
1: Sonraki programlarda detayları da konuşuruz. Tabii hep iyi taraflarını söyledik. Elektrik aracın risk olan taraflarını da söylemekte fayda görüyorumken, özellikle bunun kullanıcı tarafından bilinmesi, bölgesel yönetimler tarafından bunun kabul edilmesi, teknik bilginin her tarafa yayılmasının herkesin çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Özellikle bayi tarafında, satış tarafında görevli arkadaşların sadece iyi taraflarını değil, rasyonalist olarak negatif ve pozitif taraflarını müşteriye doğru şekilde anlatılması lazım ki ileriye yönelik elektrikli araçlar da kötü bir imaj çizmesinler. Bu noktada sorumluluk hakikaten bütün paydaşlara da düşüyor.
0: Doğru, o konuları da konuşalım. Hani genel bir kanı var ya, elektrikli araçlar yanıyor diye, aslında baktığınızda istatistiklere oranları çok çok düşük. Yani içten yanmalı bir araç daha fazla. Hibritler en yüksek bu arada yanma oranında. Tabii ki bu işin servis boyutu var. Servis elemanının bilgisi lazım. Orada çok yüksek bir voltaj var. Ekipman lazım, özel bir bölüm lazım. O bataryanın tamiri nasıl oluyor, olabiliyor mu? Bunlar lazım. Batarya teknolojisini bilmek lazım. Çok daha kat edecek yolumuz var ama süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölüme saklayalım bunları Salih. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek bizlerle beraberdi. Verilerle ve analizlerle bu bölümde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorum.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda geçmişten bugüne Türk devletlerinin dünya tarih sahnesine nasıl bir güç, nasıl bir medeniyet ve nasıl bir jeopolitik denge oluşturduğunu konuşacağız. Karadeniz'in kuzeyinden Kıpçak bozkurlarına, Hazarlardan Altın Ordu'ya, Edil Bulgarlarından Rusya'nın tarihsel yükselişine kadar uzanan çok büyük bir tarihi hafızanın izini süreceğiz hep birlikte bu akşam. Ve güç mücadelelerinin, Türk dünyasında yeniden şekillenen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam geçmişten bugüne Türk devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişini ve değişen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Türk devletlerinin dünya tarihindeki izini süreceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımla beraber hemen size takdim etmek istiyorum önemli konuklarımı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dinçer Koç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim, sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi aradığımız için çok mutluyuz. Şeref verdiniz hocam.
2: Estağfurullah.
0: Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Türklerin Dünyası X platformu üzerinden Türklerin Dünyası yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Aynı zamanda En Sosyal üzerinden Türklerin Dünyası etiketine yazarsanız merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız. Hocam hemen başlayalım. Ama ben sizin kitaplarınızdan öncelikle başlamak istiyorum. Hem referans kitaplarımız var hem de yeni kitaplarımız. Son kitabımızdan başlayayım isterseniz. Mesut Karakulak hocamın, Profesör Doktor Mesut Karakulak hocamın Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanım Gazi Osman Paşa kitabı henüz yeni raflarda, evet. Değil mi hocam?
1: Benim elime de ulaşmadı ilk defa.
0: İlk defa ben beraber alıyorum öyleyse. Çok şanslıyım, çok teşekkür ediyorum. Bizlere de armağan ettiğiniz için hocamın son kitabı. Fakat bizim bugün referans kitaplarımızdan özellikle Türkistan'da Efendiler ve Köleler kitabı hocamın. Türk'ün Türk'le Savaşı zaten çoğu zaman bizim sizlerle konuştuğumuz programlarda da referans aldığımız kitaplarınızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda Esir İmparatorluk Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 arası 93 Harbi özelinde hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kıymetli hocam, bunu da ifade etmiş olduk. Sayın hocam, Türklerin dünyasını konuşuyoruz. Bu hafta çok fazla soru var. Dönem çok geniş. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tabii dünya tarihini etkileyen en önemli aktörler, aktörlerden biri Türkler. Evet. Hatta aktör. Yani dünya tarihindeki kırılma noktalarını ve değişimi yaşatan, köklü değişiklikler yapan dünya sahnesinde Türkleri konuşuyoruz. Ama biz böyle anlatıyoruz, evet, ve literatürde de tarih sahnesinde de örneklerle hem sahada hem akademide bunları besleyerek anlatıyoruz ama bazı kaynaklar başka anlatıyor hocam. Mesela bugün dünya tarihine baktığımızda bize genellikle o medeniyetin, dünya düzeninin o merkezin batı kaynaklı olduğu söylenir. Şimdi neden böyle anlatılıyor hocam?

0: Yani bu kadar Türklerin geniş coğrafyalara yayıldığını biliyoruz. Dediğim gibi kırılma noktalarını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani Avrupa yükselmeden önce işte Karadeniz'in kuzeyinde, işte Kıpçak coğrafyasında, Türk-Moğol varlığında o dünyada şekillenen nasıl bir küresel düzen vardı ve Avrupa bunu niye öyle anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim sorunuz için. Bunun temel problematiği aslında biz kendi tarihimizi de inşa ederken Batı merkezli tarih anlayışıyla inşa etmemiz. Tabii Batı haklı olarak merkeze kendini alıyor ve projeksiyonu kendi üzerinden tutup bir tarih inşa ediyor. Ve inşa ettiği tarih sürecinde de modern ulus devletlerin kuruluşu, büyük devletlerin ve şehirlerin yükselişini kendi çeperinden görüyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Türk dünyası ya da Türklerin dünyası bir dekor gibi kalıyor. Aslında biz artık kendi tarihimizi, kendi kalemlerimizde, kendi çalışmalarımıza inşa etmemiz gerekiyor. Bir bakım aslında dünyada bir Asya düzeni ya da Doğu merkezli bir düzen Avrupa'dan çok çok daha önce var olduğunu biliyoruz. Aslında biz bunu 13, 14 hatta 12. yüzyıldan başlatıp 16. yüzyıla kadar devam ettirebileceğimiz, sonrasında günümüze kadar getirebileceğimiz bir Asya merkezli bir dünya düzeni vardı ve bunun en önemli aktörü de aslında Türklerdi. Tabii ben bunu şöyle ayırıyorum. Önce Doğu'nun yaratılması aslında Cengizli dönemiyle, sonra Timurlu dönemiyle Doğu'nun yeniden düzenlenmesi ve yeniden yaratılması ve 16. yüzyılda ise Doğu'nun genişlemesi bağlamında düşünüyorum. Tabii bunu belli paradigmalarda bölmek gerekiyor ya da açmak gerekiyor. Yani Asya düzenli dünya oluşumu nasıl bir oluşumdu? Aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Ve neden Asya merkezli bir dünya var olduğunu iddia ediyoruz? Bunu da yine üçe ayırabiliriz. Yani Asya'nın üstünlüğünü aslında Doğu'ya nazaran daha büyük şehirler kurduğunu, su kanalları inşa ettiğini, bu büyük şehirlerde büyük ticaret rotalarının oluştuğunu, bir yönüyle Avrupa'yı beslediğini. Bunun ilk aşaması aslında dikey genişleme diyebiliriz. Dikey genişlemeye şöyle örnek verebiliriz. Aslında bir yöneticinin, bunu Cengiz çağından örnek verebiliriz. Cengiz Han üzerinden verelim. Kutu kendi üzerinde toplaması, yani bütün iktidarın, bütün gücü, yasa yapıcı bir güç olarak kendi elinde bulundurması, yasa yapıcı olması. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir kut anlayışı yok. Bütün gücü kendi elinde toplayacak bir yapı yok. Parçalı bir yapı. Bir yandan ruhban kesim var, bir yandan yönetici var. Kral ve devlet, kral ve din birbirine karşı parçalı bir yapı var. Yani büyük bir otorite yok. İkinci aşama ise asimilasyoncu genişleme. Biz Türk dünyasında baktığımız zaman hiçbir şekilde asimilasyoncu bir gelişleme görmüyoruz. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, hiçbir şekilde dini bir baskı uygulanmadığını, çok kültürlü yapının büyük bir medeniyet ürettiğini, bir yandan da bu medeniyetin aslında Avrupa'yı da beslediğini görüyoruz. Üçüncü aşama, son aşama ise yatay genişleme diyeceğimiz, aslında Türk dünyasının en önemli etkin rollerinden de biri. Yine Cengizli çağından örnek vermek gerekirse, örneğin onun döneminde kurulan ticaret rotaları, yani bir noktadan, yani A noktasından B noktasına seyyahların, tüccarların çok rahat bir şekilde gidebilmesi, YAM teşkilatının kurulması, ya posta teşkilatının kurulmasıyla beraber haberleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmesi o çağ için. Yani bir bütün Pax Mall dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyorum. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman yine parçalı bir, feodal bir yapı görüyoruz. Yani A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman belki 20 yere vergi vermeniz gerekiyor. Farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz ve farklı güç odaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Cengiz çağında Türk dünyasının oluşturduğu bu büyük çağda biz yeknesak bir çağ kurulduğunu, Türklerin çağı kurulduğunu ve burada büyük medeniyetlerin yaratıldığını görüyoruz. Tabii bu sadece Cengiz çağıyla kalmamış. Yani ilk başta bahsettiğim gibi Doğu'nun yaratılması ve Doğu'nun yeniden düzenlenmesi, Timur çağında Doğu'nun yeniden düzenlenmesiyle Cengiz'den aldığı mirası, yani Cengiz'in ruhunu Timur yeniden şehirler kurarak, yani Cengiz'in Bozkır'da hakimiyet tesis ettiği alanı Timur farklı olarak şehirler ve kentler üzerinde kuruyor.

Burada da bir kültür devrimi de oluşuyor. Ondan aldığı mirası daha büyük bir alana taşıyor. Hatta sahip kıran unvanını taşıyor. Yani bir yandan astrolojik bir unvan taşıyor. Yani Jüpiter'le Satürn'ün buluşması, zamanın efendisi, zamanın sahibi manasına gelen

0: Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı unvanlardan biri sahip kıran. Yani o da zamanın efendisi unvanını kullanıyor. Yine Cengiz mirasını sahipleniyor, Timur mirasını sahipleniyor ve yeniden bir dünya hükümdarlığı, hükümranlığı kurmaya çalışıyor. Tabii cümlelerime son verirken şunu da kullanmak istiyorum. Sadece Türklerin dünyasını etkilemiyor. Hemen kuzeye gittiğiniz zaman Rus Çarlığını da etkiliyor. Yani 4. İvan'ın da aynı unvanı kullandığını ve Cengiz mirasıyla bir şekilde iktidar alanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sanılanın aksine Türkler Asya düzeniyle Avrupa'dan çok daha önce bir dünya düzeni ve dünyayı domine eden bir düzen kurmuşlar.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Tam da buradan şuraya geçmek isterim Dinçer hocam da. Hocam dikey asimilasyon ve yatay genişleme olarak üçlemesini yaptı. Çok da güzel anlattı ve Asya merkezli bir dünya düzenini işaret etti. Tam da bu noktada hocam şunu sormak isterim. Kuzey Türklerin özellikle İslamiyet'e geçiş sürecini konuşmak istiyorum. Bir taraftan sizinle işte İdil Bulgarları, Kıpçak bölgesi ve Karadeniz'in o kuzeyindeki Türk topluluklarının o dönemdeki kültürel atmosferi neydi? Biraz da o açıdan bakmak istiyorum.
2: Tabii eğer Bulgarlardan bahsedecek olursak ki bu bölgede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Bulgarlar, İdil Bulgarları. Öncelikle 7. 8. asırlarda bu bölgede çeşitli Hun-Ogur boylarının yaşadığını ve bunların Kubrat Han önderliğinde 7. asrın ilk yarısında devlet halini aldığını ifade etmek gerekir. Ve bu devlete biz Magna Bulgaria adını veriyoruz. Aynı süreçte Göktürklerin batı kanadına bir düzensizlik dönemi hakim oldu. Bu süreçte Hazar Türkleri ön plana çıktı. Kubrat Han'ın ölümünden sonra da Bulgarları hakimiyet altına aldılar. Hazarların yıkımından kaçan bazı Bulgar grupları Tuna boyuna yerleşti. Asparuh adlı Kubrat'ın oğullarından birinin önderliğinde. Onlar bugünkü Bulgaristan'daki Bulgar halkının nüvesini teşkil ettiler. Tabii zamanla Slav ahali içerisinde benliklerini yitirerek Hristiyanlaşıp eriyip gittiler. Fakat Müslüman Bulgarlar varlıklarını günümüze kadar taşımışlardır. Bunda İslamiyet katalizör rolü oynamıştır. Bulgarların Müslümanlığı benimsemesi 8. asırdan 10. asrın başlarına kadar yaklaşık 300 yıllık bir süreç içerisinde Hazar Kağanlığı'nın bünyesinde gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli faktörü Hazarların Yahudiliği benimsemesidir. Yahudilik Türklerin dini anlayışıyla, kızıl elmasıyla, teşkilatlanmasıyla hiçbir şekilde ölçüşmeyen bir dini anlayış. Bundan dolayı büyük isyanlar patlak verdi Hazar coğrafyasında. Kabarların isyanını, Alanların, Avarların isyanlarını, Hazarların otoritesini tanımayan başkaldırılarını bununla özdeşleştirmek mümkün. Ama en büyük hamleyi kuzeydeki Bulgar Türkleri yaptılar. Onlar Abbasi halifeliğiyle temas kurarak halifenin hakimiyetini tanımak, İslam'ın kuzeydeki temsilcisi olmak gibi bir hareket içerisine girdiler. Bunun süreci de özellikle Almış Şilki Yıltıvar adlı Bulgar hükümdarının inisiyatifiyle gerçekleşti. Kendisi 10. asrın başında Arap Müslüman müellifleri tarafından İslam'a ait bir hükümdar olarak tarif edilir. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmiş ve Yahudilerle mücadeleyi başlatan hükümdar olarak tasvir edilir. Dolayısıyla bunu aşmak için Yahudilerin boyunduruğundan kurtulup Hazar coğrafyasında İslam dinini hakim kılmak,

0: Ve bu vesileyle de doğudaki Samaniler, güneydeki Abbasilerle ittifaken güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla elçisini Halife Muktedir Billah'a gönderdi 921 yılında. Bulgar elçisi halifeye Bulgar hükümdarının yazmış olduğu mektubu iletti. Burada Nezir Harami adlı saray görevlisi Bulgarların bu İslamiyet'e dahil olmasını çok önemli görüyordu. Halifeyi ikna etti Bulgarlarla işbirliği yapmaya. Burada amaç Oğuz Türklerini, Bulgarların daha doğusundaki Oğuz Türklerini de İslamlaştırmak. Böylelikle Hazarların etkisini kırarak Hazar coğrafyasını İslam ülkesi haline getirmek gibi bir anlayış bulunuyordu. Bunda Hazarlardan kaçan bazı şahsiyetlerin de Abbasi Sarayı'nda etkili olduğunu ifade etmek gerekir ki bunlardan biri Barış el-Saklabi, bir diğeri de Tekin el-Türki'ydi. Bunlar çok önemli rol oynadılar ve İbn-i Fadlan'ın elçilik heyetinde birebir görev alarak bu misyonu yerine getirmek üzere hareket ettiler. Ve nitekim özetleyecek olursak 12 Mayıs 922 yılında İtil Bulgarları halifenin mektubunun okunması töreniyle İslamiyet'i resmi olarak kabul ettiler. Bulgar hükümdarı ve eşi halifenin göndermiş olduğu hilati giydiler. Tabii burada bir kale inşası için ustaların, İslam'ın kurallarını layıkıyla öğretecek alimlerin ve tahkimat inşaatında sarf etmek üzere para yardımının sağlanması gerekiyordu. Bulgar hükümdarının böyle talepleri de vardı. Bunlar kısmen yerine getirildi. Belki para sağlanamadı ama sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Bulgar bölgesinde büyük şehirlerin kurulmasından buna Samaniler başta olmak üzere Harezmli Müslümanların da katkısıyla destek olarak tabii bağımsızlık sürecinin getirmiş olduğu imkanların, vergi gelirlerinin artmasıyla İslam'ın nizamının kaynaşarak devlet düzeninin sağladığı getirilerle zengin bir devlet yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla İslam'ın kuzeydeki kolu İdil Bulgarları oldu ve bunlar Batuhan'ın ordularınca 1236 yılında yıkılana kadar gayrimüslim unsurlara karşı cihat yapmalarıyla dönemin kaynaklarında bahsettiği üzere tanınmışlardır ve İslam'ın kuzeydeki savaşçıları olarak tarihe damga vurmuşlardır ki 250 yılı aşkın bir sürece Rusların Hristiyan saldırılarına karşı direnmişlerdir ve o bölgeye Rusların hakim olmasına da engel olmuşlardır. Bu yönden de takdire şayandır. İslam dünyasının, Türk dünyasının hemen hemen bütün devletleriyle, hanedanlarıyla iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bunlara Karahanlılar dahildir, Gazneliler dahildir. Bazen mesela Gazneli hükümdarına ülkesinde yapacağı camiler için para yardımı yapan Bulgar hükümdarlarından bahseder tarih kaynakları. Dolayısıyla Türk dünyasının önemli bir parçası olarak bugün Müslümanlık Kazan'da, İdil boyunda yaşanıyorsa, devam ediyorsa bunun temeli İdil Bulgarları tarafından atılmıştır. Öyle ki kendi etraflarında yaşayan Burtaslar başta olmak üzere oradaki Fin-Ugor halkları arasında İslam'ın yayılmasına, yine Başkurt Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına da Bulgar Türkleri öncülük etmiştir. Sonrasında Altın Orda Devleti'nde İslam'ın benimsenmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Söz gelirse bunlara da değiniriz.
1: Muhakkak ilerleyen zamanlarda açacağız hocam. Tabii Türklerin

0: İslamiyet kabulü genellikle tek bir olay gibi anlatılır ya hocam.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kuzey hattında çok farklı ilerlemiş. Yani siyasi zorunlulukla da değil tam, ticari ilişkiler var ama en çok kültürel yakınlaşma gibi,
1: evet.
0: Değil mi? Burada farklı bir perspektif olmuş.
1: Şimdi araştırmacılar genellikle İdil Bulgarlarının Türkistan'la, Harezm başta olmak üzere ve Samanilerle, o dönemin güçlü devleti olarak kabul edeceğimiz yakın ticari münasebetleri vesilesiyle İslam'a yöneldikleri kanaatine hakimler. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Esas olan İslam'ın özüdür. Kendi nitelikleridir. Bu dinin benimsenmesinde etkili olan. Dolayısıyla evet, tüccarlar misyonerlik faaliyetlerini, İslamlaştırma faaliyetlerini işleriyle birleştirdiler o dönemde. Çünkü Hazar'da oturan bir Yahudi cemaati vardı. Bunlar o Doğu Avrupa'nın işleyen zengin ticaretine hakim olmuşlardı. Hazarlarda bir yönetim darbesiyle iktidarı ele geçirmişler. Türk soylu Hazar Hakanını bir kenara atmışlardı. Dolayısıyla bu Yahudi cemaatiyle çıkar mücadelesi aynı zamanda İslam'la şereflenmenin bir anahtarı rolünü oynadı. Samaniler bunu çok ciddi şekilde irdelediler. İdil Bulgarlarını bu yönden tüccarlar aracılığıyla, alimleri aracılığıyla kendi yanlarına çektiler. Ama işin bir tarafından da baktığımız zaman Bulgarlar aslında İslam'la çok daha erken tarihlerden itibaren tanışıklardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu mesela Novinkovsk kurganları var. Bugünkü Rusya Federasyonu Samara bölgesinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan kurganlar var. Bu kurganlar 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başına tarihlendiriliyor. Bu kurganlar arasında İslam'ın kuralları gereği eşya içermeyen, başları Mekke'ye çevrilmiş definler tespit edilmiştir. Tabi eski gök tanrı inancına uyumlu bir şekilde defnedilen, eşyalı olarak atla birlikte defnedilen kurganlar daha fazla olmak kaydıyla burada bile Müslüman definleri keşfedilmiştir. Tabi tarih ilerledikçe 9. asra ait Ulu Tarhan mezarlığı var mesela, yine İdil boyunda arkeologların Sovyetler döneminde kazmış oldukları. Burada da mezarların %30 civarının Müslüman defni olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla İslamlaşma Bulgarlar arasında çok daha erken devirlerde olan bir olgu, bir gerçeklik. Fakat bunun katalizörü Almışçılkı Yıltıvar'ın Yahudi yönetimine baş kaldırması ki araştırmacıların tahminine göre Hazarlar Yahudiliği benimsedikten sonra hem gök tengri inancını muhafaza eden hem de Müslüman olan zümreler Hazarların merkezi bölgelerinden Bulgarların yaşamış oldukları İdil boyuna, Don çevresinden, aşağı İdil boyundan, çeşitli Kafkasya'nın bölgelerinden bu İdil Kama ağzına doğru göç etmişlerdir. Burada nüfusları artmıştır. Yerli Finugor halkları arasında üstünlük kurmuşlardır sayıca. Teşkilatlanma becerileri, kabiliyetleri sayesinde de zaten bir süre sonra onları hakimiyetleri altına almışlardır. Ve bölgede oldukça karlı olan Kürk ticaretinin, ki o dönemde kakım, samur, tilki gibi bol miktarda o coğrafyada bulunan hayvanların ticareti yakın doğuda, Türkistan'da, Avrupa'da en değerli ürünler olarak talep gören, rağbet gören ürünlerdi, emtialardı. Bunların ticareti sayesinde de bir vergilendirme oluşması devlet düzenini beraberinde getirmiştir. Bunun kültürel ve manevi dayanağının da İslam olması az önce ifade ettiğim noktalardan hareket

0: de gerçekleşmiştir.
1: Harika hocam. Mesut hocam, Türk dünyasında özellikle Timurlar, işte Altın Orda Devleti ve devamındaki hanlıklar diyelim. O dönemde bilim, işte sanat, düşünce alanında büyük bir sıçrama var. Sizce Türk dünyasının o kendi aydınlanma çağı dediğimiz aydınlanmasından söz edebilir miyiz o dönemde? Mümkün mü?
2: Yani elbette yine bu ilk sorunuzla bağlantılı aslında. Yine Batı merkezli tarih inşası Türklerin dünyasını böyle çok aydınlanmamış, çok geri kalmış, şehir bile kuramayan, bir medeniyet üretemeyen bir bakış açısıyla tasavvur etmişler. Aslında Türk dünyasının büyük bir aydınlanma çağı yaşanmış, hatta devam ediyor. Yani Batı literatüründe bu aydınlanma üzerine yazılan eserler olmuş aslında Türk dünyasıyla ilgili, ama o da sanki bir aydınlanma vardı ve yok olmuş ve bunun sebebi üzerine araştırmalar yapmışlar. Ancak güncel veriler gösteriyor ki aslında Türk dünyasındaki aydınlanma hala devam ediyor. Bu çok ilginçtir. 8. yüzyılda hocam da bahsetti mesela Abbasi halifeliği döneminde işte Yunan metinlerinin çevrilmesi ve çeviri hareketinin başlanması bizim Türkistan coğrafyasında da büyük bir entelektüel aydınlanma yaratmış. Tabii bu karizmatik liderler, şair patronaj ilişkisi dediğimiz, yani karizmatik liderlerin beslediği kültürel havzalarla ortaya çıkmış. Düşünün ki 10. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda işte İbn-i Sina, Biruni gibi kişiler bugünkü Türkistan coğrafyasında bilimsel tartışmalar yapmışlar, mektuplaşmışlar. Çok derin mevzular üzerine dehalar meclisi kurmuşlar. Avrupa bunu aydınlanma çağında yapıyor. Çok sonra 18-19. yüzyılda biz Mason hocalarının kurulduğunu, işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Montesquieu gibi bireylerin, Voltaire gibi bireylerin tartıştığını görüyoruz. Yani yüzyıllar sonra aslında Türk dünyasındaki aydınlanmadan yüzyıl sonra bu aydınlanma hareketlerini yaşıyorlar. Tabii bu erken dönemli aydınlanma hareketleri bahsettiğiniz gibi Timur ve Altın Ordu dönemlerine de yansıyor. Tabii bunu birkaç örnekle açmak gerekiyor. Hani Timur büyük şehirler inşa ediyor. Pek çok sanatçıyı ülkesine davet ediyor. İşte Semerkant gibi bir şehri, muazzam bir şehri dizayn ediyor. Ulu Bey gibi büyük bir hazinemiz çıkıyor ki onun devamında onun yetiştirdiği kişiler ya da onun hocaları Osmanlı topraklarına kadar geliyor. Yani bu aydınlanma tek düze, tek bir coğrafyada gerçekleşmiyor. Türk dünyasında dediğimiz yatay bir bağlantı da var. Bu yatay bağlantı yine Batı literatürünün aksine birbiriyle çok ilintili. Örneğin Kazakistan'da Atrau'da bulunan bir testide, ki bu Saraycık testisi olarak alınıyor. 1907'de bulunuyor bu testi. Yüzlerce parçaya ayrılmış bir testi. Testiyi birleştirdikleri zaman çok ilginç bir şey buluyorlar. 11. yüzyılda yazılmış işte Karahanlı döneminin en entelektüel metinleri, ki Kutakkubilik, ki o kadar entelektüel bir metin ki Türk dünyası için, yani Almanlar için ya da İtalyanlar için en önemli yazarları neyse ve onların dillerini nasıl inşa ediyorlarsa, yani bir Dante neyse, bir Kant neyse, onun gibi bir aydınlanma yaşatan bir metin. Bu metinin bir kublesi bu testin üzerinde yazılı bulunuyor. Yani 11. yüzyılda yazılan bir metin 14. yüzyıldaki bir testide bulunuyor ve bunun en önemli özelliği ise sıradan bir evden çıkartılıyor bu testi. Yani Türk dünyasındaki bu aydınlanma ve entelektüel hareketin sıradan bireylerin evine kadar ulaştığını, sanılanın aksine birbiriyle bağımsız hareket etmediğini görüyoruz. Hatta bu testinin bir alt metninde de bir Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden bir kısım bulunuyor ve iddia ediliyor. Bu da muazzam bir şey. Yani Türk dünyasının manevi lideri Piri Türkistan'ın bir hikmeti sıradan bir testide bulunuyor. Bu tarz tabii örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Yani Batı literatürünün bize dayattığı gibi çok parçalı bir entelektüelizmin gelişmediği bir yapı değil. Mesela hocam bahsetti Karahanlılar dönemi. Yani zafer kuleleri inşa ediyorlar.

0: Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karahanlıların inşa ettiği Zafer Kuleleri, ki bu arada işte Kalyan Minare muazzam yapısıyla hala Türk dünyasını böyle aydınlatan bir alan aslında. Gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Son dönemde bir Kırgız araştırmacı şunu tespit ediyor. Bu tarz Karahanlı dönemi inşa edilen yapıların hepsinin çaplarının aynı oranda olduğunu tespit ediyor. Yani hepsinin bir şekilde tek elden aynı benzer yapıların aynı ustalar tarafından büyük bir coğrafyada inşa ettiğini ve bu coğrafyanın pek çok bölgeyi de etkilediğini. Yani Türkler yatay bir iktidar alanı kurdukları için kendi iktidarlarının meşruiyetini ve görünür kılmak için bu tarz zafer kuleleri dikmişler. Bunlar muazzam. Bu o kadar etkiliyor ki daha sonra Avrupa'da da bu tarz zafer kuleleri inşa edilmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Örneğin bu zafer kulelerini gören bir Venedikli, Venedik'teki bir saraya aynı Kalyan Minare'deki desenleri yapmaya başlıyor. Yani Türk dünyası bildiğimiz süreçteki yani bize öğretilenin aksine daha büyük bir aydınlanma yaşıyor. Tabii bu aydınlanmanın yavaş yavaş yok olduğu dönemler oluyor. Tabii buna Friedrich Starr'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Burada çok güzel bir örnek veriyor. Bir inci tanesinin yaratılması üzerinden örneğe veriyor. Bir istiridyenin diyor en önemli özelliklerinden biri dışarıdan gelen kum tanelerini bünyesine alıp ona karşı bir salgı sergileyip o muazzam inciyi üretmesidir diyor. Aslında Türk dünyasının aydınlanması ve bu coğrafyanın aydınlanması da farklı kültürlerle karşılaşan Türk dünyasının bu kültürleri kendi bünyesinde eritmesi, yani onlara karşı gelmeyip kendini kapatmaması ve onları bünyesine alarak yeni bir medeniyet inşa etmesi. Ne yazık ki kayıp aydınlanma diye adlandırılan ve bir müddet sonra nerede bu, yani bu muazzam seviyeye gelmiş, Avrupa'dan yüzyıllar önce pek çok hareketi başlatmış bir Türk dünyasındaki bu aydınlanma hareketi nereye gitti diye söyleniyor. Tabii bu yine devam ediyor. Günümüzde de bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Hocam dinlerken sanki aklına bir şeyler gelmiş, eklemeler olacakmış gibi gülüyor ve oradan görüyorum. Hocam hemen geldim size. Peki bu hocam dedi ki aydınlanma ve entelektüel hareket. Bu yükselişte İslamiyet'in etkisi neydi? Bilimsel, kültürel yapı nasıl değişti İslamiyet'i kabul ettikten
2: Şimdi
1: sonraki belki de siyasi?
2: İslamiyet öncesi sürece baktığımız zaman Türkler silah sanatında çağının en önünde olan bir millet. Yani atı ilk defa ehilleştirip süratinden faydalanan, demirlen cürüfü karıştırıp çelikten silahlar üreten, işte ıslıklı o oktan tutun ok atışında marifetiyle temayüz eden bir millet. Yani silah alanında çok ileri gitmiş bir millet. Teşkilatlanma, devlet yönetimi alanında bilimsel çağının normlarının çok çok önünde olan bir yapı. Düşünün ki Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Kağanlığı'nı, engin coğrafyalarda nasıl bir sistem kurdu da oralarda ticaret yürüdü, insanlar asayiş içerisinde oldu ve vergilerini ödediler halklar. Diğer milletler de bunu kabul ettiler. Yani bu büyük bir teşkilatlanma becerisi gerektiriyor. Bu yönlerden tabii esas meşguliyeti de hayvancılık olduğu için daha bilimsel perspektifi pratik uygulamalara yönelik olarak gelişmiştir. İşte hayvancılıkla bağlantılı işte halıcılık gibi veyahut demircilik, kuyumculuk vesaire zanaatlar üzerinde gelişme oldu. Ama İslamiyet Türklerde bilimsel olarak sıçrama sağladı. Bu çünkü İslam'ın özünde eğitim yer alıyor. Yani bir Müslüman olduğun zaman işte mektebe gitmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen lazım. Hadisleri öğrenmen lazım. yaşantını adapte edebilmen için fıkıh öğrenmen lazım. Yani bir, hayatın her yönünde İslamiyet var. Sadece bir noktada değil. Dolayısıyla matematik bilmek gerekiyor, mimari bilmek gerekiyor ve sadece Müslümanların yaptığı değil. Yani dışarıda mimari alanında işte Ayasofya'ya Hristiyanlar yaptı. Bunu örnek alabiliyor. Yani böyle bir taassup içerisinde değil. Bunu alıp bünyesine dahil edip onu zenginleştirebiliyor. Kendine özgü motiflerle geliştirebiliyor. İşte Mesut Hocamızın bahsettiği Buhara'da, Semerkant'ta Timurlu çağına ait birçoğu olsa da bunların çok devasa örnekleri var biliyorsunuz.
1: Hocam o örnekleri aradan sonra alalım mı? Lafınızı balla kestim.
2: Tabii ki, tabii
1: kısa
2: ki.
1: Bir aramız olacak değerli tarih severler. Türklerin dünyasını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz an ve zamanı değerli tarih severler. Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber dünya tarihinde Türk varlığını konuşuyoruz. Türklerin dünyası etiketini yazıyorsunuz. Ben de sorularımı satır aralarında hocalarıma iletiyorum. Değerli hocam devam edelim. Mesut hocam şimdi programın girişinde dünya tarihinde Batı merkezli bir anlayıştan aslında sizin anlattığınız Asya merkezli bir dünya olduğunu program boyunca vurguladık. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yine başlarken bu sefer Rus tarihi anlatısında Türkleri merak ediyorum. Buradan başlayalım. Rusların o tarihsel hafızasında Türk imgesi ne zaman nasıl oluşmuş ve kendi anlatılarında Türkleri nasıl anlatmışlar? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Özge Nur Hanım. Türkler ve Ruslar tarih boyunca hep beraber yaşamış, daha çok tabii savaşmışlar ve haliyle pek çok imge oluşmuş karşılıklı olarak. Yani bu sadece Ruslara özgü bir imge değil, bizim dünyamızda da bir Rus imgesi olmuş. Tabii Ruslar için bu imge, Türk imgesi çok erken dönemli başlamış. Örneğin Göktürk çağı sonrası Avarların daha batıya doğru gitmesi neticesinde Rusların hakim olduğu bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Ve nihayetinde Rusları vergiye bağlamışlar. Ruslar da Türklerle ilgili bu çok erken dönemli, örneğin 6. yüzyıla dayanan bu erken dönemli imgeleri kendi kroniklerine yazmışlar. Örneğin Avarlarla ilgili biz ilk imgeyi görüyoruz Türklerle ilgili. Avarlar diyor bir bölgeden bir bölgeye giderken diyor mutlaka diyor bir Slav kadını koşardı diyor. Yani onunla seyahat ederdi diyor. Bu Rus kroniklerde Türk imgesinin ilk Avarlar üzerinden ilk kurgulandığı alan. Yani bu Rus tarihi için çok iyi bir örnek değil. Sonrasında hocam daha iyi bilir tabii. Hazarlarla bu imgeyi oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusların Hazarlara vergi verdiğini, hatta bu Rus kroniklerinde bir kılıç vergisi verdiklerini, yani vergi olarak Hazarlara kılıç verdiklerini biliyoruz. Ve sonrasında bu imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan biri ise peçenekler. Sonraki yüzyılda hakimiyet kuran, ya bu Deşti Kıpçak coğrafyası olarak bilinen alanda büyük hakimiyet kuran peçenekler Ruslarla pek çok kez savaşıyor. Ve tarihte ilk defa bir Rus knezi 973 yılında bir peçenek hakanı küre tarafından öldürülüyor ve kafatasından kadeh yapılıyor. Yani altın kaplanarak. Bu yine Rus kroniklerinde yer alıyor. Yani bu imgeyi başlatan unsurlar çok erken dönemli. Ancak bu erken dönemli örnekler Rus edebiyatına kadar yansıyor. Yani bu erken yazılma dönemleriyle kalmıyor. Yani 11, 12, 13. yüzyılda yazılan bu kronikler 19. yüzyıl, 20. yüzyıl dünyasında çok büyük bir Türk imgesinin de oluşmasını sağlıyor. Hatta Puşkin bir şiirinde peçeneklere örnek veriyor. İşte uzaklarda siyah tozlar işte havalandı, işte şeyler, arabalar harekete geçti, işte ordular ateşi yaktı, eyvah peçenekler ayaklandı diye böyle çok epik bir dörtlüğü var. Bu da aslında Rus dünyasında Rus etkisinin ne kadar, Türk etkisinin ne kadar erken dönemli başladığını ve bu etkinin sonraki dönemlere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta sonraki dönemde, yani bu erken dönemli etkinin döneminden sonra programın ilk kısmında başladığımız bir Altın Ordu dönemi var. Yani 2,5 asırlık bir Türk-Tatar hakimiyeti var Ruslar üzerinde. Bu da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve Altın Ordu üzerindeki hakimiyet tesisleri, yani Rusların üzerindeki hakimiyet tesisleri de bir Türk imgesi gelişmesine sebep veriyor. Hatta çok ilginçtir, programın başında 93 Harbi kitabını göstermiştiniz. Yani bu imge 93 Harbi'ndeki bir esaretteki gözlem yapan bir çocuğa kadar yansıyor. Örneğin burada çok ilgimi çekmişti. Bir lise hatıra defterinde yani çok küçük yaşlardaki bir çocuk esir düşen Türkleri görüyor Rusya coğrafyasında. Hatıra defterine şu notları düşürüyor. Ben Türkleri canavar olarak hayal etmiştim. Çünkü aldığı eğitim ona Türklerle sürekli savaştığı için bir öteki imajı çizdirmiş. Aslında onlar da bizim gibi insanmış diyor. Yani bu aslında modern çağlara kadar gelen bir imge olduğunu görüyoruz Türklere dair. Tabii buradaki en önemli etken ilk dönemki bu hadiselerin yaşanması ve uzun bir Altın Ordu hakimiyetinin bu imgeyi şekillendirmesi diyebiliriz.
0: Hocam Ruslardaki Türk etkisini dediniz ya, şimdi Türkler onlar için bir tehdit miydi yoksa bir model miydi yoksa hayranlık duyulan bir güç müydü? Bir ötekileştirdikleri kesin literatürde, ama aslında kendi bakışları sizce nasıldı?
1: Şimdi teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman bu ötekinin oluşturduğu, yani ötekiyi oluşturan şey biraz teorik kalan bir kısım, ama bunun pratiğe uygulandığında biz Rus devletinin ya da Rus oluşumunun Türk dünyası sayesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Altın Ordu hakimiyet sürecinde, yani bu iki buçuk asırlık hakimiyet sürecinde biz Rusların devletleştiğini ve devlet kurduğunu görüyoruz. Bunlar biz söylemiyoruz. Mesela Rus tarihçiler söylüyor. Karamzin, onların en önemli tarihçilerinden biri, Rusların devletleşme sürecini aslında Altın Ordu Devleti ile başlatıyor. Çünkü Altın Ordu hakimiyeti sürecinde farklı knezlikler içerisindeydi. Yani öncesinde Ruslar. Aynı bizim Anadolu beylikleri gibi düşünün. Yani Osmanlı beyliği etrafında toplanan bir imparatorluk inşa edildi. Aynısı Ruslarda da cereyan ediyor. Altın Ordu hakimiyeti içerisinde Moskova Knezliğine ayrıcalık verilmesi ve yine programın başında bahsettiğim Türklerin asimilasyoncu bir programla hareket etmemesi hakim olduğu bölgelerde Rusların Ortodoksluğu daha yaygın bir şekilde, daha derin bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Çünkü Moskova Knezliği aynı zamanda Ortodoksluğun temsil edildiği bir bölgeydi. Ve diğer knezler Moskova Knezliği etrafında birleşti. Altın Ordu sayesinde, bu imtiyazlar sayesinde. Sonra bu imgenin dışında Ruslar Türklerden çok şey öğrendi. Devletleşmeyi öğrendi. Bir kere nüfus sayımları yapıldı ilk defa. Çünkü Altın Ordu vergi alıyordu Ruslardan ve nüfus sayımıyla beraber vergilendirdi oradaki kişileri. Bir yandan onlara yarlık veriyordu. Yani bu yarlıktan kastım knezler içerisinde kimin başa geçeceği Altın Ordu Hanı tarafından belirleniyordu ve başkente gidiyordu, saraya. Başkent olan saraya gidiyordu Rus knezleri ki 70 defa bir seyahat söz konusu. Yani 70 kere gidildiği söyleniyor bu saray, yani Türklerin başkentine. Ve burada eğer bir knez onay alırsa kendi ülkesinde ya da kendi bölgesinde yönetici olabiliyordu. Ve bununla beraber devletleşmeyi de öğrendiler ve kendi hakimiyet alanlarını oluşturmaya başladılar. Para basmaya başladılar. Paralarda Altın Ordu hükümdarların isimlerini kullanmaya başladılar. Yine programın başında bahsettiğim posta teşkilatı gibi teşkilatlar kurmaya, örgütlenmeye başladılar. Tabii dinin serbest bırakılması da bu örgütlenmeyi sağladı. Yani Ortodoksluk, din bir yandan sadece dini bağlamdan bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin aslında ruhunu oluşturuyor, yani çimentosunu oluşturuyor ve devletleştiriyor. Altın Ordu hakimiyeti Rusların bu bağlamda devletleşmesine de imkan sağladı. Hatta bu etkiyi o kadar fazla görüyoruz ki, yani 2000'den fazla Türkçe kelimenin Rusça'ya geçtiğini görüyoruz. Yine örneğin benim çok ilgimi çeker. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserinde bir karakter vardır, Natasha diye. Natasha dayısının yanına gider köye. Burada Rus elitizmin dışında Rus köylüsünü tanır Natasha ve içindeki Rus ruhu çıkar. Ama Tolstoy'un orada tanımladığı ve Natasha'nın köyündeki o Rus ruhu diye tanımladığı pek çok şeyin aslında Türk-Tatar hakimiyetinden kalma objeler olduğunu görürüz. O sahne tamamen Türk-Tatar etkisini yansıtır. Yani aslında Türklerle Ruslar o kadar iç içe geçmiş ki bir yandan birbirlerinin devletleşmesini, yani öteki bir yandan kendini inşa etmesini sağlamış Rusların. Tabi bu örnekleri çoğaltmak Çok fazla. İlyas Hoca'ya da burada teşekkür ederim. Onun muazzam eserleri var bununla ilgili, İlyas Kemaloğlu Hoca'nın.
0: Selamlar olsun Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Hoca'mıza. Yakın zamanda da bekliyoruz kendisini. Hocam tam da burada Hazarlar çok kritik görünüyor. Hocam da işaret etti. Çünkü hem Türk dünyasıyla hem Ruslarla çok yakın, yani temas içerisindeler. Farklı dinlerle de temas içerisindeler. Hazarların da Yahudiliği kabul etme süreci var. Nasıl gelişti? Ve bu tercih bölgede nasıl bir denge yarattı hocam?
2: Hazarların yerleştiği coğrafyaya bakarsak eğer, güneyde özellikle Kafkasya üzerinde Abbasi Emeviler öncelikle, daha sonrasında Abbasi halifeliğiyle karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Batıda ise Bizans İmparatorluğu'nun interlandı içerisinde, özellikle Karadeniz'in kuzeyinde. Bu iki devletin bir özelliği, dini yapıları itibariyle birinin Müslümanlığın hamisi olması, öbürünün de Ortodoks Hristiyanlığın hamisi pozisyonunda olmasıydı. Bundan hareketle bu iki yapının dışında kalabilmek için Hazarların üçüncü bir yol olarak Museviliği benimsediği iddia ediliyor. Bu ve Türk tarihi literatürüne de bu bir şekilde yerleşmiş. Halbuki burada bir tuzak var benim inancıma göre. Esasında Hazarları oluşturan yönetici zadegan, kaynakları incelediğimiz zaman Türklere dayanıyor.

0: dayanıyor. Türk aşina soyuna dayanıyor. Ve eski Türk inancına mensup olan Hakanlar aracılığıyla yönetilen bir devlet. Ve bu askeri yeteneğiyle de Kırım Yarımadası'ndan İdil boyuna, Derbent'e kadar Kafkasya'ya hakimiyet kurmuş, geniş bir alanda hüküm sürmüş. Bu bölgede Bulgarların dışında işte eski Slav uruklarını, Rus kroniklerinin Viyatiç dediği, Severyan, Dveryan dediği halkları vergiye bağlamış. Her evden bir samur kürkü, sincap kürkü senelik vergi almış. Diğer taraftan Kırım'da Karadeniz ticaretine müdahil olmuş ve Avrasya'yı Avrupa'ya bağlayan, bir taraftan da İdil üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşan ticari yollar üzerinde hakimiyet kurmuş. Bunu da yaparken askeri gücüyle sağlamış. Öbür taraftan baktığımız zaman Yahudilik dinine dönecek olursak, bu din normalde misyonerlik içermeyen bir din. Yani örnek verelim, siz Yahudi olmak isteseniz Yahudi din adamları bunu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Genişlemeyi reddediyor. Bir taraftan da Yahudilik ırka dayalı bir anlayış sunuyor. Yani bir Yahudilik bir ırktır. Musevi bu dine mensup olan demektir. Ama Musevi olanlar da Yahudidir. Yani Hristiyanlarda biz misyonerler görüyoruz. Hristiyanlığı yaymak isteyen rahipleri çok tarih kaynaklarından biliyoruz. Günümüzde bile bu faaliyetler yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Müslümanlar dini tebliğ için işte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta olmak üzere gönül erleri, erbapları tarafından bu dinin hakim kılması için mücadele etmişler. Ve günümüzde de yine İslam'ın yayılması için uğraşan birçok insan var. Ama baktığımız zaman Yahudilikte böyle bir müessese yok. O zaman hem ırk olarak devam eden bir yapıya Türkler niçin dahil olsun? Böyle bir şey mantıksız. Yani Yahudi fonları tarafından desteklenen yazarların yazdığı Hazarlar üzerine kitaplara, kaynaklara bakarak bunu olduğu gibi doğru kabul etmek doğru bir yaklaşım değil öncelikle. Yahudiliğin bu kapalı ve ırka dayalı yapısı dururken Hazarlar nasıl oldu, Musevi oldu? Şimdi bununla ilgili iki tane temel kaynak var. İki İbrani kaynağı var. Biri Yosif adlı Hazar Meliçi'nin kendisinden ülkesi ve halkı hakkında bilgi isteyen Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın veziri, saray görevlisi Hastay İbni Şafrut'a yazmış olduğu mektup. Bir diğeri de Cambridge anonimi olarak literatüre geçen, Kenize mektubu da denilen İbranice belge. İkisi de 10. yüzyılın ikinci yarısına ait. Bu belgelerden Kenize mektubunda şöyle anlatılıyor. Yahudiler etraftaki, Hazarların etrafındaki ülkelerde baskı altında olduklarından dolayı, çoğunlukla Doğu Roma kastediliyor, Hazar ülkesine geldiler. Türklerdeki dini hoşgörü sebebiyle burada dinlerini, hayatlarını devam ettirme imkanı buldular. Bir de takdir edersiniz, Yahudiler tüccar bir millet ve ticaretlerini de Hazar, Pax Hazaria denilen barış ortamı içerisinde rahatlıkla gerçekleştirdiler. Burada tabii bu Dağıstan bölgesine yerleşen Yahudi grubu Şabbat, yani cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet haricindeki dinlerinin zorunlu kıldığı gerekleri birçoğunu unuttular. Hazar ülkesinde onların adetlerine uydular. Günün birinde bunlardan Sabriel adlı birisi Hazarların düşmanlarıyla çatışması esnasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hazarlarda da kim savaşlarda başarı, kabiliyet gösteriyorsa ordunun başına o geçiyordu. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı başa geçti ve Serap adlı bir Yahudi, dini bütün Yahudi bir bayanla evlendi. Kaynatası da çok dini bütün bir Yahudiydi. Ve onun aracılığıyla da diğer Yahudi grubu da dini bütün bir anlayışla Yahudiliğe döndüler. Yani zaten cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet adetlerini devam ettiriyorlardı ama daha da katı bir şekilde Yahudilik inancını devam ettirdiler. Daha sonra bunlar Hazar yönetiminde Türk soylu Hazar Hakanını da etkisiz hale getirdiler. Nereden biliyoruz? İşte İbn Fadlan gibi İslam müelliflerinin eserlerinde, Gerdizi gibi İslam müelliflerinin eserlerinde Hazar Kağanı'nın sarayından çıkmadığı, bütün yetkinin, yönetim erkinin Melik'in elinde olduğu, onun da Yahudi olduğu belirtiliyor. Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Hazarlarda yönetimi gerçekleştiren bu Melik ve etrafındaki zadegan zaten Yahudi kökenli. Bunlar Türk değil. Yahudi kökenlilerin Hazarlarda yönetimi ele geçirmesi, artık buna siz darbe mi dersiniz, bir paralel devlet yönetimi kurmak mı dersiniz, adını nasıl koyarsanız koyun, ikili devlet yönetimi der tarihçiler vesaire. Böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar tüccar zümresi tarafından bazı Avrupalı tarihçilerin de ifade ettiği üzere yönlendirilen bir yönetici grubu. Tam da bundan sonraki süreçte bu Sabriel ya da Yosif'in mektubunda Bulan olarak ismini verilen ilk Yahudiliği, Museviliği sağlayan yöneticiden sonra sayılan isimlerin hepsi Yosif'e kadar bila istisna Yahudi ismidir yöneticilerin. İşte Amerikalı bir tarihçi, ismini vermeyeyim. Ya aslında metinde bunların Türkçe isimleri de vardı ama kaybolmuş diyor. Nasıl kayboluyor yani? Değil mi? Yani bunlar hep Yahudi isimleri. Yani Türk hükümdarının Türk ismi olur. Yani baktığımız zaman Müslümanlığı kabul eden Türk hükümdarlarının bile işte Alparslan, Muhammed Alparslan. Yani bir Türk ismi oluyor, bir Müslüman ismi oluyor. İşte Özbek Han mesela, Gıyasettin Özbek Han oluyor. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Hı hı. Hep Yahudi ismi. Dolayısıyla Yahudiler burada iktidarı ele geçirdiği için bu Türk halk zümreleri arasında başta Müslümanlar olmak üzere büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Ve bu aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın sonunu hazırlayan temel faktör oldu.
1: Hocam biraz daha derin sorularım var. Birazdan size yönelteceğim. Mesut Hocam, Rusların sadece batıya değil Sibirya üzerinden doğuya doğru ilerlediğini de biliyoruz. Bu ilerleme de Türklerin Türk dünyasının kaderini değiştiren bir şey aslında, evet. Baktığınız zaman. Siz de konuşurken satır aralarında zaten işaret ettiniz, anlattınız. Biraz daha açmak istiyorum. Bu yayılma süreci, Ruslar ilk olarak hangi Türk topluluklarıyla karşılaştı bu yayılmada?
2: Ya şimdi Rusların Türk dünyasıyla ilerlemeci yayınlaması, yani ilk programın başında Türklerin hakimiyetini gördük Ruslar üzerinde. Ama artık 16. yüzyıldan sonra bu tahterevalli tersi yönde ilerleme yaşatıyor ve Ruslar artık Türk coğrafyasında ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1552 Kazan, 1552

0: 556 Asrahan'ın alınması Rus tarihi için bir dönüm noktası ki Kazan ve Asrahan'ın alınması Rus tarihinde öyle bir yer ediniyor ki Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı elde ettiği zafer olarak alınıyor ve bunun için 4. İvan Moskova'ya katedral inşa ediyor ve Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zafer kazandığı ilan ediliyor. Ve sonraki süreçte biz artık bu yayılmacı siyasetin Sibirya'ya doğru kaydığını görüyoruz. Ama buradaki Sibirya'ya doğru kayan Rus ilerlemesi biraz kontrolsüz. Yani şimdi biz Rusların Türk dünyasındaki ilerleme süreçlerini hep bir düzenli hareket olarak görüyoruz. Aslında bu kendi içerisinde bir paradoks da barındırıyor. Yani bazı hareketler de düzensiz. Kazan ve Asrahan planlı bir hareketken Sibir coğrafyasındaki hareketleri ise çok düzensiz bir hareket. Yine 4. İvan döneminde gerçekleşen bir hadise ama Rus tarihine genel bir perspektifte baktığımız zaman Ruslar Kazan ve Asrahan'ı alıyorlar ama kendi içerisinde çok karışıklık var. Yani 4. İvan döneminde Moskova bile elden gidecek süreçler yaşanıyor. Livonya savaşları var. Büyük kargaşa dönemi var. Bundan dolayı pek çok asker daha farklı bölgelere, imparatorluğun uzak bölgelerine doğru kaçıyorlar. Ve bunlar ateşli silahlara sahip gruplar. Ve bu gruplardan bir kısmı ise Türklerin çok bakir bir coğrafyası, zengin bir coğrafyası, hatta bugün küresel dünyanın bile düğüm noktası olan Sibir coğrafyasına, Ural coğrafyasına, Perm havzasına doğru ilerliyorlar. Bura çok zengin bir coğrafya. Örneğin İbn Batuta bile bu 14. yüzyılda Altın Ordu başkentini bir saraycağı yani küçük başkenti ziyaret ettiğinde sonrasında Sibirya'ya gitmek istiyor. Burayı karanlıklar ülkesi olarak tasvir ediyor ve burada büyük bir ticaretin olduğu, Kürt ticaretinin olduğunu söylüyor. Bu ticaretin de işte çok böyle mitolojik bir şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor. İşte kürkü işte bırakıyorsunuz ya da alacağınız şeyi oraya bırakıyorsunuz. Size gelip hiç görünmez adamlar, işte hiç kimsenin görmediği insanlar kürk bırakıyor ve o ürünü alıyorsunuz. Kendi ülkenize dönüyorsunuz diye. Çok böyle bakir bir coğrafya. İşte
1: Yani enerji yolları, ticaret
0: evet.
1: yolları, doğal kaynaklar da var aslında. Yani bu yüzyıllardır o süren mücadele aslında bunların da ele geçirilmesi değil Sibirya hattı için.
0: Günümüzde de öyle aslında,
1: Evet.
0: geçmişte de öyleydi. O dönem için Sibirya'nın en önemli ham maddesi tuz yataklarıydı. Yine Ruslardaki Türk etkisini söyledik. O tuz yataklarının yönetici kesim ise Stronogov ailesiydi. Stronogov ailesi ise Tatar kökenli bir aile, Türk kökenli bir aile. Yani Ruslar kendi bağlamında hakimiyet kurdukları ya da uzun süre hakimiyetinde kaldıkları toplulukları artık fethetti. Öyle bir etkilenme var ki yani Türklerin ikta sisteminden de etkileniyorlar. Pomeste dediğimiz bir sistemde yeni aldıkları bölgelere Türk soyluları, Tatar soylularını yerleştirip orada kolonizasyon sağlıyorlar. İşte bu coğrafya tam hakim olarak alınmadığı müddette biz merkezden bir kaçkın olarak alınan bir figürün Sibir coğrafyasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu Yermak Timofeyç, yani aslında bir kaçkın, elçileri soyan, Rusya'ya giden elçileri soyan, Rus soylularını soyan, 4. İvan tarafından idam fermanı imzalanan bir karakter. Ama bugün Rus tarihinde ve Rus kroniklerinde bir Sibir Fatihi olarak, hatta Sibir'in Kolombi olarak alınıyor. Yani Sibir'i keşfeden kişi olarak alınıyor. Bu kişinin biz kontrolsüz bir şekilde bu Stronogov ailesinin olduğu tuz madenlerinin olduğu bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Burada Türklerin o dönem hocam da bahsetti Müslümanlığı yayan çok önemli bir hanedanlığı var. Sibir Hanlığı ve Küçüm Han var. Oradaki İslamiyet'in yayılmasının sebebi yani aslında ki tüccarlar vasıtasıyla burada İslamiyet kabul ediliyor ama Küçüm Han bunun yayılmasını sağlıyor. İşte Yermak Timofeyç Küçüm Han'la Karşılaşmadan önce Strongov ailesiyle karşılaşıyor. Strongov ailesini de rahatsız eden bir unsur var, Küçüman. Yani o tuz yataklarına sürekli yağma seferleri düzenleniyor. Yani

0: Yani bir karşı atak düzenleniyor. Ve Strongov ailesi karşılaştığı bu silahlı gücü kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Diyor ki ben bunu en iyisi Küçüman üzerine göndereyim. Küçüman zaten bunu yener. Bir yandan Küçüman benim asker toplayabileceğimi görür. Bir yandan da ben bu tehlikeyi kısa müddet de olsa bertaraf ederim. Çünkü aslında Strongov ailesi 4. Ivan'a da yazıyor. Diyor ki burada böyle bir sıkıntı var. Asker yollayın. 4. Ivan ise Türk dünyası ile ilişkilerini tamamen bozmak istemiyor o dönem için. Çünkü kendi Livonya Savaşı'nda onun için düzensiz bir sefer diyorum. Kontrolsüz bir şekilde Rusya oraya ilerliyor ve Yermak Küçüman'ın üzerine ilerlediği zaman iki farklı teknolojinin karşılaştığını görüyoruz. Yermak'ta üstün askeri teknoloji var ki bu Rus tablolarına kadar yansımış. O dönemki Türk coğrafyasındaki, Sibir coğrafyasındaki bölgede ise oklar var. Maalesef ateşli silahlara karşı oklar galip gelemiyor ve biz bu coğrafyayı Ruslar nezdinde kaybediyoruz. Ancak Yermak da orada uzun bir hakimiyet tesis edemiyor. Sonradan Küçüman ve orduları tarafından bir pusuya düşürülüp öldürülüyor. Ancak Sibir coğrafyasının kolonizasyonu Yermak'ın bu hareketiyle başlıyor. Çünkü Ruslar kendi iç karışıklıklarından sonra düzenli ordularını oraya gönderip orada hakimiyet tesis ediyorlar. Ve Rusya'yı Rusya yapan, yani Rusya'yı devletleştiren Türklerdi ama Rusya'yı zenginleştiren ve Kürt ticaretine hakim olan bir bölgeye de hakim oluyorlar aslında.
1: Evet, haklısınız. Ve şey hocam, yani Rus yayılmacılığına baktığımızda bir örneğinden de gördünüz, enerji yolları dedik, doğal kaynaklar, sıcak denizlere inmek, ticaret vesaire. Ama bir taraftan da Türk dünyasını parçalamak gibi stratejik bir emelleri sanki hedefte mevcut değil mi?
0: Evet, Türk dünyasına doğru bir ilerlemeleri var. Şimdi Rus tarihinde şöyle bir şey var. Bu Tolstoy'un Hacı Murat diye bir romanı var. Başlangıcı çok güzel başlar. Ana karakter atıyla seyahat ederken bahardır, envai çiçekler görür ve bir buket yapar o çiçekten. Sonra uzakta bir çiçeğe ilişir gözü. Bu çiçek de Tatar olarak alınır ama aslında deve dikenidir. Deve dikenini de biliriz. Yani ortası böyle morumsu çok güzeldir ama etrafı dikenlidir. Ana karakter o deve dikenini de buketinin içine koymak ister. Atından iner, eline bir bez bağlar ve o deve dikenini sökmeye çalışır ve onunla boğuşur. Boğuştukça eli kan ve revan içinde kalır. Deve dikeninin de hiçbir güzelliği kalmaz. O daha önce uzaktan gördüğü güzellik paramparça olur. Ben aslında Rusların Türk coğrafyasında yayılmasını bu metaforla açıklamak istiyorum. Yani kendi halinde çok bakir ve muazzam bir güzelliğe sahip bir coğrafya Rus ilerlemesiyle tarumar ediyor. Yani Tolstoy gibi humanist yazarlar da aslında bir yönüyle, yani aslında romanın esas hikayesi Türkler değildir. İşte Kafkaslar'da geçen hadiselerdir ama bunu Türklere uygulayabiliriz. Tabii buradaki ilerlemeleri maalesef kendi tarihçilerimiz de yanılsamaya düşerek açıklamaya çalışıyorlar. Bir büyük oyun etrafında bunu açıklamaya çalışıyorlar. Maalesef Rusların Türk dünyasındaki ilerlemesi İngiltere ile Rusya'nın büyük bir hesaplaşması ya da kavgası değildi. Bu çok yanlış bir karşılaştırma. Çünkü burada Türkistan hanlıkları ya da Türk dünyasının bölgeleri bir dekor olarak kalıyor. Sanki iki büyük bir güç savaşıyor ve burada dekor olan Türk dünyası onların elde etmek için uğraştığı bir bölge olarak kalıyor. İster istemez biz batılı tarihçilerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Özellikle Rusların. Çünkü büyük onda iki rakip güç var. Britanya ve Rusya aslında birbirlerine denk güçler değil. Yani Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransız orduları Osmanlı ile müttefikken Rusları tarumar etmişler. Ondan sonra Türkistan bölgesindeki daha yumuşak alanlara kalan işgallerini devam ettirmek için ilerleyen Ruslar birkaç macera perest İngiliz subayının yazdığı büyük oyun tabirine sıkı sıkıya sarılmışlardır. Çünkü İngiltere o dönemde Hindistan'a hakim, Ruslar Türkistan'da ilerlemek istiyor. Yani Hindistan'la Türkistan kıyaslanacak bir coğrafya değil. Nüfus, zenginlik olarak kat ve kat büyük. İngiltere'nin orada bulundurduğu ordu devasa büyüklükte. Yani bunu aynısını Soğuk Savaş'ta da yapıyoruz. Onur İşçi hocamız çok güzel bir kitap yazdı işte Sovyetler Birliği ile ilgili. ABD ve Sovyetler Birliği'nin çekişmesi diye.

0: küçük onlara göre. ABD ekonomisi çok büyük. Aynısı Türkistan'da da geçerli. Hatta şöyle bir hikaye de uyduruluyor. Ruslar Türkistan'a pamuk için bu işgal hareketini yaptı diye. Bugünün günümüz istatistiklerine baktığımız zaman Rusya'nın o bölgedeki en büyük ticari hacminin hayvancılık, hatta koyun olduğunu görüyoruz. Ama kimse Türkistan'a koyun için işgal etti demiyor. Pamuk için işgal etti diyor. Çünkü aynı dönemlerde Amerika'nın iç savaşı var. Pamuk arzı ihtiyacı var dünyaya. Bunun Türkistan'dan sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu çok geç dönemli hadiseler. Aynı Rusların İngilizlerle karşılaşması gibi çok geç hadiseler bunlar. Yani o dönemin hadiseleri değil aslında. Tarihçilerimiz bu noktada çok yanılıyorlar ve hikayenin ana karakterini yok sayıyorlar, Türkistan'ı. Ve bu da Türkistan'ın sanki o dönem için Rusya'da büyük bir güç olarak lanse edilmesini sağlıyor. Maalesef bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı yayılıyorlar. Çünkü teknolojik olarak çok üstünler. Amerikan yapımı silahlar kullanıyorlar Ruslar Türkistan'ı işgal ettiği süreçte. Bizim Türk dünyası maalesef bugünün imkanlarına sahip değil. Yani o gün teknoloji transfer edilebilecekleri en önemli ülke Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden bir teknoloji de transfer etmek istiyorlar aynı dönemde. Ancak mekansal uzaklık bunu çok sağlayamıyor. Ama günümüz Türk dünyasında baktığımız zaman artık bu mekansal engellerin kalktığını, Ankaların, SİHA'ların ciddi bir şekilde o bölgelere transfer edilebildiğini görüyoruz.
1: Haklısınız hocam. Dinçer hocam, Ruslar, Hazarlar ve Bulgarlar. Bu üçü arasındaki ilişkiler zaman zaman ittifak olmuş, dönem dönem savaş olmuş, bu şekilde ilerlemiş. Bu üçlü ilişki o bölgenin kaderini nasıl değiştiriyor?
2: Yani tabii daha çok çatışma odaklı ilişkiler. Hem affedersiniz Ruslarla Bulgarların hem de Hazarların ilişkileri daha çok rekabet üzerine kurulu. Tabii insani yönleri de var zaman zaman kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla. Hazarlarla öncelikle Rusların rekabeti bu Doğu ile Batı arasında özellikle Avrupa ve Asya arasında Avrasya bozkırlarında yürüyen İdil başta olmak üzere su yolları aracılığıyla yürüyen ticaretin hakimiyetini sağlamak. Burada Hazarlar bunu öncelikle gerçekleştirdiğinden dolayı Kiev Rusyası teşkil edildiğinde Oleg döneminde hedef olarak öncelikle Hazarlara vergi ödeyen Doğu Slav kabilelerini hakimiyet altına almak, daha sonra da İdil boyuna doğru kolonizasyon hareketi gerçekleştirmek şeklinde gerçekleşmiştir. Bunda Hazarlar üzerine üstünlük sağlamayı başardılar. Az önce Mesut hocamızın bahsettiği Sviatoslav, Peçenekler tarafından öldürülen Sviatoslav, 965 yılında Hazarlara saldırarak çok büyük bir yıkım gerçekleştirdi İtil'de. Ve Hazarların Doğu Avrupa'da hakimiyet kurduğu müstahkem mevkileri olan Sarkel'i ele geçirerek yerle bir etti. Bu Doğu Avrupa tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Hazar devleti bundan sonra, bu tarihten sonra Doğu Avrupa'da güç olarak ortadan yavaş yavaş kalktı, önemini kaybetti. Onların boşluğunu yeni göçerler doldurmaya başladı. Bunlar Peçenekler ve ardından da Kıpçaklar oldu. Dolayısıyla bu defa da bunlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için Hazar ve ötesine doğru yayılma imkanına bu Türk zümreleri set çektiler. İdil boyuna doğru yayılma siyasetlerinde de karşılarında Müslüman Bulgar Türklerini buldukları için bu

0: Bulgarlar da iyi teşkilatlanan bir devlet olduklarından, askeri olarak marifetli bir yönetimleri olduklarından dolayı Ruslara engel oldular. Dolayısıyla Ruslar Kiev ve Suzdal ekseninde sıkışarak kaldılar. Hazarların yerini bu defa İdil Bulgarları aldı bu ticarette ve dolayısıyla bu rekabet Kiev Rusyası dağıldıktan sonra da Kuzeydoğu Rus knezlikleri oluştuğu dönemde de yani 11. 12. asırlarda da devam etti ki Ruslar aslında parçalanmış knezlikler olsalar bile bu dönemde Haçlı saldırıları şeklinde İdil Bulgarları üzerine, Müslüman Bulgarlar üzerine defaatle saldırılar gerçekleştirdiler. Ama İdil Bulgarları her defasında Rusları püskürtmeyi bir şekilde başararak varlığını devam ettirdi Moğol-Tatar istilası sürecine kadar. Dolayısıyla o İdil boyunun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayarak Türk tarihinde derin izler bıraktılar.
1: Hocam az önce hocamla da dedik ya Rusların Sibirya'ya karşı ilerleyişi evet. Çeşitli emellerle. Hocam Karadeniz'in kuzeyi neden tarih boyunca sürekli bir mücadele alanı olmuş? Yani bu bölgeyi kontrol eden güç acaba büyük devlet haline geldiği için mi? Neden? Bugün yani, hala belki programın sonuna da ona değiniriz. Bugün hala bir mücadele içerisinde.
0: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Karadeniz'den başlayacak olursak eğer. Mesela büyük Türk devlet adamı, hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet önce 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Sonra Amasra'yı fethetti. Daha sonra Trabzon'u aldı. Ve akabinde Kefe'yi fethetti Cenevizlerden. Ve bununla da yetinmeyerek Kırım Hanlığı'nı Osmanlı himayesine aldı. Bunu niçin yaptı? Çünkü baharat yolu, İpek yolu bu Karadeniz ayağı bu bölgelerle alakalıydı. Bunun üzerine hakimiyet kurdu. Karadeniz'i bir Türk gölü haline adeta getirdi. Doğu Avrupa siyasetini de Kırım Hanlığı üzerinden ele aldı. Kendi vurucu gücü olarak kabul etti. Ve nitekim bu şekilde de uzun bir süre Osmanlı Devleti bundan istifade etti. Öncesinde baktığımız zaman bu bölgeye hakim olan Altın Orda Devleti Ceneviz kolonilerine, Venedik kolonilerine her ne kadar izin vermiş olsa bile, Bizans'ın ticaretine izin vermiş olsa bile bundan vergi almak suretiyle çok ciddi gelirler elde etti. Çünkü bu bahsettiğimiz bugünkü Ukrayna coğrafyası, Hazar Denizi'nin kuzeyi stratejik olarak ehemmiyet arz ediyor. Eğer bu coğrafyada büyük bir devlet meydana getirme gibi bir misyon söz konusuysa gerek Ruslar açısından gerek öncesinde Altın Orda Devleti açısından bu bölgenin hakimiyet altına alınması çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Nitekim bugün Ukrayna-Rusya savaşının altında yatan en büyük gerekçelerden biri de bu anlayıştan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla hem Altın Orda Devleti hem daha sonrasında ortaya çıkan Rus Devleti imparatorluk haline dönüşebilmek amacıyla bu bölgelerde hakimiyet kurmak mecburiyetindeydi ki interlandını yayarak çok geniş bir alana hükmedebilsin. Bu büyük devlet oluşmanın ön koşulu olarak bu devletler için bu bölgede hakimiyet kurmaktır. Gerekliydi.
1: Güç olmak. Sizin işaret ettiğiniz soruyu ben aslında Mesut Hocam'a yönlendireyim. Bugün dediniz evet. Ya hocam Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüz o mücadele. Aslında baktığımız zaman aynı mücadele, aynı coğrafya yüzyıllardır bir güç mücadelesine evet. Dönüşmüş. Karadeniz mücadelesi aslında tarihsel hafızanın devamı mı? Günümüz için nasıl yorumlarsınız?
2: Yani Karadeniz havzasındaki devam eden savaş aslında Rusların kuruluş öyküsüyle mücadele ettiği bir alan. Ruslar Hristiyanlığı Vladimir önderliğinde 988 yılında Kiev'de almışlardı ve yüzyıllar boyunca o coğrafyada yayıldı. Ve Rusların ilk ana vatan olarak kabul ediliyor bu bölge. Ancak uzun yıllar boyunca Ruslar bu hikayeyi reddetti. Yani bu kuruluş hikayesini reddetmişlerdi. Ancak günümüz savaşında Ruslar yeniden bu hikayeye sarılarak bu alanı kontrol etmek istedi. Yani George Orwell'ın 1984 romanında çok güzel bir söylem var. Geçmişi denetim altında tutan geleceği denetim altında tutar. Bugünü denetim altında tutan ise geçmişi denetim altında tutar diyor. Burada Rus tarihini aslında vurgu yapıyor. Ruslar geçmişteki öyküleri, yani bu kuruluş öykündeki ana hikaye şu. Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar aynı kökenden oluşmuştur. Ve Rusların ana vatanı bu bölgedir. Ve Putin de bu hikayeye sarılır. Der ki bizim kurucu unsurumuz ve ana vatanımız burasıdır. Ve bu etnisiteler de bizim hegemonyamız içerisinde yer alması gerekiyor. Ve bu kuruluş öyküsü Rusya'nın bu Ukrayna bölgesindeki işgal hareketlerine haklı bir sebep olarak sunulur. Ama olayın tarihsel kökenleri çok çok derinde. Özellikle Ruslar ilk Hristiyanlığı kabul ettiği süreçte Doğu Roma ile kurduğu ilişkilerde Ukrayna'nın bulunduğu bölge Küçük Rusya, Moskova'nın bulunduğu bölge ise Büyük Rusya olarak anlıyordu. Bu hikaye ilk başta iki tarafa da çok tatlı geliyordu ama Küçük Rusya, Büyük Rusya bir müddet sonra rakip unsurlar, rekabet eden unsurlar haline gelmeye başladı. Tabii Küçük Rusya dediğimiz Ukrayna bölgesinin bulunduğu bölge biraz daha Batı etkisine açık hale geldi ve gerçekten de Rusya'dan ayrı bir alan oluşmaya başladı. Ve bu rekabetçi süreç gittikçe derinleşti ve Batı'nın bildiği en iyi şey sizin kılcal damarlarınızı ya da sizi ayıracak ana hatları çok iyi bilmeleri. Bir şekilde Batı'nın da bu hikayeyi kaşıması bu savaşın daha derinleşmesini sağladı. Ancak hocamın da bahsettiği gibi aslında bu coğrafya bizim de önemli bir hikayemiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük hakimiyet sürecinde hakim olduğu 1475 yılına kadar Karadeniz'i çepeçevre elde ettiği bu bölge Osmanlı'nın ana arterlerinden biriydi. Yani buğdayı aldığı ve başkentin beslendiği önemli noktaydı. Ve bu bölgeler kaybedildikten sonra özellikle Kırım ve o coğrafyası kaybedildikten sonra artık 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çöküş evresini ekonomik bir buhrana görüyoruz. Yani Türk dünyasını da etkileyen çok önemli bir durum. Bir yandan Kırım'ın ve bu bölgenin tek bir güç tarafından elde edilmesi Türk dünyası için de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani
1: Rus yayılmacılığı için mi kırılma zaten?
2: Evet. Kuzey Türklüğü her zaman bizim için çok önemli. Yani orada güçlü bir devletin bize rakip haline gelmesi İstanbul'un tehdit ediliş haline gelmesi demek. Yani Karadeniz'in hakim olması sonra Akdeniz hakimiyeti ve bu süreçten sonra Türk İmparatorluğu'nun aynı 19. yüzyılda yaşadığı felaket çağı demek. Yani felaket çağından kastım az önce bahsettiğim Ruslar 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni de aynı şekilde işgal ediyorlardı. Yani 93 Harbi'nde çift taraflı işgaller görüyoruz. Yani 1865'lerde Çernayev Taşkent'i işgal ederken 10 yıl sonra bir bakıyoruz Balkanlar'da Sırp ordusunun başında Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Yani bunlar birbirini izleyen çok paralel hareketler ve Rusların bu ilerleme hareketleri, yani yayılma hareketleri çok tehlikeli. Ancak günümüz Türk dünyasında artık yeni bir dünya düzeni, yani programın başında Asya dünya düzeninden bahsetmiştik. İki gün önce Türk dünyasının en önemli ülkeleri Türkistan'ın Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da Ahmet Yesevi türbesinin bulunduğu Piri Türkistan bölgesinde toplandı. Yeniden bir birlik oluşuyor. Yani günümüz siyasetine, yani uluslararası ilişkilerci değilim ama ABD'nin Çin'i ziyareti, Rusya'nın Çin'i ziyareti bir sürü denklem oluşturuyor. Türk dünyası da bu denklem içerisinde bir unsur ve buradaki en önemli tehlikelerden biri Ruslar. Hatta çok küçük bir örnek vereyim. 15 yani ayın 15'inde, yani 2 gün önce Türk dünyasının toplandığı bölge manevi başkent Ahmet Yesevi Piri Türkistan makamı Türk dünyasının birleşme alanıydı. Çok büyük bir mesaj aslında bu. Sovyetler dönemidir, yani Rus hakimiyet sürecinde Ruslar bu manevi alanı yok etmek için, içini boşaltmak için çok büyük mücadele ediyorlar. Günümüz arşivleri açıldığı için bunları görebiliyoruz. Örneğin Sovyetler döneminde Ahmet Yesevi Türbesi'nin itibarsızlaştırılması, yani mekanı restore ediyorlar ama içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ateizm müzesi kurmaya çalışıyorlar. Yani bu arşiv kayıtlarıyla sabit. Hmm. Bunu kuramıyorlar. Ancak yazışmalar var. Bir şekilde onunla ilgili tiyatro yapıyorlar. Yani Ahmet Yesevi üzerine Haziret Sultan diye daha alaycı bir şekilde tiyatro sahneliyorlar bu coğrafyada. Sinema filmleri çekiyorlar. Bir şekilde Türklerin ikinci Mekke'si olarak kabul edilen bir bölge ve birleşme alanı olarak bulunan bir bölge içi boşaltılmaya çalışılıyor. Ve bugün bu Ahmet Yesevi Türbesi etrafında toplanan Türk dünyası aslında bu büyük oluşumlara karşı da büyük bir mesaj olarak düşünüyorum.
1: Evet hocam. Bu kültürel ve jeopolitik yakınlaşma çok önemli Türk dünyası için. Kıymetli hocam, son sözlerimizi de sizden alalım. Son iki dakika Türk dünyası üzerinden bugün konuştuğumuz konu paralelinde neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi ben yine Orta Çağ'dan örnek vereyim. Ben bir araştırma yaparken İdil Bulgarlarının dili üzerine Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü incelediğimde ve bunun üzerine Türkologların özellikle Kazan Tatarları tarafından kaleme alınan eserleri, makaleleri incelediğimde şöyle bir tespite rastlamıştım. Henüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ü baz alarak incelediklerinde henüz o dönemde Türk dünyasında lehçe, şive üstü bir genel Türkçe olduğu tespitini yapıyorlar. Yani tüccarların, alimlerin konuştuğu, anlaştığı genel bir Türkçe üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları tespiti yapılıyor. Bugün biz tabii İsmail Gaspıralı henüz 19. asırda 20. asrın başında dilde fikirde işte birlik dediği zaman Tatar matbuatını incelediğimizde o dönemin Vakit gazetesi, Tercüman gazetesi başta olmak üzere Tan Yıldızı gibi Tatar matbuatını incelediğimizde Osmanlı Türkçesine yakın bir dille karşılaşıyoruz. Bugün bu Türk dünyasının entegrasyonunda, birleşmesinde öncelikle alfabe birliği sağlanmakla beraber belki Divan-ı Lügat-ı Türk'ten ilham alarak Türkologların, sosyologların, tarihçilerin belki diğer uzmanların yer alacağı bir komisyonla bütün Türk lehçelerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyonla ortak bir genel Türkçe üzerinde mutabakat sağlanarak bu bütün Türk dünyasındaki okullarda ortak ders olarak okutulabilir ve her Türk genci bu genel Türkçeyi öğrenir, kendi arasında da bununla konuşur, sohbet eder. Dolayısıyla fikirde işbirliğinin ön koşulu yerine getirilmiş olur.
1: Çok kıymetli mesajdı hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocalarımız. Şeref verdiniz. Çok güzel anlatımlarla sizin çalışmalarınızdan, sizin zihninizden Türk dünyasını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Değerli tarih severler, tarihte Türk varlığı ve etkilerini konuştuk. Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber

Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz, eşlik ettiğiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

Dünyada savaş teknolojileri hızla değişiyor. Tankların yerini insansız sistemler, pilotların yerini algoritmalar alıyor. Peki Türkiye bu yeni çağda nerede duruyor? Savunma sanayi gerçekten bir ülkenin kaderini değiştirebilir mi? Ve asıl soru, 21. yüzyılın savaşlarını kim kazanacak? İnsan mı, teknoloji mi?

0: kendi motorumuzu yapmalıyız. Yani Kaan'ı uçuracak motor bizim olmalı. Kaan'da kullandığımız yazılım bizde bizim olmalı. Altay tankının motoru bizim olmalı. Yazılımı bizim olmalı ki. O zaman işte sattığın ülkeyi de kendine bağımlı hale getirsin. O ülke üzerindeki siyasi pozisyonun da bir o kadar artar.
1: Güneydoğu'da terörle mücadeledeyken İsraillerin Heron adı verilen insansav araçlarını kullanıyorduk. Ve şu anda Türkiye kendi ürettiği insansav araçlarıyla bir Rusya-Ukrayna savaşını etki edebiliyor. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta da Azerbaycan'ın kazanmasında son derece önemli rol oynayabiliyor.
2: İnsan-makine birlikteliğinde yepyeni bir ordu düzeni gelecekte bizi bekliyor olduğunu söylemek mümkün.
3: Savunma sanayi çoğu zaman savaşla ilişkilendirilir ama aslında teknoloji, ekonomi, diplomasi ve jeopolitik gücün aynı denklemde buluştuğu bir alan. Yani aslında savunma sanayide asıl amaç çoğu zaman savaşmak değil, savaşı önlemektir. Uluslararası ilişkiler literatüründe bu sonuca caydırıcılık deniyor. Şöyle ki, bir ülkenin sahip olduğu teknoloji, askeri kapasite ve savunma sistemleri ne kadar güçlüyse potansiyel tehditleri de bir o kadar geri adım atmak zorunda kalır. Üstelik bir ülkenin askeri kapasitesi sadece savaş alanında değil, masada da etkilidir. Çünkü güçlü

0: Bir savunma kapasitesi rakiplerine şu mesajı verir. Bu ülkeye saldırmanın maliyeti çok yüksek. İşte bu nedenle savunma sanayi yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda stratejik caydırıcılık meselesidir. Ama yine de gelin soralım. Savunma teknolojileri gerçekten savaşları önleyebilir mi? Ya da savaşları önlemekte etkisi nedir?
1: Evet, savunma sanayi ülkelerin, her ülkenin hemen hemen itici bir motoru olarak adlandırılmaktadır. Bugün askeri alanların dışında sivil alanda da kullanılan ve hatta kullanılacak olan birçok yenilik, teknolojik gelişme ilk olarak sivil savunma sanayi alanında ortaya konulan ürünler sonucu gerçekleşmiştir. Bu yüzden savunma sanayi sadece ülkelerin güvenliğini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda sağlamış olduğu teknolojik imkanlarla ülke sanayinin gelişimine, endüstrileşmeye ve istihdama da önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkelerin kendi savunma sanayileri üzerinde durarak geliştirmiş oldukları harp ve silah araçları, bunların gerek ülke içinde gerekse ülkenin güvenliği boyutunda kullanılması, aynı zamanda ülkeye yönelebilecek tehditler konusunda da son derece önemli bir caydırıcılık sağlamaktadır. Aynı zamanda caydırıcılıkla birlikte tabii teknolojik gelişim ülkelerin aynı zamanda önemli bir milli güç unsurudur. Savunma sanayi ülkenin teknolojik gücüne de katkı yaparak ülkenin refah ve ekonomisinin de ve büyümesine de önemli katkı sağlamaktadır.
2: Adı üstünde savunma sanayi. Yani sonuçta benim kendi ülkemi, kendi sınırlarımı, kendi insanımı korumak için giriştiğim gayretin adı esasında savunma. Bakın, saldırı demiyoruz, savaş demiyoruz. Bugün bizde Savunma Bakanlığı var değil mi? Milli Savunma Bakanlığı. Amerika'ya gittiğiniz zaman bunun ismini değiştirdiler, Savaş Bakanlığı. O yüzden her savaşın içerisindeler desem böyle de bir genel kanıyı da ortaya koymuş olurum. Ama önce şuradan girmek istiyorum. Ya şu coğrafyaya bir bakar mısınız? Dünyada başka bir ülkenin jeopolitik konumu bu kadar savunmaya muhtaç mı sorusunu herhalde her Türk insanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendine sormak zorunda. Diyorum ya, 1071'den beri böyle. Değişmedi hiçbir şekilde. Şimdi savunma sanayinin ülkemizde bu kadar öne çıkartılmasını bu yüzden garipsememek lazım. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bir araştırma yapmıştık. Dünyada ekonomisi en kuvvetli ilk 10 ülkenin 9 tanesi savunma sanayi ihracatında ilk 10'u içerisinde. Bir tanesi farklı, o da petrol üreten ülke olduğu için ekonomisi kuvvetli. Yani doğal kaynağı fazla. O zaman savunma sanayi doğrudan ekonomik gelişmişlikle de ilgili. Ama her şey değil tabii, bak bu yanılgıya da düşmememiz lazım. Savunma sanayi her şey değil. Bunu kabul etmek lazım. Yani sizin savunma sanayinin yanında bunu destekleyebilecek birçok argümana ekonomik anlamda sahip olmanız lazım. Nedir? Tarım politikanızın güçlü olması lazım. Para politikanızın güçlü olması lazım. Bankalarınızın güçlü olması lazım. Sanayinizin güçlü olması lazım ki her şeyin bir altyapısını oluşturabilecek birçok unsuru da elinizde bulundurabilirsiniz. O yüzden savunma sanayi ekonomi ilişkisi, savunma sanayi halk ilişkisi böyle açıklanabilir.
0: Dünyadaki güçlü ülkelerin savunma teknolojilerinin de çok güçlü olduğunu görüyoruz. Sizce neden?
3: Çünkü güç şu anda insanların silahla, yani gücünü ispat ediyorlar. Bunlar teknolojik olabilir, yapay zekayla, bir algoritma tarafından da olabilir. Şimdi insanlar artık beden olarak değil de daha çok makineye dayalı bir şekilde yapıyor. Bu yüzden olabilir.
4: Bence biraz daha geçmişten ders alalım.

0: oluyorlar. Hani bu yüzden de savunma sanayilerine yöneliyorlar diyebilirim yani.
1: Ellerinde büyük İHA, SİHA, büyük silahlar olduğu için bunlar çok etkili savaşlarda. Ve bunun yanında para da çok büyük bir kaynak. Devletlerde fazla para kaynağının olması savaşlarda ve silah alımlarında güçlü etken gösteriyor.
2: İleriki zamanda aslında teknoloji en önemlisi. Şimdi baktığınız zaman teknoloji olmazsa ileride savaşlarda eskiden baktığınızda asker gücüyle kazanılıyormuş. Ama teknoloji olmasa şimdi daha çok korkutuyor insanları. Şimdi mesela askeri güç yok da insanların önünde bombadan dolayı, atom olmasından dolayı bir korku oluyor. O yüzden bence yani.
3: Benim tahminimce savunma sanayisinin gelişmesi bir noktada tüm ülkeler açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Ve bir noktada artık insan gücünün devreye giremediği yerlerde artık savunma sanayinin ve savunma teknolojisinin devreye girmesi gerektiğini düşünüyor olabilirler.
4: Savunma zaten gücü getiriyor. Güç parayı getiriyor. Para da tüm kaynakları sağladığı için böyle yapıyorlar.
5: Tarihte birçok savaş güçlü ordular yüzünden değil, caydırıcı teknolojiler yüzünden hiç başlamadı. Örneğin 1962'deki Küba füze krizi sırasında ABD ve Sovyetler Birliği nükleer silahlarını karşı karşıya getirince dünya nükleer savaşın eşiğine geldi. Ama her iki taraf da karşı tarafın sahip olduğu yıkıcı gücü bildiği için geri adım attı. Yine Soğuk Savaş boyunca NATO ile Varşova Paktı arasında doğrudan bir savaş çıkmadı. Çünkü iki tarafın sahip olduğu nükleer ve konvansiyonel askeri güç, olası bir savaşın bedelini kabul edilemez hale getiriyordu. Bu yüzden Soğuk Savaş çoğu zaman bir askeri çatışmadan çok bir caydırıcılık dengesi olarak yaşandı. Bildiğiniz üzere dünyanın en gergin sınırlarından biri Keşmir'dir. Hindistan ve Pakistan burada defalarca karşı karşıya geldi. Ama 1998'de iki ülkede nükleer güç haline geldiğinde dengeler değişti. Gerilimler devam etti, çatışmalar yaşandı ama büyük bir savaş çıkmadı. Çünkü savaşın bedeli varoluşsal olabilirdi. Bugün Tayvan dünyanın en hassas jeopolitik noktalarından biri. Bölgede dev donanmalar, gelişmiş füze sistemleri ve yüksek teknoloji savunma ağları bulunuyor. Ama askeri teknolojilerin yarattığı karşılıklı caydırıcılık, büyük bir savaşın başlamasını zorlaştırıyor.
6: Bir zamanlar Türkiye savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü dışarıdan karşılıyordu. Dolayısıyla sonuçları da oldukça ağırdı. Ambargolar, geciken teslimatlar, dayatılan koşullar. Ama özellikle son 20 yılda yerli mühendisler, yeni teknolojiler ve stratejik projelerle Türkiye savunma sanayinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. İnsansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine, helikopterlerden milli savaş uçağı projelerine dek birçok alanda artık yerli ve milli imzamız var. Bugün Türk savunma sanayi sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda dünya pazarında söz sahibi olmayı da hedefliyor. Peki bu dönüşüm nasıl başladı? Türkiye neden savunma sanayide tam bağımsızlık hedefi koydu? Ve bundan sonra hedefte hangi projeler var? Buyurunuz.
7: Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. Akıncı ile başladığımız TİHA hamlemizi İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz.
8: Bu tabii bir topyekün bir mücadeledir ve bütün alandaki aktörlerin bir eşgüdüm içinde bütüncül bir açıdan bir araya getirilmesiyle kurgulanabilir. Yani savunma sanayini diğer sektörlerden ayıran en büyük durum da budur. Eğer siz silahlı kuvvetlerin ihtiyacını, gelecekte harekatın nereye evrileceğini eğer tahmin etmez ve ülkenizin güvenlik mimarisini buna göre kurgulamazsanız savunma sanayinin gelişmesi beklenemez. O yüzden de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yakın işbirliği içinde ve hükümetimizin de liderliğini ortaya koyduğu bu süreçte savunma sanayimiz yetişmiş insan gücünü de buna eklemleyerek, ARGE'nin yarattığı imkanlarla da destekleyerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.
9: Bismillah, ateş!
10: Son dönemde özellikle Baykar'ın ilk 4 içerisinde yer aldığı bu SİHA sistemleri, silahlı insan sava sistemlerinde hem Karabağ Savaşı'nda hem de diğer savaşlarda çok etkin bir unsur olduğunu gördük. Ukrayna'da bu kamikaze dronlara, FSP'ye kadar indi. Kamikaze dronlarının ne kadar önemli olduğunu şeyde gördük. İran, Amerika, İsrail Savaşı arasında gördük. Aslında bunların hepsi bizim envanterimizde var. Yine hipersonik füzelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunların hepsi yine bizim envanterimizde ve stratejimizin içerisindeydi. Aslında Türkiye hem bu uluslararası bir savaşa karşı NATO'nun ikinci en büyük ordusu olarak hazırlıklı, hem de daha da geliştirebileceği alanları hızlıca önümüzdeki yıllarda kapatacağını planlamak üzere stratejik planlarının içerisine almış gözükmekte.
11: Savunma sanayinin gelişimi ve yatırımları için ne düşünüyorsunuz?
3: Ben şahsi fikrimce savunma sanayisi için yapılan yatırımları çok mantıklı buluyorum. Çünkü bir noktada artık bu küresel bir olaya döndüğü için hani bir noktada bizim de artık yetersiz kalmamamız gerektiğini düşünüyorum ve gayet de mantıklı buluyorum yatırımları.
0: Bence çevremizdeki ve dünyadaki güçlü ülkelere nazaran bize kendimizi güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten güzel bir savunma sanayide altyapı kurduğumuzu düşünüyorum.
4: Bence son 5 yıldır gayet iyi ilerliyor. Özellikle Aselsan'dır, işte diğer savunma sanayi fabrikalarıdır. Bunların hepsi güzel ilerliyor. Gerek finansa da yansıyor zaten bu. İşte hisse senetlerinde vesaire. Güzel ilerlediğini düşünüyorum. Daha iyi ilerleyebilir.
6: Son yıllarda savaş teknolojilerinde yeni bir dönem başladı. Drone teknolojisi, yani insansız hava araçları. Bu teknoloji savaş alanlarının dengesini oldukça net bir şekilde değiştirdi. Birçok askeri uzmanın drone çağı olarak tanımladığı bu dönemde Türkiye dünyanın en dikkat çeken ülkelerinden biri haline geldi. Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur, Anka hepsi Türkiye'nin çarpan etkisini dünyaya gösterdi.

Dronlar veya diğer ismiyle insansız hava araçları veya otonom sistemler diye de adlandırabiliriz. Bunların tabii kullanımı aslında uzun süredir devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda balonların kullanılması buna bir örnektir. Yani bunun temel nedeni özellikle insanların uçaklarla siz hareket halinde gözlemleyebiliyorsunuz. Mutlaka bir pilotun olması gerekiyor. Tabii sonra uydu sistemleri de devreye girebiliyor ama uydudan bile görüntü almanız dünyanın döngüsü nedeniyle belli zamanlarda zor olabiliyor. Bu yüzden dronlar daha kısa mesafelerde ve taktik içerikli ihtiyaçtan stratejik odaklı geniş bir yelpazede gözetleme, keşif veya hasmı ve cepheyi hiçbir uçak kullanmadan daha kısa zaman diliminde, daha az maliyetle ve elinizdeki İHA veya SİHA'nın da daha düşük maliyetinde dikkate aldığınızda çok daha etkili olduğunu görebiliyoruz. Ve bunun için kullanımı için uzun bir eğitim süresine gerek yok. İmalatı için de artık günümüzde çok ciddi bir şekilde örneğin Ukraynalı kadınlar bu konuda aldıkları eğitimle Rusya'ya karşı el yapımı dronlar üretebiliyorlar. Bu açıdan dronlar savaş alanlarının daki mücadeleyi ve yöntemi değiştirmiş. Cephe savaşını sivillerin de olduğu daha geniş bir platforma imalat sürecinden kullanma aşamasına varana kadar geniş bir eksene yaydırmıştır. Bu da savaşların konvansiyonel niteliğini daha farklı bir boyuta taşıdığını söyleyebiliriz.

0: teknolojisi savaşın kurallarını gerçekten değiştirdi mi? İnsansız sistemler yaygınlaşırken asker kavramı değişiyor mu? Yani İHA'lar ve SİHA'lar savaşın seyrini değiştirdi mi sizce de?
1: Bence değiştirdi. Sadece İHA'lar değil, hem de yapay zeka ile üretilen robotlar da var. Bu robotlarla da zaten gerekli bir şekilde böyle öldürmeyi yani sağlıyorlar. İnsan katlediyorlar rahatlıkça, masumları katledebiliyorlar.
2: Bence fazlasıyla değiştirdi. Eskiden askeri güç olduğu için mayınlardan dolayı rahat bir şekilde yürüyemezken şu an mesela İHA SİHA'dan dolayı veya diğer teknolojilerden dolayı çok rahat tespit edebiliyorlar. Hani bu sebepten dolayı da baktığınızda insansı gücü aslında çok fazla gerek kalmadı. Bunu teknoloji yoluyla çözüyorlar zaten.
3: Çok fazlasıyla değiştirdi. Yani bir noktada artık insan gözünün göremediği yerlerde ve çok imkansız kalınan yerlerde devreye girmesi gayet okey bir durum yani.
4: Gereğinden fazla değiştirdiğini düşünüyorum. Gerek Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda bunun sonuçlarını gördük. Faydalarını, belki faydadan daha ötesini de gösterdiler bize. Gayet kolaylık sağlıyor bence.

0: Evet, Türkiye savunma sanayinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Ancak asıl soru bundan sonra başlıyor. Türkiye hangi alanlarda gerçekten küresel liderliği oynayabilir? İnsansız sistemler mi? Yapay zeka destekli savunma teknolojileri mi? Yoksa yeni nesil bir hava savunma ağı mı? Ama bu soruların cevaplarına geçmeden önce bir kritik sorun daha var. Bir ülke savunma teknolojilerinde gerçekten tam bağımsız olabilir mi?
1: Dikkat, dikkat! Ateşleme için son kalkış. Hedef uçak için kalkış onayı verebilirsiniz.
2: Küresel liderliğe oynamak. Şimdi bunu söylerken biraz yoğurdu üfleyerek yemekte yarar var. Çünkü şöyle, küresel liderliği oynayabilmen için hem ekonomik anlamda güçlü hem de savunma sanayindeki güçlü ülkelerin geçirdiği evreleri de geçirmen lazım. Onlar bu evreleri belki hani 30 kilometre hızla geçirdiler. Biz şu anda 70-80 ile gidiyoruz. Belki hızımızı 100'e çıkartmamız gerekecek. Hani onların aldığı mesafeyi alabilmek adına. Şimdi eğer biz savunma sanayinde küresel bir oyuncu olacağız diyorsak, o zaman o kadar güçlü bir ekonomi yaratmamız gerekir ki, o savunma sanayiyle beraber o ekonomi işte 100 kilometre hızla değil de 300 kilometre hızla gitsin. İşte o zaman bunu konuşabiliriz. Sun Tzu ne der savaş sanatında? Önce kendini bileceksin. Sonra karşıdaki düşmanını bileceksin. Ondan sonra strateji belirleyeceksin. Ama önce kendini bileceksin. Biz önce kendimizi bileceğiz. Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Bu giderken ne kadar gidebiliriz? Ne kadar zamanda bunu yaratabiliriz? Hani yattık kalktık ertesi gün havada 5. nesil uçağımız olmuyor. Şimdi Kaan uçağımız var üretim noktası ama ne zamana? Ancak 2036. Yani bundan 10 yıl sonrası için bu planlama yapıyoruz. Hayır, bu devam etmeli. Kim iktidara gelirse gelsin bunu devam ettirmeli. Biz bunu yapmalıyız. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu yapmalıyız. Bu coğrafyada başka türlü ayakta kalamazsın sevgili Bülbül. Kendi motorumuzu yapmalıyız. Yani Kaan'ı uçuracak motor bizim olmalı. Kaan'da kullandığımız yazılım bizde bizim olmalı. Altay tankının motoru bizim olmalı. Yazılımı bizim olmalı ki öyle. O zaman işte sattığın ülkeyi de kendine bağımlı hale getirsin. O ülke üzerindeki siyasi pozisyonun da bir o kadar artar. Projelere bu açıdan bakmak lazım.
3: Güneydoğu'da terörle mücadeledeyken İsraillerin Heron adı verilen insansız hava araçlarını kullanıyorduk. Ve şu anda Türkiye kendi ürettiği insansız hava araçlarıyla bir Rusya-Ukrayna savaşını etki edebiliyor. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta da Azerbaycan'ın kazanmasında son derece önemli rol oynayabiliyor. Dolayısıyla savaşta önemli bir kuvvet çarpanı haline gelebiliyor. Bir kere uzay ve insansız hava aracı teknolojilerini Türkiye daha çok geliştirmeye devam edeceğini düşünüyorum. İkincisi özellikle uzay teknolojilerinde Türkiye'nin uzaya Roketsan'ın geliştirdiği ıtkı sistemleri var. Yani üzerine koyacağımız bir uyduyu uzaya yerleştirebilme. Türkiye'nin kurduğu uzay ajansı marifetiyle Roketsan ve diğer TÜBİTAK'ta eşgüdüm içinde çalışarak Türkiye'nin ağırlığını, çünkü gelecekte uzaya hakim olmak son derece önem taşıyacaktır. Bu yüzden Türkiye bu strateji kapsamında uzay çalışmalarını geliştirecektir. Aynı zamanda donanmaya gemi katma, gemi motorlarını yapma konusunda ve uçak gemisini imal etme konusunda da önemli bir mesafe kat edecektir. Ve bununla birlikte gelecek harekatında etkili olacağı düşünülen ve bence de İran Savaşı'nda da kullanabildiğini düşündüğüm lazer silahları. Lazer silahları daha çok ön plana çıkacaktır ve Türkiye'nin de bu konuda Sapan adını verdiği ve benzeri sistemleri var Aselsan'ın. Bunlara daha çok yatırım yapılacaktır. Ve en önemlisi tabii Türkiye açısından baktığımızda uzun menzilli hipersonik ve balistik füze yapabilme yetkinliğiyle ve en önemlisi şu anda devam eden demir kubbenin balistik ve hipersonik füzeleri de etkisi hale getirecek boyuta gelerek tüm Türkiye'yi kapsam alanına almasıyla bu süreç şekillenecektir.
4: Savunma teknolojilerinde gerçekten tam bağımsız olabilir mi?
5: Yani şimdi biz kendimize baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim devletimize tam bağımsız sayılmayız. S-400 olsun vesaire, ama bunun için önemli bir adım attık. Hani olabilir, Amerika gibi olabiliriz mesela, ama Amerika'da çoğu parçalarını hani Çin'den vesaire gördüğümüz kadarıyla, ama hani olabilir.
6: Bence tam bağımsız olamaz. Çünkü şu anda bütün devletler birbiriyle ilişkili durumda. Yani bireysel bağımsız bir devlet yok.
7: Hangi ülke olur bilemiyorum ama biz olamayız bence şu an. O kadar bağımsız mümkün değil bence.
8: Çok güçlü olursa olabilir bence. Hani çok mantıklı bir şey aslında. Bağımsız olursa zaten kimseye ihtiyaç duymaz. Bunun sonucunda da çok yani en büyük olabilirsiniz ya. Kimse size kafa tutamaz yani bu sebepten.
9: Tabii ki de olabilir. Yaptığı yatırımlar olsun, işte o yatırımları ne amaçla kullandığı olsun, çok rahat bir şekilde olabilir.
10: Zor. Yani biraz zor. Çünkü hani illaki farklı kültürler, farklı insanlar, farklı zekalar, hepsi farklı işler yaptığı için bu mümkün değil gibi.
11: Türkiye bugün sadece savunma sistemleri üretmiyor. Yeni nesil savaş teknolojileri geliştiriyor. Milli Muharip Uçak Kaan, TCG Anadolu, Altay Tankı, Hisar Hava Savunma, Siper Sistemi ve daha birçok stratejik proje. Örneğin Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçları dünyanın birçok bölgesinde savaş doktrinlerini değiştiren sistemler olarak dikkati çekiyor. Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı geliştiren sınırlı sayıdaki ülkeler arasına sokmayı hedefliyor. Denizlerde ise TCG Anadolu, insansız hava araçlarıyla görev yapabilen yeni nesil bir amfibi hücum gemisi olarak Türkiye'nin deniz gücüne farklı bir boyut kazandırıyor. Kara ve hava savunma alanında Hisar ve Siper hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze projeleri ve elektronik harp teknolojileri de Türkiye'nin savunma kapasitesini genişleten stratejik projeler arasında.
0: Savaş teknolojileri tarih boyunca sürekli değişti. Bir zamanlar savaşların kaderini süvariler belirliyordu. Sonra tanklar, savaş uçakları ve füze sistemleri sahneye çıktı. Bugün ise yapay zeka destekli sistemler, insansız hava araçları, otonom kara ve deniz platformlarından söz ediyoruz. Üstelik artık savaş alanları sadece kara, hava ve denizle sınırlı değil. Siber savaşlar ve uzay da çatışma alanlarına eklenmiş durumda. Yani algoritmaların, veri ağlarının ve yüksek teknolojilerin belirlediği bir çağdayız. Peki uzay ve siber savaşlar demişken ne dersiniz? Geleceğin savaşları nasıl olacak? Mesela insan mı savaşacak yoksa makineler mi?

0: Şimdi aslında yapay zeka Ukrayna'da ve tabii son İran Savaşı'nda deneniyor. Birçok Amerikan şirketi aynı zamanda Pentagon'la ortak çalışmaya çalışıyor. Tabii karar destek sistemlerinde, istihbarat analizlerinde ChatGPT gibi yapay zekadan ciddi anlamda destek alınıyor. Fakat son karar merceği yine bir askere, bir komutana ait. Yani gelecek savaşında da yine insan makine ortaklığı ortaya çıkacak. Yani tam full otonom, tehlikeli olduğu söylendiği için yine human in the loop dediğimiz insan karar merci her zaman olacak. Fakat ordularda artık komutanların ve askerlerin bu tarz teknolojileri çok iyi bilenlerden olması gerekecek. Çünkü karar merci asker olsa da verilen analizi yine teknolojinin yanlış yapabileceğini düşünerek kendisini vermesi gerekiyor. Yani artık yeniden askeri eğitimlerin içerisinde mutlaka teknolojik eğitimlerin eklenmesi gerekiyor. Operatörler mesela drone operatörlüğü son dönemde öne çıkmış bir askeri sınıf. Bunların için yeni personel alımlamaları gerekiyor. Tabii mesela en son Ukrayna'da humanoid robotların Ruslara karşı deneneceği söylendi. Bunların sonuçları tabii çok yeni alındığı için karar, yani nasıl bir savaş performansı gösterecekler. Yani öncü birlikler artık humanoid robotlardan mı oluşacak? Yani en son aşamada mı insan askerleri devreye girecek? Bu da sonuçta ordunun içerisinde bir kesim tamamıyla robotik sistemlerden oluşacak. Ama yine en son karar vereceği insansı komutanlara ait olacak. Fakat tabii ki otonom mesela deniz şeyleri var, mayınları. Otonom deniz dronları var. Bunlar oldukça ilginç çünkü şu an Hürmüz'de bir türlü Amerikan donanması karar veremiyor. Geçelim mi, geçmeyelim mi, var mı, yok mu? Yani bu tarz otonom denizaltı, deniz dronları veya otonom füzeler aslında çok büyük bir caydırıcılık unsuru olarak da devreye girmiş gözüküyor. Özellikle Sarmat, Rusların Sarmat füzeleri ciddi anlamda endişe verici rakip düşmanları açısından. Bunlar tabii bizi gelecekte, herkes bunu soruyor, ordular nasıl şekil değiştirecek? Küçülmeye mi gidecek, yoksa envanteri daha fazla yoğun teknoloji mi olacak? Yani sonuçta hep gördük ki yoğun teknoloji koşulsuz, yani atom bombası yapıldığı zaman Japonlar koşulsuz olarak teslim oldular. Yani en büyük şey güçlü silah bir anda karşı rakibin teslim olmasını da sağlayabilir. O yüzden yine o kararı verecek olan insan olacağı için insan makine birlikteliğinde yepyeni bir ordu dizaynı, yani daha yoğun teknolojili gelecekte bizi bekliyor olduğunu söylemek mümkün.
1: Geleceğin savaşlarını tanklar mı, yapay zeka mı kazanır sizce? Yapay zeka destekli silahlar insan kontrolünden çıkabilir mi?
2: Sonuçta insan üretimi, insanın kodlamasına dayalı bir sistem. Yani henüz duygusal hisleri yok. Çıkmaları için duygu yüklemek gerekiyor sanırım.
3: Tamamen yapay zekanın kazanacağını düşünüyorum. Eskisi gibi 2. Dünya Savaşı'nda gibi tankların veya hani insanların daha doğru karada savaşacağını düşünmüyorum. Tamamen yapay zekayla alakalı olduğunu düşünüyorum.
4: Yapay zekayı kullanan insan olduğu için, sonuçta bunları yapay zeka üretenler insan olduğu için tabii ki yine insan kontrolünde olur. Ama artık daha çok insansız hava araçları kullanılıyor savaşlarda. O yüzden artık tanklar insanlı hava araçlarına falan çok gerek kalmayacak diye düşünüyorum.
5: Ya insan kontrolünden çıkacağını düşünmüyorum baktığınızda, çünkü insan olmazsa hiçbir türlü olmaz. Şu an bile mesela yapay zeka var ama insan yönetiyor onu. Bozulduğu zaman insan yapıyor. Bozulduğunda yapay zeka kendini tamir edemediği sürece sanmıyorum.
6: Zaten onları biz var ediyoruz. Hani bu bir ütopik olur biraz. İnsan kontrolünden çıkıp işte bize saldıracaklar falan filan. Bu tarz şeyler düşünmüyorum.
1: Uydu sistemleri bugün ordular için göz, kulak ve iletişim ağı anlamına geliyor. Bir uydu ağı, keşif, istihbarat, navigasyon ve hatta füze savunma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu yüzden birçok ülke artık uzayı yalnızca bilimsel bir alan olarak değil, aynı zamanda stratejik bir savunma sahası olarak da görüyor.
7: İnsanoğlu uzayı her zaman için keşfetme istek ve arzusunda olmuştur. Bunun içinde tabii Amerika ile Rusya arasında uzun bir uzay mücadelesi olduğunu görüyoruz. Tabii bu uzaya da yer kapma savaşı. Ona daha sonra Çin'in de dahil olduğunu görüyoruz. Uzay şu açıdan son derece önemli. Uzay sadece ülkelerin güvenliği açısından değil, uzay aynı zamanda ekonomik anlamda diğer ülkelerin önüne geçebilmek açısından da bir anlam taşımaktadır. Bugün Elon Musk'ın fırlattığı roketlerle, eskiden bu roketler dünyaya dönerken imha edilirdi okyanus üzerinde. Kendi kendine imha olurdu. Sadece kapsül bölümü açılır ve aşağı inerdi. Şimdi aynı şeyi bir uçak gibi gidip uzay istasyonuna bağlanıyor ya da dünyanın etrafında tur atıp tekrar dünyaya geri gelebiliyor. Ve aynı zamanda uzay istasyonlarının hacmi genişliyor. Buralarda fabrikalar oluşturacak. Elon Musk'ın planında bu var. Yine aynı şekilde ayda fabrikalar dönemi var. Bunun için Çin'in, Amerika'nın ve Rusya'nın planları var. Burada fabrikalar kurmak. Niye? Çünkü burada enerji ucuz. Enerji maliyeti ucuz. Ayrıca güneşten sonsuz bir enerji alma imkanı var. En önemlisi de gerek Mars'ta gerekse Ay'da helyum-3 adını verdiğimiz son derece önemli ve kullanımı sonsuz bir şekilde enerji yerine geçebilecek ciddi bir enerji kaynağı var. Ve aynı zamanda insanoğlunun bilinmeyeni keşfetme arzu ve isteği var. İşte buraları bir çıkış noktası gibi kullanarak Mars'ı ve Ay'ı bir sonraki hedef olan bir başka gezegene gitmek şeklinde bir hedefleri de olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'de kurmuş olduğu uzay ajansı, hava kuvvetlerindeki uzay komutanlığı, işte ilk kez gönderilen Türk bir havacı, pilot, bir astronot kardeşimizle birlikte ve Roketsan'ın yine uzaya yönelik atma sistemleri taşıyan fırlatıcı sistem üzerindeki çalışmalarıyla Türkiye'de uzayda yer almaya hedeflendi. Ve bunu da genç nüfusu mühendislik kabiliyetiyle başaracağını düşünüyorum.

0: sizce uzay savaşları gerçek olur mu gelecekte?
1: Ya ben büyük bir Star Wars hayranıyım bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda bile ona yakınlaşıldığını düşünüyorum. Uzay savaşları demeliyim de yani bu havaya taşındı. Hava savunmasına olsun, saldırı olarak olsun. Hani ben tamamen düşünüyorum.
2: Uzay savaşlarının gerçek olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz tam olarak galaksiye farklı bir daha gezegen keşfedemedik yani. Çünkü dünyadaki galaksiler çok çok büyük. Dünya bir kum tanesi gibi düşünürsek biz daha yani etrafımızdaki 3-4 tane kum tanesine ulaşmış durumdayız. O yüzden pek çıkacağını zannetmiyorum.
3: Bence uzay savaşı diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani çok imkansızı oynayacağımız bir şey olur yani tüm ülkeler adına söyleyeyim. Yani çok imkansız gözüken bir şey yani.
4: Şu anda da zaten uzaydan gönderilen birçok füze var. Ama hani tamamen işte ne bileyim bir tarafımız Mars'ta diğer tarafımız Neptün'de böyle bir savaş. Ben görmem herhalde. Çoluğum çocuğum görürse bilmiyorum. Ama ben görmeyebilirim.
5: Ez cümle savunma sanayi bir ülkenin sadece gücü değil, kaderi. Özellikle gençler, sizler daima hatırlayın. Tarih boyunca güçlü olanlar sadece savaş kazananlar değil, teknolojiyi üretenler oldu. Bugün ise bu yeni çağda savaşlar sınırda değil, veride, yazılımda, hatta uzayda şekilleniyor. Ve bu çağda ayakta kalanlar teknolojiyi takip edenler değil, onu yönetenler olacak. İşte Türkiye'de bugün bu büyük dönüşümün tam merkezinde artık güç toprakta değil teknolojide, sayılarda değil sistemlerde, geçmişte değil gelecekte diyorsak istikbalsizlersiniz.

0: yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
1: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
3: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Düz geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Herkese günaydın, mutlu pazarlar. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Sizlerle birlikte olacağız 2 saat boyunca. Gündemimiz yoğun. Hemen başlayalım anlatmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İlk sırada tabii ki İran-ABD arasında yaşanan gerginlik, savaş durumu vardı. Bununla birlikte Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, bunlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilatın hem içeride hem de dışarıda güçleneceğini vurguladı.
1: Türk dünyasının güçlü egemen ülkeleri yeniden bir araya gelecek. Türkiye dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışarıda ve içeride güçlenmesi için çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin olumlu geçtiğini vurguladı. Sözü ABD-İran savaşı ve Hürmüz krizine getirdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri her fırsatta vurguladığım gibi İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in

0: kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha da çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-NATO ilişkileri de vardı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. NATO içinde adaletli yük paylaşımına vurgu yaptı. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. AB üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Devletin zirvesi savunma sanayindeki gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. Kaan için çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğine değindi. İspanya ile Kaan için atılan imzaların önemini anlattı. F-35 konusunda ABD ile temasların sürdüğünü söyledi. Ve terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sürecinde provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
0: Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve transferleri de değerlendirdi. CHP'de tehdit edilen siyasetçiler huzuru AK Parti'de buldu ifadesi dikkati çekti. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz dedi. Dijital alanda yapılan düzenlemeler hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı. Çocukların ve gençlerin korunması için bir dizi adımın atıldığını, tedbirlerin devam edeceğini anlattı. Ek tedbirlerin en kısa sürede alınacağının altını çizdi. Mayıs ayının son haftasının aile haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.
0: Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu son temaslarında eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti. Kazakistan ziyaretine ilişkin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
0: Türkiye Kazakistan dostluğunu işaret etti, ziyaretten enstantaneleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmişti. Emine Erdoğan o ziyarette kameralara yansıyanları sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı. Video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa'dan ayrılışıyla başladı. Ardından Kazakistan'daki coşkulu karşılama yer aldı.

0: Ziyaret kapsamında Emine Erdoğan'ın temasları da videodaydı. Emine Erdoğan paylaşımına Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum notunu düştü.
1: Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ni hatırlayalım.

0: O baklava kutusundan çıkan binlerce avroyla gündeme gelmişti. Sonrasında da bir yolsuzluk ve irtikap soruşturması başlatılmıştı. O davada karar çıktı. Sanıklara ceza yağdı. Geçen yıl Nisan ayında başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ın eski belediye başkanı biliyorsunuz, makamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Dava kapsamında 5'i tutuklu 41 sanık yargılandı. Eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bu davada yer aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Niyazi Nefi Kara'nın belediye içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu ve rüşvet suçlarının birincil sorumlusunun kendisi olduğunu iddia etti. İddianamede 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve iş insanları da yargılandı. Mahkeme Niyazi Nefi Kara'nın cezasını açıkladı. Eski belediye başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'i de Tüter içinse 40 yıl 20 aylık bir hapis cezası kararı çıktı. İstanbul Sancaktepe'den çarpıcı bir iddianın detaylarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ki o iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi bir insanın, bir vatandaşın tapulu arazisine deyim yerindeyse çöktü. Sabah saatlerinde araziye gittiklerinde bir anda belediyenin oraya asfalt döktüğünü ve yol haline getirdiğini gördüler. Detaylar haberimizde.
1: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
2: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
3: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
1: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
2: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
1: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi, yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımamız üzerinden yol geçirilmiştir.
2: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
1: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet önemli bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bir şebeke hedefteydi. O şebeke çökertildi. 4 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 7 şüpheli yakalandı.
4: Filmleri aratmayacak bir takip yapıldı, casuslar adım adım izlendi. Uygun zamanda operasyonun düğmesine basıldı, uluslararası istihbarat ağı çökertildi. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. BE ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. BE ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servisleri kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. BE ve yönettiği ağ uzun süre kendi faaliyetlerini gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
0: Türkiye genelinde siber suç örgütlerine yönelik son yılların en kapsamlı operasyonu gerçekleştirildi. 64 ili kapsayan bir operasyondan bahsediyoruz. İşin içinde bahis var, çocuk istismarı var, kara para aklama var. Yani yok yok diyebiliriz aslında. Çok sayıda suçla, çok sayıda iddiayla suçlanıyor bu örgüt. Ve baktığımız zaman 21 şüpheli gözaltına alındı. Milyonlarca liralık yasa dışı para trafiğinin de önüne geçilmiş oldu.
5: Siber suçlarla mücadele ekipleri Türkiye genelinde organize suç ağlarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. 64 ilde düzenlenen operasyonların hedefinde yasa dışı bahis şebekeleri, çevrim içi çocuk istismarı suçları ve nitelikli dolandırıcılık ağları vardı. Yürütülen çalışmalarda MASAK verileri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda binlerce dijital veri incelendi. 5 gün süren operasyon dalgasında toplam 1021 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı. 192'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmalarda bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferlerini yönettiği, bazılarınınsa sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürdüğü tespit edildi. Dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek kazançlı yatırım fırsatı, TOKİ sosyal konut başvurusu, araç kiralama kaporası, yasal bahis kuponu ve sahte elektronik ürün satış ilanlarının bulunduğu öğrenildi. Operasyon dosyalarında dikkat çeken bir diğer detaysa mobil bankacılık hesaplarına yönelik siber saldırılar oldu. Şüphelilerin vatandaşların hesap bilgilerine erişerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik incelemelerde ise dijital materyaller ele geçirildi. Çok sayıda cihaz incelemeye alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun teknik incelemelerinde suç gelirlerinin kripto varlık platformları, elektronik ödeme kuruluşları, döviz büroları ve banka hesapları üzerinden parçalanarak izini kaybettirmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
0: Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmamakta kararlı. Ekranlarınıza da geliyor son dakika bilgisi olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği önemli bir operasyon var. Hollandalı bir suç örgütü liderinin yine suç örgütü üyesi olan kardeşi İstanbul'da yakalandı. Bakın o operasyona dair görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yine İstihbarat Şube'nin de bu operasyonda önemli payı var. Gerçekleştirildi çalışmalar. Hollanda yetkili makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan bir şüpheli, 51 yaşındaki şüpheli Pendik'te gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalandı. İşte o anlar, şüphelinin gözaltına alındığı anlar, emniyet güçleri çok titiz bir çalışma yürüttü. Geniş güvenlik önlemleri altında operasyon gerçekleştirildi. Pendik'teki şüphelinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hollandalı şüphelinin gizlendiği adres belirlendi. Ardından baskın gerçekleştirildi. Şimdi bu şüphelinin kardeşi bir suç örgütü lideri. Birlikte kokain ticareti yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirle de çeşitli mal varlıkları edindikleri ortaya çıktı. Yani zehir ticareti üzerinden milyonlarca avro kazanan bir suç örgütü lideri ve kardeşinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsediyoruz. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da yine Hollanda ve Türk makamları arasında resmi yazışmalar gerçekleştirildi ve neticesinde bu suçlu yakalandı. Aç kapıyı. İstanbul'da işlenen korkunç bir cinayetin detaylarına bakacağız. İran uyruklu bir kadın günlerdir aranıyordu, kayıptı. Ancak bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 68 yaşındaki kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü. Sonra da cansız bedeni parçalara ayrılarak Kırşehir'e gömüldü. Tüm bu gerçekleri ortaya çıkaransa apartman grubuna atılan bir mesaj oldu.
6: Aranacağınızı düşünmediniz mi?
7: Cinayeti neden işlediniz?
8: En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya yaptı. O şey ipikle. O arada biz şey yaptık, tasma herhalde. Ben de saçına falan giydim boynuna. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
4: İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu kadından uzun süredir haber alınamıyordu. Yakınları polise başvurdu. Kadının evine giden ekipler içeride bırakılmış yemeklerin bozulduğunu gördü. Bu durum üzerine soruşturma derinleştirildi. Soruşturmanın seyrini değiştiren ayrıntı ise apartmanın WhatsApp grubunda ortaya çıktı. Kayıp kadının telefonundan gönderilen "tatildeyim" mesajı polis ekiplerinin dikkatini çekti. Çünkü yakın çevresi kadının Türkçe konuşabildiğini ancak yazmakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine kadının son görüşmeleri tek tek incelendi. Ekipler kadının en son Esenyurt'ta yaşayan bir adamla buluştuğunu belirledi. Güvenlik kameralarında ikilinin birlikte restorana gittiği, ardından aynı araçla bölgeden ayrıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ilk etapta suçlamaları reddetti. Ancak elde edilen deliller sonrası ifadesi değişti.
8: Baktım ki ses şey yok yani, bir canlı şey yok.
6: Tamam. Aramadın.
8: Aramadım tabii, ondan sonra panik yaptım, korktum.
4: Şüphelinin ifadesine göre tartışma araç içinde başladı. İddiaya göre saldırgan kadının yanında bulunan köpek tasmasıyla boğdu. Daha sonra cesedi parçalayıp poşetlere doldurdu.
6: Arabanın içinde mi oldu?
8: İçinde oldu, içinde oldu.
6: Mevki olarak neresiydi?
8: Tam benim evimin 100 metre yanı ana caddede.
6: Yükşehir'de mi?
8: Esenyurt tarafı.
6: Esenyurt. Orada.
4: Cinayetin izi İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzakta ortaya çıktı. Kayıp İranlı kadının parçalara ayrılmış cesedi Kırşehir'de bulundu. Soruşturma kapsamında biri kadın, üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İki kadın sürücünün trafikte yaşadığı kavganın görüntüleri gelecek ekrana. Sosyal medya fenomeni olduğu iddia edilen Hülya Sönmez öfkesine yenik düştü ve diğer kadın sürücüye kafa attı. Ancak o kafanın bedeli tam 180 bin liralık bir trafik cezası oldu.
5: Öfkesine yenik düştü, kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. İstanbul trafiğinde kavga görüntüleri artık olan ama bu kez farklı olan kavga eden tarafların kadın olmasıydı. Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. İkisi de araçlarından indi. Sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıkan Hülya Sönmez isimli sürücü hem cinsine kafa attı. Darp edilen kadın sürücü emniyete gitti, şikayetçi oldu. Hülya Sönmez yakalandı. Sosyal medya fenomenine 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreli el konuldu. Aracı da trafikten men edildi. Tüm bu olan biten güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: İstanbul Şişli'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir dükkana girdi. Ardından yangın çıktı. Araçtaki iki kişi yaralı olarak neyse ki kurtuldu. Dükkanda da maddi hasar meydana geldi.
3: Sürücü araç hakimiyetini kaybetti. Dükkana daldı. Araç ve iş yeri alevlere teslim oldu. Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında otomobilde yaralanan iki kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
0: Sivas'ta ise faciadan dönüldü. Gürün ilçesinde taraftarları taşıyan bir minibüs devrildi. 3 ağır olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ilçeye bağlı Güneşköy'ü yakınlarında devrildi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 ağır 25 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldılar. Araçtakilerin Ankara'da oynanan Çorlu Spor 1947 Malatya Yeşilyurt Spor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi. Sivas Valiliğinden bir açıklama var. Kazada yaralanan taraftarlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Valilik yaralı vatandaşlarımız sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır denildi. Adana'da önce sağanak etkili oldu, ardından fırtına çıktı ve o fırtına sırasında bir iş yerinin önünde bulunan motosikletler ard arda devrildi. Adeta böyle domino taşı etkisiyle birlikte çok sayıda motosiklet bir anda yere düştü.
4: Adana'da yağmur yağdı, ardından fırtına koptu. Rüzgar taş üstünde taş bırakmadı. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan nasibini kuryeler de aldı. Bir iş yerinin önündeki park halinde bulunan motosikletler domino taşı gibi devrildi. Çalışanlar motosikletlerinin zarar görmemesi için hızla müdahale etmek istedi. Birini tutmak isterken diğer motosikletler devrildi. Kısa sürede tüm motosikletler rüzgarın etkisiyle yere düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayda yaralanma yaşanmazken bazı motosikletlerde maddi hasar oluştu.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Binalarda yeni dönem başlıyor. Artık her binanın enerji kimlik belgesi olacak. Bununla birlikte bina yaşam döngüsü analizi belgesi de şart koşuldu. Detaylar da resmi gazetede yayımlandı.
9: İnşaat sektöründe önemli bir adım atılıyor. Yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi devreye alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi zorunlu olacak. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulanacak. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az

0: C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliği de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, yaşam döngüsü analizi belgesini ve düşük karbonlu bina belgesini kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlarsa bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.
1: Okullarda öğretmenlere hedef alan saldırılar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Artık yeni düzenlemeler hayatımıza girecek. Özellikle veliler hani ellerini kollarını sallayarak okullara giremeyecekler. Öğretmen-veli görüşmelerinde bir randevu sistemi hayata geçecek. Önceden bir randevu alınacak. Görüşme de o şekilde sağlanacak. Ayrıca okul yönetimleri de veliler adına sistem üzerinden bir görüşme randevu oluşturabilecekler. Başka yenilikler de var, özellikle dijital anlamda. Bakalım detaylara.
0: Okulda şiddetin önüne geçmek için yeni adım hayata geçiriliyor. Öğretmen-veli görüşmeleri artık daha kontrollü, daha güvenli ve daha planlı hale getiriliyor. Yeni sistemle birlikte sadece veliler değil, gerekli durumlarda okul yönetimi de randevu oluşturabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası sistem yeniden düzenlendi. Daha önce yalnızca velinin E-Devlet üzerinden randevu oluşturabildiği yapı genişletildi. Buna göre artık E-Okul, VBS Mobil, BİP'teki okul veli asistanı ve MEBİM üzerinden de görüşme talebi oluşturulabilecek. Yeni dönemde okul yönetimleri de veli adına randevu planlayabilecek. Oluşturulan görüşmeler için SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık ayrıca yapılan görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve hangi başlık altında yapıldığını da takip edebilecek. Böylece okul içindeki iletişim süreçleri merkezi olarak izlenecek. Sistem sadece güvenliği değil, erişimi de artırmayı hedefliyor. Özellikle çalışan veliler için öğretmenle çevrim içi görüşme seçeneği de devreye alınacak. BİP altyapısıyla yapılacak dijital görüşmeler sayesinde veli-okul iletişiminin daha sürekli hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: İbn Haldun Akademi 26'nın kapanış programı düzenlendi. Ödüller sahiplerini buldu, katılımcılara belgeleri verildi.
2: İkincilik ödülüne layık görüldü. Kendisine bir alkış istiyorum.
3: Bakışın sınırları ve ötesi dediler. Gençleri düşünmeye ve üretmeye davet ettiler. İbn Haldun Akademi 26 kapanış programı düzenlendi. İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye yerleşkesinde gerçekleştirilen programda ödüller sahiplerini buldu. Katılımcılara belgeleri takdim edildi. Bu yıl bakışın sınırları ve ötesi temasıyla gerçekleştirilen akademi programı kapsamında seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri etkinlikte bir araya geldi.
4: Uluslararası nitelikte yayınlarla alanındaki ilmi birikime katkı sağlıyor.
3: Program kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne tema ödülü verildi. Ödül, gençlik çalışmaları, kültürel faaliyetler ve sosyal inovasyon projeleri dolayısıyla takdim edildi.
5: İbn Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor. Ve biz bunu burada hedeflemeye çalışıyoruz. Ve burada sadece kendi üniversitelerin öğrencilerimiz yok. Aslında çok azı burada. Diğerleri 200'den fazla üniversite öğrencimiz burada.
3: Programa İbn Haldun Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kapanış programında gençlerin çok yönlü düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.
6: Birçok ülkeden gelip burada eğitim alan öğrencilerin o okulları bitirdikten sonra ülkelerine gittiklerindeki yöneticileri burada bizim kültürümüzle yetişmiş olmaları belki bugün anlamadığımız ama ileride gerçekten çok mutlu olacağımız bir başlık bence.
3: İbn Haldun Akademi kapsamında ayrıca makale yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.
7: Konya modeli belediyecilik anlayışımıza bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. İfade edildiği gibi Kapsül Teknoloji Platformu'ndan Sosyal İnovasyon Ajansı'na kadar gençlerimize

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları manşette. Türkiye, AB için tarihi fırsattır diyor Cumhurbaşkanı. Daha önce de birçok kez dile getirdiği üzere. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB için büyük bir fırsat yarattığını belirterek, Avrupa bu konuda tarihi bir karar vermek durumundadır ifadesini kullandı. Tabii dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşünde. İsrail'in kışkırtmaları son bulmalı dedi. Ankara'daki NATO zirvesine değindi. Temmuz ayında düzenlenecek biliyorsunuz ve bu zirvenin çok kritik olduğuna işaret etti. Terörsüz Türkiye'de kararlıyız bir kez daha bu kararlılık mesajını vurgulamış oldu Cumhurbaşkanı. AK Parti'ye yeni katılımlar olabilir değerlendirmesinde de bulundu. Birçok önemli meseleye ilişkin birçok önemli mesajı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çin'in hediyeleri çöpe gitti haberi. Trump'ın Çin ziyaretinde ABD'li yetkililere verilen hediyeler çöpe atıldı. ABD basını dönüş yolunda hediyeler, hatıralar, rozetler, iğneler, yaka basın kartları, kurdeleler ve elektronik cihazlar Air Force One'a casusluk riski nedeniyle alınmadı diye yazdı. Yani çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. Dün de bir haber vardı Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin. Özellikle böyle kullanat telefonlar kullanıldığı şeklinde casusluk telefonlara sızma girişimlerine karşı çok sıkı önlemler alındığı yönünde. İşte o hediyelerde uçağa alınmamış, başkanlık uçağına alınmamış sırf bir casusluk riski nedeniyle. Yani Trump bu ziyareti gerçekleştirdi ama karşılıklı bir hani güven ilişkisi yoktu gibi görünüyor. Tam anlamıyla böyle hani bir paranoyakça belki de bir önlem tabii ki. Ama tüm cihazların casusluk iddiası nedeniyle ya da ihtimali nedeniyle alınmadığını söyleyelim. Bu arada Trump'ın ziyaretinden sonra Salı günü de Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'de olacak. Xi Jinping peş peşe dünya liderlerini ağırlamaya devam ediyor. Karadeniz'de 5 gemiyle sondaj, Yıldırım da filoya katıldı. Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım, derin deniz sondaj gemisi ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi 27 Ocak'ta Filyos Limanı'na ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla sökülen sondaj kulesinin yerine monte edilmesinin ardından da testler tamamlanmış oldu. İlk görevi için demir alan Yıldırım, Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle birlikte çalışacak. Sismik araştırma gemisi Barbaros da halen Karadeniz'de bulunuyor. Evet, Türkiye'nin çalışmaları bu anlamda kararlılıkla devam ediyor. Sırada Sabah gazetesi var. Terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüş yolunda gazetecilerle yaptığı söyleşi, verdiği mesajlar. Burada da yine terörsüz Türkiye vurgusu öne çıkarılıyor. Manşette yer alıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla Kocaeli'ye geçti dün. Orada da yine benzer şekilde terörsüz Türkiye vurgusunda bulundu. Gençlere seslendi. Bir gençlik şöleninde Kocaeli'de konuştu ve şu ifadeyi kullandı. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye 100 yılını sizlerle inşa ediyoruz. Çok büyük bir ilgi vardı gençlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Açıkçası Erdoğan da gençleri karşısında görünce onun da motivasyonunun ve moralinin daha da arttığını söyleyelim. Ve birçok önemli konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Gençlere verdiği değeri bir kez daha Kocaeli'de gösterdi. Tribünler hınca hınç doluydu. Açılan pankartlar vardı. Son derece renkli görüntüler yaşandı dün Kocaeli'de. Hemen devam edelim. Rüşvet kargoyla geldi. CHP'deki kirli rüşvet trafiğinin en somut belgesi VIP şoför Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın İstanbul'da özel şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın incelenen cep telefonunda CHP'deki rüşvet trafiğinin belgelerine ulaşıldı. Cumalı'nın Ağbaba ile yazışmalarında kargoyla gönderilen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları da bulundu deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu rüşvet yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Her gün yeni bir detay çıkıyor. Özellikle Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler, Böcek ailesinin ifadeleriyle birlikte ciddi bir kaos ortaya

ortamına sürüklenmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Manşette önemli bir haber var. 8 şarjörle püskürttü haberi. Nedir detayları? İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırmıştı teröristler geçtiğimiz ay, hatırlayacaksınız. Ve orada teröristlerle girdiği çatışmayla dikkat çeken polisin ifadesi ortaya çıktı. 4 ayrı silah kullanan, 8 şarjör boşaltıp 3 teröristi de vuran kahraman polis o günün hikayesini anlattı. Ekip arkadaşım ve komiserimle aracın içindeydik. Bir kadın meslektaşım saldırı var diye bağırdı. Araçtan indim. Saldırgan polis aracına ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. Hemen ateş ettim, vuruldu, yere düştü. Mermilerim bitince araçtan şarjör aldım. Bu şarjörü de bitirdim. Tekrar araca döndüm. Kadın meslektaşımın tabancasını alıp ateş etmeye devam ettim. Mermiler bitince meslektaşlarımdan şarjör istedim. Bir meslektaşım şarjör verdi. Şarjörü taktığım silah tutukluk yapınca bir meslektaşım bana MP5 verdi. MP5 ile ateş ederek saldırganı vurup düşürdüm. MP5'in mermileri de bitti. Bir meslektaşımdan tabanca alıp ateş etmeye devam ettim. En son vurduğum saldırgan hala ateş ediyordu. Bu tabancayla da onu etkisiz hale getirdim diyor. Kahraman polis gözünü kırpmadan teröristlerle girdiği çatışmanın detaylarını işte bu sözlerle anlatıyor. Manşette yer alıyor Hürriyet gazetesinde bu haber. Washington'da savaş korkusu, Amerika'nın İran'la yürüttüğü müzakere süreci tıkandı, çıkmaza girdi. Yeni bir atılım mümkün görünmüyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak elle tutulur bir çözüm ufukta belirmiyor. Yani yeniden savaşa geri dönülebilir, böyle bir endişe var. Çünkü Hürmüz krizi halen çözülebilmiş değil. Bu halde çıkıp gitmek Trump için tarihi bir utanç olacak. Geriye bir ihtimal kalıyor. Washington'da bir koku alıyorum diyor Yunus Paksoy. Şu ifadeyi kullanıyor. Savaşın yeniden başlayacağı kokusu bu. Ancak şunu belirtmeliyim. Aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar beklemek aptallıktır sözünden hareketle. İran'da şu kadar hedef vurduk deyip sonra İranlıların masada pes etmesini beklemek yine hüsran olacaktır Trump için değerlendirmesinde bulunuyor. İstanbul'da buluştular FIFA İran zirvesi. FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul toplantısında Dünya Kupası'na katılmaları riske giren İranlılar FIFA'dan güvence istedi. Dünya Kupası grup maçlarına Kanada ve ABD ev sahipliği yapacak. Ancak ABD ve Kanada İran Federasyon yetkililerinin terör örgütü olarak kabul ettikleri devrim muhafızlarıyla bağlantısını gerekçe gösterip İran'a itiraz ediyor. Evet, Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı ama bu kriz henüz çözülebilmiş değil. Bir çıkış yolu aranıyor. Bakalım İran'ın Dünya Kupası'na katılımı ile ilgili bir sorun olacak mı olmayacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Süreçte en kritik kavşak diyor Milliyet Gazetesi bugünkü manşetinde. Terörsüz Türkiye'de güvenlik birimlerinden 10 gün içinde beklenen rapor gelecek. Yol haritası belirlenip hangi adımların nasıl ve hangi sırayla atılacağına güvenlik birimleri işaret edecek. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinde en kritik kavşağa geldi. Edinilen bilgiye göre sahadaki gözlem, tespit ve temaslarını sürdüren güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde silah bırakma süreciyle ilgili beklenen rapor gelecek. PKK ve bağlı yapıların silah bırakmada mevcut duruma ilişkin ilettiği bilgilerin devletin elindeki tespitlerle örtüşüp örtüşmediği görülecek. Eksikler gözden geçirilecek. Fiiliyatta silah bırakılmasının yol haritasıyla mevzuat düzenlemelerinin yol haritası eşleştirilecek. Ardından yasa lazımsa hangi sırayla olacaksa meclis gereken düzenlemeleri yapacak. MGK kararı da dahil hangi adımların nasıl ve hangi sırayla atılacağına güvenlik birimleri işaret edecek. Kaynaklar bazı adımlar idari kazanımları, bazıları kararnameleri, bazıları ise fiiliyatta atılacak adımları kapsayacak mesajını verdi deniyor. Hazırlıklar tamamlandı. AK Parti kurmayları devlette hazırlıkların bittiğine işaret ederek meselenin çözülmesi, düzenlemelerin yapılması konusunda siyasi irade kesin kararını vermiş durumda. Bir tereddüt yok değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar, çok az sayıda yetkili, bilgili ve etkili olan isim var. Onların söylemlerine dikkat edilmeli. Süreç durdu demek doğru değil ifadelerini kullanıyor. MİT'ten casusluk ağına darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun soluklu çalışması sonucunda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları,
dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran uluslararası casusluk şebekesi çökertildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla şebeke üyesi 7 şüpheli de yakalandı. Peki Türkiye Gazetesi Erdoğan'dan tam üyelik mesajı. AB tarihi bir yol ayrımında. Kazakistan dönüşü soruları cevapladı Cumhurbaşkanı. AB üyelik süreci ve gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. AB tam üyelik vizyonumuzu bir ileriye rakip olmak veya çelme takmak için ortaya... Biz diyor AB'ye tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye AB için büyük bir fırsattır ve birlik tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa yol ayrımına gelmiştir. Yeni anayasa lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluk mesajı da önemli. Cumhurbaşkanı'nın yine NATO zirvesiyle ilişkinde Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını, adımlar atılmasını da bekliyoruz diyor. Yine az önce de bahsetmiştim, bir gençlik şöleni programına katıldı Cumhurbaşkanı Kocaeli'de. Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgisi vardı. Çok büyük bir katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı burada verdiği mesajlarda da hakkın, adaletin, huzurun adresi Türkiye mesajı verdi. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Bu kanlı oyunu birlikte bozalım. Körfez krizini doğrudan, daha doğrusu Körfez krizini doğuran ana etkenin İsrail olduğunu bir kez daha hatırlattı Cumhurbaşkanı. İsrail'in bu kışkırtmalarının etkisiz hale getirilmesinin de şart olduğunu söyledi. Bölgenin sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülebilir. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız dedi. Londra'da on binler Filistin için yürüdü. Nekbe'nin 78. yılı. İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük felaket, yani Nekbe, İsrail'in Filistin işgalinin 78. yıl dönümünde Filistin halkına destek için 30 bine aşkın kişi yürüdü. Eylemde İngiltere hükümeti ve silah şirketlerine İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yapıldı. Avrupa'nın dört bir yanında da yine Filistin için gösteriler vardı. İki gün sonra Gazze'deyiz. Küresel Sumut filosu son durağı Marmaris'ten Gazze'ye doğru yeniden yola çıkmış durumda. Ve son bilgi de şu, iki gün içerisinde Gazze'de olmayı hedefliyor Sumut filosunun üyeleri. Bunun heyecanını yaşıyoruz, bunu heyecanla bekliyoruz ifadelerini kullanıyorlar. Umarız sağ salim o ablukayı kırıp Gazze'ye ulaşabilirler. Yanlarında götürdükleri yardım malzemelerini de Gazze'lilere ulaştırabilirler. Hepimiz bunu bekliyoruz açıkçası. Bir yandan da Sumut filosundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Evet, artık son birkaç dakikamız, spor sayfalarına bakalım. Şimdi Süper Lig'de can pazarı. Gerçekten de öyle. Lig'de düşecek son takım bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte netlik kazanacak. 29 puanla 16. sırada yer alıyor Antalya. Gençler Birliği'nin 31 puanı var. Kasımpaşa ve Eyüpspor'un ise 32'şer puanı bulunuyor. Kasımpaşa Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ancak bu iki takımın birer puan almaları ligde kalmalarına, lige tutunmalarına yetecek. Burada kritik karşılaşmalar Antalya ve Gençler Birliği'nin müsabakaları. Yani Antalya kendi evinde Kocaeli'yi ağırlayacak. Burada mutlaka 3 puan alması gerekiyor Antalya'nın, ama bu da onlar için yeterli olmayabilir. Gençler Birliği de Trabzonspor deplasmanında kupa maçında Trabzon'a mağlup olmuşlardı. Bu kez 3 puan için sahada olacak Gençler Birliği. Tabii ihtimaller çok. Gençler Birliği'ni bir beraberlik de kurtarabilir. Burada en kritik maç Antalya'nın maçı. Antalya 1 puan dahi alsa yeterli olmayacak. Mutlaka 3 puan alması lazım. 3 puan alması da yine ligde kaldığı anlamına gelmiyor. Diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Yani şu anda 1. lige düşme ihtimali en yüksek olan takım Antalyaspor gibi görünüyor. Karşılaşmalar saat 20'de başlayacak. Bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe Eyüpspor, Kasımpaşa Galatasaray, Antalyaspor Kocaelispor, Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları ve muhtemelen 21.45 sularında da 1. lige düşen son takım belli olacak. Ve Fenerbahçe, Portekiz basınından bir iddia var. Al-Nassr, Suudi Arabistan kulübünün başında olan Jorge Jesus, ki Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü,
yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddiaları var. Fener'de Jesus sesleri, 71 yaşındaki teknik direktör için Fenerbahçe ihtimali doğdu. Aziz Yıldırım'ın temas kurduğu iddia ediliyor ve Jesus'un yıllık 15 milyon avroluk bir maaş karşılığında imza atabileceği iddia ediliyor. Şampiyon Galatasaray'a bakalım. Silinmesi imkansız bir hatıra. Sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi yaptığı paylaşımla veda sinyali verdi. 4 yıl geçti, 4 şampiyonluk, binlerce sarılma, milyonlarca anı. Silinmesi imkansız bir hatıra. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk, bir ülkenin tamamı bana kalbini açtı diyor Icardi. Biraz bu ayrılık veda mesajı gibi yorumlandı ama Galatasaray taraftarları ve yönetim Icardi'nin devam etmesini istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Yoksa bu rüya gibi geçen 4 yılın ardından ayrılacak mı? Bunu da göreceğiz. Galatasaray Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor ama ciddi rakipleri var. Barcelona da aynı oyuncuya talip. Bir yandan da tabii Benfica'da Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor. Tabii şampiyon Galatasaray artık önümüzdeki yılın planlarına da şimdiden başlamış durumda. Orada da ciddi bir hareketlilik var. Kararı başkan verir. Adı siyah beyazlarla anılan Şenol Güneş topu yönetime attı. Göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Karar verecek olan sayın başkandır. Sergen Hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönde açıklamalar yaptığına göre bu konuda niyet belirtmem saygısızlık olur diyor Şenol Güneş. Beşiktaş'ta 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı deneyimli teknik direktör. Yeniden onun da teknik direktörlük için Beşiktaş'ta adı geçiyor. Yani hareketli bir yaz bizi bekliyor. Bir yandan Dünya Kupası, diğer yandan takımlarımızda yaşanacak olası transfer gelişmeleri. Bol bol yine futbolu, sporu konuşacağımız bir yaz olacak gibi görünüyor. Evet, artık bir ara verelim. Saat başında sıcak gelişmelerle tekrar moderatör hafta sonu devam edecek.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi.

0: fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

0: Peki siz Ayrafta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden moderatör hafta sonuna devam ediyoruz. Düne götüreceğiz sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Kocaeli'deydi. AK Parti gençlik kolları tarafından düzenlenen bir gençlik şölenine katıldı. Tribünlerde çok büyük coşku vardı. Kocaeli stadındaydı etkinlik. Özellikle gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi yoğundu. Cumhurbaşkanı da mesajlarını ağırlıklı olarak gençlere yönelik verdi. Hiçbir ayrım yapmadan fırsat eşitliğini gençler arasında biz sağladık dedi Cumhurbaşkanı. Ve en büyük yatırımı da gençlere yaptıklarını söyledi.
1: AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti gençlik kollarının düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan, eğitime verilen öneme dikkati çekti.
1: 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi gençlerin omuzlarında yükselecek dedi.
1: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz, bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
2: Program öncesi Kocaeli stadı dışarısında bekleyen gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü terörsüz Türkiye hedefine ayırdı.
1: Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye'de tüm gençlerin değerli olduğuna vurgu yaptı.
1: Hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır.
2: Programda drone gösterisi de yapıldı. Türk savunma sanayinden yapılan tüm yatırımlara kadar birçok eser dronlarla katılımcılara aktarıldı.
0: Şimdi sıcak bir gelişme var, onun detaylarına bakalım. Hatırlayacaksınız, bir bahis operasyonu, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirilmişti. Adana merkezli 21 ilde düzenlenmişti. Ve baktığımız zaman çok sayıda isim de gözaltına alınmıştı. 154 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adana merkezliydi bu operasyon. 21 ili kapsıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da yer alıyor, gazeteci. Ve toplamda da 154 şüpheli bulunuyor. Onun da aralarında olduğu isimler ekranlara geliyor zaten. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu operasyon gerçekleştirildi. Tabii terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından da yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK raporları var. Teknik ve fiziki takip çalışmaları, yine banka hareketleri incelendi. Dijital materyal incelemeleri yapıldı. Kripto varlık analizleriyle HTS kayıtları ve diğer deliller. Bunların hepsi bir arada değerlendirildi ve sonrasında bir Selahattin isimli bir şüphelinin liderliği kapsamında organize bir suç örgütü şeklinde hareket edildiği belirlendi. Ardından da operasyon için zaten düğmeye basılmış oldu. Çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. 2 milyar dolara yakın bir para hareketinden bahsediyoruz. Çok büyük rakamlar ve işte bu iddialar, tüm bu şüpheler tek tek sorulacak. 154 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini söyledik. Rasim Ozan Kütahyalı da bu isimlerden biri, şüpheliler arasında yer alıyor. Gelişme oldukça tabii ki bu kritik soruşturmaya ilişkin aktaracağız. Uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Çünkü 154 şüpheli var. Muhtemelen çok sayıda savcı tarafından ifadeleri de alınacaktır. ABD-İran arasında hep aklımıza gelen konu şu aslında. Tekrar savaşa dönülme ihtimali var mı? Şimdi barış olmadığı için ya da hani müzakereler sağlıklı ilerlemediği için savaş çanlarının yeniden çalındığı da iddia ediliyor. Özellikle ABD cephesinden bu yönde açıklamalar da karşımıza çıkıyor. Bir başka konu da ABD ve İsrail'in önümüzdeki hafta itibarıyla yeniden kapsamlı bir şekilde İran'a yönelik operasyonlar başlatabileceği ihtimali. ABD merkezli New York Times gazetesi bu iddiayı gündeme taşıdı. Washington ve Tel Aviv'in İran'a muhtemel saldırıları gündeme getirildi. İki ülkenin gelecek hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun bir hazırlık yürüttüğü iddia ediliyor. İsrail basınına göre ise ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarıyla bir araya gelerek Tahran'a ilişkin nihai bir karar verecek. Trump'tan gelen son paylaşımda saldırı ihtimallerini güçlendirdi. Bakın o paylaşım ekrana yansıyor. ABD Başkanı İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı yapay zeka destekli bir görsel paylaştı. Paylaşımının üstünde de bu fırtına öncesi sessizlikti ifadesi dikkat çekti. Trump'ın bu mesajı bölgedeki askeri ve siyasi tansiyonun yükseldiği günlerde geldi. Bu nedenle de bu açıdan da dikkat çekiciydi. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki devriye görevi devam ediyor. Çok sayıda gemi var, çaresizce beklemek durumunda kalıyorlar. İran tarafı da geri adım atmıyor. Onlar da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti tahsis etme noktasında ısrarcı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını bildirdi. Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen hizmetler için ücret alınacağı da belirtildi. Bu karara ilk itiraz Güney Kore'den geldi. Güney Kore bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İran Devlet Televizyonu bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. ABD ise devriye gezdiğini, yine ABD donanmasının Boğaz'da devriye gezdiğini açıkladı, duyurdu. 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan Boğaz'da mahsur kalan gemilerin bekleyişi de sürüyor. İran'ın Boğaz'ı kapatmasıyla bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kalmış durumda. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi. Ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte Boğaz'dan geçiş yapamadığı da belirtildi. Dün paylaşmıştık, Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı demiştik İsrail ile Lübnan arasındaki o ateşkes anlaşması kapsamında, ama Kırılgan bir ateşkes, sözde bir ateşkes, masada kalan bir ateşkesten bahsediyoruz. Çünkü işgalci İsrail'in katliamları, saldırıları devam ediyor. Özellikle Lübnan'ın güneyinde bir sivil savunma ve sağlık merkezi hedef alındı. Hayat kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi can verdi. İsrail Lübnan'da ateşkes dinlemiyor, yine ölüm yağdırıyor. Güneydeki Nebatiye kentine hedef aldılar. Bir sivil savunma ve sağlık merkezini vurdular. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere toplam 6 can kaybı var. 20'den fazla da yaralı bulunuyor. Surk kenti de İsrail saldırısının hedefi oldu. Orada da yıkım meydana geldi. Oysa Cuma akşamı ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan-İsrail ateşkesinin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak 2 Mart'tan bu yana ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. O tarihten bu yana ateşkese rağmen Lübnan'da yaklaşık 3000 kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrail ordusu bir yandan vururken bir yandan da sivillere yönelik tehditlerini arttırmış durumda. Güneydeki birçok köy ve belde için acil tahliye emri verildi. Halktan evlerini terk edip açık alanlara kaçmaları isteniyor. Karşılıklı ihlallerin sürdüğü bölgede İsrail Hizbullah'ın İHA saldırılarını gerekçe göstererek sınır hattındaki boş Hanikra sahil şeridini de kapalı askeri bölge ilan ederek giriş çıkışlara kapatmış durumda. ...28 Şubat'tan bu yana İran'la Körfez ülkeleri arasında tansiyon yüksek. Ancak son açıklamalar, son gelişmelerle birlikte gerilim farklı bir boyuta ulaşmış durumda. Şöyle ki Birleşik Arap Emirlikleri Tahran'ın ABD ve İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa dahil olduğu suçlamalarını sert ifadelerle reddetti. Abu Dhabi yönetiminden gelen açıklama şu: İran'ın binlerce füze ve İHA saldırısıyla bölgesel güvenliği tehdit ettiğini söylüyorlar. Tahran yönetimi BAE'yi topraklarını saldırılar için kullandırıyor diyerek hedef almıştı.

0: O açıklamalara yanıt geldi. BRICS Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Halife Bin Şahin El-Merir, ülkesinin savaşta aktif rol aldığına dair tüm iddiaları reddetti. Bakan Merir, kürsüden İran'a çok sert yüklendi. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir ekonomik baskı silahı olarak kullandığını ve ticari gemilere hedef alarak küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Egemenlik haklarını korumak için her türlü hukuki ve askeri hakka sahip olduklarını belirtti. Merir, İran'ın emirliklere yaklaşık 3000 balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla sivil altyapıları hedef aldığını iddia etti. Tahran'sa sadece ABD üslerini hedef aldığını bu noktada savunuyor. Gazze'de son duruma bakalım. Maalesef orada da sözde bir ateşkes var. Ancak İsrail'in katliamları, saldırıları devam ediyor. Hem sivilleri hem Kassam Tugaylarını hedef alıyorlar. Son olarak bir Kassam Tugayını hedef aldıklarını söylediler. Ve bu arada saldırılarda iki Filistinli de şehit oldu.
1: İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürdü. Şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze şeridinde soykırım dinmedi. İsrail İHA'yla bir araca saldırı düzenledi. Araçtaki iki Filistinli şehit oldu. Sağlık görevlileri araçtan cesetleri toplamak için yoğun çaba gösterdi. Han Yunus kentinde bir başka saldırıda da şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail'in saldırılarında Kassam komutanı İzzeddin el-Haddad da şehit olmuştu. Hamas suikasti bir suç olarak nitelendirdi. Açıklamada Haddad'ın hedef alınmasının siyasi ve sahadaki gerçekleri güç kullanarak elde edemeyen İsrail'in cinayet ve baskıyla dayatmaya çalıştığı ifade edildi. Bölgedeki zulüm hem saldırılarla hem ablukayla sürüyor. Birleşmiş Milletler yaptığı son açıklamayla işkencelere dikkati çekti. İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere işkence uyguladığı belirtildi. Bunun soykırımın bir parçası olduğu da vurgulandı.
0: Eurovision şarkı yarışması. Türkiye uzun yıllardır haklı gerekçelerle katılmıyor biliyorsunuz bu yarışmaya. Aslında şu anda olsa zaten yine katılmazdı. Çünkü katliamcı İsrail bu yarışmaya alınmaya devam ediliyor. Gerçekten bir skandaldan bahsediyoruz. Tabii geniş kitlelerde İsrail'in bu yarışmada olmasını protesto ediyor. Son olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi ve uluslararası sanatçılar sokağa döküldüler. Bu kararı protesto ettiler.
2: Müzik bu kez soykırıma karşı direnişin sesi oldu. Avusturya'nın başkenti Viyana, İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımını protesto eden dev bir etkinliğe sahne oldu. Maria Theresien Meydanı'nda toplanan uluslararası sanatçılar ve aktivistler soykırıma sahne yok sloganıyla alternatif bir konser düzenledi. Filistin Diyaspora Korosu Şatat'ın performansıyla başlayan programda on binlerce sivili katleden bir devletin barışçıl bir müzik yarışmasında yer alamayacağı vurgulandı. Avrupa Yayın Birliği'nin İsrail'i yarışmadan men etmemesine öfke büyüktü. Sanatçı Patrick Bangola, Avrupa Yayın Birliği'ne adeta isyan etti.
3: İsrail dokunduğu her şeyi öldürüyor. Sadece Filistinlileri değil, demokrasiyi ve Eurovision şarkı yarışmasını da öldürecekler.
2: Avusturyalı yetkililerin İsrail yanlısı politikalarının da sert bir dille eleştirildiği konserde sık sık Filistin'e özgürlük ve İsrail'e boykot sloganları atıldı. Protestonun bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze ablukasını kırmak için şu an denizlerde olan vicdan gemileriydi. Etkinlikte Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerleyen küresel Sumut filosuna uluslararası dayanışma ve destek çağrısı yapıldı. Bu görüntülerse Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nden. Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla kuleye Filistin bayrağı asıldı. Fransa polisi izinsiz gösteri nedeniyle Filistin bayrağı açan 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılara tepki gösterildi. Büyük felaketin 78. yıl dönümü New York'ta da anıldı. Yüzlerce gösterici sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş düzenledi. İsrail yanlıları provokasyon yaptı. Filistin yanlısı göstericilere sataştı. New York polisi provokatörlük yapan İsrail yanlısı göstericilere müdahale etti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya lideri Vladimir Putin de Çin'e gidecek. Pekin'de olması bekleniyor Salı günü. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin'i Çin'e davet etti. Putin de bu daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günleri Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Ziyaretin tabii ki zamanlaması dikkat çekici. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump biliyorsunuz Cuma günü Çin'de temaslarda bulunmuştu. O döndükten birkaç gün sonra Putin bu kez Çin'e gitmiş olacak. Xi ve Putin ziyarette ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacaklar. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider Rusya ve Çin Eğitim Yılları adlı etkinliğe de katılacak. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. Putin'le Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te yine Çin'de bir araya gelmişti. ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı emekli bir general olan James Jones. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a özel açıklamalarda bulundu. Jones, İran Savaşı, NATO'nun geleceği, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayinde geldiği nokta bu önemli başlıklara ilişkin kritik mesajlar verdi.
4: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
5: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için her şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşün. Düşünüldüğünde şu anda kimin yönetimde olduğunu görmek zor.
4: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
5: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
4: ABD İran müzakereleri çıkmaza girdi. Jones, eski başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
5: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
6: Obama yönetiminin Orta Doğu'daki geçmişi oldukça açık. Başkanla İsrail Başbakanı sonunda neredeyse birbirleriyle konuşamaz hale geldiler. Başkanımızın başbakana karşı ciddi bir güvensizliği vardı. Çünkü başbakan yeniden göreve geldikten sonra Washington'a geldiğinde başkana ben sizin adamınızım. Orta Doğu'daki barışı ve İsrail-Filistin sorununu çözebilecek kişi benim dedi. Ben de oradaydım. Buna şahidim. Ama sonra İsrail'e dönüp tam tersini yaptı. Bu da iki lider arasında asla onarılmayan bir kırılma yarattı.
4: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
5: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
4: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
5: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
4: NATO is. Emekli General Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
5: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
4: Emekli general röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
5: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
0: ABD'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz bir coşku yaşanıyor. Türk günü nedeniyle 43.sü düzenlenecek geleneksel Türk günü yürüyüşü öncesi Wall Street'te gurur dolu bir tören vardı. Bakalım o gururlandıran görüntülere.
7: Haydi! Ya Allah!
2: Bayraklar donatıldı, İstiklal Marşımız okundu, mehter takımı konser verdi. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı himayesinde ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler, Wall Street'teki tarihi Bowling Green Park'ında gerçekleşen anlamlı bayrak çekme töreniyle başladı. Coşkulu kalabalığın eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ay yıldızlı bayrağımız gururla göndere çekildi. Törende kürsüye çıkan Federasyon Başkanı Gülay Aydemir birlik mesajı verdi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazalsa Türk toplumunun Amerika'ya kattığı değere vurgu yaptı. Törenin en unutulmaz anları ise Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. 1981 yılında Ermeni terör örgütü Asala'ya tepki amacıyla başlayan ve yarım asra yaklaşan bu dev organizasyonun büyük yürüyüşü ve festivali Madison Square Park'ta gerçekleşecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 43. Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj gönderdi. Türk-Amerikan toplumunun başarılarına dikkat çekti. Türkiye'nin sesi ve temsilcisi olduklarını söyledi.
8: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'nin dünya vizyonu için kritik taşıyıcı rolünde olduğunu vurguladı.
8: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır.
9: Dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türklere seslenen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

0: dedi.
1: Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.
0: Erdoğan, Türklerin bulundukları ülkelerde güçlü şekilde var olmaları gerektiğinin altını çizdi.
1: İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi yeni adaylarını arıyor. Peki adaylık için hangi şartlar aranıyor? Başvuru tarihleri neler? Detayları haberimizde.
3: Türkiye'nin görünmeyen cephesinde kritik bir süreç başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı kapılarını açtı. Yeni nesil istihbaratçılar aranıyor çağrısı yaptı. Milli İstihbarat Akademisi, stratejik aklı ve analitik düşünceyi geleceğin güvenlik vizyonuyla buluşturacak yeni adaylarını arıyor. Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, geleceğin istihbarat uzmanlarını yetiştirmek için düğmeye bastı. Milli İstihbarat Akademisi, yeni dönemde istihbarat çalışmaları, güvenlik çalışmaları ve bölge çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek. Akademi, bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi güçlendirmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek uzman isimler yetiştirmeyi hedefliyor. Başvurular 18 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak. Süreç 8 Haziran günü saat 17'de sona erecek.
2: İstanbul'da hatırlayacaksınız, geçtiğimiz ay İsrail Başkonsolosluğu'na hedef alan saldırıda polis memurlarımız teröristlerle çatışmaya girmiş ve çok büyük bir zayiat vermeden teröristler etkisiz hale getirilmişti. İşte o çatışmada kahraman bir polis memurumuz tam 4 silah ve 8 şarjör mermi kullandı, teröristleri etkisiz hale getirdi. O gün yaşadıklarını, yaşananları bakın hangi sözlerle anlattı.
4: Facianın önüne geçti. Tek başına canını ortaya koydu. Teröristlere karşı koyan polisimiz 4 farklı silahla 8 şarjör bitirdi. Hem yaralıları kurtardı hem çatıştı. Soğukkanlılığı da şaşırttı. Henüz 20'li yaşlarındaki genç polis 7 Nisan'daki İsrail Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlere karşı tek başına direnmişti. Teröristlerin saldırdığı sırada sıcak çatışmaya giren ilk kişiydi. Soruşturma dosyasına giren ifadesinde de soğukkanlılığı bir kez daha anlaşıldı. Genç polis memuru film sahnelerini aratmayan o çatışmada tam 4 ayrı silah kullandı, 8 şarjör boşalttı ve 3 teröristi tek başına etkisiz hale getirdi. Nöbet sırasında saldırı var çığlığıyla teröristi karşısında bulduğunu belirtti. Teröristle arasında sadece 10 metre kaldığını söyledi. Tabancasındaki tüm mermiler bitince durmadı. Araçtan yeni şarjörler aldı. O da bitince kadın meslektaşının silahını kullanarak çatışmaya devam etti. Çatışmanın dozu her saniye daha da arttı. Ancak genç polis mücadeleye devam ediyordu. Silah tutukluk yapınca meslektaşı ona doğru koşarak bir MP5 otomatik silah ulaştırdı. O sırada komiseri başından ve kasığından vurulmuş, ekip arkadaşı ise boynundan yaralanmıştı. Ağır yaralı komiser yerde yatarken bile arkada bir kişi daha var, üç kişiler diyerek yön gösterdi. Kahraman polis ilerleyerek son teröristi de çimlerin üzerinde avladı. Aracın arkasına saklanan uzun namlulu silahlı teröristi avlamak için de plan yaptılar. Sağlı sollu teröristi sıkıştırdılar. Tabancayla etkisiz hale getirdiler. Genç polis teröristi vurduktan sonra yaralı komiserine yardıma gitti. Kemeriyle kanı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi de kendisi yaptı. Kahraman polisin daha öncesinde geçirdiği kazadan dizi de rahatsızdı. Ama kendi acısını bile hissetmediğini söyledi. Hem teröristlerle çatıştı hem de yaralılarla ilgilendi. Polisin soğukkanlı gayreti büyük bir facianın önüne geçti.
2: Şimdi kalp sağlığından hep konuşuyoruz. Bu sefer pozitif bir boyutuyla ele alalım istiyoruz. Dünyaca ünlü Kardiyoloji Clinics dergisinde yer alan bir analiz çalışması. Pozitif düşünmenin kısacası kalbi koruduğu iddiasında. Biz de bu konuyu değerli bir konuğumuza soracağız. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen hocamız bizlerle birlikte. Hocam iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Şimdi tabii ilerleyen dakikalarda onu da sormak istiyorum. Hazır sizinle bağlantı yapmışken hani kalp sağlığını nasıl koruyalım, nelere dikkat edelim diye, ama galiba gülmek, gülümsemek, pozitif olmak, hayata pozitif bakmak kalbi koruyor. Analizler de bunu söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir kardiyoloji uzmanı olarak?
5: Bu analizden yola çıkarsak aslında bu pozitif düşünmeyi kişilere biraz da öğretmişler bu çalışmada. Her gün böyle bir şükür sebebi oluşturmalarını tavsiye etmişler, günlük tutmuşlar ve kişilere pozitif, olumlu mesaj veren düşüncelerle de beslemişler bu çalışmada. Dolayısıyla yani pozitif düşünmenin de bir sistematiği olduğunu söylüyor. Yani iyi düşünelim iyi olsun değil, ama günlük yaşamımızda işte şükredecek konular bulmak, olumlu düşünceyi uyandıran arkadaşlıklar kurmanın önemi vurgulanıyor. Sonunda bakmışlar bu kişiler 3 ayın sonunda tansiyon değerleri daha iyi gitmiş. Bu tansiyon değerleri neden önemli? Tansiyon bize vücutta stres olursa yükselmenin yaşandığı da bir hastalık aslında. Dolayısıyla siz toplam stresinizi azalttığınızda tansiyon değerinizde de önemli düşüşler görülüyor. Hazır bugün de Dünya Hipertansiyon Günü. Onun için de bu konu çok çok önemli aslında. Yani yüksek tansiyonu biz kontrol altına aldığımızda büyük oranda kalp damar hastalıklarını da kontrol altına almış oluyoruz.
2: Hep hani konuşulur, genellikle böyle her şeyi kafasına takan insanların, daha stresli insanların haliyle kalp anlamında tansiyon olarak daha riskli grupta oldukları söylenir. Gerçekten böyle mi? Yani daha hayata karşı rahat olanlar, sorunları büyütmeyenler, bir çare buluruz diyenlerin bu noktada daha şanslı olduklarını da söyleyebilir miyiz? Sizin deneyimleriniz ve uzmanlığınız ne söylüyor buna?
5: Çok doğru. Hem benim deneyimim o yönde, hem de bilim de bunu kanıtlıyor. Bizim tip A kişilik dediğimiz aslında daha stresli, titiz, mükemmelliyetçi kişilikler daha erken kalp damar hastalığıyla tanışıyor ve kalp damar hastalıkları da daha olumsuz seyrediyor. Dediğiniz gibi daha olumlu düşünen, konuların daha rahatlıkla halledileceğine bakan kişilik bakış açılarıyla hastalıklar daha olumlu seyrediyor. Bu çalışmalarda onu göstermiş. Yani bizim dışarıdan gördüğümüz göstergelerin nasıl vücuda yansıdığını, işte tansiyon daha güzel oluyor, kanın pıhtılaşması daha olumlu gidiyor, kanın akışkanlığı daha iyi. Dolayısıyla günlük yaşamımızda da bu fazladan sıkıntı yaptığımız konuları bir oturup günün sonunda gerçekten bu benim hayatımı nasıl etkiliyor, hangisi gerçekten sorun diye bir objektif şekilde değerlendirmeyi tavsiye ediyoruz.
2: Hocam tabii ki şimdi hani herhalde sadece iyimser ve pozitif olmak da kalp sağlığını korumaya yetmiyordur diye düşünüyorum. İşte birçok alışkanlık, uyku düzeninden beslenmeye kadar sık sık bunları ele alıyoruz, ama hani bizim de son dönemde gözümüze çarpan, aslına bakarsanız kalp sağlığına ilişkin olarak artık krizlerin ve maalesef can kayıplarının yaş olarak giderek düştüğü şeklinde. Hatta geçtiğimiz aylarda yanılmıyorsam 6 yaşındaki bir çocuk kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla çok sık karşı karşıya kalıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar, yaşam şartları, kalabalık, stres, trafik, bunlar mı tetikliyor? Beslenmeyle ilgili mi sıkıntılar var? Siz nasıl yorumlarsınız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
5: Bizim ülkemizde de çok doğru bir ifade, genç kalp krizleri yükselişte. Son 10 yılda kalp krizlerin ortalama yaşı düştü. Avrupa'da bu konuda maalesef birinci konumdayız gençlerdeki kalp krizi oranlarımız olarak. Bunun en büyük nedeni bizim ülkemizin özelinde hareketsizlik ve kilo artışı olarak yorumlayabiliriz. Ciddi bir obezite oranı ve hareketsizlikle ülkemiz maalesef mücadele ediyor. Popülasyon yani bizim nüfusumuzun yaklaşık yarısı düzenli bir hareket yürüyüş yapmıyor ve neredeyse 3 kişiden birinin de obez denilecek kadar sağlıksız kiloda olduğunu görüyoruz. Birinci sıraya bunu koymak isterim. İkinci sırada tabii ki sağlıksız gıda, beslenme ve sigara gibi kötü alışkanlıklar geliyor. Diğer noktada da yüksek tansiyon, şeker hastalıkları gibi hastalıklar var tabii ki ama ben hareketin çok çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Çocuklukta başlıyor bu hareket. Dediğiniz gibi bizim çocukluk çağına baktığımızda neredeyse %70'inin hiçbir sporla ilgilenmediğini gençlerimizin görüyoruz. Çocukluk çağında spora başlamak ve hareket çok önemli.
2: Evet, bir de herhalde belli bir yaşın üzerindeysek artık ona da dikkat etmek gerekiyor, değil mi? Şimdi bizde spor genelde sanki sadece gençlerin yaptığı bir aktiviteymiş gibi görülebiliyor. Ama herhalde belli bir yaşın üzerinde daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Ne dersiniz?
5: O çok doğru. Yani aslında bir spor dalı olmak zorunda değil. Biz buna genel hareket yürüyüş diyoruz. Haftanın en az 3 günü, en az 3-5 kilometre kadar, yani bu bir adım sayısına bakacak olursak 5000 ile 7500 adım arasında yürüdüğünüzde kalbiniz için sağlıklı bir hareket etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla en çok sıkıntı nedir günümüzde? Masa başında çalışılması ve ekran başında geçirilen saatler. Biz biliyoruz ki artık bizim 60 yaş üzerindeki nüfusumuz bile ekranda çok fazla vakit geçiriyor. İster internet olsun, sosyal medya olsun. Ev içinde geçirilen vakit arttı. Dolayısıyla dışarı çıkmak, hareket etmek her yaş diliminde çok çok önemli.
2: Peki bir de belirtiler meselesi var hocam. Hani onu da sormak isterim açıkçası. Çünkü zaman
5: Evet.
2: zaman biz bunu görüyoruz. Yine işte yaptığımız haberlerde karşımıza çıkıyor. Aslında bazı sinyaller veriyor ama o sinyalleri biz önemsemeyebiliyoruz. Ya işte işten vakit bulamayabiliyoruz ya korktuğumuz için doktora gitmeyi tercih etmiyoruz ama hangi sinyaller ve belirtiler bizim için kritik noktada?
5: Göğüs bölgesinde bir ağrı bizim için kalp krizinin ana belirtisidir ama bu ağrının şiddeti ve yaygınlığı çok önemli. Son derece şiddetli bir ağrı bir boyunda da olsa mesela bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Dolayısıyla alt çenemizden göbek deliğimize kadar olan bölgede herhangi bir şiddetli ağrı hissettiğimizde aslında vakit kaybetmeden hastaneye başvurmak gerekiyor. Özellikle mesela biz bunun altını çok vurguluyoruz. Kendi aracınızla değil, eğer çok şiddetli ağrıysa bunu ambulansla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü hem araç kullanmak bu noktada çok tehlikeli oluyor, hem de acil müdahale şansını kaybediyor kişi. Dolayısıyla ağrının şiddeti önemli. Kişiler şöyle yorumlayabiliyor. Hocam göğsümde değildi ama sırtım ağrıdı. Ben bunu kas ağrısı zannettim. Dolayısıyla sırt, göğüs, çene gibi bölgeler olabilir ama bu çok şiddetliyse ve hayatınızda ilk kez böyle bir ağrı hissediyorsanız hastaneye başvurmanız çok önemli. Özellikle kadınlarda kalp krizinin belirtileri çok sessiz olabiliyor. Halsizlik, baş dönmesi, bazı güçsüzlük gibi belirtiler. Bunlar da çok hayatınızı etkileyecek kadar sıkıntılıysa hastaneye başvurulmasını tavsiye ediyoruz.
2: Tabii şimdi Dünya Hipertansiyon Günü dediniz. Şimdi tansiyonda da mesela hangi eşikler bizim için kritik? Yani yüksek tansiyon ya da küçük
5: Evet.
2: tansiyon olarak hani halk arasındaki ifadeyle adlandıralım hocam. Mesela belli bir seviye, şimdi bazen görüyoruz 18, 19, 20'lere kadar çıkan tansiyonlar oluyor ama kişi üzerinde çok belirti vermeyebiliyor. Yani nereden sonra bizim daha dikkatli olmamız ya da bir uzmana, hekime başvurmamız gerekiyor tansiyonda?
5: Çok doğru dediniz. Tansiyon çoğunlukla belirti vermiyor. Onun için de sessiz katil deniyor dünya üzerinde. 3 kişiden biri dünyada şu an hipertansiyon hastası ve bunların yarısı da tansiyon hastası olduğunu
2: Bilmiyor.
5: bilmiyor. Dolayısıyla teşhis ilk önce ölçmekle başlıyor. Bir tansiyon ölçümü herkesin yılda bir kez 18 yaşından sonra yaptırması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Ve de normal değerleri bilmek önemli. Çünkü kişi şöyle yorumluyor. Evet, 14.9 o kadar yüksek değil. Demek ki ben tansiyon hastası değilim. Maalesef bu doğru değil. Tansiyonun üst sınırı 14.

0: 12-7. Yani evde rahat oturduk, ölçtük. 12-7 normal tansiyon sınırımız. Üzerinde ölçtüğümüz her türlü değer aslında bir tansiyon hastası adayı olduğumuzu bize söylüyor. 14-9 ve üzeri yine bir tansiyon hastası teşhisi için yeterli. Ama bakın yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Yani 12-7 ile 14-9 arasındaki değerleri mutlaka dikkate alıyoruz ve takip ediyoruz. Dolayısıyla artık tansiyonun bir normal üst değeri var. Onu bilmemiz gerekiyor. Ve kişiler genellikle ne diyordu? Benim düşük tansiyonum var 11-7. Hayır, 11-7 bir normal tansiyon değeri aslında. Bunun farkındalığını oluşturmamız gerekiyor.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi hani evlerde bir tansiyon aleti en azından mutlaka bulundurmakta da fayda var herhalde. Zaman zaman o ölçümleri yapmak lazım.
0: Evet.
1: Bir de hocam şimdi biz mesela hani arabalarımıza çok değer veririz. İşte sık sık bakıma götürürüz. Şimdi bayram yaklaşıyor. Tatil öncesi herkes aracını bakımdan geçirecek ama maalesef kendimize aynı özeni göstermiyoruz. Kalp mesela hayati organlarımızın başında geliyor. Hani böyle yılda bir kere bir belki doktora gidip EKG, EKO çektirmek gerekiyor mu? Yani belli bir yaştan sonra en azından bunlara özen göstermek noktasında yani işte aracımıza ya da evimize verdiğimiz önemi kendimize göstermeyebiliyoruz ama herhalde bunları da yaptırmak olası bir riske karşı da bizi koruyor diyebilir miyiz?
0: Çok doğru. Özellikle ailesinde genç yaşta kalp krizi olan erkeklerin 35 yaşında bir kalp doktoruyla tanışması gerekiyor. Eğer aile riski yok, herhangi bir sağlık problemimiz yok ise de dediğiniz gibi olan aile hekimi kontrollerinde de bir tansiyon ölçümü, bir EKG çekimi yapılabiliyor. Onu mutlaka tavsiye ediyoruz. Kadınlarda da bu kontrol 50'li yaşlardan sonra mutlaka yapılması gerekiyor. Dolayısıyla işin birinci adımı önlemek. Önlemek için de doktor görüşmesi çok çok önemli. Vurgulamak gerekirse erkeklerde 35-40 yaşları arasında bu kontrolleri mutlaka başlamak lazım.
1: Peki o zaman tekrar başa dönüp veda edeyim size. Herhalde bol bol gülelim ve iyimser olalım, değil mi? Hayatı çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor herhalde.
0: Evet, bol gülüşlü, gülümsemeli günler ben de tavsiye ediyorum.
1: Peki Profesör Doktor Özlem Esen, kardiyoloji uzmanı. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için.
0: İyi
1: Görüşmek dileğiyle.
0: pazarlar.
1: İyi pazarlar, hoşça kalın. Peki şimdi kalp sağlığı önemli, tansiyon önemli ama bir başka önemli konu daha var, o da cilt kanseri. Son dönemde özellikle vakalar artıyor ve 1-31 Mayıs tarihleri farkındalık ayı olarak geçiriliyor. Şimdi bir panele götüreceğiz sizleri. Uzman isimler cilt kanserine ilişkin bilinenleri ve bilinmeyenleri anlattılar.
2: Ciltte oluşan benler, lekeler ve renk değişimleri bazen ciddi bir hastalığın ilk sinyali olabiliyor. Deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle gelişen cilt kanseri erken tanıyla önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen Aynadaki Gerçek, cilt kanserini tanımak ve korunmak panelinde cilt kanseri 360 derece ele alındı. Deri kanserleri toplumda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor.
3: Halk arasında veya toplumda çok da aslında bilinmiyor. Çünkü hafif seyreden bir kanser türü yaşam süresini etkilemiyor. Başka organlara çoğunlukla sıçramıyor. Ama tedavi edilmezse de belirli bir yapı bozukluğuna, doku destriksiyonuna sebep olabiliyor.
2: Cilt vücudun en büyük organı olmasına rağmen sıklıkla ihmal ediliyor. Cilt kanserlerinde erken tanı hayati önem taşıyor.
4: Ciltimiz derimiz vücudumuzun en büyük organı ve hepimiz tarafından aslında ihmal edilen bir organ. Cilt kanseri de tarama programlarında olan bir kanser türü. Aslında çok sıkça görülen bir kanser türü.
2: Vücuttaki benler bazı durumlarda kanser riski taşıyabiliyor. Uzmanlar hastaların cerrahi müdahaleden çekinmemesi gerektiğini belirtiyor.
5: Aslında hastalara bizim söylediğimiz şey şu. Oradaki ben aslında bir kanser hali hazırda olabilir. Onu biz almazsak o orada büyüyüp ilerleyebilir. Ve asıl azacak şey o. Ama tamamen çıkartılmamış deri kanserleri de eğer yara yatağında bırakılırsa o zaman o da orada hematojen yolla yayılıp sıçrayabilir.
1: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi ilçeye önemli hizmetler kazandırdı. Bakalım detaylarını.
6: Çok beğendim.

0: Kursların devamını bekliyoruz her zaman. Buranın halkı bayağı bir kalabalık yani. Böyle kurslara ihtiyaç var. Devamını da bekliyoruz başkanımıza. Teşekkürler ederim.
1: Çok güzel ihtiyacımız vardı böyle faaliyetlere. Candaroğlu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Hepsi çok güzel oldu.
2: Kültür Merkezi, Nikah Sarayı, Çocuk Atölyesi, Sanat Akademisi, spor alanları. Arnavutköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı yatırımlar saymakla bitmiyor.
3: Açılışı gerçekleştireceğimiz bu kıymetli eserler işte tam da bu hizmet anlayışının durdurak bilmeden çalışma azminin ve bu aziz millete duyduğumuz derin sadakatin birer nişanesi olarak karşımızda duruyor.
2: Hadımköy İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine milletvekilleri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'ün her mahallesine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Bizim sevdamız Arnavutköy'e hizmet" ifadelerini kullandı.
3: Yapacak işimiz çok. Çıktığımız hizmet yolunda bugün o sözleri bir bir yerine getirmenin hamdolsun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu yolda en büyük rehberimiz ve ilham kaynağımız ise ömrünü bu millete adamış bir dava insanı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: Yeni açılan kültür merkezi, konferans salonu, nikah salonu ve sosyal alanlarıyla bölgenin önemli yaşam merkezlerinden biri olacak. Çocuk atölyesi ve sanat akademisinde ise çocuklar ve gençler için birçok branşta eğitim verilecek. 17.900 metrekarelik alanda yenilenen Hadımköy Meydanı da sosyal yaşamın yeni buluşma noktalarından biri olacak.
0: Çok güzel oldu, her şey o kadar güzel ki. Nikah salonu zaten ilk nikahta kıyıldım. Süper oldu. Buradaki bu dükkanlarımız. Evet, bu Arnavut Köyü kahvecisi. Zaten dört gözle bekliyorduk. Sağ olsun, Allah razı olsun.
4: Moderatör hafta sonunu bu haberle noktalayalım ama saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
12: Masada ne var, hoş geldiniz.
11: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Günaydınla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şu.

0: Mobi'yi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Haber bülteniyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Düne götürelim sizleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de önemli mesajlar verdi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir gençlik şölenine katıldı. Köylü, şehirli, doğulu, batılı ayrımı yapmadan bu ülkenin gençlerine tam anlamıyla fırsat eşitliğini biz sağladık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda en büyük yatırımı da gençlere yaptıklarını söyledi.
1: AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan, eğitime verilen öneme dikkati çekti.
1: 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi gençlerin omuzlarında yükselecek dedi.
1: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz, bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
2: Program öncesi Kocaeli Stadı dışarısında bekleyen gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü terörsüz Türkiye hedefine ayırdı.
1: Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye'de tüm gençlerin değerli olduğuna vurgu yaptı.
1: Hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır.
2: Programda drone gösterisi de yapıldı. Türk savunma sanayinden yapılan tüm yatırımlara kadar birçok eser dronlarla katılımcılara aktarıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise rüşvet ve yolsuzluk iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Özellikle eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte Böcek ailesinden gelen itiraflar partiyi tam anlamıyla karıştırmış durumda. Yeni bir iddia daha ortaya atıldı. O da Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin görüntüsünün çıktığı iddiası. Bakalım detaylarına.
3: Azı var, genel başkanımız var, halimarekçisi var.
4: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
5: Diyor ki aday 2.
4: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
6: Bir başkaldırı vardı.
4: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum, çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "geldin mi, para nerede" sorularını yönelttiği, Cumalı'nın da "otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
5: Sizin de eliniz kırılsın.
4: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Bu kez Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la ilgili bir iddia var. O da milletvekilliği dönemine dayanıyor aslına bakarsanız. O dönemde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü olarak atadığı, Hülya Cebeci'den boşalan koltuğa da Cebeci'nin oğlunu getirdiği iddiası gündemi karıştırdı. CHP belediyesinde saltanat iddiaları yankı uyandırdı. Belediyede anneden boşalan koltuğu oğlu devraldı iddiası tepkiye neden oldu. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eski sekreteri Hülya Cebeci'yi özel kalem müdürü, oğlu Deniz Cebeci'yi de aynı pozisyona atadığı iddia edildi. İstisna kadrodan önce memur yapılan Cebeci'nin ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan özel kalem müdürlüğü koltuğunda İşe başladığı öğrenildi. İddialara göre anne Cebeci belediye iştiraklerinden huzur hakkı da aldı. Bu sayede aylık geliri 500 bin liraya ulaştı. Belediyedeki tartışmalı atamalar bununla da sınırlı kalmadı. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelininin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Aydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, Baldızı'nın da yine genel sekreter yardımcısı yapıldığı iddialar arasında.

0: Adana merkezli 21 ilde bir operasyon düzenlenmişti biliyorsunuz. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamasıyla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nda olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. 154 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı ve o soruşturma kapsamında şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri, yasa dışı bahisse nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik izleme ve dijital analizler sonucu yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi belirlendi. Adana merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Örgüt lideri olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların adliyeden geçişi sırasında güvenlik önlemleri aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin daha yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan bir olayı ekranlarınıza taşıyacağız. Bir tur şirketinde çalışıyordu Mehmet Özkan. Şoför olarak görev yapıyordu. Aracını aldığı bir turist tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre şarj aleti nedeniyle çıkan bir tartışma yaşandı. Ancak Litvanyalıydı turist ve profesyonel bir boksördü. Mehmet Özkan'ı darp etti. O da konuyu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağını söylüyor. Tur şoförü hakkını aramakta kararlı.
1: Telefonumun şarj et anlaşmazlığı yumruklu saldırıya dönüştü. Tur şoförü yolda seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Antalya'da yaşayan Mehmet Özkan, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör Robertas Kotas tarafından saldırıya uğradı. 80 kilometre hızla giderken yumruklu saldırıya maruz kalan Özkan ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Şoke oldu. Telefonda şarj anlaşmazlığı yüzünden boksör tarafından darp edildiğini iddia eden Özkan o anlarda büyük korku yaşadı.
2: Daha sonra telefonu aldı. Niye şarja takmadın tahminime göre? Ondan dolayı öfkelenmiş. Sana da kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Netice itibariyle emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Çözemedim. Bu tekrar arka kapıyı açtı. Öne geldi. Yakamdan tuttu. Yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
1: Özkan saldırı anını anlattı.
2: O esnada seyir halindeydim. Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim. Tabii çok zorlaştım. Sağa sola yan

0: yaptı. Durdum sahada, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum.
1: Özkan hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası saldırganın profesyonel bir boksör olduğunu öğrenen Özkan bir kez daha şoke oldu. Ölümden döndüm diyerek durumun vehametini anlattı.
0: Şöyle ki polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum.
1: Özkan şimdi saldırganın lisansının iptal edilmesi için uluslararası mahkemelere başvurmayı planlıyor.
2: İstanbul önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 14. kez düzenlenecek olan Fetih Kupası için geri sayım başladı. Hatta dün Sultanahmet'te basın toplantısı düzenlendi. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Özellikle Türkiye'nin son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde spor yatırımlarına dikkat çekti.
3: Fetih ruhu Ok Meydanı'nda yaşayacak, dünyanın dört bir yanından sporcular İstanbul'da buluşacak.
4: 14. Fetih Kupası başladı. İlk oksa tarihi yarımadada atıldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, İstanbul'un tarihine yakışır bir atmosferde, Sultanahmet'te Ayasofya-yı Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirildi. Zorlu mücadelenin ardından kazanılacak olan kupada etkinlikte hazır tutuldu. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fetih Kupası'nın artık dünya çapında prestijli bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. 700'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonun Türk sporunun gelişimini yansıttığını ifade etti.
5: 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
3: Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında güçlü bir konuma ulaştığını da vurguladı. 2027 Avrupa Oyunları, UEFA finalleri ve büyük şampiyonaların Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise okçuluk altyapısının güçlendirilmesi için okullara verilen desteğin sürdüğünü açıkladı.
6: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda çok önemli bir ses getiriyor.
3: Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcuyu ağırladığına dikkat çekti. Fetih Kupası'nın dünya okçuluğunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.
7: Ama şu anda dünyanın önemli prestijli yarışmalarından biri haline gelmiş oldu.
3: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise organizasyonun tarihi mirası yaşattığını belirtti. Fetih Kupası'nın bugün dünya okçuluğunun merkezi konumuna geldiğini ifade etti.
8: Dünya Okçuluk Federasyonu'na akredite olmuş, hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
3: Etkinliğin ardından 24'e konuşan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise bu spora küçük yaşta başlamanın önemine değindi.
9: Çocukları kazanmak istiyoruz. Küçük yaş çocukları için neler yapıyoruz biz de vakfımızda? 9 yaşından 18 yaşına kadar zaten full eğitimlerimiz var. Okçuluk üzerine kurslarımız var. Kurslardan da yetenekli olanları kendi takımımıza çekiyoruz. Okçular Vakfı takımımıza çekiyoruz.
3: 14. Uluslararası Fetih Kupası 3-7 Haziran tarihleri arasında Okçular Vakfı tesislerinde gerçekleştirilecek.
2: Haliç Üniversitesi'nin öğrencileri sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini ödüllendirdi. Yine basın camiasından da birçok isim ödül aldı. 360'ın başarılı programı Ben Bilirim. Severek izlenen bir program ve o programın başarılı sunucusu Alper Ateş de öğrenciler tarafından ödüle layık görüldü.
10: Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz.
3: seyirciyi ekrana kilitledi. Alper Ateş'in içten sunumuyla ekranların vazgeçilmezi oldu. Bu başarı öğrencilerin oylarıyla verilen ödülle taçlandı. 360 TV'nin en çok izlenen yapımlarından Ben Bilirim ve sunucu Alper Ateş ödüle layık görüldü.
10: Sağ olsunlar. Üniversiteli arkadaşlarımız hiç Ben Bilirim'i es geçmediler ödül törenlerinde. Birçok üniversiteden ödül aldık. Bugün de Haliç Üniversitesi'nde bir festival kapsamında üniversite öğrencilerinin verdiği oylarla yılın televizyon programı ödülünün Ben Bilirim'e gelmesi bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Bunun önemsendiğini görmek çok kıymetli. O açıdan her birine çok teşekkür ederim ve burada az önce ödülü alırken de belirttiğim gibi gerçekten arkasında müthiş bir emek var. Yıllardır devam eden ve hani bu istikrarı sağlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var.
3: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldies 26 ödül töreni, iş, sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Organizasyon Sana İyi Gelecek temalı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Törende medya, spor, sanat, girişimcilik ve dijital yayıncılık alanlarında öne çıkan isimler öğrencilerle buluştu. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi.
10: İyi akşamlar Haliç Üniversitesi.
2: ...360 TV ve Alper Ateş'i tekrar tebrik edelim, kutlayalım, başarıların devamını temenni edelim ve bu haberle birlikte de bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında Büşra Mutlu gelişmeleri aktarmak üzere 24'te sizlerle birlikte olacak. İyi pazarlar.

0: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
8: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
14: Peki siz Araf'ta mısınız?
13: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
15: Hakan Çalhanoğlu.
16: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
17: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
18: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Kitaplıklar, kütüphaneler bakıldığında çok heyecan verici ama birden hepsini yutmak mümkün değil. Parça parça, lokma lokma, zamanın bereketine sığınarak ve bunu umarak adım adım durak durak gidelim. Ve hareket noktamız İlhan Pappe imzalı bir Filistin hanedanının yükselişi ve düşüşü kitabı olsun. Bu sizin tercüme ettiğiniz bir çalışma. Bu çalışma Türkçe'ye ilk kez kazandırılmış olan bir eser midir İlhan Pappe'nin? Öncesi var mı?
1: İlhan Pappe'nin daha önce başka eserleri Türkçe'ye kazandırıldı ama Hüseyiniler başlıklı çalışması ilk defa Türkçe'ye kazandırılmış oldu.
0: Özellikle bunun üzerine çalışmanızın sebebi neydi? Nasıl bir boşluk vardı ve neye tekabül ediyor bu eserin Türkçe'ye kazandırılmış olmasının varlığı?
1: Burada bir ailenin, aşiret denebilecek kadar büyük bir ailenin, Filistin'de söz sahibi bir ailenin, Osmanlı idaresiyle siyasi ilişki kurmuş, bölgede yönetici elit olma vasfını kazanmış aristokrat bir ailenin politik biyografisi aslında bu. Ama bunu önemli kılan şey, Filistin tarihiyle ilgilenen herkesin mutlaka bir şekilde yolunun kesiştiği Hacı Eminel Hüseyini'nin, Filistin müftüsü, Kudüs müftüsü Hacı Eminel Hüseyini'nin bu aileye mensup olması. Hacı Eminel Hüseyini çok üzerinde fırtınalar kopan, sansasyonel bir isim. Çünkü Filistin sorunu, Filistin meselesi içerisinde elinden gelen bütün araçlarla İsrail'le, Yahudi işgaliyle mücadele etmiş bir isim. Bunun için dönem itibariyle çokça, şimdi geriye dönük olarak çokça eleştirilen, işte Adolf Hitler'le görüşmesi, onunla siyasi müzakerelerde bulunması, şimdi yine dediğim gibi geriye dönük retrospektif olarak onu bir savaş suçlusu gibi yargılama eğilimi oluştursa da, tarihin kendi içerisinde dönem itibariyle

0: itibariyle aslında bir politik çırpınışın neticesi. Ama bunu bu kadar perde gerisinden, ailenin mahremiyle, ailenin doğuşundan politik olarak eriştiği o elit, aristokratik seviyeye gelişine kadarki süreçte işlerin nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için İlhan Pape'nin kitabı harika bir belgesel niteliğinde. Yani sadece bir kitap gibi değil, bir akademik çalışma, bir arşiv çalışması gibi değil. Aynı zamanda kitabın dili ve anlatım tarzı, üslubu da kitabı salt bir yazılı metin olmaktan çıkarıp bir belgesel hüviyeti kazandırıyor aslında kitaba. Dolayısıyla hangi boşluğu doldurdu derseniz, Filistin tarihindeki çok tartışmalı, çok çalkantılı bir döneme çok rastlamadığımız bir yerden ışık tutuyor diyelim.
1: Bu çok lezzet aldığınız kitabı Türkçe kazandırma konusunda üzerinizde bir baskı hissettiniz mi? O tadın tekrar başka bir dilde, aynı akıcılıkla, aynı geniş hitap biçimine kavuşması nasıl bir süreç yaşattı çevirmene?
0: Güzel. Çevirmene nasıl bir süreç yaşatıyor? Bu metinle nasıl bir ilişki kurduğunuzla çok alakalı aslında. Yani metni dümdüz okuyup dümdüz çevirmek bir çeviri midir? Bir çeviri yöntemidir. Bunu yapabilirsiniz ama şunu düşündüğünüz zaman, metni çevirirken bir çevirmen olarak değil de bir okuyucu olarak çevirdiğiniz zaman ister istemez metnin üzerinde mücadele etmeye başlıyorsunuz. Bazen bir cümle yazıyorsunuz, oradaki bir kelime o bahsettiğim tadı size vermiyor. Onu hissediyorsunuz. Tam adını koyamıyorsunuz ama olmayan bir şeyler var diyorsunuz ve oradaki bir kelime bir hafta zihninizde dönüp duruyor. Bu ne olabilir? Buna başka bir şey bulmalıyım diye kitabı çevirmeye devam ediyorsunuz. Kitap akmaya devam ediyor ama zihniniz 10 sayfa geride o kelimede veya o cümlede. Ve bir an zihniniz size bir yerlerden bir ışık açıyor ve oraya aradığınız kelimeyi bulup yerleştiriyorsunuz. Ve okuduğunuz zaman tamam şimdi oldu dediğiniz zaman okuyucunun da okuduğunda sorunsuz bir şekilde orayı anlayacağını hissedebiliyorsunuz. Şimdi bunu niye böyle düşünüyorum? Çünkü üniversite yıllarımdan beri işte okuyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Merak edip başlığına bakıp ya bu çok ilginç mesela bunu alayım okuyayım deyip çevirisinden dolayı bıraktığım kitap çoktur. Çeviri meselesindeki ne diyelim özensizliğinden veya tercihlerinden dolayı komple yayın evini bile bıraktığım vakidir. Yani bu yayın evinin kitaplarını okumuyorum dediğim vakidir. Dolayısıyla şimdi hep şikayet etme makamındaydık. Şikayet ettik. İşte çok iyi kitaplar yazılmış, 70'lerin, 80'lerin kitapları alıyoruz. Okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Yani bir şey yazılmış ama anlaşılmıyor. Gerçekten anlaşılmıyor. Tekrar okuyorsunuz. Tekrar okuyorsunuz. Tekrar. Bir cümleyi 4 defa, 5 defa okuyorsanız bu iyi bir çeviri değildir. Bir cümle 2 defa okunabilir. Okuyucunun zihni dağınık olabilir. O an bir şey dikkatini dağıtmış olabilir. Tekrar geri döndüğünde, okuduğunda bunun anlaşılabilir olması lazım. Yani bir cümle 3 defa okunuyorsa bence o çeviri çok iyi bir çeviri değil. Okuyucu tecrübemden kendime dersler çıkararak çeviri yapmaya çalıştım. Ortaya böyle şeyler çıktı ve genel olarak çevirilerle alakalı iyi yorumlar aldım. Mükemmel bir çeviri yapmadım ama iyi yorumlar aldım. Çevirinin bizatihi kendisi konusunda ilham aldığım eserler ve çevirmenler oldu. Mesela Sabri Esat Siyavuşgil'in işte meşhur çevirisi Cyrano de Bergerac tiyatroya aktarılmış, filmleri çekilmiş. Eserin kendisi zaten muazzam bir eser ama Siyavuşgil'in bunu Türkçeleştirmedeki kabiliyeti, oradaki yerelleştirme kudreti beni çok çarpmıştı mesela. Yani bunun bu şekilde çevrilebiliyor olması benim için ilham kaynağı oldu diyebilirim. Dolayısıyla çevirimi hep birazcık ona öykünerek yapmaya çalıştım yani. Bir edebi bir eser çevirmedim hiç bugüne kadar ama yine de kullandığım dili olabildiğince yerelleştirmeye, sadece çevirmeye değil yerelleştirmeye çalıştım.

0: kitaplığa dönüyoruz. Şimdi karşımızda Filistin'i bölüşmek var.
1: Evet.
0: Aktarmak için, yine Türkçe'ye kazandırılması için onun üzerine neden ve nasıl çalıştınız? Biraz da yazarlarının ortaklaştığı, kimliklerin ortaklaştığı bir alan var. Belki onunla da ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz bize.
1: Aslında benim kendi çeviri hikayemde kitapları ben seçmedim. Kitaplar benim Orta Doğu'ya olan ilgimden dolayı bana kendiliğinden geldi. Kitapların az evvel bahsettiğim çevirideki tam, yani doğru ve güzel bir çeviri elde etmek için alana hakim bir çevirmen tarafından çevrilmesi gerektiği fikri yayın evlerinde oluşunca yol bir şekilde bana çıktı hasbelkader. Bunu yapabilecek pek çok başka insan da vardı elbette ama bir şekilde bu kitaplar bize nasip olmuş oldu. Dolayısıyla ben bu kitabı çevirelim diye yayın evine götürmedim. Bütün kitaplarım için söylüyorum ama bu kitaplar üzerinde kitaplar bana geldi. Filistin'i bölüşmekle Hüseyiniler kitabının ortak noktası ikisinin de yazarının İsrailli olması. Revizyonist tarihçiler diye anılmaları veya yeni tarihçiler diye anılmaları, en önemli özellikleri bu. Belki biraz bundan bahsedebilirim. Revizyonist tarihçiler neden önemli? Bir İsrail anlatısı var. Hepimizin bildiği, Filistin neymiş, ne olmuş deyince açtığımız kitaplardan okuduğumuz bir anlatı var. Çok temelde, çok basitleştirerek söylersek, kabaca 70 yıllık bir anlatıya meydan okuyan ama sadece söylem düzeyinde meydan okumakla kalmayan, bunları güvenilir arşiv belgeleriyle dünyadaki en muteber üniversitelerin arşivlerinden elde ettikleri güvenilir arşiv belgeleriyle bu meydan okumayı fiili bir gerçekliğe dönüştürerek resmi İsrail anlatısının yanlışlığını ve yalan taraflarını açıkça ortaya koyan bir tarihçi ekolü bunlar. İsrailli olmaları söyledikleri sözü daha da çarpıcı hale getiriyor. Çünkü bu insanlar İsrail'de doğmuş, yani doğanlar var, sonradan göçenler var. Ama bir şekilde İsrail ordusunda görev yapmış. İsrailliler yani. Ama günün birinde bu işte bir yanlışlık var deyip, kimisi İngiliz arşivlerinde karşılaştığı bir belgeyle zihninde bir ampul yakan, kimisi Osmanlı arşivlerinde bulduğu bir belgeyle bir dakika bu böyle olmamalıydı diyen ve bir şekilde yolunu çizen bir grup tarihçi. Bunların en meşhurları Avi Schleim, Filistin'i Bölüşmek ve Demir Duvar kitapları Türkçe'ye kazandırıldı. Birisi Avi, birisi İlhan Pape. Bunun haricinde henüz Türkçe'ye kitapları kazandırılmamış Simha Flapan, Benny Morris gibi isimler var. Çok kalabalık değiller ama Filistin tarih yazımı anlamında kelimenin tam anlamıyla paradigmayı yarmış 70 yıllık, 80 yıllık İsrail anlatısını, Filistin sorunu anlatısını kökten değiştirmiş, kökten insanların gözden geçirmesine vesile olmuş çok önemli bir tarihçi grubu bunlar. O yüzden yazdıkları kitaplar önemli. Bu iki kitabın ortak özelliği de yeni tarihçiler ekolüne mensup olmaları.

0: Biz kitaplığın hem sizin çevirileriniz hem onun dışındaki eserler itibariyle şöyle Orta Doğu'ya doğru baktık, Filistin meselesi üzerine baktık, İsrail'in ezberlenmiş kalıpları ve o ezberler üzerinden gidip geçip hatta o paradigmayı yıkan dağıtan yazarları konuştuk. Ama çevirilerinizde bambaşka bir yerde duran başka bir eser daha var. Hazreti Hatice'nin Evi.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir kitap? Neyi anlatıyor? Cildiyle, tasarımıyla çok dikkat çekici bir kere. Okur bununla neyle karşılaşacak?
1: Hazreti Hatice'nin Evi aslında tam bir belgesel kitap niteliğinde. 1989 yılında Harrem-i Şerif'te yapılan bir kazıda ortaya çıkan kalıntıların Hazreti Hatice'nin Asr-ı Saadet'te yaşadığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşadığı ev olduğuna kanaat getiriliyor. Normalde Harem-i Şerif'in genişletme çalışmaları sırasında karşılaşılıyor bu. O dönemki Suud yönetimi tabii bu tip detaylarla ilgilenmediği için hızlı bir şekilde üstünü

0: kapatıp alanı genişletmek derdinde. Ama kitabın da yazarı olan Ahmet Zeki Yamani o tarihte bir şekilde bakanı ikna edip bir aylık bir süre koparıyor. Bir aylık bir rötar elde ediyor. Bu zaman zarfında da büyük bir arkeolog grubuyla alana giriliyor. Kazılar derinleştiriliyor. Evin diğer unsurları ortaya çıkarılıp her birisi için kayıtlar alınıyor, görselleştiriliyor. Akabinde de yapıyı korumaya yönelik özel bir kumla yapı kaplanıp tekrar gömülüyor. Yani harem şu an insanların işte üzerinde Harem-i Şerif'te yürüdüğü o geniş mermer avlunun altında bir yerlerde durmaya devam ediyor. Bir gün ortaya çıkar çıkmaz bilmiyorum. Kitabın böyle bir hikayesi var. Tabii bu kitapta ayrı bir keyifti benim için. Çünkü hiç benzeri olmayan ve ilk defa ortaya çıkmış bir çalışma. İki kapak arasına alınmış. Bunun Türkçe'ye kazandırılması da bize nasip oldu. Kitabı okuduğunuz zaman kitap okumaktan çıkıyorsunuz bir yerden sonra. Evin içine giriyorsunuz. İşte selamlığa giriyorsunuz. Orada Hazreti Hatice'nin ticaret yaptığı kısımdaki eşyaları düşünüyorsunuz. Sonra merdivenlerden geçip evin harem kısmına geçiyorsunuz. Orada işte Hazreti Fatma'nın işte doğduğu yeri görüyorsunuz vesaire. O şeyden sizi koparıyor aslında. Bir metinden koparıp bir hayal dünyasına dalıyorsunuz. O evde gezinmeye başlıyorsunuz. Burada Peygamber Efendimiz namaz kılıyordu. O sahneyi canlandırıyorsunuz zihninizde. Dolayısıyla bu da böyle bir çalışmaydı. Bu da bize nasip oldu.
1: Çevirmenlik, yazarlık tarafınızla ilgili konuştuk ama okur olarak da bizi cömertliğiniz için başta teşekkür edeceğim. Kitaplarınızın kıymetli parçalarından birkaçıyla da karşı karşıya olduğumu görüyorum bir taraftan. Tanıştırır mısınız bizi onlarla?
0: Mesela bu kitabı çok severim. Üniversite yıllarımda tanıştım. Bildiğim kadarıyla şu an baskısı da yok. Arabeskler ve tılsımlar. Aslında diller arası geçişin, kelime geçişlerinin nasıl olabildiğini ve bugün hiç aklınıza, hayalinize gelmeyecek yabancı zannettiğiniz kelimelerin ne kadar sizden olduğunu gösteren böyle ilginç bir kelimeydi, ilginç bir kitaptı benim için. Çok okurken de çok keyif aldım, çok bilgilenmiştim de. O yüzden bu benim mesela kütüphanemdeki en başucu eserlerden biridir. Bunu hep tutarım, herkese de tavsiye ederim. Bugün hepsini getiremedim. Az evvel bahsettiğim Roy Müttehide'nin Peygamberin Hırkası kitabı. İsmi mesela çok ilginç. Acaba bir siyer anlatısı mı, bir teolojik anlatımı falan diye bekliyorsunuz. Hiç alakası yok. İran'ın sosyolojisini anlatan, İran'daki toplum ilişkilerini, toplum siyaset ilişkilerini içeriden anlatan ve bunu bir roman diliyle, bir belgesel roman diliyle anlatan bir kitaptı. O benim için çok zihin açıcı bir kitaptı mesela. Onu yine herkese tavsiye ediyorum ama bildiğim kadarıyla onun da baskısı yok artık. Eskidi bu kitaplar çünkü 20-25 yıllık kitaplar. Bunlar güzel kitaplar. Bu Avi'nin diğer kitabı Demir Duvar. Filistin'i bölüşmek benim çevirdiğim 1922 ile 52 arasını anlatan, 30 yıllık bir süreyi anlatan bir kitap. 52'den sonrasını anlatan kitap da Demir Duvar, bu kitap. Bu da çok kıymetli bir eser. Yine Filistin meselesini anlamak için, yani iddialı konuşmak gerekirse Filistin'i bölüşmek ve Demir Duvar kitabını okuyan, birlikte peş peşe okuyan birisi Filistin meselesinin künhüne vakıf olabilir. Bu onun için pek çok şey gölgeden çıkacak, karanlıktan çıkacak, anlaşılır hale gelecek diyebilirim. Bu yine Avi'nin kıymetli bir eseri. Hatıralar ve biyografiler benim için önemli kaynaklar. Biraz ben bölge tarihine ilgi duyduğum için o dönem bölgedeki aristokratların, elit ailelerin, yöneticilerin vesaire yazdığı hatıralar benim önemli beslenme kaynaklarımdan bir tanesi. Herkes şu soruyla gelir. Ya Orta Doğu'ya dair ne okuyalım? İşte Orta Doğu okumak istiyoruz falan. Orta Doğu çok büyük bir

0: çalışma alanı. Orta Doğu'nun sınırları yok, bir sınırı yok. Yani bir fiziki bir sınırı yok. Orta Doğu neresi dediğiniz zaman verebileceğimiz somut bir cevap yok. Pek çok şey soyut düzlemde. Ama derli toplu bir Orta Doğu anlatısı için William Cleveland'ın Modern Orta Doğu Tarihi güzel bir başucu kaynağı. Bence herkesin, Orta Doğu'yu merak eden herkesin bir defa bir üstünden geçmesi faydalı olacak bir eser. Bazı biyografi, dediğim gibi hatıraların yanında bazı biyografi eserler var. Bunlar önemli. İşte bir tanesi Birinci Faysal. Filistin'i bölüşmek kitabında anlatılan Kral Abdullah, Ürdün Kralı Abdullah'ın abisi. Mekke Şerifi Hüseyin'in büyük oğlu aynı zamanda ve 1916 Arap isyanının da lideri, komutanı. Osmanlı'ya karşı başlatılan isyanın da liderinin biyografisi bu kitap. Burada da çok güzel detaylar var. Yani bölgedeki beklentiler, rekabet, işte tırnak içinde ihanet, her şey farklı pencerelerden bu kitapta bulunabiliyor. Filistin'i bölüşmekle beraber okunursa daha bir şey, daha anlamlı. Çünkü çapraz kıyaslamalar ve teyitler, tekitler mümkün hale geliyor. Orada geçen bir şeyi burada farklı birinin penceresinden okuyorsunuz. Filistin'i bölüşmek kitabının antitezi olarak ama güzel ve başarılı bir anlatı olarak işte meşhur Kudüs'ey Kudüs kitabı var. Belki o okunabilir. Kudüs'ey Kudüs hikayenin birazcık daha Siyonist perspektiften anlatısı. Ama o da bir belgesel veya bir roman niteliğinde önemli bir kaynak. İçeriden pek çok birincil anlatıya dayanan bir kaynak. Ama dediğim gibi hikayenin Siyonist penceresinden, Siyonistler penceresinden ele alınmış hali. O kitabın antitezi de abinin Filistin'i bölüşmek kitabı. Yani orada anlatılan, iddia edilen pek çok şeyin tarihi belgelerle, arşiv belgeleriyle yanlışlandığı, doğrusunun ortaya konduğu kitap da Filistin'i bölüşmek kitabı. Bu işte Filistin'i bölüşmek, Kudüs'ey Kudüs ve Faysal mesela birlikte okunabilir. Çok demir duvarı da üstüne koyduğunuz zaman bayağı doyurucu bir Filistin tarihi okumuş olursunuz diye düşünüyorum. Bunu genişletmek isterseniz dediğim az evvel konuştuğumuz İlhan Pape'nin Hüseyiniler kitabı. Bu güzel bir kaynak. Bir diğer çevirim Salim Tamari'den olmuştu. Salim Tamari'nin Osmanlı son döneminde Filistin'i anlatan aslında bir Osmanlı şehri iken önce İngiliz işgaline uğrayan bir Filistin, sömürge Filistin'ine dönüşme hikayesini anlattığı bir kitabı Salim Tamari'nin. Cihan Harbi ve Yeni Filistin. O da yine Filistin için o tarihi bütünleyici detay kitaplardan bir tanesi. Abinin veya İlhan Pape'nin kitapları kadar iddialı bir kitap değil. Ama tatlı bir, o da nasıl diyeyim, sinematografik bir yanı var. Oldu böyle güzel arşiv belgelerinden. O günkü sosyal yaşam, işte merkezi idareyle ilişkiler, hareketler vesaireye dair güzel, tatlı enstantaneler içeren bir kitap. Dolayısıyla dediğim gibi benim irademle olmadı ama çevirdiğim kitaplar Filistin tarihini gerçekten bütünleyen bir çerçeve oluşturdu. Yani ben şimdi geri dönüp bakıyorum. Ben Filistin hakkında bir şey okumak istiyorum diyen birine ben ne söylerim diye düşünüyorum. Mesela Arapların Gözünden Haçlı Seferleri diye meşhur Amin Maluf'un bir kitabı var. Hani onunla başlatırım. İşte bir Selahaddin Eyyubi biyografisi yanına koyulabilir. Ondan sonra ben çevirdim diye değil ama gerçekten kitapların, o kitapların gücüne ve kalitesine inandığım için Avi'nin kitaplarını, İlhan Pape'nin kitaplarını ve Salim Tamer'in kitabını okumasını önerebilirim bir okuyucuya Filistin meselesi konusunda.
1: Son soru. Şimdi bu çevirilerinizle ilgili dediniz ki doğrudan aslında ben seçmemiş veya hedeflememiştim. Ama hı hı. O eserler çevirmen olarak bana ulaştılar, beni buldular. Bir çevirmenin zihninde o kadar tadı iyi ki, o kadar iyi anlatılmış ki bunu da Türkçe'ye kazandırmak istiyorum. Kızıl elması var mıdır? Sizin için var mı?
0: Yani bu aslında biraz nasıl diyelim? Bu biraz gözü doymaz bir iş. Yani okuyorsunuz. Ya bu çok iyiymiş. Bu keşke Türkçe'ye kazandırılsa diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya ben çevirsem bunu diyorsunuz ama bu sonra o kadar artıyor ki bunun gerçek olamayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz bir yandan ama güzel, keyif veren çalışmalar var. Önemli hatıratlar var. Bu hatıratlar kazandırılabilir. Mesela şimdi canlı aklıma gelen yazarı, Fransız bir yazarı vardı ama da aklıma gelmedi şimdi. Bir Selahattin Eyyubi portresi var. Mesela bizim bildiğimiz bu Selahattin Eyyubi kitabı gibi değil. Selahattin Eyyubi'nin farklı dönemlerde nasıl bilindiği, nasıl anlaşıldığına dair bir dönemlendirme yapmış. Mesela Selahattin Eyyubi bir dönem için bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir canavar. Özellikle Haçlı seferleriyle bölgeye gelenler için söylüyorum. Bir canavar. Ama işte Kudüs'ün fethinden sonra ortaya koyduğu yönetim, muameleden sonra tarihin belli bir döneminde Hristiyan topluluk Selahaddin'i bir aziz zannediyor. Batı'daki topluluktan bahsediyorum. Bir Selahaddin miti oluşuyor mesela. Bayağı bildiğiniz bir aziz. Aziz Selahaddin diye geçiyor. Belli bir dönem Selahaddin bir şövalye zannediliyor. Adil, cömert, güçlü, cesur bir Haçlı şövalyesi zannediliyor. Yani mesela o kadar etkili olmuş ki bu anlatıları toplamış yazar kitabında Selahaddin'e dair bir portre ortaya koymuş. Bence çok kıymetli bir eser. Bizim zihnimizdeki Selahaddin çok sınırlı çünkü. Bizim bakışımızda çok sınırlı. Mesela o kitabı Türkçe'ye kazandırmak isterdim. Bunu birkaç yere de ilettim aslında. Uğraşıyorlar. Gibi yani gördüğümüz, zaman zaman karşılaştığımız güzel şeyler var, kitaplar var. Mesela bahsettiğim Suriye sorununu en tarafsız diyebileceğim gözle takip etmiş bir gazeteci, Charles Lister, genç bir İngiliz gazeteci. Onun bu Syrian Jihad diye bir kitabı çıkmıştı. Bu artık tabii muhtemelen revize edilmiştir. 2015 veya 16'da çıkmış olması lazım. Bunun revize edilmiş halinin mesela çevrilip Türkçe'ye kazandırılması, 13 yıllık Suriye'deki savaşın derli toplu bir hikayesinin Türkçeleştirilmesi açısından kıymetli bir eser olabilir. Dediğim gibi çok, kitap çok çevrilmeyi bekleyen kitap çok. Okuyucusu da vardır diye tahmin ediyorum.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan

0: Yalanmadan yalan söylüyorum.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodları

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık

0: 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, Ankara ile Berlin hattında diplomasi trafiği hızlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceğini şekillendirecek kritik temaslar için Almanya'ya gidiyor. Masada savunmadan ticarete, Avrupa Birliği sürecinden bölgesel krizlere kadar stratejik başlıklar var. Bakalım.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı kapsamında 18 Mayıs'ta Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'de yapılacak toplantıya Fidan'la Almanya Federal Dışişleri Bakanı Olaf Scholz eş başkanlık edecek. Toplantıda ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik ve savunma ile bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Görüşmelerde ekonomi ve savunma işbirliği öne çıkacak. Enerji, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni adımlar değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi masada olacak. Savunma sanayi alanındaki ortak projeler ve 2026 yılı içinde düzenlenmesi planlanan 5. Savunma Sanayi İşbirliği toplantısı da gündemde olacak. Toplantının bir diğer gündemi Türkiye-AB ilişkileri olacak. Fidan'ın gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Gazze, Ukrayna savaşı ve İran-ABD gerilimi de görüşmelerde ele alınacak. Türkiye, bölgede kalıcı barış ve diplomatik çözüm mesajı verecek.

ABD-İran hattında müzakereler sonuç vermeyince savaş çanları yeniden çalıyor. Karşılıklı tekliflerin reddedilmesiyle ABD ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatabileceği iddia edildi. ABD merkezli New York Times gazetesi iddiaya yer verdi. Washington ve Tel Aviv'in İran'a muhtemel saldırıları gündeme getirildi. İki ülkenin gelecek hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü öne sürüldü. İsrail basınına göre ise ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarıyla bir araya gelerek Tahran'a ilişkin nihai karar verecek. Trump'tan gelen son paylaşımda saldırı ihtimalini güçlendirdi. ABD Başkanı İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı yapay zeka destekli bir görsel paylaştı. Paylaşımın üstünde bu fırtına öncesi sessizlikti ifadesi dikkat çekti. Trump'ın bu mesajı bölgedeki askeri ve siyasi tansiyonun yükseldiği günlerde geldi. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesinin aktardığı haberde ise İran'daki savaşın henüz sona ermediği vurgulandı. Haberde İran'la savaş bitmedi, yakında yeniden başlayabilir ifadeleri kullanıldı. Çin ziyaretinde bulunan

0: Donald Trump'ın Çin'den kapsamlı ateşkes tavsiyesi aldığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin müzakerelere teşvik ettiği belirtildi. Diyalog çağrısı yaparak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. İran'da Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf hakkındaysa yeni bir iddia gündeme geldi. İran medyasına göre Galibaf için özel temsilcisi olarak atandı. Galibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bilgi verilmedi. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbeti de devam ediyor. Boğaz'da mahsur kalan gemilerin çaresiz bekleyişi sürüyor. İran'sa Hürmüz'de geçiş ücreti tahsil etmek konusunda ısrarcı. İran, Hürmüz Boğazı'nı yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını bildirdi. Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen hizmetler için ücret alınacağı belirtildi. Bu karara ilk itiraz Güney Kore'den geldi. Güney Kore bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İran Devlet Televizyonu bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. ABD ise ABD'nin Boğaz'da devriye gezdiğini duyurdu. Açıklamada 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan Boğaz'da mahsur kalan gemilerin bekleyişi de sürüyor. İran'ın Boğazı kapatmasıyla bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi. Ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre ise Avrupalı ülkeler Hürmüz Boğazı için İran'la görüşmelere başladı. Avrupalıların devrim muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Ancak hangi Avrupa ülkelerinin görüşme yaptığı açıklanmadı. Ve işgalci İsrail ordusu Lübnan'ı hedef almaya devam etti. Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2969'a çıktı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Hizbullah altyapısına hedef alındığı iddia edildi. Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. En az 6 kişi de yaralandı. Hizbullah ise İsrail askerlerine ve yıkım operasyonunu sürdüren buldozerlere yönelik saldırılar düzenledi. İsrail, buldozerlerinin bu bir tuzağıyla hedef alındığı ifade edildi. İsrail askeri araçları ve askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde görev yapan birliklerinin düşman hava araçları tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda yüzbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldü. Tabii bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. İsrail bölgedeki sivilleri ve bir Kassam komutanını hedef aldı. Araca düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.
1: İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürdü. Şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze şeridinde soykırım dinmedi. İsrail İHA'yla bir araca saldırı düzenledi. Araçtaki 2 Filistinli şehit oldu. Sağlık görevlileri araçtan cesetleri toplamak için yoğun çaba gösterdi. Han Yunus kentinde bir başka saldırıda da şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail'in saldırılarında Kassam komutanı İzzeddin el-Haddad da şehit olmuştu. Hamas suikasti bir suç olarak nitelendirdi. Açıklamada Haddad'ın hedef alınmasının siyasi ve sahadaki gerçekleri güç kullanarak elde edemeyen İsrail'in cinayet ve baskıyla dayatmaya çalıştığı ifade edildi. Bölgedeki zulüm hem saldırılarla hem ablukayla sürüyor. Birleşmiş Milletler yaptığı son açıklamayla işkencelere dikkati çekti. İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere işkence uyguladığı belirtildi. Bunun soykırımın bir parçası olduğu da vurgulandı.
0: Ve Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yine yükseldi. Saldırıların yoğunlaştığı savaşta Ukrayna Moskova'yı hedef aldı. Saldırılar sonucu ölenler oldu. Başkent Moskova ve bölgelerine yönelik yoğun İHA saldırısı oldu. Rusya saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. Moskova hava savunma sistemlerinin 556 drone'u düşürdüğünü açıkladı. 3 ev hasar gördü. Bazı bölgelerde can kayıpları yaşandı. 2 ayrı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi kentini hedef aldı. Karşılıklı saldırılar şiddetlenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararnameye imza attı. Transdniester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınma sürecini kolaylaştıran kararname imzalandı. Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgedeki vatandaşlar basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu. Moldova tartışmalı bölgeyi kapsayan karara tepki gösterdi. Putin'in Moldova'yı korkutmaya çalıştığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşku yaşanıyor. Bu yıl 43.sü düzenlenecek geleneksel Türk Günü yürüyüş öncesinde Wall Street'te gurur dolu bir tören yaşandı. Türk ve Amerikan bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin performansı ise New York sokaklarını inletti efendim. İşte o coşku dolu anlar geliyor.
2: Haydi! Ya Allah!
1: Bayraklar donatıldı, İstiklal Marşımız okundu, mehter takımı konser verdi. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı himayesinde ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler, Wall Street'teki tarihi Bowling Green Park'ında gerçekleşen anlamlı bayrak çekme töreniyle başladı. Coşkulu kalabalığın eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ay yıldızlı bayrağımız gururla göndere çekildi. Törende kürsüye çıkan Federasyon Başkanı Gülay Aydemir birlik mesajı verdi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazalsa Türk toplumunun Amerika'ya kattığı değere vurgu yaptı. Törenin en unutulmaz anları ise Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. 1981 yılında Ermeni terör örgütü Asala'ya tepki amacıyla başlayan ve yarım asra yaklaşan bu dev organizasyonun büyük yürüyüşü ve festivali Madison Square Park'ta gerçekleşecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne gönderdiği video mesajla Türk-Amerikan toplumunun başarılarına dikkat çekerek Türkiye'nin sesi ve temsilcisisiniz ifadelerini kullandı.
3: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'nin dünya vizyonu için kritik taşıyıcı rolünde olduğunu vurguladı.
3: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır.
4: dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türklere seslenen Erdoğan, birlik ve beraber

0: Lik mesajı verdi.
1: Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.
0: Erdoğan, Türklerin bulundukları ülkelerde güçlü şekilde var olmaları gerektiğinin altını çizdi.
1: İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir.
2: Şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcu haklarını ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre hareket saatini 12 saat kalana kadar biletlerde tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemenin vatandaşların mağduriyetini önlemeyi amaçladığını açıkladı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan kapsamlı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle şehirler arası otobüs taşımacılığında dijitalleşme adımları hızlandırılırken yolcu haklarına ilişkin önemli yenilikler de getirildi. Buna göre vatandaşlar otobüs sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini iptal ettiklerinde herhangi bir kesinti olmadan tam ücret iadesi alabilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Yeni düzenleme yalnızca yolcu haklarıyla sınırlı kalmadı. Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemi de devreye alındı. İlk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesinin iptal edileceği açıklandı. Bakanlık düzenlemeyle birlikte hem taşımacılık sektöründe denetimlerin artırılacağını hem vatandaşların mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve şeffaf bir sistemden faydalanacağını vurguladı.
2: Efendim, Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı, haliyle Kurban Bayramı öncesi denetimlerde sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve haksız uygulamalara karşı sahadaki kontrolünü artırdı. Zincir marketlerden otogarlara kadar birçok alan yakın takibe alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmede fahiş fiyat artışı tespit edildi. Bu işletmelerde toplamda 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye ayrıca ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde de tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye de para cezası kesildi. Bakanlık denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Ve CHP'nin skandalları bir bir ifşalanıyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.
4: Fazlı var, genel başkanımız var, Ali Mahallekçisi var.
5: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şoke etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "Tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
6: Diyor ki aday 2.
5: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
7: Bir başkaldırı vardı.
5: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "geldin mi, para nerede" sorularını yöneltti. Cumalı'nın da "otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
6: Sizin de eliniz kırılsın.
5: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
2: Efendim, CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor dedik. Bu kez CHP'li Balıkesir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yaptı. Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı. CHP belediyesinde saltanat iddiaları yankı uyandırdı. Belediyede anneden boşalan koltuğu oğlu devraldı İddiası tepkiye neden oldu. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eski sekreteri Hülya Cebeci özel kalem müdürü, oğlu Deniz Cebeci'yi de aynı pozisyona atadığı iddia edildi. İstisna kadrodan önce memur yapılan Cebeci'nin ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan özel kalem müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi. İddialara göre anne Cebeci belediye iştiraklerinden huzur hakkı da aldı. Bu sayede aylık gelirinin 500 bin liraya ulaştığı öne sürüldü. Belediyedeki tartışmalı atamalar bununla da sınırlı değil. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelininin belediyede işe alındığı, CHP MK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, Baldızı'nın ise genel sekreter yardımcısı yapıldığı iddia edildi. Ve Sancaktepe'de de özel mülkiyet tartışması yaşanıyor. Bir şirket CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece saatlerinde asfalt döktüğünü iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken gözler şimdi başlatılan süreçte.
8: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
9: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
10: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
8: Müvekkil şirkete ait

0: tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşıma hızımıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşıma hızının bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
1: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
0: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşıma üzerinden yol geçirilmişti.
1: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
0: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
2: İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıda teröristlerle çatışan genç polisin ifadesi ortaya çıktı. 3 teröristi tek başına durduran kahraman polisin 4 silah ve 8 şarjör mermi kullanarak büyük bir katliamı önlediği görüldü. Başından yaralanan komiserin güvenli bölgeye alarak hayatını kurtaran ve adrenalin sonrası yere yığılan polisin fedakarlığı büyük takdir topladı.
1: Facianın önüne geçti. Tek başına canını ortaya koydu. Teröristlere karşı koyan polisimiz 4 farklı silahla 8 şarjör bitirdi. Hem yaralıları kurtardı hem çatıştı. Soğukkanlılığıyla şaşırttı. Henüz 20'li yaşlarındaki genç polis 7 Nisan'daki İsrail Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlere karşı tek başına direnmişti. Teröristlerin saldırdığı sırada sıcak çatışmaya giren ilk kişiydi. Soruşturma dosyasına giren ifadesinde de soğukkanlılığı bir kez daha anlaşıldı. Genç polis memuru film sahnelerini aratmayan o çatışmada tam 4 ayrı silah kullandı, 8 şarjör boşalttı ve 3 teröristi tek başına etkisiz hale getirdi. Nöbet sırasında saldırı var çığlığıyla teröristi karşısında bulduğunu belirtti. Teröristle arasında sadece 10 metre kaldığını söyledi. Tabancasındaki tüm mermiler bitince durmadı. Araçtan yeni şarjörler aldı. O da bitince kadın meslektaşının silahını kullanarak çatışmaya devam etti. Çatışmanın dozu her saniye daha da arttı. Ancak genç polis mücadeleye devam ediyordu. Silah tutukluk yapınca meslektaşı ona doğru koşarak bir MP5 otomatik silah ulaştırdı. O sırada komiseri başından ve kasığından vurulmuş, ekip arkadaşı ise boynundan yaralanmıştı. Ağır yaralı komiser yerde yatarken bile arkada bir kişi daha var, 3 kişiler diyerek yön gösterdi. Kahraman polis ilerleyerek son teröristi de çimlerin üzerinde avladı. Aracın arkasına saklanan uzun namlulu silahlı teröristi avlamak için de plan yaptılar. Sağlı sollu teröristi sıkıştırdılar. Tabancayla etkisiz hale getirdiler. Genç polis teröristi vurduktan sonra yaralı komiserine yardıma gitti. Kemeriyle kanı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi de kendisi yaptı. Kahraman polisin daha öncesinde geçirdiği kazadan dizi de rahatsızdı. Ama kendi acısını bile hissetmediğini söyledi. Hem teröristlerle çatıştı hem de yaralılarla ilgilendi. Polisin soğukkanlı gayreti büyük bir facianın önüne geçti.
2: Türkiye'nin gizli hafızasını yöneten kurum şimdi yeni nesil istihbaratçılar için kapılarını aralıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi stratejik aklı şekillendirecek yeni adaylarını arıyor. Güvenlikten istihbarata, bölge çalışmalarından analitik düşünceye kadar kritik alanlarda eğitim verecek akademinin lisansüstü programları için başvuru süreci başladı.
3: Türkiye'nin görünmeyen cephesinde kritik bir süreç başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı kapılarını açtı. Yeni nesil istihbaratçılar aranıyor çağrısı yaptı. Milli İstihbarat Akademisi

0: Stratejik aklı ve analitik düşünceyi geleceğin güvenlik vizyonuyla buluşturacak yeni adaylarını arıyor. Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, geleceğin istihbarat uzmanlarını yetiştirmek için düğmeye bastı. Milli İstihbarat Akademisi, yeni dönemde istihbarat çalışmaları, güvenlik çalışmaları ve bölge çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek. Akademi, bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi güçlendirmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek uzman isimler yetiştirmeyi hedefliyor. Başvurular 18 Mayıs'la 8 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacak. Süreç 8 Haziran günü saat 17'de sona erecek.
1: İstanbul'da uluslararası suç şebekelerine ve küresel uyuşturucu baronlarına bir büyük darbe daha vuruldu. MIT'in adeta bir gölge gibi takip ettiği kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşı Kıskıvrak yakalandı. Milyarlarca liralık kirli parayı lüks içinde aklamaya çalıştı. Ancak Türk istihbaratının küresel radarından kaçamadı.
2: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı.
3: Örgüt elebaşını dünya aradı. MIT ve İstanbul Emniyeti yakaladı. Uyuşturucu çetesine ağır darbe vuruldu. MIT ve İstanbul Emniyeti başarılı operasyonla kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunu yakaladı. Uluslararası suç şebekelerine ve küresel uyuşturucu baronlarına bir büyük darbe daha vuruldu. Hollanda makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 51 yaşındaki Hollandalı baron için MIT büyümeye bastı. MIT'in elde ettiği istihbarat bilgileri narkotik ve istihbarat şube müdürlükleriyle paylaşıldı. Uyuşturucu baronu Pendik'te tespit edildi. Takibin ardından uygun zamanda operasyon yapıldı. Uyuşturucu baronu Kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu paralarını nasıl akladığı ve hain planları tek tek deşifre edildi. Türkiye'nin küresel suç örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele bir kez daha görüldü.
1: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülenler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği ve yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik izleme ve dijital analizler sonucu yaklaşık 100 milyar lira ve 200 milyar dolarlık şüpheli para hareketi belirlendi ve Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu belirlenen Selahattin Akınuzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri zanlıların adliyeden geçişi sırasında güvenlik önlemleri aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde tur şoförü Mehmet Özkan, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı profesyonel boksör Robertas Kotas isimli yolcunun saldırısına uğradı. Direksiyon başında yumruklu saldırıya uğrayan Özkan, konuyu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını ve saldırganın lisansının iptalini isteyeceğini ifade etti.
3: Telefonumu şarj et anlaşmazlığı yumruklu saldırıya dönüştü. Tur şoförü yolda seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Antalya'da yaşayan Mehmet Özkan, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör Robertas Kotas tarafından saldırıya uğradı. 80 kilometre hızla giderken yumruklu saldırıya maruz kalan Özkan ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Şoke oldu. Telefonda şarj anlaşmazlığı yüzünden boksör tarafından darp edildiğini iddia eden Özkan o anlarda büyük korku yaşadı.

0: Daha sonra telefonu aldı. Niye şarja takmadın tahminime göre? Ondan dolayı öfkelenmiş. Sana da kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Netice itibariyle emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Çözemedim. Bu tekrar arka kapıyı açtı. Öne geldi. Yakamdan tuttu. Yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
1: Özkan saldırı anını anlattı.
0: O esnada seyir halindeydim. Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim. Tabii çok zorlaştım. Sağa sola rampa yaptı. Durdum sağda. Kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum.
1: Özkan hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası saldırganın profesyonel bir boksör olduğunu öğrenen Özkan bir kez daha şoke oldu. Ölümden döndüm diyerek durumun vehametini anlattı.
0: Şöyle ki polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum.
1: Özkan şimdi saldırganın lisansının iptal edilmesi için uluslararası mahkemelere başvurmayı planlıyor.
2: Sivas'ın Gürün ilçesinde taraftarları taşıyan midibüs devrildi. 3 ağır, 25 kişi yaralandı. Yolcu midibüsü ilçeye bağlı Güneş Köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 ağır, 25 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin Ankara'da oynanan Çorlu Spor, 1947 Malatya Yeşil Yurt Spor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada kazada yaralanan taraftarlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Valilik, yaralı vatandaşlarımız sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır ifadelerini kullandı. İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü yol kenarındaki inşaat demiri yığınının üzerine çıktı. Kazanın şiddetiyle dev bir demir çubuk otobüsün içine ok gibi saplandı. O sırada içeride bulunan bir kadın yolcu demirin isabet etmesi sonucu yaralandı.
3: Şiş otobüsün içine girdi.
4: Ne yapacağını şaşırdı. Otobüse saplanan demirden yaralandı.
3: Şuradan girdi.
4: İlginç olayın adresi Fatih'teki İETT otobüsü. Seyir halindeki otobüse yol kenarındaki inşaat demiri düştü. Bir demir araca saplandı. Feci kazanın ardından bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla saplanan demir araçtan çıkarılırken yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
3: Hele bak ya. Şuradan girdi.
2: İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdikten sonra yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken iş yerinde de hasar meydana geldi.
4: Sürücü araç hakimiyetini kaybetti, dükkana daldı. Araç ve iş yeri alevlere teslim oldu. Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında otomobilde yaralanan iki kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona

0: yaklaşıldığını açıkladı. Kent içi ulaşımda Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
1: İstanbul'un kent içi ulaşımına bir müjde daha geldi. Arnavutköy Halkalı hattında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin son halkası Arnavutköy Halkalı hattında devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesini Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı ve İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattındaki Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının ise 14 kilometrelik kargo terminali Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık dedi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız bilgisini paylaştı. Uraloğlu hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler Sultan Gazi Fenertepe metrosuyla Fenertepe istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda Ataköy, İki Telli, Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı istasyonundaysa hattın Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosuyla Marmara ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.
0: 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
2: Neyimiz bunlardı? Hadi yürütme.
3: Fetih ruhu Ok Meydanı'nda yaşayacak, dünyanın dört bir yanından sporcular İstanbul'da buluşacak.
4: 14. Fetih Kupası başladı. İlk oksa tarihi yarımadada atıldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, İstanbul'un tarihine yakışır bir atmosferde, Sultanahmet'te Ayasofya-yı Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirildi. Zorlu mücadelenin ardından kazanılacak olan kupada etkinlikte hazır tutuldu. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fetih Kupası'nın artık dünya çapında prestijli bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. 700'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonun Türk sporunun gelişimini yansıttığını ifade etti.
5: 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
3: Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında güçlü bir konuma ulaştığını da vurguladı. 2027 Avrupa Oyunları, UEFA finalleri ve büyük şampiyonaların Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise okçuluk altyapısının güçlendirilmesi için okullara verilen desteğin sürdüğünü açıkladı.
6: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda

0: çok önemli bir ses getiriyor.
1: Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcuyu ağırladığına dikkat çekti. Fethiye Kupası'nın dünya okçuluğunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.
2: Ama şu anda dünyanın önemli prestijli yarışmalarından biri haline gelmiş oldu.
1: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise organizasyonun tarihi mirası yaşattığını belirtti. Fethiye Kupası'nın bugün dünya okçuluğunun merkezi konumuna geldiğini ifade etti.
3: Dünya Okçuluk Federasyonu'na akredite olmuş, hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
1: Etkinliğin ardından 24'e konuşan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Özse bu spora küçük yaşta başlamanın önemine değindi.
4: Şimdi çocukları kazanmak istiyoruz. Küçük yaş çocukları için neler yapıyoruz biz de vakfımızda? 9 yaşından 18 yaşına kadar zaten full eğitimlerimiz var okçuluk üzerine. Kurslarımız var. Kurslardan da yetenekli olanları kendi takımımıza çekiyoruz. Okçular Vakfı takımımıza çekiyoruz.
1: 14. Uluslararası Fethiye Kupası 3-7 Haziran tarihleri arasında Okçular Vakfı tesislerinde gerçekleştirilecek.
5: Sessizliğin içinden yükselen bir sanat anlatısı, Sükut sergisi Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Hafıza, kimlik ve insanlık deneyimi bu kez sessizlik üzerinden yeniden okunuyor. Yazar, aktivist ve sürreal biyografi sanatçısı Vahap Aydoğan imzası taşıyan Sükut sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Çağdaş sanat, enstalasyon ve video art çalışmaların bir araya getiren sergi, izleyiciye disiplinler arası bir deneyim sunuyor. Sergi, savaş, göç, adalet ve özgürlük gibi temaları özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinden ele alıyor. Göbekli Tepe'den günümüze uzanan anlatıda 20 farklı coğrafyadan seçilen 20 kadın biyografisi ortak bir hafıza alanında buluşturuluyor. Yağlı boya portreler, video anlatılar ve enstalasyonlar tek bir anlatı bütünlüğüne dönüşüyor. Sergide kullanılan aynalar ve kişisel objeler izleyiciyi yalnızca eserlerle değil, kendi bakışıyla da yüzleştiriyor sergi. 16-23 Mayıs tarihleri arasında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. Denizlerimizde biyoçeşitliliği tehdit eden ve insan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi. Konunun detaylarını ise balıkçı Kenan merak edenler için aktardı.
6: Marmara'nın eşsiz sularında yüzen tehlike balon balığı. Etinde lezzetli zehir var.
7: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır.
6: Sıcak suları seven ve zehriyle ölümcül tehlike saçan balon balığı Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. Güçlü çene yapılarına sahip olan balon balıkları Marmara'da da tehlike saçıyor.
7: Yalnız şekilleri değişik, uzun dikenli, kısa dikenli ve dikensiz olanları bile var. Halkımız balık zannediyor, yiyilecek balık. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde.
6: Konuyla ilgili uzmanlar bu istilacı tür için uyarılarda bulunuyor.
7: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerdeki istilacı türün yayılımını engellemek ve popülasyonunu azaltmak için yoğun bir mücadele halinde.
7: Teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık. Devletimiz bu balık türleri azalsın diye her balon balığının kuyruğu için 35 lira ikramiye vermektedir.
5: Hafta sonu gün ortasını noktaladık efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında buluşmak dileğiyle.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben yok.

0: Türkiye'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül, 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
3: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: COP31 Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. CHP'nin skandalı bir bir ifşalanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı. Bakalım.
1: Nazım var, genel başkanımız var, animalikçisi var.
2: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diye

0: ederek cevap yazdığı görüldü.
1: Diyor ki adayın kim?
0: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre para nerede yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
2: Bir başkaldırı vardı.
0: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, Gökhan çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum dediği. Cumalı'nınsa cevap olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya. Kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya geldin mi? Para nerede? Sorularını yönelttiği, Cumalı'nın da otoparka girdim başkanım yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
1: Sizin de eliniz kırılsın.
0: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
3: Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi başladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar sürecek.
4: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. 4000 liralık bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
3: Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti. Kavga sonucunda 3 kişi öldü. Şüpheli şahıs olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olay sabaha karşı Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaşla yoldan aracıyla geçen şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli yanında bulunan tabancayla ateş ederek Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ı çeşitli yerlerinden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emre Savran ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı haber alarak gelen hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Esenyurt ve Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 12 ve 9 katlı iki binanın çökme anları çevrede büyük paniğe neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler Esenyurt ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Avcılar Merkez Mahallesi'nde yansıdı kameralara. Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 12 katlı binanın çöktüğü an çevrede paniğe neden oldu. Avcılardaysa öğle saatlerinde yıkımı yapılan bina yıkım sahasındaki boş alana devrildi. Yaşanan iki olaysa hem güvenlik kamerası hem de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Osmaniye Türkiye'nin en önemli ve kapsamlı lezzet festivaline ev sahipliği yaptı. Ünlü şeflerin hünerlerini sergilediği organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla Toyga çorbası dağıtıldı. Bakalım.
2: Usta şefler hünerlerini sergiledi. Lezzet festivali hem gözlere hitap etti hem de damakları şenlendirdi. Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren lezzet festivali yine büyük ilgi gördü. Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliği ile Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin dört bir yanından şefler katıldı.
5: Osmaniye aslında gastronominin de önemli bir merkez şehri. Niye? Çünkü kültür yolu üzerinde, İpek yolu üzerinde. Biz istiyoruz ki Osmaniye bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle beraber, tabii annelerimizden gelen o ürünleriyle beraber bu yeni Türkiye yüzünde taşısın.
2: Organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla Toyga çorbası dağıtıldı.
6: Osmaniye'nin markalaşması adına özellikle fıstığının Osmaniye'nin dışında otellerde, restoranlarda, catering'lerde buluşup lezzetini herkesin tatması adına çok güzel bir etkinlik oluyor. Türkiye'nin en büyük kazanında dövme çorbamızı yapıyoruz. Muhteşem bir çorba.
2: Lezzetin ustaları yemek şovlarıyla dikkat çekti. Hünerli Osmaniyeli kadınlar da standlarda yöresel lezzetlerini sergiledi. Aile bütçelerine katkı sağladı.
7: Çok güzel şeflerimiz gelmiş bulunmakta. Onun için gastronomi alanında da çok güzel atılımlar yapması için bu tür festivaller önemli.
8: Osmaniye'mizin meşhur fıstıklı şam tatlısı yer fıstığıyla yapılır. Başka yerde yoktur.
2: Yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerle festival dolu dolu geçti.
3: Bu saat dilimini de bu haberle noktaladık efendim. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu pet test köşemizle başlıyoruz ve sizleri Mercedes GLB GLC lansmanına götürüyorum. Evet sevgili seyirciler, uçakla Erzurum'a geldik. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum Garı'nın hemen önündeyiz. Bizi farklı bir yolculuk bekliyor. Mercedes GLB ve GLC serilerini deneyimleyeceğiz ama asıl konu aslında Mercedes'in 140 yıllık geçmişi, ana konumuz bu olacak. Tabii ki bu arada iki aracı da deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu güzel rotada bu güzel araçları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen gara geçelim, ardından gece tren yolculuğumuz başlıyor.

준비돼. 오. 아, 대답. Evet, yolculuğa hazırız.

0: Sevgili seyirciler, Erzurum'dan trenle Erzincan'a geldik. Bağıştaş istasyonunda indik ve GLB ve GLC'ler bizi karşıladı. Serkan, öncelikle yolculuğu nasıl buldun? Ardından GLB ve GLC için neler söyleyeceksin?
1: Bir kere dün geceki yolculuktan sonra, tren yolculuğundan sonra bir teknolojik devrim yaşadık diyebiliriz. Özellikle benim yanımdaki bu yeni nesil elektriklisiyle Mercedes'in bir devrim yaşamış gibi gözüküyoruz. Ama tabii daha çok detayları yolda göreceğiz.
0: Evet, şu önde hazır buradayken göstereyim. 942 tane LED var.
1: Evet.
0: Ve gerçekten gece çok farklı gözüküyor. Çok farklı bir ambiyans sunuyor. Bununla da sınırlı değil. Tavan da oldukça ilginç.
1: Mercedes yıldızlarını bu iki modelde çok yerde kullanmışlar değil mi?
0: Evet. Yani bence biraz da abartı oldu mu diye düşünüyorum. Çünkü far içinde var, tavanda var, her yerde yıldızı her noktaya entegre etmişler.
1: GLB'nin panjurunda da var.
0: Gece olunca da bu aydınlatılmış farlar, yıldızlar çok şık gözüküyor. Şimdi efsane bir rotaya çıkacağız. Sözü fazla uzatmayalım. İlk olarak GLC ile başlayacağız. Geleceği yolda size anlatacağız. Sonra Serkan'la beraber GLB'ye geçeceğiz. Biraz da GLB'yi anlatacağız ama bunları yaparken de o geçtiğimiz rotalara da dikkat etmenizi istiyoruz. Gerçekten efsane rotalar. Türkiye'nin belki de çok az insanın gördüğü yerleri. Buraları da keyifle izlemeniz için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi yola çıkalım mı?
1: Çıkalım.

0: Evet Serkan, şu an Kemaliye'ye doğru çok güzel bir coğrafyanın içinde yola çıktık.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Araca bindiğimizden beri ne hissettiğimi. Aracın süspansiyonları muhteşem.
1: Evet, zaten yeni bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Gerçekten bunun da etkisini fazlasıyla görüyoruz. Zaten sessizlik de ve o elektrikli otomobilin huzurunu da yaşadık yol boyunca. Mevsim olarak da çok güzel bir mevsime denk geldi. Buralar biliyorsun biraz daha geçtiği zaman sararmaya başlıyor. Evet. Bulunduğu konum itibariyle tam böyle yeşerdiği, yemyeşil bir doğada ilerliyoruz. Tabii buradaki aslında geleceğin en büyük avantajlarından bir tanesi burn elektrik, yani elektrikli olarak doğması.
0: Evet.
1: Bu aracın. Burada bütün bunun faydalarından da yararlanmışlar.
0: Evet, bu platform üzerine inşa edildiği için şu an hala mevcut olan içten yanmalı versiyondan farklı bir görseli var. Binmeden önce ön ledleri söylemiştik.
1: Evet.
0: İçeride de birçok farklılık var. Bir kere buradaki şu ekran için ne söyleyeceksin merak ediyorum. Sen seviyor musun böyle boydan boya dijital ekranın olmasını?
1: Artık şöyle hesaplanıyor. Boydan boya olduğu için, yani tamamen bütünleştirildiği için 39.1 inçlik bir büyüklüğe sahip olduğunu firma yetkilileri bildirdiler. Bir kere çok şık. Artık neredeyse hiç buton yok yeni nesil otomobillerde. Mercedes bunun öncülerinden bir tanesi, EQ ailesiyle birlikte artık tamamen bütünleştirdi. Her şeyi, işte klima sisteminden tut multimedya ekranına, otomobille ilgili ayarlara, kamera sistemine, yan taraftaki sürücü, yani yolcu için, ön yolcu için buradaki her şeye, işte bakın yani farklı şeyler bile var, platformlar bile var video izlemek için. Farklı şeylere, buradan her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Sadece orta konsolun üzerinde 5-6 tane düğme var. Bunlar da artık böyle çok sık kullanılan ve hemen acilen basman gereken dörtlü flaşörler gibi, işte park sensörlerini devreye almak gibi. Onları fiziksel olarak yerleştirmişler ama onun dışında artık her şey bu ekrandan yapılıyor. Ekranın dışına da sanki bir ekranın parçası gibi, o artık Mercedes'in son döneminde alıştığımız böyle türbin motoruna benzer çok şık havalandırma ızgaralarını yerleştirmişler.
0: İstersen hemen teknik detayları da senden dinleyelim. Bu aracın özellikle 0-100 hızlanması, maksimum süreti, onlar da çok etkileyici veriler. Evet. Tabii ki biraz gücünden de bahsedersen sevinirim.
1: Bir de alışılagelmiş bazı kalıpları kırıyor. Ondan da bahsedeceğim. Ya mesela şöyle, formatik aracımız. Dolayısıyla hani hem önde hem arkada bir elektrikli motora sahip. Ve bu iki elektrikli motorun toplam gücü tam 489 beygir. Yani bunu zaten hissettik yolda. Ondan sonra ben de yan koltukta bile rahatlıkla hissettim. Çünkü 800 Nm gibi de hakikaten böyle hatır sayılır bir tork değerine sahip. Bununla birlikte 4.3 saniyede hakikaten birçok spor otomobili kıskandıracak bir 0-100 km hızlanmasına sahip. İşte farklılık diye söyleyebileceğim son süreti 210 km bölü saatle sınırlandırılmış. Şimdi elektrikli otomobillerde biz bugüne kadar ne gördük? Genellikle daha düşük hızlar. Çünkü bataryayı daha efektif kullanmak menzil konusu. Ama artık bataryalar büyüdü, teknoloji genişledi. Dolayısıyla yani ilerledi. Dolayısıyla tabii ki menzil konusundaki sıkıntıları biraz daha geride bıraktığımız için normal otomobillerde olduğu gibi, içten yanmalı otomobillerde olduğu gibi artık maksimum hız konusunda 210 kilometreye kadar çıkartmış yeni nesil GLC ile Mercedes.
0: Bir de menziliyle şarj sürelerinden bahsedersen şu 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzile kavuşması, tabii ki DC şarjda şarj kapasitesi maksimum kaç voltla şarj olabiliyor? Bir de onları anlatırsan sevinirim.
1: Evet, senin söylediğin gibi 800 voltluk mimari çok önemli bir detay. Çünkü şu an elektrikli otomobil dünyasında en üst seviyede bir mimariye sahip. Bu tabii ne sağlıyor? Az önce bahsettiğin gibi 10 dakikalık bir sürede 300 kilometrelik bir mesafeyi hemen şarj edebilmeni sağlıyor. Bu da tabii nasıl oluyor? DC şarj özelliğiyle, az önce sen AC şarjdan bahsetmiştin. 330 kW hızı destekleyen herhangi bir DC şarj istasyonunda işte bu hızda bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. 10 dakikalık şarjı, yani 10 dakikalık şarjda 300 km mesafeyi elde edebildiğiniz gibi %10'dan %80'e ise sadece 22 dakika gibi bir sürede. Hakikaten yani bir kahve molası denilebilecek bir sürede de bunu size kazandırabiliyor. Artık istasyonlarda da hızların arttığını düşünecek olursak bence gerçekten çok çok büyük bir avantaj.
0: Maksimum menzili nedir?
1: Maksimum menziline gelecek olursak 638 kilometrelik WLTP ölçümlerine göre karma tüketiminde 638 kilometrelik bir maksimum menzile sahip. Elektrikli otomobil sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi. Yani 600 kilometreleri görmek bence hakikaten artık elektrikli otomobillerde bir devrim diyebiliriz.
0: Bu arada bu araçta lityum iyon batarya kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Çift motorla beraber etkileyici bir performans var. Süspansiyonlar harika. Yepyeni bir platform bu. GLC için geliştirilmiş. Birçok teknolojik özellik, birçok güvenlik özelliği hepsi bir araya gelmiş durumda. Bu aracı kullanım hissiyatı olarak da şunu söyleyebilirim. Şu an giderken ben aslında bir elektrikli araç kullanıyorum gibi hissetmiyorum. Bayağı standart, normal, içten yanmalı bir aracı kullanır gibiyim. Aynı o derece keyif veriyor. Tabii ki sessizliği en büyük artısı. Gayet güzel detaylar var. Çok keyifli de bir yolculuk, keyifli de bir rota. Şimdi birazdan güzel bir parkurdan geçeceğiz. GLC'den ineceğiz, sonra GLB'ye bineceğiz. Sonra da size GLB'yi anlatmaya devam edeceğiz.

0: GLC'den sonra sıra geldi GLB'ye. Evet, bu sefer direksiyonda ben varım. Yan koltukta sen varsın. Şimdi ben de hemen topu sana atıyorum. İç tasarımını nasıl buldun abi bunu?
1: Şimdi iç tasarıma geçmeden önce şunu söylemem lazım. Hem GLC'de hem GLB'de gerek direksiyonda gerek yanında oturmak gerçekten çok keyifli. Keyifli. Bunun bir sebebi de bulunmuş olduğumuz coğrafya, Kemaliye.
0: Evet.
1: Burayı hakikaten görmek lazım. Efsane bir doğası var. Harika kanyonlar var. Harika yollar var. Dolayısıyla bu güzel manzarada böyle keyifli ve konforlu bir otomobilde bulunmak da ayrıca bu lansmana ayrı bir tat kattı, onu söyleyeyim.
0: Biz şimdi GLB ve GLC ile hani o bucket list diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şey yani ölmeden önce yapılması gereken şeyler, evet, listesine bir tik attık mı?
1: Attık bence. Çok evet, keyifliydi. Herkesin geçerken keyif aldığı bir rotayı biz tamamladık. Kanyonda bir botla sürüş de yaptık. Bir botla gezi de yaptık. O da çok güzeldi. O içeriden geçtiğimiz yolun alttan da bir manzarasını görmüş olduk. Evet. Gelelim şimdi GLB'ye. GLB'ye oturduğumda Serkan, aslına bakarsan GLC'den çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani böyle birebir yan yana koyup kıyaslamadığın sürece böyle bir fark yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki iki araç aslında boyutlar olarak, motor performansı olarak farklı. Şimdi buradaki ekran aynı GLC'deki gibi çok şık. Şimdi benim önümde de bir ekran var. Ben de istersen buradan menüler üzerinden birçok uygulamayı kullanabilirim. Burada video seyredebilirim. Bunun bir özelliği daha var. Onun da altını çizelim istersen. Sürücü olarak şimdi sen bu ekrana baktığında o bakışı senin oradaki kameradan algılıyor ve bu ekranı kapatıyor. Evet. Sürücünün dikkati dağılmasın diye.
0: Aynen.
1: Bu tabii ki güzel bir özellik çünkü bu soru çok soruluyor. Şimdi burada yanda yolcu bir video seyrederken sürücü de izlerse, dikkati dağılırsa ne olacak?
0: Kesinlikle,
1: diye.
0: Doğru.
1: İşte burada dağılmıyor, onu da söylemiş olalım. GLC için de bir şey ilave etmek istiyorum. GLC'nin de Türkiye özel bir 160 kW'lık versiyonu yıl sonuna doğru gelebilir. Ona da çalışılıyor işte. Son görüşmeler yapılıyor. O zaman tabii ki biraz daha vergiden dolayı da o da biraz daha ucuzlayacak fiyat olarak. Daha avantajlı hale,
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet.
1: Şimdi GLB'de
0: daha ulaşılabilir olacak değil mi?
1: Evet. Çıkış 160 kW'lık bir çıkışa sahip. Yani 218 beygire tekabül ediyor.
0: Evet.
1: 335 Nm'lik torku var. Nikel manganez kobalt bataryası var. Lityum iyon değil. Bataryanın kapasitesi de 85 kW. Oldukça iyi bu da.
0: Evet, oldukça büyük bir batarya. Bu segmentteki bir otomobil için bence büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, yine AC şarj kapasitesi 22 kW. Ki bu da yine AC'de hızlı şarj olabildiğini bize gösteriyor. Bu da büyük bir avantaj. 320 kW maksimum DC şarj gücüne sahip.
0: Yine 800 voltluk bir mimaride,
1: evet,
0: kullanıldığını söyleyelim o zaman.
1: Evet, bunların hepsi aracın aslında günlük kullanımda ne kadar kolay kullanılabileceğinin göstergeleri. Hızlı şarj ediyorsunuz, fazla beklemiyorsunuz. Bunlar hepsi avantaj sağlıyor. Maksimum hızlanma süresine bakalım. O da 8.4 saniye. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. GLC'nin iki katı.
0: Evet.
1: GLC bunun yarısı kadar bir sıfır hızlanmasına sahip. Oldukça performanslı bir aile otomobili, SUV'si ama performans yönünden de tüketiciyi mutlu edecek bir hıza sahip.
0: Aslında iki otomobilin karakterinin biraz farkında
1: farklı
0: da alakalı. Yani o biraz daha sportif, bu biraz daha ekonomi ve fonksiyonellik.
1: Evet.
0: Taşıyan
1: maksimum
0: bir otomobil.
1: Süratleri ikisinin de aynı. 210 kilometre bu arada.
0: Evet.
1: Tüketimlerine bakacak olursak 15.8 kWh'lik bir tüketim değerine de sahip. Bu da aslında çok,
0: çok
1: iyi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Ki bunu aslında eğer otomobile alışırsanız ve daha efektif kullanırsanız, daha yumuşak kullanırsanız 15.8'in altına düşürmeniz de mümkün. Ki bunu biz seninle yaptığımız testlerde de gördük. Hani fabrika verilerinin altına indik diyoruz ya,
0: evet,
1: bunu da yapabiliyoruz.
0: Teknik bilgiler aslında böyle. Menzil konusu nedir peki? Gene çok önemli bir konu elektrikli otomobil kullanıcıları için.
1: GLC için konuşmuştuk. 600 Plus'tı. Bu da ona çok yakın. 590 kilometre WLTP ölçümlerinde veriliyor. Ki Mercedes'in bana göre bunu yapanlar var tabii. Hani tek marka olarak söyleyemem ama verdiğim menzili gerçekten tutturabilen markalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla 590 km WLTP diyorsa siz eğer doğru kullanırsanız bu 590 kilometreyi rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu da büyük bir avantaj. Bir detay daha var. Hani aileler diye bahsettin ya sen. Arkada iki koltuk opsiyonu daha var. Yani 7 koltuklu olarak evet. da GLB'yi alabiliyorsunuz. Bunu tercih edecek tüketiciler için de yine güzel bir avantaj.
0: Evet, son derece güzel, keyifli yollarda bugün seninle birlikte bambaşka bir deneyim yaşadık. Önce tren, sonrasında GLC, sonrasında GLB ve yavaş yavaş artık bu maceranın sonuna geliyoruz.
1: Valla hani çok farklı bir lansman oldu. Değişik tatlar, değişik deneyimlerle. Biz de buradan bizi ağırlayan Mercedes yetkililerine teşekkür edelim. Böyle farklı bir lansman yaptıkları için. Bu son yıllarda biraz da trend oldu diyebiliriz aslında. Değişik tatta lansmanlar yapmak. Diğer markalardan da bunları görmeye başladık. Ürünü daha iyi odaklayıp, daha iyi konumlandırıp farklı bir güzergahta bize deneyimletiyorlar. Bu da işi daha keyifli hale getiriyor. Hem de aracın farklı özelliklerini görebiliyoruz ki burada dört çeker özelliklerini de bu yollarda çok net hissedebildik. Güzel, keyifli bir rotayı da seninle beraber tamamladık. İzleyicilerimize de buradan teşekkür edelim bizleri izledikleri için. Bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu, Serdar abinin araçların bakım maliyetini azaltmak için bir önerisi var mı demiş. Evet, araç fiyatları arttı. Buna paralel bakım maliyetleri de arttı. Servise gittiğimizde artık rakamlar hakikaten biraz dudak uçuklatmaya başladı. Şimdi aracımızı daha efektif, daha ekonomik kullanmak için, bakım maliyetlerini azaltmak için ne yapmamız lazım? Püf noktaları imza Serdar Bostancı.
2: Az kullanırlarsa maliyetler düşer tabii. Şaka yaptım tabii. Şimdi bu zor bir soru. Bakım maliyetlerinin yükseldiği oranda araçların da kalitesi ve sağlamlığı arttı aslında. Yani orada bir ciddi bir doğru orantı var. Yani hatırlarsın Murat, eskiden buji değiştirilirdi otomobillere. 3000 kilometrede, 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede en fazla.
1: Biraz sık değiştirdik.
2: Şu anda 100.000 kilometre oldu. Yani hatta 120.000 kilometredi. Dolayısıyla aslına bakarsak teknolojisinin ilerlemesiyle bakım maliyetleri de çok çok aşağıya düştü. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi, yani 100.000 kilometre yapan motora mucize gibi bakılırken, şimdi 100.000 kilometre yapmayan motor neredeyse kalmadı. Hı hı. 300.000, 500.000, 1 milyon kilometre yapan araçlar var. Bu parametreyi değiştiren tek bir faktör var. Ben aslında arkadaşlara yapmaları gerekeni değil, yapmamaları gerekeni söyleyeceğim. Üreticinin önerdiği yoldan gitmek. Mutlaka...
1: Yapmamaları gerektiği dedin, yoldan gitmek dedin. Şimdi olmadı.
2: Yani neyi yaparlar?
1: Gitmemek diyelim ona.
2: Evet, yani neyi yaparlarsa araçlarının ömrü kısalır ve maliyeti yükselir. Gidip yan sanayi parça alırlarsa, hı-hı, ehil olmayan yerlerde araçlarını, hı-hı, tamir ettirirlerse, kullandıkları yani hava filtresinden yağ filtresine, işte enjektörden mazot filtresine, benzin filtresine, en önemlisi kullandıkları madeni yağlar. Bunları en kalitelisi demiyorum bakın. Üreticinin önerdiği. Hı hı. Yani motor yağında bile sizin aracınız eğer yarı sentetik yağıyla üretilmişse, tam sentetik yağın fiyatı da bunun iki misli ise, siz iki misli para harcadınız, tam sentetik yağ koydunuz diye motorunuzun ömrünü uzatmıyorsunuz. Hatta bazı noktalarda kısaltıyor bile olabilirsiniz. Onun için tek önerim, yani yıllardır da en çok söylediğimiz şey bu. Üreticinin önerdiği yoldan, ehil servislerden, yetkili servislerden, orijinal ekipmanları, orijinal malları kullanarak araçlarının bakımlarını yapmak. Buna lastik bile dahil. Yani
1: hani, ebatları değil mi?
2: Hem ebatları hem kalitesi. Yani no name bir lastik kullanmak yerine üreticinin önerdiği, üreticinin segmentinde olan lastikleri kullanmak, kaliteli lastikleri kullanmak.
3: Bunların bir de şey hepsi... diyelim istersen, hep söylediğimiz modifiye konusuna biraz değineceğiz ama fabrika ayarları diyelim ona. Çok fazla oynamamak.
2: Yani onu o konuyu çok konuştuk geçmişte biliyorsun. Yani neyse o araçların hepsi yüzlerce, binlerce mühendisin tasarımıyla ortaya çıkıyor araçlar. Ondan sonra herhangi bir kişinin önerileriyle farklı bir şeyler yapmamak lazım.

0: her avantaj gibi görünen şeyin perde arkasında mutlaka çok daha büyük bir dezavantajı, çok daha büyük bir zararı vardır. Onun için yani bunlara dikkat edildiği takdirde maliyetler düşer.
1: Evet, yani bakım periyotlarını, aralıkları kaçırmamak lazım. Şey çok güzeldi aslında, o girişte söylediğin, hani kullanılan malzemelerin ömrü uzadığı için kilometre maliyetleri aslında baktığımızda düştü. Yani çok. 100 bin kilometrede bir bujiyi değiştirip şöyle anlatayım. Eskiden belki hani 1000 lira veriyorduk, şimdi 10 bin lira buji. Ama o zaman işte 3 binde 5 binde bir değiştirirken 100 bine kadar değişmesi gereken adedi toplayınca çok daha fazla veriyorduk. Ama gün sonunda neye dönüyor iş? Hani ben hep 50 liralık alıyorum var ya, yakıt hikayesi. Orada servise gideyim, ben 1000 lira vereyim, 2000 lira vereyim ama 10 kere vereyim mantığından hareket edersek, bugün gidiyoruz hani 10 bin lira veriyoruz, tek seferde veriyoruz, daha uzun kilometre için veriyoruz. O total toplu verme kısmı herhalde biraz insanları rahatsız ediyor, üzüyor, bütçeleri biraz sarsıyor.
0: Evet, ama işte o da aracın ömrünü, yani buna bir tek kendi aracınız, benim kullandığım, bir sene kullandığım, iki sene kullandığım araç diye de bakmamak lazım. Bu sonuçta bir de milli servet. Yani siz Türkiye'de kullandığınız, satın aldığınız bir otomobilin motorunun 1 milyon kilometre yapmasını hedeflemelisiniz. Siz de kullanıyorsanız, sizden sonra başka biri satın alıp kullanıyorsa, ondan sonra başka birisi de satın alıp kullanıyorsa, sonuçta bu milli servet. Eğer siz doğru bakımları yaparsanız, o motor 1 milyon kilometre gider. Halbuki yanlış malzemeleri kullanarak bakım yaparsanız o motorun ömrü 150 bin kilometre, 200 bin kilometre, 300 bin kilometreye düşer. Bu da işte gerek büyük resme baktığınız zamanki kayıp parça olur.
1: Evet, teşekkürler Serdar abi. Yine keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraberiz. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. Biliyorsunuz uzun bir süredir artık elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bunların bize yaşattıklarından, menzilinden, şarj istasyonlarından birçok konu var, hayatımıza girdi. Bunlar her gün gelişiyor ama konuşmaya devam edeceğiz. Bazı sorunlar var, onları çözmeye devam edeceğiz. Salih, hoş geldin programımıza
2: hoş
1: tekrar.
2: Hoş bulduk Murat.
1: Şimdi sen bu işin çok iyi datalarını tuttuğun için şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki şarj altyapısı şu anda nereye ulaştı? Bu rakam yeterli mi? Hani elektrikli araç sayısıyla kıyasladığımızda ve tabii ki Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye nerede?
2: Murat, bu soru aslında hep sorulan bir soru, hep konu olan bir soru ama yeteri kadar net cevaplandırılmıyor. İstersen bunun detaylarına bir güzel girelim. Türkiye'deki mevcut altyapımızı değerlendirecek olursak şu anda 40 bin adet soketimiz var. Elektrik şarj soketimiz var. 23 bini AC, 17 bini de DC. Toplam elektrikli araç sayımız yaklaşık 400 bin civarında. Bu şu anlama geliyor, soket başı 10 tane araç düşüyor. Senin sorduğun sorunun cevabı, soket başı Avrupa'da da 10 araç düşüyor. Aslında Türkiye'nin ortalaması Avrupa'yı yakalamış durumda. Buradaki sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bu sıkıntı bölgesel ve lokasyonel durumlardan ve zamanlamayla ilgili durumdan kaynaklanıyor. Türkiye'deki şarj potansiyelimiz aslında yaklaşık 105 milyon saat. Elektrikli araçların, 400 bin aracın talebi de yaklaşık 35 milyon saat. Yani bizim altyapımız aslında satılan elektrikli araçların 3 katı bir potansiyele sahip. Dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı lokasyonel ve zaman uyumundan kaynaklanıyor.
1: Şimdi çok doğru söylüyorsun. Lokasyon çok önemli ama araçların, elektrikli araçların satış dağılımına baktığımızda da ağırlığın aslında batıda olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki soket sayısı oranına da bu yönden bakmak lazım. Global baktığımızda, kıyasladığımızda Avrupa ile aynı olsak da dağılım yönünden Avrupa ile eşit miyiz? Ben ondan çok emin değilim.
2: Aslında söylemek istediğim konu da tam olarak burasıydı Murat. Türkiye'de elektriklenmeye şöyle okuyalım. Soket başına düşen araç sayısı. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de bu rakam biraz daha farklı. Ama senin söylediğin gibi Ege ve Marmara bölgesinde çok daha farklı. Yani elektrikleme aslında Marmara ve Ege bölgesinde çok sevildi. Burada tabii iki noktaya da değinmek lazım. Bir tanesi yani soket başına düşen araç sayısında araç sayısı, ikincisi de altyapı. Örneğin Urfa, örneğin Maraş, örneğin Gaziantep gibi bölgelerde altyapı çok yeterli değil. Bu tabii ki depremin etkisinden olabilir ama bir İzmir örneği var. İzmir'de bizim rakamımız 17'ye çıkıyor. Yani soket başı 17 araç. Bu şunu gösteriyor.

0: İzmir aslında elektriklenmeyi çok sevmiş ama altyapı buna eş zamanlı büyüyememiş. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi de bunun tam tersi. Altyapı yeteri kadar var ama elektriklenme çok fazla olamamış. Bu neden kaynaklanıyor? İstersen biraz da bunu konuşalım.
1: Tabii ki yani bu coğrafi yapılar da çok etkili burada.
0: Kesinlikle. Bizim davranışsal değişimimiz Türkiye'de çok kabul edelim. Araç almada karar verici birinci çocuklar oluyor artık. Çocukların tercihi çok önemli. İkincisi de komşular. Komşulardan ne gördük, o hangisini aldı, nasıl sonuçlar çıktı, bunlar değerli hale geliyor. Dolayısıyla davranışsal değişimimizde biraz zaman alacak gibi. Ama bunun biraz daha teknik boyutuna gelecek olursak, Doğu Anadolu, Güneydoğu'daki insanların en büyük endişeleri soğuktaki elektrikli araçların performansları. Hemen buna da cevap verelim. Kuzey Avrupa ülkelerinde, örneğin Finlandiya'da elektrikli araç oranı %90'a geldi. Evet, devlet desteği de var bu konuda ama soğuk artık elektrikli araç için almada karar verici bir noktada bulunmuyor. Dolayısıyla bu değişim Doğu Anadolu içinde zamanla gelişecek. Bu bilgilerin yayınlanmasıyla, bu bilgilerin alınmasıyla, komşuların kullanmasıyla bu bilgi de değişecek. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bizim davranışsal değişimimiz biraz da toplumsal kültürümüzden kaynaklı yavaş yürüyor. Ama elektrikli aracın altyapının hazır olması elektrikli aracın da artmasını çok büyük temel sağlayacak.
1: Şimdi orada bir nokta var. Yeni aldığımız bir eğitimde bunu dinledik, öğrendik. İşin mühendisleri tarafından bize anlatıldı. Isı pompası olmayan araçlarda bu kış şartlarında aşağı yukarı %30-%35 bir menzil kaybı yaşanıyor. Avrupa'daki araçlara baktığımızda, özellikle kuzey ülkelerine baktığımızda tabii ki orada ısı pompalı araçların tercih edilmesi birinci sebep. İkinci sebep tabii ki evlerin bir garajının olması tabii. Ve tamamen dışarıda kış şartlarına araçların maruz kalmadan içeride kapalı bir yerde şarjlanması. Bütün bunları aslında doğru detaylarıyla değerlendirmek gerekiyor. Yoksa sadece soğuk aracı etkilemiyor demek başlı başına yetmiyor. İmkanlar da çok önemli. Bir de yine Avrupa'ya baktığımızda genellikle yollar düz. Bizde Karadeniz bölgesine baktığınızda araçların sürekli bir tırmanma eğiliminde olduğunu görüyorsunuz ki bu tabii benzin de olsa yani içten yanmalı da olsa yakıt tüketimini artıran bir şey. Keza orada da elektrik tüketimini artıran bir şey. İnerken şarj etmiyor mu diyecekler tabii ki. Tabii ki ediyor ama çıktığı kadar harcadığı kadar inerken aynısını sağlamıyor. Doğru. Dolayısıyla işte bu alışkanlıklar zamanla oturacak. O menzilleri öğrenecekler, şarj sürelerini öğrenecekler. Biz de ilk başladığımızda sıfırdan neredeyse 100'e şarj ediyorduk. Yani sıfıra 10'a geldiğinde 100'e kadar bekliyorduk. Tabii ki işin öyle olmadığını, pratikte böyle işlememesi gerektiğini öğrendik. Şimdi böyle 20 lira 30 lira kalmadan diyebilirim hatta. Hemen bir %80'e kadar tamamlıyoruz o bir kahve içimi sürede. Yola devam ediyoruz. Bu alışkanlıklar pek kolay değişecek gibi değil aslında. Doğru. Yaşamadan çok anlaşılmıyor. Dediğin gibi o komşu etkisi çok önemli. Hani birinin size anlatması gerekiyor. Burada da şunu öneriyorum ben. Hani hep aynı örnek olabilir ama matematiği matematik öğretmeninden, işte Türkçeyi Türkçe öğretmeninden öğreniyorsunuz. Bunu da komşudan ya da ne bileyim 50 sene önce ehliyet almış birinden dinlemeyin diyorum ben. Uzmanından dinleyin, verilere bakın, datalara bakın, bir de deneyin. Hani size uyuyor mu? Ama en önemlisi kişisel şarj imkanınız var mı? Yani evinizde veya ofisinizde. Bu varsa çok güzel bir şey. Yoksa sıkıntı şurada da doğuyor. 1'e 10 araç gibi gözükse de sizin bulunduğunuz, hani İstanbul'u konuşalım, sizin bulunduğunuz lokasyonda 1'e kaç düşüyor bir de ona bakmak lazım. Bu ortalama bir rakam. Benim olduğum yerde 1'e 50 düşüyorsa ben orada şarjsız çok bekliyorsam problem oluyorsa çok kullanışlı ve çok insanı mutlu eden bir sistem olmuyor bu.
0: Çok doğru. Senin söylediğin gibi aslında bu oyun tek oyunculu bir oyun değil. Yani konuyu sadece müşteriye veya tüketiciye yansıtmamak lazım. Arz ve talep dengesi üstüne bölgesel kontroller, bölgesel gelişmeler ve ben bunun içine bir elektriklenme stratejisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ülke olarak biz nereye varmak istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, bölgesel olarak nerelere gitmek istiyoruz bunların da çok net olarak ortaya konulması gerekiyor. Az evvel değindiğin konu çok güzeldi. Zamanlama ve lokasyon da çok önemli. İşte şarj için %10'u bekleyip beklememek. Ben çevremdeki insanlara şunu öneriyorum. Antalya'ya gideceğiz. İstanbul'dan yola çıktık. Bir alışkanlık hepimiz full şarj çıkıyoruz. İşte 350-400 kilometre sonra yaklaşık hepsinin ortalama bu dönemde batarya istasyonlarında anormal bir yoğunluk oluşuyor. Herkes oraya gelmek istiyor. Halbuki yarım şarjla çıkın ve dolayısıyla o kalabalığın olduğu istasyonları bir atlayın. Bu tür stratejik

0: yaklaşımlar da elektrikli araçla birlikte geliyor. Az evvel söyledim, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi. Buraları seyahat yapılacağı zaman seyahat planlamasının da uygun yapılması gerekiyor. Yani hakikaten bu konuda müşterinin de tüketicinin de biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi bilinçlenme çok daha önemli Murat. Hı hı. Yani nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar, bunları öğrenmemiz gerekiyor.
1: Şimdi teknoloji hayatımızda olduğu için çok şanslıyız. Yani bunu akıllı telefonlar olmadan önce eğer bu aracı çıkarmış olsaydık eminim çok büyük kaos yaşanacaktı, çok zorlanacaktık. Şimdi bununla beraber bir sürü uygulama var. Bu uygulamalarda size kaç kilometre sonra hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiğine kadar hesaplayan uygulamalar bunlar. Bu büyük bir avantaj. Ama yine istatistiklere bakıyorum, ben Avrupa araştırmalarına bakıyorum. Aşağı yukarı %30'un üzerinde müşteri şikayeti var ki bunun genelinde şey oluşturuyor. İşte istasyon yeşil gözükmesine rağmen gidiyorsunuz, çalışmıyor. Call center arıyorsunuz, işte düzelttiriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz, var diye gözüken yerde istasyon olmuyor. Bazen gidiyorsunuz, istasyon var, çalışıyor ama önünde başka bir araç var.
0: Veya ödemede sorun oluyor.
1: Ödeme problemi, evet, o an ödeme yapamıyorsunuz. Şimdi o da aşılıyor bu arada. Hani hep ben onu söylüyordum. X firması, Y firması, Z firması, bir sürü firma var. Hepsine abone olmak zorunda mıyım? Hepsine kredi kartımı tanımlamak zorunda mıydım diye. Şimdi bunlar tek çatı altında birleşip, evet, ben nereden alırsam alayım tek yere ödediğimde, hani içten yanmalı gibi düşünelim. Evet. X petrol firmasından aldığınızda B markasına geçtiğinizde yine aynı kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Abone olmanıza gerek yok. Bu sistemler girmeye başlıyor. Rezervasyonların artması gerekiyor. Ki yani ben saat kaçta nerede olacağım, kaç saat şarj edeceğim bilebileyim, bir garanti alınması gerekiyor. Ya yavaş yavaş, ama ben yavaş diyorum ama hızlı ilerliyoruz bu arada, değil mi?
0: Çok hızlı ilerliyoruz, gerçekten hızlı ilerliyoruz. Şu bilgi de vereyim, elektrikli araç kullananların global bilgi %96'sı ikinci araç olarak yine elektrikli araç almak istiyorlar. Evet, yaşadıkları ciddi sorunlar var ama senin verdiğin örnekten bir başka boyuta geçtiler artık. Yani teknolojik anlamda farklı bir kullanım noktasına geçtiler. Bu müşteride memnuniyet yarattı. Özellikle araç güncelleme konusu var ya Murat, inanılmaz memnuniyet yaratıyor. Yani farklı özelliklerin araçlarına geliyor olması ve bunun farkındalık yaratıyor olması tüketici ayağında çok değerli bir özellik olarak ortaya çıkarıyor. Evet, şarj altyapısı, devlet bu konuda otorite, çok büyük destek veriyor gelişimiyle ilgili. Ama altyapıyı sağlayanların da bu konuda hakikaten emek sarf etmeleri gerekiyor. Şu konuda çok büyük ciddi sorun yaratıyor. Müşterilerden geliyor. Türkiye'de de geliyor, yurt dışında da geliyor. Zaman konusunda bir handikapları var. Şarj etme konusunda ve bekleme konusunda. Hangi istasyonda ne kadar süre beklenecek bilgisi maalesef hala yok. Bunu şarj sağlayıcılarla da konuştuk. İşte sıranın belirli olması, kapasitelerin belirli olması gerekiyor. Rezervasyon sisteminin çalışıyor olması gerekiyor. Olacak mı? Olacak. Çok yakında mı olacak? Ben yürekten inanıyorum. Çok yakında olacak. Çünkü arz ve talep dengesi çok hızlı bir şekilde, eşlenik şekilde büyüyebiliyor. Türkiye'deki elektrik rakipleri çok fazla yok. Evet. Şu anda hibrit biraz rakip gibi görünüyor ama elektrikli araç gerçekten Türkiye'de önü son derece açık ve ben altyapının da buna uyumlu bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum.
1: Şimdi bizim yaşımızdakiler biraz bu gelişimi bildiği için biz tabii sorguluyoruz. Yani elektrikli araç, içten yanmalı araç, dizel araç, hibrit araç, hepsini biliyoruz ama bir de işi yeni jenerasyon olarak düşünmek lazım. Nasıl onlar o çevirmeli telefonun nasıl çalıştığını bilmiyorsa, akıllı telefonlarla doğduysa, evet, tabii ki bir jenerasyonda bu elektrikli araçlarla doğdu. Onların o sessizliği, yoldaki o yumuşak gidişi, vites geçişlerindeki sarsıntının olmaması, yani içten yanmalıyla kıyasladığımızda elektrikli öyle bir geçiş yok tabii ki ama o pürüzsüz gidiş tabii ki onlar için güzel bir şey. Şöyle bir yorum vardı, hatta geçenlerde bunu konuştuk. Çok da güzel bir video yapmışlar. Diyor ki elektrikli aracın önce doğduğunu ve hayatımıza girdiğini hayal edin. Daha sonra da içten yanmalı motorlu araçları icat ediyorlar. Sonra elektrikliyi kullanan içten yanmalıysa soruyor. Diyor ki hani bu niye buna geçtin? Daha mı hızlı? Değil. Daha mı çabuk hızlanıyor? Değil. Daha mı sessiz? Değil. Daha mı çevreci? Değil. O değil, bu değil, hiçbir şey yok. Daha mı teknolojik? Değil. Peki diyor, 2 dakikada dolduruyorum diyor.
0: Tabii.
1: Yani tek fark aslında 2 dakikada depoyu doldurmak. Evet. Planlarsak, bu rezervasyon sistemi gelirse kuyruğun süresini de görebileceğimiz için ben de aynı şeyi savunuyorum. Oturacak ama biraz sancılı tabii bir geçiş süreleri, her zaman her işte olduğu gibi.

0: Ama güzel olacak. Artarsa, evlere artık girerse bu şarj sistemleri çok daha rahat edeceğiz. Geleceğin en büyük teknolojilerinden ya da kullanılan araçlarından biri olacak elektrikli araçlar.
1: Sonraki programlarda detayları da konuşuruz. Tabii hep iyi taraflarını söyledik. Elektrikli aracın risk olan taraflarını da söylemekte fayda görüyorumken, özellikle bunun kullanıcı tarafından bilinmesi, bölgesel yönetimler tarafından bunun kabul edilmesi, teknik bilginin her tarafa yayılmasının herkesin çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Özellikle bayi tarafında, satış tarafında görevli arkadaşların sadece iyi taraflarını değil, rasyonalist olarak negatif ve pozitif taraflarını müşteriye doğru şekilde anlatılması lazım ki ileriye yönelik elektrikli araçlar da kötü bir imaj çizmesinler. Bu noktada sorumluluk hakikaten bütün paydaşlara da düşüyor.
0: Doğru. O konuları da konuşalım. Hani genel bir kanı var ya, elektrikli araçlar yanıyor diye, aslında baktığınızda istatistiklere oranları çok çok düşük. Yani içten yanmalı bir araç daha fazla. Hibritler en yüksek bu arada yanma oranında. Tabii ki bu işin servis boyutu var. Servis elemanının bilgisi lazım. Orada çok yüksek bir voltaj var. Ekipman lazım, özel bir bölüm lazım. O bataryanın tamiri nasıl oluyor, olabiliyor mu? Bunlar lazım. Batarya teknolojisini bilmek lazım. Çok daha kat edecek yolumuz var ama süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölüme saklayalım bunları Salih. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek bizlerle beraberdi. Verilerle ve analizlerle bu bölümde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor.

0: fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Tamam.
4: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
13: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
14: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 15'e uzandı ve 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne gönderdiği video mesajla Türk-Amerikan toplumunun başarılarına dikkat çekerek Türkiye'nin sesi ve de temsilcisisiniz ifadelerini kullandı.
1: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'nin dünya vizyonu için kritik taşıyıcı rolünde olduğunu vurguladı.
1: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır.
2: Dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türklere seslenen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.
2: Erdoğan, Türklerin bulundukları ülkelerde güçlü şekilde var olmaları gerektiğinin altını çizdi.
1: İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Siz

0: Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir.
1: ABD'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşku yaşandı. Bu yıl 43.sü düzenlenen geleneksel Türk Günü yürüyüşünde gurur dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen yürüyüş büyük bir katılım ve coşkuyla hayat buldu. İşte o coşkulanlar.

0: Türk bayrağı Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgalandı, İstiklal Marşımız okundu. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamalar yürüyüş sonrası Madison Meydanı Parkı'nda devam etti.
1: Sadece Türkleri, Türk toplumundan insanları değil, Amerikalı komşularımızı da getirelim. Sonuçta bu Türk-Amerikan toplumunun, Amerika'nın bir parçasının yarattığı bir faaliyet. Yaklaşık 50 yıla yaklaşmış bir gelenek.
0: Türk Günü yürüyüşü kapsamında İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla New York sokaklarında dijital kamyonlar dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri, kültürel değerleri ve çevre vizyonu dünya kamuoyuna aktarıldı. Türkiye'ye özgü değerler tanıtıldı. Aynı zamanda içeriklerde Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi. Türkiye'nin uluslararası etkinliği bağlamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının önemine vurgu yaptı.
2: Türkiye bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü yürüyüşü bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
0: Fas ve Tunus'ta ise Türk mutfağı kapsamında gastronomi atölyesi düzenlendi. Tunus, Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen atölyede Türk yemekleri tanıtıldı. Katılımcılarla birlikte mantı, mercimek köftesi ve çeşitli Türk tatlıları hazırlandı. Fas'ta ise gastronomi festivalinde Türk mutfağı standı kuruldu. İsviçre ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları ise Festiv Alp etkinliğinde buluştu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Cenevre'de düzenlediği etkinliğe Türk mutfak lezzetleri sunuldu.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. Çorlu'da silahlı bir kavga çıktı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden iki polis yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Olay Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu iki polis memuru ağır yaralandı. Bölgede çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi bulunuyor. Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulda vergi düzenlemelerinden Kızılay'a ilişkin yeni kanun teklifine, komisyon çalışmalarından grup toplantılarına kadar kritik başlıklar ele alınacak. Detaylara bakalım.
4: Genel kurulu komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Vergi borcu

0: olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Buna göre afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
1: Nokta alıyoruz efendim. Saat başında buluşmak üzere.

gölge oyununun kadim karakteri Karagöz Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz var, Cemil Koçak. Ne konuşacağız? 1. Milli Birlik Komitesi'ni yakında, biliyorsunuz, birkaç gün sonra 27 Mayıs'ın yine yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ama 27 Mayıs'a dair açıkçası bildiğimiz ya da zihnimizde kalan Adnan Menderes'in ve bakan arkadaşlarının idamı ve darbe. Halbuki 27 Mayıs'ın pek çok veçesi var. Bu akşam çok önemli bir veçesiyle 27 Mayıs'çıları konuşacağız. Zihin dünyaları nedir? Beklentileri neydi? Ne yaptılar? Yan tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Paşa, üniversite, basın kendilerini nasıl tanımladılar? Ama önce kitabı tanıtıyorum. 1. Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960, 13 Kasım 1960 çok kısa bir aralık. Henüz 14'ler tasfiye olmadan. Timaş yayınlarından. Ama bu kitapla beraber ben şimdiden göstereyim size. Bu yandakileri de okursanız, ki inanın sıkılmayacaksınız. Daha önce de konuştuk. Akis dergisi. Eğer bunları okumuşsanız bu kitap çok anlamlı. Daha doğrusu daha merak ederek okuyacaksınız. Diğer taraftan yine Timaş yayınlarından Demokratlar ve Halkçılar 1950-54. Yani devrilenler kimmiş, neler yapmışlar? Bunu da daha önce konuşmuştuk ama bu kitabı da okuyunca bu kitap çok daha anlamlı. Türkiye siyaset tarihinin bir devrini neredeyse an an karar vericiler açısından ve mazur kalanlar açısından değerlendirebileceksiniz. Bir diğer kitap, bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Demokrat Parti karşısında CHP, yine Timaş yayınlarından. Bir de Geçmiş itinayla Temizlenir. Evet. Herhalde o da bunun yanında. Evet. Geçmişin itinayla temizlendiğini bu kitapta da görüyoruz. Evet, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Hocam çok da uzun bir yoldan geldiniz.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Her zaman biz davetinize her zaman memnuniyetle katılıyorum.
0: Müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. 27 Mayıs'ın zihin dünyası dedim. Siz de üzerinde durmuşsunuz. Biz gerçekten bu konuda pek bir şey bilmiyoruz. Bazı isimleri biliyoruz. Bu isimlerle ilgili işte bunların daha sonra Türkiye siyasetinde görünenlerini bir parça daha iyi biliyoruz. Ama açıkçası mesela Cemal Gürsel'i bile bilmiyoruz. Evet. Halbuki 27 Mayıs askeri darbesinin başı.
1: Evet. Özetlemem gerekirse eğer, hani kişisel kütüphanemde 27 Mayıs'la ilgili birkaç paragraf, birkaç raf dolusu kitabım var. Fakat bu kitapların çok büyük bir kısmı Yassıada'daki yargılamalar, idamlar, oradaki karşılıklı ithamlar, suçlamalar ve savunmalarla ilgili. Dolayısıyla 27 Mayıs'ın özeti sanki sadece ve sadece bu Yassıada yargılamalar ve idamlarla bütünleşmiş halde. Oysa 27 Mayıs sadece bundan ibaret değil, Yassıada'dan ibaret değil. 27 Mayıs biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bir siyasi zihniyetin bütünüyle ve çok kapsamlı bir şekilde dışa vurumu. Şimdi bu dışa vurumunun pek çok cephesi var. Bunların tabiri caizse, hani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat diye benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir romanı vardır, kitabı vardır. Esrarengiz bir şekilde. Eğer tabiri caizse bir benzetme yapmak gerekirse 27 Mayıs'ın merkezine giden bir seyahat için yazdım ben bu kitabı. Milli Birlik Komitesi'ni, o komiteyi oluşturan insanların kimliklerini, kişiliklerini, siyasi görüşlerini, tasavvurlarını, hedeflerini tam olarak anlamadan 27 Mayıs'ın bütün bu cephelerine işaret etmek maalesef mümkün olamaz. Bu kitap esas itibariyle 27 Mayıs'ın bütününü değilse de 27 Mayıs'ın merkezini oluşturan bu komitenin bütün faaliyetlerini, çalışmalarını ortaya koyuyor. Bir de üstüne bu çalışmaların gerisinde yatan zihin dünyasını, nasıl bir Türkiye tasavvur ettiklerini, akıllarından ve gönüllerinden nasıl bir Türkiye toplumu geçiyor. Bütün bunları kendi tartışmalarından ve görüşmelerinden ve karar alma mekanizmasından hareketle analiz etmeye çalışıyorum.
0: bu kısa aralıkta bile düz çizgi izlemediğini görüyoruz. Şimdi, yani gelirken ve yola devam ederken.
1: Çok haklısınız. Şimdi bu kitap her ne kadar...
0: Bütün bu tasavvura, beklentiye nispetle.
1: Acaba ne kadar uygun oldu? Evet. Yani bu kitabın yaklaşık 6 aylık bir dönemi kapsadığını söyleyecek olursam eğer, hani 6 ay için böyle 700 küsür sayfalık bir kitap yazmanın ne manası vardır diye soracak olan izleyicilerimiz vardır haklı olarak. Acaba hani bu kadar geniş bir kapsamlı bir araştırmanın sonucu ne olur diye. O izleyicilerimizin bu sorusuna yanıt verirken isterseniz en baştan başlayalım. Kitabın başlığından başlayalım. Hani kitabın başlığı...
0: Niye Milli Birlik Komitesi
1: evet,
0: değil?
1: 27 Mayıs ve Milli Birlik Komitesi olabilirdi. Onu tercih etmedim çünkü 27 Mayıs'ın tamamından söz etmiyorum burada. Önemli kısmından söz ediyorum ama tamamından asla böyle bir iddiam yok. İkincisi, niye birinci? Şimdi tarihte biliyorsunuz böyle birinci, ikinci, üçüncü diye gider. Tabii ilk karşılaştığımız zaman bir olayla ya da olguyla ona hiçbir zaman birinci demeyiz. Şimdi ağzımız tabii dilimiz alışmış, ağzımız alışmış, literatür alışmış. İşte konuştuğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı diye başlıyoruz. Çünkü ikincisi de var. Ama birincisi başladığında ikincisinin olacağından haberimiz yok henüz. O yüzden ona birinci demiyoruz. Harbi umumi diyoruz o zamanki tabirle. Harbi umumi bir süre sonra ikincisi de ortaya çıktıktan sonra birinci adı alıyor. Efendim ikinci Abdülhamit diyoruz. Birincisi var çünkü. Şimdi burada iki tane bana soracak olursanız eğer Milli Birlik Komitesi'nin hayat çizgisinde iki tane Milli Birlik Komitesi var. Gerçi kendilerini hiçbir zaman böyle birinci ve ikinci diye sınıflamadılar ya da böyle bir tanımda bulunmadılar. Ama bütün her yönüyle Milli Birlik Komitesi'nin ilk 6 ayını ve o 13 Kasım 1960 sabahında Milli Birlik Komitesi üyesi olan 14 tane subayın da tasfiye edilmesine kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Milli Birlik Komitesi biraz önce söylediğim gibi birinci değil. Biz düşünüyoruz ki Milli Birlik Komitesi devam edecek ama öyle olmadı. İki tane Milli Birlik Komitesi oldu. Birbirinden tamamen farklı. Birincisi böyle bir tanımlamaya, böyle bir sınıflamaya ihtiyaç var. İkincisi, hani biraz da işin trajikomik tarafına değinmek gerekirse, Milli Birlik Komitesi adını kimin uygun gördüğünü ben kendi araştırmamda saptayamadım. Yani hani Demokrat Parti adını tam olarak kim koydu diye sorduğumuz zaman orada bile Demokrat Parti kurucuları arasında şey var. Tam olarak bir mutabakat yok. Tam olarak Demokrat Parti'yi ilk telaffuz eden kimdir? Ve isim öyle kaldı. Milli Birlik Komitesi ilk olarak kim telaffuz etti? Yani bu komitenin adının Milli Birlik olması gerektiğini bunu saptayamadım. Fakat çok kısa bir süre içinde bunun hani saatlerle neredeyse birkaç gün içinde Milli Birlik olarak oluştuğu çok açık. Çünkü resmi tebliğlerde kısa bir süre sonra Milli Birlik olarak adlandırıyor. Şimdi bu peki her kim olursa olsun ya da her kimler olursa olsun Milli Birliği tercih etmiş olmaların nedenleri ne olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Birincisi, milli olmak önemli. Tarihin her döneminde toplumların milli olmak, kendinden olmak, kendine özgü olmak gibi bir tanıma sarılmaları son derece normal. Hani Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Hani peki Bayındırlık Bakanlığı milli değil mi? Hani ona niye milli demiyoruz? Hani Bayındırlık Bakanlığı başka bir ülkede iş yapmıyor ki, o da burada yapıyor. Ama izleyicilerimizin de şimdi fark edeceği gibi bazı konulara onu yoğunlaştırmak istiyoruz. Milli eğitim yani. Sakın yanlış anlamayın.
0: Sakın tersini zannetme.
1: Yanlıtma yani. Şimdi burada da milli tanımı bununla ilgili. Fakat Bir de işin birlik tarafı var. O nereden ki? O nasıl bir psikolojik eşikten geçilerek birlik tercih ediliyor? Yani 1950-1960 dönemini Demokrat Parti iktidarını ve bu iktidara karşı muhalefetin siyasi argümanlarını, ithamlarını bilmeden bu neden birlik kelimesine bu kadar rağbet edildiğini anlamak mümkün değil. Çünkü buradan kastedilen şey toplumun 1927 Mayıs sabahına kadar son 10 yıl içinde siyasi gruplaşmalar, kutuplaşmalar ya da karşılıklı suçlamalar nedeniyle parçalanmış ve bölünmüş olduğu. Yani bir tarafta Demokrat Parti iktidarını tutanlar, diğer tarafta ona muhalif olan kesimler arasında geniş bir mesafenin açılmış olduğu, bu mesafenin kapatılamadığı, 27 Mayıs'ın ise milli ve artı birlik olarak toplumu yeniden bir araya getirebilme
0: kardeş kavgasından söz şimdi, ediyor ara ara.
1: Hani çünkü 27 Mayıs'ın ilk bildirisinde belki biraz sonra sözünü edeceğiz. Hani toplumda meydana gelen bu siyasi kargaşalıktaki kardeş kavgasını önlemek, kan dökülmesini önlemek ve toplumu yeniden bir araya getirme kaygısı çok öne geldiği için milli birlik çok anlamlı. Fakat izleyicilerimizin şimdi hemen akıllarına gelmiş olabileceği gibi, o zaman niye birinci milli birlik ve ikinci milli birlik? Yani işin özünde şöyle bir şey var. Düşünelim ki 38 kişilik bir komite grubu 6 ay içinde kendi milli birliğini sağlayamıyor. Ya 38 kişi sağlayamıyor. Hani değil ki ordu içinde sağlayacak, toplum içinde sağlayacak, demokratlarla halkçıları tekrar bir araya getirecek. Daha 38 kişi bile bir hani 38 milli kişilik birliğini sağlayamıyor. O yüzden aralarında 14 kişiyi diskalifiye etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Milli Birlik Komitesi'ni kurmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada da bir tuhaf bir çelişki var. Şimdi izleyicilerimiz muhtemelen merak etmişlerdir. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarını, faaliyetlerini, bu zihin dünyasını nereden öğreneceğiz?
0: Şimdi birazdan öğreneceğiz.
1: Evet, şimdi onu anlatayım. Hani kaynağımız nedir? Neye dayanarak bunları söylüyoruz?
0: Evet, buyurun.
1: Birincisi, Milli Birlik Komitesi'nin de tıpkı meclis tutanakları gibi tutulmuş tutanakları var, zabıtları var. Yani nasıl mecliste her konuşmacının kaydı tutuluyor ve merak edenler meclis şeyinden, yayınından bunu öğrenme imkanına sahiplerse, Milli Birlik Komitesi de kendi içindeki görüşmelerini kayda almış. Almış ve çok uzun yıllar önce, belki 30 yıldan fazla zaman önce, ben TÜBİTAK'ta görevliyken meclis kütüphanesinde yaptığım bazı araştırmalar sırasında şu anda artık aramızda olmayan fakat benim şahsen müteşekkir olduğum o zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Müdürü bana bu araştırmalarım sırasında Milli Birlik Komitesi'nin de tutanakları olduğunu ve Meclis Kütüphanesi'nde bunun basılı olarak birkaç nüsha bulunduğunu nakletmişti. Ben de tabii çok merak ettim. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey olduğunu hiç farkında değildim. Kimsenin de farkında olduğunu o zaman sanmıyorum. Sağ olsunlar bana o 6 cilt olan koleksiyondan, tutanaktan bir adet çoğaltarak hediye ettiler. Fakat işin ilginç tarafı, ben tabii başka araştırmalar, başka çalışmalara çok zaman ayırdım. Buna fırsat ancak 30 yıl sonra gelebildi. Fakat
0: 30 yıldır orada duruyor bir taraftan.
1: Orada durmaya devam ediyor tabii ki. Yani ben hani mecliste olan tek nüshayı alıp da kendi kasama kilitlemiş değilim. Evet. Ben oradan sadece bir kopya bana lütfettiler. Yoksa normalde o birkaç nüsha halinde orada durmaya devam ediyor. Fakat birden dikkatimi çekti ki 27 Mayıs'la ilgili olarak yapılmış olan araştırmalarda ya da yazılmış kitaplarda
0: yer almıyorlar.
1: Onlardan hiç yer almıyor ve sözü de edilmiyor. Şimdi bu çok manidar.
0: Hele ki bu kadar askeri darbe yaşamış, girişimlerini yaşamış. Ayrıca 27 Mayıs'ı Türkiye sağı dilinden düşürmüyor. Neticede bunun üniversitede de bir tezahürünün olması beklenir. Ama yok, olmamış.
1: Olmamış. İtiraf edeyim burada izleyicilerin karşısında. Araştırmacıların şöyle bir psikolojik hali vardır. Ben de kendimi buna dahil edeceğim. Böyle önemli bir kaynak, önemli bir belge, önemli bir ona uygun, tabiri caizse ona uygun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Tarihçilik açısından, siyasal bilim açısından veya herhangi bir konudaki bir araştırmada. Örneğin bir şimdiye kadar ünlü bir yazarın hiç basılmamış el yazması, yarıda kalmış bir romanını bulursanız gibi. Ve bu eğer sizin araştırmanız daha uzun zaman sürecek ve yıllar alacaksa, benim birçok defa başıma geldiği gibi, o zaman içinizde şöyle bir endişe kalıyor. Acaba bir başkası benden önce bunu almış alır ve yazar da benim elimde kalmış olan bu önemli kaynak öne geçer mi diye bir endişe oluyor. Fakat bu uzun yıllar boyunca bu endişe boşa çıktı.
0: Endişeye mahal yokmuş.
1: Evet, endişeye mahal yokmuş. Meğersem tabii bugün hani izleyicilerimize veya araştırmacılara buradan söylemek isterim. Tabii bugün artık günümüzün elektronik dijital ortamlarında bugün bütün bu Milli Birlik Komitesi tutanakları tıpkı meclis tutanakları gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde birkaç tık ötede diyelim duruyor. İsteyen hani birkaç tıkla oraya erişip benim bu kitapta anlattıklarımı görebilir. Benim göremediğim ya da anlatmadığım ya anlatmayı ihmal ettiğim şeyleri de tabii yine orada görebilir. Dolayısıyla bunlar hani gizli kapaklı efendim hani
0: ele geçirilen
1: benim, evet benim hani benim özel çabalarımla değil veya özel dedektifliğimle falan elde ettiğim bir şey değil. Zaten var. Türkiye'de bütün bunlar araştırmacılık ruhunun ben eksikliğiyle. Merak, heyecan ve araştırma ruhunun eksikliği bunları getiriyor. Peki tutanakları bulduk dedi izleyiciler. Ne var yani burada? Bana soracak olursanız çok önemli konular var. Fakat önce bu tutanakların kendisinden biraz bahsetmek isterim. Eğer
0: acaba tutanaklara varsa geçmeden biraz insanlardan söz edebilir miyiz? En önce Cemal Gürsel'den.
1: Tabii.
0: Yani çünkü tutanakları zaten şimdi Milli Birlik Komitesi'nin ne başlayınca, daha doğrusu belki 27 Mayıs sabahı bildirileri işitmeye başladığımız andan itibaren ister istemez kitaptaki yolda, haritada aynı MBK'ya gideceğiz.
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi Cemal Gürsel bizim pek bildiğimiz birisi değil, adını biliyoruz.
1: O dönemde de bilinen, yani o dönemde de Cemal Gürsel hani hükümet biliyordu.

0: Milli Savunma Bakanlığı da biliyordur. Orduda hemen hemen herkes tabii ki biliyordur da toplumda bilinen bir isim değil. Zaten o dönemde hani yüksek rütbeli komutanların isimlerinin toplumda o kadar çok dolaşımda olduğunu da açıkçası söyleyemeyiz.
1: Çünkü televizyon da böyle yaygın değil.
0: Değil yani gazetelerde de böyle her gün orgeneral, korgeneralin haberlerinin yayınlandığını da söyleyemeyiz. Böyle bir ortam yok bu sırada. Şimdi fakat Cemal Gürsel'i de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yani korgenerallikten orgeneralliğe getiren, ordu komutanlığına getiren, sonra Kara Kuvvetleri'ne Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getiren de tabii Demokrat Parti iktidarı. Ama Cemal Gürsel'in şöyle bir özelliği var. Orduda ordu üzerinde kişisel olarak sempatisi çok yüksek göründüğü kadarıyla.
1: O ağalık
0: hani Cemal Ağa diyorlar ya ona.
1: Demesi,
0: hani ağalık
1: evet.
0: Biz de biliyorsunuz ağalık böyle hani toprak ağası, feodal ağa falan gibi laflar vardır ama burada bu pejoratif anlamda kullanılan bir ağalık değil. Yani böyle efendim şeyin marabasını döven falan bir ağadan bahsetmiyoruz burada. Tam tersine burada bir üst olarak aslarına hani kol kanat gelen efendim onlarla sohbet edebilen bir kişilikten bahsediyoruz burada. Ve subayları da orduyu da mümkün olduğu kadar korumaya çalışan bir figürden bahsediyoruz. Fakat Cemal Gürsel'in hani 27 Mayıs darbesinin ya da ihtilalinin ya da o zamanki deyimlerden bir tanesi olarak 27 Mayıs devriminin önderi olarak göreceğimizi o zaman söyleselerdi, 27 Mayıs sabahından önce söyleselerdi, muhtemelen pek az kişi
1: itibar ederdi
0: böyle bir şeye. Kimse beklemezdi. Hatta 27 Mayısçılar bile beklemezlerdi. Yani son dakikaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emekliye ayrılmak üzere izne ayrılması.
1: Üstelik evet yaşı sebebi.
0: İzmir'e, Karşıyaka'ya emeklilik hayatı geçirmek üzere yerleşmiş olması karşısında onlar da beklemezdi. Çünkü şimdi 27 Mayıs'ın özelliklerinden bir tanesi bu 27 Mayıs yani 27 Mayısçılar tam olarak kimlerdir? Bir isim listesi koyalım dediğimiz zaman bu isim listesi üzerinde müthiş bir tartışma var. Kimdir? Yani bu işi başlatanlar, sürdürenler, geliştirenler, teşkilatı yayanlar, darbe kararı alanlar, darbe sırasında en başından itibaren bu işte görevli olanlar.
1: Veya sözü en geçerli olanlar.
0: Evet. Kimlerdir bunlar?
1: En çok konuşanlar.
0: Zaman? Şimdi orada bir ne diyelim? Orada önemli bir tartışma ortaya çıkacak. Çünkü 27 Mayıs hani daha 27 Mayıs'ın hemen sonrasında söylendiği gibi son dakikada karar verilmiş ve son dakikada ordunun mecburi bir şekilde siyasi iktidara el koymak zorunda kaldığı bir siyasi süreç değil. Ha, ama tabii o gün bunu bilmiyoruz. Nereden bileceğiz böyle bir şey olduğunu? Fakat 27 Mayıs'ın en başın yani 27 Mayıs'ın yapacak olan teşkilatı en başından itibaren pek çok isim girmiş. Bazıları çıkmışlar. 26 Mayıs gecesinde olan biten hadise ile 27 Mayıs'ın gerçekte bu işi organizasyonunu yapan isimler arasında tam bir eşleşme bulamıyoruz. Şimdi şöyle bir kelime kullanacağım izleyiciler eğer izin verirlerse. 27 Mayıs'ın bence kaderini tayin eden noktalardan bir tanesi bu. Normal koşullar altında gizli bir örgüt ister darbe yapsın, ister devrim yapsın, ister ihtilal yapsın. Başardığı andan itibaren o örgütün en kıdemli ve en önemli isimleri yönetime gelir, iktidara gelir. Yani şimdi Küba'da gerilla

0: kuvvetlerinin başındaki Fidel Castro başa gelir. Şimdi birdenbire yani birkaç gün önce Fidel Castro eğer bir şekilde tarihin garip bir cilvesiyle arkada kalmışsa ve son bir haftada gerilla kuvvetlerine katılmış birisi birdenbire tarihin garip bir cilvesi olarak Küba Cumhurbaşkanı olacaksa, burada siyasal bilimciler şöyle der, burada bir problem çıkacak mutlaka. Kimse bunu kabul edemez. Şimdi 27 Mayıs'çıların bir kısmı, çok önemli bir kısmı, önemliden kastım şu, sayıcı olmayabilir. Fakat siyasi kişilik ve siyasi etki bakımından önemli bazı subaylar 26 Mayıs gecesi Türkiye'de ya değiller ya da dışında kalmışlar işin.
1: Henüz.
0: 26 Mayıs gecesi sadece o gece harekata katılanlar var bir de. Şimdi
1: Cumhuriyet'in ilanı gibi biraz.
0: Bravo, çok iyi söylediniz. Yani kim var kim yok tam o sırada. Tam o sırada.
1: Var. Evet.
0: Kim var kim yok. Şimdi normal koşullar altında bu işi hazırlayanların komite üyesi olması lazım. Ertesi sabah 27 Mayıs sabahında bunları da yazına, yani bunu anlatacağım kısım anekdotlar bizzat 27 Mayıs'ların daha sonra hatıralarında çok ayan beyan bir şekilde ortaya çıkıyor. 27 Mayıs sabahında İhtilal Komitesi diye Başbakanlık'ın toplantı salonunda uzun masada toplanan subaylar bir kere birbirlerini tanımıyorlar bile. Çünkü ihtilali duyan subaylar üniformalarını giyip salona girebilenler ve giremeyenler var. Salona girebilenlerin bir kısmının 27 Mayıs'ta bir alakası yok. Hakiki 27 Mayıs'çıların bir kısmı ise salonun dışında kalmışlar. Kapılar kapalı kalmış. Onlar kapıya hücum ediyor. Yani müthiş bir karmaşık var. Karmaşıklık var. Peki sonunda komite nasıl tespit ediliyor? Anlatıyorlar ondan sonra bu. Birkaç kişiyi diyorlar ki siz alt komite olun ve kaç kişilik bir komite olacağını ve komitenin kimlerden oluşacağını belirleyin diyorlar. Bu arada Cemal Gürsel de orgeneral, eski kara kuvvetleri komutanı diyelim ve orgeneral olarak ordunun üst rütbeli, yüksek rütbeli komutanlara ihtiyacı var. 27 Mayıs'çılar arasında generaller bir elin parmağını geçmeyecek kadar durumdalar.
1: Evet.
0: Şimdi ben size şey yapayım. Yanlış bir şey söylememek için 27 Mayıs'çıların rütbe şeyini söyleyeyim. Yani 5 general var. Milli Birlik Komitesi üyesi olarak seçilmiş 5 general var. 8 albay var. 5 yarbay var. 13 binbaşı var. 7 tane de yüzbaşı var. Yani binbaşılarla yüzbaşıların toplamı 20. 20'ye karşı 5 general. Söylemek istediğim şey, Milli Birlik Komitesi aslında önceden saptanmış isimlerden oluşmuyor. Bu isimler, bu komiteyi oluşturan isimlerin bazıları birbirlerini ilk defa komite masasında görüyorlar. Şimdi kitabımda izleyicilerimiz merak eder, kitabı alıp okurlarsa baş tarafında şunu yazıyorum. Bu kitabın amaçlarından bir tanesi de hangi 27 Mayıs sorusuna yanıt vermektir. Çünkü bir tane 27 Mayıs yok. Orada o masada oturanların pek çoğunun gönlünden farklı farklı 27 Mayıs hedefleri ve amaçları geçmeye
1: başlıyor. Bu sebeple başlıyor. Tanımını da zaten yaparken tartışacaklar. Evet, evet, değişecek. Peki yeniden Cemal Gürsel'e dönersek.
0: Şimdi Cemal Gürsel'in şimdi, oradaki rolüne
1: evet,
0: gelelim.
1: Hem rolü hem de biraz evvel hani birbirlerini tanımayanlar geliyorlar. Evet. Cemal Gürsel hiç beklenmeyen bir adam. Kara Kuvvetleri Komutanı. Darbenin başı. Ama bir Cemal Ağa
0: figürü var.
1: Figürü var, sıfatı var. Ve siz altında çizmişsiniz. Konuşmalarından bakınca Alparslan Türkeş'in dikkat dikkat diye duyurmasının evet. hemen ardından galiba İstanbul'da evet. Bildiri yayınlanıyor ve Cemal Gürsel peşinden konuşuyor. Evet. Türkiye nasıl bir Cemal Gürsel görüyor orada?
0: Şimdi o zaman ilk defa Cemal Gürsel, yani toplumun çok büyük bir kesimi Cemal Gürsel ilk defa tanışmış oluyor o vesileyle.
1: Yani şimdi, bir zamanlar Kenan Evren'i işitmemiz gibi belki.
0: Evet,

0: yani muhtemelen Kenan Evren ismi bununla karşılaştırırsak toplumun çok daha geniş bir kesimi tarafından
1: az çok
0: biliniyordu. Yani Genelkurmay Başkanı denildiği zaman Kenan Evren olduğunu söyleyebilecek daha çok isim vardı o dönemde toplumda. Cemal Gürsel de öyle değil. Şimdi Cemal Gürsel'i uçakla İzmir'den hemen Ankara'ya getiriyorlar. Cemal Gürsel komite üyelerini tanımıyor bile. Yani bir ihtilal komitesi düşünün de, düşünün ki ihtilalciler birbirlerini tanımıyorlar daha. Hani bırakın da onlar bir amaçlar falan belirleyecekler. İkincisi, Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı. Genelkurmay Başkanı zaten tutuklanmış. Yani en yüksek rütbe tutuklanmış. Onun bir altı Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin en yüksek kademesini oluşturuyor aynı zamanda Cemal Gürsel. Sadece hani ihtilalin birinci figürü olmanın ötesinde. Ve o başbakanlık şeyine geldiği zaman toplantı odasına Milli Birlik Komitesi ile toplandığı zaman şimdi anılarda yazdığına göre yine yanılmıyorsam bunu Orhan Erkanlı'nın anılarında yazıyor. O diyor ki arkadaşlar müthiş bir iş başardınız. Hepinizi tebrik ediyor ve gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Artık dağılabilirsiniz.
1: Evet, böyle ayağımın altında dolaşmayın der gibi bir şey var. Der gibi değil diyor
0: öyle
1: zaten.
0: Öyle diyor. Neredeyse. Dağılabilirsiniz. Herkes birliklerin başına dönsün ve normal emir komuta zincirine dönüyoruz. Ben zaten ordunun en yüksek komuta sahibi olarak bundan sonra İdariyi ele alıyorum diyor. İdariyi ele alıyorum diyor.
1: Yani hatta birazdan belki konuşuruz ama Cemal Gürsel'in bu tez canlılığı ve tek başına her şeyi halletme motivasyonu. Mesela üniversiteliler işte sokakta tamam hadiseyi yaptığınızda da herkes evine dönsün. Cumhuriyet Halk Partisi ile de benzer bir şeyi var. Ve asker arkadaşlarına da benzer bir tavrı var. Ve hatta darbeyi de
0: yani
1: ben yaptım gibi
0: evet, söylediği
1: bir
0: şey şu, dağılabilirsiniz, idariyi ele alıyorum. Şimdi öyle deyince salonda diyor Orhan Erkan'da müthiş soğuk bir hava esti. Yani hani şöyle şunu söylemeye gel, sen kimsin ki böyle bir şey söyleyebiliyor? Yani pardon, sizi oraya sayın, herhalde işlerinden söyle geçirdiler. Sayın Paşam, sizi oraya oturtan biziz. Siz değiliz, bizi oturtamaz.
1: O kadar uzun boylu.
0: O kadar uzun boylu. Zaten çıkışıyorlar. Böyle, hatta bazıları ellerini masaya falan vuruyorlar. Yani biraz şiddetli bir reaksiyon. O zaman diyor ki, aa tabii yani söylediğimi yanlış anladınız deyip tebrik etmeye çalışıyor. Fakat aynı gün basın toplantısı yapıyor. Bu normaldir. Her darbeden sonra yapılacak zaten böyle şeyler. Basın toplantısı yapıyor. Çünkü herkes çok merakta yani. Bu insanları kimse tanımıyor ki. Yani Cemal Gürsel'i tanımıyorlar. Nerede kaldı ki yüzbaşımızı tanıyabilelim? Cemal Gürsel diyor ki orada, ey vatandaşlarım, hani orduya güvenin, silahlı kuvvetlere güvenin, bana güvenin. Bu harekatı ben yaptım. Şimdi bu hani her şeye hakim, ben yaptım. Şimdi bunlar komitede ve ihtilalciler arasında kendilerini öyle tanımlıyorlar çünkü kendilerini ihtilalci ve devrimci olarak görüyorlar. Müthiş reaksiyonlar yaratmaya başlıyor. Yani bir dakika, yani öyle değil. Sonra Cemal Gürsel ben yaptım. Hani iş tamamen kişisel bir, hani vatandaşlarım bana güvenin. Yani nereye, bundan sonra ne olacak?
1: Birinci tekil şahıs kullanıyor.
0: Kullanıyor. Birinci tekil. Ben yaptım diyor. Ben yaptım diyor. Şimdi güzel, hani eğer siz bile yapmış olsanız, şimdi vatandaşlarda da şöyle bir şey var. Şimdi ne olacak? Yani demokrat iktidar devrilmiş, efendim bütün yöneticiler gözaltına alınmış, ülkenin nereye doğru gideceği belli değil, yönetime gelenler kim ve ne yapmak istiyorlar belli değil. O yüzden Cemal Gürsel diyor ki, orduya ve bana güvenin ama daha çok bana güvenin, hiç merak etmeyin. Çok kısa bir süre içinde sizi bu felaketin içinden çıkaracağım ve sulh yolunda gideceğiz ve hemen sakın yanlış da anlamayın, diktatör olacak falan da değilim diyor. Şimdi daha ilk konuşmalar böyle başlıyor.
1: Peki ama bu tutanaklara bakınca, daha doğrusu bu 14'ler, hani birbirini tanıyan tanımayan konu.

0: konuşmalarına bakınca Cemal Gürsel'i onların yanında zihinsel faaliyetler olarak nereye koyarsınız?
1: Cemal Gürsel siyasi formasyon olarak bana sorarsanız bazı yüzbaşıların bile gerisinde.
0: Evet.
1: Hiçbir şeyin, yani haksızlık etmek istemem kimseye ama hiçbir şeyin farkında tam olarak olduğunu sanmıyorum. Hele hele 27 Mayıs'ın ilk günlerinde hiç değil. Mesela İsmet Paşa'ya sizin bu, sizin şeyleriniz, sizin talimatlarınız bizim için peygamber buyruğudur diyor. Şimdi komitenin en az yarısı diyor ki bir dakika, yani niye İsmet Paşa'nın peygamber buyruğu oluyor? Yani her şeyi yapan biziz. İsmet Paşa'ya ne oluyor? Ayrıca İsmet Paşa lakırdısı komitenin önemli bir kesimi içinde bayağı alerjik reaksiyonlar yaratıyor. Niye İsmet Paşa'ya bu kadar sempati oluyor? Biz o zaman şöyle dedikodular. Biz bunu İsmet Paşa için mi yaptık yani? Bizim böyle bir niyetimiz var mıydı? Sizin tam olarak niyetiniz neydi diye sormaya başlayacak izleyicilerim. Ya tam olarak niyet ne? Şimdi isterseniz hani 27 Mayıs'ın dramatik kısımlarını anlatmaya başlayayım.
0: Olur. Ben sizin yalnız kitabınızdan bir iki cümlesinin altını çizdim Cemal Gürsel'in. Müsaade ederseniz onları söylemek istiyorum. Çünkü ilginç. Şimdi diyor ki Cemal Gürsel, bizi şimdiye kadar din adamlarımız bir lokma bir hırka esasına inandırmak istemişlerdir. Bu sebeple bizi dünya işlerinden uzaklaştırmışlardır. Bunun ikisi de asla doğru değildir. Şimdi biraz atlayarak geçiyorum. Tanrı bütün dünya nimetlerini insanlar için yaratmıştır. Ve bize demiştir ki, ey insanoğlu, bütün bu nimetleri senin için yarattım. Dünyada işimiz yok. Cennete gideceğiz lafı saçmadır. Bunu söyleyen Tanrı ama.
1: Evet.
0: Dünya işi olmayan adamın cennete gideceği lafı da saf dilliktir. Şimdi başka bir yerde, yani böyle ortalama kahvehanede bile insanın bu şekilde söylemeyeceğini öğreneceği bir şeydir. Mesela değil mi? Tanrı kula saçmalama diye konuşmaz.
1: Ama Cemal Ağa böyle konuşuyor.
0: Evet. Bir ikincisi de güzeldi. Orada da bir hadis-i şeriften söz ediyor ama hadis-i şerif demiyor. Diyor ki bizim milli bir sözümüz vardır diyor. Google'a yazdım ben. Milli söz diye bir tanım var mı?
1: Öyle bir şey yok.
0: Vecize var, şey var, atasözü var ama milli söz yok. Fakat milli söz dediği de çalışmaktan çok bahsettiği için herhalde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız için çalışın, yarın ölecekmiş gibi de temiz kalın. Halbuki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız, yarın ölecekmiş gibi ahiretiniz. Evet. Bu bir hadis-i şerif yani. Milli
1: atıfta
0: söz
1: bulunmuş.
0: Değil.
1: Ona atıfta bulunmuş diyelim. Yani
0: ama bir farkında değil.
1: Evet, atıfta
0: bir
1: bulunmuş.
0: Bir de temiz olmaktan kastı nedir? O da meçhul.
1: Şimdi izninizle bu, buyurun. Madem Cemal Gürsel'in yani açıklamaları. Şimdi Cemal Gürsel'in dünyası çok basit bir dünya.
0: Öyle gözüküyor.
1: Şimdi eğer yönetime iyi, dürüst, namuslu, çalışkan insanları getirirseniz memleket çok kısa bir süre içinde abad olur diye düşünüyor. Onun için yaptığı her konuşma dürüst insanlar kazansın. Dürüst insanlar yönetime gelsin. Şimdi bu dürüstlük tam olarak
0: muğlak
1: nedir?
0: Bir kelime, evet.
1: Kim dürüst, kim değil? Hani bir yıl
0: kendisi fluluk. Herhalde.
1: Yani başta. Kendisi ve kendisi gibileri muhtemelen kast. Yani ona soracak olursanız isim isim söyleyebilir belki. Şimdi çok çalışınız. Şimdi hani Atatürk'ün de şeyi var ya, tek eksiğimiz vardır çalışkan olmak diyor Atatürk.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle, onun da öyle bir şeyi var. Şimdi hani çok çalış, hani bu çok çalış çok kazan para biriktir anlamında değil. Hep birlikte çok çalışalım, memleket kalkınsın, gelişsin, ilerlesin, ileriye gitsin anlamında. Önüne kim gelirse, hani işçiler de gelirse, işçiler hani ücret artışıyla falan ilgilenecek bir durumda değiliz. Çok çalışın, çok üretin, ter dökün, mal üretin,
0: çalışalım,
1: satalım.
0: Ama bir ara verelim.
1: Tabii ki. Küçük malı satmadan önce. Evet. Peki.
0: Küçük bir ara, birazdan hemen buradayız.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Köşe'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damla

0: bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Saatler 16'ya uzandı. Gelişmelerle devam ediyoruz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki polis memuru da şehit oldu. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde meydana geldi. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve maalesef iki polis memuru şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlendi. Diyarbakır başta olmak üzere 23 ilde ekipler zehir tacirlerine göz açtırmadı. Operasyon kapsamında yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız ifadelerine yer verdi. Evet, milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi başladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar sürecek.
1: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. 4 bin liralık bayram

0: İkramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulda vergi düzenlemelerinden Kızılay'a ilişkin yeni kanun teklifine, komisyon çalışmalarından grup toplantılarına kadar kritik başlıklar ele alınacak.
0: Genel kurulu komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Buna göre afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
1: Noktaladık.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Turkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Araya gitmeden önce Cemal Gürsel'den yola çıkarak onun söylemlerinden çalışmak, çalışkanlık diyorduk. Bu arada not almışım, onu unutmuşum sormayı. Siz 1. Milli Birlik Komitesi, neden milli, neden birlik derken bir de komite faslı var. Orada ara ara kitapta görüyoruz, İttihat Terakki'yi refere ediyorsunuz. Evet. Bir kez daha refere Peki. etmişsiniz. Nasıl bir irtibat kuruyorsunuz onu?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Misiniz?
1: Ben onu tamamen ihmal ettim. Çünkü yani milli birlik anlattıktan sonra muhtemelen izleyicilerimiz hani üçüncüsüne ne oldu, komite lafında da bir şey var mı?
0: Çünkü şimdi Türkiye siyasetinde bu kitapta da sizin bütün kitaplarınızda ha. görüyoruz bunu. Daima bir şey var, bir irtibat var.
1: Evet. Şimdi bu komite
0: devam eden bir durum var.
1: Peki hani şöyle bir tarihçi olarak şöyle yaklaşıyorum konuya esas itibariyle. Şimdi komite lafı o dönemde ya da o dönemin yakınlarında hani ne kadar sıklıkla kullanılan bir kelime. Neredeyse ben hiç görmedim mesela. Akis dergisinin bütün koleksiyonunu taradım. Öyle komite, herhangi bir mevzuyla ilgili olarak komite kelimesinin kullanıldığını hiç hatırlamıyorum. Şimdi birdenbire hani milli birliğe çok yani anlayışla karşılıyorum. Yani bana da sorsalardı hani kendimi biraz abartayım isterseniz hani ne koyalım deselerdi. Yani milli birlik gayet uygun. Yani onun yerine başka bir şey koymanın bir manası yok. Komite, milli birlik sonradan biliyorsunuz senatör oldukları zaman tabii senatör 27 Mayıs'çılar senatoda grupların adını milli birlik grubu koyacaklar. Şimdi milli birlik grubu da o zaman daha koyabilirlerdi. Yani illa komite çok bence çok esaslı bir kelime. Yani
0: hani ağırlığı var.
1: Değil mi yani şimdi?
0: Hem de kütleye karşı.
1: Komite. Şimdi, peki bu nasıl bir çağrışım yapar? Bilenler açısından tabii yani. Şimdi bugün hani gençlere komite desek bir çağrışım yapmaz. Hani grup anlarlar falan. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zamanında bu işe girenler kendilerini komiteci değil komitacı olarak tanıtırlardı. Öyle tanımlarlardı.
0: Bir de suçlama var artık Türkiye siyasetinde değil mi? Komitacılık.
1: Komitacılık da bu ittihatçılık ne kadar berbat bir şeydir denildiği zaman yani işte bunlar komitacıdır. Eğer hoşunuza gitmeyen birisi varsa ve hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyorsa ondan sonraki zamanlarda tabii o dönemde değil. Dersiniz ki bu komitacı zaten. Yani bundan bir şey çıkmaz. Hani Celal Bayar'a sorsanız o büyük bir iftiharla diyecek ki ben zaten komitacıyım. Dolayısıyla komitacı olanlar sadece iddiaçılar değil, onun ne diyelim türevleri de o komitacılığı alıyor. Komite. Bana soracak olursanız eğer yani tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani siyasi geleneğimizde bu anlamda jargonda komite ve komitacılık böyle övgüyle söylenen, övgüyle konuşulan, övülen hani Cumhuriyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve yaptıkları
0: bir de yasak ve, hatta evet, birinci yani meclisin sonunda artık İttihat Terakkici olmak
1: hani
0: yasak.
1: Hani İttihatçı olmak bayağı kötü bir
0: vatan
1: durum yani.
0: Vatan hainliği gibi
1: yani
0: bir şey.
1: İttihatçıysanız eğer Cumhuriyet'in biraz ilerleyen bir döneminde başınız bayağı belaya girer. Yani girdi zaten kimileri de asıldı. Onun için hani İttihatçılık, komitacılık falan zaten siyasette olumlu anlamda kullanılan kelimeler ya da kavramlar değil. Fakat enteresan olan nokta milli birlik kendisini komite olarak tanımlıyor. Bu da bana bu çok enteresan geldi. Ve şimdiye kadar bunlar bu tür kelimeler üzerinde aslında siyasi tarihimiz ve siyasi geleneklerimiz ve araştırmacılık açısından bunlar üzerinde bence çok dikkatle durmak lazım. Çünkü bunlar bir çağrışım mekanizması ve ilk akla gelen kelime komite ise eğer bu anlamda demek ki aşağı yukarı 1908'den 1960'a kadar geçmiş yarım yüzyıllık bir dönem. Hani biz tek tek kişiler açısından çok uzun bir dönem olarak görülebilir ama toplum hayatında o kadar uzun bir dönem değil. Onun getirmiş olduğu bütün çağrışımlar, tecrübeler demek ki akıllarda kalmış ve belki de kendilerinin hani nasıl hani genç ittihatçılar vardır ya genç İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye subaylar. Bunlardan birçoğunu tanıyoruz. hemen hemen her gün hala konuşuyoruz bu isimleri. Belki de hani o biraz önce bahsettiğim yüzbaşılar, binbaşılar ve hatta yarbaylar ve albaylar dahi
0: çok genç. Evet. Bu,
1: yani yaşları genç. Belki de o komitacılığın ve komitenin ruhunu tekrar canlandırmak istiyorlar.
0: Bir taraftan da tabii şimdi mesela genç derken siz genç subaylar, işte o zamanki genç subaylar, sonra 28 Şubat'ta genç subaylar. Evet. Mesela gençlik genç ve gençlik gençlerin de öyle bir devamlılığı, sürekliliği var. Belki birazdan da
1: çok iyi bir noktaya parmak bastınız tekrar bir kez daha. 27
0: Çıkışta
1: Mayıs
0: karne.
1: Demek. 27 Mayıs demek hani subaylar, ordu, üniforma, üniversite, üniversite öğretim üyeleri, basın, gazeteciler. Fakat bunlar kesinlikle var. Fakat aynı zamanda ordu kadar gençlerin ve gençliğin el üstünde tutulmaya başladığı bir dönem. Yani o zamana kadar benim görebildiğim kadarıyla hani gençler iyidir, hoştur ama işte onlar mektepleriyle meşgul olan insanlardır. İşte eğitim görecekler, öğrenecekler, büyük adam olacaklar, bir zaman sonra olacaklar. Memleketin ilerlemesine katkıda bulunacaklar. Bu başka bir şey. Şimdi genç, sadece genç olduğu için el üstüne tutulmaya başlanıyor. Yani dokunulmazlık zırhı alıyor.
0: Cevher bulmuş gibi.
1: Yani eğer gençseniz bayağı sükseniz var bir anlamda. Nasıl hani 27 Mayıs sonrasında subaylar omuzda her gördükleri subayı Ankara sokaklarında insanlar omuzlarına alıyor. Gençlerin de durumu aynı şekilde. Yani bir genç artık genç demek yalnızca hani mektebine giden, öğrenmesi gereken, çalışması gereken bir insan olmaktan çıkıyor. Memleketin temeli, memleketin geleceği, toplumun geleceği, istikbal, her şey onda somutlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu genç subaylar, genç üniversiteliler, sokaklarda nümayiş yapan gençler, öğrenciler hepsi birden adeta hani bir kutsal hale içine alınmış o dokunulmazlık kazanıyorlar. İşte
0: 27 Mayıs'ın en önemli
1: noktalarından
0: parçası
1: bir tanesi
0: gibi gözüküyor.
1: Evet. Ve ondan sonra Türkiye siyasetinde gençlerin 60 sonrasındaki ya 60 öncesindeki gençlerin Türkiye siyasetindeki yeri, önemi ve anlamı hani birkaç santimse eğer 60 sonrasından itibaren artık onu metrelerle ölçmek gerekiyor. Artık gençler çok önemli bir unsur haline geliyor.
0: Gelecek.
1: Göz bebeğimiz oluyor bir ama siyasette daha önceki göz bebeği olmamız ülkenin geleceği açısından ilken birdenbire siyasette ana aktör haline geliyorlar. Genç subaylar, genç öğrenciler vesaire vesaire diye devam
0: Şimdi,
1: ediyor.
0: Şimdi birbirlerini tanımayan, ilk defa rastlaşmış olanlar filan, evet. Yani o harekat
1: evet.
0: Yahut
1: teşebbüs.
0: Darbe.
1: Evet.
0: Teşebbüs.
1: Darbe lafı yok, ihtilal lafı yok.
0: Henüz, evet.
1: Hareket, teşebbüs,
0: teşebbüs,
1: milli hareket falan gibi.
0: Tanrı'nın yardımıyla hatta,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Galiba evet,
0: bir
1: kesinlikle.
0: Yerde Cemal Gürsel'in evet. Öyle bir ifadesi var. Şey, gidişat durduruluyor. Fakat hedefte hükümet var elbette.
1: Kesinlikle.
0: Askeri darbeyle indirildiğine göre. Ama başta şunu sormak istiyorum. Neden Celal Bayar hedefte gözüküyor? En büyük hedef Celal Bayar. Hatta Menderes'ten hiç söz edilmiyor bile. Hatta başta hükümetten de söz edilmiyor. Yani hükümet karşıya alınmıyor konuşmalarda. Evet. Bu arada bir de Ethem Menderes'e Cemal Gürsel'in yazdığı bir mektuptan
1: Güzel.
0: Söz ediyorsunuz. O deforme edilmiş olarak çıkıyor ama siz aslını da buluyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve o mektuba
1: ben,
0: da bakınca...
1: Ben bulmadım zaten bu hani vardı. Onu hemen düzelteyim sanki ben bulmuşum gibi değil.
0: Burada
1: kitapta
0: var
1: ama yani
0: evet.
1: Vardı zaten.
0: Bu mektuba da bakınca sonuç itibariyle neden Adnan Menderes'in asıldığını... buna karşılık Celal Bayar'ın yani böyle bir soru sorulmaz ama asılmadığını yani başka
1: ben de,
0: türlü ifade edemeyeceğim. Anlayamıyoruz. Nasıl oluyor?
1: Şimdi bir konuyu itiraf edeyim izleyicilerimizin önünde. Bu soruya cevap verebilecek ben de bilmiyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ama birkaç tane açıklama şıkkı söyleyebilirim.
0: Çünkü çok,
1: kesin
0: çok
1: bir cevabım yok.
0: Suçlamalarla
1: evet. Kesin değil.
0: Hedefe
1: Şöyle.
0: Alınıyor Celal Bayar.
1: Şimdi biraz önce o Ethem Menderes'ten söz ettiniz. Şimdi bir kere Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile anlaşılıyor ki o sırada kimsenin haberi yok tabii. Yani sonradan öğrendiklerimizi sanki o sırada da herkes biliyormuş gibi anlatırsak ya da anlatırsak hiçbir şey anlayamamış oluruz. Şimdi bir gün 27 Mayıs oluyor. Ondan sonra Cemal Gürsel o gün ya da ertesi gün yine bir basın toplantısında diyor ki ey vatandaşlarım, bu sonraki Türkiye'nin vesayetçi sisteminde çok görülecek. Özellikle askerler, ordu bunu çok yapacaklar. Ben zamanında çok uyardım diyerek başlayacak. Evet. Bu DP'lileri, demokrat iktidarını falan çok uyardım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin dedim.
0: İsmet Paşa da dedi.
1: Tabii İsmet Paşa zaten en başta dedi.
0: Hayır, onu da söylüyorlar İsmet Paşa.
1: Yani kaç defa söyledik kardeşim yani. Böyle yapmayın, bak sonunuz kötü olur dedik. Yaptılar yine. Dolayısıyla sonlarının kötü olması artık kaçınılmaz bir akıbet haline geldi. Şimdi bunu söylüyor. Ne yapmışsın? Ben onları uyardım diyor. Şimdi tam olarak ne zaman uyardınız paşam diye sorulduğu zaman mektup yazdım diyor. Şimdi kimsenin ne mektuptan haberi var ne bir şeyden haberi var. İlk defa o zaman ortaya çıkıyor ki bu Yassıada mahkemesinde ortaya çıkıyor ki meğersem Milli Savunma Bakanı ve Adnan Menderes'in de artık hani neredeyse çocukluktan beri en yakını olan, soyadını bile almış olan Ethem Menderes, Milli Savunma Bakanı iken bir gün Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel hala komuta yetkisine sahip iken, henüz daha izne ayrılmamışken ya da emekli olmak üzere harekete geçmemişken, Ethem Menderes'le bir konuşma yapmış. Ve ona ertesi gün uzun bir mektup yazıyor. Bu kitapta da bu mektubun Yassıada Mahkemesi'nde anlatılan metniyle sonradan ortaya çıkacak olan orijinali birlikte sunulmuş vaziyette. Orada diyor ki Sayın Bakanım, geçen günkü sohbetimizde, konuşmamızda da olduğu gibi bana demiştiniz ki görüşlerinizi bir mektupla ya da raporla nakledin. Şimdi onu yapıyorum diyor. Şimdi daha enteresan olan kısım şu. Yassıada Mahkemesi'nde bu cümle hiç okunmayacak. Asıl biraz önceki sorunuzun cevabına gelmek üzereyim. Bütün kötülüklerin Reisi Cumhur Celal Bayar'dan geldiğine dair genel bir kanaat vardır diyor. Bütün kötülüklerin Celal Bayar'dan geldiğini. Çünkü o komitacı. Muhtemelen öyle düşünüyorlar.
0: Peki yani. Şey de olabilir mi orada? Şimdi neticede Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış bir parti. Evet. Ve Demokrat Partililer de her ne kadar mürtecilikle falan suçlansalar da aslında baktığımızda o Cumhuriyet'in başındaki insan profilinin büyük ölçüde benimsenmiş olduğunu evet. görüyoruz. Bilhassa Demokrat Parti evet. idarecilerine evet. bakınca. Ve başta Celal Bayar en sadık Atatürkçü evet. isim olarak acaba sadık ve Atatürkçü olarak bilindiği için mi daha fazla tepki alıyor?
1: Sanmıyorum.
0: Mesela bir de milyonları, yüz küsür milyon, yani Türkiye'nin milli geliri nedir ki yani adamın o kadar parası olsun?
1: Onu sanmıyorum. Muhtemelen o dönemde Adnan Menderes'in toplum üzerindeki olumlu etkisi, yani 1960'ın o sabahında bile hani belki eskisi gibi %56, %50 rey alamaz ama hani nereden baksan yine Halk Partisi'yle denk olacak kadar bir oy alacağı kesin. Yani Adnan Menderes toplumun çok değişik kesimleri tarafından fazlasıyla yüceltilmiş bir isim. Yani öyle yüceltilmiş bir isme ve toplumun bu kadar çok değer verdiği bir isme şeyden böyle cepheden taarruz etmek zor. Celal Bayar ise Adnan Menderes onun çok ötesine geçmiş bir isim olarak geride kalmış ve sanki ne diyelim, o siyasi dedikodular içinde Adnan Menderes yumuşak kanadı oluştururken Celal Bayar asıl sert kanadı oluşturuyor. Öyle bir kanaat oluşmuş. Yani Adnan Menderes'e bıraksanız memleket yeniden güllük ve gülistanlık olabilir ama Celal Bayar maalesef o komitacı ruhuyla, o sertlikle Adnan Menderes'i geriye çekiyor ve yumuşamayı önlüyor. Şimdi asıl ikinci cümleye geliyorum. Asıl vurucunun ama hani bütün memleketin kötü adamı Celal Bayar'dır ilk cümlede söyledikten sonra. Celal Bayar'ın yerine Adnan Menderes'in reisi cumhur olması daha uygun olur diyor.
0: Şimdi mektupta.
1: Mektupta yani başbakanı almış kara kuvvetleri yapıyor. Komutanı Celal Bayar'ı diskalifiye edip onu Celal Bayar'ı diskalifiye edecek ama onun yerine mesela ne bileyim ben başka birisini koymuyor. Yine Adnan Menderes'i koyuyor. Şimdi yazsağda da bu cümle çıkarıldı. Çünkü yazsağda böyle bir cümle okunsa düşünsenize ihtilalin lideri yargıladığı Adnan Menderes'i cumhurbaşkanı yapmaya çalışmış. Daha birkaç gün önce. Üstelik
0: sadece.
1: De yani hani evet. 10 sene önce falan değil yani. Birkaç
0: bir
1: gün
0: ay önce.
1: Önce
0: de değil. Birkaç gün
1: yani
0: önce.
1: Birkaç gün önce yapmaya çalışmış. Tabii bunu bu şimdi diyeceksiniz ki böyle bir mektubun peki

0: Demokrat Parti iktidarı üzerindeki tesirleri ne oldu? Şimdi burası işin ne diyelim gri ya da flu kısmı. Çünkü kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat Demokrat Partililerin gözünden bakıldığı zaman bu mektup Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes tarafından Başbakan'a hiçbir zaman gösterilmemiş tam olarak. Sadece Yassıada mahkemelerinde mektup ortaya çıktıktan sonra Yassıada'daki Yüksek Adalet Divanı hakimleri işte bakın sizi zaten uyarmışlar kardeşim elimizde bu mektup da var. Görmediniz bu mektubu diye sordukları zaman Ethem Menderes diyor ki ben diyor yani gösteremedim vakit bulamadım karışık bir durum vardı. Sadece içeriğinden biraz bahsettim. Bahsedince Adnan Bey şöyle bir durdu dedi ki bunu dedi bu aramızda kalsın. Reisi Cumhur Hazretlerine bunu iletmeyelim. Çünkü mektup o zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı ile Başbakan, Milli Savunma Bakanı bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanını ekarte edip kendilerini oraya
1: ya da Başbakan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın arkasını alıp
0: yani bir komplo mu var
1: gibi oluyor her şimdi, türlü yani.
0: Muhtemelen Celal Bayar böyle bir şey görse diyecek ki bana karşı bir siyasi bir komplo mu hazırlanıyor? Orduyla Adnan Menderes anlaşmış arasında. Bana karşı. Çünkü toplumda bütün oklar
1: bunu bana dediğine göre tehdit ediyor diyecek.
0: Yani, evet. Onun için Adnan Bey de diyor ki ya Yassıada'da o sırada nasıl oluyor tam bilmiyorum ama o sırada mektubun orijinalinin o olmadığı aslında orijinalin demokratların elinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve Adnan Menderes'i diyorlar ki sen orijinali açıkla. Mahkemede açıkla. Kamuoyuna karşı. Yani böylelikle hani ihtilalin liderine demiş ki o yani birkaç gün önce beni bu kadar övüyordun. Şimdi benden ne hesap oldu? Soruyorsun. Fakat Adnan Menderes bu mektubu Yassıada mahkemesinde ilan edilmesini, orijinalini reddediyor.
1: Onun bir cevabı var mı?
0: Onun da cevabı muhtemelen şu. Bana sorarsanız yani cevap dersen yani tamamen hani benimki de spekülasyon ve kanaat. Çünkü eğer o mektubun o cümlesi ortaya çıkarsa ve bu mektuptan Celal Bayar'a hiç bahsedilmemiş ise Celal Bayar muhtemelen yine aynı şekilde düşünecek.
1: Yine
0: yani üstelik de daha da kötüsü aynı davada yargılanırken yanında yargılandığı başbakanının kendisine karşı bir komplo yapmış olabileceğini
1: ve kendini temize çıkartıp Celal Bayar'ı biraz daha hedefe koymuş olacak.
0: Yani hani o tarafa da gitseniz olumsuz, bu tarafa da gitseniz iş olumsuz. Yani sıkıştırılmış bir durumda orada.
1: Menderes açısından ama olumlu bir puan.
0: Menderes açısından tabii yani çok demek olumlu. Ki yani böyle bir şeyi Cemal Gürsel ve Cemal Gürsel'in temsil ettiği mantalite bile Adnan Menderes'in hani Cumhurbaşkanlığını kabul ediyor hala. Yani başbakanlığını bırakın
1: evet,
0: Cumhurbaşkanlığı.
1: Ama onun da mektubu orada okumaması bir siyasi ne diyeyim?
0: İradesizlik duruş, belki de bir bilmiyorum. Duruş. Yani tabii bunu Celal Bayar böyle bir şeyi zaten elinde olsa bile çıkarıp okumazdı. Çünkü mektup onu destekleyecek bir mektup değil. Ama Adnan Menderes'i şey yapardı, desteklerdi ve karşı tarafı da çok güç duruma düşürürdü. Düşünsenize yani mektubun orijinali bu. Yıllar sonra yalnız Cemal Gürsel'e bunu sordular.
1: Evet,
0: tabii.
1: O yüzden ben o mektubu bıraktım.
0: Evet, onu sordular. Dediler ki yani orijinali buymuş, siz niye mahkemede bunun üstünde biraz tahrifat yaparak açıkladınız? O da o zaman şöyle diyor, ben diyor o mektubu diyor özellikle yazdım. Şimdi aradan tabii uzun zamanlar geçtikten sonra yazılan her türlü metin daha sonra başka bir bakış açısıyla tekrar yorumlanabilir ve tevil edilebilir. Aslında benim amacım orada Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasını iyice açmak ve iktidarı bir an önce düşürmek şimdi. Yani siyasi bir taktik olarak ben böyle yaptım. Yoksa gönlümden geçen siyasi formül bu değildir diyecek.
1: Şimdi hazır Menderes Cemal Gürsel'in gözünde neredeydi, Celal Bayar neredeydi açmışken ve dediniz ki Menderes'in halk nezdinde bir şey var, sempatisi ve itibarı var. Yine darbeciler, 27 Mayısçılar galiba söylemlerde gördüm ama nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Menderes'in icraatları, kalkınma, bayındırlık alanında yaptıklarının da belli ki halkta bir karşılığı var ki Cemal Gürsel'in konuşmalarında bunu seziyoruz. Bir yerinde de ilginç bir şey söylüyor yine kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla. Müstemleke ülkeleri de böyle şeyler yapıyor diyor.
0: Şimdi tabii hani bugünler artık geriye baktığımızda.
1: Bir sömürgeci devlet. Şimdi orada tabii kelimeler dediniz ya. Hocam. Sömürgeci devlet, hürriyet, işte boyunduruk altından kurtulmak falan. Böyle baktığında bir nevi Adnan Menderes hükümeti. Sömürge hükümeti gibi.
0: Evet, şimdi burada da büyük bir eski deyimle tenakuz, çelişki var bu bakış açısından. Şimdi bir kere hiç kimse, hani tırnak içinde diyeyim, hiç kimse hani Demokrat Parti iktidarının Türkiye'deki sosyoekonomik dönüşümdeki derin etkisini hani gözden kaçıramaz. Yani bu İnkar edilecek bir şey
1: değil. İnkar edilecek bir şey değil ama o da pek çalışılmamıştı. Evet. Onu da bu kitapta şimdi göstermek evet. istiyorum. Mesela Menderes'te evet. çok konuşuluyor, ediliyor asılma faslıyla ama işte bir şeyler de yaptı diye biliniyor. Evet. Ama ne yaptı?
0: Pek belli. Yani, o da çalışılmamıştı. Ne yaptı?
1: Yani bu kitapta vardı galiba 10 sayfalık bir yerde geçmiş.
0: Ben onu son derece özetledim. Yani
1: siz kitabı çalışmışsınız.
0: Biraz isterseniz eleştiri getireyim burada.
1: Buyurun.
0: Yani demokratlar yani ciltler dolusu yazsa da kitabı yazdılar. Ben araştırma yaparken yani Demokrat Parti'nin 10 yıllık ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, şu bu da ne yaptınız kardeşim? Veya da ne yaptık kardeşim? Bakın şunları yapmışız diye bir kitap bugün hala yok. Yok. Yani Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu bir taş tane propaganda kitabını bırakacak olursak eğer, hani bakanlıklar şey yaparlar ya, işte kömür üretimi şu kadar arttı, linyit üretimi şu kadar arttı, şu kadar petrol çıkardık falan gibi. Onun dışında yani ve bunlar çok küçük
1: yanlış hatırlamıyorsam halinde. Siz kitapta bir tarihçimizin kitabında da sadece 10 sayfanın ile yetinildiğini söylüyorsunuz. Evet. Kimse bu konuya bakmamış
0: hani, gözüküyor. Hani demokratlar çok övülüyorlar ya hani memlekete çok şey kattık. Doğru. Fakat şunun bir bilançosunu çıkarma gayreti niye eksik kalmış? Bunu da anlamak mümkün.
1: Ama bir taraftan da 27 Mayısçıların o devirde bunun farkında olduğu ve bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığı tutanaklardan gözleniyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi bir kere şöyle bir ya, şimdi 27 Mayısçıların siyasi zihniyetinde müthiş bir hani memleket geri kaldı. Gelişemedik. Atatürk'ten bu yana hiçbir şey yapılmadı memlekette. Fikriyatı ortak fikriyatlardan bir tanesi. Peki peki yapılanlara ne diyorsunuz? Yani mesela işte diyorsunuz ki fabrika açacağız. Fabrika açacaksınız ama fabrikanın çalışması için enerjiye ihtiyaç var. Yani elektriğiniz yoksa fabrika nasıl çalışacak? Onun için baraj, elektriği nasıl tutacaksınız? Baraj yapacaksınız. Değil mi? Arka arkaya yani sırf fabrika açmakla bu iş bitmiyor. Bunun çok değişik boyutları var. Efendim birçok defa israf ediliyor bu yatırımlar. Niye israf ediliyor? Bu kadar enerjiye bizim ihtiyacımız yok ki. Yani ne yapacağız bu kadar elektrik üreteceğiz de? Eskiden 10 birim üretirken şimdi 100 birim ürettiğimizi söylüyorsun ama israf yani ne yapacağız bu kadar elektriği biz? Efendim 40 bin tane köyümüz var bunların da elektriğe ihtiyacı var. Efendim bunlar da zamanla olur. Şimdi burada da başka bir zihniyet var. Yani Ankara'nın herhangi bir semtinde elektrik kesilirse yalnız o olmaz. 40 bin köyün elektriği bunlar zamanla olacak. Daha önemli meseleler var memlekette.
1: Peki bunları özür dilerim. Akis dergisinde 27 Mayıs sabahı Metin Toker'in halkın büyük bir coşkuyla karşıladığını iddia ettiği darbe aslında Ankara'dan oluşuyordu. Ve sonra yine biz Akis dergisi üzerinden Demokrat Parti'nin köylere yol ve elektrik götürmesinin israf diye tanımlandığını izlemiştik.
0: Şimdi daha da fenası var. Evet. Onu da söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi yol yapıyorsunuz. İstanbul'da da birkaç tane daha fabrika yapıyorsunuz. Şimdi tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Yazar şöyle anlatıyor bunu. Maalesef köylüler köylerini terk edip İstanbul'a geliyor.

0: geliyorlar. Gecekondular yapıyorlar. Bizim normal hayatımızın içine giriyorlar.
1: Yol yapınca.
0: Tabii çünkü ulaşım olunca başka eskiden gelemiyordu çünkü yol yoktu.
1: Ama bu çok ilginç bir şey. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da hızlı tren yapıldığında göçü arttıracak
0: tabii,
1: demişti.
0: Çünkü yani
1: hızlı tren
0: ne kadar
1: olmasa
0: çok
1: gelmeyeceklermiş.
0: Yani uçak, tren, dolmuş, otobüs, traktör falan olursa insanlar hareket kabiliyeti ona göre gelişiyor. Şimdi 7 ay yolu kapalı olan bir köyden kimler çıkıp gelebilecek, nereye gelebilecek? Ayrıca gelse ne yapacak burada? Şimdi öyle değil artık Adana'ya geldiği zaman Çukurova bölgesinde
1: evet.
0: Çalışabileceği fabrikalar var. Peki nerede kalacak? Gecekondu'da kalacak, fabrikada çalışacak. Bu arada yırtık pırtık şehirde dolaşmaya devam edecek. Ankara, halbuki o güzel Ankara'mızın içinde bir takım böyle tırnak içinde hırpani insanlar dolaşmaya başlayacak. Ve biz
1: sevimsiz
0: olacak. Sevimsiz olacak bu iş. Şimdi bunu istemiyoruz.
1: Bu AKİS'te bunu çok uzun uzun görüyoruz. Fakat 27 Mayıs daha doğrusu Milli Birlik Komitesi'nin kararlarında da biraz sonra yasama organı gibi yaptığı icraatlarında da gözleyeceğiz herhalde. Hani müstemleke devletleri de bu kadarını yapıyor sömürürken beyanı var Cemal Gürsel'in.
0: Bu da şöyle bir şey.
1: Buyurun.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani işte bakın bunları yapmışlar diye bir ya bu kadar çok şey yapıldı işte ne bileyim ben. Tütün alın
1: bunların hepsinin israf diye tanımlanması.
0: Evet.
1: Hatta karar alınması. Ankara'da çimento fabrikası mıydı? Bir fabrikanın hemen daha kapatılması
0: şimdi,
1: kararı.
0: Yani 27 Mayıs'lar gelir gelmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi yatırımlar durdurulsun. Niye durdurulsun? Bunun çünkü mali kaynağı yok. Doğru mali kaynağı yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Yani Adnan Menderes'e sorarsanız eğer.
1: Kasada 5 kuruş yok diyor zaten Gürsel.
0: Kim hakikaten 5 kuruş kalmamış memlekette. Fakat Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer bir dakika boş durmaya gerek yok. Biz merak etmeyin beyler ben para bulurum. Siz İstanbul'un istimlaklarını yapın, yollarını yapın. Siz 4 köprüye daha başlayın. Siz 2 limana daha başlayın. Başlayalım da yani bunların ödemeleri nasıl olacak? Ha, ödemeler kısmına geldiği zaman Demokrat Parti'nin için en zorlu kısım zaten orada başlıyor. Çünkü ortada bunu finanse edecek imkan yok. İki, her iktisatçı yani bize de üniversite birinci sınıfta iktisat dersi okutmuşlardı. Oradan ben de biliyorum. Her iktisat kitabı okuyan bulur. Bir ülkenin yatırım yapabilmesi için cebinde para olması lazım. Yani devletin bütçesinin parası olması lazım. Bunu da iki türlü sağlayabilirsiniz. Birincisi vergi koyarsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir seçimle gelmiş bir iktidar vergileri arttırmak gibi siyasi bakımdan kendisine olumsuz yansıyacak bir şey yapmak istemez. Tam tersine iktidara gelmek isteyen herkes vergileri arttıracağız diye siz bir slogan duydunuz mu hiç seçim meydanlarında? Ey ahali gelir gelmez emlak vergilerini 10 misline çıkartacağız ve böylelikle şu kadar ev yapacağız diyen kimse yoktur. Sadece ev yapacağız derler. Dolayısıyla seçimle gelmiş bir iktidarın demokratik bir rejimde vergi kanalıyla kendisine kaynak yaratma imkanı sınırlı olduğu için onun dışında başka bir yol var. Dışarıdan bir sermaye bulacaksınız.
1: Ya da borçlanacak.
0: Borçlanacaksınız, kredi evet. bulacaksınız, uzun vadeli şeylere gireceksiniz falan filan böyle olacak. Ya da eğer bunu da yapamıyorsanız ki yapamıyor yani her nedense Amerika ve Batı Adnan Menderes'in istediği 300 milyon doları, bugünkü parayla 300 milyon dolar...
1: Hiçbir para değil.
0: Hani diyecek ki izleyiciler, olup olacağı bu 300 milyon dolara mı kaldık yani?
1: O zaman da çok büyük bir para değil.
0: O zaman da değil ama bütün bu yatırımları finanse edebilecek kadar önemli bir para, önemli bir hacimde bir para. Ya da bir başka çok kötü bir yöntem vardır. Genellikle bu geçer akçe olur. Bizim ülkemizde bu genellikle geçer akçedir. Para basarsınız.
1: Evet. Peki. Yani birazdan gelecektim ama hazır buraya gelince evet. ister istemez Devlet Planlama Teşkilatı'ndan da söz edelim istedim. Milli Birlik Komitesi'nin icraatları dahilinde. Şimdi biz Şöyle bir şey gördük Türkiye'de, işte eskiden Milli Güvenlik Kurulu vardı. Yani bu yakın döneme kadar vesaire sistemi dahilinde. İç politikanın büyük önemli mevzuları, dış politikanın belirlenmesinde o vesayette askerlerin şeyi vardı.
0: Rolü var.
1: Rolünden bile yani, öte damgası vardı. Yani siyasi otoritenin bu konularda ne düşündüğünün bir hükmü yoktu. Ama bayındırlık işleri, kalkınma falan, bunlar siyasi iktidarın uhdesinde zannediyormuşuz gibi gözüküyor. Bu buradaki hadiseye göre nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı daha çok kalkınalım diye mi yapıldı? Nasıl yapıldı?
0: Şimdi
1: yani aslında onun da vesayet rejiminin içine sokulması çabası mı bu?
0: Evet. Şimdi bu çok iyi bir tanım oldu bu. Yani ordu siyaset üzerinde ve siyasetçiler üzerinde, toplum üzerinde bir vesayet kurumu. Fakat bunun dışında kalan kısım iktisadi kalkınma, sosyal gelişme vesaire.
1: Onlar da serbestmiş gibi zannediyorum.
0: Onlar da siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim konular. Aslında 27 Mayıs'ın ana felsefesinde şu slogan yatıyor. Memleketin idaresi siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim bir konudur.
1: Biz bunu 10 senede gördük.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu yani siyasetçiler zaten hiç olmasa daha iyi. Şimdi hiç olmasa daha iyi. Yani siyasetçiler, siyasi partiler, o birbirleriyle didişmeleri falan filan ve halkı kandırarak, onlardan oy alarak yarım yamalak işler yapıyor olmaları hiç olmasa daha iyidir. Ama mesela 14'ler eğer ayakta kalabilselerdi muhtemelen uzun yıllar boyunca böyle olacaktı. Fakat maalesef bir noktaya kadar bunlara tahammül etmek zorundayız. O zaman ne yapalım? Ellerindeki yetki alanlarını iyice daraltalım. İşte Milli Güvenlik Kurulu toplandığı zaman siyasetçinin bu konuda, siyasi konularda alabileceği kararlar bizden geçmeden olmaz, onaylanmadan olmaz. Şimdi 27 Mayıs'ın arkasındaki bu felsefelerden bir tanesi şu. Bu Demokrat Parti iktidarı iktisadi kalkınma diye bir şey çıkarmış efendim. Fakat bu plansız, programsız, günlük, saatlik değişen bir şey. Yarısı yapılıyor, yarısı yapılmıyor. Şimdi bunda da yani tamamen haksız falan değiller birçok konuda.
1: Ama bir taraftan da özür dilerim ya, sözünüzü kestiğim için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden çok etkileniyor.
0: Evet.
1: Bunu yer yer vurguluyorsunuz. Evet. Hatta defalarca vurguluyorsunuz. Akis dergisinin CHP'yi endoktrine ettiğini de biliyoruz. Evet, Akis dergisinde de bu israf diye tanımlanmakla birlikte o toplum için düşünülen proje içinde böyle her tarafa elektrik, her tarafa yol zaten yok. Yani imkan olsa da böyle bir harcama yapılmaması gereken bir şey.
0: Şimdi tabii imkanlar belirli ve sınırlı.
1: 27 Mayısçılar Akis gibi mi düşünüyor, yoksa Menderes işte israf etti, düşüncesiz davrandı diye mi düşünüyor, yoksa onun da böyle bir düşüncesi var mı Akis gibi?
0: Var. Şimdi nasıl ki memleketin önemli meseleleri, mesela dış politika, Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle izleyeceği dış politika meselesi bir siyasi partiye falan bırakılacak kadar bir mesele değil. Buna Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Askerler karar verir bu işe. Şimdi Menderes ne yapıyor? 16 ayrı bayındırlık hizmetini aynı anda başlatıyor. Bunun bir planı, programı da yok. Yarısı yarıda kalıyor. Öbür taraf bir kısmı ancak tamamlanıyor. Ne zaman tamamlanacağı belli değil. Diyorlar ki kardeşim bu siyasetçilere kalırsa bu iş. Çünkü siyasetçi gidiyor Mersin'e, Samsun'a, İzmir'e, İstanbul'a, her yere diyor ki hepinize liman yapacağım diyor. Ya bu kadar liman ihtiyacı var. Kesinlikle var, ama bu kadar limanı bizim aynı zamanda yapmamız mümkün değil. Her yerde liman başlıyor. İyi de hiçbir yerde liman tamamlanmamış oluyor. Peki siyasetçiler bunu niye yapıyorlar? Halkı oyunu alabilmek için, değil mi? Oyunu almak için yapıyor. Şimdi yanlış olan nokta işte tam olarak bu. Çünkü biz ancak imkanlarımızla sınırlı şekilde karar vermeliyiz.
1: Bu 27 Mayısçıların
0: 27 görüşü. Mayıslarını düşün. Bunu nasıl yaparız? Uzmanlar. Şimdi uzman kelimesi de çok hani nasıl gençlik böyle önemli bir tılsımlı bir kelime oldu. Evet. Uzmanlar çok önemli. Uzmanı karar verecek kardeşim buna. Nasıl yani doktora gittiğiniz zaman halk oylamasına mı başvuruyorsunuz? Yani acaba ben hangi ilacı alsam daha doğru olur diye halka başvurduğunuz oluyor mu? Doktora soruyorsunuz bunu. Dolayısıyla memleketin en önemli kalkınma hamlelerinin gündemini uzmanlar yapacak. Mersin'e mi daha önemli, İstanbul'a mı daha önemli, Samsun'a mı daha önemli? Ve bunu yaparken de Samsun'ların oyuyla Mersin'in oyunu falan kale alarak yapmayacağız bunu. Memleketin hakiki ihtiyaçlarına bakarak yapacağız. Ve elimizdeki imkanlar şu anda önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Samsun Limanı'nı yapmaya imkan veriyor. Mersin bekleyecek kardeşim. Ve bu devlet planlama teşkilatı bunu yapacak işte. Devlet planlama teşkilatında okumuş çocuklarımız var ya hani gençlerimiz yetişti. İktisatçı oldular, şucu oldular, bucu oldular. Onlar da hep birlikte.
1: Bizim çocuklar.
0: Bizim çocuklar. Gençler yetiştiler, çalıştılar falan. Onlar da toplanacaklar. Diyecekler ki biz memleketin bilen insanları olarak, eğitimli insanları olarak yani bunu çok rica ederim yani Adana'daki çiftçi arkadaşlarımıza sorarak karar veremeyiz.
1: Ya da siyasi otoriteye.
0: Biz önümüzdeki 5 yıllık kalkınma devresinde şu yatırımları yapabiliriz.
1: Uygun
0: ancak.
1: Görüyoruz.
0: Uygun. Sonra efendim Mersinler diyecekler ki biz sonraki 5 yılda sizinki sıranız gelirse eğer 40 bin köye okul, 40 bin köye aynı günde okul açamayız biz. Ne kadar zamanda açarız? Elimizdeki imkanlar bu kadar.
1: Peki, şimdi burada zabıtlarda yine görüyoruz tutanaklarda. Başbakan'a bağlı olsun mu olmasın mı? Tavsiye niteliğinde mi olsun yoksa doğrudan mı bağlayalım? Çünkü herhalde şöyle riskli bir durum da var. Tamamen özerk olursa yani devlet planlama teşkilatına başbakan tabi olursa bu sefer sorumlu da olmayacak. Kötü bir şey olursa bunu çok ciddi bir şekilde tartışıp tartıyorlar.
0: Şimdi
1: buradaki motivasyonları nedir? Neden bu kadar dikkatli bir şekilde bir oradan bir buradan yani bir koyup
0: şimdi
1: bir alıyorlar?
0: Problem şurada. Bugün de olsa aynı problem olur.
1: Tedirginlikleri ne yani?
0: Şimdi eğer devlet planlama teşkilatını bütün siyasi mekanizmaların dışında koyarsanız oraya hiçbir şekilde dokunulmaz. Kılarsanız gönüllerinden geçen aslında o.
1: Ha, istedikleri bu değil mi?
0: Yani öyle bir organ olsun ki devlet planlama teşkilatı, başbakan, hükümet,
1: İdeali
0: maliye
1: bu.
0: Bakanı falan hiçbir şey söyleyemesin oraya. Oradaki arkadaşlar, yetişmiş olan elemanlar diyecek, onlar diyecekler başbakana. Ey başbakan, başbakan onlara herhangi bir talimat falan veremeyecek. Onlar diyecekler ki önümüzdeki 2 yıl içinde sadece Mersin Limanı'na şu kadar milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı.
1: Yani elinde sihirli değnek olsa bu, bir de ikinci sihirli değnek dokunuş herhalde. Böyle olduğu halde yanlış bir şey olursa bunun faturasının da başbakana çıkabilecek olması. Ama böyle bir formül yok,
0: yok
1: maalesef.
0: Yok yani bu imkansız bir şey. Şimdi bir de şöyle, şimdi birileri de diyorlar ki yani böyle hani bir devlet idaresinde böyle bir mekanizma olmaz. Hani başbakan seçiyoruz. O herkese karşı sorumlu. Fakat
1: ya sorumlu,
0: kararlarının hiçbirisini o vermiyor. Yani hiçbir sizin vermediğiniz bütün kararların sorumluluğu yine sizde kalıyor. Böyle bir sistemde olamaz. Bu tamamen siyasi mantığa aykırı. Şimdi öyle bir şey yapalım ki devlet planlama teşkilatının söylediği zorunlu olabilir mi? Birileri diyor ki olsun, zaten istediğimiz şey bu. Olmazsa eğer, zorunlu olmazsa şöyle olacak. Başbakan devlet planlama teşkilatı müsteşarına 2 kararnameyle değiştirecek, kendi adamını koyacak. Ondan sonra diyecek ki ey müsteşar şöyle şöyle yapıyoruz diyecek. O da sanki o söylememiş gibi başbakana dönüp bunları yapıyoruz diyecek. Yani böyle bir mekanizma karşısında ne yapabiliriz? Bazıları çok açık yürekle şunu söylüyor. Kardeşim seçim yaptığınız sürece parlamento, demokratik bir seçim falan olduğu sürece bunu engelleyemezsiniz. Yani başbakan gelecek ve o diyecek ki yani birileri diyecek ki ona bu sene sadece 4 köprü yapıyorsunuz sayın başbakan, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz diyecek ve o da bunu kabul edecek. Ve ondan sonra diyecek ki ne yapalım kardeşim, 4 köprüye müsaade çıktı.
1: Böyle sonra evet olmaz. Mesela 6 köprü ihtiyacına karşılık da halk yarın öbür gün şurada bilmem kaza oldu köprü yoktu dediğinde de faturanın Mümkünse başbakana geçecek.

0: kesilmesi gerekiyor ama imkan olmuyor böyle olursa.
1: Böyle bir sistem olamaz. Onun için yani aslında 27 Mayısçıların temel paradoksu, bir yandan istiyorlar ki siyasetçiler hiçbir şeye karışmasın. Siyaset kurumu diye bir şey olmasın. Bir yandan da olması gerektiği zorunluluğundan dolayı bu iki hadiseyi nasıl bağdaştırabileceklerini bilemiyorlar. Çok haklar, çünkü bağdaştırılamaz bir iş yapmaya çalışıyorlar. Şöyle deseler, mesela 14'lerin arasından bazılarının söylediği gibi sadece devlet planlama teşkilatı olsun kardeşim, bu başbakana ne ihtiyaç var, seçime ne ihtiyaç var, siyasi partilere ne ihtiyaç var, memleketin bütün meseleleri kitabımda yazdım, sona geliyoruz ama
0: gelmiyoruz daha 9
1: daha var mı? Şimdi daha ilk günden diyorlar ki Cemal Gürsel 3 ay içinde yeni bir anayasa, yeni bir seçim kanunu ve iktidara kim gelirse serbest seçimlerle memleketi ona teslim edeceğiz gibi, hani siyaseten söylenmesi İmkansız. Hiç uygun olmayan bir ihtilalci tarafından bir lafı söylüyor.
0: Peki şimdi bunu bilahare bir program daha yapacağız inşallah. Orada konuşacağız ama burada yine de yanından geçmek istiyorum bu DPT ve ekonomiye bakınca, çünkü başka ayakları da var. Geriye dönülmesi, yani şimdi siyasi otorite hiçbir şeyle meşgul olmasın, çünkü bu adamlar bu işleri bilmiyorlar kanaati var. Referans aldıkları zaman aralığını merak ediyorum. Böyle bir zaman aralığı var mı? Ama bunu şu anda sormuyorum. Bu soru kenarda dursun. Peki. Biz sizden işittikçe belki de başka sorular gelir yanında diye. Yeniden konuya dönüyorum. Menderes hükümetini neyle suçluyorlar, neyle itham ediyorlar esasen? 27 Mayısçılar.
1: İki ana alan var. Bunlardan bir tanesi siyasi ithamlar. Bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz bu iktisadi kalkınma. Yani slogan şu: hayali bir kalkınma var memlekette. Yani birileri kalkınıyoruz diye iddia ediyor ama aslında bu bir hayal. Hayali bir şey. Aslında kalkındığımız falan yok. Aslında bir adım bile ileriye gitmişliğimiz yok. Zaten bu şekilde gidemeyiz. Siyasi meselelere gelince. Şimdi burada orası çok hani... Bir hükümeti enflasyona neden olmakla, efendim dış borçlarını çoğaltmakla ve ödeyememekle, efendim dışarıdan aldığı kredileri yanlış yatırımlarla çarçur etmekle suçlamak başka bir şey.
0: Bununla da zaten hiçbir şey yapamaz.
1: Ya ne yapalım yani, ya beceriksiz bir insanlar seçmişiz, bunlar da bu işi becerememişler dönmek başka bir şey. Bir de bir siyasi iktidarı meşru olmanın ötesine geçmek. Artık meşru olmamakla, artık anayasayı ihlal ederek diktatörlükle ülkede tek partili bir rejim kurmaya çalışmakla suçlamak ve bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılıklarını ortaya çıkarmak bambaşka işler. Yani hafiflik, ağırlık ve hafiflik böyle mukayese edilmesi.
0: Burada aralarında bir şey var mı?
1: Tabii bir de gericilik ve laisizme ve Atatürkçülüğe aykırılık meselesi var.
0: Şimdi kabaca bu, zaten bu başlık yetiyor değil mi? Onu medyanın bakışında, üniversitenin bakışında bütün söylemlerde görebiliyoruz. Ama neticede sırf böyle bakarak da yastığa da olmaz ya da işte idamlar hiç olmaz. Orada anayasanın ihlali meselesi nasıl ele alınıyor? Bir de MBK'da ilk bir araya geldiklerinde biliyorlar mı neyle suçlayıp itham edeceklerini ve akıbetini Menderes hükümetine?
1: Şimdi sondan başlayalım.
0: Çünkü bir de gidecek o konuşanlar, tartışanlar.
1: Evet, şimdi sondan başlayalım isterseniz. Şimdi 27 Mayıs sabahı erken saatlerde radyoyu açtığınız zaman bir kere vatandaşlarım, güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor radyoda. Yani ordu adına konuşuluyor. Böyle Alparslan Türkeş konuşuyor ama yani ordu adına birisi konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyor. Güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymak zorunda kaldı. Çünkü kardeş kanı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecbur kaldık. Sakın yanlış anlamayın. Biz kuracak falan değiliz burada memlekette. Diktatörlük falan kuracak da değiliz. Bizim amacımız bu kargaşalığa son verip kısa bir süre içinde iktidarı tekrar seçimle kim kazanırsa ona teslim etmektir. Demek başka bir şey şimdi. Fakat bir yandan da bu konuşma sırasında iktidarın önemli isimleri gözaltına alınıyor. Ve şeye Ankara'da harp okuluna götürülüp orada gözetim altındalar. Şimdi en baştan böyle ihtilalcilerin bu akşamki sohbetimizin başında vurgulamaya çalıştığım gibi 27 Mayıs yani 26 Mayıs gecesine kadarki olacak şeylerden hakkında bir ortak duyguları ve düşünceleri var. Bayarı, Menderes'i, Demokrat Parti iktidarını ve onun bütün yandaşlarını iktidardan düşürmek konusunda herkes hemfikir. Orada bir problem yok. 26 Mayıs gecesine kadar yalnız bu harekattan sonra, bu işlemden sonra ne yapılacağı konusu hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının çok önemli bir nedeni var bana sorarsanız. Bu hatıratların satır aralarından ortaya çıkıyor. Çünkü arada bir birileri hani 26 Mayıs gecesinde iş başardıktan sonra 27 Mayıs sabahından itibaren ne yapacaklarına dair hafif hafif bir şeyleri söylemeye başladıkları zaman çatışma çıkıyor. Çünkü orada bir anlaşma yok. Zaten 27 Mayıs'ın en dramatik noktalarından bir tanesi bu. Böyle biz iktidarı tamam yargılayacağız diyen kimse yok. Yargılayacağız diyen belki çok az kişi vardı 27 Mayıs'çıların içinde. Belki akıllarından geçen nokta bu değildi. Fakat hemen aynı gün ya da ertesi gün üniversite, İstanbul Üniversitesi'nde profesörler çıkıp da 27 Mayıs'ın neden haklı ve meşru olduğunu, Demokrat Parti'nin neden devrilmesi gerektiğini, iktidarın neden gayrimeşru hale gelmiş olduğunu, nasıl anayasayı ihlal ettiğini ve bütün bu suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini beyanname halinde yazınca aslında bu üniversite bildirisi darbecilerin böyle bir niyeti olmasa dahi diyelim ki hiç akıllarından böyle bir şey geçmemişti. Bunu resmi bildiri olarak ortaya koyunca zaten suçladıksız insanları hani birisini cinayetle suçlarsanız sonra arkanızı dönüp gidemezsiniz ki. Ona bir ceza kanununa göre bir şey yapmak zorundasınız. Şimdi aslında 27 Mayıs'çılar bana soracak olursanız eğer amaçları olsun ya da olmasın. Bir kere bu ağır suçlamalar ve ithamların karşılığında yargılama yapmak zorundalar. Şimdi birisi anayasayı ihlal ettiyse memlekette ne yapalım kardeşim? Göz yumalım. Olan olmuş diyemez bir
0: ihtilal. Hatta vatana ihanet suçu var.
1: Şimdi Atatürk'e ihanet etmiş, devrimlere ihanet etmiş, gericiliğe kapı açmış, 31 Martçıları Said-i Nursi'yi almış getirmiş. Şimdi bunu yargılayalım ama bir dakika şimdi bir ihtilal eğer birilerini yargılamaya kalkarsa bu yargılamanın dünyanın ihtilaller tarihinde böyle bir örnek yok. Yani yargıladık ve bir de baktık ki hiçbir suç yokmuş. Hepsi beraat ediyorlar. Evet. Böyle bir şey gözünüz önüne getirebilir misiniz? Yani mecburen hiçbir şeyler olmasa da mahkum etmek zorundasınız. Yani şimdi 1917'de Rusya'da Bolşevikler iktidara geldi. Şimdi ne diyeceklerdi? Biz Çar'ı yargıladık. Aslında 2. Nikola ve ailesinin hiçbir suçu yokmuş. Biz boş yere ihtilal, darbe, devrim yapmışız. Şimdi kendisini iadeye itibar ediyoruz mu diyebilirler?
0: Allah'tan haftaya devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Çünkü
1: ediyorum.
0: Çünkü daha yani konuşacak çok şey var. Evet, kitap üzerinden 1. Milli Birlik Komitesi kısa bir süre içerisinde geçen hadiseler ama haftaya devam edeceğiz. Zaten arada da 27 Mayıs'ın yıl dönümü geçecek. Görüşmek üzere.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 17'ye uzandı. 24'te gelişmelerle haber kaldığı yerden devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki polis memuru da şehit oldu. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde meydana geldi. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler ne yazık ki sonuç vermedi ve maalesef iki polis memuru şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da var. İfadesinde hesaplarındaki para hareketlerinin kişisel finans ve borç döndürme işlemleri olduğunu savundu. Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği ve yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik izleme ve dijital analizler sonucu yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi belirlendi. Ve Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu belirlenen Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. Polis ekiplileri zanlıların adliyeden geçişi sırasında güvenlik önlemleri aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltındakilerden biri de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. İfadesinde papara, kripto ve elektronik para kuruluşlarında aktif hesabı olmadığını ya da kullanmadığını öne sürdü. Masa kanalizlerinde hesabına giren ve çıkan para hareketleriyle ilgili savunmasında bu paraların büyük bölümünün kredi borcu çevirme, kredi kartı borcu çevirme, nakit ihtiyacını karşılama ve kendi para hareketleriyle ilgili olduğunu öne sürdü. Perpa'da esnaf olan bazı kişilerden komisyon karşılığı para temini şeklinde bir sistem kullandığını, yüksek banka faizleri nedeniyle bu yönteme

0: yöneldiğini, hesabındaki yüksek miktarın sebebinin de bu olduğunu iddia etti. Para hareketlerinin kişisel finans ve borç döndürme işlemleri olduğunu savundu. Evet, İstanbul'da uluslararası suç şebekelerine ve küresel uyuşturucu baronlarına bir büyük darbe daha vuruldu. MIT'in adeta bir gölge gibi takip ettiği, kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşı kıskıvrak yakalandı. Milyarlarca liralık kirli parayı lüks içinde aklamaya çalıştı. Ancak Türk istihbaratının küresel radarından kaçamadı.
1: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
2: Örgüt elebaşını dünya aradı. MIT ve İstanbul Emniyeti yakaladı. Uyuşturucu çetesine ağır darbe vuruldu. MIT ve İstanbul Emniyeti başarılı operasyonla kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunu yakaladı. Uluslararası suç şebekelerine ve küresel uyuşturucu baronlarına bir büyük darbe daha vuruldu. Hollanda makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 51 yaşındaki Hollandalı baron için MIT büyümeye bastı. MIT'in elde ettiği istihbarat bilgileri narkotik ve istihbarat şube müdürlükleriyle paylaşıldı. Uyuşturucu baronu Pendik'te tespit edildi. Takibin ardından uygun zamanda operasyon yapıldı. Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu paralarını nasıl akladığı ve hain planları tek tek deşifre edildi. Türkiye'nin küresel suç örgütlerine karşı yürüttüğü mücadele bir kez daha görüldü.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ele aldığı konular netleşti. Çin'den gelen açıklamaya göre Tayvan sorunu konuşuldu. Xi, Orta Doğu'daki savaş konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne müzakere tavsiyesi verdi.
1: 9 saate yakın birlikte vakit geçirdiler. Tayvan ve İran konularını görüştüler. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke ilişkilerinin yanında dünya barışını da ele aldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette tartışılan konulara dair basına yazılı açıklama yaptı. Ziyarette Devlet Başkanı Xi'nin Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdi. Burada güç kullanımının sorunları çözmeyeceğini vurguladı. Diyaloğun tek doğru tercih olduğunun altını çizdi. Çin, ABD'yi İran'la anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeye teşvik etti. Ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptı.
2: Great leader, I say it to everybody. You're a great leader.
1: Xi, Tayvan sorununu da ele aldı. Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'la yeniden birleşmesinin Çin ulusunun ortak özlemi olduğunu belirtti. Sorunun uygun şekilde ele alınması durumunda ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı olacağı vurgulandı. ABD'nin tek Çin ilkesine uyacağının umulduğu da bildirildi.
0: Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Yunan basınının dikkatini çekti. Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğinin Avrupa'nın İHA pazarını etkileyebileceği ele alındı.
3: Türkiye ve Fransa Savunma İşbirliği Yunanistan'ın merceği altında. Yunan basını Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğini ele aldı. Gazeteler Baykar'ın küresel ortaklık ağını genişletmesine dikkati çekti. Power Game Baykar'la Safran arasındaki ortaklığın Avrupa savunma sanayindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu vurguladı. Anlaşmanın Avrupa İHA pazarını etkileyebileceğini yazdı. NATO'nun silahlanma programlarını ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği yorumunu yaptı. Yunan haber sitesi, Euroflir sistemlerinin Avrupa'daki en gelişmiş elektrooptik çözümlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu teknolojinin Bayraktar TB2'ye entegre edilmesinin keşif ve gece operasyonları açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Haberde Baykar'ın Ukrayna ve Libya ile Orta Doğu'daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici haline geldiği ifade edildi. 10 Alert'in haberinde Baykar ve Safran arasındaki işbirliğinin sensörler, navigasyon teknolojileri ve güdümlü silah entegrasyonuna odaklandığı bildirildi. Haberde Bayraktar TB2 platformlarının Euroflir sistemleriyle donatılmasının gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini geliştireceği belirtildi. Yayın kuruluşu anlaşmanın yalnızca teknik entegrasyonla sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda daha geniş kapsamlı endüstriyel işbirliklerinin de önünü açtığı ifade edildi.

0: Yunanistan merkezli Pentapostagma ise habere Yunanistan'da Fransız haini başlığını verdi. İşbirliği anlaşmasının Atina'da rahatsızlık uyandırdığını yazdı. Söz konusu anlaşmanın Yunanistan'la Fransa arasında yenilenen savunma işbirliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkati çekti. Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayi ile işbirliği yapmasının Atina'da çelişkili bulunduğu ifade edildi.
1: Bolivya'da hükümet karşıtı gösteriler giderek şiddetlendi. Protestocular ve polisler arasında arbede yaşandı. 3 kişi yaşamını yitirirken 57 kişi gözaltına alındı.
0: Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Ülkede artan ekonomik kriz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle tansiyon yükseldi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler yollara barikat kurarak polisle çatıştı. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler Molotov kokteylleri ve taşla karşılık verdi. Hükümet, yol kapatma eylemleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamayan bazı kişilerin hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Taşkınlık çıkaran onlarca kişi ise gözaltına alındı. Hükümet, barikatları kaldırmak için geniş çaplı operasyon başlattı.
1: Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgınını küresel sağlık acil durumu ilan etti. Mevcut salgının pandemi kriterlerini ise karşılamadığını belirtti. 246 şüpheli vaka ve şüpheli vakalara bağlı 80 ölüm bildirildi. Bu vakalardan 8'i laboratuvar ortamında doğrulandı. Ayrıca Uganda'da 2 vaka kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise 1 vaka daha rapor edildi. Açıklamaya göre bilinen veya şüpheli vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlara dair bilgiler henüz sınırlı. Salgının küresel sağlık acil durumu ilan edilmesinin ardından yeni bir pandemi korkusu da dünyayı sardı. Sağlık örgütü mevcut salgının bir pandemi kriterlerini ise karşılamadığını belirtti. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü. Panik anları kameralara yansırken 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
0: Hızla yayaların içine daldı. Kalabalık panikle etrafa koştu. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü çok sayıda kişiyi yaraladı. Sürücü aracı yayaların üzerine sürdü. İnsanları metrelerce savurdu. Olayın ardından araç bir mağazanın vitrinine çarparak durdu. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların yarısının durumu ağır. Bir kadının iki bacağı da ampute edilmek zorunda kaldı. Sürücünün elinde bıçakla araçtan indiği görüldü. Kendisini kovalamaya çalışan bir kişiyi yaraladığı belirtildi. Şüphelinin çevredeki kişiler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 31 yaşındaki Fas kökenli İtalyan vatandaşının neden böyle bir eyleme giriştiği henüz bilinmiyor.

0: İstanbul Fatih'te seyir halindeki YTT otobüsü yol kenarındaki inşaat demiri yığınının üzerine çıktı. Kazanın şiddetiyle dev bir demir çubuk otobüsün içine ok gibi saplandı. O sırada içeride bulunan bir kadın yolcu demirin isabet etmesi sonucu yaralandı.
1: Şiş otobüsün içine girdi.
2: Ne yapacağını şaşırdı. Otobüse saplanan demirden yaralandı.
1: Şuradan girdi.
2: İlginç olayın adresi Fatih'teki YTT otobüsü. Seyir halindeki otobüse yol kenarındaki inşaat demiri düştü. Bir demir araca saplandı. Feci kazanın ardından bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla saplanan demir araçtan çıkarılırken yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
1: Hele bak ya. Şuradan girdi.
0: Denizlerimizde biyoçeşitliliği tehdit eden ve insan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi efendim. Konunun detaylarını ise balıkçı Kenan merak edenler için aktardı.

0: Marmara'nın eşsiz sularında yüzen tehlike balon balığı. Etinde lezzetli zehir var.
1: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır.
0: Sıcak suları seven ve zehriyle ölümcül tehlike saçan balon balığı Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. Güçlü çene yapılarına sahip olan balon balıkları Marmara'da da tehlike saçıyor.
1: Yalnız şekilleri değişik, uzun dikenli, kısa dikenli ve dikensiz olanları bile var. Halkımız balık zannediyor, yiyilecek balık. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde.
0: Konuyla ilgili uzmanlar bu istilacı tür için uyarılarda bulunuyor.
1: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerdeki istilacı türün yayılımını engellemek ve popülasyonunu azaltmak için yoğun bir mücadele halinde.
1: Teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık. Devletimiz bu balık türleri azalsın diye her balon balığının kuyruğu için 35 lira ikramiye vermektedir.
2: Türk askeri olmak şüphesiz başka bir gurur. Hassal kışlasında da engelleri nedeniyle vatan borcunu yerine getiremeyen gençler temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker oldu efendim. Kışlaya adım atan kahramanların heyecanı ve ailelerinin gururu gözlerinden okundu.
3: Oğlum çok mutlu, çok mutlu.
4: Engel tanımayan Mehmetçikler kamuflajlarını giydi, bir günlük askerlikleri bir ömürlük gurura döndü. Hastal kışlası çok özel misafirlerini ağırladı. Engelleri sebebiyle normal şartlarda askerlik yapamayan vatan sevdalısı gençler temsili askerlik uygulaması kapsamında 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda bir araya geldi. Tabii kamuflaj öncesi askeri tıraş olmadan olmazdı. Tıraşın ardından sıra giyinmeye geldi. Kamuflajları giyen gençler duygularına hakim olamadı.
5: Buradan da kurmuyor.
4: Eğitim sahasında disiplin vardı. Uzman personel eşliğinde temel askeri disiplin ve yanışık düzen eğitim alan yeni erler komutanlarına harfiyen uydu. Eğitimlerin ardından kışladaki sergi alanına geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli silahlarla mühimmatlar teknik kapasiteleriyle birlikte tek tek Mehmetçiklere tanıtıldı. Ve en önemli an, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şanlı Türk bayrağı alandaki yerini aldı. Sancağın gölgesinde ellerini silahların üzerine koyan engelli erler tek bir ağızdan askerlik andını okudu. Yemin töreni sırasında aileler gözyaşlarını tutamadı.
6: Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur, gez olur, vatanına göz dikeniye.
3: Oğlumu bu kıyafetler içinde bu askeriyede gördüğüm için çok mutluyum. İlk gördüğümde boğazıma bir düğüm oturdu. Çok duygulandım. Yani sızı hissettim, acı hissettim ama bir taraftan da mutluluk bu kamuflaj içinde görmek de çok güzel bir şeydi.
7: Bir baba olarak tabii ki çok duygulandım, çok etkilendim. Ya anlatılmaz bir duygu yani. Ya hep televizyonda, sosyal medyada hep izlerdi. Şimdi ilk geldi çok heyecanlandı yani. O heyecanlanınca tabii biz de heyecanlandık.
8: Bunu herkes tatmasını isterim. Gerçekten gelsinler.
4: Törenin ardından yaş kütüğüne temsili plaket çakıldı.
9: Buraya bakabilir misiniz ya?
2: Hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Şanlıurfa'da bulunan pazardaki hayvanlar hem kent içinde satılıyor hem de İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'nın aralarında bulunduğu pek çok şehre gönderiliyor. Çiftçiler ise son yılların en yüksek talebini yaşandığını belirtirken yağışların artmasının da sevindirici olduğunu söylüyorlar.
10: Kurban Bayramı yaklaştı. Hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da hareketlilik arttı. Şanlıurfa'nın canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk artarken besiciler hayvanlarını satışa sunmaya başladı. Şanlıurfa'nın merkez ve ilçeleriyle bölgedeki bazı illerden besiciler aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanları kurbanlık olarak satmak üzere merkezi Eyyubiye

0: ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarına getiriyor. Hayvanlar Şanlıurfa'da bulunan hayvan pazarından kent içine ve birçok şehre gönderiliyor.
1: Özellikle küçükbaş hayvan noktasında yüksek bir ticaret potansiyelimiz var. Yıllık 1-1,5 milyon küçükbaşın, 500 bin büyükbaşın sevkiyatın yapıldığı bir pazarımız.
0: Öte yandan yağışlar da besicilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler bu yıl yağışların yem arzını artırdığını vurguluyor.
2: Kurban Bayramı şu an için yaklaştığından dolayı artışlarımız %20-%30 artmıştır. Daha inşallah da artacak.
1: Biz batıya ilerindeki metropol şehirlere kurban alanına satışı yapıyoruz, gönderiyoruz oraya. Hayvan varlığında şu anda bir sıkıntımız yok.
0: Kurbanlık alacak vatandaşlar canlı hayvan pazarında hareketliliğin tadını çıkarıyor. Pazarda satılan küçükbaş hayvanların fiyatları ise 20-25 bin lira civarında.
3: Noktalıyoruz efendim. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Merve Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın. Bir yere ayrılmayın.

0: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Sarpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya...

0: BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Oyun tasarımcısı ve eğitimci Özbey Doğa Karslıoğlu bizimle birlikte. Bu alanın bilinmeyen detaylarına dair kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız hemen başlayalım. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, sizi kısaca daha yakından tanıyabilirsek ve böyle başlarsak mutlu olurum.
1: Tabii ki. Ben Özbey Doğa Karslıoğlu. Yaklaşık 18 yıldır prodüksiyon, animasyon ve oyun tasarım süreçlerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Açıkça söylemek gerekirse 18 yıldır bir işi daha hızlı, daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir sorunun cevabını arayarak geçiriyoruz. Bu bağlamda da şu anda hem eğitim süreçleri veriyoruz, hem tasarım süreçlerine devam ediyoruz, hem de daha önce denenmemiş farklı projeleri hayata geçirme çabası içerisindeyiz.
0: Peki tüm bunları yaparken CGI, yapay zeka, dijital konular ve içerisine dahil ettiğimiz sinema ve oyun tasarımını da birlikte düşündüğümüzde bunlara ne zaman ilgi duymaya başladınız ilk ve neden bir insan ilk etapta bunlara ilgi duymaya başlar?
1: Açıkçası şöyle bir süreç işledi. Benim babam gazeteci. Kendisi sayfa tasarımı üzerine çalışıyordu. Ben de 10-12 yaşında o gazetenin mutfak denilen yazı işlerinde büyüdüm diyebilirim. Orada kullanılan o dönemki işte Quark Express ve benzeri yazılımların nasıl kullanıldığını, bu üretim bağının nasıl olduğunu o yaşlarda merak edip incelemeye başlamıştım. Sonrasında ben sayısal çıkışlıyım. Hani sayısal çıkışlı olduğumuz için birden fazla deneyim işte fizik, kimya, biyoloji gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte aslında mühendislik fakültesini bitirdikten sonra hani yapmamaya karar verdim mühendisliği ve iletişim süreçlerine devam etmeye karar aldım. Babadan gelen o tasarım gücüyle. Hani bu sayısalın getirdiği belki birden fazla disiplini merak edip bu alanda ilerlemenin sonucu belki birden fazla yazılım, birden fazla teknik üzerine çalışmaktı. Ama esasen baktığımız vakit genel olarak süreç biraz daha yetmemesiyle alakalı. Yani mesela bir kurgu yapacaksınız. O kurguyu yaptıktan sonra biraz daha makyaj katmanız gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki ben buna bir animasyon programı öğrenip animasyonlar ekleyeyim. Animasyon eklediğiniz vakit bu sefer o animasyonlarda kullanacağınız grafikleri hazırlamanız gerekiyor. Diyorsunuz ki ben bu grafik tasarım süreçlerini de buna ekleyeyim. Derken bir anda birden fazla yazılım üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. İki boyutlu dünyada açılan çalışma penceresi bir anda üç boyuta kaydığı vakit ise yine ekstra yazılımlar devreye giriyor. Ve mesela daha öncesinde biz bunu nasıl bu üretim mantığı daha hızlı bir şekilde yapabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladığımız vakitte ekstra yazılımlar arka arkaya gelmeye başlıyor.
0: Çok güzel özetlediniz. Benim de bilmediğim detaylar var. Sizle öğreniyorum ve seyircilerimizle birlikte. Evet. CGI film prodüksiyonu ne demek?
1: Yani CGI dediğimiz Computer Generated Imagery dediğimiz sistem tamamen bilgisayar tabanlı bir tasarım süreci aslında. Yani bilgisayarda

0: oluşturulan grafiklerin, animasyonların seyirciye daha realistik olarak gösterilmesi diyebiliriz.
1: Gerçekçi görüntülermiş gibi.
0: Gerçekçi görüntülermiş gibi. Yani bu yıllar önce en çok bilinen Jurassic Park filmiyle başlayan bu süreç günümüzde hala devam etmekte ve bütün filmlerde, dizilerde, oyun prodüksiyonlarında bunun yine çalışmalarını gözlemleme durumundayız. Çünkü artık olmazsa olmaz bir süreç. İnsan daha fazlasını istiyor. Yani mesela bir en basit bir tanıtım filmi çekiyorsunuz. O gittiğiniz yerde o insanlar orayı zaten her gün sizin videoda çektiğiniz gibi görüyorlar. Diyor ki bana daha farklı bir şey sun, bana daha farklı bir şey ver. Yani o zaman işin içine biraz daha makyaj girmeye başlıyor. İşte ekranın içerisinde dönen yazılar veyahut da bir anda ortaya çıkan grafikler. Hani bunlar işi çok daha farklı bir hale getirdiği için hani bizim bu gösterdiğimiz animasyon süreçlerinin aslında her alanda çok yüksek şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor.
1: Az önce Jurassic Park'ı andınız. Evet. O zaman da peki yapıldığında adı CGI olarak mı anılıyordu ve biliniyordu?
0: Yani şöyle açıkçası o dönemler zaten bayağı taş devriydi. Zaten bu Trax'in de bir kısmı tamamen şey olarak ne doğru ismi? Fiziksel olarak tasarlanmış ve sette de kullanılmıştı. Daha sonraki görsel efekt dediğimiz şeyler. Hani bu açıkçası daha çok CGI adıyla değil de görsel efekt adıyla adlandırılıyordu. Tamam. Sonrasında artık günümüzde programların çok fazla kullanıcıya ulaşmasıyla ve bu yazılımların da daha uygun maddi olarak insanlara ulaşmasıyla CGI süreçleri artık sıfırdan bir kişinin istediği şekilde oluşturabileceği bir üretim bandına dönüştü. Bu noktada şu anda çok rahat ulaşılabilir programlar mevcut.
1: Çok güzel. Tüm bu anlattıklarınızın ve teknik özelliklerin oyunlara etkisi nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyuncu oyunu oynamadan önce o oyunun nasıl oluştuğunu, o karakterin nasıl doğduğunu, o ortama nasıl geldiğini, biz burada ne yapıyoruz, biz burada hangi sonuç üzerine bu macerayı yaşıyoruz dediğinde burada tamamen trailerlar giriyor. Yani burada tamamen bizim CGI videolarımız devreye giriyor. Yani oyuncuyu o sinematik evrende taşıyan, o oyuncuyu A noktasından B noktasına getiren ve tamamen oyunun mantalitesini sunan aslında bu şekilde sinematik CGI videolar oluyor. Yani günümüzde birçok oyunun başlangıcında o ilk oyuncuyu yakalayan, oyuncuyu kendine aşık eden bütün süreçlerde CGI film prodüksiyonunun ağırlığını görüyoruz. Çünkü hani baktığınız vakitte oyunun oynanılabilir demoları insanların gözüne çok iyi geliyor ama esas show time dediğimiz bizim tamamen o CGI videolarla oyuncuyu etkileme çabası içerisine giriyoruz. Bu noktada da tamamen oyunların olmazsa olmazı dediğimiz CGI videolarla oyunun içerisindeki en büyük üretim süreçlerini yapıyoruz diyebiliriz.
1: Peki basit bir teknik anlatımla, çünkü takdir edersiniz ki bazı detaylar bize karışık geliyor olabilir. Basit bir teknik anlatımla CGI'de üretim süreci nasıl ilerliyor aşama aşama?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Nasıl özetlersiniz bu
0: süreci? Öncelikle bir konsept tasarım elimizde olması gerekiyor. Yani sıfırdan bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu konsept tasarımdan sonra bizim 3D modelleme süreçlerimiz devreye giriyor. Burada kullanılan 3D asetlerin, yani bir bina, bir araba veyahut da benzeri o sahne içerisinde kullanılacak olan 3D objelerin tasarımlarına giriliyor. Burada kullanılan birçok yazılım mevcut. Daha sonrasında bu modelleme süreçlerinden sonra bunların kaplama dediğimiz işte boyama süreçlere giriyor. Bu texture dediğimiz, materyal dediğimiz bu 3D modellerin üzerine giydirilen katmanlar oluşturulmaya başlanıyor. Daha sonra katı modeller ve organik modeller olmak üzere, yani katı modeller dediğimiz şeyler işte ev, araba ve benzeri süreçler. Organik modeller dediğimiz ise işte insan ve hayvan formları. Burada da daha sonrasında organik modellerin aynı şekilde modelleme ve kaplama süreçleri gerçekleşiyor. Daha sonra işte bizim rig sistemleri dediğimiz, daha sonra rig sistemlerin üzerine animasyon süreçte dediğimiz safhalar başlıyor. Daha sonra işte lighting, shading gibi benzeri ışık ve farklı üretim bantlarından geçip en son ürünün son halini görmeye başlıyoruz. Yani aslında her biri farklı bir uzmanlık alanı ve farklı bir teknik detay içeriyor.
1: Birkaç noktaya değindiniz lighting gibi. Onları biraz daha müsaadenizle açmak istiyorum ama 3D modelleme ve dijital varlık üretimi meselesi var. Doğru telaffuz ettim mi? Bu nasıl bir alan ve bunun kullanım alanları nedir? Bize nasıl açıklarsınız?
0: Tabii şimdi bizim CGI animasyonlarda, CGI prodüksiyonlarda en önemli materyallerimiz 3D asetler. Yani aset dediğimiz şey aslında oyun içerisinde kullandığımız bütün varlıklara biz aset diyebiliriz. Hani müzikler de bir asettir veyahut da benzeri farklı oyun içerisindeki materyaller de asettir. Öncelikle 3D asetler bizim ilk temel taşlarımız. Yani o sahneyi oluşturan ana unsurlar tamamen 3D asetlerle başlıyor. Burada farklı 3D modelleme programlarıyla şu anda bu ürünler oluşturulmaya devam ediyor. Tabii son zamanlarda AI tasarım modülleri de devreye girmeye başladı. Yani bizim daha öncesinde bilgisayarda sıfırdan modellememiz gereken bir objeyi artık AI sistemler hızlı bir şekilde de modelleyebiliyorlar.
1: Yapay zeka.
0: Tabii burada şöyle bir sistem söz konusu. Hani şu an günümüzde bu tarz modellemelerin sonrasında illaki tekrardan bir düzenleme süreci olması gerekebiliyor. Çünkü çok yüksek poligon sayısına sahip olabiliyorlar veyahut da objelerde istenmeyen detaylar ortaya çıkabiliyor. Yine bu noktada profesyonel bir dokunuş gerektiği için profesyonel 3D sanatçıları AI ile yaptıkları tasarımları bile günümüzde tekrardan düzenleyip son halini vermek zorunda kalıyorlar. Yani şu anda çok fazla konuşuluyor çünkü. Hani bu yapay zekanın işte mesleğimizi elimizden alacak mı, biz nasıl ilerleyeceğiz süreçleri şu anda çok fazla konuşulduğu için bize de soruyorlar. Diyorlar ki işte biz AI bir yapay zeka destekli bir tasarım modelleme programı kullandığımızda hani bu bizim iş akışımına nasıl yansır diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki hani bu süreç içerisinde eğer bir 3D program bilmiyorsanız orada karşılaştığınız bir problemi sonrasında çözemezsiniz. Ve özellikle oyunlarda çok büyük performans sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin işinizi hızlandırabilir. Ama şu anki günümüzdeki teknolojiyle daha bunun biraz daha zamanı var diyoruz. Ve her halükarda işin detayını bilmenin de ilerleyen süreçte avantajını yaşarsınız diyoruz.
1: Yani tümüyle yapay zeka yüklenmemek. Bu işin analog kısmını, tırnak içinde analog kısmını da bilmek gerekiyor.
0: Ya benim şöyle bir örnek veriyorum. Hani bir uçağı indirmeye kalktığınızda yapay zekadan destek almaya kalkarsanız nasıl bir sonuç doğuracağını hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Ama temel bir bilginiz varsa, neyin nerede olduğunu biliyorsanız, yani bu iş akışı konusunda profesyonel olarak bir uzmanlığınız varsa yapay zeka sizin arkanıza alacağınız bir rüzgar gibidir diyoruz.
1: Yani hani olumlu bir rüzgar.
0: Ama bilmiyorlarsa, yani bu yazılımların, bu sürecin, bu tasarım bandının nasıl çalıştığını bilmiyorlarsa, sadece AI süreçlerinden destek alarak ilerlemeyi düşünüyorlarsa maalesef çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü işin ABC'sini öğrenmeden direkt cümle kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da bir yerde sıkıntı yaşadıklarında en başa dönmelerine sebebiyet veriyor. Hani biz de tabii bunu istemeyiz ama günümüzün teknolojileri şu anda maalesef bu şekilde ilerliyor.
1: Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Biz sürekli deniyoruz. Yani bakıyoruz şu nasıl bir sonuç verecek? Aa, bu iyiymiş, bir deneyelim. Bunu yapabiliyor mu? Bu konuda bizi şaşırtabiliyor mu? Yani bizim en büyük üzerine düştüğümüz şey üretim bandı. Bu profesyonel üretim bandında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor mu? Biz aslında bunun sorusunu arıyoruz. Bazı noktalarda karşılıyor, bazı noktalarda ise maalesef çok enteresan sonuçlar doğurabiliyor. O sonuçlarda biz yine işi bildiğimiz için o ürünü alıp istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani şu an için genel olarak bize ilham kaynağı oluyor diyebilirim. Fakat hani oradaki çalışan, oradaki operatör, oradaki tasarımcıyı yerinden kaldıracak veyahut da oradaki animatörü işinden edecek bir durum şu an için söz konusu değil.
1: Aslında tüm ilişkilerde ve tüm bağlamlarda olduğu gibi yapay zeka ile diyalogumuz da tam bahsettiğiniz noktada ilham alma meselesinde olmalı gibi hissediyorum.
0: Yani biz önümüzdeki süreç içerisinde insan faktörünün herhangi bir şekilde yerini alabilecek çok büyük bir süreçte karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ha, ekipler azalabilir. Yani 30 kişinin yaptığı işi 20 kişi yapabilir. Yani bu eskiden bu sanayi devriminde de böyleydi. Yani bir makine çıktığı anda bir anda 50 işçinin yaptığını bir anda tek başına yapmaya başlamış. Yani bugün günümüzde modern tarımda kullandığımız cihazlara da baktığınız vakit yine aynı şeyler geçerli. Ama burada işte tarım sektörü bitiyor, burada işte tarım sektöründe artık işçiler çalışmayacak gibi bir algı oluşmuyor. Biz artık şu anda biraz daha beyaz yaka olarak ve görsel iletişim, tasarım ve animasyon süreçlerinde bunu fark etmeye başladığımız için biraz kıyamet kopuyor. Bir de bizim kitlemiz sosyal medyayı çok aktif kullandığı için bu tarz organizasyonların yankıları çok daha fazla duyuluyor. Hani biz söylediğimiz gibi, yani bu bizim işimizi hızlandıracak ve ilerleyen süreçte ben şöyle diyorum. Siz bugün bir oyun şirketi kurmaya kalksanız belki yanınıza 50 kişi çalıştıracaksınız. Ama yapay zeka sistemleriyle bu sayı bir anda 25, 20'ye, 30'a düşebilir. Yani siz burada 50 kişi çalıştıracak yere 20 kişiyle işinizi çözebilirsiniz. Aslında bu sizin avantajınıza olan bir şey olarak söylüyoruz biz.

0: Buna. Çünkü insan faktörü dediğimiz o özgün düşünce ve ürüne her saniye müdahale edip kendi ihtiyaçlarına doğru yönlendirme süreci şu an için herhangi bir şekilde değişikliğe uğramayacak gibi gözüküyor.
1: Çok güzel. Yine bilmediğim önemli bir detay daha var, müsaadenizle okuyorum. Ringing ve karakter sistemleri. Evet. De önemli bir konu. Bu mevzuyu seyircilerimiz ve benim için nasıl açıklar ve ifade
0: edersiniz?
1: Tabii
0: ki. Yani rig dediğimiz sistem aslında tem olarak bir iskelet sistemi. Klasik animasyonda dünden bugüne gelen süreçlerde A'dan Z'ye bir objenin hareketi söz konusu olduğu vakit hemen işleme dahil edilen bir süreç aslında bu. Bizim 3D animasyonda nasıl biz bugün dışarıdan bir ürünü modelliyorsak o ürünü hareketlendirmek için o ürünün içerisinde bir rig sistemi kurmamız gerekiyor. Bir temel iskelet sistemi kurmamız gerekiyor. Bu iskelet sistemini kurduğumuz vakit ki bu aynı insan iskelet sistemi gibi birebir aynısı, kopyası oluyor. Biz oradaki kemiklere animasyon verdiğimizde, oradaki rig sistemine animasyon verdiğimizde dış katmanlarda da bunu görüyoruz. Şimdi yaklaşık bir 10 yıldır, yani 10 yıl önce rig sistemleri tamamen karakterin animasyonlarını belirleyen süreçlerdi. Fakat günümüzde artık rig sistemleri, yani iskelet sistemlerinin dışında bir de kas sistemleri, doku sistemleri ve benzeri sistemler de bundan etkilenmeye başladı. Yani 10 yıl önce Hollywood'un veyahut da benzeri büyük CGI stüdyolarının milyon dolarlar harcayarak yaptığı çalışmaları biz artık kendi evimizdeki normal kendi kişisel bilgisayarlarımızda bile bu tarz yazılımlarla yapabilecek hale geldik. Özellikle şu anda da oyunlarda da rig sistemi, yani kemik sistemlerinin dışında kas sistemleri, doku sistemleri gibi sistemlerde A'dan Z'ye çalışıp izleyiciyi daha fazla oyun içerisinde realistik olarak çekmeye başladı.
1: Peki tüm bu anlattıklarınız paralelinde ve beraberinde animasyon süreci ve hareket tasarımı nasıl şekilleniyor? Bu alana yabancı olanlar için nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi eskiden kullanılan programlarda animatörler o kare kare o rig sistemlerini hareket ettiriyorlar. Yani bir kolun hareketinden bir koşma animasyonuna kadar A'dan Z'ye tek tek keyframe dediğimiz noktasal animasyon süreçleriyle bu sistemleri kurmaya çalışıyorlardı. Ve yani bu gerçekten inanılmaz işçilik isteyen bir süreçti. O hareketin daha doğal olması, o hareketin yapay durmaması için inanılmaz bir çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mock-up sistemleri çıktı. Bu mock-up sistemleri ilk baş Avatar filmiyle çok fazla backstage süreçlerinde gözüktü. İşte normal mock-up artistler o elbiseleri giyiyorlardı. Giydikten sonra o yaptıkları hareketler bilgisayar ortamlarına aktarılıyordu. Hatta benzeri oyun şirketleri de profesyonel sporcularla bu animasyonları gerçekleştirip oyunlara aktarıyorlardı. Mesela atıyorum bir golf oyunu oynuyorsanız o profesyonel bir golfçiyi alıp o golfçiyi o mock-up elbiselerine giydirip o hareketleri oyuna aktarıyorlardı. CGI filmlerde de o Avatar'daki CGI karakterlere bu mock-up artistler bu animasyonları aktarıyorlardı. Yani o keyframe dediğimiz klasik tek tek animasyon kare kare animasyon yapmaktansa mock-up elbiseleriyle bu animasyonlar hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Tabii mock-up elbiselerinden de hani buzdağının gözükmeyen kısmı var. Yani mock-up elbiselerinde ufak tefek hatalar olduğu vakit bizim onları tekrardan temizlememiz gerekiyor. Ama günümüz teknolojisine geldiğimiz vakit artık mock-up elbiselerinin dışında bir de AI sistemler devreye girmeye başladı. AI sistemler de şu şekilde ilerliyor. Herhangi bir kamerayla çift açıyla bir kişiyi çektiğiniz vakit o kişi ekrandaki animasyonu direkt yazılıma aktarılabiliyor. Yani o kişinin mock-up elbisesi olmadan da o animasyon bizim prodüksiyon süreçlerimize dahil olabiliyor. Tabii onun da artıları eksileri var. Çünkü o kamerayla alınan animasyonların keskinliği ve detayı mock-up elbiseleri kadar başarılı olamayabiliyor. Ama hani günümüzde AI'ın orada da kullanılmaya başlandığını görüyoruz.
1: Peki ışıklandırma nasıl yapılıyor ve render dediğimiz olayla nasıl bir diyalog halinde?
0: Şimdi ışık her şey, yani normal bizim standart broadcast prodüksiyonlarımızda da animasyonlarımızda da hani bu stüdyo ışığı nasılsa, şu anki ambiyans bizi nasıl etkiliyorsa, bildiğiniz bizim CGI film prodüksiyonlarında da sahne ortamımız bu şekilde. Yani biz aslında dijital bir üründe fiziksel bir sahneyi kurmaya çalışıyoruz. Yani dijital kameralarla, farklı ışık sistemleriyle aynı sahneyi orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bir objeyi modelledik. Bir objeyi modelledikten sonra o objeyi kapladık. O objeyi kapladıktan sonra o ürünü sahneye yerleştirdik. O ürünü sahnede en iyi şekilde istediğimiz görüntü haline getirmek için ışık sistemlerini kullanıyoruz. Ve burada ışıklandırma dediğimiz lighting sistemleri o ambiyansı oluşturan en temel faktör oluyor. Ve söylediğim gibi fiziksel bir dünyada nasıl bir ışık setup'ı kuruyorsak biz aynı sistemi CGI sahnelerde oyun motorlarının içerisinde de kuruyoruz. Hatta burada işte point light, spotlight gibi benzeri ışık sistemlerinin dışında Kelvin dediğimiz 3200 Kelvin'den 5600 Kelvin'e kadar oradaki ışığın beyaz ayarına kadar müdahale edip sahneyi sıfırdan oluşturduğumuz süreçler bunlar. Yani açıkça söylemek gerekirse hani benim şöyle bir cümlem var. Hani siz dünyanın en iyi animatörü olabilirsiniz. Siz dünyanın en iyi 3D modellemecisi olabilirsiniz ama kamerayı nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız, kamerayı nereye koyacağınızı bilmiyorsanız o dijital dünyada maalesef hareket edememeye başlıyorsunuz. O yüzden fiziksel dünyadaki prodüksiyon süreçlerinin birebir taklidi aslında bizim. Hatta bugün AI prodüksiyonlarda bile hani oraya prompt'u girerken işte zoom in, zoom out gibi terimler kullanıyoruz. Yani bunlar aslında fiziksel dünyada kamera çekimi yaparken kullandığımız prodüksiyon terimleri. İşte pan yapalım, tilt yapalım, işte diagonal görelim gibi terimlerin aynısını biz aslında orada dijitalde sahnede birebir dijital kamerayı yapıyoruz. AI video süreçlerinde ise promptlara yazıyoruz. Yani fiziksel dünyadaki yaptığımız hareketlerin birebir kopyasını orada çalışmaya devam ediyoruz.
1: Bu terminoloji içerisinde compositing ve post prodüksiyon süreçleri var bir de. Bunları bize nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi compositing dediğimiz şey aslında birden fazla katmanın bir araya gelmesiyle oluşan yapılar. Mesela en basit örnekle şunu söyleyeyim. Bir dış mekan çekimi yapıyoruz. Orada yönetmen bir sis istiyor. Biz o sisi daha sonrasında compositing katman olarak videoya ekliyoruz alfalı olarak ve bir anda mekanda ekstradan bir katman oluşuyor ve mekan sanki bir sis ortamı varmış gibi algılanıyor. Şimdi bu tarz organizasyona biz compositing diyoruz. Yani o görüntünün üzerine yapılan işlemler, özellikle After Effects ve benzeri programlar burada çok fazla kullanılıyor. Bunların geneline ise post prodüksiyon diyoruz. Şimdi mesela biz fiziksel bir dünyada çekim yaptığımız vakit ona prodüksiyon olarak adlandırıyoruz. O çektiğimiz görüntüyü işleme aldığımız andaysa post prodüksiyona geçiyor. Bu post prodüksiyon süreçlerinde kullandığımız efekt ve benzeri birçok süreçse compositing çalışmaları olarak adlandırılıyor. Bizim fiziksel dünyada nasıl bir görüntüyü çekiyorsak dijital videolar üzerine de o şekilde işlemler yapmamız gerekebiliyor. Yani biz CGI film prodüksiyonunda bir oyun motoruyla bir video elde ettiğimiz vakit o video üzerinde de ekstradan compositing işlemleri yapmamız bazen gerekebiliyor. Çünkü mesela oyunun içerisinde bir sis koyabiliyoruz. Oraya bir partikül olarak o sisi ekleyebiliyoruz. Ama mesela ekstradan başka bir efekt uygulamak istediğimizde oyun motorunun içerisinde onun bize herhangi bir şekilde üretim bandında karşılığı olan bir şey yoksa daha sonrasında işte After Effects ve benzeri compositing programlarıyla bu videolara bunları ekleyebiliyoruz. Yani en basiti yaptığımız bir CGI prodüksiyonda arabada oyuncular giderken silecekler çalışıyordu. Oyun motorunda da o dönem o materyal var. Yani camın üzerinde sanki bir yağmur damlasıymış gibi duran bir materyal, aktif bir materyal var ama silecek oradan hareket ettiği vakit o materyali oradan kapatıp açmamız için ekstradan bir kod yazmamız gerekiyordu. Biz de onu yapmak yerine dedik ki biz bunu atıyorum compositing programıyla sonradan ekleyebiliriz dedik. Ve daha sonrasında o sileceklerin etkisini compositing programıyla ekledik. Yani burada birden fazla yöntem uygulayabiliyoruz. Yani bir şeyi yapmanın birden fazla yolu var ama biz orada o şekilde de ilerleyebildik. Yani burada temel olarak esasen büyük resmi görmek çok önemli. Yani bu programları bilmek, bu teknikleri bilmek, bu problemi nasıl çözebileceğimiz konusunda birden fazla varyasyon üretip hangisinin daha hızlı ve sektör standardı olduğunu belirlemek çok önemli. Biz de burada aslında birazcık şansımıza güvenip o süreçleri zorluyoruz.
1: Değerli hocam, siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Bu işin eğitimini aldıktan sonra herkes bunu yapabilir mi? Yani yazılımlar ücretli mi, ücretsiz mi? Evet. Ben eğitim almış biri olarak ve bu işin de atıyorum tekniklerine hakim olan biri olarak örnek veriyorum. Eğer şeyi de biliyorsam, yazılımları da biliyorsam kolay bir şekilde üretim yapabiliyor muyum?
0: Evet, şimdi şöyle, açıkçası biz bunu şöyle belirliyoruz. Şimdi bilgiye ulaşmak günümüzde artık çok kolay. Ama bu ulaşılan bilginin bir şekilde kullanılması ve bunu kullanırken de belirli bir mantık içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi biz birçok şeyi öğreniyoruz ama bunları uygulama sahası olmadıktan sonra bunu öğrenmenin de bir anlamı

0: mı olmadığını mantığımız bize sorgulatmaya başlıyor. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Öğrettiğimiz her şeyi sahada uygulayarak o üretim bandında kitlelere bu yapılan çalışmaları sunma mantalitesiyle hareket ediyoruz. Şimdi bu programları hemen hemen herkes ilgili ve alakalıysa çok rahatlıkla öğrenebilir. Fakat burada öğrenirken bir disiplin içerisinde bunu öğrenmesi gerekiyor. Biz şöyle bir araştırma yaptık. Yani daha sonra bakarım, daha sonra yaparım. Ben onu kaçırdım ama şu gün bakarım gibi bir algıyla hareket edildiğinde veyahut da bir eğitim satın alınıp köşeye konulup merak edilip dur bak bunda da indirim varmış ben bunu alayım şuraya koyayım dediğinizde o eğitimle kimse ilgilenmiyor. Ama burada belirli bir periyot, belirli bir zaman dilimi oluşturulduğunda dersler yine klasik yöntemle orada kişilere direkt doğrudan iletişimle sunulduğunda insanlar orada birebir iletişim bandında eğitmen ve öğrenci olarak buluştuğunda çok daha büyük bir sinerji oluştuğunu biz hala görüyoruz. Ve hani eğitimlerimizde de öğrencilerimize şöyle bir şey diyoruz. Arkadaşlar bu eğitime muhakkak katılın. İşte ben bunun sonra tekrarını alırım. Ben sonra tekrar bakarım. Ya buradan verim alamazsınız. Ya biz burada direkt soru cevap halinde ilerliyoruz. Hani insan hiçbir şey sormasa bile o psikolojiyle orada yaşayan bir varlıkla iletişim halinde olduğu için çok daha rahat bir öğrenim sistemi oluyor. Ama genel olarak baktığımız vakit bu işe ilgisi olan, merakı olan herkes bu işi yapabilir. Ayrıyeten onlara bunu yapma sahası sunulduğu vakit. Çünkü biz şöyle bir şey söylüyoruz. Bir koşucu düşünün. Her gün antrenman yapıyor. Ama hiç olimpiyatlara katılmıyor. Bir pilot düşünün. Her gün orada simülasyonda uçak uçuruyor. Ama hayatı boyunca hiç gerçekten fiziksel bir uçağa binip gerçekten o uçağı uçurmamış. Şimdi bizim sistemimizde tamamen bu uygulama süreçlerini teknik olarak sahaya sunma ve burada direkt sahadan bir wipe alma süreçleri var. Hani bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir dönemde tamamen uygulama ağırlıklı bir disiplinle hareket edilmesini düşünüyoruz açıkçası.
1: Çok güzel. Hocam çok enteresan bir alan. Bir sürü de sorun var benim ama süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ya açıkçası ben teşekkür ederim bu davetiniz için. Söylediğim gibi biz şu anda bulunduğumuz yıllarla, yıla baktığımız vakit üretim bandında nasıl bir iş akışı olduğumuzu görüyoruz. Şimdi CGI prodüksiyon diyoruz, AI tasarım diyoruz ama bundan 10 yıl sonra ne konuşacağımız konusunda açıkçası hepimizin bir meraklı fikri yok yani. Hani çünkü her saniye değişiyor sistem. Bakalım 10 yıl sonra inşallah bunu tekrar değerlendirmesini yaparız.
1: Süper.
0: Bu yıllarda bu şekilde çalışmışız. Sonrasında 10 yıl sonra resim nasıl değişmiş hep beraber değerlendiriyoruz.
1: Süper. Gelecek için heyecanlıyız bu alanda. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: tekrar.
0: Teşekkür
1: İyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba. Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat, Türk sinemasında melodram geleneğini yalnızca duygusal yoğunlukla değil, güçlü bir sınıfsal eleştiriyle de derinleştiren önemli bir film. Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı film, dönemin gişe başarısının ötesinde Yeşilçam'ın kara sevda anlatılarını daha sert, daha gerçekçi bir zemine taşıyarak kalıcı bir etki yaratmıştır. Film, evlenmek üzere olan tersane işçisi Mehmet'le manikürcü Nermin'in ucuz bir kira evi arayışıyla başlar. Daha ilk sahnelerde bakımsız ahşap evlerin, gecekondu mahallelerinin yanı başında yükselen modern apartmanlar, varlıklı insanlarla yoksul kesim arasındaki uçurumu belirgin hale getirir. Mehmet'in maaşı bir ev tutmaya yetmez. Dolayısıyla yoksulluk, daha evlilik gerçekleşmeden çiftin ilişkilerini yıpratmaya başlar. Bu noktada film, aşkı romantik bir ideal olarak değil, ekonomik koşulların sürekli baskısı altında kırılgan bir duygu olarak ele alır. Nermin'in kuafördeki çalışma ortamı da sınıfsal ayrımı derinleştirir. Varlıklı kadınların mücevherler ve Paris modası üzerine konuşmaları, Nermin'in yalnızca hizmet ederek temas edebildiği bir dünyayı temsil eder. Bu dünya cazibeli ve aynı zamanda erişilmezdir. Tam bu noktada Ender karakteri devreye

0: devreye girer. Zengin ve şımarık, aynı zamanda sorumsuz Ender, Nermin için bir başka hayat ihtimalini temsil eder. Ancak bu ihtimal sahicilikten uzaktır. Ender Nermin'i ister ama onunla evliliği göze alamaz. Ailesi için bir manikürcü gelin kabul edilemezdir. Böylece Nermin ne yoksul aşkında ne de zengin hayalinde tutunabilir. İki sınıf arasında sıkışıp kalır. Filmin ironik kırılma anı ise tersane işçisi Mehmet'in piyango kazanarak zengin olmasıyla yaşanır. Ancak yönetmen Metin Erksan bu noktada klasik Yeşilçam anlatısına teslim olmaz. Zenginlik Mehmet'i mutlu etmek yerine iç dünyasını karartır. Aşk duygusu yerini gurura, kırılganlığa ve intikama bırakır. Ayhan Işık'ın canlandırdığı Mehmet, Yeşilçam'ın iyi adam figürünü aşarak sınıfsal sıçrayışın biçimlendirdiği karmaşık bir karaktere dönüşür. Türkan Şoray'ın Nermin'i ise masumiyetle suçluluk arasında sıkışmış, erkek egemen ve sınıfsal baskıların yükünü taşıyan trajik bir kadın figür olarak öne çıkar. Acı hayatın asıl acısı iki karakterin, Mehmet ve Nermin'in, hala birbirini sevmesinde yatar. Ancak yaşananlar bu sevgiyi geri dönülmez biçimde zehirlemiştir. Film, paranın ve statünün insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü, masumiyetin nasıl yıprandığını gerçekçi bir yaklaşımla gösterir. 1962 yılında çekilen Acı Hayat, yalnızca kavuşulamayan bir aşkın hikayesi değil, yoksulluğun, sınıfsal eşitsizliğin ve yozlaşmanın kişilerin kaderini nasıl etkilediğini anlatan güçlü bir toplumsal melodramdır. Aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyan bu film, Acı Hayat, Yeşilçam'ın en etkileyici ve sarsıcı aşk anlatılarından biri olarak sinema tarihimizdeki yerini korumaktadır. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
6: Peki siz arafta mısınız?
5: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla Briefing Saati Pazartesi 20'de 24'de.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Günden yoğun ama maalesef acı da bir haberle başlayacağız. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir silahlı saldırı çıktı. O saldırıya müdahale eden iki polis memuru vardı. Onlar bu çatışma esnasında ağır yaralandılar, hastaneye kaldırıldılar ama yapılan tüm müdahaleye rağmen iki polis memuru da şehit oldu. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde yaşandı. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru da ağır yaralandı. Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından da teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonuç vermedi. Maalesef iki polis memuru da şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde bir silahlı saldırı meydana gelmişti malum ki oradaki teröristler şayet emellerini gerçekleştirebilselerdi çok kötü bir sonuçla karşılaşabilirdik ama polis memurlarının o an orada bulunan ekiplerin dikkatiyle ve hemen ön almalarıyla birlikte facia önlenmişti. Hatırlayalım o olayı. Saldırıda teröristlerle çatışan gençte bir polis vardı. O polisin ifadesi ortaya çıktı. Üç teröristi tek başına nasıl durdurduğundan bahsetti. Kahraman polisin 4 silah ve 8 şarjör mermi kullanarak büyük bir katliamı da önledi. Bir kez daha anlaşıldı. Başından yaralanan komiseri güvenli bölgeye alarak bir de hayatını kurtarmıştı. O gün neler yaşanmış kendisinden dinleyelim.
1: Facianın önüne geçti. Tek başına canını ortaya koydu. Teröristlere karşı koyan polisimiz 4 farklı silahla 8 şarjör bitirdi. Hem yaralıları kurtardı hem çatıştı. Soğukkanlılığı da şaşırttı. Henüz 20'li yaşlarındaki genç polis 7 Nisan'daki İsrail Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlere karşı tek başına direnmişti. Teröristlerin saldırdığı sırada sıcak çatışmaya giren ilk kişiydi. Soruşturma dosyasına giren ifadesinde de soğukkanlılığı bir kez daha anlaşıldı. Genç polis memuru film sahnelerini aratmayan o çatışmada tam 4 ayrı silah kullandı, 8 şarjör boşalttı ve 3 teröristi tek başına etkisiz hale getirdi. Nöbet sırasında saldırı var çığlığıyla teröristi karşısında bulduğunu belirtti. Teröristle arasında sadece 10 metre kaldığını söyledi. Tabancasındaki tüm mermiler bitince durmadı. Araçtan yeni şarjörler aldı. O da bitince kadın meslektaşının silahını kullanarak çatışmaya devam etti. Çatışmanın dozu her saniye daha da arttı. Ancak genç polis mücadeleye devam ediyordu. Silah tutukluk yapınca meslektaşı ona doğru koşarak bir MP5 otomatik silah ulaştırdı. O sırada komiseri başından ve kasığından vurulmuş, ekip arkadaşı ise boynundan yaralanmıştı. Ağır yaralı komiser yerde yatarken bile arkada bir kişi daha var, üç kişiler diyerek yön gösterdi. Kahraman polis ilerleyerek son teröristi de çimlerin üzerinde avladı. Aracın arkasına saklanan uzun namlulu silahlı teröristi avlamak için de plan yaptılar. Sağlı sollu teröristi sıkıştırdılar. Tabancayla etkisiz hale getirdiler. Genç polis teröristi vurduktan sonra yaralı komiserine yardıma gitti. Kemeriyle kanı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi de kendi

0: polisi yaptı. Kahraman polisin daha öncesinde geçirdiği kazadan dizi de rahatsızdı. Ama kendi acısını bile hissetmediğini söyledi. Hem teröristlerle çatıştı hem de yaralılarla ilgilendi. Polisin soğukkanlı gayreti büyük bir facianın önüne geçti.
1: CHP'nin skandalları bir bir ifşa alıyor ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı. Kendisinin cep telefonu incelendi. Ortaya çıkanlar ise çarpıcı. Çünkü kargoyla gelen 100 bin dolarlık bir rüşvet. İşte o rüşvetin fotoğrafları telefonda yer aldı.
2: Ağzım var, genel başkanımız var.
3: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
2: Diyor ki adayın ki...
3: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
4: Bir başkaldırı vardı.
3: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "geldin mi, para nerede" sorularını yöneltti. Cumalı'nın da "otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
2: Sizin de eliniz kırılsın.
3: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
1: Sancaktepe'de ise özel mülkiyet tartışması yaşanıyor şu günlerde. Bir şirket CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece geç saatlerde gelip asfalt döktüğünü iddia ediyor. Konuya ilişkin soruşturma da başlatıldı ama tabii gözler süreç nasıl işleyecek buna çevrildi.
5: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
0: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
6: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
5: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek

0: Taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
1: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
0: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi, yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımaz üzerinden yol geçirilmiştir.
1: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
0: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında yeni gelişmeler var. Malum 154 şüpheli vardı. Hepsi adliyeye sevk edildi. İçlerinde medyacık isimler de var ki gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı. Kendisinin ifadesi ortaya çıktı. Bir para trafiği vardı hesabında. Malum çok konuşulmuştu. Bununsa borç olduğunu savundu. İddiaları bu şekilde aklamaya çalıştı. Doğru mu? Bakalım.
1: Dudak uçuklatan para trafiği soruldu. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılıkla, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor. 161 şüpheliden 154'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Suç örgütüyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Kütahyalı hesabındaki milyonları savundu. Kütahyalı hesabına gelen paralar için borç dedi. Ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporu bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre Kütahyalı'nın şahsi hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen gizemli hesaplardan tam 16 milyon 141 bin lira para girişi yapıldı. Aynı hesaptan çıkan para ise sadece 1 milyon 472 bin lirada kaldı. MASAK raporlarına göre başka bir detay da dikkat çekici. Şebekenin döndürdüğü şüpheli para trafiği tam 100 milyar lira olarak belirlendi. Özel bankaların üst düzey yöneticilerinden emniyet personeline kadar pek çok kişinin de bu çarkta yer aldığı belirtildi. Yani rapora göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı.
2: İstanbul'da uluslararası suç örgütlerine ve küresel uyuşturucu baronlarına büyük bir darbe vuruldu. Ekipler teyakkuzdaydı. Özellikle MIT adeta bir gölge gibi çalıştı. Operasyonları da sağlıklı şekilde yürüttü. Kırmızı bültenle aranan bir örgüt elebaşı vardı ve efendim filmleri aratmayacak böyle bir kovalamaca ile birlikte aslına bakarsanız kıskıvrak yakalandı. Milyarlarca liralık kirli para lüks içinde aklanmaya çalışılmıştı ama tabii ki Türk istihbaratından kaçamadı.
3: Aç kapıyı polisler! Aç kapıyı!
1: Örgüt elebaşını dünya aradı, MIT ve İstanbul Emniyeti yakaladı. Uyuşturucu çetesine ağır darbe vuruldu. MIT ve İstanbul Emniyeti başarılı operasyonla kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronunu yakaladı. Uluslararası suç şebekelerine ve küresel uyuşturucu baronlarına bir büyük darbe daha vuruldu. Hollanda makamlarınca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 51 yaşındaki Hollandalı baron için MIT büyümeye bastı. MIT'in elde ettiği istihbarat bilgileri narkotik ve istihbarat şube müdürlükleriyle paylaşıldı. Uyuşturucu baronu Pendik'te tespit edildi. Takibin ardından uygun zamanda operasyon yapıldı. Uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu paralarını nasıl akladığı ve hain planları tek tek deşifre edildi. Türkiye'nin küresel suç örgütlerine karşı yürüttüğü

0: mücadele bir kez daha görüldü.
1: Ankara ve Berlin arasında diplomasi mesaisi sürecek. Hatta diplomasi trafiği de hız kazanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceğini şekillendirecek bir görüşmeye gidecek. Almanya'ya gidecek. Masada savunmadan ticaret, Avrupa Birliği sürecinden bölgesel krizlere kadar pek çok kritik başlık olacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı kapsamında 18 Mayıs'ta Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'de yapılacak toplantıya Fidan'la Almanya Federal Dışişleri Bakanı Ode Full eş başkanlık edecek. Toplantıda ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik ve savunma ile bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Görüşmelerde ekonomi ve savunma işbirliği öne çıkacak. Enerji, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni adımlar değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi masada olacak. Savunma sanayi alanındaki ortak projeler ve 2026 yılı içinde düzenlenmesi planlanan 5. Savunma Sanayi İşbirliği toplantısı da gündemde olacak. Toplantının bir diğer gündemi Türkiye-AB ilişkileri olacak. Fidan'ın gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Gazze, Ukrayna savaşı ve İran-ABD gerilimi de görüşmelerde ele alınacak. Türkiye, bölgede kalıcı barış ve diplomatik çözüm mesajı verecek.
1: Türkiye ve Fransa arasında işbirlikleri son zamanlarda hız kazandı. Özellikle de savunma sanayi bağlamında bir takım mutabakatlar malum sağlandı. Bu imzalananlar Yunanistan tarafından yakından takip edildi. Yunan basını da bir takım eleştirilerde bulundu. Ne diyorlar efendim? Baykal ve Safran arasında imzalanan işbirliği Avrupa'nın İHA pazarını olumsuz etkileyebilir.
3: Türkiye ve Fransa savunma işbirliği Yunanistan'ın merceği altında. Yunan basını Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğini ele aldı. Gazeteler Baykar'ın küresel ortaklık ağını genişletmesine dikkati çekti. Power Game Baykar'la Safran arasındaki ortaklığın Avrupa savunma sanayindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu vurguladı. Anlaşmanın Avrupa İHA pazarını etkileyebileceğini yazdı. NATO'nun silahlanma programlarını ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği yorumunu yaptı. Yunan haber sitesi, Euroflir sistemlerinin Avrupa'daki en gelişmiş elektrooptik çözümlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu teknolojinin Bayraktar TB2'ye entegre edilmesinin keşif ve gece operasyonları açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Haberde Baykar'ın Ukrayna ve Libya ile Orta Doğu'daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici haline geldiği ifade edildi. 10 Alert'in haberinde Baykar ve Safran arasındaki işbirliğinin sensörler, navigasyon teknolojileri ve güdümlü silah entegrasyonuna odaklandığı bildirildi. Haberde Bayraktar TB2 platformlarının Euroflir sistemleriyle donatılmasının gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini geliştireceği belirtildi. Yayın kuruluşu anlaşmanın yalnızca teknik entegrasyonla sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda daha geniş kapsamlı endüstriyel işbirliklerinin de önünü açtığı ifade edildi. Yunanistan merkezli Pentapostagma ise habere Yunanistan'da Fransız haini başlığını verdi. İşbirliği anlaşmasının Atina'da rahatsızlık uyandırdığını yazdı. Söz konusu anlaşmanın Yunanistan'la Fransa arasında yenilenen savunma işbirliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkati çekti. Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayi ile işbirliği yapmasının Atina'da çelişkili bulunduğu ifade edildi.
1: Sekiz buçuk yıl aranın ardından ABD Başkanı Donald Trump Çin'deydi, Pekin'deydi. Önemli bir ikili görüşme sağlandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Daha gitmeden önce konuşuldu ki yazılı çizildi ne olacak bu görüşme. Hali hazırda İran'la olan gerilime ne yönde etki eder? Ateşkes bağlamında neler konuşulur? Masada ne olur? Tayvan meselesi en çok düşünülenlerden biriydi. Şöyle Çin'den gelen açıklama bu. Tayvan sorunu konuşuldu diyorlar. Şi Orta Doğu'daki savaş konusundaysa ABD'ye müzakere tavsiyesi vermiş. Bakalım.
4: 9 saate yakın birlikte vakit geçirdiler. Tayvan ve İran konularını görüştüler. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke ilişkilerinin yanında dünya barışını da ele aldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette tartışılan konulara dair basına yazılı açıklama yaptı. Ziyarette Devlet Başkanı Xi'nin Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdi. Burada güç kullanımının sorunları çözmeyeceğini vurguladı. Diyaloğun tek doğru tercih olduğunun altını çizdi. Çin, ABD'yi İran'la anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeye teşvik etti. Ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptı.
5: Great leader, I say it to everybody. You're a great leader.
4: Xi, Tayvan sorununu da ele aldı. Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'la yeniden birleşmesinin Çin ulusunun ortak özlemi olduğunu belirtti. Sorunun uygun şekilde ele alınması durumunda ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı olacağı vurgulandı. ABD'nin tek Çin ilkesine uyacağının umulduğu da bildirildi.
1: Batı'nın iki yüzü efendim, Eurovision şarkı yarışması çok konuşuldu. Neden? Çünkü İsrail yarışmada yarıştı, atılmadı ve provoke edildi. İsrail'li şarkıcı şarkısını ve performansını sergilediğinde salondan sesler yükseldi. Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi ama ne oldu? İsrail bu yarışmada ikinci oldu.
4: 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'e karşı protestolara sahne oldu. Final turunda da İsrailli şarkıcı protesto edildi. Birinciliği bekleyen İsrail ikinci oldu. İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Soykırım sürerken şarkı yarışmasının İsrail için bir hane olmaması gerektiği savunuldu. Eurovision'a İsrail'in katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda bu yılki yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Filistin için barış ve adalet çağrısında bulundu. Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet yazısı yayınlandı. Final turu İsrail protestolarıyla geçerken birinci Bulgaristan oldu. İsrail 343 puanla ikinci olurken Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

0: Milyonlarca emeklerin beklediği o gün efendim, bayram ikramiyeleri bugün itibariyle artık hesaplara yatıyor ve emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler ise 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. 4000 liralık bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun gündem maddeleriyle başlıyor. Genel kurulda vergi düzenlemeleri görüşülecek. Kızılay'a ilişkin bir kanun teklifi var. Bu da yine ele alınacak. Komisyon çalışmaları bu mesele üzerine de gidilecek efendim. Grup toplantılarında neler bekleniyor? Hepsini bu hafta nezdinde bakalım izleyelim.
1: Genel kurulu komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Buna göre afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
0: Türkiye'nin gizli hafızasını yöneten kurum şimdi yeni nesil istihbaratçılar için kapılarını aralıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi stratejik aklı şekillendirecek yeni adaylarını arıyor. Güvenlikten istihbarata, bölge çalışmalarından analitik düşünceye kadar kritik alanlarda eğitim verecek akademinin lisansüstü programları için başvuru süreci artık başladı.

0: Türkiye'nin görünmeyen cephesinde kritik bir süreç başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı kapılarını açtı. Yeni nesil istihbaratçılar aranıyor çağrısı yaptı. Milli İstihbarat Akademisi, stratejik aklı ve analitik düşünceyi geleceğin güvenlik vizyonuyla buluşturacak yeni adaylarını arıyor. Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı, geleceğin istihbarat uzmanlarını yetiştirmek için düğmeye bastı. Milli İstihbarat Akademisi, yeni dönemde istihbarat çalışmaları, güvenlik çalışmaları ve bölge çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek. Akademi, bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi güçlendirmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek uzman isimler yetiştirmeyi hedefliyor. Başvurular 18 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacak. Süreç 8 Haziran günü saat 17'de sona erecek.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl ilk kez kutlanacak olan Milli Aile Haftası için Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek ki 25-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye genelinde etkinlikler olacak. Peki o programlarda ne amaçlanıyor efendim? Aile bağlarını güçlendirmek için buluşmalar düzenlenecek, ziyaretler de öne çıkacak.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Aile Haftası için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl ilk kez Türkiye genelinde kutlanacak. Amaç aile bağlarını güçlendirmek ve kuşakları bir araya getirmek.
3: Ben yedireyim abone.
4: Karttakileri bana.
2: 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile yapısının güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.
5: Ama bana ben de oluyorum.
2: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında programlar düzenlenecek. Kamu kurumları, STK'lar, akademisyenler ve aileler etkinliklerde buluşacak. Üç kuşak bir sofra buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bakanlık, huzur evleri, çocuk evleri ve engelli ailelerini ziyaret edecek. Şehit yakınları, gazi aileleri ve korucu aileler de programda yer alacak. Milli Aile Haftası, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik etkinliklerle de desteklenecek.
6: Burak mı ismi? Burak kaç yaşındasın?
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının efendim Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmaların artık sona yaklaştığını açıkladı. Kentte ulaşımda gerçekten kritik bir dönüm noktası olacak. Bu havalimanıyla, Halkalı İstanbul Havalimanıyla o seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya kadar düşecek.
7: İstanbul'un kent içi ulaşımına bir müjde daha geldi. Arnavutköy Halkalı hattında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin son halkası Arnavutköy Halkalı hattında devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesini Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı ve İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattındaki Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının ise 14 kilometrelik kargo terminali Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık dedi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız bilgisini paylaştı. Uraloğlu hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler Sultan Gazi Fenertepe metrosuyla Fenertepe istasyonunda, Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda, Ataköy, İki Telli, Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda, Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı istasyonundaysa hattın Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosuyla Marmara ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.
1: Malum Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Sahada ekipler denetimlerini İDNİ'ye sıkılaştırdı. Haksız kazanç, fahiş fiyatlar, herhangi bir usulsüzlük, tüm bunlara geçit verilmiyor. Denetimler sık ilerliyor. Zincir marketlerden otogarlara kadar birçok alan yakın takibe alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içinde 1258 işletmede fahiş fiyat artışı tespit edildi. Bu işletmelere toplamda 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemede fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye, ayrıca ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde de tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye para cezası kesildi. Bakanlık denetimlerin aralıksız süreceğini de vurguladı. Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu haklarını önceleyecek şekilde bir düzenleme artık yürürlüğe girdi. Peki ne olacak efendim, bir noktaya seyahat etmek istiyorsunuz, vazgeçtiniz, iptal etmek istediniz. 12 saat varsa şayet paranızı tam şekilde geri almak zorundasınız. Yani tam ücret iadesi zorunlu hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemenin vatandaşların mağduriyetini önlemeyi amaçladığını açıkladı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan kapsamlı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle şehirler arası otobüs taşımacılığında dijitalleşme adımları hızlandırılırken yolcu haklarına ilişkin önemli yenilikler de getirildi. Buna göre vatandaşlar otobüs sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini iptal ettiklerinde herhangi bir kesinti olmadan tam ücret iadesi alabilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Yeni düzenleme yalnızca yolcu haklarıyla sınırlı kalmadı. Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemi de devreye alındı. İlk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesinin iptal edileceği açıklandı. Bakanlık düzenlemeyle birlikte hem taşımacılık sektöründe denetimlerin artırılacağını hem vatandaşların mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve şeffaf bir sistemden faydalanacağını vurguladı.
1: İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdikten sonra yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İş yerinde ise hasar meydana geldi.
7: Sürücü araç hakimiyetini kaybetti, dükkana daldı. Araç ve iş yeri alevlere teslim oldu. Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında otomobilde yaralanan iki kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
1: Cilt kanseri, derideki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, erken fark edildiğinde büyük oranda tedavi edilebilen ciddi bir sağlık sorunu. Bu şekilde algılanıyor ki Medipol Sağlık Grubu 1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında aynadaki gerçek cilt kanserini tanımak ve korunmak paneline ev sahipliği yaptı. Panelde hastalığın tüm yönleri uzman isimler tarafından masaya yatırıldı.
7: Ciltte oluşan benler, lekeler ve renk değişimleri bazen ciddi bir hastalığın ilk sinyali olabiliyor. Deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle gelişen cilt kanseri, erken tanıyla önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen Aynadaki Gerçek, cilt kanserini tanımak ve korunmak panelinde cilt kanseri 360 derece ele alındı. Deri kanserleri toplumda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor.
4: Halk arasında veya toplumda çok da aslında bilinmiyor. Çünkü hafif seyreden bir kanser türü yaşam süresini etkilemiyor. Başka organlara çoğunlukla sıçramıyor. Ama tedavi edilmezse de belirli bir yapı bozukluğuna, doku destriksiyonuna sebep olabiliyor.
7: Cilt vücudun en büyük organı olmasına rağmen sıklıkla ihmal ediliyor. Cilt kanserlerinde erken tanı hayati önem taşıyor.
8: Ciltimiz, derimiz vücudumuzun en büyük organı ve hepimiz tarafından aslında ihmal edilen bir organ. Cilt kanseri de tanıma programlarında olan bir kanser türü. Aslında çok sıkça görülen bir kanser türü.
7: Vücuttaki benler bazı durumlarda kanser riski taşıyabiliyor. Uzmanlar hastaların cerrahi müdahaleden çekinmemesi gerektiğini belirtiyor.
9: Aslında hastalara bizim söylediğimiz şey şu. Oradaki ben aslında bir kanser hali hazırda olabilir. Onu biz almazsak o orada büyüyüp ilerleyebilir. Ve asıl azacak şey o. Ama tamamen çıkartılmamış deri kanserleri de eğer yara yatağında bırakılırsa o zaman o da orada hematojen yolla yayılıp sıçrayabilir.
1: Emin Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen gıda kodeksi çalışmalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum dedi.
10: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinden ne kadar eminiz?
7: Emine Erdoğan'dan Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşım geldi.
10: Yanıltıcı bilgilere, kafa karıştıran isimlere ve algı oyunlarına son veriyoruz.
7: Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tükettiğimiz gıdaların içeriğindeki algı oyunlarına, yanıltıcı isimlerine ve kafa karıştıran etiketlere Türk Gıda Kodeksinde yaptığımız köklü değişikliklerle son veriyoruz. Tarladan sofraya her adımda güvenilir gıda vizyonumuzla her lokmada içinizin rahat olması için durmaksızın çalışıyoruz. Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını engellemeye çalışan hiçbir uygulamaya geçit vermiyor, şeffaf ve güvenli bir gıda ekosistemini kararlılıkla inşa ediyoruz şeklindeki paylaşımını alıntıladı. Erdoğan paylaşımında medeniyetlerin de sofraların sadece yemek yenilen yer değil, güvenin, şifanın ve paylaşmanın harmanlandığı müstesna bir makam olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarının sofralardaki güveni yeniden pekiştirdiğine dikkati çeken Erdoğan, yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde ne yediğini bilmek bir hak olarak tescilleniyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyoruz. Ailelerimizin sağlığı için gözümüz arkada kalmadan sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyebilmeyi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde son 2 yılda kapsamlı düzenlemelere imza attı. Yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha okunabilir hale getirilmesi, yanıltıcı ifade ve görsellerin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması hedeflendi. Düzenlemeler kapsamında yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımına da yasak getirildi.
1: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldus 26 ödül töreni kapsamında iş, spor, sanat, kültür, medya, dijital içerik dünyasından öne çıkan isimler öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte yılın yarışması da ödül aldı. Bu kapsamda sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim ödül almaya hak kazandı.
11: Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz.
12: Seyirciyi ekrana kilitledi. Alper Ateş'in içten sunumuyla ekranların vazgeçilmezi oldu. Bu başarı öğrencilerin oylarıyla verilen ödülle taçlandı. 360 TV'nin en çok izlenen yapımlarından Ben Bilirim ve sunucu Alper Ateş ödüle layık görüldü.
13: Sağ olsunlar. Üniversiteli arkadaşlarımız hiç Ben Bilirim'i es geçmediler ödül törenlerinde. Birçok üniversiteden ödül aldık. Bugün de Haliç Üniversitesi'nde bir festival kapsamında üniversite öğrencilerinin verdiği oylarla yılın televizyon programı ödülünün Ben Bilirim'e gelmesi bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Bunun önemsendiğini görmek çok kıymetli. O açıdan her birine çok teşekkür ederim. Ve burada az önce ödülü alırken de belirttiğim gibi gerçekten arkasında müthiş bir emek var. Yıllardır devam eden ve hani bu istikrarı sağlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var.
12: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldies 26 ödül töreni, iş, sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Organizasyon Sana İyi Gelecek temalı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Törende medya, spor, sanat, girişimcilik ve dijital yayıncılık alanlarında öne çıkan isimler öğrencilerle buluştu. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi.
11: İyi akşamlar Haliç Üniversitesi.
1: Denizlerimizde biyoçeşitliliği tehdit eden ve insan sağlığı için büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında gelen balon balığı rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi. Konunun detaylarını balıkçı Kenan merak edenler için aktardı.
14: Marmara'nın eşsiz sularında yüzen tehlike balon balığı. Etinde lezzetli zehir var.
15: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır.
14: Sıcak suları seven ve zehriyle ölümcül tehlike saçan balon balığı Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. Güçlü çene yapılarına sahip olan balon balıkları Marmara'da da tehlike saçıyor.
15: Yalnız şekilleri değişik, uzun dikenli, kısa dikenli ve dikensiz olanları bile var. Halkımız balık zannediyor, yiyilecek balık. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde.
14: Konuyla ilgili uzmanlar bu istilacı tür için uyarılarda bulunuyor.
15: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin.
14: Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerdeki istilacı türün yayılımını engellemek ve popülasyonunu azaltmak için yoğun bir mücadele halinde.
15: Teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık. Devletimiz bu balık türleri azalsın diye her balon balığının kuyruğu için 35 lira ikramiye vermektedir.
1: İbni Haldun 2026'nın kapanış töreni düzenlendi. Ödüller sahiplerini buldu. Katılımcılara belgeleri takdim edildi.
11: İkincilik ödülüne layık görüldü. Kendisine bir alkış istiyorum.
16: Bakışın sınırları ve ötesi dediler. Gençleri düşünmeye ve üretmeye davet ettiler. İbni Haldun Akademi 26 kapanış programı düzenlendi.

0: Gezi, İbni Haldun Üniversitesi Süleymaniye yerleşkesinde gerçekleştirilen programda ödüller sahiplerini buldu. Katılımcılara belgeleri takdim edildi. Bu yıl bakışın sınırları ve ötesi temasıyla gerçekleştirilen akademi programı kapsamında seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri etkinlikte bir araya geldi.
1: Uluslararası nitelikte yayınlarla alanındaki ilmi birikime katkı sağlıyor.
0: Program kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne tema ödülü verildi. Ödül, gençlik çalışmaları, kültürel faaliyetler ve sosyal inovasyon projeleri dolayısıyla takdim edildi.
2: İbni Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor. Ve biz bunu burada hedeflemeye çalışıyoruz. Ve burada sadece kendi üniversitelerin öğrencilerimiz yok. Aslında çok azı burada. Diğerleri 200'den fazla üniversite öğrencimiz burada.
0: Programa İbni Haldun Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kapanış programında gençlerin çok yönlü düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.
3: Birçok ülkeden gelip burada eğitim alan öğrencilerin o okulları bitirdikten sonra ülkelerine gittiklerindeki yöneticileri burada bizim kültürümüzle yetişmiş olmaları belki bugün anlamadığımız ama ileride gerçekten çok mutlu olacağımız bir başlık bence.
0: İbni Haldun Akademi kapsamında ayrıca makale yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.
4: Konya modeli belediyecilik anlayışımıza bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. İfade edildiği gibi kapsül teknoloji platformundan sosyal inovasyon ajansına kadar gençlerimize fırsatlar sunmaya gayret ediyoruz. Bunun bir üniversite tarafından görülüp takdir edilmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim.
5: Özellikle gençlerin yoğun katılım sağladığı İbni Haldun Akademi 2026'nın kapanış görüntülerini getirdik ekranlara ama bu saat dilimi için son haberimiz olsun. Araya gidelim. Saat başındaysa yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
2: Dikiş makinesi.

0: Nesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
0: Tamam. Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
9: Peki siz arafta mısınız?
8: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
10: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Garanti
6: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı garanti.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Yasa dışı ve bahis soruşturması kapsamında 154 kişi gözaltına alınmıştı. İçlerinde medyatik isimler de var. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı onlardan biri. Kendisi hakkında bir para trafiği üzerinden rüşvet soruşturması yürütülüyordu. Kütahya'nın siber şubedeki ilk ifadesi ise ortaya çıktı. Kütahyalı hesabından para trafiğinin borç olduğunu söyledi. Bu şekilde aklamaya çalıştı. Peki doğru muydu? Bakalım.
1: Dudak uçuklatan para trafiği soruldu. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılıkla, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor. 161 şüpheliden 154'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Suç örgütüyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Kütahyalı hesabındaki milyonları savundu. Kütahyalı hesabına gelen paralar için borç dedi. Ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporu bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre Kütahyalı'nın şahsi hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen gizemli hesaplardan tam 16 milyon 141 bin lira para girişi yapıldı. Aynı hesaptan çıkan para ise sadece 1 milyon 472 bin lirada kaldı. MASAK raporlarına göre başka bir detay da dikkat çekici. Şebekenin döndürdüğü şüpheli para trafiği tam 100 milyar lira olarak belirlendi. Özel bankaların üst düzey yöneticilerinden emniyet personeline kadar pek çok kişinin de bu çarkta yer aldığı belirtildi. Yani rapora göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı.
0: CHP'nin skandalları bir bir ifşalanıyor ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir aile şoförü vardı, Gökhan Cumalı. Kendisinin cep telefonundan çıkanlarsa bu kadarı da yok dedirtti efendim. Kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvet, hepsinin fotoğrafları o telefondan çıktı.
2: Ağzı var, genel başkanımız var, animalikçisi var.
3: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "Tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
2: Diyor ki adayın ki...
3: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "Para nerede?" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
4: Bir başkaldırı vardı.
3: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nınsa cevap olarak

0: olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Daha sonra ağababanın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya geldin mi, para nerede sorularını yöneltti. Cumalı'nın da otoparka girdim başkanım yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
1: Sizin de eliniz kırılsın.
0: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, ağababa ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
2: CHP'li belediyelerde skandallar bununla sınırlı değil. Bu kez CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı. Ama sadece bu da değil, Hülya Cebeci'nin efendim makam sahibi olması da değil, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci getirilmiş. Tüm bu ağ nasıl sağlanmış bakalım. CHP belediyesinde saltanat iddiaları yankı uyandırdı. Belediyede anneden boşalan koltuğu oğlu devraldı iddiası tepkiye neden olmuştu. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eski sekreteri Hülya Cebeci'yi özel kalem müdürü, oğlu Deniz Cebeci'yi de aynı pozisyona atadığı iddia edildi. İstisna kadrodan önce memur yapılan Cebeci'nin ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan özel kalem müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi. İddialara göre anne Cebeci belediye iştiraklerinden huzur hakkı da aldı. Bu sayede aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Belediyedeki tartışmalı atamalar bununla da sınırlı değildi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelininin belediyede işe alındığı, CHP MK üyesi Ali Haydar Hakkarverdi'ye de makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, Baldız'ın ise genel sekreter yardımcısı yapıldığı iddia edildi. Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir silahlı çatışma yaşandı. Olaya müdahale eden iki polis memuru vardı. O polis memurları efendim ağır yaralandılar, hastaneye kaldırıldılar. Ama yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef kurtarılamadılar. İki polis de şehit oldu. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde yaşandı. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru da ağır yaralandı. Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırıldığı, gözaltına alındığı görülüyor. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç vermedi. Maalesef iki polis memuru da şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Durağan sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı.

0: Gelelim dünyada olan bir tane gözümüz kulağımız ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretindeydi. Donald Trump 8,5 yılın ardından Pekin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler neye evrilir? Bundan sonra daha ılımlı bir politika mı izlerler? Bunu merak ediyorduk ama İran'a yönelik saldırılarda da yine alınabilecek kararlar bunlar öngörülmüştü efendim. Çin tarafından söylersek Tayvan sorunu bir kere iyiden iyiye konuşuldu. Orta Doğu'daki savaş için de bir açıklama yaptı. ABD'ye müzakere tavsiyesinde bulundu.
1: 9 saate yakın birlikte vakit geçirdiler. Tayvan ve İran konularını görüştüler. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke ilişkilerinin yanında dünya barışını da ele aldı. Çin Dışişleri Bakanı

0: Wang Yi, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette tartışılan konulara dair basına yazılı açıklama yaptı. Ziyarette Devlet Başkanı Xi'nin Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdi. Burada güç kullanımının sorunları çözmeyeceğini vurguladı. Diyaloğun tek doğru tercih olduğunun altını çizdi. Çin, ABD'yi İran'la anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeye teşvik etti. Ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptı.
1: Great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Xi, Tayvan sorununu da ele aldı. Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'la yeniden birleşmesinin Çin ulusunun ortak özlemi olduğunu belirtti. Sorunun uygun şekilde ele alınması durumunda ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı olacağı vurgulandı. ABD'nin tek Çin ilkesine uyacağının umulduğu da bildirildi.
2: ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Evet, Çin'e gidildi, konuşuldu. Çin Devlet Başkanı da biraz daha ılımlı hareket edin dedi. Müzakere çağrısı yaptı da şimdi İran basında yer alan kimi haberler var. ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'a 5 şart sunduğu öne sürülüyor. Ve 5 şartında kırmızı çizgi olduğunu söylüyor ABD. Nedir onlar bakalım. Buna göre ABD İran'a herhangi bir tazminat ödemeyecek. İran'ın bloke edilen varlıklarını da serbest bırakmayacak. İran'da yalnızca bir nükleer tesis faaliyette kalacak. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılıp ABD'ye teslim edilmesi isteniyor. Tüm cephelerde savaşın sona ermesi de müzakere edilecek. İran uzmanlara göre ABD savaşta ulaşamadığı hedeflere müzakerelerle ulaşmaya çalışıyor. Üstelik bu şartlar kabul edilse bile ABD ve İsrail'in saldırı tehditleri devam edecek. İran basınına göre Tahran bu şartlara kendi 5 şart ile cevap verdi. Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istedi. ABD'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilmedi. Şartlarını ise hiç gündeme getirmedi. Hürmüz Boğazı bakıldığında gerçekten iki taraf için en kritik noktalardan biri. Savaş nedeniyle olası şekilde zararlar tazmin edilirse İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi de istendi. Amerika buna biliyoruz ki yanaşmıyor. Şu anda da bir abluka uyguluyor. Ablukanın uygulanması küresel noktada bir ekonomik krize evrilmeye başladı. Yani boğaza mahsur kalan gemiler var. Onlar da çaresiz şekilde bekliyorlar. İran ise önümüzde geçiş ücreti tahsil etmek konusunda ısrarcı ABD'ye bu konuda baskı yapıyorlar. İran Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını bildirdi. Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen hizmetler için ücret alınacağı belirtildi. Bu karara ilk itiraz Güney Kore'den geldi. Güney Kore bunu uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İran Devlet Televizyonu bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. ABD ise ABD'nin Boğaz'a devriye gezdiğini duyurdu. Açıklamada 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan Boğaz'a mahsur kalan gemilerin bekleyişi sürüyor. İran'ın Boğaz'ı kapatmasıyla bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi. Ancak buna karşın çok sayıda geminin personelleriyle birlikte Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre ise Avrupalı ülkeler Hürmüz Boğazı için İran'la görüşmelere başladı. Avrupalıların devrim muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için görüşmelere de başladığı aktarıldı. Ancak hangi Avrupa ülkelerinin görüşme yaptığı açıklanmadı. Saldırılar devam ediyor. İşte 28 Şubat tarihinde düşününce hem İsrail hem de ABD'nin İran'a yönelik saldırısı ve İran'daki dini lider Ali Hamane'nin öldürülmesi ki Lübnan hali hazırda bir şekilde İran'ın geri adım atmadığı o mevzu Lübnan'a da 2 Mart'ta başlayan saldırılar Orta Doğu'yu kızıştırdı. Ama İsrail diyoruz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırgan politikası da bitmiş değil. Bir ateşkes var, çok kırılgan ama dendiği gibi hukuki boyutta durum içler acısı. Gazze'ye yönelik saldırıların ateşkese karşın sürmesiyle İsrail bölgedeki sivilleri ve Kassam komutanını hedef aldı. Araca düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

0: İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürdü. Şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze şeridinde soykırım dinmedi. İsrail İHA'yla bir araca saldırı düzenledi. Araçtaki iki Filistinli şehit oldu. Sağlık görevlileri araçtan cesetleri toplamak için yoğun çaba gösterdi. Han Yunus kentinde bir başka saldırıda da şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail'in saldırılarında Kassam komutanı İzzeddin el-Haddad da şehit olmuştu. Hamas suikasti bir suç olarak nitelendirdi. Açıklamada Haddad'ın hedef alınmasının siyasi ve sahadaki gerçekleri güç kullanarak elde edemeyen İsrail'in cinayet ve baskıyla dayatmaya çalıştığı ifade edildi. Bölgedeki zulüm hem saldırılarla hem ablukayla sürüyor. Birleşmiş Milletler yaptığı son açıklamayla işkencelere dikkati çekti. İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere işkence uyguladığı belirtildi. Bunun soykırımın bir parçası olduğu da vurgulandı.
1: Bolivya'da hükümet karşıtı gösteriler iyiden iyiye tırmandı ki o gösterilerde şiddet has safhada. Protestocular ve polisler arasında arbede yaşandı. 3 kişi hayatını kaybetti. 57 kişi ise gözaltına alındı.
2: Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Ülkede artan ekonomik kriz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle tansiyon yükseldi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler yollara barikat kurarak polisle çatıştı. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler Molotov kokteylleri ve taşla karşılık verdi. Hükümet, yol kapatma eylemleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamayan bazı kişilerin hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Taşkınlık çıkaran onlarca kişi ise gözaltına alındı. Hükümet, barikatları kaldırmak için geniş çaplı operasyon başlattı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı tabii kimi zaman daha alevleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları son zamanlarda arttı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kritik bir karar aldı. Bir kararname imzaladı. Rusya Moldova'ya bağlı tartışmalı bölge Transnistria'ya, bu bölgede yaşayanlara vatandaşlık verilmesini bundan sonra kolaylaştıracağız dedi. Putin, Transnistria bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığını alınma sürecini kolaylaştıran bir kararname imzaladı. Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgede yaşayanlar basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu. Moskova yönetimi kararın insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındığını savundu. Karar Moldova yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Moldova tartışmalı bölgeyi kapsayan kararı ise gözdağı olarak niteliyor. Putin'in Moldova'yı korkutmaya çalıştığı belirtiliyor. Evet, İtalya ile devam edelim. Modena kentinde bir sürücü aracını yayaların tam da üzerine sürdü. Panik anları yaşandığı anlar kameralara yansıdı. 4 ağır, 8 kişi ise yaralandı.
2: Hızla yayaların içine daldı. Kalabalık panikle etrafa koştu. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü çok sayıda kişiyi yaraladı. Sürücü aracı yayaların üzerine sürdü. İnsanları metrelerce savurdu. Olayın ardından araç bir mağazanın vitrinine çarparak durdu. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların yarısının durumu ağır. Bir kadının iki bacağı da ampute edilmek zorunda kaldı. Sürücünün elinde bıçakla araçtan indiği görüldü. Kendisini kovalamaya çalışan bir kişiyi yaraladığı belirtildi. Şüphelinin çevredeki kişiler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 31 yaşındaki Fas kökenli İtalyan vatandaşının neden böyle bir eyleme giriştiği henüz bilinmiyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgınının küresel sağlık acil durumu ilan etti. Mevcut salgının pandemi kriterlerini ise karşılamadığını belirtti. 246 şüpheli vaka ve şüpheli vakalara bağlı 80 ölüm bildirildi. Bu vakalardan 8'i laboratuvar ortamında doğrulandı. Ayrıca Uganda'da 2 vaka kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise 1 vaka daha rapor edildi. Açıklamaya göre bilinen veya şüpheli vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlara dair

Bilgiler henüz çok sınırlı. Salgının küresel sağlık acil durumu ilan edilmesinin ardından yeni bir pandemi korkusu da dünyayı sarmıştı. Sağlık örgütü mevcut salgının bir pandemi kriterini oluşturmadığını vurguladı. ABD'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşku yaşandı. Bu yıl 40.sü düzenlenen geleneksel Türk Günü yürüyüşünde gurur dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen yürüyüş büyük bir katılım ve coşkuyla hayat buldu. İşte o coşkulu anlar.

0: Türk bayrağı Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgalandığı İstiklal Marşımız okundu. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamalar yürüyüş sonrası Madison Meydanı Parkı'nda devam etti.
1: Sadece Türkleri, Türk toplumundan insanları değil, Amerikalı komşularımızı da getirelim. Sonuçta bu Türk-Amerikan toplumunun, Amerika'nın bir parçasının yarattığı bir faaliyet. Yaklaşık 50 yıla yaklaşmış bir gelenek.
0: Türk Günü yürüyüşü kapsamında İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla New York sokaklarında dijital kamyonlar dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri, kültürel değerleri ve çevre vizyonu dünya kamuoyuna aktarıldı. Türkiye'ye özgü değerler tanıtıldı. Aynı zamanda içeriklerde Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi. Türkiye'nin uluslararası etkinliği bağlamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının önemine vurgu yaptı.
2: Türkiye bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü yürüyüşü bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
0: Fas ve Tunus'ta ise Türk mutfağı kapsamında gastronomi atölyesi düzenlendi. Tunus, Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen atölyede Türk yemekleri tanıtıldı. Katılımcılarla birlikte mantı, mercimek köftesi ve çeşitli Türk tatlıları hazırlandı. Fas'ta ise gastronomi festivalinde Türk mutfağı standı kuruldu. İsviçre ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları ise Festiv Alp etkinliğinde buluştu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Cenevre'de düzenlediği etkinliğe Türk mutfak lezzetleri sunuldu.

0: Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu o ödeme takvimi netleşti. Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Bir de emekli aylıklarıyla birlikte ödemeler yapılacaktı. Onlar da 22 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
1: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. 4 bin liralık bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta oldukça yoğun gündem maddeleriyle yarın itibariyle başlayacak. Genel kurulda vergi düzenlemeleri ele alınacak. Kızılay'a ilişkin yeni bir kanun teklifi vardı. O da görüşülecek. Komisyon çalışmaları, grup toplantıları derken bu hafta yoğun geçecek.
1: Genel kurulu, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Buna göre afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
0: İstanbul'da motosiklette iki şüpheli vardı. İkisi de polisin dikkatini çekti. Dur ihtarı. Efendim geldi polislerden de bu şüpheliler o ihtara uymadılar, daha hızlı hareket ettiler. Ateş etmek isteyen bir motosikletli de oldu. Silahı da o tutukluk yaptı. Bir şüpheli vuruldu, bir şüpheli de tam o anda kaçtı. Çantalarından da uzun namlulu silahlar çıktı.
2: Kalaşnikovlu suikast timine polis darbe vurdu. Polisin dikkati sayesinde muhtemel bir cinayet son anda engellendi. İstanbul E5 karayolunda sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Avcılardan Küçükçekmece istikametine ilerleyen motosiklet güven timlerinin takibine takıldı. Motosikletin katlanır plakasını fark eden ekipler durdurmak istedi. Ancak şüpheliler kaçmaya başladı. Saldırganlardan biri silahını çekti, tetiğe bastı. Neyse ki silah ateşlenmedi. Polis karşı hamleyle motosikletliyi yaraladı. Motosikletin arkasında bulunan çelik ilekli şüpheli ise sırt çantasını yere fırlatarak kaçtı. Polisin yerdeki çantada yaptığı incelemede suikast silahı olan AK-47 tipi Kalaşnikov otomatik tüfek bulundu. Firari şüphelinin kaçarken düşürdüğü cep telefonuysa tüyler ürperten gerçeği ortaya çıkardı. Telefonda Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaşın açık adresi, evinin konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plakası bulundu. Yani şüpheliler suikast eylemine gidiyordu. Yaralı saldırgan gözaltına alındı. Kaçan şüpheli ise suç makinesi çıktı. İkisi kasten öldürme olmak üzere gasp, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlamadan tam 25 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde bir tartışma başladı. Kavgaya dönüştü, kanlı bitti. Neydi mesele? Gece saatlerinde çıkan bir selektör tartışmasıydı efendim. Bu kavga sonucunda 3 kişi de maalesef hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine gitti ve teslim oldu. Olay sabaha karşı Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaş da yoldan aracıyla geçen şüpheli arasında tartışma çıktı. Kavganın nedeni ise selektör yapmaktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şüpheli yanında bulunan tabancayla ateş etti. Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'ı çeşitli yerlerinden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Savran ise hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine gitti ve teslim oldu. Cenazeler Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi. Ardından da yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İş yerinde ise hasar meydana geldi.
3: Sürücü araç hakimiyetini kaybetti, dükkana daldı. Araç ve iş yeri alevlere teslim oldu. Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında otomobilde yaralanan 2 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
0: Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta efendim hızlı bir şekilde ilerliyor, hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır merkezi 23 ilde ise geniş kapsı operasyonları imza atıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendi. Geniş çaplı bu operasyonlarda 322 şüpheli yakalanmıştı. İçlerinden 279'u ise tutuklandı. Operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlendi. Diyarbakır başta olmak üzere 23 ilde ekipler zehir tacirlerine göz açtırmadı. Operasyon kapsamında yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde tur şoförü Mehmet Özkan VIP transfer hizmeti verdi. Litvanyalı profesyonel boksör Robertas Kotas isimli yolcunun saldırısına uğradı. Direksiyon başında yumruklu saldırıya uğrayan Özkan konuyu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını, saldırganın lisansının da iptalini isteyeceğini söyledi.
2: Telefonumu şarj et anlaşmazlığı yumruklu saldırıya dönüştü. Tur şoförü yolda seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Antalya'da yaşayan Mehmet Özkan, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör Robertas Kotas tarafından saldırıya uğradı. 80 kilometre hızla giderken yumruklu saldırıya maruz kalan Özkan ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Şoke oldu. Telefonda şarj anlaşmazlığı yüzünden boksör tarafından darp edildiğini iddia eden Özkan o anlarda büyük korku yaşadı.
4: Daha sonra telefonu aldı. Niye şarja takmadın tahminime göre ondan dolayı öfkelenmiş. Sahada kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum. Netice itibariyle emniyet kemerini kafamdan çıkardım. Çözemedim. Bu tekrar arka kapıyı açtı. Öne geldi. Yakamdan tuttu. Yere yatırdı. Başladı tekrar vurmaya.
2: Özkan saldırı anını anlattı.
4: O esnada seyir halindeydim. Aşağı yukarı 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Arabayı durdurmak istedim. Tabii çok zorlaştım. Sağa sola rampa yaptı. Durdum sağda, kendimi kurtarmak için aşağı inmek istiyorum. İnemiyorum çünkü sürekli başıma yumruklar geliyor. Emniyet kemerini çözemiyorum.
2: Özkan hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası saldırganın profesyonel bir boksör olduğunu öğrenen Özkan bir kez daha şoke oldu. Ölümden döndüm diyerek durumun vehametini anlattı.
4: Şöyle ki polisler dedi ki sen dedi iyi kurtulmuşsun bunun elinden dedi. Niçin dedim, resmini getirdiler bana attılar. Bu dedi dünya boks şampiyonuymuş dedi. Sen dedi nasıl bundan başa çıktın dedi. İyi ki dedi seni öldürmemişler dedi. Ben de şok oldum.
2: Özkan şimdi saldırganın lisansının iptal edilmesi için uluslararası mahkemelere başvurmayı planlıyor.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde yağışların artmasıyla Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Su tahliyesi yapıldı. Baraj kenarında bulunan Kızılçubuk Köyü taşkın riski nedeniyle de tahliye edildi. Taşkının boyutu ise gündüz drone'la görüntülendi. Bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Keltit Çayı'nın ise debisi yükseldi. Daha önce taşkına maruz kalan Kızılçubuk Köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri ve besledikleri hayvanlarsa köyden çıkartıldı. Taşkın günün ağarmasıyla drone'la görüntülendi. Görüntülerde taşkın sularının köy çevresindeki tarım arazilerine yayıldığı, bazı yolların su altında kaldığı ve suyun yerleşim alanlarına kadar ulaştığı görüldü. Köyü çevreleyen yolların adeta suyla çevrildiği dikkat çekerken taşkının etkilediği alanın büyüklüğü de gözler önüne serildi. Bölgede ekiplerin takip ve kontrol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Fatih'te seyir halindeki ETT otobüsü yol kenarındaki inşaat demiri yığınının üzerine çıktı. Kazanın şiddetiyle dev bir demir çubuk otobüsün içine ok gibi saplandı. O sırada içeride bulunan bir kadın yolcu demirin isabet etmesiyle yaralandı.
5: Şiş otobüsün içine girdi.
3: Ne yapacağını şaşırdı, otobüse saplanan demirden yaralandı.
5: Şuradan girdi.
3: İlginç olayın adresi Fatih'teki İETT otobüsü. Seyir halindeki otobüse yol kenarındaki inşaat demiri düştü, bir demir araca saplandı. Feci kazanın ardından bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla saplanan demir araçtan çıkarılırken yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
5: Hele bak ya. Şuradan girdi.
0: Sivas'ın Gürün ilçesinde taraftarları taşıyan minibüs devrildi. Çağır 25 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ilçeye bağlı Güneşköy'ü yakınlarında devrildi. Bar üzerine olay yerine sağlık, afat, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 ağır 25 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin Ankara'da oynanan Çorlu Spor 1947, Malatya Yeşilyurt Spor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi. Sivas Valiliğinden açıklama geldi. Kazada yaralanan taraftarlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Valilik yaralı vatandaşlarımız sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edildi, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır denildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalarda enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizini belgesini artık devreye alacak. Düzenleme resmi gazetede de yayımlandı.
6: İnşaat sektöründe önemli bir adım atılıyor. Yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi devreye alınıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi zorunlu olacak. sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulanacak. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliği de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, yaşam döngüsü analizi belgesini ve düşük karbonlu bina belgesini kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlarsa bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.
0: Hayvancılığın önde gelen bölgelerinden biri Şanlıurfa. Malum Kurban Bayramı'na da çok az bir zaman kaldı. Canlı hayvan pazarlarındaysa hareketlilik iyiden iyiye artmış durumda. Şanlıurfa'da kent içinde alım satım var ama dışarıya da gönderiliyor. Ankara'dır, Antalya, Bursa, Adana, bu illere de yine bu büyükbaş hayvanlar gönderiliyor. Çiftçiler ise son yılların en yüksek talebinin yaşandığının altını çiziyor.
7: Kurban Bayramı yaklaştı. Hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da hareketlilik arttı. Şanlıurfa'nın canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk artarken besiciler hayvanlarını satışa sunmaya başladı. Şanlıurfa'nın merkez ve ilçeleriyle bölgedeki bazı illerden besiciler aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanları kurbanlık olarak satmak üzere merkezi Eyyubiye ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarına getiriyor. Hayvanlar Şanlıurfa'da bulunan hayvan pazarından kent içine ve birçok şehre gönderiliyor.
8: Özellikle küçükbaş hayvan noktasında yüksek bir ticaret potansiyelimiz var. Yıllık 1-1,5 milyon küçükbaşın, 500 bin büyükbaşın sevkiyatın yapıldığı bir pazarımız.
7: Öte yandan yağışlar da besicilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler bu yıl yağışların

0: yem arzını artırdığını vurguluyor.
1: Kurban Bayramı şu an için yaklaştığından dolayı artışlarımız %20 %30 artmıştır. Daha inşallah da artacak.
2: Biz Batı'ya, ilerindeki metropol şehirlere kurban alanına satışı yapıyoruz, gönderiyoruz oraya. Hayvan varlığında şu anda bir sıkıntımız yok.
0: Kurbanlık alacak vatandaşlar canlı hayvan pazarında hareketliliğin tadını çıkarıyor. Pazarda satılan küçükbaş hayvanların fiyatları ise 20-25 bin lira civarında.
3: Denizlerimizde biyoçeşitliliği tehdit eden, insan sağlığı için de büyük risk oluşturan istilacı türlerin başında geliyor balon balığı. Rotasında bir kez daha Marmara Denizi'ne çevirdi. Konunun detaylarını balıkçı Kenan merak edenler için aktardı.
4: Marmara'nın eşsiz sularında yüzen tehlike balon balığı. Etinde lezzet değil, zehir var.
5: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin. Denizlerimizde 12 çeşit balon balığı bulunmaktadır.
4: Sıcak suları seven ve zehriyle ölümcül tehlike saçan balon balığı Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. Güçlü çene yapılarına sahip olan balon balıkları Marmara'da da tehlike saçıyor.
5: Yalnız şekilleri değişik, uzun dikenli, kısa dikenli ve dikensiz olanları bile var. Halkımız balık zannediyor, yiyilecek balık. Zehirler, eti zehirler, oksit vardır etinde.
4: Konuyla ilgili uzmanlar bu istilacı tür için uyarılarda bulunuyor.
5: Bilmediğiniz balık tür oltanıza gelirse sakın elinizi sürmeyin.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı denizlerdeki istilacı türün yayılımını engellemek ve popülasyonunu azaltmak için yoğun bir mücadele halinde.
5: Teneke kutuları ezebiliyor, plastikleri çiğniyor ama yutmuyor. Çok uyanık balık. Devletimiz bu balık türleri azalsın diye her balon balığının kuyruğu için 35 lira ikramiye vermektedir.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmaların artık sona geldiğini açıkladı. Kent içi ulaşımda Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi artık 30 dakikaya kadar sürecek. Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek.
6: İstanbul'un kent içi ulaşımına bir müjde daha geldi. Arnavutköy Halkalı hattında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin son halkası Arnavutköy Halkalı hattında devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesini Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı ve İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattındaki Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının ise 14 kilometrelik kargo terminali Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık dedi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız bilgisini paylaştı. Uraloğlu hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler Sultan Gazi Fenertepe metrosuyla Fenertepe istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda Ataköy, İkitelli, Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı istasyonundaysa hattın Yenikapı, Kirazlı, Halkalı metrosuyla Marmara ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. Sağlanan

0: Bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.
1: Cilt kanseri terideki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, erken fark edildiğinde büyük oranda tedavi edilebilen ciddi bir hastalık. Peki Medipol Sağlık Grubu ne yaptı? 1-31 Mayıs cilt kanseri farkındalık ayı kapsamında aynadaki gerçek cilt kanserini tanımak ve korumak paneline ev sahipliği yapıyor. Panelde hastalığın tüm yönleri uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor.
0: Ciltte oluşan benler, lekeler ve renk değişimleri bazen ciddi bir hastalığın ilk sinyali olabiliyor. Deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle gelişen cilt kanseri, erken tanıyla önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen Aynadaki Gerçek, cilt kanserini tanımak ve korunmak panelinde cilt kanseri 360 derece ele alındı. Deri kanserleri toplumda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor.
2: Halk arasında veya toplumda çok da aslında bilinmiyor. Çünkü hafif seyreden bir kanser türü yaşam süresini etkilemiyor. Başka organlara çoğunlukla sıçramıyor. Ama tedavi edilmezse de belirli bir yapı bozukluğuna, doku destriksiyonuna sebep olabiliyor.
0: Cilt vücudun en büyük organı olmasına rağmen sıklıkla ihmal ediliyor. Cilt kanserlerinde erken tanı hayati önem taşıyor.
3: Ciltimiz, derimiz vücudumuzun en büyük organı ve hepimiz tarafından aslında ihmal edilen bir organ. Cilt kanseri de tarama programlarında olan bir kanser türü. Aslında çok sıkça görülen bir kanser türü.
0: Vücuttaki benler bazı durumlarda kanser riski taşıyabiliyor. Uzmanlar hastaların cerrahi müdahaleden çekinmemesi gerektiğini belirtiyor.
4: Aslında hastalara bizim söylediğimiz soru şu. Oradaki ben aslında bir kanser hali hazırda olabilir. Onu biz almazsak o orada büyüyüp ilerleyebilir. Ve asıl azacak şey o. Ama tamamen çıkartılmamış deri kanserleri de eğer yara yatağında bırakılırsa o zaman o da orada hematojen yolla yayılıp sıçrayabilir.
1: Osmaniye, Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve tabii ki lezzetlerin kavuştuğu o festivale ev sahipliği yaptı. Ünlü şefler hünerlerini sergilediler. Organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla toyga çorbası da pişirildi.
5: Usta şefler hünerlerini sergiledi. Lezzet festivali hem gözlere hitap etti hem de damakları şenlendirdi. Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren lezzet festivali yine büyük ilgi gördü. Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin dört bir yanından şefler katıldı.
6: Osmaniye aslında gastronominin de önemli bir merkez şehri. Niye? Çünkü kültür yolu üzerinde, İpek yolu üzerinde. Biz istiyoruz ki Osmaniye bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle beraber, tabii annelerimizden gelen o ürünleriyle beraber bu yeni Türkiye yüzüne taşısın.
5: Organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla toyga çorbası dağıtıldı.
7: Osmaniye'nin markalaşması adına özellikle fıstığının Osmaniye'nin dışında otellerde, restoranlarda, catering'lerde buluşup lezzetini herkesin tatması adına çok güzel bir etkinlik oluyor. Türkiye'nin en büyük kazanında dövme çorbamızı yapıyoruz. Muhteşem bir çorba.
5: Lezzetin ustaları yemek şovlarıyla dikkat çekti. Hünerli Osmaniyeli kadınlar da standlarda yöresel lezzetlerini sergiledi. Aile bütçelerine katkı sağladı.
8: Çok güzel şeflerimiz gelmiş bulunmakta. Onun için gastronomi alanında da çok güzel atılımlar yapması için bu tür festivaller önemli.
9: Osmaniye'mizin meşhur fıstıklı şam tatlısı yer fıstığıyla yapılır. Başka yerde yoktur.
5: Yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konser ...serlerle festival dolu dolu geçti.
1: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldus 26 ödül töreni sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi.
10: Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz.
11: Seyirciyi ekrana kilitledi. Alper Ateş'in içten sunumuyla ekranların vazgeçilmezi oldu. Bu başarı öğrencilerin oylarıyla verilen ödülle taçlandı. 360 TV'nin en çok izlenen yapımlarından Ben Bilirim ve sunucu Alper Ateş ödüle layık görüldü.
12: Sağ olsunlar. Üniversiteli arkadaşlarımız hiç Ben Bilirim'i es geçmediler ödül törenlerinde. Birçok üniversiteden ödül aldık. Bugün de Haliç Üniversitesi'nde bir festival kapsamında üniversite öğrencilerinin verdiği oylarla yılın televizyon programı ödülünün Ben Bilirim'e gelmesi bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Bunun önemsendiğini görmek çok kıymetli. O açıdan her birine çok teşekkür ederim. Ve burada az önce ödülü alırken de belirttiğim gibi gerçekten arkasında müthiş bir emek var. Yıllardır devam eden ve hani bu istikrarı sağlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var.
11: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldies 26 ödül töreni, iş, sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Organizasyon Sana İyi Gelecek temalı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Törende medya, spor, sanat, girişimcilik ve dijital yayıncılık alanlarında öne çıkan isimler öğrencilerle buluştu. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi.
10: İyi akşamlar Haliç Üniversitesi.
1: Bu haberle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: yaptıklarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şey şekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
7: Hakan Çalhanoğlu.
8: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
9: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
10: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
11: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
12: Masada ne var, hoş geldiniz.
11: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Türkcell gücünde 5G.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Bir kitap var. Bunu yayına hazırlayan isimlerden biri Veli İnce ki az sonra kendisiyle sohbete girişeceğiz. Fatih Altuğ'da diğer emek veren dostumuz. Şimdi kısacık kitabın arka kapağından size şunu söyleyeyim. Karagöz Beyoğlu'nda diye kitabı çerçeveliyor ve tarif ediyor bu paragraf. Eski ile yeninin, masumiyetle sefaatin çarpıştığı trajikomik bir atmosferde gölge perdesinden matbuata hicret eden bir figürün modern edebiyattaki yeniden doğuşunu müjdelerken okuru İstanbul'un eğlence ve dönüşüm haritasında benzersiz bir keşfe çıkarıyor. Yani bizim aslında çok eskilerden beri tanıdığımız, perdeden bildiğimiz Karagöz'ün kitaptaki karşılığını görüyoruz Ali Sami kalemiyle. Neyle karşılaşmış güncel, o günün günceli olan İstanbul'da onlara bakacağız. Ama onun izini sürerken aslında biraz kendi alışkanlıklarımız ama daha da fazla izini sürersek belki karakteristik özelliklerimize doğru bizi çıkaracak eşiklerden atlayacağız. Hoş geldiniz. Çok konuştum ben. Siz hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hayır, çok konuşmadınız. Daha fazla konuşmalıyız diye düşünürüm. Yani söyleyecek tabii ki çok şey var kitapla ilgili ama en nihayetinde bu kitabın bizle ilgili ne söylediğine de oldukça dikkat etmek gerekir diye düşünürüm.
0: Orası epey derinleşecek kısmı. Ben kapaktan kapağa hızlıca geçmek ne kadar daha doğrusu önümüzdeki şu dakikalar el verirse o kadarını iyi konuşabilmek için önce yazarını tanıyarak başlayalım isterim. Sizce de uygunsa Ali Sami kimdir nedir, Karagöz üzerine epey yazmıştır, çizmiştir ama ne söylemiştir, niye yazıya taşımıştır, nelerle meşgul olmuştur ki biz şimdi onun peşinden, bunun peşine düşmüş olduk. Onu bir tanıyalım sizin dilinizden.
1: Ali Sami Bey ile ilgili aslına bakarsanız çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ne zaman doğdu, nerede doğdu, ne zaman vefat etti, bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama Bekir Sami Bey'in oğlu olduğunu biliyoruz. Ve dönemi itibariyle Geveze gibi bir işte mizah dergisinde yazdığını, hakeza Karagöz'ü karakterize ederek hem bu romanı yazdı, daha sonra da hikaye veya uzun hikaye diyebileceğimiz başka eserler de yazdığını da görüyoruz. Kendisi aslında bir mizah yazarı ve bu mizahını oluştururken belki de Türk kültürünün en önemli mizah karakteri olan Karagöz'den de oldukça etkilenen bir adam. Karagöz Beyoğlu'nun dışında işte Karagöz Bulgaristan'da, Karagöz Eğleniyor gibi. Evet, oldukça gezdirmiş bir sanatçı. Ve işte elimize bugüne kadar bir bütünlüklü halde gelebilen tek eseri bu. Diğerleri çeşitli arşivlerde kalmış. Hatta onlar üzerine de yine çalışıyorum. Onları da toparlamakla ilgili bir gayem de var. Ama bütünlüklü olanı şu an elinizdeki.
0: Peki Ali Sami Karagöz'ün peşine düşmüş.
1: Evet.
0: İzini muhtelif yerde sürmüş ki elimizdeki Beyoğlu'ndaki izleri. İçeriğine de geleceğiz. Siz Ali Sami'nin bu edebiyatının, bu dilinin üstüne niye gittiniz, niçin ilginizi çekti? Çünkü bu motivasyon da bana hep bitemez. Neden o değildi bu?
1: Ya aslına bakarsanız şunu söylemek isterim. Yani ben bu kitabı nereden buldum onu aslında ilk önce size anlatmak
0: tabii
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Benim yani bir araştırmacı olarak veya bir işte akademisyen olarak en büyük zevklerimden bir tanesi boş zamanlarımda işte ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerin arama motorlarına sevdiğim kelimeleri yazmaktır. Yani işte Cumhurbaşkanlığı arşivimizin yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kitaplığın arama motorlarına çeşitli kelimeler yazarım. Pandemi dönemiydi. Yine o ekranda dersten çıktığım günlerden bir tanesiydi ve hakikaten işte bu arama motoruna girerek biraz kendimi motive etmeye çalıştığım bir geceydi ve Karagöz yazdım. Milli Kütüphane'nin arşivine bunu yazdım ve karşıma işte birçok tabii belge çıktı, birçok gazete küpürü çıktı vesaire ama bir de bu kitap çıktı. Kitabı indirdim. İndirebiliyoruz üye olduktan sonra malum. Ve tabii yazarıyla orada karşılaştım. Hemen edebiyat tarihlerine baktım. Acaba Ali Sami Bey kim? Çünkü yani ben edebiyat kökenli bir çalışan bir insanım ama hiç daha önce böyle bir isme rastlamadım. Hmm. Bak,

0: bakabildiğim neredeyse bütün edebiyat tarihlerine baktım ama hiçbirinde Ali Sami ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ne eseriyle ilgili ne de kendisiyle alakalı hiçbir şey yoktu ve o şekilde bu izi sürmeye başladım. Bir yandan eseri çevirmeye başladım. Derken Ali Sami Bey'in bu eserini bütünlü bir şekilde oluşturdum ama yani aslında bir merakın, bir işte kelimenin bir arama motoruna yazılmasıyla başladı.
1: Şimdi tamam, anladım. Hoş, esprili de bir şey bu aslında. Yani siz bir taraftan kendi arayışınızın peşindesiniz ama aslında karbon izinizi bırakırken oraya birilerine de bir şeyler söylemiş oluyorsunuz. Hani bugünlerde özellikle konuştuğumuz şeylerden biri şu ya, yapay zekayı yönlendirme konusunda onu nasıl kullanacağımızı ve konuşturacağımızı bizim de öğrenmemiz gerekiyor diye. Siz bunu yıllar öncesinden tam yapay zeka da bu kadar gelişmemişken belki yapmaya başlamışsınız bir yönüyle. Bu adımlar onun işareti gibi göründü bana.
0: Biraz öyle, evet.
1: Fakat rastladıkça bir de vazgeçme işiniz var. Yani tamam, bulabilirdiniz, bir şey de yokmuş deyip geçebilirdiniz. Buldukça ilginizi çeken şey ne? Niye orada kaldınız? Aslında, ne söylüyordu?
0: Aslına bakarsanız yani ben üniversiteden itibaren hani Karagöz Hacivat oyunlarına çok şey yaparım. Yani böyle çok dikkat ederim. Ve üniversitedeyken de gerçekten geleneksel tiyatro dersi alırken çok da ilgimi çeken bir şeydi. Ve dedim ki yani ilk defa bir romanın parçası olarak geleneksel bir karakterin orada karşıma çıkması, bunu günümüze kazandırmak gerekiyor, evet. Motivasyonu doğurdu bende. Zaten çok sevdiğim bir karakter, bir oyun. Ve ilk defa bunun roman karakteri haline getirip moderniteyle yan yana getirilmesi bende büyük bir ivme yarattı ve başladım o şekilde. Çok kolay da olmadı, onu da söyleyeyim. Yani ilk iki cildini başka bir arşivden, son cildini başka bir arşivden bulmak, onları bir araya getirmek de çok kolay olmadı ama temel motivasyonum kesinlikle o modernite ve gelenek arasında bir köprü kuracağına inancım aslında beni buraya yönlendirdi.
1: Yazarın da burada tercihi çok enteresan. İçinden geçmiş olduğu moderniteyle karşılaşma, tanışma ve entegrasyon sürecinde belki çatışmayı, çelişkiyi gelenekle karşı karşıya getiriyor. Burada da herhalde mizahtan biraz güç alıyor.
0: Oldukça doğru. Ama yani burada şunu da söylemek lazım. Şimdi bizim klasik olarak oyunda bildiğimiz yani Karagöz işte daha böyle kaba, biraz daha Hacivat'a göre işte böyle...
1: Hacivat Çelebi'dir, Karagöz değildir. Daha evet. Yavaşanlar, daha dandun tırnak içinde diyebileceğimiz kesinlikle, biridir.
0: Kesinlikle öyledir ama burada daha başka bir algısı var. Bir kere gerçekten moderniteyle yan yana geldi ve onu tanımak istiyor. Hacivat'ın burada özelliği ise onun gelenekle koparmak istediği bağı koparmaya izin vermeden onun o bağlantısını hep bir şekilde tutuyor. Bu çok önemli. Hacivat'ın buradaki karakterizasyonu da bence gerçekten takdire şayan tasvir edilmiş.
1: İlginç bir düşünce gerçekten. Yani karşılaşılan o manzarayı, bir de sürecin içinde iken insanlar kendi yaşadıkları şeyi hemen teşhis edemeyebilirler. Ama bir krizli dönem bu yine de. Ve o krizli dönemin içinden geçen Ali Sami Bey de bunu Karagöz ve Hacivat'la karakterize ederek meseleyi ortaya seriyor. Anlatmaya çalıştığı derdi, dert diyebileceğimiz kısmı derinlikli bir şey epeyce.
0: Oldukça.
1: Dili nasıl, neyle karşılaşacak okur? Daha doğrusu Ali Sami Bey'in ilk yazdığı şekilde mi yoksa bu bir sadeleştirme çalışması mıydı aynı zamanda? Çünkü yazıldığı dönemin okurunun belki kullandığı dille günümüz arasında bir makas açıklığı da oluşmuş olabilir. Siz nasıl çalıştınız bunu?
0: Yani 1908 yani 2. Meşrutiyet romanı olarak dönemi itibariyle o dönemi de düşünürsek dili gayet o dönemde de anlaşılabilecek bir dil. Hı hı. Belki bugünkü anlamda anlaşılamayacak şeyler varsa da biz metni tamamen aynı şekilde çevirdik. Fakat altına bazı küçük notlandırmalar yaptık. İşte kelimelerin anlamlarını verdik. Bu anlamda okur hem dilde bir yolculuğa çıksın istedik hem de asıl metnin kendisiyle de karşılaşmasını bu anlamda önemsedik. Hatta şunu da söyleyeyim size. Ali Sami Bey birçok Fransızca kelimenin Osmanlı Türkçesi halini de yazmış.

0: Ve okuduğu gibi yazmış. Ben o kelimelerin izini sürerek de...
1: Zorlandınız mı? O biraz zorlu bir şey olsa gerek.
0: Oldukça zor.
1: Başka alfabe, başka kelime.
0: Ve okunuşuna göre yazmış. Yani ama Fransızca öyle yazılmıyor. Fakat bunların da izini sürdüm. Bunların tek tek...
1: Fonetiğinden yola çıkarak.
0: Fonetiğinden, seslendirmesinden yola çıkarak da... Bunları oraya şey yaptım ve altına işte o bulduğum kelimelerin tamamının da anlamlarını vererek hani okuru bu anlamda da desteklemeye çalıştım.
1: Rahatlatıcı olmuş olsa gerek. Nelerle karşılaşıyor? Biraz yani olayın kendisine dönelim, hikayesi ve felsefesinin ötesinde. Nelerle karşılaşıyorum ipuçlarını sizden biraz rica edeceğim. Çünkü şunu önemsiyorum gerçekten. En başta sorduğumda kastım buydu zaten. Meşrutiyet dönemi romanı ama aradan 120 yıl geçmiş oluyor aynı zamanda bakıldığında. Bugüne neyi nasıl söylüyor, ne karşımıza çıkacak ve okur zevki olarak biz izini takip edebilecek miyiz? Çünkü müziğin de edebiyatın da dönemlere göre verdiği bir zevk var. Mizahın da hatta böyle. Yani bir dönem için çok eğlenceli olan bir şey. Bir zaman geçtikten sonra şimdi bu dönüşüm belki daha da hızlı aslında. Yani 20 yıl evvel çok eğlenceli ve komik görünen bir şey bugünün mizah anlayışının dışında kalmış gibi görünebiliyor. Bu bakımdan bu kadim bir şeye mi dönüşüyor yoksa demodeliğe falan sarabilir mi? O yollara mahkum kalabilir mi? Nasıl buldunuz edebiyat zevki olarak?
0: Yani ben demode olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karagöz oyunu hiçbir zaman demode olmaz. Bunun moderniteyle kurulan bağlantısıyla hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz o anlamda gerçekten kendimizden de birçok şey buluruz. Hem Karagöz'de hem Hacivat'ta ve diğer bütün karakterlerde. Ne bulacağız sorusu bir kere bize hakikaten bir Beyoğlu panoraması sunar. Yani o panoramada bugün hatta aradan 120 yıl geçmesine rağmen hala aynı mekanları Beyoğlu'nda gidip görebilirsiniz. O bağlantıyı hissedebilirsiniz. Yani bugün evet bazı içinde geçen bazı mekanlar bugün kaybolmuştur. Hı hı. Ama hala var olanlar da vardır. Kaybolanların yerinde yine o kültürü yansıtan başka mekanlarda vardır. Bu anlamda mekan, insan, zaman anlamında bir bütünlük kuruyor. Ve Karagöz aslında yani o klasik bizim işte ilk romanlarımızda karşımıza çıkan işte Miras 7, böyle işte yeri geldikçe kendi özelliği olan o geveze hali bir yerde yerini modernitenin sancılarını çeken bir karaktere bırakmış.
1: Derinleşmiş bunu, belki biraz.
0: Bunu görürüz. Evet, kesinlikle de derinleşmiş. Yani klasik olarak hani artık bir modernle gelenek arasında bir taraf tutmuş, tarafın bir tarafında olmuş ve bu çatışmadan desteklenmiş bir olay örgüsüyle karşılaşmıyoruz sadece. Ve aynı zamanda Karagöz Beyoğlu'nun sokaklarında gezerken bize Beyoğlu'ndaki bütün ötekileri, bütün işte aslına bakarsak o Beyoğlu'nda bir zamanlar 53 dil konuşulurdu zamanını ve ifadesini de bize yansıtıyor. Yani o çok kültürlülüğü, o birden fazla insanın iç içe yaşadığı geniş kültürü de bize yansıtıyor bu anlamda. Hatta bitmiyor, dünyayla Beyoğlu'nun bağlantısını da Orient Express'le kuruyor. Romanın bir bölümünde Orient Express'le Paris'e gidiyor. Paris'te hem kendi kültürü ile oraya giden bir karakterin orada nasıl bocaladığını ama bir yandan da oraya gittiğinde nelerden haberdar olduğunu da görüyoruz. Yani Paris'e gittiğinde aslında Batı'yla veya işte Fransa'yla birçok konuda ortaklık kurduğu kavramlar da var. Onu da söyleyeyim size.
1: Birkaç küçük ipucu rica edebilir miyim? Yani böyle sorulmaz belki hani ama Zeynep Hanım lütfen yani yazdık o yıllardır uğraştık okuyunuz diyeceksiniz biliyorum ve büyük bir zevkle okuyacağım ama biraz bize ipucu olsun. Hani Paris'e gittiğini söylediniz Beyoğlu'ndaki karşılaşmaları neler nereye girip çıkıyor neler şaşırtıyor onu?
0: Bir kere yani bizi Beyoğlu'nda konuşursak bir kere Tokatlayan Oteli'nden bahsediyor. Yani ve gerçekten benim anladığım kadarıyla Tokatlayan Oteli o dönem itibarıyla sadece bir otel değil. yani konserlerin verildiği, büyük yemek sofralarının kurulduğu, o dönemin eşrafının toplandığı bir mekan.
1: Bir muhit gibi, bir mahfil gibi.
0: Evet, bir mahfil gibi kesinlikle. Bunun yanı sıra işte şeye gittiğinde ise, Fransa'ya gittiğinde ise bir kere opera binasını görüyor. En dikkatimi çeken yerlerden birisi orası. Opera binasını gördüğünde orayı bir meclis binası zannediyor. Bu kadar büyük, şaşalı bir yapının karşısında ancak böyle bir yer olurdu filan diyor. Ve orada bir tabii bocalama yaşıyor ama aynı zamanda orada bir temsil de izliyor daha sonra. O temsile de tabii çok hayran kalıyor. Bunun yanı sıra dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa'daki restoranlarda gelen o işte yani korsların ne kadar böyle çeşitli olduğu ve bu çeşitliliğin nereden geldiğini düşünmesi de çok ilginçti o anlamda. Yani birçok şeyi orada görüyorsunuz. İşte deniz mahsullerinden bahsediyor. Onun bir şekilde İstanbul'daki karşılığını kendi zihninde düşünüyor. Bu anlamda bir içsel bir çekişmeyi yaşadığını da görüyoruz.
1: O zaman şunu soracağım şimdi size. Ali Sami Bey'in bütün bunları kaleme alırken, karakterlere yaşatırken, karşılaştırırken ve konuştururken Ali Sami Bey burada sadece bir gözlemci mi? Yani bu akış içinde başımıza bunlar geliyor, gündelik hayatımıza bunlar giriyor. İstanbul'un Beyoğlu'sunda özellikle bunlar yaşanıyor. Bu karşılaşmalar ve buradan çıkıp Paris'e gittiğimizde de bunları görmüş oluyoruz demesi bir gözlem mi? Yoksa eserin kendi içinde gelenekle modernite açısından bir saf belirleme, bir tez üretme gibi bir pozisyon var mı?
0: Aslına bakarsanız saf belirlemeden ziyade bence bir pozisyon üretme hali var. Yani modernite karşısında acaba biz neyiz sorusunun sadece modernitenin kendi oluşturucularının kavramlarının dışında da acaba değerlendirilebilir mi? Biz de bu kavramı acaba kendimizce bir şekilde ifade edebilir miyiz diye düşünüyor. Yani sadece o bozulmayan ezberlerin o üretilmiş kavramların arkasından düşünmüyor kesinlikle. Yani ben onu şuradan yola çıkarak da söylüyorum. Kesinlikle Karagöz gibi bir karakteri bu anlamda bir kere bir roman karakteri yapması bile bunu gösteriyor. Yani sadece işte bir safım belirli olsun diye bunu yapmıyor. Ben modernite karşısında ne yapıyorum ve ben bu kavramı nasıl yorumlarımı da düşünüyor ama bunu özgün, kendince yaptığı yorumlarla nasıl yaparımı düşünüyor.
1: İlginç bir yolculuk aslında. Bir okur açısından da ilginç bir yolculuk olacaktır bu kitabı tecrübe etmek. Evet. Kesin. Sizin açınızdan da öyle olmuş olduğu içinden çıktığınız o şeyle yüzünüzün aldığı ifadeyle aslında onunla ilgili duyduğunuz heyecan çok belli. Ve 120 yıl öncesinden bahsediyoruz bir takım bugün güncel olan bazı tartışmalarımızın. Bundan 120 yıl önce edebiyatta kendine nasıl bir form bulduğu ve zihinleri nasıl çalıştırdığı konusunda. Bu seyre baktığınızda bugün güncel hayatımıza katkısı olabilir mi 120 yıl evvel edebiyat üzerinden de olsa bir zevk unsuru elbette taşımış olsa da bir şeyin tartışmaya açılmasına katkısı ne olur, nasıl olur edebiyatın? Özellikle de bu kitabın tabii ki.
0: Yani bu kitabın özelinde ve belki de hani artık güncel tartışmalardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Artık o işte biliyorsunuz yani modernitenin bir endeksi vardır. Bu endeks genellikle Batı tandansı üzerinden okunur. Ama hem bu kitabın öznesinde 120 yıl önce olmasına rağmen yine bugünü de şu anlamda aydınlatır. Acaba biz bu kavramların endekste bir kayma olduğu düşüncesi gerçekleşebilir mi? Biz kendi adımlarımızla acaba kendi yolumuzu yürüyebilir miyiz? Ki bu anlamda hiçbir şeyi bırakarak, geride bırakarak özellikle değil de her biri arasında birer köprü oluşturarak ve bu köprüyle birlikte o bağlantıların tamamından bir istifade haliyle birlikte yol yürümeyi bence bize söyler. O anlamda şu bir gerçektir. Yani biz artık eserlerle kurduğumuz ilişki yahut yazarlarla kurduğumuz ilişkide kesinlikle bunları değerlendirirken kendi kavramlarımızla

0: kültürel olarak oluşturduğumuz endekslerimiz de bunu yapabiliriz'i de bize hissettirir. Aslında şunu söylemek istiyorum. Roman dediğimiz şey, evet, bizim batıdan aldığımız bir tür olabilir. Kavram olarak da öyle olabilir. Ama biz bunu kendimizce nasıl yorumluyoruz ve kendi kültürümüzde bunun yoluna nasıl yönler veriyoruz'u bize gösteriyor. Özellikle Karagöz'ü karakterize ederek.
1: Programın başında aslında tam da kayda girmeden evvel sizden bir ricada bulunmuştum. Onu izninizle paylaşacağım seyircimizle. Az önce dedim ki ben Veli Bey'e, sayın seyirciler. Dedim ki hocam yanınızda kalem var mı? Ben bu kitap benimse eğer teşekkür ederim. İmzalamanızı rica edeceğim. Size dediniz ki yani yok. Sonra ben baktım. Bende de yok. Arkadaşlardan istedik ve dedim ki kalem yok. Çünkü artık her şeyi not aldığımız dijital ekranımız var.
0: Evet.
1: O yüzden yok dedim ve siz buna itiraz ettiniz.
0: Ben buna şöyle itiraz ettim. Yani aslında yani hani kalem hiçbir zaman olmadı. Yani aslında hep oldu ama hiçbir zaman olmadı. Yani biz istediğimizde oldu demek istiyorum. Bunlar hani biz diğer kavramla da karşılaştırırsam ya da onu beraber düşünürsem şunu söylerim. Yani biz işte modernitede hep konuşulan bazı kavramlar var. İşte modernitede acaba geç mi kaldık? Hı hı. Acaba aramıza bir mesafe mi girdi? Hı hı. Bu mesafedeki yolu ne kadar hızlı süreçte alırsak o kadar iyi arayı kapatırız mı acaba diye düşünürken şunu söylüyorum kendi kendime. Acaba biz bu mesafeyi gerçekten kapatmak istiyor muyuz?
1: O zaman şuradan almaya başlayalım yine. Yani biz bir Karagöz hikayesi üzerinden, onun kitaba dönüşmüş, romana dönüşmüş hali üzerinden onun moderniteyle yüzleşmesi üzerine konuştuk. Hikayeyi oradan okumaya çalıştık. Yazarının hem kendi çağı içinde anlamaya çalıştık, hem bugüne getirmeye, ulaştırmaya çalıştık. Fakat nihai olarak baktığımız şey bugün o modernite, hani geride mi kaldık, hızlı mı geldik, yavaş mıydık, bilmem ne miydik derken zaten onun da sonrasındaki bir çağa tekabül eden bir hızlı akıştan da bahsediyoruz. Yani yakaladık mı, yakalayamadık mı derken o çatırdadı ve başka bir aleme akıyor gibi görünüyor. Böyle bir merkez kaymasından bahsediyoruz. Onu birazcık açalım istiyorum ama bu tartışma hep bizle var olacak mı? Yani biz yakaladık mı, yakalamadık mı meselesi nereden doğuyor? Bu aslında yine aynı şekilde modernitenin getirdiği bir tanım üzerinden mi yanlış okuyoruz bu geç kalmışlık meselesini?
0: Aslına bakarsanız yani tam olarak bir yanlış okuma da değil. Evet, belli yerlerde tabii ki yanlış okuma ama yani biz şunu kaçırmamakta bence bir şey yapmalıyız, bir çıpa atmalıyız bir yere. Bazı şeyler zamanını, mekanını, yani o işte zamanın ruhunu bekler. Türk kültüründe de bu bence bu şekildedir. Yani sadece işte biz geride kaldık yahut işte yavaşladık algısı değil, belki de istemedik. Yani istediğimiz noktada çünkü birçok şeyi başarabilen bir kültüre sahibiz. Demek ki onun zamanını bekliyoruz. Bazı şeylerin zamanı olmalı diye düşünüyoruz. Ha, bunun sancılarını yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bizim kültürümüzde bir şeyler her zaman olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama bunun zamanı dünyanın zamanıyla uymak zorunda değildir. Uymuyordur da. Çoğu zaman da uymamıştır. Yani bu bir gerçek. Bizim işte yazıya geçişimizde, bizim işte matbaaya geçişimizde belki de dünyayla aynı çağda, aynı entegrasyonda değildir. Ama bu sadece bizim geri kalmışlığımızla ilgili değil, belki de istemememizle de ilgilidir. O zamanda onu istemememizle de alakalıdır. Ama bunu yapabildiğimizi ve bunu gerçekten içselleştirebildiğimizi de ben çok iyi gözlemleyebiliyorum.
1: İzlerini nereden sürüyorsunuz bunu? Çünkü bu konuşmaya, bu tartışmaya biz aslında şöyle gelmiştik. Türk milleti olarak biz çok hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinden, hatta kırılma diyebileceğimiz şekilde şiddetli dönemlerden geçebiliyoruz. Yani bir şeyle ilgili bir gecikme diyoruz. Hani kırılma şeklinde yaşandığı için gerisindeki uzun vadeli sürece de gecikme diyoruz. İşte gecikme. Kaçıramayacağımız bir noktada hızlı bir adaptasyon süreciyle o kırılmayı yaşıyoruz. Ondan sonra oradan oraya, o kuşaktan oraya başka kültürlerin ya da milletlerin belki yüzyıllarda sürecek serüveni biz de bir kararla, ya bu enteresan bir şey mesela, kararla dönüşmesi.
0: Evet, işte yani bu, yani size aslında belki daha önceki küçük bir konuşmamızda da bahsettiğim şey, sürek

0: şunu düşünürüm. Yani işte Göktürk hitabeleri olduğunda, dikildiğinde, yazıldığında hemen komşularımızda kağıt, mürekkep, matbaa hatta diyebileceğimiz ilk elde olsa bazı şeyler var. Fakat biz niye bunu tercih etmedik de taşı tercih ettik? Ona yazmayı düşündük. Niye bizim için bu değerliydi? Yi her zaman düşünürüm. Yoksa bu kavramları bilmediğimizden diye düşünmüyorum. Biz bunu bu şekilde tercih ettiğimiz için böyle olduğuna inanıyorum ben. Yani o anda gerçekten bunu taşa yazmak istiyor. Ve ona ayrı bir ünsiyet atfediyor.
1: Çok ilginç. Şu bakımdan mesela matbaayı konu edindiğimiz için şu anda onun üzerinden soruyorum. Çok daha erken ilkel şekli diyorsunuz ama Asya'da bunu Çin'de tecrübe edebilirdi. Evet. Fakat üzerine çok ciddi bir zaman geçiyor ve matbaanın gelmesi bize doğudan değil, önce batıya gidip sonra batıdan tekrar bu tarafa dönmesiyle gerçekleşiyor. Bu tercihse kodlarda ne var, siz nasıl okuyorsunuz bunu? Evet, o taşa yazma tercihinin üzerine gidelim birazcık. Çünkü o coğrafyada da bu coğrafyada da komşuları var, etkileşim halinde olduğu kültürler var. Ama onların içinde koruduğu bir karakteristiği var gibi görünüyor. Bu söylediğiniz sözlerden öyle anlıyorum. Bir tercihe dönüşmesi için belirgin bir damarın, bir anlayışın olması gerekiyor.
0: Ben o anlayışın veya işte sizin o belirgin damar dediğiniz şeyi aslında tamamıyla yani bu kültürün, bu dili konuşanların, bu dilin oluşturucularının tamamıyla dünya zamanıyla çok entegre olmadan yaşadıklarını düşünüyorum. Yani evet, akan bir zaman var. Bu zamanın içinde kendilerinin büyük bir yeri var. Ama sadece akan zamana uymakla ilgili bir dertleri yok. Kendilerine ait ayrı bir zaman akışları var. Ve bu zamanın akışıyla birlikte aslında o yolu yürümek istiyorlar. Yani dünyada bir şeyler ilerlerken veya bir şeyler gerilerken ben de gerilemeliyim, ben de ilerlemeliyim diye düşünmüyor. Ben kendimce bunu nasıl ilerlemeliyimi düşünerek bunu yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden de bazen tabii ki tarih çatışmaları bu anlamda yaşıyor. Ama ben şunu yine söylüyorum. İstediği anda ve istediği doğrultuda oluşturabilecek kadar önemli bir yapıya, kültüre, bir teşkilatlanma haline de sahip.
1: 2000 yani binlerce yıllık bir dil birikiminden bahsettiniz ve bunu evet oraya tarihlendiriyoruz biz. Orhun kitabelerine doğru gidiyoruz. Değişerek, dönüşerek ama damarını da koruyarak bugünlere gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu bizim zihnimize, anlayışımıza ne katıyor? Nasıl bir özellik kazandırıyor?
0: Yani aslına bakarsanız şunu bir kere söylemek lazım sizin bu söylediğiniz şeyden yola çıkarak. Yani ben her zaman derslerimde de kendi öğrencilerime de her zaman şunu derim. Yani belki içindeyiz, o yüzden fark etmiyoruz ama biz gerçekten dünyanın en kadim dillerinden birini konuşuyoruz. Ruhu olan bir dilden bahsediyoruz. Bu elbette ki bugün bütün dili formal veya bilinçli olarak biliyoruz anlamında bunu söylemiyorum. Ama bu dili hem formal öğrenirken hem gizli öğrenirken bir yandan da kültürünü, geleneğini ve gelenekle modernitenin bağlantısını bile öğrenerek devam ediyoruz hayatımıza. Bu anlamda da bize gerçekten birçok şey söylüyor. Yani sonuç itibariyle o kelimenin ruhu bir şekilde bizim kendi ruhumuzu, bilinç dışımızı, bütün aslında heybemizi doldurduğumuz bütün her şeyimizi de bu anlamda etkiliyor. Yani böyle bir bağlantı kuruyor aslında. Ve bu bir şekilde bize öğrene geldiğimiz o dilin içinde farkında olmadan da verilen şeyler aynı zamanda.
1: İlginç bir yolculuğun parçası olmaya devam ediyoruz ve bu esnada bize edebiyat eşlik ediyor. Şu bakımdan da bugünlerde bu kitapla karşılaşmak benim için çok ilginç oldu. Şimdi az önce bir parça ipucunu verdim ama oraya birazcık dönelim istiyorum. Bir karşılaşma anı veya anı demeyelim ama dönemi diyelim. Bir karşılaşma döneminden bahsediyor kitap. Onu hikaye etmiş, onu roman kurgusuyla anlatmış. Bir içinde çatışma da olabilen bir evet karşılaşma, bir tanışma hali. Ne aldık ne verdik, bir alışveriş meselesi de var burada. Ve üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçtikten sonra biz bu karşılaştırmamızı

0: tartışmayı epeyce bir tecrübe ettikten sonra neresindeyiz ve tartışmaya başladığımız şeyler bunu hala taca çıkarmayıp nasıl sahada tutuyor onu merak ediyorum. Çünkü artık bu karşılaştığında Karagöz'ü hem merak ettiren hem kendi hayatıyla ilişkilendirmeye çalıştığı şeyin sonrasına geçiş sürecindeyiz gibi de sanki. Bu sadece bizim bugünümüzden veya bu coğrafyadan, bizim ülkemizden, bizim dilimizden ibaret de değil. Bir modernite aynı zamanda işte batı merkezli olmayı da çağrıştırıyor. Tek başına ve doğrudan eş anlamlısı değil elbette. Ama böyle okumaya alıştığımız bir düzenden, bir düzlemden çıkmaya çalışıyor gibiyiz.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani artık tamamıyla batı endeksli ve yani o batılılaşma endeksli düşünce yerini artık kendi işte içinden doğan, içinden neşet eden bir yapıya da bürünmeye başladı. İşte demin hani endeks kayması veya merkez kayması dedik ya. Yani biz evet 120 yılda belki Tanzimat'ı da bunun içine katarsanız
0: doğru,
1: 250
0: gider.
1: Yıl
0: tabii,
1: diyelim
0: tabii.
1: Biz buna. Bu 250 yıl içerisinde hakikaten iyi okuduk. İyi tahlil ettik. Bunun ne olduğunu, ne olmadığını oldukça iyi tahlil ettik. Ve bunu algıladığımızı ben kesinlikle düşünüyorum. Şu an ise bu algıladıklarımızı ve tahlil ettiklerimizi kendimizle nasıl bir araya getirerek kendi kavramlarımızı yaratabiliriz, kendi yolumuzu nasıl yürüyebiliriz aslında ortaya çıkarmanın tam eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum ben.
0: Edebiyat konuşuyoruz aslında ya da edebiyat tarihini konuşuyoruz aslında ama insan hem yaşadığı çağı içine bir şekilde alıyor ya da o çağı o kişiyi içine alıyor. Şimdi batı merkezli olmaktan çıkması gereken gerekliliğini hissetmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz aslında. Bir dil kurmaya çalışıyoruz. Bu sadece şunu merak ediyorum çünkü süreci etkileyecek şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Bu itiraz gündeme geliyorsa eğer sadece bana benzemeyen bir değer olarak mı yoksa hani o insanlık çerçevesine beklenen cevabı sunamadığı yerlerden mi batı merkezi anlayış çatır diyor. Daha somutlaştırayım. Güncel bütün olaylar ve dünyanın sürüklendiği yerden bahsediyoruz. Modernitenin vaat ettiği şeyler vardı. Anlayış olarak, hayat olarak. Ve getirdi de önemli ölçüde. Kapitalizmi getirdi ardından mesela. Ve bu insanlık içinde yayıldıkça her ne kadar dünyanın farklı yanlarında, farklı zamanlarda yaşasalar da insanlar aslında kabullendik hepimiz ve standart kabul ettik modernitenin getirdiklerini. Evet, bu çok önemli. Standart kabul ettik. Tek çizgi kabul ettik ve bunun dışında bir şey olamaz gibi kabul ettik. Bizi bunun dışında düşünmeye mecbur eden şeyler ne olmuş olabilir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sadece bu kıyafet benimkine benzemiyor şeklinde bir anlayış mı? Yoksa başka insani çıkmazlarla mı boğuşuyoruz bir taraftan da?
1: Ben sadece yani bahsettiğiniz üzere söylüyorum. Hani bu bana uymuyor ya da bu kıyafet bana uymadı diye bunu yapmıyoruz. Yani artık bazı kavramlar bize yeterli gelmiyor demek ki. Ve bu kavramlar yeterli gelmeme hali bize yeni kavramlar üretme ihtiyacını doğuruyor. Evet, demin dediğim gibi yani biz var olan o kavramların tamamını öğrendik, tahlil ettik, anladık. Ama bunun yanı sıra kendimizi tam olarak burada ifade edemiyoruz. Acaba nasıl burada tam olarak ifade ederiz'i düşünmeye başladık. Ve bu yerden bakarak da işte o yeni kavramlar üretme ihtiyacı duyduk. Yoksa ben sadece işte bu bize uymuyor ya da bu bizim dışımızda, bu bizden farklı diye olaya baktığımızı düşünmüyorum. Tamamıyla bu evrensel kültür içerisinde artık ben de bu anlamda kendi sözümü söyleme zamanım geldi demenin aslında tezahürü olduğunu söylüyorum. Yani çünkü Türk kültürü her zaman, her yaşadığı dönemde artık benim de sözümün zamanı geldi dediği hep bir dönem olmuştur. Ve bu anlamda dünyayı gerçekten hem yön vermiştir hem de bu yön verirken bunu kendi kavramlarıyla yapmıştır. Yine öyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizim artık kendi kavramlarımızı oluştururken her şeyin farkında olarak bu kavramları oluştururken artık dünya

0: Da bizim de işte o gereken yerde o gereken şeyleri oluşturacağımız zaman geldi algısı bizde önemli.
1: Sadece kendi açımızdan mı okuyoruz bunu, yoksa bu kendini merkeze konumlandıran modernite anlayışının ötesinde dünyanın genel olarak, bir dakika, kendine göre bir çizgi çektin ama bu beni tanımlamıyor. Sen kendine göre beni tanımlıyorsun diyen başka yerler, başka kültürler, başka hareketlilikler var mı dünyada?
0: Mutlaka vardır. Yani tabii ki vardır. Bugün en nihayetinde size şunu söyleyebilirim. Çok başka bir yerden bir örnek olacak ama
1: Buyurun.
0: mesela hepimizin bildiği işte moda ve kozmetik. Hep ne biliriz? İşte Avrupa endeksli biliriz. Ama dikkat ediniz. Gelen alt neslin tamamında artık Asya bir
1: Asya.
0: kayma var. Evet. Demek ki endeks değişebiliyor. İnsanların değerleri, yargıları, bakış açıları farklılaşabiliyor. Ama bu sadece insanların yargılarının, değerlerinin değişmesiyle ilgili de değil. Hakikaten Asya'nın artık dünyada söz söyleme ihtiyacını hissedip söz söylemeye başladığı bir yerde de bu konumlanıyor aynı zamanda. Yani her ikisi beraber ilerliyor aslında. Bu da tabii ki bizim için de geçerli olacak bir kavram. Biz de o endeksi kendimiz açısından değerlendirip kendi tabii ki yargılarımızı her zaman olduğu gibi bu evrene katmakla ilgili bir derdimiz olacaktır.
1: Ben zaman zaman belli meseleler vesile olup da düşündüğümde karakteristiğimiz içinde, yani Türk kültürünün yapısının içinde adaptasyon kabiliyetini, hızlı anlama, hızlı uyumlanma, dramatize etmeden yeni duruma hızla intibak etme konularında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Acaba böyle bir eşikten mi geçiyoruz şu aralar diye düşünüyorum. O bakımdan söyledikleriniz ilginç de geliyor bir bakımdan. Yani hem bir birikimden söz ediyorsunuz ama bu kelimeleri ne yapacağız hocam, onu bilmiyorum. Aksiyon almak diyeceğim, sonra kendi dilime kendim acı biber süreceğim. Ama aksiyon alıyoruz, evet.
0: Her dil bunu yaşıyordur. Yani biz
1: Kendimizi kötü hissetmeli miyiz? Yani çok fazla
0: hayır.
1: kelime aldık gibi hissediyoruz ya bazen. Çok hassasiyet de göstermeye çalışıyoruz. Kaçabildiklerimiz var, kaçamadıklarımız var ama acı biber sürüyor muyum, sürmüyor muyum dilime?
0: Yani bence sürmemelisiniz. Çünkü çağın gereği bu. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani insanlar bu kelimeleri evet alırken, kullanırken tabii ki işine yaradığı için kullanıyor. Kullanacaktır da ama gerçekten hani dünyayı anlamlandıran, bakan, gören, estet bir zevke sahip olan insanlar artık o kelimelerle yetinmemeye, kelimenin ruhuna da bakmaya başladıkça kendine, kelimelerine, sözcüklerine, o kültüre dair anlamlı bütünlere tabii ki geri dönecektir. Biz yani bu dünyada yaşarken, bu dünyaya entegre olurken ki çok kolay entegre oluyoruz. Ama buradan etkilenmeme diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki etkileneceğiz ama bir süre sonra bu kelimelerin ruhu bize yetmemeye başlayacak. İşte o anda veya o zamanda biz böyle metinleri, sözlükleri, kültürümüzü karıştırmaya başlayacağız ve oralardan inanılmaz bir zenginlik olduğunu gördükçe daha da derinlere inmeye başlayacağız. Ve böylece aslında o kullandığımız yabancı tandanslı kelimeler kendi kelimelerimize dönüşte birer basamak haline gelmişti olabilecek.
1: Ha, süreci bir de böyle okumak lazım
0: tabii
1: diyorsunuz.
0: ki.
1: O zaman süreci okumaya biraz şimdi sizin çalışmalarınız ve tecrübeniz üzerinden gelelim. Öyle toparlayalım son dakikalarımıza varmak üzereyken. Siz bir araştırmacısınız, kendi ilginizin, zevkinizin, merakınızın, uzmanlığınızın peşinde ürün, eser ortaya koyuyorsunuz. İnsanla temasınız da devam ediyor ama bir tarafta yetişmekte olan yeni yeni nesillerle genç bir araştırmacı ve uzman olmanıza karşın karşılaşıyorsunuz. Bu aktarım konusunda karşınızda gördüğünüz manzara nasıl? Onu alan nesille ilgili ne söylersiniz?
0: Şunu söylerim, yani ben her zaman derslerimde özellikle kelimelere çok dikkat ederim. Yani ve öğrencilerim de mutlaka her gün bir kelimenin ruhu, anlamı ile uğraşırım. Yani dersimin belki de bir 10 dakikası bununla geçer. Ve çıkışta şunu söyler insanlar. Biz bu kelimeyi belki binlerce, milyonlarca kere kullandık ama gerçekten bunun şu kökten geldiğini, bu anlamı ifade ettiğini, bu ruhu taşıdığını bilmiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk diye ayrılırlar ve bu işte kelime haznesinin genişmesiyle birlikte o düşünce haznesinin geliştiğini de, o dünyanın genişlediğini de, dünyaya 400, 4000, 4 milyon gözden bakmaya başladığıyla ilgili bir derdi olmaya başlar. Ve böylece de ortaya işte gerçekten merak eden, bakan, eden, gören o gözler çıkar ve bu bir şekilde kendini devam ettirerek gider.
1: Yolunuz açık olsun hocam.
0: Teşekkür
1: Çünkü
0: ederim.
1: Sizin yolunuza eşlik etmeye çalıştığımız 40-45 dakika içinde su gibi aktı zaman heyecanlı ve şunu anımsattı, hatırlattı. Biz gerçekten bir şeyi sevmek istiyorsak tanımak durumundayız. Tanımadan sevmek de mümkün değil. Bu vermiş olduğunuz son örnek o yüzden beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Bunun buradan çıktığını bilmiyordum demek, onunla o tanışma anına gitmek bağları kuvvetlendiren ya da hatırlatan, ortaya koyan bir şey. Çok teşekkür ederim yolculuğunuza eşlik ettirdiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki Ali Sami Bey sizin vasıtanızla ve Vakıfbank Kültür Yayınları vasıtasıyla günümüzde de devam edecek hale geldi. Çok sağ olun.
1: Yeniden tanıştırdınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, misafirimiz Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda kitabını bize bugüne taşıyan Veli İnce'ydi. Zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Büyük bir zevkle çünkü dinledik Veli İnce'yi de. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getir diyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Köşe'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın siber şubedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kütahyalı hesabındaki para trafiğini borç diyerek savundu. Adliyeye sevk edilen Kütahyalı'nın o ifadesi soruşturmadaki MASAK raporu hepsine bakalım.
1: Dudak uçuklatan para trafiği soruldu. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılıkla, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor. 161 şüpheliden 154'ü emniyetteki işlemlerini

0: hesabındaki milyonları savundu. Kütahyalı hesabına gelen paralar için borç dedi. Ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporu bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre Kütahyalı'nın şahsi hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen gizemli hesaplardan tam 16 milyon 141 bin lira para girişi yapıldı. Aynı hesaptan çıkan para ise sadece 1 milyon 472 bin lirada kaldı. MASAK raporlarına göre başka bir detay da dikkat çekici. Şebekenin döndürdüğü şüpheli para trafiği tam 100 milyar lira olarak belirlendi. Özel bankaların üst düzey yöneticilerinden emniyet personeline kadar pek çok kişinin de bu çarkta yer aldığı belirtildi. Yani rapora göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı.
1: CHP'nin skandalları bir bir ifşalanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.
2: Ağzım var, genel başkanımız var.
3: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
2: Diyor ki adayın ki...
3: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
4: Bir başkaldırı vardı.
3: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak "yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "geldin mi, para nerede" sorularını yöneltti. Cumalı'nın da "otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
2: Sizin de eliniz kırılsın.
3: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
1: Tekirdağ Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen iki polis memuru da şehit oldu. Olay Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde meydana geldi. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor.

0: yaralanan polis memurlarıyla şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye sonuç gelmedi. Maalesef iki polis memuru şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Hakan Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı. Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi de başladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler ise 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri başladı. 4000 liralık bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
6: Peki siz arafta mısınız?
5: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
7: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın.

0: Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı, nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Yine oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki haftada hayli yoğun geçeceğe benziyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran Savaşı'nın akıbeti seyri ne olacak? Müzakere pazarlıkları ne şekilde ilerleyecek ya da ilerleyebilecek mi? Bunlar merak konusuydu. Bazı önemli gelişmeler var. Bundan sonra ne olacağına dair çeşitli tahminler var. Bunları enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Doktor Çağrı Bilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Her hafta olduğu gibi tabii yine Orta Doğu özelinde oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık ki gelen işaretler önümüzdeki haftanın da pek sakin geçmeyeceğini gösteriyor aslında diyebiliriz. Tabii Trump'ın Çin ziyaretindeydi gözler. Oradan çıkacak mesajlarla İran Savaşı'nın seyri nasıl şekillenecek, müzakere pazarlıkları olumlu bir yönde ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi onları merak ediyorduk. Hala da merak konusu. Önümüzdeki günlerde ne olacağına dair tabii bazı tahminler var. Müzakerenin pazarlıklarının devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte ABD saldıracak mı, saldırmayacak mı tekrar? Buna dair çok çeşitli iddialar ve tahminler bulunuyor. Bunlarla başlayalım Çağrı Hocam müsaade ederseniz. Öncelikle Trump'ın son yaptığı açıklamalardan biri. Kaç saat önce oldu? Yani 1-2 saat kadar önce yapılan bir açıklama, sosyal medyadan bir mesaj. Diyor ki İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli. Bunun üzerine Salı günü Ulusal Güvenlik ekibiyle bir görüşme yapacağını öğrendik. Yakın zamandaki paylaşımlarından birinde fırtına öncesi sessizlik vurgusu yaptığı tabii dikkatleri çekti. Dünyanın konuştuğu detaylardan biri. Öte yandan New York Times gazetesine baktığınız zaman önümüzdeki hafta İran'a muhtemel saldırılar olabilir, böyle bir beklenti olabilir yönünde haberler olduğunu görüyoruz. Bir yandan da müzakere pazarlıkları devam ediyor. Yani bıçak sırtı bir durum var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ama ABD'den gelen restler ve hareketlilik tekrar hayli ciddi hale gelmiş görünüyor. Siz bir gelişme, bir sıcak çatışma, bir saldırı dalgası bekler misiniz bu aşamada? Yoksa bunlar hani tekrar müzakerelerin şekillenebilmesi için üst perdeden yapılan restler olarak mı algılanmalı, ne dersiniz?
3: Ya burada hala her şey propaganda düzeyinde gidiyor bence Amerika-İran savaşında. Yani ilk bir hafta sonunda gördük ki bir düzlem oluştu burada, bir statüko oluştu. Bu statükonun aslında ana dinamiği zaten çatışmayla müzakerenin eş zamanlı devam ettiği. Ama aslında eminim çatışmaların müzakerelerin seyrini etkilediğini, müzakerelerin çatışmaların seyrini etkiledi. Aksine iki tarafın da belli bir gerçekliğin dışında aslında bir propaganda üzerinden süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Yani bu da bize aslına bakarsanız önümüzdeki süreçle alakalı ve geçtiğimiz 40-45 günle alakalı şunu söyleme imkanını doğuruyor. Çatışma da, müzakere de, ateşkes de eşit oranda ihtimaller gibi geliyor bana. Tam da bu yüzden. Yani hepsi için kapı açık. Bu mutlak bir esneklik taraflar açısından. Yani Trump saldırdığında da bunu anlatabilir vaziyette. Bu kazanan konumunda olduğu olmadığından bağımsız bir şey. Şu an her türlü eyleme açık bir statüko oluşmuş vaziyette. Çünkü normalde propaganda dediğimiz şey ne için kullanırız? Yani devletler ne için kullanır? Bir eylem yapılır. Sahada, askeri olarak, siyasi olarak. Ve bunu meşrulaştırmak için, özellikle kendi kamuoyuna yönelik veya uluslararası kamuoyuna yönelik bir şey anlatırsınız ve anlattığınız hikaye, yaptığınız eylemi meşrulaştırır. Yani amaç budur günün sonunda. Ve bir destek toplamaya çalışırsınız. Bugün propaganda, eylem, propagandayı beslemesi için varmış gibi. Yani aslında burada yer değiştirmiş gibi. Propaganda normalde bir araçken amaç haline gelmiş. Öte tarafta askeri eylemler bir. Orada siyasi hedefe ulaşmak için önemli bir araçken şu an tamamen propagandanın aslında bir hedeften ziyade bir propagandayı besleyip beslememesi noktasında kullanışlı vaziyette.
0: Yani öyle bir durum var ki bu denge bir anda tersine de dönebilir.
3: Şöyle
0: böyle
3: bir şey
0: belirsizlik
3: var yani.
0: De var anladığım
3: hedef tanımlamaları ve yani tanımlanan hedeflere yönelik uygulanan aslında yöntemler konusunda bir açmaz olduğu için biz bunu görüyoruz. Yani aslında sahanın kilitlenmesi bize bunu doğuruyor. En başta hikayeyi tekrardan başlatacak olursak burada... Yani defalarca kez konuştuğumuz şey Trump'ın ana hedefinin ne olduğunu birinci günün sonunda 12. saatte gördük ki rejime hedef alıyor ve rejim değiştirmeye dair bir saldırı var burada. Bir şekilde İsrail'in dolmuşuna gelerek bunu yaptı, tamam. Ve sonuç şuraya vardı. Ne rejim değişti. Öyle veya böyle İran hayat belirtisi gösterir vaziyette. Ve bu aynı zamanda İran'ın başarılı olduğu anlamına da gelmiyor burada. Veya İran kazanır vaziyette değil. Ama ABD tarafının da Ama hedeflerini tutturamadığı bir durum söz konusu. Yani şöyle olduğunu düşün mesela, tam tersi bir senaryo olsaydı, ABD önce Hürmüz'ü kapatsaydı, ondan sonra Hürmüz'ü kapattıktan sonra saldırılara başlasaydı ve nihai noktası Hamene'yi öldürmek olsaydı ve Trump o gün çıkıp bakın İran'a ceza verdim deseydi, hedef rejimi çökertmek değil cezalandırmak olmuş olurdu ve hedef başarıya ulaşmış olurdu eylem. Ve sonunda Trump buradan bir başarı anlatısı çıkarabilirdi, bir zafer ilan edebilirdi. Aslında biraz 12 gün savaşları gibi düşünün.
0: Ama yani, şu an böyle pazarlayamıyor.
3: Ama bu sefer en baştan hedefi çok maksimalist bir yerden koydu. Ama yöntem hava saldırıları, istihbarat temelli operasyonlar. O zaman karadan bir şey yapmadığınızda bu kadar büyük bir coğrafyayı ve bu kadar coğrafyanın içinde 40-45 senedir hakimiyet kurmuş, kökleşmiş bir rejimi alaşağı etmek kolay değil. Neticede İran dediğiniz topraklarda hani hep konuşuyoruz. Ekonomi dediğinizde, yani zengin bir sınıf varsa rejimin kendisi, ordu dediğiniz rejimin kendisi, ulema dediğiniz rejimin kendisi. Hı hı. Yani burada alternatif olarak çıkıp da birinin iktidarı almak, yani zayıflayan rejimi devirmek veya içeride darbe yapıp başa gelmesi gibi bir şey söz konusu değil. Olursa da bu rejimin bir benzeri olacak. Dolayısıyla rejim değişikliği hedefi gerçekçi bir hedef değildi karadan girmediğiniz sürece. Böyle olduğuna Trump için oyun kilitlenmiş vaziyette. Yani aslında bir tuzağın içine çekildi büyük oranda. Yani İran'ı vurabilir olmanın, İran'ın hava sahasını kontrol edemiyor olmasının cazibesine kapıldı. 12 gün savaşında başlayan bir cazibe bu. İsrail'in gösterdiği ve büyük ihtimalle bunun üzerinden de İsrail'in ve sokak olaylarıyla beraber de Trump'a evet bak bunu yapabiliriz diye ikna edebildiği bir durum büyük ihtimalle. Ama tuzağa düştü. Ve bu dakikadan itibaren esnekliğini şunun için kullanması gerekirdi. İran'da bir hedef değişikliği, yani bir cezalandırma vesaire. Ve biliyoruz ki burada önce yapıp sonra bir anlatı kurma gibi niyeti de vardı. Yapmaktan kastım da şu, örneğin zenginleştirilmiş uranyumları ele geçirmek. Yani Trump orada bir operasyonla bunu ele geçirmiş olsa, rejimi değiştirmemiş olsa bile somut olarak bakın ben cezalandırdım, gittim aldım ve geldim deyip aslında savaşı bitirebilecek bir düzlem oluşturabilirdi. Onu da yapamadı. Şimdi ne vaat edecek? Hani uluslararası kamuoyuna, kendi kamuoyuna ve o bütün beslediği popülizmini doyuracak şekilde ne anlatabilecek? Ortada bir şey yok. Haliyle kilitlenmiş vaziyette. O yüzden propaganda düzeyinde. Ha geldim, ha geleceğim, ha vurdum, ha İran'ın taş devrini çevireceğim. İşte İran aslında çok güzel bir ülke. Sürekli birbiriyle çelişen, bir gün öncesiyle bir gün sonrasının birbirini tutmadığı ifadeler tam bu savrulmadan kaynaklanıyor.
0: Yani buna benzer aslında pek çok gelişmenin sonrasında Trump'ın İran'a ateşkesi ya da tanıdığı süreyi uzattığı açıklamaları, hamleleri de gördük. Yani böyle bir şey gelmesi de pekala mümkün
3: i̇şte
0: olabilir.
3: Tam da bu yüzden propagandayı şimdi ne düzeyde, propagandayı da neye göre belirliyor? Tabii ki o popülarite, yani tam anlamıyla iki dudağın arasında geldiğimiz bir yerde Trump'ın. Yani her şey orada kalıyor. Çünkü saha çok açık, net. ABD'nin yapabilecekleri, yapamayacakları çok belli. Bu anlamda bu yöntemlerle saldırmaya devam ettiği sürece elde edeceği siyasi kazanımlar da belli. O zaman iş İran'ın bir noktada artık bıkmasına, cevap veremez hale gelene kadar bu süreci uzatmanıza bakıyor. Şimdi ABD'de Trump'ın ara seçimi öncesi bu kadar vakti var mı? İş siyasi baskılar açısından, yani o popülaritesi her geçen gün bu anlamda zarar görür vaziyette. Alternatif bir dünya gündemi de yok yani. Bütün bir uluslararası kamuoyunun dikkatini başka bir yere çekeceğimiz yeni bir gündem, yeni bir şey de söz konusu değil. Yani burayı unutturabileceği. Hal böyleyken sonuç almak zorunda. Böyle olduğunda da İran'ın aslında sahadaki, yani masadaki elindeki pazarlık kozunu biraz daha arttırmış oluyor. Yani aslında İran burada ABD askeri olarak mutlak bir üstünlükle sahada, evet. Ama politik olarak Trump'ın politik zayıflığı İran'ın politik gücü haline geliyor masada.
0: Yani zamanı oynamak İran'a yarıyor diyebiliriz.
3: Tabii ki. Yani burada İran bu işi, orada da şöyle bir şey var. Yani Trump'ın belli bir eşiğini sürekli test ettiklerini görüyorsunuz. Yani yeterince rezil ederseniz, burada daha önce söylemiştim, hani nükleere kadar gidebilecek bir süreç. Yani bu sarmal tırmanabilir. Trump'ın yeterince rezil olduğu, ciddi bir Amerikan ordusunun oradaki operasyonların gülüş duruma düştüğü bir pozisyonda. Hani İran'ın bu anlamda nükleer caydırıcılığı sağlayabilecek elinde bir şey yok. Onu sağlayacak bir uluslararası desteği de yok. Dolayısıyla ABD açısından İran'daki örneğin nükleer tesisleri, taktik sınıf nükleer silahlarla saldırı gayet muhtemel olabilir. Bu İran için bir yok oluş. Yani İran'ın en azından rejim açısından meselenin bitmesi anlamına gelir. Tam da bu yüzden zaten çatışma ihtimali olduğu kadar müzakere ihtimali de eş zamanlı olarak var. Yani sürekli aslında itip çektiğiniz, yani sıkıp gevşettiğiniz bir gerilim bu. O yüzden bu ve en tehlikelisi şu açıdan, hani bölge açısından en tehlikelisi de bu. Çünkü bu zamana yayılacağı anlamına geliyor. Özellikle yani Suriye İç Savaşı'ndan hatırlayalım mesela. 2020 sonrası düzlem, devrime kadar olan dönem kilitlenmiş bir sahaydı. Yani Astana neticesinde Türkiye, Rusya, İran, ABD dediğinizde yani artık majör kazanım ihtimali çok zayıfken bu uzun soluklu bir kriz haline getiriyor krizi. ABD ile İran arasındaki bu sıkışma da benzer bir şey yaratır. Biz hani başkanlardan birini, ABD'nin Trump'la veya Trump'tan sonraki bir başkanla bir anda bir majör bir değişiklik yapmadığı sürece hedef tayininde ya çıkıyoruz kardeşim deyip bir öncekini kamuoyunun önüne atmadığı bir senaryoda çok kolay şekilde bu sarmalda bitmez. Öte yandan İran'ın da materyal kayıplarını unutmamak gerek. Yani biz 6 Şubat depremlerinde 100-120 milyar dolar bir maliyetten bahsediyoruz. Şehirlerin yeniden yapılması noktasında. İran'ın şu ana kadarki altyapı kaybının 200 milyar dolar civarı olduğu söyleniyor. Hani
0: ciddi bir hasar tabii.
3: Şimdi bu hani kıyas açısından söylüyorum, bu çok büyük bir rakam. Yani çok büyük bir yıkım. Hani İran'ın olduğu yerde hiç zarar görmediği bir durum da söz konusu değil. O yüzden hani aslında belli şartlarda ateşkesin oluşması İran'ın da aslında ihtiyacı olan bir şey. Ama Trump'ın politik zayıflığı bu anlamda İran propagandasını çok güzel beslediği için rejim açısından elverişli, hayatta kalmaya elverişli bir ortam doğmuş vaziyette. Onu kullanır vaziyetteler. Dolayısıyla bu propaganda düzeyinde gittiği sürece de belirsizlik ana dinamiğimiz olacak. Çatışma kadar, ateşkes ateşkes kadar da çatışma hep ihtimal dahilinde. Bu da ama hani öngörülecek şey, uzun soluklu bir şey olması burada daha öngörülebilir.
0: Anlıyorum. Tabii İran'ın müzakereler konusunda geçmişten bu yana aslında oldukça mahir olduğunu da unutmamak lazım. Özellikle müzakere süreçlerini uzatarak zamana yayma konusunda da oldukça yetenekliler. Bunu da bir avantaj olarak kullanmaya çalıştıklarını varsayabiliriz. Tabii şimdi ne olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak diyoruz ama gelen bilgilere baktığımızda, sahadan gelen bilgilere şunları da görüyoruz. Bir kere İsrail zaten baştan beri Çin ziyaretinden sonra saldırıları tekrar başlanmasını talep ediyor. Bunu ABD'den istiyor ve bu yönde ciddi bir çaba sarf ediyordu. Hala da ediyor. Netanyahu'dan gelen açıklamalara baktığımızda mesela her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını söylüyorlar ki bu biz ABD ile beraber tekrar İran'a saldırmaya hazırız demek. Hatta Trump'la bir görüşmesi olacaktı Netanyahu'nun. Dediğimiz gibi Trump'ın kendi ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesi var. Sahaya baktığınızda bir hareketlilik de var. Yani askeri nakliye uçaklarının tekrar yoğun şekilde hareketlendiğini görüyoruz. O da aslında bundan sonra ne olabileceğine dair dikkat çekici bir detay bize sunuyor. Ama bu bir tehdit unsuru olarak da kullanılabilir bir durum değil mi? Ne dersiniz?
2: Dediğiniz doğru. Böyle bir ihtimal de olabilir ama gidişat bize daha altyapısı kuvvetlendirilmiş, en azından Amerika'nın daha fazla kendisini mühimmat stokları değil yalnızca hem müttefikler bakımından daha geniş bir desteği ya da zorunlu bir desteği arkasında taşıyabileceği, eline alabileceği bir hazırlıkla birlikte buna başlayabileceğini gösteriyor. Yani şimdi şöyle söyleyelim, İran sadece İran demek değil Amerika için. İşte Çin'le olan görüşmesinde Avrupa'yla kurduğu işte yer yer stresli, gergin ama yer yer bir takım şeyleri mecbur edici konuşmalarla kendisini gösteren bir bağ var. Körfez ülkeleri denklemin içinde. Körfez ülkeleri ilk saldırıda ciddi manada yıpranmış, yıpratılmış, hala yıpratılmaya devam edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde biliyorsunuz nükleer tesisi, evet, yakınında bir SİHA, İran SİHA'sı değil mi? Ciddi bir zarar verdiği de söyleniyor. Hani bu anlamda ikinci kalkışma birincisinden tabii ki farklı olacaktır. Daha öfkeli bir Amerika büyük bir ihtimalle var. Çünkü bakın İsrail'in verdiği istihbaratın doğru olmadığı, yani işte özellikle baktığımızda Arap-İsrail savaşlarından beri gelen İsrail'in şöyle bir zannı var. İşte şok saldırılarla hedefi tamamen yıkıcı bir şekilde ezmek ve diplomasi masasında da o ezilmişliğinin hemen arkasından hedefini zorlamak, baskılamak. Ama İran böyle olmadı.
0: Evet.
2: Ve İran'ın böyle olmadığının en büyük bedelini de Amerika ödüyor şu an. Hem bu süper güç olmaklığının artık sorgulanabilir olduğu bir alana doğru maalesef kendi içinde, maalesef diyorum kendisi için böyle bir durumla yüz yüze kaldı. Kimin yüzünden? İsrail yüzünden. Çünkü hiçbir şey 6 gün savaşları, 12 gün savaşları gibi olmadı Amerika için. Tabii ne yapıyor şimdi? Bakın bir işte domino etkisiyle beraber artık böyle güçleri kaydırma. Yani işte Avrupa'daki güçleri, biraz daha Körfez'deki güçleri Avrupa'nın belli yerlerine kaydırma. Mesela işte NATO ülkesi olarak bir takım ülkelerin vermedikleri destekten dolayı Amerika'nın onları cezalandırmayla ilgili bakın açık açık sözleri vardı. Mesela İspanya'yı bu açıdan okuyabiliriz çok rahat bir şekilde. İngiltere de öyle. Starmer her ne kadar hazırlıklı açıklamalar da yapsa artık bu anlamda o epic fury yani destansı öfke sadece İran'a karşı Amerika'nın gösterdiği bir yüzü olmayacak. Eğer ikinci bir saldırı olacaksa İran'a bu farklı bir yani herhangi bir stratejisi olmayan Trump'ı bizim eleştirdiğimiz bu masalarda artık bir takım işte yol ve yöntemleri birincisine göre farklı kullanan bir Trump'ı da konuşuyor olabiliriz. Bakın %30'lara düşen bir iç destek var. Yani bu bugüne kadar ara seçimlerde başkanların çok da fazla yüz yüze kalmadığı bir oran. Bunu gören Trump tabii ticarette de kaybetmeyi sevmeyen bir adamın diplomasi masasında da hemen böyle peşin peşin teslim olmayacağını da konuşmak lazım, bilmek lazım.
0: Evet.
2: Yani bir şeyden bahsedeceğim Çağrı Bey. Zannedilenin aksine şimdi söylemi vardı işte biz İran'ın tamamen altyapısını çökerttik. Bütün askeri işte stoklarını, özellikle füze stoklarını ve füze tesislerini imha ettik diyen bir Amerika vardı.
0: İstihbarat raporları %80 evet. oranında var olduğunu söylüyor.
2: New York Times'da bunu açıkladı. Tabii. Şöyle füze özellikle füze stoklarının %70'i

0: Ve mobil füze fırlatma rampalarının da %70'inin hala operasyonel olduğu. Bir de en dikkatimi çeken yönlerden biri de şu. Hürmüz Boğazı'nın etrafında 33 adet füze tesisi var.
1: Evet.
0: Ve bunların 30 tanesi hala operasyonel, şöyle erişilebilmiş. Ne yaptı? Bunker Buster dedikleri bu sığınak delici bombalarla Amerika onları vurduğunu söyledi ve etkisiz hale getirdi söyledi. Halbuki bu füze tesislerinin girişlerini mühürlediler sadece. Ve bunlara tekrar İran erişebilmiş. Yani o mührü de açıp, yani o yıkımları temizleyip bir şekilde o füze tesislerini depolama, stok ve füze rampalarının, o mobil rampaların olduğu şeyler bunlar, tesisler. Bunlar da yaklaşık %90'ına denk geliyor bütün tesisler.
1: Bu raporlar ortaya çıktığında Amerika'daki seçmen doğal olarak kalkıp da mesela
0: niye biz buna yeltendik diyor.
1: Siz 29
0: diyor.
1: Milyar dolarımızı nereye harcadınız evet. diye kendileri açısından sorduklarında verecek bir cevap olmuyor.
0: Şu an çok ciddi manada içeride biz bunları da tabii takip ediyoruz. Eleştiri daha çok neden İsrail'in arkasından giderek bizim olmayan bir davanın savaşçısı olduk. Hı-hı. Bununla ilgili çok ciddi bir ses yükseliyor evet. Amerika içinden. Ama şunu da söylememiz lazım. Mesela Amerika'nın şu an nabız yokladığı da bir atmosfer var. Yani gözü kapalı bir şekilde İsrail'in amiyane tabirle gazına gelerek bir saldırı başlatmayacağı ortada. Ama onun da, yani Amerika'nın da stoklarına baktığımız zaman, şimdi biz konuştuk burada Pentagon'da ciddi tehlike çanları çaldığını, mesela şu önleme füzeleri, TAT füzelerinin ve Patriot füzelerinin, yine önleme füzelerinin stoklarının çok ciddi azaldı.
1: Ki bunlar çok yüksek
0: çok
1: teknoloji
0: önemli.
1: Ürünleri
0: %15'inin hemen hemen evet.
1: tüketilme hızıyla yerine
0: tabii.
1: koyulamıyor bunlar.
0: Ya mesela Tomahawk, yani seyir füzesi. Bu Tomahawk füzelerinin 1100 tanesi kullanılmış. Hı-hı. Bu da 2025'te açıklanan rakama göre 1100 tane füzeyi hiç vardiyayı kapatmadan 2 yıl boyunca çalışsalar ancak bu stokları yerine koyabiliyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Ama bu sığınak delici bombaları çok daha kısıtlı kullanma taraftarı Amerika. Neden? Çünkü olası bir Çin-Kuzey Kore Savaşı'nda Amerika'nın karşılaşabileceği bir savaşta bunların asla stok olarak yetersiz olmaması gerekiyor. Ama Çin ne yapıyor bakın? Çin için şu an Amerika'nın Orta Doğu'ya olan bütün bu saldırısı muazzam bir askeri veri toplama niteliğinde. Evet. Yani düşmanının gücünü, düşmanın o gücünü nasıl kullandığını, stratejisinin ne olduğunu, kayıp ve kaçak dengesini nasıl telafi ettiğini ya da edemediğini. Kesinlikle en büyük laboratuvar Orta Doğu bugün Çin için bulunmaz bir nimet oldu. Yani Çin'in bu anlamda keyfine diyecek yok, öyle söyleyelim.
1: Ki nadir toprak elementleri gibi ellerinde çok büyük bir koz varken de o bahsettiğiniz füzelerin üretilmesi
0: sadece
1: de ciddi füze bir
0: de
1: problem değil mi?
0: 1.4 milyar varil ham petrolü var sadece stok olarak Çin'in. Yani Hürmüz'den etkilenmesi noktasında 100 gün boyunca kendisini sübvanse edecek ham petrole sahip Çin. Bakın İran %90 ham petrolünü kime satıyor? Çin'e satıyor.
1: Evet.
0: Ama bu sadece Çin'in %15'ine denk geliyor ham petrol ihtiyacının. Yani Çin de burada aslında tedariğini çeşitlendirmiş vaziyette. Çin'e zaten
1: çok
0: geçtiğimizde
1: da
0: onları da konuşacağız.
1: Çin'le de ayrıca konuşuruz. Ondan önce yani benim kabaca anladığım kadarıyla aslında şöyle bir tablo var ortada. Bir tarafın mutlak zafer ilan etmesinden ziyade iki tarafın da kendi kamuoyuna zafer olarak pazarlayabileceği bir sonuca ulaşılmalı ki bu mesele hallolabilsin. Bunun için tabii müzakere masası, diplomasi önemli. Bu açıdan çeşitli pazarlıklar yapılıyor. Hala müzakereye oturma pazarlığı yapıyor iki ülke. Onu da bir yandan belirtelim. Şimdi İran basınındaki haberlere baktığımızda şunu gördük. ABD'nin müzakerelere başlayabilmek için İran'a 5 şart daha sunduğunu, yeni bir teklifle geldiğini. Onlara baktığımızda neler görüyoruz? Mesela İran'a tazminat ödemeyiz diyorlar. Bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayız diyorlar. Yalnızca bir nükleer tesis faaliyette kalabilir İran'da ve zenginleştirilmiş uranyum İran'dan çıkarılıp ABD'ye teslim edilecek. Daha sonra tüm cephelerde savaşa sona erdirmeyi müzakere ederiz. İran'ın buna cevapları var. Onlara baktığınızda da işte tüm cephelerde savaşın sona ermesini görüyorsunuz. Yaptırımların kaldırılması, varlıkların serbest bırakılması gibi ABD'nin tekliflerinin tam tersi yönde talepleri olduğunu görüyoruz.

0: yapıyoruz. Bunlar zaten hani iki uçtaki talepler. Yani bunların ortasında uzlaşılabilmesi önemli bir mesele. Savaş tazminatı aynı şekilde. Hürmüz üzerindeki egemenlik hakkından bahsediyor ama burada dikkat çeken ABD'nin teklifine karşılık verilen İran teklifinde ABD'nin bahsettiği ama İran'ın bahsetmediği iki önemli madde var. Onlar ne diye baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela ABD'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilmeli taleplerini mevzu bahis bile etmiyor İran. Yani bu kadar uçlardayken iki taraf işte o orta yol nasıl bulunacak, ben hala onun merakındayım açıkçası. Ne dersiniz?
1: Şimdi müzakere ve diplomasi masası dediğimiz şey aslında tarafların maksimalist de olsa taleplerini yavaş yavaş bir ortak esnetmesi noktaya esnetmesi ve flexible bir şekilde iki tarafında bazı taviz verebileceği noktalardan taviz vererek aslında yine iki tarafında makul maksimalist taleplerinin karşı tarafına kabul ettirilmesi üzerine müzakere yapılır. Yani
0: bu esneme payını görmedik ama iki tarafta evet, da aslında. İşin, tam da sıkıntılı
1: bunu söylemek istiyorum zaten. Yani hem İran tarafı başından beri İslamabad'da kurulan ilk masadan itibaren hem İran tarafı hem ABD tarafı bu esnemeyi bir şekilde göstermiş durumda değil. Çünkü iki taraf içinde yani bir tarafta rejim var ve varlığını bu nükleer zenginleştirme, işte balistik füze programı ve vekil güçlere neredeyse borçlu olan bir rejim var. Diğer tarafta da İran'ı yok etme üzerine bir politika geliştirmiş. Yani İran'ı yok etmeden kastımız tabii ki oradaki rejimi kastediyorum. Hı hı. Bunun üzerine bir politika geliştirmiş. Kendileri için bölgede en büyük tehdidin hem ABD çıkarları için hem İsrail'in güvenliği için en büyük tehdidin İran olduğunu ve oradaki rejimin varlığının herhangi bir şekilde kabul edilmeyecek bir politika olarak benimseyen bir ABD ve İsrail tarafı var. Hal böyle olunca aslında maksimalist taleplerden kastımız işte 3 elma 5 armut değil. Yani birisinin diğer tarafı aslında varlığını kabul etmesi gerekiyor bu masaya oturulması için. Evet. Yani şu ABD'nin İran'la müzakere yapması demek rejimle. Rejimi kabul etmesi gerekiyor önce. Yani rejimin bundan sonraki varlığını kabul etmesi gerekiyor. Bundan sonraki varlığını pragmatik bir şekilde şu aşamada Donald Trump kabul etse de İsrail'in baskısı sonucunda Donald Trump orada o müzakerede işte bütün nükleer varlığını sonlandıracaksın. Balistik füzeyi programını bitireceksin. Vekil güçleri bitireceksin deyip aslında İran rejimini bölgede ayakları üzerinde tutan bütün o sütunları yok ediyorsun. Onların yok edilmesini istiyorsun demek aslında bu İran tarafı için. Hı hı. İran tarafı böyle bir şeyi kabul etmesi demek rejimin bundan sonraki 10 yıl içerisinde aslında yıkıma hazırlamak demek. Veya onlar için mümkünse bir reforma veya farklı bir şeye evrilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca iki tarafta maalesef masayı o müzakere masasına yanaşmıyor. Yani iki tarafın öne sürdüğü şartların neredeyse hepsi ve en temelleri iki tarafında hiçbir şekilde kabul etmeyeceği şart. Yani en başından bahsediyoruz. İran'ın yeniden inşa edilmesi için yoksa ya da varlıklarının dondurulması vesaire. Bunlar belki de en dondurulmuş varlıkların tekrar serbest bırakılması. Bunlar belki de en kolayca aslında bir şekilde aşılabilecek adımlar. Ama siz İran'dan nükleer programı tamamen sonlandır dediğinizde İran'ın aslında rejimin bir şekilde bundan 10 sene sonra ben senin bölgede istemiyorum demektir. Dolayısıyla müzakere dediğimiz şey veya o masa şu anda kurulmuş değil. Ama bana sorarsanız bu işin asıl düğümü Donald Trump tarafından baktığımızda nerede kilitleniyor? Donald Trump figürünün uluslararası toplum ve özellikle NATO müttefikleri nezdinde artık bir nüfuzunun prestij olarak bunu tabii söylüyorum yani materyal anlamda değil ama ya da ABD'nin o ülkelerle ilişkisi anlamında söylemiyorum ama müttefiklerin nezdinde nüfuzunun erimiş olması Donald Trump'ın o sürekli kartını yükseltme psikolojisine bürünmesini daha da tetikleyen bir sebep aslında. Yani ne bölgedeki müttefiklerinden bir şekilde bununla ilgili İran'a karşı topyekun bir duruş görebiliyor. Ne işte Avrupa kıta Avrupa'sında bunu görüyor, ne NATO genel itibariyle buna sıcak bakıyor ve destek veriyor.
0: Ama şimdi bu öyle bir kısır döngü oluşturuyor ki bir yerden sonra Trump bir çıkış yolu bulamazsa bu İran krizinden, İran meselesinden. Yani kartı yükselttikçe, el yükselttikçe erozyon hızlanıyor.
1: Burada çıkış yolu ne derseniz iki tarafında. Yani sizin de aslında söylediniz. Yani sorunun içerisinde cevabı da aslında barındıran bir soru. Çünkü prestij dediğimiz şey gücün ötesinde aslında etki bırakabilecek bir güç endeksine baktığımızda orada bir indikatörlerden bir tanesi prestij uluslararası ilişkilerde. Donald Trump'ın ABD prestijinin yavaş yavaş artık erimeye başladığı bir zamanda, Donald Trump bunu sürekli tekrar yeniden tesis etmeye çalıştığı bir zamanda, masaya oturması demek İran'ın mutlak zaferi anlamına gelecek. Ve İran bunu hem kendi iç kamuoyuna hem bölgeye hem de bundan sonra İran'la bir şekilde karşı karşıya gelecek ülkelere bir mesaj niteliğinde olacak. Ama bunun ötesinde ABD için asıl problem bu prestij kaybının Çin ile özellikle artık yeni bir düzlemde dünya siyasetini şekillendirilmeye başladığı, işte bu Pekin'deki görüşmelerden bahsettik. Aslında belki birazdan ona açarız ama asıl prestij kaybı şu anda Xi Jinping'in hani Donald Trump'ı sırtını biraz sıvazladı falan ama asıl yani böyle ellerini ovuşturup seyrettiği bir manzaraya dönüşmesi. Ya İran'ın oradaki kendisine bir zafer çıkarmasından ziyade ve ABD'nin bundan rahatsızlığından ziyade Çin nezdinde çok daha büyük bir prestij kaybı ve ABD için asıl önemli olan da tek rakip gördüğü ülke Çin'e karşı bu prestij kaybını kaybetmesi oldu.
0: Çinli yetkililerin Xi Jinping hakkındaki hani duruşu hakkındaki bir ifadesi vardı ya, Napolyon'un o ünlü sözünü hatırlatmışlardı. Onu temel alıyor diye hatırlarsınız. Evet. Rakibin hata yaparken asla müdahale etmedi. Aslında tam da onun yaşandığı durum var diyorsunuz
1: değil mi? Ve Donald Trump aslında bir şekilde İsrail'in güdümüyle veya yanlış bir kararla diyelim veya riskleri alarak doğru bildikleri bir kararla İran'a bir saldırı düzenlediler. Bu hesaplamalar maalesef evdeki hesaplar, kendileri açısından söylüyorum bu tırnak içerisinde. Evdeki hesap çarşıya uymuş durumda değil. İran bir direniş sergiledi. Beklentilerin hiçbir tanesi şu anda olmadı. Ve durumu kurtarmaya çalışan bir ABD tarafı var. Ama maalesef o da kendilerinin beklediği yani durumu kurtarma operasyonu da bir şekilde onu yaparken de kendini biraz daha yani kendinizi kurtarmaya çalışırken biraz daha derine batmaya dönüşmüş durumda ABD tarafı için. Yani o az önce hocamızın bahsettiği işte maliyet kısmı bir tarafa, prestij kısmı bir tarafa, Çin'in artık güç merkezini bende psikolojisiyle Donald Trump'ı ağırlaması bir tarafa, Donald Trump için şu aşamada verilmeyen bir taviz ve masaya oturulmaması demek onun bundan sonraki o karşılıklı taleplerin değişim evresinde biraz daha tavizli bir duruma, yani aslında şu andakinden daha tavizli bir duruma kendisini sokuyor. Çünkü baktığımızda 28 Şubat öncesindeki ABD tarafı mı güçlü yoksa şu andaki ABD tarafı mı güçlü? Yani dünya siyasetine, dünyadaki imajına ve prestijine baktığımızda 28 Şubat onlar için çok da beklemedikleri bir yıkıma sebep olmuş durumda.
0: Anlıyorum. Şimdi bir 5 dakika kadar vaktimiz varken şunu da sormak isterim. Ondan sonra ikinci bölümde özellikle Çin'le alakalı soracağım şeyler olacak ama bir de bu meselenin Hürmüz kısmı var tabii. Hürmüz'de İran'ın ücret alma talebi vardı. Bu konuda bazı esneklikler olduğu söyleniyor. Yani ücretli geçiş terimi başka sıkıntılara yol açacağı için bunun yerine hizmetler için bir ücret talep etmek gibi bir duruma dönüşeceği.
2: Yani, uzmanlaştırılmış destek.
0: Hem uzmanlık teknik destek desteği. Hem işte geçiş desteği vesaire gibi. Yani biraz İstanbul Boğazı'ndaki kılavuzluk benzeri bir durum.
3: Para alınamaz uluslararası hukukta, deniz hukukunda. O yüzden
0: verilen hizmetin karşılığı
3: aynen
0: olacak.
3: Aynen, orada bir şeyden para bu kazanabilecek şeyler.
1: Bu bir uydurma aslında. Yani.
0: Aslında ortamın yumuşatılabilmesi için bir çıkış formülü olabilir mi? Yani, kaldıraç olabilir mi? Ne dersiniz?
3: Tam da az önce söylediğimiz gibi aslında hepimizin söylediği aynı yere çıkıyor. Yani tarafların böyle sürekli o sıkıp gevşetme dinamiği ve belirsizlik. Bu noktada İran'ın belli limitleri olduğunu, Trump'ın belli limitleri olduğunu görebiliyoruz, bunu tayin edebiliyoruz. Haliyle o yüzden ateşkes bir şekilde bir opsiyon olarak hep masada. Ateşkes içinde bunun somutlaşabilmesi için de işte tarafların belli konularda en azından ateşi biraz söndürecek şekilde taviz vermese de veriyor gibi yapabileceği veya en azından müzakereye yeni başlıklar ekleyerek bir anlamda

0: anlamda süreci uzatabileceği şeylere ihtiyacı var. İşte Hürmüz'ü konuşuyoruz normalde. Yani normalde ilk başta Hürmüz'ü nasıl konuşurduk? İki kelime. Yani açılacak mı, açılmayacak mı? Şimdi açılacak ama nasıl açılacak? Yeni başlıklar eklediğinizde, yeni müzakere, yeni uzmanlıklar gerektirirse, yeni toplantılar gerekir bunun için gibi gibi. Tabii çok taraflı katılım yani gerekir.
1: Kimi açılacak, kimi açılmayacak.
0: Şimdi bu da işte işin uluslararasılaşması da önemli ki İran açısından bu çok önemli zaten. Yani şimdi ABD ile İran arasında bir sürtüşme var burada. Yani çok basit bir fizik şeyiyle düşündüğünüzde hani bütün iki tarafın enerjisi çok küçük bir noktada birbiriyle sürterse hani bütün o potansiyel orada birikir ve sürtünmenin katsayısı artabilir o gibi durumlarda. Bunu yaymak gerekir. Yaymak da nasıl? Masayı çeşitlendirmek, masadaki aktör sayısını çeşitlendirmek, konuları çeşitlendirmek. Çünkü süreç Hürmüz'e ve İran'ın nükleer kapasitesi ihtimaline sıkışmış vaziyette. Evet. Yani o propaganda da bunlar üzerinden. Verecek misin, vermeyecek misin uranyumları? Yani buraya sıkıştığında o zaman müzakere etmenin anlamı kalmıyor. Tarafların çünkü pozisyonu çok net. O zaman savaşılması gerek. Savaşma niyeti yok bakıyorsunuz. İki taraf da bundan geri adım atıyor. Bir noktaya devam etmesini istemiyor. O zaman en azından müzakere edebileceğimiz başlıklarımız olsun. Buzdolabına kaldıracağımız başlıklar olsun. Ki zaten bu yüzden buradan bir barış değil, bir ateşkes çıkabilir. Yani bugünün gündemlerinden bir tanesi işte Ege Adaları meselesini konuşuruz. Yıllardır Ege Adaları'nın dinamiği şudur. Türkiye ile Batı arasında buzdolabına kaldırdığın, çünkü bir savaş olmadığı sürece çözemeyeceğin konulardır sınır anlaşmaları.
1: Dondurulmuş ihtilaf.
0: Dondurmak durumundasınız. İşte İran'la ABD arasında da en azından o ateşkesleri uzatabilmek, konuşabilir olmak için prosedür eklemek gerekiyor. Bu Hürmüz'e yönelik de para alınsın mı alınmasın mı, hizmet sağlansın sağlanmasın, o detaylar işin bu tarafı. Yani biraz prosedürler, yeni tartışacak konular eklemek anlamına geliyor. Ama işte neden buraya geliyoruz? İşte az önce Mehmet Bey prestijden bahsetmişti. Yani prestij aslında bir anlamda bunu biraz kredibilite olarak da kullanmak lazım. Yani tartışmalıdır uluslararası ilişkilerde prestijden güç devşirilir mi devşirilmez mi ondan sonra. Ama şu kesin şöyle bir şey vardır. Yani caydırıcılıkta inandırıcılık meselesi çok kritik bir değişken. Bunu da destekleyen şey nedir? Genelde caydırıcılığı iki türlü yaparsın. Yani cezayla veya engellemeyle. Yani karşı tarafa şunu söylersin. Bana vurursan ya seni yok edeceğim ya da zaten attığım beni vuramayacak. Şimdi karşı tarafı yok edecek kapasiteye sahip ama iradeye sahip olmadığını görüyoruz. ABD'nin en azından şimdilik burada bir caydırıcılık eksiğiydi. Engelleme noktasında İran vurabilir vaziyette. Yani elindeki balistik kapasitesi Amerika'nın üstlerini vurabiliyor, İsrail'i vurabiliyor. Bölgedeki Amerikan müttefiklerini vurabilir vaziyette. Günde bir tane bile atıyor olsa onu isabet ettirdiği sürece caydırıcılık orada bir şey.
1: Burada hocam aslında
0: şey etmiş.
1: O prestij meselesi bir de ABD tarafında eksik olan zaten çok da meşru olarak kabul edilmeyen bir savaşın gidişatında tabii. Bütün meşruiyetini kaybetmiş durumda ve bunu en fazla da en yakın müttefikleri tarafından eleştirilmesi. Yani tabii. NATO müttefikleri tarafından ABD'nin bu kadar eleştirildiği
0: haklı
1: herhangi bir
0: operasyon. Haklı bir savaş gibi görüldüğü bir yer yok herhalde dünyada. İsrail'i bir kenara koyarsak.
1: Tabii.
0: Hani ABD'nin bu yaptığını haklı olarak gören birkaç tane ülke vardır Amerikan uydusu olarak sayabileceğimiz haliyle.
2: Tabii Avrupa ülkeleriyle, NATO müttefiki Avrupa ülkeleriyle ABD arasında olan İran krizinin yan etkisi olarak olan diyelim bu gerilimlerin de Rusya açısından tabii başka avantajlara döndürülme riski var. Avrupa'nın güvenliği adına söylüyorum. O da bambaşka bir tartışma konusu. Yani İran sadece İran değil, bir ucu Çin'e, Tayvan'a kadar uzanan, bir ucu Avrupa-Rusya ilişkilerine kadar uzanan.
1: Aslında İran açıdan
0: belki de o algıyı yürütüyor. Yani biraz da o kadar mı
1: potansiyeline acaba? Pandora'nın aslında hep beklediğimiz o hep diyoruz ya çift kutuplu şeyden çok kutuplu bir dünyaya geçtik. Burada o Pandora'nın aslında o kutuyu İran Savaşı ile birlikte daha hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Ve
2: tabii bu kadar hızlı olması olumsuz etkilerinde çeşitlenmesi ve hızlanması anlamına gelecek. O da bir risk. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Sonra dediğim gibi Çin'le ilgili özellikle merak ettiğim şeyler var, onları sormak istiyorum. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Yatırımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta gücü adında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde İran Savaşı'nın gidişatını konuştuk. Tabii Trump'ın Çin ziyaretinin bu savaşa nasıl etki edeceğini de konuştuk. İkinci bölüme dilerseniz Trump'ın Çin ziyaretinin yansımalarıyla devam edelim. Çünkü başlayalım. Dikkat çekici detaylar var. Şimdi öncelikle tabii pek çok mesajın verildiğini biliyoruz. Burada Hürmüz, Tayvan ticaret savaşları pek çok konuşuldu. Kim ne kazandı, kim ne kaybetti, ziyaret kimin için daha avantajlıydı? Hem bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Hem dikkat çekici olan bir detay daha vardı ki Trump'ın alışılmışın dışındaki tavrı aslında çok daha serin kanlı, çok daha saygılı ifadelerle, çok üzerinde özenle düşünülmüş, hazırlanmış metinlerle, dikkat çekici, özenli metinlerle, hitabetleriyle gördük Trump'ı. Tabii Çin Devlet Başkanı çok daha ketum ve soğukkanlıydı her zaman olduğu gibi. O konuda Trump'ın Çin liderini sık sık övmesine rağmen çok da duruşundan taviz vermedi, onu da söyleyebiliriz. Ve bu ziyaretin arkasından Time dergisinin bir kapağı var. Reunion diye, yeniden birleşme diye, işte kırmızı bir fonun önünde Trump ve Çin'den sıkıştığı. Tüm bunlar ne anlatıyor size? Bu detaylardan siz ne çıkarımlarda bulunursunuz?
1: 2017 ziyaretini de izlemiş bir gazeteci olarak tabii ki bana ilginç bir takım doneler verdi. Şimdi kendini övülmesini bekleyen bir Trump var her zaman. Hatırlarsınız Zelenski Beyaz Saray'a kabulünde özür dilemediği gerekçesiyle işte Vance'in özellikle bir hararetlendirdi.

bir ortam vardı. Ve ikinci sefer geldiğinde mektupta dahil olmak üzere Zelenski'nin bir dizi serenat neredeyse denilebilecek övgülerini görmüştük. Yani Trump böyle karşılanmayı seviyor. Fakat daha uçaktan inerken evet

0: beden dilinden şiirin bir şeyi anlamak zaten çok mümkün değil. Ama kısa ve net beden dili de çalışmış bir iletişimci olarak onu söyleyeyim. Tavırlarının ve cevaplarının kısa ve net bir şekilde kelimelerle ifade ediliyor oluşu zaten Çin devlet otoritesinin ve yaklaşımının o katılığını, sertliğini ve hatta konuşmadan önce misafirine aslında güçlü tarafın kim olduğunu belli edercesine bir tavrının olduğunu gördük. Tabii saygılı bir tutum içinde olmaya çalışan bir Trump vardı. Bana göre çok fazla tembihlenen bir Trump'tı bu. Çünkü her zaman yeri geldiğinde söylerim. İşte demokratları destekleyen bir yazardır Bob Woodward ve Sayın Hocam propagandadan çok bahsetti. Mesela işte demokratların propagandist çalışmalarında çok da ön planda olan bir isimdir. Bob Woodward'un birinci dönemiyle ilgili Trump'ın yazdığı bir kitap var. Orada mesela Hillary Clinton'ın ifadeleri var. Yani Beyaz Saray bir deliyle karşılaşmıştı diyor. Benim sözlerim değil, Hillary Clinton'ın sözleri. Yani o zamanlar sekreter devletin çok üst düzeyinden gelen sözler bunlar. Hatta Genelkurmay Başkanı, birinci döneminin Genelkurmay Başkanı, biz Trump'tan yurt dışı gezilerde nükleer düğmenin olduğu çantayı kaçırırdık diyor. Yani bunlar mesela doğruysa eğer, bu öngörülemezliğiyle ilgili olan tavrı Trump'ın sadece bizim ekranlarda izlediğimiz kadarıyla bitmiyor. Ama burada rakibini hizaya getiren bir Çin var. Aslında Trump odanın içindeki fil. Baktığımızda her an ne yapacağı, nereyi kıracağı belli olmayan biriyken.
1: Ya bu hem iç siyasette hem dış siyasette.
0: Çok böyle yaramaz bir çocuğu zorla bir işte misafirlikte korktuğu biri varsa orada sadece tutabilecek bir şahıs vardır. O tür çocukların korktuğu bir tip vardır. Sanki Trump biraz öyle gibiydi. Yani böyle çok sık gözünün işte odağının değiştiğini görmüştüm. Mesela bir yemek esnasında özellikle ne yapmaya çalıştığıyla alakalı işte karşı tarafın. Bir de Çinlilerin tabii ki yüzlerinden, mimiklerinden çok fazla ne düşündükleri veya işte o mimiklerin, jestlerin ne anlama geldiğini çözemediğimiz de bir durum var. Uzak Doğu'da böyle bir işte beden dilinden çok kendini belli etmeme gibi bir eğilim var, bir teamül var. Şimdi şuna da bakmamız lazım. Çin tabii ki Şi psikolojik üstünlüğü elinde tutuyordu. İyi hazırlanmıştı. Rakibini sahada da çok iyi takip etmişti. Orta Doğu'daki sıkışıklıklarına karşı Çin, Körfez'de yeni güvenlik mimarisinin aslında alttan alta sağlayıcısı rolüne çoktan geçmişti. Onu bir söyleyelim. Birincisi. Sonrasında bu enerjiyle alakalı, yani onun çok mahallesinde bir yangın yok. Hatta dediğimiz gibi 1.4 milyar varillik bir ham petrol stoku var. Onun için Çin kendini yedeklediğinden daha çok konuşulan konuların ticaret, enerji etrafında döndüğünü gördük. Ama enerji etrafında dönüyor da zaten Çin elektrik ihtiyacının %40'ını yenilenebilir enerjiden, alternatif enerji kaynaklarından elde ediyor. Yani fosil yakıtlara yönelik bir ihtiyacı kalmayacak şekilde bir çalışma içinde.
1: Elbette var. Bir ülkenin devasa atılımı demek.
0: Çok büyük bir üretim ülkesi, çok büyük bir tüketim ülkesi, fakat tabii ki hala fosil yakıtlar onun içinde çok önemli. Fakat bununla alakalı olarak çalışmaları çok yıllar öncesinden yapmaya başladı. Yatırımları da yapmaya başladı ama işin ilginç tarafı bu yatırımları artık sadece kendisi yapmıyor. Bakın, bu tür alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili tedarik ülkesi olarak da kendini adres gösteriyor. Yani Körfez ülkelerine bu anlamda ticaret yapmaya başladı. Ve en önemli olan konu da tabii ki Tayvan, ama şunu da söyleyelim. Bakın, biz bugüne kadar doların, yani petrodoların değil mi? Yani bütün ham petrolün bir dönüşüm değişim bedeli olarak, para cinsi olarak doları biliyoruz. Ama şu an ne yapıyor mesela? Hürmüz'de geçişler yuan üzerinden alınıyor. Petrodoların karşısında yuanın olması ve dikkat edersek hep kriz dönemlerinde bir para birimi olarak kendini ortaya çıkarmış bir işte Çin parası. Bu anlamda bakın
1: bu
0: dengeleri
1: bu arada onu da not düşelim. Yani Hürmüz'den tamam İran Çin gemilerini geçiriyor ama Hürmüz'ün dışında İran denizinin etrafındaki denizde bir

0: Amerikan ablukası var. Bu Çin tankerleri oradan da geçebiliyorlar ABD müsaade
1: ettiği için. Tabii ki. Tabii ki.
0: Yani bir de üzerine ödemenin yuanla dönmesi. Evet.
1: Sadece tabii ki bir istihbarat raporu var Sayın Hocam, mutlaka detaylarını daha ifade edecektir kendisi. Ben sadece şunu söyleyeyim bir kere daha. Amerika sadece İran'la mücadele etmiyor. Bakın Arakçı Amerika'dan hemen önce gitmişti Çin'e. Hı hı. Ve hemen Trump'tan sonra biliyoruz ki Putin de Çin'e gidecek, ziyaret edecek.
0: Evet.
1: Ve bakın bölgesel denklemlerde eskiden biraz daha sahnenin kuliste oturarak belki sadece aktörlere sufle eden, bir şeyleri çok görünmeden söylemeye çalışan bir Çin artık müzakerelerde belirleyici, diplomaside daha ön planda masanın etrafındaki aktörlerden biri oldu. Bakın Amerika Avrupa'yı ve dünyayı sıkıştırırken Çin bir şekilde dünyayı rahatlatma demeyeceğim ama alternatifler oluşturma konusunda bir seçenek olarak
0: tabii
1: görünmeye
0: Çin'in
1: başladı.
0: Çin'in yakın geçmişte İran ve Suudi Arabistan'da evet. masaya oturtup yani ne kadar her evet. ne kadar ilerleyememiş olsa da bir anlaşmaya vardırabilmiş bir ülke olduğunu
1: bakın,
0: hatırlamak lazım.
1: Bakın biz şeyi unutmayalım. Orta Doğu'da Hamas'ı da Filistin cephesini, kurtuluş örgütünü değil mi masaya oturtmuş bir Çin'den de bahsetmemiz lazım. Yani evet. Çin artık bu mesele benim değil demiyor. Yani bir ombudsman kimliğini daha gölge olarak yapıyorken, daha eskiden ya benim meselem değil diyerek uzakta duran bir Çin'den bugün olayların içinde direkt etki eden, edilgen değil etken bir özne olan Çin'i görüyoruz. Ve bu anlamda da çok kısa bir süre sonra biz şunu da özellikle Savtek'te bu ay üzerinde duracağız. Güney Çin Denizi'nde tıpkı Trump'ın Donro doktriniyle Güney Amerika'da kendi alanının işte bütün o alanın kendisinin olduğu gibi bir izlenimi dünyaya taşıyorken Güney Çin Denizi'nde Çin bunu bağırmadan çağırmadan ama orada yapay adacıklar yaparak resiflerle
0: evet.
1: mercan resifleriyle yıllardan beridir bakın artık uzay görüntüleri biz bunların görüntülerini de şimdi dergimizde çok böyle net olarak vermeye çalışacağız. Artık orada ciddi bir askeri yoğunluk var ve burada bakın Hint Pasifik'te Malezya, Vietnam, Filipinler herkes ciddi şu an panik içindeler ve yani, Japonya.
0: Aslında biz şunu şuradan da anlayabiliyoruz. Trump Çin'den ayrıldığında daha uçaktayken hemen Japonya Başbakanı ile telefon görüşmesi
1: evet,
0: yaptı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: ne oldu ne bitti o ziyarette neler konuşuldu. Ondan sonra Japonya Başbakanı yaptığı bir açıklama var. Bizim müttefikliğimiz ortaklığımız eskisi gibi devam edecek diye. Yani bir endişenin o tarafta daha var olduğunu anlayabiliyoruz.
1: Ve Pasifik'teki askeri varlığını da kaydıran bir Amerika var. Hı. O yüzden biraz çarşı karışık böyle söyleyeyim.
0: Özellikle önümüzdeki yıllarda o mesele daha önemli hale gelecek gibi görüyoruz. Tabii şimdi
1: Tayvan'ı kuşatma çevreleme çoktan yapılmıştı zaten onu
0: çok,
1: anlatmaya
0: evet,
1: çalıştım.
0: Evet tatbikatlar özellikle çok endişe verici hale evet. gelmişti Batı adına da Tayvan adına da o konuda da evet. ciddi gelişmeler var. Tayvan'ın da tabii bir parantez açarız az sonra ama Özlem Hanım da bahsetmişken oradan devam edelim bu ABD Genelkurmay Başkanı'nın istihbarat raporuyla alakalı. Yani o raporda gördüğümüz kadarıyla bu rapor Trump Çin'deyken medyaya yansıdı. Onu mutlaka vurgulayalım. Yani Trump'ın Çin ziyareti sırasında aslında ABD'nin Çin karşısında pek de iyi durumda olmadığını anlatan bir rapor. Amerikan medyasında sızdı ki zamanlaması da oldukça önemli ve dikkat çekici. Verdiği mesaj da tabii aynı şekilde. O raporda çok özetle aslında Çin'in İran savaşını ABD'nin gücünü erozyona uğratmak için, etki gücünü erozyona uğratmak için bir jeopolitik kaldıraç olarak kullandığı yönünde önemli tespitler vardı
2: evet.
0: değil mi?
2: Evet.
0: Nedir o tespitler? Sizin yorumlarınızla beraber alayım.
2: Şimdi aslında Çin ziyaretini ve bu raporu müsaadenizle iki ayrı başlık altında ve birbirine bağlayarak kendimce buyurun. İfade edeyim. Birincisi bu Çin ziyaretini biz genelde İran ekseninde veya Donald Trump'ın kişiliği ekseninde analiz etmeye çalıştık. Ama baktığımızda aslında yeniden bu güç dengelerinin oluşmaya, şekillenmeye başladığı bir zamanda küresel güç dengelerinde aslında zorunlu bir pragmatizme gittiğini görüyoruz. İki tarafında yani bu Çin için de geçerli.

0: ABD tarafı için de geçerli. Özetle şunu belirtmemiz gerekiyor burada. Yani mesela İdeolojik
1: Çin'in, Trump'ın Çin bizden 200 tane uçak satın alacak, yolcu uçağı satın alacak, evet. Boeing, açıklamalarını, evet, buna bir örnek gösterebiliriz.
0: Tabii ki yani Donald Trump kendisi açısından bir ekonomik nefes aldı. Öbür taraftan Çin'de Donald Trump'ın veya Batı dünyasının Tayvan'a güçlü bir şekilde verdiği desteği bu sefer neredeyse hiç konuşmadık bile yani. Dolayısıyla aslında yani parantez içinde şunu da söyleyebiliriz. Tayvan Asya Pasifik'in Ukrayna'sı gibi. Yani güçler karşılıklı birbirlerini test ederken, savaşırken, bir tarafta Rusya, bir tarafta Batı dünyası varken arada olan Ukrayna'ya oldu. Burada da Tayvan üzerinden aslında biraz karşılıklı o kasların flex edildiği bir alan vardı Tayvan üzerinden. Şu anda iki tarafta birbirine o tavizi vererek aslında şunu da söylüyor. Burada bir pasta var. Uluslararası sistemde bir güç pastası var. Çin bir yere kadar bunun sahibi, ABD bir yere kadar bunun sahibi. Bu istikrarı getiren bir şey aynı zamanda baktığımızda. Yani karşılıklı, kontrollü ve bağımlı bir istikrar gerekiyor uluslararası sistemin bir şekilde yerine oturması için. Yani
1: karşılıklı bağımlılık dediğimiz şey aslında tam,
0: tam olarak da biraz
1: bağımsızlığın yerine, evet, geçen son zamanlarda
0: biraz da bu. Çok, ama bu şunu da göz, Çin açısından baktığımızda küresel sistemin tam böyle artık kurucu ortağı olduğunu, bütün dosta düşmana, herkese bunu ilan etmiş durumda. Yani Çin, ABD'nin boşalttığı bir alana giren bir aktörden ziyade artık ABD'nin de Çin'i kabul ettiği, küresel bir ortak olarak gördüğü bir aktöre dönüşmüş durumda. Dolayısıyla orada şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Batı tarafından hep sistemin dışında bırakılmak istenen, sisteme bir köstek olarak görülen Çin artık sistemin kurucu orta olarak görülüyor ve ideolojik o saplantının yerine de gerçekçi ve daha realist politikalar, daha pragmatik politikalar güden bir Batı tarafı var. Çin'e yaklaşım biraz dönüşmüş durumda açıkçası. Birincisi bu. İkincisi, az önce bahsettiğiniz rapora geldiğimizde de tam da aslında bunu işaret eden bir fotoğraf çizmiş rapor. Bunu da kamuoyuyla paylaşmaktan artık çekinmiyor. Yani Çin tehdidi dediğimiz şeyin artık bir şekilde ABD'nin de zafiyetlerinden veya yanlış stratejilerinden faydalanarak o gücünü daha da pekiştirdiği bir aktöre dönüşmüş durumda. Nedir bu? Aslında birkaç başlık ön plana çıkıyor raporda. Bir tanesi, hocam da bahsetti, güvenlik şemsiyesi. Yani Körfez'deki aktörlere diyor ki, seni yıllarca ben seni korurum diyen ABD artık seni koruyamıyor. Onun yerine ben seni koruyabilecek güçteyim, alternatifim diyor.
1: Bunlar bir yandan Tayvan'a da mesaj tabii.
0: Bir yandan da Tayvan'a mı? İkinci ne diyor? Bu yer, Hürmüz'e diyor ki, yani Hürmüz tamam, küresel enerji piyasasında Asya ülkeleri bundan çok etkilendi, Asya Pasifik'teki ülkeler. Ama buna hiç bağımlı kalmayın, bu fosil yakıtlarına diyor. Bakın, benim geliştirdiğim yeşil enerjiyi size sağlayabilirim ve bunun üzerinden bataryalarla, şununla bununla, teknolojiyle sizi bundan kurtarabilirim diyor. Aslında Asya Pasifik'i bu enerji virüsüyle kendisine bağlamaya çalışıyor. Bu da ABD için veya ABD'nin işte ortakları diyelim, enerji üzerinden oralara biraz satış yapan ülkeler için çok iyi bir haber değil. Başka bir, az önce yani hep de bahsettik, bu Tayvan zafiyeti meselesi var. Bir de İran, Çin için, hocam yani birinci bölümde de konuştuk bunu. İran savaşı Çin için çok büyük bir veri toplama laboratuvarına dönüştü. Raporda bunu da söylüyor. Yani aslında özetle diyor ki, Çin bundan 100 yıl sonrasını planlarken, senin bundan işte 15-20 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını planlarken, Trump ben eve birkaç anlaşmayla, işte 100 uçakla bilmem neyle döndüm diyor. Yani günü kurtaran bir Donald Trump var karşımızda, ABD siyaseti var, tıkanmış bir dış politika var. Onun karşısında da Çin gibi bir aktör var ve
1: bundan istifade edip geleceği planlayan
0: bir Çin var. Bundan istifade edip çok proaktif bir şekilde ABD'nin hegemonyasının çekildiği bütün alanlara artık yerleşmiş ve o adımları satın alınmış bir aktörden bahsediyor.

0: görüyoruz. Yani Çin bunu hala işte Asya Pasifik'e, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, hatta Avrupa Birliği'ne hatta diyelim, kabul ettirme arayışında değil, artık anlaşmalar yapan bir ülke, bir aktör haline gelmiş. Yani dolayısıyla o güç dengelerinde ABD'nin ideolojik olarak şimdiye kadar geç kaldığı, atmada geç kaldığı adımları Çin pragmatik bir şekilde atmış durumda. Yani neredeyse yani ata alan Üsküdar'ı geçmiş durumda ve bu da çok iyi bir tablo değil açıkçası. Kendi hegemonyasını yeniden tesis etmeye çalışan, Make America Great Again diyen bir Donald Trump için, hele ki bu ziyaret kapsamında açıklanmış bir rapor olduğunu düşünürsek, o prestij dediğimiz şey hem lider bazında hem ülke bazında artık erozyona uğramış bir faktör olarak değerlendirebiliriz.
1: Ben yani, küçük bir şey ekleyebilir miyim hocamın söylediği şeyden hareketle? Mesela Tayvan artık büyük bir koz olarak resmi manada anlam kazandı. Uh-huh. Her zaman Tayvan'ı biliyorduk ama özellikle 14 milyar dolarlık bir silah satışının dondurulması söz konusu oldu. Bu açıklama çok önemli bir hamle mesela. Çin'in bir zafer olarak algılamasından dolayı. Bir de Trump'ın tam giderken şu ifadesi var. Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke. Tayvan ise çok küçük bir ada.
2: Evet.
1: Düşünün, orası Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta, biz ise 9500 mil uzaklıktayız. Bu zor bir, biraz zor bir problem. Yani hocam, aslında artık şey yapılıyor değil mi? Bir ağız değişikliği var. Şöyle bir şey dendi, ben burada kapatacağım. Aslında Çin'in bu görüşmeden en büyük kazancı zaman kazanmak oldu deniyor. Bu 14 milyar dolarlık silah satışının dondurulmasıyla.
0: Büyük resimde, büyük güç çekişmelerinde küçük aktörler her zaman bir detay olarak kalır. Ukrayna bir detay. O güç dengeleri çatıştığında Tayvan'da büyük fotoğrafta çok küçük bir detay. Yani ABD'nin farklı bir şekilde Donald Trump ya da ABD başkanı olarak diyelim ve karşısında Çin gibi bir devletin başkanı oturduğunda her söyledikleri aslında küresel siyaseti uzun yıllar boyunca etkileyebilecek etkiye sahip. Tayvan çok büyük küçük bir detay böyle bir konuşmada.
1: Ama yarı iletkenleri ne yaptılar mesela? Kimden bunu tedarik etmeye bakacaklar, o da var.
2: Tabii yani bir yandan da aslında Çin'in bu ABD'nin İran'daki macerasının faturasını Tayvan üzerinden tahsil ettiğini söyleyebiliriz ki Tayvan Çin için çok çok kritik bir mesele. Bir de şu vardı toplantılardan benim aklımda kalan. Kısaca onunla ilgili yorumlarınızı almak isterim. Ondan sonra asıl Mavi Matan meselesine geçmek istiyorum Çağrı Hocam. Xi Jinping'in yaptığı konuşmalarda Çin'in büyümesinin aslında ABD'ni tahtından edebilecek bir tehdit olarak görülmemesi gerektiği ABD tarafından mesajı vurgulandı. Yani Çin'in büyümesi gelişmesiyle ABD'nin yeniden büyük yapılması, Trump'ın politikasından bahsediyorum, birbiriyle yürüyebileceği ve bunun bir ortaklık haline getirilebileceği vurgusu yapıldı ki bu aslında Trump'ın endişelerini de gidermeye yönelik önemli de bir mesajdı. Yani Çin kendi gemisini yürütürken tırnak içinde ABD'yi de aslında rahatsız etmeden bunu yapmaya çalışıyor diyebilir miyiz? Özellikle ABD'ye verilen bu siparişler vesaireyle Trump'ı bir miktar memnun ederek göndermeleri bunun bir örneği değil mi?
3: Elbette her devlet maksimum otonomiye ulaşmak için uğraşır. Yani maksimum otonomi de aslında başka bir devletin seni tehdit edemeyecek konumda olmasını sağlamak. Ya bu bir ütopyadır. Hani çok zor elde edilebilecek bir şey. Dolayısıyla çok güçlü bir devletin de politikalarının az da olsa bir sınırı vardır. Hı hı. Ondan sonra veya çok güçsüz bir devletinde belli ufak tefek alanlarda hareket alanları vardır. Dolayısıyla biz uluslararası ilişkilerde devletlerin, güçlü ve güçsüz devletin aralarındaki dinamiklerde mutlak bir teslim veya mutlak bir patronaj çok fazla konuşmayız. Belli başlı ülke, ikili müstakil ilişkiler dışında.
2: Evet.
3: Yani bugün Çin ile ABD arasındaki ilişkilere baktığınızda, dinamiğe baktığınızda ben bir soğuk savaş dinamiği olduğu kanaatinde değilim. Belki kutupluluğa henüz geçildiği kanaatinde değilim. Yani elbette güç dengeleri her an değişebiliyor ama ben tek kutupluluğun aynen devam ettiği, yapısal anlamda Çin'in pozisyonuyla ABD'nin pozisyonun arasındaki şeyin aslında hiyerarşinin çok değiştiği kanaatinde değilim. Tam da bu yüzden zaten Xi Jinping'in bu söylediği, ya bizim büyümemiz aslında problem değil. Zaten mevcut olan durum da bu değil mi? Ya Çin şu an Amerikan merkezi statükonun, statükodan en çok faydalanan ülke konumunda.
2: Tabii zaten birbirlerinde yani, en büyük ticaret ortakları.
3: Şimdi ya bu elbette bir dengelenme durumunun da soğuk savaş dinamiği gibi gitmeyeceğini de gösteren bir şey. Şu taraflar arasında hem nükleer bir caydırıcılık var. Eş zamanlı olarak ekonomik olarak da o dolar rezervi meselesi zaten. Çin'in elinde bir koz, aynı zamanda da ABD'nin elinde bir koz öte yandan. Yani bu karşılıklı olarak aslında iki farklı alanda tarafların birbirini ne kadar zorlayabileceğini gösteren şeyler. Ama şunu da biliyoruz ki yani bu büyük güç geçişleri, yani Çin'in ABD'yi yakalaması, geçmesi gibi meseleler bu kadar birkaç farklı parametreyle gitmiyor. Veya bu tarz caydırıcılıklar evet bir savaşın önüne geçebiliyor belki ama örneğin Amerika'nın Sovyet motorunu patlatmasının önüne geçememişti Sovyet nükleer kapasitesi. Bir çevreleme başladı. O çevreleme neticede Sovyet ekonomi modelinin biraz kendi içsel problemlerini de hesaba katarsanız bir yerde infilak etti. Şimdi biz henüz böyle bir test aşaması görmedik. Henüz Çin'in ABD'nin bırakmadığı boşlukları kapıyı kırarak girdiği bir örnek de görmedik. Yani İran sahası her yerde evet perde arkasında Çin'in belli angajmanları var. Her devletin her yerde olduğu gibi. Ama şunu çok net söylemek lazım. Bugün İran sahasında, Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna meselesinde evet Çin'in Rusya'ya verdiği ekonomik destekler var. Biliyoruz Kuzey Kore üzerinden nasıl bypass ettiğini, baskıları biliyoruz. Evet İran'a el altından bir şeyler verdiğini biliyoruz. Ama günün sonunda bu krizin hiçbirinde inisiyatif Çin'de değil. Hiçbirinde Çin aktör değil politik olarak. Perde arkasında rahatsız edici konumda. Masa altından tekmeliyor. Ama ABD'nin somut olarak karşısında. Yani bu bir Kore Savaşı değil karşımızda. Herhangi bir Kore Savaşı örneği görmüyoruz biz şu anda. Veya bir Vietnam görmüyoruz. Yani veya bir Afganistan iki taraflı görmüyoruz. Sovyetler Afganistan'ı işgal ettiğini. Amerika net şekilde politik bir aktör olarak Afganistan'a işte mücahitlerin girmesi için elinden geleni yaptı. Silah verdi, para verdi. Ondan sonra sonrasında roller değişti. O ayrı tartışma konusu tabii ama bunun hani politik aktörünü şöyle anlatmak lazım. Pakistan mesela nükleer silah elde etmesi de bununla alakalıydı. Hı. Baktığınız zaman. O kadar önemliydi. Biz bugün Çin'in herhangi bir yerde bu meydan okumaya girdiğini görmüyoruz zaten. Ve aslına bakarsın işine de henüz gelecek bir noktada değil. Yani zaten sistemin bu kadar içindeyseniz, bu kadar nemalanıyorsanız neden tehdit edesiniz ki kısa vadede? Ve ABD'nin biz o refleksini Çin üzerinden henüz test etmediğimiz için bu Çin için de bir tehdit. Eğer biz bir çevreleme başlatacak olursa ABD bunu izlemeye başlarsak Kore, Japonya, Avustralya, Hindistan diye bu şekilde aslında yani biraz Amerikan merkezli 45 sonrası düzlemi çok gözümüzde küçültmemek lazım. Yani burada hani dünya ticaretinde dolar merkezi uluslararası işte ekonomi diyoruz. Dolar ve euro'nun oranı %70'lerin üzerinde. Yuan'ın %3-4. Yani devasa farklar var. İşte Çin'in sistemin dışına itilmesi, bunun politik baskılarla Çin'le ticarete kısıtlar getirilmesi, buna yönelik devletleri bir kampa sokmak, bu tabii ki ABD'ye de mutlak zarar verebilecek. İşte caydırıcılıklar üretiliyor ama günün sonunda bir güç geçişi ABD'nin uluslararası sistemin yapısında o güç dağılımındaki pozisyonunu etkileyeceği için bu bir hayatta kalma meselesi haline gelirse o zaman o maliyetler, göze alınan maliyetler hale gelir. O test aşamasını görene kadar da biz hala o tek kutupluluk düzeminin devam ettiğini göreceğiz. İşte tam da bu yüzden biz Çin'in her adımını statüko odaklı olarak okumak durumundayız. Evet saldırgan hamleler ama saldırıyı sadece boşluklarda yapıyor bana göre halen. Statüko durum burada söz konusu devam ediyor ve yani mesela tabii ki şunları da yapacak. Yani otonomi arayışı hep devam ediyor. Örneğin eğer emtia takası yapabilecek bir pozisyonu varsa bir devlette ticaretine tabii ki doları kullanmak istemez orada. Yani neden kendini bağlamak istesin? Ama baktığınızda işte yuan merkezi ticaret diyoruz. Yuan merkezi ticaretin bile altyapısını dolar merkezi ticaretten aldığını biliyoruz mesela. Yani burada çok iç içe geçmiş o kompleks karşılıklı bağımlılığın. Evet kompleks karşılıklı bağımlılık savaşı mutlak engeller diye bir şey. Öyle bir liberal bir yerden konuşmuyorum ama bugünün gerçeği bu. Böyle bir karşılıklı bağımlılık bu savaşı çok geciktiren, maliyette hale getiren bir şey. Ama aynı zamanda Çin gibi bir devletin, ABD gibi bir devleti yakalayıp geçmek, onun koltuğuna göz dikmek, bunu alenen yapmak, onu siyaseten her kriz alanında Vietnam gibi, Kore gibi sıkıştırmaya çalışmanın maliyetleri ABD açısından düşünüldüğünde o kompleks karşılıklı bağımlılığın maliyetlerinden daha fazla olabilir. O yüzden buna bir refleks gösterir. O gün onu daha görmüyoruz biz halihazırda. Tam da bu yüzden taraflarım ben statikonun devamlılığı adına böyle fotoğraflar verdiğini düşünüyorum. Yani Trump'ın geçtiğimiz bir yıl boyunca veya bir önceki başkanlık döneminde veya Biden döneminde ABD'nin Çin'e yönelik attığı işte tarifeler vesaire bunlar o yapısal durumun yani Çin'in yükselişinin getirdiği bir gereklilik. baskılama, ufak ufak da olsa baskılama, yerini hatırlatma gibi anlamları var. Ama günün sonunda bunun bir limiti olması gerektiğini taraflar farkında. Yani bu kadar iç içe geçmiş bir durum var. En azından yönetilebilir olduğu sürece yönetilsin ister iki tarafta. Hı hı. O yüzden hani inisiyatif Çin'de değil.

0: Evet, tabii ki şu an iki numarası dünyanın baktığınız zaman çok avantajlı bir yerde. Ama ABD ile ilişkilerde işin propaganda tarafında yine tabii ki var. Yani Çin Komünist Partisi'nin kendi vatandaşına vereceği tabii fotoğraf var. Yani orada bir Amerikan vari bir laçkalıkta hani görüşmelerin sürdürülmeyeceği açık. Ama perde arkasında Çin de şunu gayet farkında. Hani çok da zorlamamak gerek.
1: Aslında kendi
0: Tam da
1: açısından
0: bu yüzden
1: akıllıca
0: örneğin
1: bir
0: İran'ın mesela
1: politika uyguluyor
0: nükleer
1: diyebiliriz.
0: kapasitesiyle alakalı mesela Trump ne diyor? Bu konuda benimle uzlaşacaklarını düşünüyorum. Reddetmedi. Öyle söylüyor mesela. Veya savaşın uzamaması gerekliliği gibi gibi. Yani ABD'ye karşı olsa da bunu çok fazla siyaseten ortaya koymayan bir Çin pozisyonu olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla tek kutupluluk devam ettiği müddetçe, yani o meydan okumayı görmediğimiz sürece, ABD tarafından bir çevreleme başlamadığı sürece bu şekilde de devam eder. O yüzden özellikle Orta Doğu'da Çin'in ticari ilişkileri, ticari angajmanı vesaire evet önemli. Yani mutlaka göz ardı edilmemesi gereken şeyler. Ama buralar hala Amerikan inisiyatifinde bölgeler olduğunu unutmamak gerek. Öte yandan bir de bu Amerika'nın bahsettiği istihbarat raporu meselesi. O da biraz aklıma şu geliyor. Elbette bu bölgedeki Çin etkisi dediğim gibi önemli ama sanki gerekçe üretiliyor gibi. Yani biz yıllarca Rus ordu modernizasyonu haberleri, istihbarat raporları gördük Amerikan medyasında. Sürekli o ismini vermek istemeyen işte Amerikalı yetkiliden gelen şeyler. İşte Ruslar şöyle modernize etti, şunları yaptı, bunları yaptı. Veya bu çok kutupluluk tartışmalarını Rusya merkezi de çok dinledik. Çok okuduk. Sonunda sahada gördük ki yani aslında bunlar bu kadar da gerçeği yansıtmıyormuş. Yani belli eylemler için, örneğin Ukrayna'yı silahlandırmak için, Ukrayna üzerinden Rusya'yı sıkıştırmak için biraz gerekçe üretiyor gibi. Yani bugün İran'daki sıkışmışlık için mesela bir buraya hikaye koymuş da olabilirler. Ben hiçbir şekilde ABD'nin İran'a Çin'e yönelik bir hamle olarak saldırdığını düşünmüyorum. Tamamen ben İsrail etkisiyle yaptığı kanaatindeyim. Yani ama bugün iş kilitlenmiş vaziyette buraya sistemik bir anlam yükleyip bak biz gelmezsek Çin geliyor. Ondan sonra o zaman bu İran'daki savaşın uzaması, İran'da daha fazla işte saldırmak, bölgeye daha fazla asker göndermek gibi şeylerin önünü açan bir söyleme dönüşür bu.
1: Meşruiyet kazandırma girişimi
0: Aynen
1: diyorsunuz.
0: öyle. Yani biraz içeriği de ısındırmaya yönelik bir şey olabilir. Amerikan medyasında çok yaygındır böyle şeyler.
1: Anlıyorum. Tabii böyle bir ihtimal de mümkün. Biraz aslında bu tarafa dönelim isterseniz. Kendi bölgemize doğru biraz daha yaklaşalım. Bir başka önemli başlıkla devam edelim. Türkiye ile Yunanistan arasında
2: Evet.
1: özellikle pek çok tabii ihtilaf alanı var, dondurulmuş alanlar var, konuşulan alanlar var, konuşulmayan alanlar var, restleşilen alanlar var. Şimdi bir mavi vatana dair kanun girişimi var ki Yunanistan'da da çok tepki etki gördüğünü, yankı bulduğunu görüyoruz diyebiliriz. Deniz yetki alanları kanunun çalışması Milli Savunma Bakanlığı'nın
2: Evet.
1: da açıkladığını
2: Bayramdan
1: gördük son
2: sonra da
1: açıklamasında.
2: yasa teklifi olarak.
1: Oldukça önemli bir gelişme.
2: Evet,
1: Tabii
2: çok önemli.
1: öncelikle şunu alalım sizden Özlem Hanım. Yani böyle bir yasal düzenlemeye neden gerek duyuldu? Ege'de karasuları ne olacak? Ve kasus belli sürecek mi? Ayrıca bu yasa Türkiye'ye ne avantaj sağlayacak? Yunanistan'a
2: Evet.
1: ne dezavantaj sağlayacak?
2: Bu konu bu haliyle yani yasalaştırılmadığı müddetçe Yunanistan'ın ve ona destek veren aktörlerin aslında sürekli kaşıyacağı ve bir takım gerilimlerin de zaman zaman Türkiye'nin vaktini alacağı bir pozisyona evrilecek. Yani bu hep böyleydi. Bu böyle olmasın diye artık Mavi Vatan doktriniyle beraber biz bunun uluslararası anlamda yasalaşmayla beraber Türkiye içinde uluslararasına da Mavi Vatan'ın Türkiye'nin en belirgin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu artık göstermiş olacağız. Yani çünkü hep dondurulmuş, ara ara çözülen bir konu gibi bu konu ve özellikle Yunanistan'ın çokça kaşıdığı ve şimdi işin içine bir İsrail'in de özellikle çoktandır giriyor ama şu an kendini çok daha fazla belli
1: Evet.
2: ediyor. Yani işin Doğu Akdeniz yönünde baktığınızda bir işte nasıl diyelim? Bir çakallarla dans gibi bir ortam kurulmaya başlanıyor ve bu konuda da muğlak alanlar istifadeye açıkmış gibi görünüyor. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda deniz yetki alanlarının kendi içinde kanunlaşmasıyla ilgili, yani son sözü söyleyen Türkiye'nin yasasını da çıkartarak yasalaşmış bir haliyle beraber bunu işte bir Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan doktriniyle hem enerji sahalarını kendi yetki alanı içinde aramasından sondajına kadar ve kendi savunma bütün bir üç katmanlı, çok katmanlı savunma sistemini Mavi Vatan üzerinde ve kıta sahanlığını tamamen kullanarak kendi yasal haklarını bila istisna, hiçbir şekilde istisnaya tabi tutulmadan kullanması anlamına gelecek. Çünkü dediğimiz gibi bu konuda çokça tacizi var özellikle Yunanistan'ın. Evet. 12 mile çıkarma gibi malumunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın da artık Ege Denizi değil Adalar Denizi olarak biliyorsunuz bir işte müfredatta bunun böyle kullanılmasıyla ilgili olan konudaki hassasiyetini belirtti. Biz de bunu mesela işte Savtek'te Adalar Denizi olarak kullanıyoruz. Çünkü burada daha kavramsal olarak kendi dilimizde terminolojiye kendi haklarımızı kısıtlı olarak almamamız gerektiğini, bizim kendimiz dilimizle önce bunu savunacağız. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu yönlü, yani %100 yerli müfredatla ilgili yaptığı bu çalışmayı çok da özellikle tebrik ediyorum çocuklarımız adına. Biz de bir sorumlu yayıncılık örneği olarak kendimizde, kendi içimizde de Adalar Denizi olarak bahsediyoruz. Şimdi tabii şuna bir bakmamız lazım. Tam da Kurban Bayramı'ndan sonra bu MEB'le alakalı, yani Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili haklarımızın tam anlamıyla kullanılabildiği, daha operasyonel ve efektif bir şekilde haklarımızın kanun çerçevesinde düzenlendiği ve garanti altına alındığı bu yasa, eğer bayramdan hemen sonra meclise gelir ve onanırsa, bunun NATO'da da biz yansımasını, yankısını NATO zirvesinde göreceğiz.
1: Temmuz ayında Ankara'da olacağını.
2: Temmuz ayında. Tabii 6 mil bir kırmızı çizgi ve biliyorsunuz casus belli olarak 1995 ya da 85'te hocam çok
0: 90'larda.
2: Evet. Özellikle casus belli olarak hani kimin yaptığı artık bellidir. Bu bir kırmızı çizgidir şeklinde Türkiye'nin bu anlamda bir kararlılığı var. Bunun da kanunla beraber tamamen uluslararası sularda da bunun bu şekilde olacağıyla ilgili kendi anayasal garantisi altına almış
1: yani
2: olacaktır.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için biraz açalım. Kabul edilen Akasus Beyli kararı şunu diyor. Yunanistan adalarda kıta sahanlığını 12 mile çıkarmaya kalkarsa biz bunu resmen savaş sebebi sayarız.
2: Ve savaş sebebi sayarız diyor. Evet, yani bu aslında baktığımız zaman tabii Türkiye'nin bu kadar caydırıcılığının da yüksek olduğu bir dönemde olması da başka bir anlam ifade ediyor. Ben izninizle özellikle burada tabii bu tür açıklamalardan sonra Yunanistan çok büyük bir panik havasına bürünüyor. Ve İsrail'den de bakın Maarif gazetesinin özellikle ifadesi var. Yani Türkiye'nin bu anlamda kendi olmadan Güney Kıbrıs'ta da, yani Kıbrıs'ta da, Kıbrıs adası genelinde de kendisi olmadan bir enerji işte arama veya enerjiyle ilgili herhangi bir ittifak yapma gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu söylemiştir ya
1: bunlar
2: Türkiye.
1: Bunlar aslında fiilen zaten durum buydu ama bunun Türkiye açısından resmiyete, yasal statüye
2: yani Türkiye'nin olmadığı mi? Hiçbir denklemin Doğu Akdeniz'de kabul edilemeyeceğine dair bizim kendi yasalarımız çerçevesinde de bir deklarasyondur. Yani bunu söylememiz
1: tabii bunun
2: doğru.
1: Bunun bölgeye yansımaları önemli olacak. Tabii. Şimdi baktığımız zaman siz de bahsettiniz. Hani en çok ses Yunanistan'dan geldi bununla alakalı. Kabaca baktığımızda mesela Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın sınırlarımız müzakere edilemez diye bir tepki verdiğini görüyoruz buna. Bahsettiği 12 mile çıkarma aslında niyetleri olduğunu baştan beri biliyoruz. Bunu yapmadılar ama o zihniyetten hareketle söylediğini anlayabiliyoruz. Savunma Bakanı'nın Ankara'yı revizyonist hedefler gütmekle suçladığını görüyoruz. Yani bu revizyonist bir hedef midir? Ankara'nın yaptığı, yani Mavi Vatan Yasası Yunanistan tarafından evet böyle pazarlanıyor ama bunu uluslararası hukuk açısından böyle mi görmek, böyle mi görülmeli bu?
3: Aslında şöyle, yani çok basit bir tabirle bu biz hep mavi vatanı bir doktrin olarak bahsediyorduk ve zaten Türkiye'nin deniz kıta sahanı, o alanla ilgili yani 6 mil mi 12 mil mi vesaire bununla ilgili zaten bir de facto bir şey var Türkiye'de. Ama bunun kanunlaşması gerekiyordu. Yani şimdi mavi vatan dediğimiz şey bir doktrin olmaktan ziyade artık bir kanun olmuş durumda. Ve bunun bir Türkiye açısından ve uluslararası hukuk açısından da artık farklı bir düzlemle ele alınması gerekiyor. Yani şimdiye kadar bizim söylemde bahsettiğimiz mavi vatan Atina için artık farklı bir düzlemde kendilerinin o tırnak içinde söylüyorum. Bahsettiği tehdidi farklı bir şekilde algılamaları gerekiyor.
1: Ben soruyu şöyle sorayım hazır buradan da hareketli. Yani Yunanistan'ın adalarda, Türkiye'ye yakın adalarda kıta sahanlığını 12 mile çıkarma arzusu revizyonist değil de bu mu revizyonist?
3: Şimdi bakın bizim bazı adalar bize biliyorsunuz ki birkaç işte neredeyse hani yüzerek gidilebilecek adalar var.
1: Meis 2 kilometre mesafede.
3: Evet,
1: yani Atina'dan, komandolarının yüzme menzili.
3: Anakara'dan işte kaç yüz kilometre ileride. Yani zaten o adalar konusu çok farklı bir düzlemde alınması. Yani uluslararası hukuk neresinde bunun? Türkiye'ye ne kadar bağlayıcılığı var? Gerçekten uluslararası hukuk o günün anlaşmalarına göre yerine getirilmiş mi? Veya o onların bir geçerliliği bile var mı hala gibi sorular hep var. Şimdi bu mesele hocam az önce bahsettik ya bazı meseleler var. Dondurulup rafa kaldırılması gerekiyor. Çünkü biz bunlar üzerinden gidersek artık farklı sınırlardan bahsetmemiz gerekecek. Yani bu sadece deniz sınırlarından da
1: adalardaki askeri yığına nereye koyacaksınız?
3: Deniz sınırlarıyla da kalmaz yani bu konu. Farklı şeylere evrilir ve burada Yunanistan tarafının o işte ya bakın şöyle söyleyeyim size bir gün bir Yunan diplomatla bir resepsiyonda böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. O aralarda ilişkilerimiz yine nispeten daha iyiydi. Bana söylediği şuydu. Üçüncü taraflar olmasa aslında bizim işimiz iyi. Biz aramızda konuları çözeriz. Evet tamam bazı tarihi işte bazı çözülmeyen problemlerimiz var ama bana sorarsanız problemlerin Atina-Ankara arasındaki ilişkilerin gerçekten böyle bir işte gidiş gelişli bir ilişkinin olmasının sebebi iki sebebi var. Birincisi iç siyasette işte seçimler döneminde veya kimin konuştuğuna bakarak onlar açısından Türkiye üzerinden yapılan bir iç siyaset var. Bu hep böyle olmuştur zaten. İkincisi de üçüncü tarafların ABD üzerinden Türkiye Atina üzerinden Türkiye'ye karşı bir politika veya bölgedeki hedefleri, çıkarları dahilinde attığı Atina üzerinden attığı adımlar var. Eğer bu ikisi olmasa aslında bizim o dondurduğumuz konular haricinde aslında bizim çok da yani bakın o adalara vizesiz işte gitme meselesi güzel bir momentum yakaladı.
1: Ya aslında ama Türkiye de bunun farkında.
3: Türkiye de bunun farkında.
1: Pozitif gündemle meseleyi yürütmeye
3: çalışıyor zaten. Tabii zaten Türkiye baştan, Atina tarafına yani attığı her adımda diyor ki ben hiçbir şart koşmadan gel ben seninle masada müzakere ederim, seninle konuşurum. Bir bakıyorsunuz bir tane işte, savunma bakanı çıkıyor bir şey söylüyor. Dışişleri bakanı çıkıyor başka bir şey. Medyasında başka bir şey çıkıyor. Aslında bu yani dediğim gibi ya iç siyasetini Türkiye üzerinden bakın o Türkiye üzerinden siyaset yapma Avrupa'nın aslında bir problemi. Avrupa açısından büyük bir problem. Yani göçmenler meselesinde böyle Brexit zamanında böyleydi. İslamofobi de bu böyle. Türkiye mesele olunca iç siyasetinde bir konsolide olma arayışı var. Bundan vazgeçmesi lazım Atina'nın bir defa. Yani biz Türkiye gibi bir komşu ile bakın Ermenistan bundan vazgeçmiş durumda ve orada işler çok farklı bir evreye girmeye başladı. Yani yakın bir zamanda bu ticaret karşılıklı ticaretle ilgili adımlar atıldı. Yunanistan bunun Türkiye'nin komşuluğundan fayda görür, zarar görmez. Eğer ki iç siyaset malzemesi olarak kullanmayı bıraksın ve üçüncü ülkelerin Atina'yı bir maşa olarak neredeyse kullanıp Türkiye'ye karşı adım atma. Yani Fransa geliyor diyor ki ben sana silah satarım. Bak diyor işte böyle bir şey olursa ben senin yanında dururum diyor. Hop bir sürü Rafael uçağı satıyor değil mi? Öbürü geliyor.
2: Ama Dendias'ta dedi 200 küsür milyar dolarlık yanlış yapmışız bu savunma harcamasını dedi.
3: Ya hayır şöyle bununla ilgili iç siyasette çok eleştiriler var zaten. Evet. Yani ülke ekonomik bir sürü problemle şey yaparken uğraşırken Türkiye üzerinden bir siyasetle sürekli savunma sanayine Sanki Türkiye, Türk askeri sınırda bekliyor, adalarda bekliyor, saldıracak Yunanistan'a. Türkiye'nin böyle bir ajandası yok, böyle bir derdi de yok. Atina ki Türkiye'nin herhalde yani geleneksel dış politikasında Yunanistan'la Güney Kıbrıs meselesi üzerinden, adalardan üzerinden, evet bir sürü bizim orada dosyamız var. Ama bu dosyalar şu anda Türkiye'nin

0: en böyle üst düzeyde, en üst tarafta tuttuğu dosyalar değil, bölgede başka meseleleri varken. Evet. Dolayısıyla Atina bundan vazgeçse aslında Türkiye'nin o sürekli gel masaya oturalım, komşuluk ilişkileri üzerinden biz birbirimize fayda sağlarız politikasının üzerinden gitse, ne başkasının maşası olur ne de iç siyasetinde kendisini aslında ilgilendiren meselelerden ziyade Türkiye ile ilgili bir mesele.
1: Bölgede çok daha huzurlu olur diyebiliriz. Aynen. Şimdi sizin sözleriniz bana şunu hatırlattı. Yanlışım varsa düzeltin lütfen ama geçmişte Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yapıp bu adalardaki kıta sahanlığı meselesini çok büyük oranda çözüme yaklaştırdığını hatırlıyorum. Yani ada bazlı kara suları üzerinde müzakereler yaparak.
2: Hakkaniyet ilkesi temelinde.
1: Farklı oranlarda, farklı genişliklerde kara suları üzerinde anlaşılarak bir çözüme ulaşılmaya çok yaklaşılmıştı. Şimdi tabii o zamandan bu zamana pek çok dış müdahale oldu. Pek çok iç siyaset, Yunanistan'dan bahsediyorum, dengesi durumu farklı bir hale getirdi diyelim. Günümüzde durum bu. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bu hamlesi karşısında Türkiye'yi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e şikayet edebileceklerine yönelik bir iması var. Yani böyle bir hamleyle arkalarına bir rüzgar alabileceklerini bekler misiniz? Belki Avrupa Birliği'nden daha fazla destek görebilirler ama özellikle BM özelinde.
2: Şöyle, hani hukuken, şimdi uluslararası hukuk diye bir şey var mıdır? Pratikte belli konuları tahmin edilebilir bir düzlemde yürütebilmek için vardır. İşte deniz hukuku, ticaret hukuku, işte gümrükler vesaire ihtiyaçtır. Çünkü regülasyon ihtiyacı vardır. Ama uluslararası hukuk bir iç hukuk gibi mi çalışır? Yani o şekilde bağlayıcılığı var mıdır devletler arası ilişkileri? Tabii ki yoktur. Yani aslında uluslararası hukuk limitleri olan bir şeydir. Dolayısıyla Yunanistan BM'ye şikayet edebilir, AB'ye şikayet edebilir, ABD'ye şikayet edebilir. Ama günün sonunda eğer kolları Akdeniz'e uzanıyorsa o gün bu şikayetin bir anlamı olur. Uzanmıyorsa o zaman havada kalır. Nitekim hukuk üzerinden konuşacaksak Deniz Hukuku Sözleşmesi BM nezdinde Türkiye taraf değil bildiğim kadarıyla. Hı hı. Onun üzerinden zaten bize herhangi bir şey yapma şansları yok. Öte yandan burası tartışmalı sular. Yani. Şimdi burada bir takım ada devleti iddiasında Yunanistan. Yani temel zaten 12 bin mantığı bu. Hani bu bölge Ege benim denizim. Buradaki adalarla çevrili bir sınır bana ait. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan uluslararası sulara çıkışı bile Yunan karasularından geçerek olması yani, gerekiyor gibi bir yerden yaklaşıyor.
3: Açık denizden tamamen.
2: Yani Türkiye'yi tamamen kapatıyorlar. Evet. Yani mavi vatan buna karşı bir refleks.
1: Zaten mesela İstanbul'dan kalkıp İzmir'e, Antalya'ya gidecek bir geminin tehlikesiz geçiş hakkını kullanarak Yunan sularına girip çıkması gerekiyor şu aşamada ama bu kadar büyük bir ana karanız varken siz
2: tamamen
1: nasıl adalar devleti olacaksınız?
2: Tamamen sizi baskılamak, yani Marmara kıyınıza tamamen baskılamak, oraya sıkıştırmaya yönelik bir vizyon bu. Anlaşılabilir mi? Şuradan anlaşılabilir. Türkiye'nin çevresindeki herhangi bir ülkeyle ilişkisi sadece müstakil o ülkeyle kendi arasındaki ilişkilerin ibaret değildir hiçbir zaman. Yani Hafız Esad zamanı Türkiye-Suriye ilişkileri hiçbir zaman Hafız Esad'dan ibaret değildir. İran'la ilişkisi İran'dan ibaret değildir. Yunanistan'la ilişkisi Yunanistan'dan ibaret değildir. Hatta bunların büyük çoğunluğu birer piyon durumundadır. Birçok düzlemde. Yani elbette müstakil belli sorunlar, işte su sorunu Suriye ile İsrail ile Türkiye arasında gibi şeyler var. İran'la zamanında İşte sınır problemleri vardı gibi şeyler vardır ama tarafların statükoyu bozacak hamleleri her zaman sistemik ölçekte tepki göreceği için tarafların gerilimi genelde kontrollü tutulur. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de 19. yüzyıldan beri, yani Yunan bağımsızlığından beri böyledir. Yani Yunan bağımsızlığı olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Atina'nın kapısına dayanmıştır tekrar. İngiliz müdahalesi tekrardan geri çekilmek zorunda kalmıştır mesela. Yani anlatmak istediğim taraflar arasındaki ilişki hiç zaman Atina, Ankara, Atina, İstanbul dengesi değildir. Yani aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusudur bugün Yunanistan. Bir küçük devlet olmanın da gereği budur aslına bakarsanız.
1: Tabii yani, içine bir Yunanistan açısından.
2: Tabii ki öyle. Yunanistan açısından aynen öyle. Yani şöyle bir illüzyon dünyasında yaşıyoruz biz 45 sonrası düzlemde özellikle. Egemenlik meselesi, bir devletin evet kendi kontrol ettiği topraklardaki karar hakkından bahsediyoruz ama o topraklar üzerinde kalabilme gücü kendinden olan devletlerin, olmayan devletlerin politik birer aktörmüş gibi dünyada dolaştığı bir yerdeyiz. Yani o kadar çok güçsüz küçük devlet var ki bu dünyada. Aslında işin biraz doğasına aykırı. Yani normal şartlarda zaten birine dayanmak zorunda bu bölgeler tek başına ayakta kalamaz. 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon kişinin tek başına aktör olabilmesi uluslararası siyasette çok kolay değil. Dolayısıyla Yunanistan ABD'ye dayandırıyor bugün. Ve işlevsel olduğu ölçüde değerli ve politik olarak gücü olacak bir noktaya konumlandırıyor. İşlevsel

0: liderliği nereden gelecek? Sovyetler varlığı döneminde kendi topraklarını araçsallaştırıyorsa değerli. Türkiye'ye karşı topraklarını araçsallaştırıyorsa politik olarak Türkiye'yi zorlayacak şekilde, Türkiye'yi rahatsız edecek şekilde var olabildiği sürece değerli. Günün sonunda bunu yapmadığı senaryoda ABD olmazsa zaten burada otomatik olarak bir vakum oluşur. O boşlukta Yunanistan ama Rusya'ya ama Türkiye'ye ama başka bir X aktörü kayar. Ya yani küçük devlet olmanın doğası bu. Bu sadece Yunanistan için de geçerli. Geçerli. Yani işte Sırbistan dersiniz, başka şeyler dersiniz ondan sonra. Bunlar hep biraz suni yapılar gibi geliyor. Bu anlamda devletler arasında bir hiyerarşi koyma taraftarıyım ben hep. Yani küçük devletleri bir kenara koyalım. Nükleerleri bir kenara koyalım. Arada kalanları bir kenara koyalım. Ya yani bunların ayrı davranış paternleri olması gerektiğini düşünürüm ben genelde. Tam da bu yüzden Türkiye'nin aslında bugün yapacağı yasal düzenleme aslında revizyonist değil, savunmacı bir tutum. Ki zaten 3 milen 6 mile geldiğinde biz 6 mile çektik. Yani Yunan tarafından zaten tek taraflı bir şey zamanında geldi. 6'dan 12'ye de gelmesin diye casus belli ilan ettik. Bugün gücümüz bu 6-12 mil tartışmaların ötesinde bir yere açıldığı için bugünkü ufkumuz da haliyle kolumuzun uzandığı yere kadar gidebiliyor. İşte sahip olduğumuz denizaltı kabiliyetleri, işte donanma, MİRYAN projeleri vesaire bugün Akdeniz'de bizi başak bir yere getiriyor. Hal böyleyken gidip Libya'da deniz yetki alanları anlaşması imzalayabilir konuma geliyorsun.
1: Bunlar da
0: Ama
1: Yunanistan'ı
0: bunun hukuki
1: sıkıştırıyor ister
0: düzenlemesi
1: istemez.
0: yok arka planda. Yani deniz yetki alanları dediğiniz şeyin müstakil ekonomik, münhasır ekonomik bölgeden farkı nedir? Bu tanımlamalara ihtiyacımız var orada. Yani yasal olarak bunları adını koymak gerekiyor. Ve
1: Tabii.
0: hükümetlerden bağımsız şekilde bunun devamlılığını. Yani evet bir vatan doktrini var. Doktrinin kalıcılığı bununla sağlanacak.
2: Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Çok
2: Küçük bir
1: özür
2: şey.
1: dileyerek hiç zamanımız kalmadığı
2: Öyle
1: için
2: mi? Tamam
1: kapatmak
2: peki.
1: durumundayım. Daha
2: Bir
1: sonraki
2: dakika.
1: programlarda unutmazsanız alırım.
2: Tamamdır.
1: Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900...

0: Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
4: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
5: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
6: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile

0: Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Kısata satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a
6: değerinde çek sat. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
7: Haydi.
8: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. CHP'nin skandalları malum bir bir ifşalanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonuyla kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları ortaya çıktı. Böylece para da deşifre oldu.
1: Ağzı var, genel başkanımız var.
2: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şok etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
1: Diyor ki alan ki.
2: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze

0: eksilmiş, dün saydım koydum dediği, Cumalı'nın ise cevap olarak yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep, çok mu eksik başkanım yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya geldin mi, para nerede sorularını yöneltti. Cumalı'nın da otoparka girdim başkanım yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
1: Sizin de eliniz kırılsın.
0: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın siber şubedeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı hesabındaki para trafiğini borç diyerek savundu. Adliyeye sevk edilen Kütahyalı'nın o ifadesi ve soruşturmadaki MASAK raporunu izleyelim.
3: Dudak uçuklatan para trafiği soruldu. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılıkla, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor. 161 şüpheliden 154'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İfadesinde söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Suç örgütüyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Kütahyalı hesabındaki milyonları savundu. Kütahyalı hesabına gelen paralar için borç dedi. Ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporu bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre Kütahyalı'nın şahsi hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen gizemli hesaplardan tam 16 milyon 141 bin lira para girişi yapıldı. Aynı hesaptan çıkan para ise sadece 1 milyon 472 bin lirada kaldı. MASAK raporlarına göre başka bir detay da dikkat çekici. Şebekenin döndürdüğü şüpheli para trafiği tam 100 milyar lira olarak belirlendi. Özel bankaların üst düzey yöneticilerinden emniyet personeline kadar pek çok kişinin de bu çarkta yer aldığı belirtildi. Yani rapora göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı.
2: Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Yunan basınının da dikkatini çekti. Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğinin Avrupa'nın İHA pazarını etkileyebileceği ele alındı.
4: Türkiye ve Fransa Savunma İşbirliği Yunanistan'ın merceği altında. Yunan basını Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğini ele aldı. Gazeteler Baykar'ın küresel ortaklık ağını genişletmesine dikkati çekti. Power Game, Baykar'la Safran arasındaki ortaklığın Avrupa savunma sanayindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu vurguladı. Anlaşmanın Avrupa İHA pazarını etkileyebileceğini yazdı. NATO'nun silahlanma programlarını ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği yorumunu yaptı. Yunan haber sitesi, Euroflir sistemlerinin Avrupa'daki en gelişmiş elektrooptik çözümlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu teknolojinin Bayraktar TB2'ye entegre edilmesinin keşif ve gece operasyonları açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Haberde Baykar'ın Ukrayna ve Libya ile Orta Doğu'daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici haline geldiği ifade edildi. 10 Alert'in haberinde Baykar ve Safran arasındaki işbirliğinin sensörler, navigasyon teknolojileri ve güdümlü silah entegrasyonuna odaklandığı bildirildi. Haberde Bayraktar TB2 platformlarının Euroflir sistemleriyle donatılmasının gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini geliştireceği belirtildi. Yayın kuruluşu anlaşmanın yalnızca teknik entegrasyonla sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda daha geniş kapsamlı endüstriyel işbirliklerinin de önünü açtığı ifade edildi. Yunanistan merkezli Pentapostagma ise habere Yunanistan'da Fransız haini başlığını verdi. İşbirliği anlaşmasının Atina'da rahatsızlık uyandırdığını yazdı. Söz konusu anlaşmanın Yunanistan'la Fransa arasında yenilenen savunma işbirliği

0: Anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkati çekti. Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayi ile işbirliği yapmasının Atina'da çelişkili bulunduğu ifade edildi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı sesle buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
8: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
9: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
7: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
10: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

0: Arap'ta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hemen bu fasılı geçip konuğuma geçmek istiyorum. Böyle hızlı girdim. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri bekledim. Hatta şu anda çok burada bulunmasından sonsuz heyecan duyduğum ve şeref duyduğum değerli konuğum kim? Siyasetçi, aslında sivil toplumcu da diyebiliriz. Sevgili Halide İncekara. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Halide İncekara, siyasetçi ve sivil toplumcu Halide İncekara'ya hiç kimsenin sormadığı, belki de şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı
1: eyvah.
0: O soruyu, o zor soruyu soruyor. Sadece Halide İncekara'ya özel hazırladım. Halide İncekara Arap'ta mı sorusu?
1: Evet.
0: Size özel efendim, hiç kimseye.
1: Evet, gerçekten. Arap'ta, yani hangi konuda Arap'tasın diye sormak lazım. Elhamdülillah. Rabbim bugüne kadar beni aslında Arap'ta bırakacak bir şeyim olmadı. Durumum olmadı. Kalmadım. Karar vermekte çok oyalanmadım. Karar verdim ve hep yerimi netleştirdim. Bugüne kadar durduğum hiçbir yerden de pişman değilim.
0: Net.
1: Temiz.
0: Peki, şu olmuş olabilir mi sevgili Halide abla diyeceğim. Çünkü bizim
1: ne için istiyorsan gerçekten. De teyze,
0: Halide
1: yenge.
0: Halide hocam bak bu güzel Halide hocam. Şu oldu mu hiç, yani böyle aslında Arap'ta mı ki teolojik olarak sormuyorum. Belki kalan bir uhde, belki kalan böyle bir heves. O zaman olsaydı şöyle yapardım diyebileceğimiz bir ikilem. Hiç mi olmadı?
1: Yani çok detaylarda kalmış olabilir insan nefsi, o da olsaydı, bu da olsaydı diye, ama toplam olarak baktığım zaman elhamdülillah yok, çok şükür. Çok iddialı bir şey oldu ama ne yapayım yani, şimdi senin için bir şey mi bulayım?
0: Şimdi Halide ablacığım, aslında sen hep siyasettesin değil mi? Mesela şimdi bu soruyu şöyle mi sormak lazım? Yani aktif siyaset, yoksa daha işte geçmiş dönemlerde siyaset yapan bir siyasetçi

0: yani? Nasıl tanımlıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Çok detay demezsen. Nur için de yazsın. Annemin lisede öğretmenlerim annemi davet ettiler. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu yüzden de derslerim başarısız oluyor diye annemi bir davet ettiler. Annemin çok gücüne gitti. Beni ha şekilde bir yere götürdü. O da bir zeka testi yaptırdı bana. Niye sen geri zekalısın da namaza laf söyletiyorsun diye. Benim de çok gücüme gitti. Aslında kıldığım namazda tuttuğum oruçta evet biraz abartıyordum. Salı, perşembe falan oruçlar tutuyordum ama. Dönüşünün böyle olacağını düşünmemiştim. Orada test sonuçları da iyi çıkınca annem daha da öfkelendi. Niçin de namaza söz söyletiyorsa. O sırada da ders aldığım bir büyüğüm var. Ona gittim söyledim beni övecek diye. O da dedi ki amellerini açık yapıyorsan dedi. Okulun bir numarası sen olacaksın. En güzel giyinen de sen olacaksın. Diyecekler ki şu kız en başarılı namazda kılıyor. Olamayabilirsin de dedi. Mahsur yok o zaman amellerini daha sınırlı yap dedi. Bu benim en büyük motivasyonum. İlk hayatla mücadelem, ilk toplum içine karışmam. Bu bende öyle bir motivasyon yaptı ki o süreçte nasıl 24 saat çalışıyorum ama nasıl çalışıyorum? Gece gündüz çalışıyorum. Öğretmenler tutuyor. Benim notlar fırladı. Herkes soruyu şöyle soruyor. Hayırdır? Kafana saksı mı düştü diyor. Bendeki hava şu tabii ki. Demiyorum ki 24 saat çalışıyorum diye. Bilmiyorum ki. Herhalde namaz kılıyorum ondan. İmtihan arifeleri oruç tutuyorum belki ondan. Doğutaşı Lisesi. Arkadaşlarım yaşıyorlarsa kulakları çınlasın. Benim sınıf başladı benden namaz hocası. Babam da matbaacı. Ben sınıfa namaz hocası taşıyorum. Hocalar beni hazırdan alıkoyacakken ben başladım. Sorular şöyle gelmeye başladı. Yarım gün oruç tutsak olur mu? Türkçe dua etsek namaz kılsak olur mu? Benim ilk hiyerarşik ve akranlarımla olan uzlaşmam ve bütünleşmem başladı. Ve ben lise 2. sınıftan itibaren artık mücadele hayatının içindeyim. Neyle mücadele? Bir kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Var olmak, bir sonraya adım atmak, daha iyi olmak, daha başarılı olmakla ilgili. Rabbim de yardım etti. Ben aslında iş hayatından siyasete gittim.
0: Nasıl oldu o geçiş?
1: Şöyle, babam evinde kız çalıp çalıştırmak babamın çok gücüne gidiyordu. Diyordu ki ne diyecekler bana şimdi Ömer'in kızını çalıştırdı. Ben dedirtmem. Okudun otur evinde evlen yerine git. Ben de zannediyordum ki üniversiteyi bitirdim. Dünyayı ben olmazsam dünya yarım kalacak falan diye düşünüyordum. Baktım ki babam beni çalıştırmaya niyetli değil. Dedim ki baba beni bir yere ver iş öğreneyim ben dedim. Dedi ki evladım ben senin cebine veriyorum harçlık ne gerek var iş öğreneyim. Çünkü bir saydım. Eleman olarak gireceğim, şef olacağım, şef yardımcı olacağım, müdür muavini olacağım. Bunları da hızlı aşmak istiyorum. Hızlı geçmem için de iş öğrenmem gerekiyor. Peki insanlar bana hem para verip hem niye iş öğretsinler dediğimde babama dedim ki kimseden para istemeyeceğim. Beni çok iyi insanların yanına ver, ben iş öğreneyim. Para da almayacağım dedim. Ve bütün çalışma hayatım boyunca gençlere örnek olsun. İlk bir sene bir büroda stajyerlik yaptım. Çok iyi çalıştım herhalde. Staj biterken iş yerinin sahibi bana zarf içinde bozuk para olsa gerek çok para vardı. Uzattı. Kulakları çınlasın Gürbüz abim. Abi dedim anlayacağım o parayı senden. Niye bunu hak ettin? Çok güzel çalıştın. Dedim ki senin gibi güzel ve başarılı bir insanın ömür boyu bana borçlu kalmasını istiyorum.
0: Çok iyi.
1: Bu alışveriş hiç bitmesin. Gerçekten de bütün özel sektör hayatım boyunca rahmetli ben 1,5 saat daha işsiz kalmadım. Bir yerden bir yere hep transfer ücretleriyle geçtim, transferlerle geçtim. Öyle bir iş hayatım oldu. Siyaset, sivil toplum. Aktivist olarak çok aktiftim. Topuklu ayakkabılarımla iş yerinden çok

0: yapıyordum. Grand tuvalet diyelim. Hadi hanımlar, grand tuvalet olmaz. Vakfımız vardı. Vakfımıza gidiyordum. Döpyesimi çıkarıp, topuklu ayakkabımı çıkarıp vakfımıza gidiyordum. Orada ders ürün dağıtımlar için mercimek dolduruyordum. Pirinç dolduruyordum. Birisi geldi bir gün bana çok acıdığını söyledi. Senden çok iyi bir entelektüel olurum. Sen burada mercimek dolduruyorsun dedi. Şimdiki kadar sivil toplum profesyonelleşmiş değildi. Daha gönüllü ağırlıkla çalışıyorduk. Mutfağına da girip bulaşığını da yıkıyorduk. O sırada ben doğum boşanması çalıştım. Sivil
1: doğum
0: halimle boşanması. Yani şu anda hanımların doğumdan sonra 2 yıl isterlerse dışarıdan boşanma yolları izin kullanabilecekleri. Çok güzel de kullanıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Çok da dua alıyoruz. Bunu siyasetçi olduğum için yapmamıştım. Çalışan bir çocuk annesi olarak yapmıştım. Sendikalara konuşmaya gitmiştim ki sendikalar Ankara'ya ulaştırsın diye. Daha sonra Rabbim nasip etti. 99 Fazilet Partisi İl Genel Meclis Üyesi. He, 2002 olmuş. AK Parti İstanbul Milletvekili 22, 23,
1: aslında kurucularından.
0: 24.
1: Değil mi?
0: Elhamdülillah. Kurucu. Evet. Öyle bir süreç.
1: Sonra?
0: Siyaset alanım. Çocuk ve nesil, ana rahmini düştüğü andan itibaren 16 yaşına kadar olan bir neslin kamu yönetimini ve sokağı ne ilgilendiriyorsa siyaset alanı biliyorsun. 3 tane araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bir kayıp çocuklar, özel yetenekli çocuklar ve şimdi de çok yaygın konuşulan şiddete
1: çok zaten
0: muhatap olan çocuklarla ilgili sanıyorum. Meclis tarihinin ilk soyut başlıklı 3 komisyon çalışmasını yapmak nasip oldu bana, çok şükür.
1: Süper. Sevgili Halide Hocam, onları konuşacağız. Ama ben böyle Halide İncekara biyografisinden çok uzaklaşmak istemiyorum. Müsaadenizle lütfen.
0: Buyur buyur.
1: Bakışlarınızdan anlıyorum uzaklaşma. Şimdi sevgili Halide Hocam, ben şeyi merak ediyorum. Özlemlerimiz. Bu keşkeyi barındıran özlemlerden bahsetmiyorum. Hı hı. Yani çok güzel başladık. Yani bu işte okul hayatı, işte babanızla olan muhabbetiniz falan, ama oraya dair bir özleminiz var mı?
0: Şöyle, şu andaki aklım, tecrübem, görgüm keşke 35-40 yaşında olsaydı. Hı. Ya da 35-40 yaşındaki olan heyecanım, azmim şimdi olabilseydi diye bazen düşünüyorum.
1: Ne olurdu mesela,
0: yapmak
1: öyle olsaydı?
0: İstediklerime vakit yeter mi diye.
1: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
0: Şöyle bir şey, her yaşın kendine göre bir kemalatı, bir davranış biçimi, bir tecrübesi var.
1: Var.
0: Şimdi annelik de stajını yapmadığınız bir alan. Hı hı. Değil mi? Milletvekili de stajını yapmadığınız bir alan. Ve zaten girdikten sonra bir öğrenme, yaşama, tecrübelenme. Ben çok şanslıydım, 3 dönem yaptım. Hı. Rabbim nasip etti. Öğreniyorsun, kamuyu öğreniyorsun, kamu yönetimi öğreniyorsun, insan ilişkilerini daha geniş çapta öğreniyorsun.
1: Sinirlerinize hakim olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ben sizin Halide Hocam konuşmalarınızı hatırlıyorum mecliste. Benim de biliyorsunuz yaşım yani bir 55 var. Yani var. Hatırlıyorum böyle bayağı aslında bir tatlı ama bir o kadar da böyle şey yapan, böyle herkesin bir anda böyle meclisi susturan bir başkan Halide Hoca'ydı yani o zaman. Özlüyor musunuz?
0: İyiydik ya, çok iyiydik.
1: Bence bir keyifliydi.
0: Çok keyifliydi. 22. dönem özellikle 2 parti vardık. İki grupları çok iyiydi. Hı hı. Yani kürsüde çok iyi münasebeler yapar. Dalaşırdık.
1: Şimdi nasıl?
0: Ama arkada da komisyon çalışmalarında işbirliğiyle çok işler başardık. Çok işler, hı hı, başardık. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdikilere sormak lazım onu. Hı hı. İyidir inşallah diye düşünüyorum.
1: Bu da çok politik bir cevap olmakla beraber evet, oradan yürüyüşe alıyoruz. Peki mutlaka sahada, çünkü biliyorum ki sizi sevenler çok. Çünkü bu programı duyurduğumuz zaman sevgili Halide ablacığım, herkes çok sevindi.
0: Ben şımarayım diye söylemiyorsun,
1: hayır,
0: değil mi?
1: şımarırsınız diye söyleyeyim. Estağfurullah, şımarabilirsiniz. Şımara program derim. Çok müsait o şeye. Ama bir o kadar da mesela hala sahada olduğunuzu biliyorum. Mesela evet. Sokakta gerçekten o herkesin çok özlediği dokunma meselesi, o muhabbetle temas meselesi. Onu hala Halide İncekar'ı sürdürüyor. Sen ne, en çok ne duyuyor mesela Halide İncekar insanlardan?
0: Dışarıdan mı? Dışarıdan. Ne duyuyoruz? Şimdi bazı sabit şikayetler var, onun hiç bitmez. Klasik eğitimden şikayet vardır. Her zaman yaşadığımız, insanlar hep daha iyi talep eder, etmeli de zaten gelişimin, değişimin. Geçim sıkıntısı en çok dinlediğimiz. Şehirleşmenin getirdiği yalnızlaşmalar var.
1: Ya bunlar hep aslında haklı.
0: Stres,
1: sistemler.
0: Öfke. Dünyanın yaşadığı konjonktürün üzerinde bıraktığı sağlıklarımızda, ruh sağlığımız başta olmak üzere bozulmalar var. Ama şunu hiç kaybetmememiz lazım. İnsanın direnci, karakteri, şahsiyeti, becerisi neyle karşılaştığı değil, karşılaştıklarını çözme kabiliyetiyle. Bizim hızlı bir şekilde değişen dünyaya, gelişen teknolojiye, kaybettiklerimizin yerine daha iyisini koyarak daha iyi günlere gitmek için çok daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek aktör siyaset değil, tek aktör basın yayında değil, tek aktör milli eğitimde değil, bir sürü aktör var. Kabiliyet bu aktörleri yan yana getirerek bu ülke için, bu bayrak için daha iyisini nasıl yapabiliriz daha çok çalışmak lazım. Ben 1-2 yıl bir şeyim kaldı, uzak kaldım biliyorsun rahatsızlık nedeniyle. Ama elhamdülillah sahadayım. Sahadan da hiç geri dönmeye niyetim yok.
1: Süpersin sevgili Halide Atmacığım. Yani bu anlamda aslında bugün bizim başat olarak konuşacağımız konuların tam da o ilk taşını, tabiri caizse o introsu sevgili Halide İncekar'ın ne diyelim başlangıcıyla değil mi? Belki evet. De o anayasa komisyonunda sürecinde hep vardı Halide İncekar'a. Evet. Bu yüzden de mesela doğum borçlanması diyorsunuz ya Halide Hocam. Yani neyi öngörerek mesela şu anda baktığımız zaman aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olarak o ilk pencereyi açan insansınız. Yani neyi öngörerek bunda ısrarcı oldunuz?
0: Şimdi ben özel sektörde yönetici bir kadındım. Yönetici demek mesainizi herkesten daha fazla kullandığınız, alanınızı, evinize daha az zaman ayırdığınız, çocuklarınıza daha az zaman ayırdığınız. Aksi takdirde zaten yönetici yapmaz. Bir kamu gibi değil özel sektör. Gözünüzün yaşına bakmaz. Kadın olursanız doğum mazeretleriniz arttıkça sizin iş ve yönetici olmak kalma şansınız da azalıyor. Bütün ben bunları yenmekle 3 çocuk annesi oldum. Özel sektörde çalışırken, bütün bunları yaşarken yanımda bir asker arkadaşımız vardı. Askere giderken tazminatını aldı. Ve ona dediler ki merak etme sen dışarıdan primlerini ödeyerek emekline sayılacak. Deyince bu bende bir ışık yaktı. O arkadaşım vatani bir görev yapıyor. Gidiyor. Ona böyle bir hak tanınıyor. Ben de çocuk dünyaya getiriyorum. Çocuk çok kıymetli bir şey. 18 ay annesinin sütüyle dünyaya gelen, rızkıyla dünyaya gelen bir candan bahsediyoruz. Peki benim kullanabileceğim alan ne kadar? Kullanmak istersem. Şimdi bakıyorum bankalarda çalışan, kurumlarda çalışanlara çocuklarını gurbetik annelerinin yanına bırakıyorlar. İzin alma şansları yok, işlerini bırakamıyorlar, tazminat hakları yok derken o sırada bu ışık çaktı. Dedim ki bir kadın da çocuk dünyaya geldiğinde 18 ay çocuğun mutlaka anneye ihtiyaç olduğu süre içinde anne arzu ederse iş kaybetme kaygısı olmadan dışarıdan boşlanarak emekliliğine sayısını arzu ettim. Allah nasip etti. Gittik yaptık.
1: Aslında tam da sevgili Halide Hocam bu anneliğin kavramsal olarak değil tam da böyle damarlarıyla aşağılandığı, tahkir edildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu paket halinde biliyorsun sevgili Halide ablacığım. Bunun içerisinde işte bir kadının ya da ev kadını olması, ev hanımı olmasının aşağılandığı da bir dönemdeyiz. Bunun için aslında annelikten başlayalım. Niye böyle bir annelik aşağılanmaya başladı, tahkir edilmeye başladı sence?
0: Şimdi bu başlama lafının tarihi, ben bildim bileli bu böyle.
1: Hep böyle.
0: Yani anne olmaya mı zorluyorsunuz? Kadını evinde oturmaya mı zorluyorsunuz? İyi de sen de kadını çalışmaya mı zorluyorsun, anlamadım ben. Hı hı. Kim neyi kime zorluyor? Kim ne istiyorsa, nasıl hayatını konforlu, rahat, özgür ve güvende istiyorsa öyle yaşasın. Evet, annelik dediğiniz bu, bir sivil örgütümüz vardı bizim, ev kadınları diye. Mesela ev hanımı, ev kadını diye bir ifade kullanıyorlar. Ev kadını dediğiniz yerde, bugün ev kadının evden çektiğinizde evinizin dünya kadar işini yapacak yardımcı insana ihtiyacınız var. Kadın evde hem aşçı, hem temizlik işini yapan, hı hı, akşam çocuklarının sofrasını hazırlayan, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetini veren, güven duygusunu veren, çocuklarını stresten, kaygıdan, kötülükten, şiddetten alay koyan bir figür. Sen anne figürünü oradan zorla çekersen, kendi kararıyla, ben çalışan bir kadın, kendi kararıyla, saygı duyarım bir şey diyemem onlara yerine. Ben şanslıydım çünkü annemle hep yakın oturmayı tercih ettim. Bütün kızlara da tavsiye ederim ki analarına yakın otursunlar.
1: Evet.
0: Çocukları onu yetiştirmek konuşacağız. Çünkü üç nesil bir arada çok güzel yetişiyorlar. Ama onun dışında kendi gibi olmayanı yermek, ötelemek, bir kadının sabah 8 bir mesaiye servise binip gidip başlayıp akşam 8'de eve dönmek zorunda bırakmak anlamsız, çok abartılı bir tutum gibi geliyor. Ama en mini sivil ve hukuki kurumumuz aile. Bir toplumu bozmak istiyorsanız, hı, önce minimum yapısını bozacaksınız. Önce aileyi bozacaksınız. Çünkü aileyi bozunca, aileyi kaldırdığında sağlığı bozuyorsun, güvenliği bozuyorsun, huzuru bozuyorsun, kültürü bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Eğer bir toplumu dağıtmak istiyorsanız artık tanklar, tüfekler sadece işte malzeme satışı olsun falan diye yapıyorlar.
1: Soruyu o zaman çok özür dilerim. Şöyle sorayım. Bozulmuş aile, bozulmamış aile. Bunu bir açalım.
0: Bozulmuş aile, bozulmamış aile.
1: Bozulmuş aile nedir?
0: Şöyle, yani bozulmuş, aile
1: ilk darbeyi nereden alıyor aile mesela? Nasıl bozuluyor?
0: Ya bugün akşamdan başlamıyor sabah aile bozulmaya. Yani tarihin her kademesinde bozuk bu. Çünkü mesela aile kutsaldır diyoruz ama aileyi kutsal kılan, aileyi değerli kılan şeyler nedir? Güven duygusu, bir arada yaşama duygusu, gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın değil mi? Biraz kulakların sağır olacak, biraz kanaatkar olacaksın, biraz hoşgörülü olacaksın, azıcık tavizlerin olacak, azıcık sınırların olacak falan. Yoksa sadece nikah kıydın, aynı evde yaşadın, çocukların oldu diye aile olmayı başaramıyorsun. Bugün aile içi şiddet dediğimiz şeyler o zaman konuşmazdık. Biz aile olabilmeyi başaran insanlardan bahsediyoruz. Demin dedik ya, evliliğin testi yok. Anne olmanın testi yok. Stajı var mı? Staj gördük mü biz daha önce anne olmakla ilgili?
1: Kaybeden.
0: Daha önce bir evlilik stajı yaptık mı biz? Bizi ne yaptılar? Getirdiler, evlendirdiler. Baktık anamıza, babamıza, etrafımıza baktık. Gördüklerimizi taklit ettik. Ama şunu tavsiye ediyoruz şimdi gelişen çağda. Evlilik önceki, şimdiki gençlerin mutlaka bir evlilik rehberine, rehberliğine, danışmanlığa ihtiyaçları var. Masa başına oturmadan önce bu süreçle ilgili neyle karşılaşacaklar? Bir çocuk dünyaya getirecekler. Bir can dünyaya getirecekler. O can onların kapısında 6 yaşına kadar zekası, yeteneği, kişiliğinin %80'i ailenin içinde oluşacak. Hani boru mu bu diye bir espri var ya. Bu çok ciddi bir şey. Peki hiç stajı olmayan, hiç bilmeyen bir anneye babaya, biz bir çocuğu büyütmede nasıl rehberlik yapacağız? Rehberlik yapmak zorundayız, danışmanlık yapmak zorundayız. Ha yuvalar hayırlısıyla gitsin, gidemedi mi? Ama boşanmaları da böyle cinayete, küfüre, hakarete mahal vermeden bitirmek lazım. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlık'ta evlilik bir ibadet gibidir. Hatta Yahudilikte evlenmeyen günahkar kabul edilir. Hristiyanlıkta boşanmak bile zorlaştırılır bazı mezheplerde. İslam dini evliliği de kolaylaştırır. Boşanmayı hiç tavsiye etmez. Ama boşanma anında zulmü hoş görmez. Mutlaka hakemler, danışmanlar, ben buradan bu programda ilk defa anons ediyorum.

0: dedim ki, boşanmak hiç arzu ettiğimiz şey değildir. Ama boşanma sonucundaki şiddet olayları da kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Nasıl barolar boşanma anında bir hukukçu veriyorlarsa ücretsiz, bir de psikolog ya da aile danışmanı desteği versinler ki o süreç özellikle çocuklarımız için yıpratarak geçmesin diye öneriyorum.
1: Peki bu boşanmalar neden arttı sorusu?
0: Neden bunu arttı sorusu?
1: Çok fazla mesela. Çok sık duyuyoruz yani. En azından ben bütün programlardaki moderatörlerin bu soruyu çok sorduğunu duyuyorum. Yani bu soruyu sormak için de bir şey görmek lazım ya. Bunun rakamsal sonucunu mutlaka hocam siz biliyorsunuzdur. Şimdi, ama gerçekten böyle bir durum da var.
0: Yaşın müsaittir. Hatırlarsın ekran başında da yaşı müsait olanlar. Hatırlarlar.
1: Bir yaştan gidiyoruz.
0: Seçimler olduktan sonra başbakanların eşleri öbek öbek sünnet düğünleriyle toplu nikah merasimleri yaparlardı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Çünkü büyük bir oranda evlilikler resmi nikahla muhatap olmamıştı. Onun için de toplu nikah şölenleri. Eşim nikah olmayınca boşanma oranları da kayıtlara geçmiyordu. Bizim hangi tarihten öncesine neye göre mukayese edeceğimiz, son iki yıl içindekini mukayese edebiliriz yani kayıtlara geçtikten sonra. Ama işte on yıllarca ötesini yapamayız. Dediğim gibi nikahsız yaşama, toplu nikah merasimleri benim hiç aklımdan çıkmaz. Her başbakanın eşi gider Anadolu gezinir, toplu nikah merasimleri yapardı. Ama şimdi her köyün camisindeki imam dahi sizi resmi nikah yapabilecek kadar nikahlaşma İşi kolaylaştırmış durumda. Ve kadınlarımız hukuki haklarını çok daha iyi biliyorlar. Boşanma olmasını arzu ederiz. Dediğim gibi danışmanlık, çekirdek aile olma, bir öncekinden taklit etmeme, korku, kaygı, çok korkutuluyor çocuklar evlenmekten. Ya bir eşya döşemek, eşya kurma maliyeti, bir ev kurma maliyeti. O bitti artık, samanlık seyrandı. İki gönül bir miydi?
1: İki gönül bir olunca. Evet öyle bir şey. Dur bir dakika, atasözün üstündeki.
0: Ben çok şey, hala hayatta olduğum için arkadaşlarım çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlenirken çamaşır makinesi almamıştım. Bulaşık makinesi almamıştım. Pırlantaya zaten düşmanım. Ama almışlar mıydı hatırlamıyorum.
1: Almışlar mıydı derken?
0: Düşünüyorum şimdi. Çamaşır makinem yoktu, bulaşık makinem. Televizyonumuzla bir arkadaşımız kendisine çeyiz almıştı. Biz onun kendisine aldığı çeyizi bizim eve getirmiştik biz alıncaya kadar diye. Bunun için de hiçbir kompleks sahibi olmadım, hiçbir üzüntü duymadım. İki kişinin bulaşığından ne oluyor? İki kişinin çamaşırından, hafta sonları bir de onları çamaşırları toplar. Karşıdan anneme getirdim, çamaşır yıkardım. Ama elhamdülillah zaman içinde her şey oldu. Kolaylaştırmak lazım. Gençlere de bu konuda biraz rehberlik etmek lazım.
1: Yani gençlerin sadece evlenmekten korku duymalarına sebep ekonomik sebepler mi, yoksa başka bir...
0: Şöyle gençler hayata, bak nereden nereye geçiyoruz şimdi. Gençler hayata çok genç başlıyor. Türkiye'de yaş ortalaması 75,5-77 aralarında, tamam mı? Şimdi sana 23 sene hayatının 1/3'ünü okul çatısı altında geçiriyorsun.
1: Evet.
0: Tam evlenme çağına geliyorsun, okulu bitiriyorsun, iş bulmak, geçinmek gibi bir yükümlülüğün başlıyor. Şimdi için söylüyorum. Hayatın 1/3'ünü okuyorsun, diğer 1/3'ünde çalışmak için. Zaten 1/3'ünde de yiyip yemeyeceğinde meçhul. O zaman yine buradan diyoruz ki eğer biz evliliklerimiz daha canlı, daha kanlı, daha hızlı, daha çabuk olsun, neslimiz daha çok artsın istiyorsak, bir kere bu 23-24 yaşındaki eğitim ve diplomalanma yaşını, mesleklenme yaşını bizim 16'ya doğru çekmemiz gerekiyor. Erken hayata başlasınlar. Deneyip vazgeçecekleri süreleri olsun gençlerin. 25 yaşında genç okulu bitirdikten sonra bir bakıyor asla bu işi yapmak istemiyor. Artık vazgeçecek zamanı da yok. Evdekiler de evlen diyorlar. Çoluk çocuk da olsun diyorlar. Çocuğun işi gücü yok. Teknoloji değişiyor, istihdam alanları değişiyor.
1: Doğru.
0: Onun için zaman zor. Bu zorluğa yenmek için bizim hep birlikte, sizler yayıncılar olarak, bizler siyasetçiler olarak, üniversitede akademisyen hep birlikte çalışmamız lazım.
1: Sanki böyle bir şey konuşuldu mu Halide abicim? Yani şu anda bir böyle bir çalışma evet, var diye biliyorum.
0: Evet, şimdi şöyle 4-4-4 ile birlikte gelen bir 12 yıllık meşhur eğitim süresi var. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Hı hı. Yapıldığınız, efendim ikide bir de onu değiştiriyorsunuz, ikide bir de bunu değiştiriyoruz. Değişecek tabii. İnsan değişiyor bir kere, ihtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani her şey değişecek de bir orası mı yerinde duracak? Orası da değişecek. Öğrenme yaşı değişiyor. Çocukların ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Artık istihdam alanları değişiyor. Ona göre şu anda benim önerim, İnşallah çalışıyorlardır. Öyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Hı hı. Zorunlu eğitim yaşını 16'ya çekmek. Hı hı. 16 yaşına çekip de ne olacak 16 yaşında? Tercihli derslerle 16 yaşından sonra çocukları istedikleri kadar alan açabilirler. Bir sürü tercihli ders alabilir. Ama 16-17 yaşına gelmiş bir gence sen fizik öğreneceksin, sen kimya öğreneceksin, bak İngilizce öğrenmezsen seni döverim, okuldan da atarım deyip çocukları anlamsız şekilde yapmak istemedikleri alanlarda başarılı olmaya zorlamak ve onlar başarısız olduğunda bu yaşadığımız olayları yaşıyoruz. Çünkü her başarısızlık bir küskünlük, bir hayattan vazgeçmişlik olarak deniyor gençlere.
1: Bu yaşadığımız olaylar derken bunun içinde ne var Halide abicim?
0: Gençlerdeki öfke. Hmm. Kaygı bozukluğu, gelecek endişesi. Bütün bunları sayabiliriz.
1: Öfkeye biraz yoğunlaşalım. Öfke. Yani şu sevgili Halide abicim, çok konuşuluyor. Yani olay olduğu zaman konuşmaya başlamamız büyük bir gaflet galiba.
0: Evet, maalesef.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bunun birçok görüşmelerini yaptığını biliyorum. Birçok konferanslar yaptığını biliyorum bu konuda sevgili Halide abicim ama yani yine aynı klişeye gelmek istesem de klişe olduğu...
0: Gel çıkarız geldiğin yerden.
1: Gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama gerçekten mesela daha dün sevgili bir kardeşimiz de hatta aynı zamanda hocası anlatıyor ki 16 yaşında Abdülbaki ve 17 yerinden bıçaklanarak maalesef hayattan kopartılıyor. Şimdi mesela çocuğu soruyoruz. Çocuk çok halim selim, herkes tarafından sevilen, insanlara yardım etmeyi seven bir çocuk. Anne profili belli. Zaten rahmet böyle
0: Allah, ailesine sabır versin.
1: Şimdi burada niye konuşmamız lazım? Bu konuştuklarımız sebeplerin içerisinde mi mesela bu olayın?
0: Şimdi olması. O gençlerin rahmetlerinin üzerinden konuşmayalım, olay üzerinden. Hı hı. Henüz ailenin canı yanmış. Rahmet diliyoruz gençimize de.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şimdi hep bir kaygı var ya, konuşulur ya, okuma azaldı. Hı. Ne demek okuma azaldı? Çünkü hayal dünyanız, kelime hazineniz, düşünme kapasiteniz, okumak ne sağlıyor size? Hayal dünyanızı, kapasitenizi geliştiriyor, ilişkilerinizi genişletiyor. Bu testle bir sınav süreçleri vardı. Bir fıkra anlatacağım burada ama bu anlatmadan geçemem. Şimdi Temel bir lokantanın üzerinde bir etiket görür. Der ki ye iç. Hesabını torununa da ödesin. Temel der ki bedava bir yemek yiyeceğim der. Girer restorana. Yer içer, çıkarken önüne bir hesap getirirler. Ne oldu? Bir sıkıntı mı?
1: Hayır gayet iyi ya. Hiçbir sıkıntı yok. Halide abicim harika gidiyorsun.
0: Der ki hani benim torun ödeyecekti hesabı der. Bu senin dedenin hesabı der. Şimdi nesilde bir bozulma akşamdan sabah olmaz. Bir nesil, iki nesil, üç nesil gelir. Bugünkü gördüğümüz bir sürü sonuç, dün yaşadıklarımız, bugün yapamadıklarımız da yarın yaşayacak gençler. Bu test usulüyle mesela diyorsun ki gence, şunu da hangisine karar vereceksin? Tercih şık sun bana diyor, şıklardan birini işaretleyeyim diyor. İfade edememe, insanın kendini ifade edememesi, kelimeleri istediği gibi kullanamaması, çok vaka analizi yapamaması onu öfkeli yapıyor. Saldırgan yapıyor. Ve çocukların birbirleriyle yarışacak çok fazla alanı var. Habire yarıştırıyoruz. Oyunlarda, ekranda yarışıyorlar, okula gidiyorlar, derslerde yarışıyorlar, eve geliyorlar, ailelerin mukayeseleriyle yarışıyorlar. Yarışıyorlar da yarışıyorlar ve öfke

0: dikkatli oluyorlar. Onların öfkelerini almak da başta yayıncıların. Çünkü öfke nakli genellikle yayın organlarından geldiği iddia ediliyor. Ve tabii ki eğitim kurumları içinde eğitimcilerin ve siyaset yapıcıların.
1: Bunun içerisine neyi katıyoruz? İşte bu dijital ortamları da katıyor muyuz? Çocukları öfkelendiren öfke sebebi.
0: Şimdi buradan ebeveynlere gelelim. Ebeveyn sorumluluğuna gelelim. Demin dedik ya, çocukların kişilikleri, şahsiyetleri 2 yaşına kadar en hızlı öğrenme ve taklit etme, bağlanma süreçleri, 6 yaşına kadar da şahsiyetlerinin ve zekalarının %70'in üzerindeki kısmı anne baba yanında. Peki şimdiki çekirdek ailede anne nerede? Baba nerede? Çocuk nerede? Bu çocuk nerede öğrenecek taklit etmeyi, görmeyi? Ha, çekirdek aile dedik ya, güldürmeyin beni, ne çekirdek ailesi? Televizyonu koymuşsunuz köşenize, dünyanın her bir yanından bütün haberleri naklen, yayıncının kabiliyeti kadar evin içine sokmuşsunuz. Bir emzik gibi çocuğun önüne televizyon kanalını açmışsınız. Sakın ekran başına bulaşmanız derim size. Bir düğme kadar yakınlar televizyona. Herkesin aklı, fikri, imkanları öyle değil. Çocuğu oyalamak, bakıcı gibi o televizyonu çocuğun önüne koyan aileler var. Biz sadece kendimize göre düşünmememiz lazım. Çaresizliğe göre de düşünmemiz lazım. Onun için yayın politikaları, sosyal medyadaki sınırsız yayınlar, kontrolsüz yayınlar maalesef çocuklarımızı erken yaşta ya suç etmeye, ya taklit etmeye, ya da amansız bir şehvetle bir hırsa boğuyor.
1: Burada şey...
0: En masum çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. Bu suça sürüklenen çocuklar meselesini, böyle bir tanımlamaya da nasıl bakıyoruz onu da soracağım sevgili Halil ablacığım. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun?
0: Ne
1: Halil
0: oldu?
1: Abla, ne oldu?
0: Ne düşün. Oldu? Ne oldu? Söyle.
1: Reklam aramız. Çok hızlı geçti değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Şaşırdın sevgili Halil ablacığım. Reklam aramız, bir sıkıntı yok. Reklam arasından
0: kesildi
1: sonra.
0: Mi? Efendim? Kesildi mi?
1: Hayır, yayın kesildi. Hayır. Reklamdayız şu anda. Reklama giriyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Siyasetçi, sivil toplumcu, sevgili Halide İncekara hocamızla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Yarın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Haydi.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur.

0: aslında güç budur.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
5: Evet şef.
4: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
5: Tamam şef.
4: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
5: Evet şef.
4: Her bir porsiyon adil olmalı.
5: Tamam şef.
4: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
5: Evet şef.

0: bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
1: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81

0: Evet, programımıza devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sevgili Halide İncekara, sevgili kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Şöyle bir soru geldi aklıma. Bir yerden gelmedi, bana geldi. dedim ki ya Halide ablamız, yani Halide İncekara hocamız neden ekranlara az çıkıyor? Neden? Niye?
1: Çağırsanız çıkarız. Çağırdınız da çıkmadık mı? Şaka şaka. Olmadı ya. Öyle süreç öyle gelişti. Şimdi deminki soruna devam ediyorum.
0: Peki tamam, o kadar.
1: Gençlerimizi anarken zorbalık, suça sürüklenmek. Bunları konuşmayacağız anlamına gelmiyor. Ama sadece anaokul, ilk, orta ve lisede 18 milyon öğrencimiz var. İkişer veli ile çarpın 40-50'ye yaklaştık. Daha üniversite yok, öğretmen sayısı yok, daha servis yok, kantinci yok. Avrupa Birliği'nde 18 milyonun altında kaç ülke var? 20 tane ülke var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece orta öğretim, ilk öğretim çatısı altında 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar nüfus var. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı sadece suça itilmekle, zorbalık gibi kavramlarla tanımlamak çok büyük haksızlık. Ben şunu hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Her şeyin en son noktasına, çürümüşlük, toplumsal çürümüşlük, çürümek en son konuşulacak bir konu. Yani vazgeçilmişliğin noktasıdır. Çürümüşlüğe gelinceye kadar bozulmuşluk var, değil mi? Bir sürü kavram tabii var. Kabalık, zorbalık yerine kabalık, görgüsüzlük, bir sürü şey kullanabilecekken niye birileri bizi ille çürümüşlük ve zorbalık lafını, gençlerle niye zorbalık lafını ısrarla bize kullandırmaya çalışıyorlar? Kim zorba? Ben bu hafta sonu Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim Fikir Festivali vardı. Onlarca gence, sadece bizim üniversitemizde değil, bir sürü üniversitede, bir sürü özel icat, keşif, üretim, farklılık yaratan çocuklarımız var ve onlara ödül verdik. Bu çocuklarımız onların tanımıyla suça itilmiş olsun, itilmemiş olsun, başarılı olsun, başarısız olsun, bu memleketin evlatları onlar. Bizim hepsine aynı hoşgörü, aynı nezaket ve aynı sevgi, güven diliyle yaklaşmamız lazım. Ama onların üzerinden zorunlu eğitim yıl yükünü bir eğitim işçisi gibi her sabah okula gidip akşam servisle eve gelen halden kurtarıp çocukların daha kendi yeteneklerine, kendi özelliklerine göre alanlarda hayatla buluşmalarına fırsat vermemiz lazım. Deminki keşkelerinden birisi olabilir. Hep arzum o olmuştur ki Ankara'ya gittiğimden beri bir nesil bakanlığı arzu etmişimdir ben.
0: Nesil bakanlığı?
1: Evet. Çünkü nüfusunuzun bu kadar yoğun bir nüfusu eğer gençlikse, siz hiçbir ekonomik kararınızı, siz hiçbir sosyal kararınızı, ya bir sürü şeyinizi bu genç ve bu nüfusu görmemezlikten gelerek yapamazsınız. Diyeceksiniz ki Gençlik Bakanlığı var, var, yapıyor. Ama zaten onun yükü almış başına gidiyor. Eğitim Bakanlığı Gençlik Bakanlığı değildir. Kurumsal olarak yapacağı hizmet bellidir. Okul çatısı altına 75 bin tane okulu var. 75 bin okulu yönetmek, idare etmek, öğretmenlerini tayin etmek falan işlemlerini yürütür. Aile Bakanlığı'nda aile içindeki çocuğa, ama bu arada bir güzel nesil bakanlığımız olsa da, değil mi? Hı hı. Oradan ödevleri herkese dağıtsa da bu yükte paylaşılmış olsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum.
0: Çok güzel düşünüyorsunuz.
1: Onun için lütfen zorbalıkla gençliğimizi, akran zorbalığı, kesinlikle o zaman trafikteki zorbalığı, kabalığı, şiddeti ne olarak tanımlayacağız? Bir de ne dediler? Z kuşağı, Y kuşağı dediler. Çocuklara önce bir paket yaptılar. Sonra paketin üzerine o kadar olumsuz etiketler yapıştırdılar ki, çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Köpürttüler mi, sevdiler mi, yerdiler mi anlamadım. Onun için herkese diyelim ki sevsinler bu gençliği.
0: Şimdi Halide Hocam şöyle bir durum da var. Mesela biz program başında saldırılardan bahsettik.

0: Mesela işte daha dün hayattan kopartılan, daha öncesinde Ahmet Mingüzü var, sonrasında Atlas var. Şimdi bu çocukların katili de bir çocuk diyoruz ya. Burada bu çocukların suçu işleme ya da işte suça sürüklenen çocuk dediğimiz zaman neyi biz burada masum göstermiş
1: Şimdi,
0: oluyoruz?
1: Şimdi suça sürüklenen çocukların yaşları ceza kanunu yapılırken çocukları düşünerek, çocuk suçlu olmaz, suça itilir düşüncesiyle. Ama onu koyarken, yaparken de hep benim yüreğim oynamıştı. Çünkü çeteler, suç örgütleri, kaçakçılar, mafyalar bu çocukların suç yaşı düştüğü için onları kullanma eğilimlerinin çok olacağı hissine ben şahsen kapılmıştım. Aynı kaygıyı taşıyorum. Bırakın başkasının çocuğu suça itmesini, ailesinin kendisi de çocuğu suça itebiliyor. Suç ortağı yapabiliyor. Suçun aktörü yapabiliyor. Onun için bu en son düzenlemelerin farkında değilim. Sanıyorum orada yaşla ilgili bir çalışma olacak. Akran arasında olan olur zaten. Yani o dediğimiz kaba ifadeler, şiddet, iyilik de, kötülük de hepsi akranların içinde olur. Akranla birlikte yetişir çocuklar. Bunlar hiç istenmeyen işler. Her zaman olurdu demek anlamlı bir söz değil. Evet, olurdu, doğru. Ama eskiden bu kadar yayın organları, bu kadar sokakta cep telefonuyla çekip duyurmak mümkün olmadığı için çoğunu duymazdık. Bugün kesinlikle duymak istemiyoruz. Şunu istiyoruz, teknoloji bu kadar gelişmişken, çocuklarımız bu kadar sosyal kontrolsüz bir alanda yaşarken, anneler, babalar lütfen çocuğunuzun güvenliğini sadece okul çatısı altına bırakmayın. Kendiniz de birebir ilgilenin. Kimle arkadaşlık ediyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor. Ne diyoruz? Kim, hangi beş kişiyle birlikteyse sen onlardan birisi. Evet. Bir bak bakalım arkadaşı kim evine gidiyor, kimden geliyor, akşam evine kim geliyor, akşam eve gelirken nasıl geliyor, bir tarafında bir darbe var mı, bir şey var mı? Ama bu arada sadece çocuklardan bahsetmeyelim. Velilerin zorbalığından da çok şikayetçi çocuklar. Demin dedik ya 30 küsür milyon bu çocukların velisi var. Hı hı. Pandemide çok içim acımıştı biliyor musun? Pandemi oldu, hepimizi eve kilitlediler ya, hapsettiler ya, hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
1: Herkesin feryadı şuydu, bu çocuklara kim bakacak evde? Ama okullar bakım evi değil, okullar eğitim kurumu. Artık eğitim kurumu olmaktan, belki zamanla okullaşmaktan bile vazgeçeceğiz. Çünkü artık hepimizin evinde şu ekranın, şunların başında eğitimlerimizi yapabiliyoruz. Belki okullaşma dediğimiz kavramlar bile bitecek. Eğitim dediğimiz kavramların yerine çok başka şeyler alacak. Ama bu kadar genç nüfusu çok erken yaşta hayatın içine, 16 yaşında en az bir iş yaparak hayatını kazanabilecek, kendi öz sağlığını, güvenliğini, bir uç kırma becerisini geliştirecek halde yetiştirmek kamunun görevidir.
0: Aslında bu işsizlik oranlarını da yani düşürecek bir şey.
1: İşsizlik dediğin şey, kime işsiz diyorlar ben çok merak ediyorum. Sabah evin yatağından kalkmayıp işe gitmeye adama soruyorsun. Ne yapıyoruz? İşsizim abi diyor. İyi de çalışmak istiyor musun sen? Çalışmak istiyorum da iş vermiyorlar abi diyor. İyi de yapacak işin var mı senin? Bak ben aynı zamanda iş hayatının içinde de danışmanlıklar yapıyorum. İşverenler deli gibi ilanlarla eleman arıyor. Diyor ki iş yeri sahibi. Haldan diyor, üniversiteyi bitirmiş genç önüme geliyor diyor. Çocuğum gelince ne iş yapacaksın diye soruyorum. Öğrenirim abi diyordu. 22-23 yaşına gelmiş. 4 yıl yüksekokul, üniversite okumuş. Artık bir iş yerine girdiğinde ekmek parasını kazanacak bir mesleği yoksa yazık etmişiz biz o delikanlımıza, hanımefendimiz. İş bulma kavramının yerine bizim hızlı bir şekilde iş kurma kavramını getirmemiz lazım. İş kurma. Birisi bize iş versin. 22 yılımızı okuyarak geçiyoruz, 22 yıl sonra geliyoruz. Ben sana diyorum ki Esra, beni istihdam eder misin? Aslında beni kiralar mısın diyorum sana. Hadi bana bir aylık ücret tespit et. Hadi aylık bir maaş ver bana. Kirala beni diyorum. Sonra bir ömür kiralık geçiriyorum. Onun için bizim eğitim yıllarında çocuğumuza becerisini, yeteneğini, özelliğini, yaptığı işi satabilme kabiliyetini geliştirecek destek vermemiz lazım. Şu arada bir çalışmamdan da geçen hafta Milli Eğitim'in yine orta öğretimdeki genç liseli arkadaşlarımızla yaptık. Bir çalışma yapıyorum ben İskender Üniversitesi'nde. Fark et, fark kat, fark at. Genç arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşım, mahallenin en güzel kızını sen almak istersin. En iyi işe sen girmek istersin. En hızlı terfiyi sen etmek istersin. Hepimiz istemez miyiz? En doğal hakkımız. İsteriz. Peki niye? Niye o varken niye ben dediğimde diğerlerinden bir fark atman lazım değil mi? Diğerlerinden fark edilir bir hikayen olması lazım. Benim seni bir şeyle hatırlamam lazım. Diğerlerine benzemeyen. Bunu gençler şimdi sertifika alarak yapmaya çalışıyorlar. Bir CV gönderiyorlar. 8 tane sertifika. Ama karşına otur kendini anlat dediğinde bir fıkra anlat desen anlatır mı acaba? Bir türkü de söyle desen söyler mi acaba? Diyoruz ki genç arkadaşım, bir genetik yolla geçen yeteneklerini önce keşfet bir bak. Hatta söylerler. Bak senin çocuğa da söylüyorlardır. Bana bak şu huyun da yine benziyor ha. Ya müzik kulağı da çok kuvvetli ha. O hafızası da. Birileri sana aslında ne olduğunu anlatır. Aile o sırada çocuğun o özelliğini köpürtüp geliştirmesi lazım. Peki köpürttü, gelişti, ne yapacak? Fark katacak. Herkes aynı üniversiteyi bitirmiş. Hepsi aynı diplomada. Peki niye ben seçileyim? Niye ben önde olayım? Diğerlerine fark katacak, fark atacak bir şey yapmam lazım. Yaptığım bir işe fark katmam lazım. Mesela ben buradan çıkarken düşsem bile
2: Allah korusun.
1: Bu arkadaşlar beni şöyle hatırlayacak. Hani şu şeyden çıkarken düşen hanım vardı ya. Yani ben burada bir hikaye üretmiş olacağım.
2: Ay Allah korusun.
1: Bir park katmış. Ya düşmek de öyle kötü bir şeydi canım. Düşen kalkar ne yani. Onun için genç arkadaşlarımıza sloganımızı da verelim. Park et, park kat, park at. Yoksa değişen teknoloji, değişen hayat şartları, dünya mücadelesi önünüze kırmızı halılar sermeyecek. O kırmızı halıları yine siz kendi kabiliyetlerinizle sereceksiniz.
2: Ne güzel oldu. Ne güzel söylediniz sevgili Halide Hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Sen beni her halimle seviyorsun zaten.
2: Kesinlikle. Şimdi Halide Hocam, biz bir program yapmıştık yine. Orada aslında o da çok konuşulmuştu. Orada da galiba işte bu gündüz kuşağı programlarını konuşmuştuk ama şimdi benim aslında şimdi o kadar yıl oldu. Şunu sormak istiyorum. Mesela bu dizilerin, bakıyor musunuz dizilere Halide Hocam? Beğeniyor musunuz dizileri? En çok hangi diziyi seyrediyorsunuz demeyeceğim. Şöyle mesela gerçekten mesela gerçeği döndüremezsin. Zaten gerçektir. Ama kurguyu gerçeğe döndürmek istersin mesela. Ben bu çocuklarda gerçekten bunu görüyorum. Nacizane tabii ki sizin gibi üstadın karşısında böyle bir gözlem şeyimi anlatıyorum ama mesela burada nasıl bir etkiden bahsedelim? Yani aslında biraz da medyayı da konuşmak.
1: Biraz medyayı yargılayalım sonra medya beni dövsün tabii.
2: Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. orada mesela ne devreye girmeli? Yani ne mesela şu klişe bizim
1: şimdi
2: çözümümüz mü?
1: Çok çalıştığım şey.
2: Yani çok özür dilerim. Şu klişe bizim çözümümüz mü? Yani işte toplumda bunu istiyor falan. Bu bana göre bunu kenara koyma vakti geldi diye düşünüyorum.
1: Bir televizyon kanalında olduğumuzu unutmuyoruz değil mi
2: unutuyoruz,
1: bu arada?
2: Unutuyoruz tabii.
1: Ha, güzel. Yani. Beni de davet ettiğin bir televizyon kanalı olduğunu unutmuyorum ben. Şimdi şöyle evet taklit edilen cümleler var. Birisi bir şeye kötü diyor hep birlikte. Hep birlikte bir kötü diyorlar. Abi ne diziler biliyor musunuz falan. Niye diziler? Şimdi ben bunu çok çalıştığım için. Hatta reklam verenlerle, bütün yayın kurumlarıyla birebir çalıştığım için çok da iyi mesafeler aldık. Rütük'le de birlikte çalıştık. Şimdi herkes bir Rütük'e sopa gösteriyor. Rütük görev başına Rütük. Niçin şikayetçiyiz biz dizilerden? Haberlerin verilişinden. Çünkü toplumsal ruh sağlığımızı ve davranışlarımızı etki ediyorlar.
2: Tabii.
1: Peki toplumsal ruh sağlığını sağlıklı tutmak Nerenin görevi? Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Sağlık Bakanlığı nasıl kızamık olmamam için bana aşı yapıyorsa, nasıl salgın hastalık olmasın diye tedbir alıyorsa, nasıl pandemi oldu diye beni eve hapsediyorsa, sokakta artan öfkenin, şiddetin, kaygının sebebini gidermekle ilgili de yine ilk çalışma yapacak olan yer Sağlık Bakanlığı'dır. Niçin Sağlık Bakanlığı? Çünkü akademisyenleri toplayacak, psikiyatrlarını, psikologlarını toplayacak, ilgili kurumları toplayacak. Diyecek ki benim sokakta bu toplumsal ruh sağlığı ile bu kadar onu sebep gösteriyorlar, bunu sebep, gerçekten bu böyle midir diyecek. Benim dediğimi yapmasın. Değil mi? Tabii. Akademi dünyasının dediğini yapsın. Sonra oradan diyecek ki bir dakika arkadaşlar. Benim sokakta bozulan toplumsal ruh sağlığını, çünkü öfkenin, şiddetin, aynı zamanda bir sağlık maliyeti var daha sonra. Değil mi? Eczaneye gidiyorsun, hapishaneye gidiyorsun. Bak bu memlekette kötüler kötülük yapmasın diye on binlerce bekçi, yüz binlerce polis, on binlerce yargıç, bilmem ne kadar hapishane bakıyorsun. Niye kötü kötülük yapmasın? Kötü kötülük yapınca biri onu denetlesin, öbürü engellesin, öbürü yargılasın, öbürü de hapse koysun diye. E bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar. Ne diyorduk?
2: Evet. Bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar.
1: Neresinde kaldık lafın?
2: Niye? Hayır, Sağlık Bakanlığı'na yani öyle bir...
1: Sağlık Bakanlığı diyecek ki neymiş? Sağlık Bakanlığı diyecek. Diyecek ki yayın yoluyla aktarılan bilgiler, görüntüler sokağın ruh sağlığını bozuyormuş çocuğun, değil mi? Diyecek ki Rütü'ye gel bakayım sen buna göre. Ha bu arada genel şeyleri, televizyon yayıncılarını da çağıracak. Şimdi televizyon niye iyi dizi yapsın? Nasıl olsa en bereketli, en pahalı saatte en kötü, en ucuz, en kalitesiz diziyi yaparak şakır şakır gelirleri alıyor. Kim veriyor bu reklamları buraya? Hep erkekler bu programlardan şikayetçi. Evde hanımları dizi, bu programları izliyor. Söylediklerine göre reyting rekorları kırıyor. Tencereler, tabaklar, şeyler... Ne o? Bütün mutfak eşyaları, beyaz eşyaları, mobilya reklamları orada veriliyor. Televizyoncunun kaliteli reklam program yapması için hiçbir gerekçe yok. Onun için ben buradan iletişim başkanlığına diyorum ki reklam gelirlerini dağıtırken bu memleketin örfünü, adetini, geleneğini, duygularını ve ruh sağlığını bozacak yayınlara lütfen reklam verirken daha dikkatli olalım. Buradan reklam verenlere de özellikle muhafazakar ve toplumsal değerleri ön planda tuttuğunu söyleyen arkadaşlara da reklam verdiğiniz, sponsorluk yaptığınız programlara dikkat edin. Bakıyorum çok muhafazakar olduğunu söyleyen bazı firmalar çok şikayet edilen programların sponsorluğunu yapabiliyorlar. Ne yapalım biz şimdi oradaki programcı, yapımcı para kazanmasın, onlar profesyonel insanlar. Sen reklama verirsen, sen programa destek olursan televizyon programı niye yapmasın? Demek ki burada mesuliyet sadece ekranlarda değil. O programlara reklam vererek, o programları ayakta tutan, o kalitesizliği besleyen markalar ve reklam verenlerdir. Hı hı.
2: Yani içeriye henüz girmiyoruz.
1: İçeriye şöyle... Ne veriyor bize diziler? Bakalım. Ben izliyorum çünkü senden sonra ben sosyolojiyi bitirdim biliyorsun. Sadece bu sosyal konuları analiz etmek için. Oldum, evet. Dizileri özellikle izliyorum. En gücüme giden şey de TRT1'de bile şimdi öldürürüm, hemen öldürürüm. Durmadan kırmızı gözlü, öfkeli, öldürmeye, dövmeye meyilli insan tipleri. Demek ki bu reyting kaygısından TRT'de kendini alıkoyamamış, diğerlerini suçluyordum. Evet, içerik olarak çok niteliksiz. Hatta o kadar niteliksiz ki. Ben biliyorsun rahmetli Ahmet Kabaklı zamanında tiyatro eleştirmenliğiyle ilk başlamıştım. Sonra sinema, minema eleştirmenliği de yapmıştım. Oradan gelen bir alışkanlıklarım var. Dizileri o içerikle de izliyorum. Bir konuyu derli toplu 3 dizi arka arkaya götürme ihtiyacı bile hissetmiyor yapımcı. Bir kalite koyma ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü reklam gelir her halükarda geliyor. Ne veriyor diziler? Bir kere cezasızlık algısı. Mafyalar var. Güya iyilik yapıyorlar. Yasaklı madde falan yapmıyorlar. İyi mafyacıklar bunlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar. Ama hiç ne karakola gidiyorlar, ne hapse gidiyorlar. Hiç oradaki kötü adamlar ceza almıyorlar. Bu sokakta cezasızlık algısı yaratıyor. Peki haberlere gelelim. Haberler şöyle. Falanca filanca şunu yaptı. Sadece 5 yıl ceza aldı. Sadece diye tırnak içinde bir yer veriyor bana. Anlamadım. Ben de şöyle bir duygu uyanıyor. En doğal hakkım. 30 yıl almalıymış, 5 yıl almış. Peki Adalet Bakanlığı'nın bunu karşısında söyleyecek bir sözü yok mu? Gerçek mi bu? Bir kanal bana adaletsizlik algısı veriyor. Bilerek, isteyerek veriyor. Ya da bilmeyerek, istemeyerek veriyor. Bu arada bakanlığın bana hayır, bu yanlış. Çünkü ben onun gerçekten 5 yıl mı 10 yıl mı olacağını bilmiyorum. O kanal bana bir kaykı pompalıyor bilerek ve isteyerek ya da bilmeyerek istemeyerek. İyi niyetliyim ben.
2: Tabii burada ama aslında izleyen hani bir talep edenin de mesela konuşmamız gerekiyor bence Erdal abicim. Tamam şeyleri konuştuk ama talep edenin ruh sağlığını da konuşmamız gerekiyor. Talep edenin beğenilerini de konuşmamız gerekiyor.
1: Bir yemek programı var. Sofranın başına oturuyorlar. Daha merhaba demediler. Selamlaşma. Normalde insanlar birbirlerine merhabalaşırken şimdi tebessüm eder değil mi? Daha başlıyor. Anladığım kadarıyla programa başlamadan önce onlara şöyle diyorlar. Birbirinize kötü bakın. Yiyecekmiş gibi bakın. Hatta 10. dakika birbirinizi yemek yerine birbirinizi yemeye başlayın. Rating yapsın. Rating yap. Çünkü olay olmayan şeyi programı izlemiyorlar. Vardır yani sokakta trafik kazası olunca bütün arabalar o kazayı izlemek için trafiği tekrar boğarız. Evet öyle söylüyorlar. Şöyle diyorlar halka siz kötüsünüz. Kaliteden anlamıyorsunuz. Kötü şeyleri izliyorsunuz. Biz o kadar berbatız. Hala bizim reytingimizi yukarıda tutarak bizim reklam almamızı sağlıyorsunuz diyorlar. Ben ekran başındakilere ne diyeyim ben? Şimdi birisi bir yemek programı yapıyorsa, Allah'ın nimetine 1,5 saat hakaret ediyorsa, yemek yarışmasına katılan 5 kişi durmadan birbirine hakaret ediyorsa, ben o programa, o nimete hakaret edenlerin programına reklam verenleri eleştirmemem. Ekran başındakini mi eleştireyim? Canı sıkılmıştır. Uykusu kaçmıştır. Bir şey çalışıyordur. O da oradadır.
2: Ses olsundur.
1: Ses olsun diye.
2: Peki Halide abiciğim. Yani aslında sevgili Halide hocam, konuştuğumuz şeyler gerçekten bu bir paket dahilinde. Yani bu içerisinde bunun annelik, içerisinde işte ailenin bozulması falan dedik, hepsini dedik. Aslında bunu zaten Halide İncekar hocamızla konuşmamız gerekiyordu ki konuşuyoruz. Ama bir taraftan da şunu da bu arada çamaşır makinesini sonra ne zaman aldınız Halide Hocam?
1: Çamaşır makinesini evimi taşıdık. Annemin yakınına geçtiğim zaman aldım. Yani birkaç sene sonra. Ne vardı elinle mi yıkıyordu diye soracaklar. Ben söyleyeyim o yıllarda böyle küçük merdane. Şu kadarlık bir merdaneli şeyler vardı. Makineler vardı ondan
2: her
1: vardı.
2: Her hamle yaşımı belli edici.
1: Hala şahitlerim yaşıyor. Onun için rahat konuşabiliyorum.
2: Makine mi?
1: O merdane. Küçük şey merdaneli bir küçük makineler vardı. Böyle ayran makinesi gibi falan.
2: Sonuçta makine varmış herhalde.
1: Vardı. Hiçbir şeyimde eksik kalmadı. Ne işimden
2: şimdi
1: eksik kaldı.
2: Buradan aslında şunu konuşacağım Halide abicim. Pek tabii ki ekonomi işte... Gençlerin evlenmek istemiyor olmasının uzmanları mutlaka bunu tartışırlar ama ben bir taraftan yani bir hani sorucu olarak şunu sormak istiyorum. Yetinmeme, kanaat etmeme, mutlu olamama ya da şükür etmeme. Hangisinden yol alalım?
1: Ne yapalım bunları?
2: Bunların hepsini bir cümle içinde kullanıp eve götürelim. Halide abicim. Ya şunu söylüyorum. Burada da bir taraftan evet bunun içerisinde ekonomik zorluklar bunu çok iyi anlıyorum olabilir
1: bak,
2: ama
1: bu ekonomik zorluklar dedin ya. Önümüzdeki dönem
2: ekonomik zorluklar bugünkü, derken bak, bugünkü, kızın eline bir dakika erkek kardeşimizin eline yapıştırılan o liste var ya.
1: Evet.
2: O listeyi...
1: E almasın o kızı. Niye alıyor? Hayır, öyle bir liste veren bir kızı niye alıyor? Bugün başına dert olmazsa 3 gün sonra olacak zaten ya.
2: Seviyorsa,
1: ciddi söylüyorum.
2: Çok seviyorsa.
1: Sevilir mi öyle birisi? Evleneceği, yuva kuracağı bir adamın boynunu büküp sağdan soldan borç alınıp da evlenmeye zorlayan bir kızı seviyorsa sevgisini bir daha gözden geçirmesi lazım. Gözünüzü seveyim ya. Yapmayın. Bakın Avrupa'da hala mahallelerde ortak çamaşırhaneler var. Zannediyorlar ki Avrupa'da, Amerika'da herkesin evinde ayrı ayrı beyaz eşya var. Olanlar da var ama hala mahallede ortak çamaşırhaneler var. Ben ortak çamaşırhanede yıkamadım ama annemi götürüyordum. Bu öyle olsun, kanaat etsinler falan anlamına gelmiyor. Yanlış anlayıp da başka yerlere çekmesinler. Kanaat de etmesinler. Ama kanaat etmedikleri şey için heva, heves ve şehvetle başkalarına zarar vermesinler. Beyaz eşya yok diye evliliklerini geciktirmesinler.
2: Mesela...
1: Ama beyaz eşyaları da olsun inşallah.
2: Yani merdanesi olsun en azından.
1: Merdanede bir şey olsun yani.
2: Hayır, şöyle bir şey var. Burada hani diyoruz hep ki medya, işte bu cep telefonlarından sürekli maruz kaldığımız başka hayatlar falan filan. Hep bunları bu potpourri olarak konuşuyoruz sevgili Halide Hocam. Bir taraftan da gerçekten yani bir yetişkin insan neyle mutlu olacağını ya da yetindiğinde nasıl mutlu olacağını bilmiyorsa.
1: Ne zaman öğrettiniz çocuğa onu? Hangi mesela, yaşta öğrettiniz? Çocuğun öğrenme yaşında yanında mıydınız?
2: Kaç yaşında?
1: Bakın, biz farkındaysan hep sözle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Oysa birbirimize duygu oluşturmamız lazım. Duygu, güven duygusu, mutluluk duygusu, huzur duygusu. Şimdi anne baba çocuğunun yanında durmadan şikayet ediyor. Komşudan şikayet ediyor, öğretmenden şikayet ediyor, patrondan şikayet ediyor. O çocuklar nasıl bir sevgi dili beklersiniz? Bekleyemezsiniz çünkü sevgiyi öğretmediniz, hoşgörü öğretmediniz. Siz anne baba, akraba neyse bir arada durmadan öbürkünü kötülediniz, suçladınız, yaptınız. Ondan sabırlı olmasını bekliyorsunuz. Siz kanaat etmiyorsunuz, çocuğunuzun kanaat etmesini bekliyorsunuz. Benim annem kanaatkardı ki ben kanaatkar olmayı öğrendim. Ben kanaatkar olduğum için benim çocuğum kanaatkar olmayı öğrenecek. Ama ben kanaatkar değilsem ben çocuğumdan kanaatkar olmasını beklemem. Bu da kanaatkarlığı sabretmekle falan olmasınlar, daha iyisini yapsınlar, daha iyisini yapmak için gayret etsinler. Ama üretmeden tüketen her toplum borç aldığı yerin kölesi olur. Bunu unutmayacaklar. Hı hı.
2: Mesela o hani evlenirken kız kardeşlerimizin talepleri var ya, talep listeleri var işte. Talep yazdıkları şeyler falan. Bunlar mesela hep böyle miydi? Mesela en az nasıl insanlar evleniyorlardı mesela?
1: Şimdi tarih çok çabuk geçiyor. Hemen diyoruz 30 sene oldu, 40 sene oldu. Bizim analarımız, babalarımız kaynana yanına gelin olanlardı. Bizim nesil, bizim nesle yakın olanlar daha bir çekirdek ayrı eve. Hı. Şimdiki moda bırak evlenmeyi de. Bak şimdi benim annem babam kendi kaynanasının evine gelip olan gidenlerdi. Biz kendi evimize gittik. Şimdi evlenmeden evini ayırmak isteyenler bir de nesil oluştu. Ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Kız diyor evden ayrıldı diyor. Ayrı bir eve gitti diyor. Oğlan evden ayrıldı. Evlendiler mi diyorum? Yok. Evlenmediler. Ayrı bir eve çıktılar diyor. Şimdi isterler ben evlenecek olsam ben karşıma listeyle gelen birisiyle evlenmem. Neden evlenmem biliyor musun? Derim ki bugün bile bu şartlarda beni zorlayan birisi 5 sene sonra o 24 saat reklamı yapılan pırlantalardan almadım diye beni bırakır gider diye ben şahsen korkarım.
2: 5 sene onun sonra için... mı ister mesela? 1 sene sonra değil mi? 5 sene sonra olabilir yani mesela. O iyi bir zaman.
1: Ya bir orada de o pırlanta için bu delikanlıları çok zorlamasınlar. 24 saat reklam veren bir şeyin fiyatı hiçbir zaman kendisi değildir. Şimdi şunun reklamını yapıyorsun. Bunun, bu reklamın fiyatını, maliyetini bunu satarken bana ekliyorsun değil mi? Ben bu reklamın hem parasını ödüyorum, hem tüketici olarak ödüyorum, hem de bana yaptığı reklamı tekrarım. Sonra kocama ya da karıma neyse onu almadın bana, bunu almadın diye bir de kavga ediyorum. Tabi bu arada bayan arkadaşlarımıza, ya sadece bayanlarda yok, erkeklerde de var böyle bir davranışlar. Dünyada artık minimal yaşam diye bir akım var. Sadece en az şeyle sadece yaşamak. sade yaşamak, yüklerden kurtulmak. Az şeyle yaşamayı öğrenirsek emin ol daha az hasta olacağız.

0: daha çok mutlu olacağız. O stres hormonlarımız daha az olacak. Daha az şey temizleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani ben açıkçası sevgili Halide abicim, sevgili Halide hocam, konuşulacak bu anlamda çok şey var ama gerçekten eğer çok sevgi varsa, mesela çok aşıklarsa iki
0: kaynana yanına gidebilirler gelin olarak. Vallahi bir oda ayırsınlar şöyle kaynana yanında, madem oğlanı seviyorum niye kaçıracağım, iyi de bir adam bulmuşum, bu zamanda bulmak zor mu? Kaynana yanında otururken bu arada para biriktiririz, ev alabilme şansımız olur, araba alabilme şansımız olur. Şimdiki problem ne biliyor musun? Şimdi şöyle düşün, yine bir önceki nesle gidelim. Herkes okula gitmezse, gitmek zorunda değildi. Esnaf olmak, sanatkar olmak, iş adamı olmak, iş hayatına atılmak. Ve aşağı yukarı bugün üniversite bitirme yaşlarında çoğu insan bir ekmeğini eline almış, bir evini geçindirebilecek duruma gelirdi. Bir kısmı kayınvalide yanına giderdi. O kayınvalide yanında dururken de para biriktirirlerdi. Hemen birinci oğlanı ev açarlar, oraya çıkarırlar. İkinci oğlana sıra gelirdi. Bu arada bu bir anket yaptım ben, onu paylaşmak hiç işime gelmiyor ama söyleyeyim. Gençlere sordum, niçin evlenmek istiyorsunuz diye. Çoğunlukla elektrik ve su faturasını bölüşmek için diye cevaplar gelince şaşırmıştım. O senin dediğin sevgi denen şeyler olsa bunların hiçbir söz konusu bile olmaz.
1: Niye o zaman mesela evlenmeyi istiyor?
0: Eğitim yaşını aşağı çekelim, meslek edindirmeyi daha aşağı yapalım, gençler hayata erken atılsınlar, para kazansınlar. Bugünkü konuştuklarımızı konuşmaz duruma getirelim gençler. 25 yaşında hayata başlamak çok geç bir yaş.
1: Tamam, çok 16'ya zor. Çekiyoruz onu.
0: 16'ya çekiyoruz.
1: Çekiyoruz. Doğurganlık, annelik işte bu azalması çok aslında böyle çok vahim rakamlara indiği konuşuluyor şu anda sevgili Halide Akbaşı.
0: Şimdi neyle neyi kıyaslayacağız? Ben hemen vardı. Sen soruya başlarken ben sorunun hemen sonunu anladım.
1: Evet, harikasın. Ben ne sizle biri buyurdum.
0: Şimdi Anadolu'dan geldi bizim ailelerimiz değil mi? Bir kısmı da işte İstanbul'a geldi. 3 çocuklu, 4 çocuklu geldi. Neydi? Mesela çok akranlarınızdan duyarsınız. Ben su satardım abi. Bir su satardı, boya yapardı. Mutlaka evdeki 4-5 çocuktan birileri bir şey yaparak evin geçimine katkıda bulunurlardı. Sermaye birikimi yaparlardı. Anadolu'ya gidelim köye. Daha 6 yaşına 7 yaşına geldi mi çocuk, önüne 2 tane koyun verirler. Mutlaka evin ekonomisine bir katkıda olurdu. Hemen şimdi sesleri duyar gibiyim. Ne çocuklara mı çalıştır? Hayır, çocukları falan çalıştırır demedim. Sadece reel yaşanan bir şeyi söyledim. O çocuklar da çalıştığını falan hissetmiyordu. Kimse mecbur yapmıyordu. Peki şimdiye gelelim. Bir çocuk maliyeti artırıldı ki. Ana daha doğmadan baby shower'lar mı ne diyorlar? Onları mı? O su mu çıktı? Bu su mu çıktı?
1: Bizim zamanımızda
0: bir diş buğdayı diye bir şey vardı. Çocuğun dişi çıktığında buğday pişirilir. Diş buğdayın üzerine de böyle farklı farklı makas, resim, kitap konurdu. Çocuk kapıdan bırakılırdı, oraya doğru gelirdi. Çocuk o sırada kitap alırsa, aa bu çocuk okuyacak. Eğer makas alırsa, aa bu çocuk yetenek testi falan yaparlardı çocuğa. Şimdi durmadan hep birlikte bir çocuğun maliyetini hayatımızda artırmak. Aa, bu o okula mı gitsin, ay bu okula mı gitsin. Bak çocuklarımızı ne kadar özel alanlarda yetiştirirsek genel hayatın içine girdiklerinde o kadar ezilirler, zorlanırlar. Entegre olamazlar akranlarına. Onun için biraz şöyle salalım, rahat olalım. Çocuklara zulmetmeyelim. Çocukları bir heykeltıraş gibi oymaya falan kalkmayalım. Onlar zaten harika dünyaya geliyorlar. Bırakalım kendi öz yetenekleriyle, becerileriyle büyüsünler, gitsinler. Yük olmasınlar. Olmazlar zaten. 18 yaşına kadar biliyorsun zaten bir sağlık yükleri yok elhamdülillah. Vakıflar, dernekler, ben görüyorum harıl gürül çalışıyorlar. Geçim sıkıntı olanlara bu konuda da destek ve yardımcı oluyorlar. En azından
1: yani doğum oranlarının bu anlamdaki rakamların bu şekilde olmasını aslında
0: korku ve kaygı var. Korku ve kaygı var.

0: güvensizlik var ve mesela şeyi görüyorum bazı haberlerde, çok üzülerek izliyorum. Eşler ayrılırken kadın cinayeti diye tanımladıkları o acı olayları sanki adam düğün haberi verir gibi veriyor. Hani buldum bir haber daha, bunu da veriyorum. Ayıp ya. Bir ana ölmüş, bir kadın ölmüş. İnsanın ses tonunda bir kaygı olur, bir üzüntü olur değil mi? Uzattıkça uzatıyor. Sanki düğün haberi veriyor gibi. Şimdi bunu ekran başında sen ol. Evli bir eşsen gelecekle ilgili durmadan bir kaygı taşıyorsun. Evlenmemişsen ya evlenirsem böyle olursam diye kaygı taşıyorsun. Hı. Evlendin ya çocuğumun başına, bu dünyaya diyor, çocuk bu dünyaya getirilir. Ha sen çok şahane bir dünyaya, sanki dünyaya geldin. Hani her taraf böyle kırmızı halıydı değil mi? Toz pembeydi, sen dünyaya geldin. Bu dünyaya çocuk dünyaya getirmez. Getirmezsen getirme abi. Ben bu çocuğu, yani bugün olsa 5 tane çocuk kesin yapardım. Bugünkü aklım olsa dediklerimden. Bir gazetede yazı yazıyorum Ankara'ya gitmeden önce. Hı. Yazımın başlığı ne bil bakalım?
1: Nedir?
0: Ben çocuklarımın barışçı değil savaşçı olmasını istiyorum. Bu kıyametler koptu. Ne demek istiyorsun? Biz
1: ne zamandır,
0: barışçıyız.
1: Hangi yıldır?
0: Yani 2000'den önce işte. Hı. Reklam olması diye gazete ismi vermiyorum.
1: Tamam, ben yoktum dünyada. Evet. Evet.
0: Sen tamam. Ne demek istiyorsun? Halbuki son derece iyi niyetli ve realist bir şeydi. Ve yazıyı şöyle bitiyorum. Barış denen şey çok matah bir şey olsaydı, Verem'le Savaş Derneği değil, Verem'le Barış Derneği kurardık dedim. Hı-hı. Ben çocuğumun savaşçı olmak istiyorum ama çocuğumun neyle savaşması gerektiğini de bilsin istiyorum. Şimdi demin diziler dediğin, haberler dediğin, yayınlar dediğin, bizim neyle savaşacağımızı, haz duygumuzu aldılar elimizden. Onun için birbirimize dalaşmaya ihtiyaç hissediyoruz. Halbuki büyük ülke olmak ilgili bir idealimiz olması lazım. Daha başarılı olmakla ilgili ideallerin, hazlarımızın bu yollara kayması lazım. Basın, yayın, siyaset, ne dersen bütün bunların da bunu motive etmesi lazım ki biz birbirimizle boğuşmayalım. Daha ümitkar olalım, daha çok çocuk dünyaya getirelim. Bir de akıllı insanlar çok çocuk doğursunlar, çok rica ediyorum, çok arzu ediyorum onları görünce. Bu akıllı şeyi sen mi dünyaya getirdin, yapsana bundan 3 tane daha diyorum.
1: Ya arttırmak için değil mi, bu şevklendirmek için insanların ne yapmak lazım Halide Hocam yani? Ne yapılması lazım?
0: Şimdi sanıyorum çocuk... Yani öyle tatlı bir şey ki nasıl anlatacağım? Bir kere onların her biriyle tekrar tekrar büyüyorsun. Ya bana tabii bunu söyleyince bana diyorlar ki çok evinde oturmuş çocuk bakmış gibi, ama elhamdülillah ben annemle yakın olmanın çok büyük avantajı taşıdım. Bir de hiçbir şey yapmak zorunda olduğum için yapmadım. Keyifle yaptım. Daha çok kendime ve çocuklara vakit ayırmakla ilgili en azından şartlarımı zorladım. Şimdi çalışmak zorundayım diyor. Ben de annelere diyorum ki, demin ev hanımı dedin ya. Hı hı. Evinizde Türkiye'ye bir lider yetiştiriyor olabilir misiniz diye sorsam. Mesela gitsem o annelerden birine. Biliyor musun? 30 sene sonra Türkiye'yi senin kız ya da oğlan yönetecek desem. Nasıl bakar o çocuğa? Ya da biliyor musun? Dünyada ilk şeker hastalığına şifayı senin çocuk bulacak desem, nasıl bakarsa herkes çocuğuna o sevgi ve muhabbetle baksın.
1: Hmm. Bak bu güzel.
0: Ben
1: bunu
0: de
1: hemen
0: sevdim.
1: Haber metni haline getirip arkadaşlar yarın Halide abladan. Gerçekten güzel. Aslında şu anneliği de bir gün sevgili Halide ablacığım, Halide hocam konuşmak isterim. Özellikle Halide İncekara ile konuşmak isterim annelikle.
0: Benle konuşuyor, benim kızlarla konuşacağım.
1: Öyle mi? He, tamam. Peki.
0: Benim anlatacağımla onların anladıkları farklı olabilir. Ha, yalnız şunu söyleyebilirim ki.
1: Ama tatlı bir anne olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bilmiyorum tabii çocukları nasıl görüyorlar da.
1: Hemen arıyorum.
0: Ama şunu şunu biliyorum ki özellikle erkeklerde, hanımlarda da öyle. Mesela iş hayatındayız, siyasetteyiz, makamlarımız var, mevkilerimiz var, itibarlarımız var, lakaplarımız var. Adam bir yerde genel müdür ya da müfettiş. ya da banka müdürü ya da okul müdürü. Eve gelince hala kendini müdür müfettiş zannediyor. Halbuki kapıdan içeri girdikten sonra artık bütün makamlarınız, bütün mevkileriniz, bütün görevleriniz kapının dışında kaldı. Siz içeriye girdikten sonra eşinize sadece eş, çocuğunuz anne ya da babasınız. Birbirimize müdürcülük oynamaya, müfettişçilik oynamaya gerek yok. Bu huzuru bozan maalesef faktörlerden biri olduğu için kulağıma geliyor.
1: Yani evde de eve iş mi alıyor yani?
0: Eve rütbe alıyor. Eve makam alıyor.
1: Devam ettiriyor.
0: Hala kendini müdür zannediyor. Yani çocuklarla ilişkisi...
1: Mesela şöyle bir şey var sevgili Halide ablacığım. Bir insan mesela bir görevi yapar. En güzeli yapmak ister. Yapar da. Mesela niye sonra onun psikolojisini atlatamaz?
0: Mesela?
1: Hayır, mesela onu da görüyorum. Bu anlamda eğer bir... Mesela çok olayı biraz böyle nirengi bir noktaya getirdim ama mesela sizin söylediğinize şey mütenasip efendim bir şey söyleyeceğim. mesela evdeki rolleri dışarıda bırakmıyor oluşumuzdan mülhem konuşuyoruz ya. Mesela niye orada kendini sürekli hisseder? Bu neyle alakalı? Hangi boşlukla alakalı?
0: Ya
1: niye
0: hiçbirimiz,
1: hükmeden
0: hiçbirimiz geçmişimizden, dünümüzden, yarınımızdan bağımsız değiliz. Yani böyle harikulade bir yaratık olduk diyoruz ya, her yaşın bir kemalatı var. Şimdi genç arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar, ekranda da izliyorlar. Üsküdar Üniversitesi Siyasal Bilgiler Psikoloji Bölümünde arkadaşlara. Dedim ki son 100 yılda bu toplumun yaşadığı travmaları bir tarihlendirir misiniz dedim. Sokak olayları, depremler, orman yangınları, muhtıralar, 17-25'ler falan. Henüz yarısına geldiler çalışmanın. Dediler ki 7 gün dahi üst üste nefes alamamışız. Yani her 3 günde biz, 3 günde bir afet felaket haberiyle, bir sokak olaylarıyla, bir kötülükle uyanmışız. Bir insanda bile bir travmayı gidermek ne kadar uzun sürüyor.
1: Çok.
0: Toplumsal travmaları hep taşıyarak geliyoruz. Annemizin yaşamış olması yetmiyor. Bize naklettikleri var, bizim yaşadıklarımız var, bizim naklettiklerimiz. Onun için hep diyoruz ya, dirençli bir duygusallık, dirençli bir ruh sağlığına çok ihtiyacımız var. Üstümüze üstümüze gelen bu afetlerin, felaketlerin, savaşların bizde yaratacağı bunalımları gidermek için çok iyi bir ruh sağlığına, bir dirence ihtiyacımız var. Yoksa altından kalkamayız. Şimdi 7 gün bile gün yüzü görmemişsin bu memlekette. Ya muhtıran olmuş, ya ihtilalin olmuş, ya sokak hareketlerin olmuş, oyun olmuş, buyunu o bitmiş. Sadece yaşadığımız, ya hiç bizim nesil 100 yılın afetini yaşadı deprem olarak. Bunun ekonomik bir maliyeti var, psikolojik bir maliyeti var. Her şeyini kaybetmiş insanlarımız var. Bunların gittiği şehirlerde yaşadıkları psikoloji var. Hemen eve bağlayacağım, unutmadım. Niye böyle davranıyor dediğin yerde bütün bunlardan bağımsız değil o davranışlarımız. Olduğu yerlerde zor tutulmaya çalışıyoruz. Olduğumuz yerleri kaybetmekle ilgili bir kaygımız var. O kaygı bitmediği için de müdürcülük oynamaya devam ediyoruz.
1: Teslimiyet güzel bir şeydir ya. Tevekkül.
0: Tevekkül. O, onu herkesten bekle. Bu şeyi çok karıştırıyoruz biz. Bu iyi insanların sayısı, iyi davranışların sayısı çok olmaz zaten Esra'cığım ya. Bunlar azdır zaten. Yani şimdi diplomalar, herkesin diploması olunca, iyilerin, kötülerin, vasıfların, vasıfsızların, herkesin bir ünvanı olunca biz karıştırıyoruz. Her ünvan iyilik, iyi insan, becerikli, yeterli, yetenekli insan anlamına gelmiyor. Her diplomalı okuma yazma oranı artmış olmak bizi topyekin daha iyi bir topluluğum yapmıyor. Eğer o kadar eğitim yılı içinde hala bize İnsan olmayı, yardımlaşmayı, komşu olmayı, eş olmayı, anne baba olmayı öğretememişse o eğitim, bu konuştuğumuz şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama ben yine diyorum, bu toplumu kötüyle kötülükle anmanın bir anlamı yok. Birileri hep bunları konuşalım istiyorlar ama iyileri de konuşalım. Yine ben iletişim başkanından bir ricam var. Lütfen haber saatlerinde verdikleri kötü haberlerin sonuçlarını bize bildirsinler. Bir kere bu adaletsizlik duygumuzu...
1: İletişim başkanlığı mı buna müdahil olsun istiyor?
0: Olsun.
1: Çünkü onu...
0: Olsun mesela efendim, hani olsun. Benim toplumsal ruh sağlığım için, bak toplumsal ruh sağlığım için bu yayın organlarından da. 15 dakika kötü haber veriyorsun, yetmiyor kardeşim. Panama'nın kötü haberini veriyorsun ya. Afrika'daki kötü haberi veriyorsun. Diyorsun ki Türkiye'deki yitiremedim sana. Komşulardaki kötü haberleri de yitiremedim. Bak sana dünyanın öbür tarafında Amerika'nın bilmem ne mahallesinde zincirleme trafik kazası olmuş. Onu da gidiyor. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha ne istiyorsunuz gerçekten bizden? Ne yapmak istiyorsunuz bizden? Tamam onu ver. Haberi vermekle ilgili hiçbir derdim yok. Ama bu dış seslerle ilgili niye benim beynimin dibine işliyorsunuz? 10 dakika haberini ver, 10 dakikada bana bu memlekette olan iyi şeylerle ilgili haber ver. Bu da yayıncılığın bir sorumluluğu olsa gerek, değil mi? İşte, mesela komedi dizisi yazan kalmadı, farkında mısın? Hmm. Yazabilen kalmadı. Dizilerin farkında mısın? Hiç bakkal yok, manav yok, market yok, kasap yok. Hepsi hayat yok. Hepsi koltukta oturuyor. Bir salon var. İki tane şey yapmışlar.
1: İşte diyorum ya herkes sevgili Halide hocam hükmetmek istiyor ya. Bu manada böyle o şeyler tevazuyu giyinmek öyle kalmak çok az kaldı yani. Onları zaten biz ne zaman izledik sen biliyorsun sevgili.
0: Tevazuyu zayıflık olarak görmek isteyenler olabilir.
1: İyilik de öyle onlara göre.
0: Evet iyilik birilerine kötülere göre. Hmm. Kötü. Bıktık bu kötülerden evet. Be. Vallahi bir toplu beddua mı yapsak bu kötü?
1: Hemen şu anda bismillah. Sevgili Halide hocam programımızın sonundayız.
0: Bitti mi?
1: Evet. Maalesef son dakikasındayız. Çok isterdim ki böyle bir sabah namazına ezanına kadar bir programı yapalım ama biliyorum ki Halide İncekara ile konuşulan şeyler hep her
0: çok
1: zaman derin ve bir çırpıda. Geçiyor. Çok güzel akıyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten
0: sağ ol.
1: Çok güzel oldu.
0: Lütfettiniz. Yani. Davet
1: şimdi
0: ettiniz.
1: Şimdi arkadaşlar siz gidin biz burada böyle değil mi? Öyle diyeceğimiz bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Halide İncekara vardı programımızda. Siyasetçi aynı zamanda sivil toplumcu dedik ama bunu herhalde daha sonrasında açarız. Hiç bunlara girmedik normalde. Ama zaten senin de sizin de çok gönlünüz yoktu bu konulara girmeye. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Son cümleyi söylemiş oldunuz.
0: İzleyicileri de çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra buluştuk. İnşallah memnun kalmışlardır.
1: Kesinlikle öyle kalmışlardır. Bizim izleyicimiz sizi sever. Çok sevgiler. Sevgili Halide İncekara'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Biz siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Sevgili Halide İncekara'yla siyasetçi ve toplum bilimci. Aynı zamanda sivil toplumcu. Halide İncekara'yla muhteşem sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim. Buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hadi bakalım.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Köşe'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamlarını

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde yol ayrımında üçgen bir alanda 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Yine oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta da hayli yoğun geçeceğe benziyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran Savaşı'nın akıbeti seyri ne olacak? Müzakere pazarlıkları ne şekilde ilerleyecek ya da ilerleyebilecek mi? Bunlar merak konusuydu. Bazı önemli gelişmeler var. Bundan sonra ne olacağına dair çeşitli tahminler var. Bunları enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sartek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Doktor Çağrı Bilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Her hafta olduğu gibi tabii yine Orta Doğu özelinde oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık ki gelen işaretler önümüzdeki haftanın da pek sakin geçmeyeceğini gösteriyor aslında diyebiliriz. Tabii Trump'ın Çin ziyaretindeydi gözler. Oradan çıkacak mesajlarla İran Savaşı'nın seyri nasıl şekillenecek, müzakere pazarlıkları olumlu bir yönde ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi onları merak ediyorduk. Hala da merak konusu. Önümüzdeki günlerde ne olacağına dair tabii bazı tahminler var. Müzakerenin pazarlıklarının devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte ABD saldıracak mı, saldırmayacak mı tekrar? Buna dair çok çeşitli iddialar ve tahminler bulunuyor. Bunlarla başlayalım Çağrı Hocam, müsaade ederseniz. Öncelikle Trump'ın son yaptığı açıklamalardan biri. Kaç saat önce oldu? Yani 1-2 saat kadar önce yapılan bir açıklama, sosyal medyadan bir mesaj. Diyor ki İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli. Bunun üzerine Salı günü Ulusal Güvenlik ekibiyle bir görüşme yapacağını öğrendik. Yakın zamandaki paylaşımlarından birinde fırtına öncesi sessizlik vurgusu yaptığı tabii dikkatleri çekti. Dünyanın konuştuğu detaylardan biri. Öte yandan New York Times gazetesine baktığınız zaman önümüzdeki hafta İran'a muhtemel saldırılar olabilir, böyle bir beklenti olabilir yönünde haberler olduğunu görüyoruz. Bir yandan da müzakere pazarlıkları devam ediyor. Yani bıçak sırtı bir durum var gördüğümüz kadarıyla, evet. Ama ABD'den gelen restler ve hareketlilik tekrar hayli ciddi hale gelmiş görünüyor. Siz bir gelişme, bir sıcak çatışma, bir saldırı dalgası bekler misiniz bu aşamada? Yoksa bunlar hani tekrar müzakerelerin şekillenebilmesi için üst perdeden yapılan restler olarak mı algılanmalı, ne dersiniz?
3: Ya burada hala her şey propaganda düzeyinde gidiyor bence Amerika-İran savaşında. Yani ilk bir hafta sonunda gördük ki bir düzlem oluştu burada, bir statüko oluştu. Bu statükonun aslında ana dinamiği zaten çatışmayla müzakerenin eş zamanlı devam ettiği. Ama aslında ne çatışmaların müzakerelerin seyrini etkiledi, ne müzakerelerin çatışmaların seyrini etkiledi. Aksine iki tarafında belli bir gerçekliğin dışında aslında bir propaganda üzerinden süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Yani bu da bize aslına bakarsanız önümüzdeki süreçle alakalı ve geçtiğimiz 40-45 günle alakalı şunu söyleme imkanını doğuruyor. Çatışma da müzakere de ateşkes de eşit oranda ihtimaller gibi geliyor bana. Tam da bu yüzden yani hepsi için kapı açık. Bu mutlak bir esneklik taraflar açısından. Yani Trump saldırdığında da bunu anlatabilir vaziyette. Bu kazanan konumunda olduğu

0: anlatırsınız ve anlattığınız hikaye yaptığınız eylemi meşrulaştırır. Yani amaç budur günün sonunda. Ve bir destek toplamaya çalışırsınız. Bugün propaganda, eylem propagandayı beslemesi için varmış gibi. Yani aslında burada yer değiştirmiş gibi. Propaganda normalde bir araçken amaç haline gelmiş. Öte tarafta askeri eylemler bir orada siyasi hedefe ulaşmak için önemli bir araçken şu an tamamen propagandanın aslında bir hedeften ziyade bir propagandayı besleyip beslememesi noktasında kullanışlı vaziyette.
1: Yani öyle bir durum var ki bu denge bir anda tersine de dönebilir.
0: Şöyle
1: böyle
0: bir şey
1: belirsizlik
0: var yani.
1: De var.
0: Hedef tanımlamaları ve yani tanımlanan hedeflere yönelik uygulanan aslında yöntemler konusunda bir açmaz olduğu için biz bunu görüyoruz. Yani aslında sahanın kilitlenmesi bize bunu doğuruyor. Hmm. En başta hikayeyi tekrardan başlatacak olursak burada yani defalarca kez konuştuğumuz şey Trump'ın ana hedefinin ne olduğunu birinci günün sonunda 12. saatte gördük ki rejime hedef alıyor ve rejim değiştirmeye dair bir saldırı var burada. Bir şekilde İsrail'in dolmuşuna gelerek bunu yaptı tamam. Ve sonuç şuraya vardı. Ne rejim değişti. Öyle veya böyle İran hayat belirtisi gösterir vaziyette. Ve bu aynı zamanda İran'ın başarılı olduğu anlamına da gelmiyor burada veya İran kazanır vaziyette değil. Ama ABD tarafının da hedeflerini tutturamadığı bir durum söz konusu. Yani şöyle olduğunu düşün mesela tam tersi bir senaryo olsaydı ABD önce Hürmüz'ü kapatsaydı ondan sonra Hürmüz'ü kapattıktan sonra saldırılara başlasaydı ve nihai noktası Hamene'yi öldürmek olsaydı ve Trump o gün çıkıp bakın İran'a ceza verdim deseydi hedef rejimi çökertmek değil cezalandırmak olmuş olurdu ve hedef başarıya ulaşmış olurdu eylem. Ve sonunda Trump buradan bir başarı anlatısı çıkarabilirdi. Bir zafer ilan edebilirdi. Aslında biraz 12 gün savaşları gibi düşünün.
1: Ama yani, şu an böyle pazarlayamıyor.
0: Ama bu sefer en baştan hedefi çok maksimalist bir yerden koydu. Ama yöntem hava saldırıları, istihbarat temelli operasyonlar. O zaman karadan bir şey yapmadığınızda bu kadar büyük bir coğrafyayı ve bu kadar coğrafyanın içinde 40-45 senedir hakimiyet kurmuş, kökleşmiş bir rejimi alaşağı etmek kolay değil. Neticede İran dediğiniz topraklarda hani hep konuşuyoruz. Ekonomi dediğinizde yani zengin bir sınıf varsa rejimin kendisi, ordu dediğiniz rejimin kendisi, ulema dediğiniz rejimin kendisi. Hı hı. Yani burada alternatif olarak çıkıp da birinin iktidarı almak yani zayıflayan rejimi devirmek veya içeride darbe yapıp başa gelmesi gibi bir şey söz konusu değil. Olursa da bu rejimin bir benzeri olacak. Dolayısıyla rejim değişikliği hedefi gerçekçi bir hedef değildi. Karadan girmediğiniz sürece. Böyle olduğuna Trump için oyun kilitlenmiş vaziyette. Yani aslında bir tuzağın içine çekildi büyük oranda. Yani İran'ı vurabilir olmanın, İran'ın hava sahasını kontrol edemiyor olmasının cazibesine kapıldı. 12 gün savaşında başlayan bir cazibe bu. İsrail'in gösterdi ve büyük ihtimalle bunun üzerinden de İsrail'in ve sokak olaylarıyla beraber de Trump'a evet bak bunu yapabiliriz diye ikna edebildiği bir durum büyük ihtimalle. Ama tuzağa düştü. Ve bu dakikadan itibaren esnekliğini şunun için kullanması gerekirdi. İran'da bir hedef değişikliği yani bir cezalandırma vesaire. Ve biliyoruz ki burada önce yapıp sonra bir anlatı kurma gibi niyeti de vardı. Yapmaktan kastım da şu, örneğin zenginleştirilmiş uranyumları ele geçirmek. Uh-huh. Yani Trump orada bir operasyonla bunu ele geçirmiş olsa, rejimi değiştirmemiş olsa bile somut olarak bakın ben cezalandırdım, gittim aldım ve geldim deyip aslında savaşı bitirebilecek bir düzlem oluşturabilirdi. Onu da yapamadı. Şimdi ne vaat edecek? Hani uluslararası kamuoyuna, kendi kamuoyuna ve o bütün beslediği popülizmini doyuracak şekilde ne anlatabilecek? Ortada bir şey yok. Haliyle kilitlenmiş vaziyette. O yüzden propaganda düzeyinde. Ha geldim, ha geleceğim, ha vurdum, ha İran'ın taş devrini çevireceğim. İşte İran aslında çok güzel bir ülke. Sürekli birbiriyle çelişen, bir gün öncesiyle bir gün sonrasının birbirini tutmadığı ifadeler tam bu savrulmadan kaynaklanıyor.
1: Yani buna benzer aslında pek çok gelişmenin sonrasında Trump'ın İran'a ateşkesi ya da tanıdığı süreyi uzattığı açıklamaları, hamleleri de gördük. Yani böyle bir şey gelmesi de pekala mümkün
0: i̇şte
1: olabilir.
0: Tam da bu yüzden propagandanın şimdi ne düzeyde, propagandayı da neye göre belirliyor? Tabii ki o popülarite yani tam anlamıyla iki dudağın arasında geldiğimiz bir yerdeyiz Trump'ın. Yani her şey orada kalıyor. Çünkü saha çok açık net. ABD'nin yapabilecekleri, yapamayacakları çok belli. Bu anlamda bu yöntemlerle saldırmaya devam ettiği sürece elde edeceği siyasi kazanımlar da belli. O zaman iş İran'ın bir noktada artık bıkmasına, cevap veremez hale gelene kadar bu süreci uzatmanıza bakıyor. Şimdi ABD'de Trump'ın ara seçimi öncesi bu kadar vakti var mı? İş siyasi baskılar açısından yani o popülaritesi her geçen gün bu anlamda zarar görür vaziyette. Alternatif bir dünya gündemi de yok yani. Bütün bir uluslararası kamuoyunun dikkatini başka bir yere çekeceğimiz yeni bir gündem, yeni bir şey de söz konusu değil. Yani burayı unutturabileceği. Hal böyleyken sonuç almak zorunda. Böyle olduğunda da İran'ın

0: Aslında sahadaki, yani masadaki elindeki pazarlık kozunu biraz daha arttırmış oluyor. Yani aslında İran burada ABD askeri olarak mutlak bir üstünlükle bu sahada, evet. Ama politik olarak Trump'ın politik zayıflığı İran'ın politik gücü haline geliyor masada.
1: Yani zamanı oynamak İran'a yarıyor diyebiliriz
0: Tabii
1: anladığım
0: ki. Yani
1: kadarıyla şu
0: burada İran bu
1: aşamada.
0: işi, orada da şöyle bir şey var. Yani Trump'ın belli bir eşiğini sürekli test ettiklerini görüyorsunuz. Yani yeterince rezil ederseniz, burada daha önce söylemiştim, hani nükleere kadar gidebilecek bir süreç. Yani bu sarmal tırmanabilir. Trump'ın yeterince rezil olduğu, ciddi bir Amerikan ordusunun oradaki operasyonların gülünç duruma düştüğü bir pozisyonda. Hani İran'ın bu anlamda nükleer caydırıcılığı sağlayabilecek elinde bir şey yok. Onu sağlayacak bir uluslararası desteği de yok. Dolayısıyla ABD açısından İran'daki örneğin nükleer tesislere taktik sınıf nükleer silahlarla bir saldırı gayet muhtemel olabilir. Bu İran için bir yok oluş. Yani İran'ın en azından rejim açısından meselenin bitmesi anlamına gelir. Tam da bu yüzden zaten çatışma ihtimali olduğu kadar müzakere ihtimali de eş zamanlı olarak var. Yani sürekli aslında itip çektiğiniz, yani sıkıp gevşettiğiniz bir gerilim bu. O yüzden bu ve en tehlikelisi de, şu açıdan hani bölge açısından en tehlikelisi de bu. Çünkü bu zamana yayılacağı anlamına geliyor.
1: Yani
0: Özellikle Suriye İç
1: gerilim
0: Savaşı'ndan
1: uzadıkça
0: hatırlayalım.
1: tabii dünyaya
0: Mesela
1: etkileri de benzer şekilde
0: 2020
1: izleyecek.
0: sonrası Düzlem devrime kadar olan dönem, hani kilitlenmiş bir sahaydı. Yani Astana neticesinde Türkiye, Rusya, İran, ABD dediğinizde, yani artık majör kazanım ihtimali çok zayıfken, bu uzun soluklu bir kriz haline getiriyor o krizi. ABD ile İran arasındaki bu sıkışma da benzer bir şey yaratır. Biz hani başkanlardan birini, ABD'nin Trump'la veya Trump'tan sonraki bir başkanla bir anda bir majör bir değişiklik yapmadığı sürece, hedef tayininde, ya çıkıyoruz kardeşim deyip bir öncekini kamuoyunun önüne atmadığı bir senaryoda, çok kolay şekilde bu sarmalda bitmez. Öte yandan İran'ın da materyal kayıplarını unutmamak gerek. Yani biz 6 Şubat depremlerinde 100-120 milyar dolar bir maliyetten bahsediyoruz. Şehirlerin yeniden yapılması noktasında. İran'ın şu ana kadarki altyapı kaybının 200 milyar dolar civarı olduğu söyleniyor. Hani
1: Ciddi bir hasar tabii.
0: şimdi bu, hani kıyas açısından söylüyorum, bu çok büyük bir rakam. Yani çok büyük bir yıkım. Hani İran'ın olduğu yerde hiç zarar görmediği bir durum da söz konusu değil. O yüzden hani aslında belli şartlarda ateşkesin oluşması İran'ın da aslında ihtiyacı olan bir şey. Ama Trump'ın politik zayıflığı bu anlamda İran propagandasını çok güzel beslediği için rejim açısından elverişli, hayatta kalmaya elverişli bir ortam doğmuş vaziyette. Onu kullanır vaziyetteler. Dolayısıyla bu propaganda düzeyinde gittiği sürece de belirsizlik ana dinamiğimiz olacak. Çatışma kadar, ateşkes kadar da çatışma hep ihtimal dahilinde. Bu da ama hani öngörülecek şey, uzun soluklu bir şey olması burada daha öngörülebilir.
1: Anlıyorum. Tabii İran'ın müzakereler konusunda geçmişten bu yana aslında oldukça mahir olduğunu da unutmamak lazım. Özellikle müzakere süreçlerini uzatarak
0: Evet.
1: zamana yayma konusunda da oldukça yetenekliler. Bunun da bir avantaj olarak kullanmaya çalıştıklarını varsayabiliriz. Tabii şimdi ne olacak, böyle mi olacak, böyle mi olacak diyoruz ama gelen bilgilere baktığımızda, sahadan gelen bilgileri, şunları da görüyoruz. Bir kere İsrail zaten baştan beri Çin ziyaretinden sonra saldırıları tekrar başlanmasını talep ediyor. Bunu ABD'den istiyor ve bu yönde ciddi bir çaba sarf ediyordu. Hala da ediyor. Netanyahu'dan gelen açıklamalara baktığımızda mesela her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını söylüyorlar ki bu, biz ABD ile beraber tekrar İran'a saldırmaya hazırız demek. Hatta Trump'la bir görüşmesi olacaktı Netanyahu'nun. Dediğimiz gibi Trump'ın kendi ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesi var. Sahaya baktığımızda bir hareketlilik de var. Yani askeri nakliye uçaklarının tekrar yoğun şekilde hareketlendiğini görüyoruz. O da aslında bundan sonra ne olabileceğine dair dikkat çekici bir detay bize sunuyor. Ama bu bir tehdit unsuru olarak da kullanılabilir bir durum, değil mi? Ne dersiniz?
2: Dediğiniz doğru. Böyle bir ihtimal de olabilir ama gidişat bize daha altyapısı kuvvetlendirilmiş, en azından Amerika'nın daha fazla kendisini mühimmat stokları değil yalnızca, hem müttefikler bakımından daha geniş bir desteği ya da zorunlu bir desteği arkasında taşıyabileceği, eline alabileceği bir hazırlıkla birlikte buna başlayabileceğini gösteriyor. Yani şimdi şöyle söyleyelim, İran sadece İran demek değil Amerika için. İşte Çin'le olan görüşmesinde, Avrupa'yla kurduğu işte yer yer stresli, gergin ama yer yer bir takım şeyleri mecbur edici konuşmalarla kendisini gösteren bir bağ var. Körfez ülkeleri denklemin içinde. Körfez ülkeleri ilk saldırıda ciddi manada yıpranmış, yıpratılmış, hala yıpratılmaya devam edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde biliyorsunuz nükleer tesisi, evet, yakınında bir SİHA, İran SİHA'sı değil mi? Ciddi bir zarar verdiği de söyleniyor. Hani bu

0: anlamda ikinci kalkışma birincisinden tabii ki farklı olacaktır. Daha öfkeli bir Amerika büyük bir ihtimalle var. Çünkü bakın İsrail'in verdiği istihbaratın doğru olmadığı, yani işte özellikle baktığımızda Arap-İsrail savaşlarından beri gelen İsrail'in şöyle bir zannı var. İşte şok saldırılarla hedefi tamamen yıkıcı bir şekilde ezmek ve diplomasi masasında da o ezilmişliğinin hemen arkasından hedefini zorlamak, baskılamak. Ama İran böyle olmadı.
1: Evet.
0: Ve İran'ın böyle olmadığının en büyük bedelini de Amerika ödüyor şu an. Hem bu süper güç olmaklığının artık sorgulanabilir olduğu bir alana doğru maalesef kendi içinde, maalesef diyorum kendisi için böyle bir durumla yüz yüze kaldı. Kimin yüzünden? İsrail yüzünden. Çünkü hiçbir şey 6 gün savaşları, 12 gün savaşları gibi olmadı Amerika için. Tabii ne yapıyor şimdi? Bakın bir işte domino etkisiyle beraber artık böyle güçleri kaydırma. Yani işte Avrupa'daki güçleri, biraz daha körfezdeki güçleri Avrupa'nın belli yerlerine kaydırma. Mesela işte NATO ülkesi olarak bir takım ülkelerin vermedikleri destekten dolayı Amerika'nın onları cezalandırmayla ilgili bakın açık açık sözleri vardı. Mesela İspanya'yı bu açıdan okuyabiliriz çok rahat bir şekilde. İngiltere de öyle. Starmer her ne kadar hazırlıklı açıklamalar da yapsa artık bu anlamda o epic fury yani destansı öfke sadece İran'a karşı Amerika'nın gösterdiği bir yüzü olmayacak. Eğer ikinci bir saldırı olacaksa İran'a bu farklı bir yani herhangi bir stratejisi olmayan Trump'ı bizim eleştirdiğimiz bu masalarda artık bir takım işte yol ve yöntemleri birincisine göre farklı kullanan bir Trump'ı da konuşuyor olabiliriz. Bakın %30'lara düşen bir iç destek var. Yani bu bugüne kadar ara seçimlerde başkanların çok da fazla yüz yüze kalmadığı bir oran. Bunu gören Trump tabii ticarette de kaybetmeyi sevmeyen bir adamın diplomasi masasında da hemen böyle peşin peşin teslim olmayacağını da konuşmak lazım, bilmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bir şeyden bahsedeceğim Çağrı Bey. Zannedilenin aksine şimdi söylemi vardı işte biz İran'ın tamamen altyapısını çökerttik. Bütün askeri işte stoklarını, özellikle füze stoklarını ve füze tesislerini imha ettik diyen bir Amerika vardı.
1: İstihbarat raporları %80 evet. oranında var olduğunu söylüyor.
0: New York Times'da bunu açıkladı. Tabii. Şöyle, füze özellikle füze stoklarının %70'i ve mobil füze fırlatma rampalarının da %70'inin hala operasyonel olduğu. Bir de en dikkatimi çeken yönlerden biri de şu, Hürmüz Boğazı'nın etrafında 33 adet füze tesisi var.
1: Evet.
0: Ve bunların 30 tanesi hala operasyonel, şöyle erişilebilmiş. Ne yaptı? Bunker Buster dedikleri bu sığınak delici bombalarla Amerika onları vurduğunu söyledi ve etkisiz hale getirdi söyledi. Halbuki bu füze tesislerinin girişlerini mühürlediler sadece. Ve bunlara tekrar İran erişebilmiş. Yani o mührü de açıp, yani o yıkımları temizleyip bir şekilde o füze tesislerini depolama stok ve füze rampalarının o mobil rampaların olduğu şeyler bunlar tesisler. Bunlar da yaklaşık %90'ına denk geliyor bütün tesisler.
1: Bu raporlar ortaya çıktığında Amerika'daki seçmen doğal olarak kalkıp da mesela
0: niye biz buna yeltendik
1: siz 29
0: diyor.
1: Milyar dolarımızı nereye harcadınız evet. diye kendileri açısından
0: şu
1: sorduklarında
0: verecek bir cevap olmuyor. Şu an çok ciddi manada içeride biz bunları da tabii takip ediyoruz. Eleştiri daha çok neden İsrail'in arkasından giderek bizim olmayan bir davanın savaşçısı olduk. Hı-hı. Bununla ilgili çok ciddi bir ses yükseliyor evet. Amerika içinden. Ama şunu da söylememiz lazım. Mesela Amerika'nın şu an nabız yokladığı da bir atmosfer var. Yani gözü kapalı bir şekilde İsrail'in amiyane tabirle gazına gelerek bir saldırı başlatmayacağı ortada. Ama Onun da yani Amerika'nın da stoklarına baktığımız zaman şimdi biz konuştuk burada Pentagon'da ciddi tehlike çanları çaldığını, mesela şu önleme füzeleri, TAT füzelerinin ve Patriot füzelerinin, yine önleme füzelerinin stoklarının çok ciddi azaldığı.
1: Ki bunlar çok yüksek
0: çok teknoloji ürünleri. %15'in hemen hemen evet.
1: Tüketilme hızıyla yerine
0: tabii
1: koyulamıyor bunlar.
0: Ya mesela Tomahawk, yani seyir füzesi. Bu Tomahawk füzelerinin 1100 tanesi kullanılmış. Hı-hı. Bu da 2025'te açıklanan rakama göre 1100 tane füzeyi hiç vardiyayı kapatmadan 2 yıl boyunca çalışsalar ancak bu stokları yerine koyabiliyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Ama bu sığınak delici bombaları çok daha kısıtlı kullanma taraftarı Amerika. Neden? Çünkü olası bir Çin-Kuzey Kore Savaşı'nda Amerika'nın karşılaşabileceği bir savaşta bunların asla stok olarak yetersiz olmaması gerekiyor. Ama Çin ne yapıyor bakın? Çin için şu an Amerika'nın Orta Doğu'ya olan bütün bu saldırısı muazzam bir askeri veri toplama niteliğinde. Evet. Yani düşmanının gücünü, düşmanın o gücünü nasıl kullandığını, stratejisinin ne olduğunu, kayıp ve kaçak dengesini nasıl telafi ettiğini ya da edemediğini. Kesinlikle en büyük laboratuvar Orta Doğu bugün Çin için bulunmaz bir nimet oldu. Yani Çin'in bu anlamda keyfine diyecek yok, öyle söyleyeyim.
1: Ki nadir toprak elementleri gibi ellerinde çok büyük bir koz varken de o bahsettiğiniz füzelerin üretilmesi
0: sadece
1: de ciddi bir
0: füze
1: problem değil mi?
0: 1.4 milyar varil ham petrolü var sadece stok olarak Çin'in. Yani Hürmüz'den etkilenmesi noktasında 100 gün boyunca kendisini sübvanse edecek ham petrole sahip Çin. Bakın İran %90 ham petrolünü kime satıyor? Çin'e satıyor.
1: Evet.
0: Ama bu sadece Çin'in %15'ine denk geliyor ham petrol ihtiyacının. Yani Çin de burada aslında tedariğini çeşitlendirmiş vaziyette. Çin'e zaten
1: çok
0: geçtiğimizde onları da konuşacağız.
1: Çin'le de evet ayrıca konuşuruz. Ondan önce yani benim kabaca anladığım kadarıyla aslında şöyle bir tablo var ortada. Bir tarafın mutlak zafer ilan etmesinden ziyade iki tarafın da kendi kamuoyuna zafer olarak pazarlayabileceği bir sonuca ulaşılmalı ki bu mesele hallolabilsin. Bunun için tabii müzakere masası, diplomasi önemli. Bu açıdan çeşitli pazarlıklar yapılıyor. Hala müzakereye oturma pazarlığı yapıyor iki ülke. Onu da bir yandan belirtelim. Şimdi İran basınındaki haberlere baktığımızda şunu gördük. ABD'nin müzakerelere başlayabilmek için İran'a 5 şart daha sunduğunu, yeni bir teklifle geldiğini. Onlara baktığımızda neler görüyoruz? Mesela İran'a tazminat ödemeyiz diyorlar. Bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayız diyorlar. Yalnızca bir nükleer tesis faaliyette kalabilir İran'da ve zenginleştirilmiş uranyum İran'dan çıkarılıp ABD'ye teslim edilecek. Daha sonra tüm cephelerde savaşa sona erdirmeyi müzakere ederiz. İran'ın buna cevapları var. Onlara baktığınızda da işte tüm cephelerde savaşın sona ermesini görüyorsunuz. Yaptırımların kaldırılması, varlıkların serbest bırakılması gibi ABD'nin tekliflerinin tam tersi yönde talepleri olduğunu görüyoruz. Bunlar zaten hani İki uçtaki talepler, yani bunların ortasında uzlaşılabilmesi önemli bir mesele. Savaş tazminatı aynı şekilde. Hürmüz üzerindeki egemenlik hakkından bahsediyor ama burada dikkat çeken ABD'nin teklifine karşılık verilen İran teklifinde ABD'nin bahsettiği ama İran'ın bahsetmediği iki önemli madde var. Onlar ne diye baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela ABD'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilmeli taleplerini mevzubahis bile etmiyor İran. Yani bu kadar uçlardayken iki taraf işte o orta yol nasıl bulunacak, ben hala onun merakındayım açıkçası. Ne dersiniz?
2: Şimdi müzakere ve diplomasi masası dediğimiz şey aslında tarafların maksimalist de olsa taleplerini yavaş yavaş bir ortak esnetmesi noktaya esnetmesi ve flexible bir şekilde iki tarafında bazı taviz verebileceği noktalardan taviz vererek aslında yine iki tarafında makul maksimalist taleplerinin karşı tarafa kabul ettirilmesi üzerine i̇şte müzakere yapılır. Yani
1: bu esneme payını görmedik ama iki tarafta
2: evet,
1: da aslında.
2: İşin tam da sıkıntılı bunu söylemek istiyorum zaten. Yani hem İran tarafı başından beri İslamabad'da kurulan ilk masadan itibaren hem İran tarafı hem ABD tarafı bu esnemeyi bir şekilde göstermiş durumda değil. Çünkü iki taraf içinde yani bir tarafta rejim var. Ve varlığını bu nükleer zenginleştirme, işte balistik füze programı ve vekil güçlere neredeyse borçlu olan bir rejim var. Diğer tarafta da İran'ı yok etme üzerine bir politika geliştirmiş. Yani İran'ı yok etmeden kastımız tabii ki oradaki rejimi kastediyorum. Hı hı. Bunun üzerine bir politika geliştirmiş. Kendileri için bölgede en büyük tehdidin hem ABD çıkarları için hem İsrail'in güvenliği için en büyük tehdidin İran olduğunu ve oradaki rejimin varlığının herhangi bir şekilde kabul edilmeyecek bir politika olarak benimseyen bir ABD ve İsrail tarafı var. Hal böyle olunca aslında maksimalist taleplerden kastımız işte 3 elma 5 armut değil. Yani birisinin diğer tarafı aslında varlığını kabul etmesi gerekiyor bu masaya oturulması için. Evet. Yani şu ABD'nin İran'la müzakere yapması demek rejimle. Rejimi kabul etmesi gerekiyor önce. Yani rejimin bundan sonraki varlığını kabul etmesi gerekiyor. Bundan sonraki varlığını pragmatik bir şekilde şu aşamada Donald Trump kabul etse de İsrail'in baskısı sonucunda Donald Trump orada o müzakerede işte bütün nükleer varlığını sonlandıracaksın. Balistik füzeyi programını bitireceksin. Vekil güçleri bitireceksin deyip aslında İran rejimini bölgede ayakları üzerinde tutan bütün o sütunları yok ediyorsun. Onların yok edilmesini istiyorsun demek aslında bu İran tarafı için. Hı hı. İran tarafı böyle bir şeyi kabul etmesi demek rejimin bundan sonraki 10 yıl içerisinde aslında yıkıma hazırlamak demek. Veya onlar için mümkünse bir reforma veya farklı bir şeye evrilmesi gerekiyor. Hal böyle olunca iki tarafta maalesef masayı o müzakere masasına yanaşmıyor. Yani iki tarafın öne sürdüğü şartların neredeyse hepsi ve en temelleri iki tarafın da hiçbir şekilde kabul etmeyeceği şart. Yani en başından bahsediyoruz. İran'ın yeniden inşa edilmesi için yoksa ya da varlıklarının dondurulması vesaire. Bunlar belki de en dondurulmuş varlıkların tekrar serbest bırakılması. Bunlar belki de en kolayca aslında bir şekilde aşılabilecek adımlar. Ama siz İran'dan nükleer programı tamamen sonlandır dediğinizde İran'ın aslında rejimin bir şekilde bundan 10 sene sonra ben senin bölgede istemiyorum demektir. Dolayısıyla müzakere dediğim şey veya o masa şu anda kurulmuş değil. Ama bana sorarsanız bu işin asıl düğümü Donald Trump tarafından baktığımızda nerede kilitleniyor? Donald Trump figürünün uluslararası toplum ve özellikle NATO müttefikleri nezdinde artık bir nüfuzunun prestij olarak bunu tabii söylüyorum yani materyal anlamda değil ama ya da ABD'nin hı hı. o ülkelerle ilişkisi anlamında söylemiyorum ama müttefikleri nezdinde nüfuzunun erimiş olması Donald Trump'ın o sürekli kartını yükseltme psikolojisine bürünmesini daha da tetikleyen bir sebep aslında. Yani ne bölgedeki müttefiklerinden bir şekilde bununla ilgili İran'a karşı topyekun bir duruş görebiliyor. Ne işte Avrupa, kıta Avrupası'nda bunu görüyor. Ne NATO genel itibariyle buna sıcak bakıyor ve destek veriyor.
1: Ama şimdi bu öyle bir kısır döngü oluşturuyor ki bir yerden sonra Trump bir çıkış yolu bulamazsa bu İran krizinden, İran meselesinden. Yani kartı yükselttikçe, el yükselttikçe erozyon hızlanıyor.
2: Burada çıkış yolu ne derseniz iki tarafında, yani sizin de aslında söylediniz yani sorunun içerisinde cevabı da aslında barındıran bir soru. Çünkü prestij dediğimiz şey gücün ötesinde aslında etki bırakabilecek bir güç endeksine baktığımızda orada bir indikatörlerden bir tanesi prestij hı hı. uluslararası ilişkilerde. Donald Trump'ın ABD prestijinin yavaş yavaş artık erimeye başladığı bir zamanda Donald Trump bunu sürekli tekrar yeniden tesis etmeye çalıştığı bir zamanda masaya oturması demek İran'ın mutlak zaferi anlamına gelecek. Ve İran bunu hem kendi iç kamuoyuna hem bölgeye hem de bundan sonra İran'la bir şekilde karşı karşıya gelecek ülkelere bir mesaj niteliğinde olacak. Ama bunun ötesinde ABD için asıl problem bu prestij kaybının Çin ile özellikle artık yeni bir düzlemde dünya siyasetini şekillendirilmeye başladığı, işte bu Pekin'deki görüşmelerden bahsettik. Aslında belki birazdan onu açarız ama asıl prestij kaybı şu anda Xi Jinping'in hani Donald Trump'ı sırtını biraz sıvazladı falan ama asıl yani böyle ellerini ovuşturup seyrettiği bir manzaraya dönüşmesi. Ya yani İran'ın orada kendisine bir zafer çıkarmasından ziyade ve ABD'nin bundan rahatsızlığından ziyade Çin nezdinde çok daha büyük bir prestij kaybı ve ABD için asıl önemli olan da tek rakip gördüğü ülke Çin'e karşı bu prestij kaybını kaybetmesi oldu.
1: Çinli yetkililerin Xi Jinping hakkındaki hani duruşu hakkındaki bir ifadesi vardı ya, Napolyon'un o ünlü sözünü hatırlatmışlardı. Onu temel alıyor diye hatırlarsınız. Evet. Rakibin hata yaparken asla müdahale etmedi. Aslında tam da onun yaşandığı bir durum var diyorsunuz.
2: Ve Donald Trump aslında bir şekilde İsrail'in

0: güdümüyle veya yanlış bir kararla diyelim veya riskleri alarak doğru bildikleri bir kararla İran'a bir saldırı düzenlediler. Bu hesaplamalar maalesef evdeki hesaplar, kendileri açısından söylüyorum bu tırnak içerisinde. Evdeki hesap çarşıya uymuş durumda değil. İran bir direniş sergiledi. Beklentilerin hiçbir tanesi şu anda olmadı. Ve durumu kurtarmaya çalışan bir ABD tarafı var. Ama maalesef o da kendilerinin beklediği yani o durumu kurtarma operasyonu da bir şekilde onu yaparken de kendini biraz daha o hani şey gibi yani kendinizi kurtarmaya çalışırken biraz daha derine batmaya dönüşmüş durumda ABD tarafı için. Yani o az önce hocamızın bahsettiği işte maliyet kısmı bir tarafa, prestij kısmı bir tarafa, Çin'in artık güç merkezini bende psikolojisiyle Donald Trump'ı ağırlaması bir tarafa. Donald Trump için şu aşamada verilmeyen bir taviz ve masaya oturulmaması demek onun bundan sonraki o karşılıklı taleplerin değişim evresinde biraz daha tavizli bir duruma, yani aslında şu andakinden daha tavizli bir duruma kendisini sokuyor. Çünkü baktığımızda 28 Şubat öncesindeki ABD tarafı mı güçlü yoksa şu andaki ABD tarafı mı güçlü? Yani dünya siyasetine, dünyadaki imajına ve prestijine baktığımızda 28 Şubat onlar için çok da beklemedikleri bir yıkıma sebep olmuş durumda.
1: Anlıyorum. Şimdi bir 5 dakika kadar vaktimiz varken şunu da sormak isterim. Ondan sonra ikinci bölümde özellikle Çin'le alakalı soracağım şeyler olacak ama bir de bu meselenin Hürmüz kısmı var tabii. Hürmüz'de İran'ın ücret alma talebi vardı. Bu konuda bazı esneklikler olduğu söyleniyor. Yani ücretli geçiş terimi başka sıkıntılara yol açacağı için bunun yerine işte hizmetler için bir ücret talep etmek gibi bir duruma dönüşeceği. Yani
2: Uzmanlaştırılmış destek.
1: Hem teknik destek hem işte geçiş desteği vesaire gibi. Yani biraz İstanbul Boğazı'ndaki kılavuzluk benzeri bir durum.
3: Para alınamaz uluslararası hukukta, deniz hukukunda. O yüzden
1: verilen hizmetin karşılığı
3: aynen
1: olacak.
3: Aynen, orada bir şeyden para
0: bu
3: kazanabilecek şeyler.
0: Bu bir yalnızlığına uydurma aslında. Yani.
1: Aslında ortamın yumuşatılabilmesi için bir çıkış formülü olabilir mi? Yani, kaldıraç olabilir mi? Ne dersiniz?
3: Tam da az önce söylediğimiz gibi aslında hepimizin söylediği aynı yere çıkıyor. Yani tarafların böyle sürekli o sıkıp gevşetme dinamiği ve belirsizlik. Bu noktada İran'ın belli limitleri olduğunu, Trump'ın belli limitleri olduğunu görebiliyoruz, bunu tayin edebiliyoruz. Haliyle o yüzden ateşkes bir şekilde bir opsiyon olarak hep masada ve ateşkes içinde bunu somutlaşabilmesi için de işte tarafların belli konularda en azından ateşi biraz söndürecek şekilde taviz vermese de veriyor gibi yapabileceği veya en azından müzakereye yeni başlıklar ekleyerek bir anlamda süreci uzatabileceği şeylere ihtiyacı var. İşte Hürmüz'ü konuşuyoruz normalde. Yani normalde ilk başta Hürmüz'ü nasıl konuşurduk? İki kelime. Yani açılacak mı, açılmayacak mı? Şimdi açılacak ama nasıl açılacak? Yeni başlıklar eklediğinizde, yeni müzakere, yeni uzmanlıklar gerektirirse, yeni toplantılar gerekir bunun için gibi gibi.
1: Tabii
3: çok taraflı katılım yani, gerekir.
1: Kimi açılacak, kimi açılmayacak.
3: Şimdi bu da işte işin uluslararasılaşması da önemli ki İran açısından bu çok önemli zaten. Yani şimdi ABD ile İran arasında bir sürtüşme var burada. Yani çok basit bir fizik şeyiyle düşündüğünüzde hani bütün iki tarafın enerjisi çok küçük bir noktada birbiriyle sürterse hani bütün o potansiyel orada birikir ve sürtünmenin katsayısı artabilir o gibi durumlarda. Bunu yaymak gerekir. Yaymak da nasıl? Masayı çeşitlendirmek, masadaki aktör sayısını çeşitlendirmek, konuları çeşitlendirmek. Çünkü süreç Hürmüz'e ve İran'ın nükleer kapasitesi ihtimaline sıkışmış vaziyette. Yani evet, o propaganda da bunlar üzerinden. Verecek misin, vermeyecek misin uranyumları? Yani buraya sıkıştığında o zaman müzakere etmenin anlamı kalmıyor. Tarafların çünkü pozisyonu çok net. O zaman savaşılması gerek. Savaşma niyeti yok bakıyorsunuz. İki taraf da bundan geri adım atıyor. Bir noktaya devam etmesini istemiyor. O zaman en azından müzakere edebileceğimiz başlıklarımız olsun. Buzdolabına kaldıracağımız başlıklar olsun. Ki zaten bu yüzden buradan bir barış değil, bir ateşkes çıkabilir. Yani bugünün gündemlerinden bir tanesi işte Ege Adaları meselesini konuşuyoruz. Yıllardır Ege Adaları'nın dinamiği şudur. Türkiye ile Batı arasında buzdolabına kaldırdığın, çünkü bir savaş olmadığı sürece çözemeyeceğin konulardır sınır anlaşmazlıkları.
1: Dondurulmuş ihtilaf.
3: Dondurmak durumundasınız. İşte İran'la ABD arasında da en azından o ateşkesleri uzatabilmek, konuşabilir olmak için prosedür eklemek gerekiyor. Bu Hürmüz'e yönelik de para alınsın mı alınmasın mı, hizmet sağlansın sağlanmasın, o detaylar işin bu tarafı. Yani biraz prosedürler, yeni tartışacak konular eklemek anlamına geliyor. Ama işte neden buraya geliyoruz? İşte az önce Mehmet Bey prestijden bahsetmişti. Yani prestij aslında bir anlamda bunu biraz kredibilite olarak da kullanmak lazım. Yani tartışmalıdır uluslararası ilişkilerde prestijden güç devşirilir mi, devşirilmez mi ondan sonra. Ama şu kesin şöyle bir şey vardır. Yani caydırıcılıkta inandırıcılık meselesi çok kritik bir değişken. Bununla destekleyen şey nedir? Genelde caydırıcılığı iki türlü yaparsın. Yani cezayla veya engellemeyle. Yani karşı tarafa şunu söylersin. Bana vurursan ya seni yok edeceğim ya da zaten attığım beni vuramayacak. Şimdi karşı tarafı yok edecek kapasiteye sahip ama iradeye sahip olmadığını görüyoruz ABD'nin. Hı-hı. En azından şimdilik burada bir caydırıcılık eksiydi. Engelleme noktasında İran vurabilir vaziyette. Yani elindeki balistik kapasitesi Amerika'nın üstlerine vurabiliyor, İsrail'i vurabiliyor. Bölgedeki Amerikan müttefiklerini vurabilir vaziyette. Günde bir tane bile atıyor olsa onu isabet ettirdiği sürece caydırıcılık orada bir şey.
0: Burada hocam aslında şey etmiş. O prestij meselesi. Hı. Bir de ABD tarafında eksik olan zaten çok da meşru olarak kabul edilmeyen bir savaşın gidişatında bütün meşruiyetini kaybetmiş durumda ve bunu en fazla da en yakın müttefikleri tarafından eleştirilmesi. Yani tabii. NATO müttefikleri tarafından ABD'nin bu kadar eleştirildiği
3: haklı
0: herhangi bir
3: operasyon. Haklı bir savaş gibi görüldüğü bir yer yok herhalde dünyada. İsrail'i bir kenara koyarsak.
0: Tabii.
3: Hani ABD'nin bu yaptığını haklı olarak gören birkaç tane ülke vardır Amerikan uydusu olarak sayabileceğimiz haliyle.
1: Tabii Avrupa ülkeleriyle, NATO müttefiki Avrupa ülkeleriyle ABD arasında olan İran krizinin yan etkisi olarak olan diyelim bu gerilimlerin de Rusya açısından tabii başka avantajlara döndürülme riski var. Avrupalı güvenliği adına söylüyorum. O da bambaşka bir tartışma konusu. Yani İran sadece İran değil, bir ucu Çin'e, Tayvan'a kadar uzanan, bir ucu Avrupa-Rusya ilişkilerine kadar uzanan.
0: Aslında İran
1: çok açıdan
3: belki de o algıyı yürütüyor. Yani biraz da o kadar mı
1: potansiyeline gelmiş olabiliriz.
0: Aslında bu hep beklediğimiz o hep diyoruz ya çift kutuplu şeyden çok kutuplu bir dünyaya geçtik. Burada o Pandora'nın aslında o kutuyu İran Savaşı ile birlikte daha hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Ve
1: tabii bu kadar hızlı olması olumsuz etkilerinde tabii. Çeşitlenmesi ve hızlanması anlamına gelecek. O da bir risk. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Sonra dediğim gibi Çin'le ilgili özellikle merak ettiğim şeyler var, onları sormak istiyorum. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde İran Savaşı'nın gidişatını konuştuk. Tabii Trump'ın Çin ziyaretinin bu savaşa nasıl etki edeceğini de konuştuk. İkinci bölüme dilerseniz Trump'ın Çin ziyaretinin yansımalarıyla devam edelim. Çünkü dikkat çekici detaylar var. Şimdi öncelikle tabii pek çok mesajın verildiğini biliyoruz. Burada Hürmüz, Tayvan ticaret savaşları pek çok konuşuldu. Kim ne kazandı, kim ne kaybetti, ziyaret kimi için daha avantajlıydı? Hem bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Hem dikkat çekici olan bir detay daha vardı ki Trump'ın alışılmışın dışındaki tavrı aslında çok daha serin kanlı, çok daha saygılı ifadelerle, çok üzerinde özenle düşünülmüş, hazırlanmış metinlerle, dikkat çekici, özenli metinlerle, hitabetleriyle gördük Trump'ı. Tabii Çin Devlet Başkanı çok daha ketum ve soğukkanlıydı her zaman olduğu gibi. O konuda Trump'ın Çin liderini sık sık övmesine rağmen çok da duruşundan taviz vermedi, onu da söyleyebiliriz. Hı hı. Ve bu ziyaretin arkasından Time dergisinin bir kapağı var. Reunion diye, yeniden birleşme diye, işte kırmızı bir fonun önünde Trump ve Çin'den sıkıştığı. Tüm bunlar ne anlatıyor size? Bu detaylardan siz ne çıkarımlarda bulunursunuz?
4: Hı. 2017 ziyaretini de izlemiş bir gazeteci olarak tabii ki bana ilginç bir takım doneler verdi. Şimdi kendini övülmesini bekleyen bir Trump var her zaman. Hatırlarsınız Zelenski Beyaz Saray'a kabulünde özür dilemediği gerekçesiyle işte Vance'in özellikle bir hararetlendirdiği ortam vardı. Ve ikinci sefer geldiğinde mektupta dahil olmak üzere Zelenski'nin bir dizi serenat neredeyse denilebilecek övgülerini görmüştük. Yani Trump böyle karşılanmayı seviyor. Fakat daha uçaktan inerken evet karşılama Trump'a yönelik olarak hani baktığımızda böyle bir şaşalıydı. Fakat Xi'nin o kadar tepkisiz bir ifadesi var ki beden dilinden Xi'nin bir şeyi anlamak zaten çok mümkün değil. Ama kısa ve net beden dili de çalışmış bir iletişimci olarak onu söyleyeyim. Tavırlarının ve cevaplarının kısa ve net bir şekilde kelimelerle ifade ediliyor oluşu zaten Çin devlet otoritesinin ve yaklaşımının o katılığını, sertliğini ve hatta konuşmadan önce misafirine aslında güçlü tarafın kim olduğunu belli edercesine bir tavrının olduğunu gördük. Tabii saygılı bir tutum içinde olmaya çalışan bir Trump vardı. Bana göre çok fazla tembihlenen bir Trump'tı bu. Hmm. Çünkü her zaman yeri geldiğinde söylerim. İşte demokratları destekleyen bir yazardır Bob Woodward ve Sayın Hocam propagandadan çok bahsetti. Mesela işte demokratların propagandist çalışmalarında çok da ön planda olan bir isimdir. Bob Woodward'un birinci dönemiyle ilgili Trump'ın yazdığı bir kitap var. Orada mesela Hillary Clinton'ın ifadeleri var. Yani Beyaz Saray bir deliyle karşılaşmıştı diyor. Benim sözlerim değil, Hillary Clinton'ın sözleri. Yani o zamanlar sekreter devletin çok üst düzeyinden gelen sözler bunlar. Hatta Genelkurmay Başkanı, birinci döneminin Genelkurmay Başkanı biz Trump'tan yurt dışı gezilerde nükleer düğmenin olduğu çantayı kaçırırdık diyor. Yani bunlar mesela doğruysa eğer bu öngörülemezliğiyle ilgili olan tavrı Trump'ın sadece bizim ekranlarda izlediğimiz kadarıyla bitmiyor. Ama burada rakibini hizaya getiren bir Çin var. Aslında Trump odanın içindeki fil. Baktığımızda her an ne yapacağı, nereyi kıracağı belli olmayan biriyken
3: Ya bu hem iç siyasette hem dış siyasette.
4: Çok böyle yaramaz bir çocuğu zorla bir işte misafirlikte korktuğu biri varsa orada sadece tutabilecek bir şahıs vardır. O tür çocukların korktuğu bir tip vardır. Sanki Trump biraz öyle gibiydi. Yani böyle çok sık gözünün işte odağının değiştiğini görmüştüm. Mesela bir yemek esnasında özellikle ne yapmaya çalıştığıyla alakalı işte karşı tarafın. Bir de Çinlilerin tabii ki yüzlerinden, mimiklerinden çok fazla ne düşündükleri veya işte o mimiklerin, jestlerin ne anlama geldiğini çözemediğimiz de bir durum var. Uzak Doğu'da böyle bir işte beden dilinden çok kendini belli etmeme gibi bir eğilim var, bir teamül var. Şimdi şuna da bakmamız lazım. Çin tabii ki Şi psikolojik üstünlüğü elinde tutuyordu. İyi hazırlanmıştı. Rakibini sahada da çok iyi takip etmişti. Orta Doğu'daki sıkışıklıklarına karşı Çin, Körfez'de yeni güvenlik mimarisinin aslında alttan alta sağlayıcısı rolüne çoktan geçmişti. Onu bir söyleyelim. Birincisi. Sonrasında bu enerjiyle alakalı, yani onun çok mahallesinde bir yangın yok. Hatta dediğimiz gibi 1.4 trilyon milyar özür diliyorum varillik bir ham petrol stoku var. Onun için Çin kendini yedeklediğinden daha çok konuşulan konuların ticaret, enerji etrafında döndüğünü gördük. Ama enerji etrafında dönüyor da zaten Çin elektrik ihtiyacının %40'ını yenilenebilir enerjiden, alternatif enerji kaynaklarından elde ediyor. Yani fosil yakıtlara yönelik bir ihtiyacı kalmayacak şekilde bir çalışma içinde.
3: Elbette var. Bir ülkenin devasa atılımı demek.
4: Çok büyük bir üretim ülkesi, çok büyük bir tüketim ülkesi, fakat tabii ki hala fosil yakıtlar onun içinde çok önemli. Fakat bununla alakalı olarak çalışmaları çok yıllar öncesinden yapmaya başladı. Yatırımları da yapmaya başladı ama işin ilginç tarafı bu yatırımları artık sadece kendisi yapmıyor. Bakın, bu tür alternatif enerji kaynakları ile ilgili tedarik ülkesi olarak da kendini adres gösteriyor. Yani Körfez ülkelerine bu anlamda ticaret yapmaya başladı. Ve en önemli olan konu da

0: Tabii ki Tayvan, ama şunu da söyleyelim. Bakın biz bugüne kadar doların, yani petrodoların değil mi? Yani bütün ham petrolün bir dönüşüm değişim bedeli olarak, para cinsi olarak doları biliyoruz. Ama şu an ne yapıyor mesela? Hürmüz'de geçişler yuan üzerinden alınıyor. Petrodoların karşısında yuanın olması ve dikkat edersek hep kriz dönemlerinde bir para birimi olarak kendini ortaya çıkarmış bir işte Çin parası. Bu anlamda bakın
1: Bu ilginç şekilde bu
0: dengeleri
1: arada onu da not düşelim.
0: değiştiriyor.
1: Yani Hürmüz'den tamam İran Çin gemilerini geçiriyor ama Hürmüz'ün dışında İran'ın etrafındaki denizde bir Amerika ablukası var. Bu Çin tankerleri oradan da geçebiliyorlar ABD müsaade ettiği
0: Tabii
1: için.
0: ki, tabii ki.
1: Yani bir de üzerine ödemenin
0: Evet,
1: yuanla dönmesi
0: evet.
1: ciddi bir güç
0: Sadece
1: demek.
0: tabii ki bir istihbarat raporu var Sayın Hocam, mutlaka detaylarını daha ifade edecektir kendisi. Ben sadece şunu söyleyeyim bir kere daha. Amerika sadece İran'la mücadele etmiyor. Bakın Arakçı Amerika'dan hemen önce gitmişti Çin'e ve hemen Trump'tan sonra biliyoruz ki Putin de Çin'e gidecek, ziyaret edecek. Ve bakın bölgesel denklemlerde eskiden biraz daha sahnenin kuliste oturarak belki sadece aktörlere sufle eden, bir şeyleri çok görünmeden söylemeye çalışan bir Çin artık müzakerelerde belirleyici, diplomaside daha ön planda masanın etrafındaki aktörlerden biri oldu. Bakın Amerika Avrupa'yı ve dünyayı sıkıştırırken Çin bir şekilde dünyayı rahatlatma demeyeceğim ama alternatifler oluşturma konusunda bir seçenek olarak
1: Tabii bu
0: görünmeye
1: Çin'in
0: başladı.
1: yakın geçmişte İran ve Suudi Arabistan da
0: Evet.
1: masaya oturtup yani her ne kadar
0: Evet.
1: ilerleyememiş olsa da bir anlaşmaya vardırabilmiş bir ülke olduğunu
0: Bakın biz
1: hatırlamak
0: şeyi de
1: lazım.
0: unutmayalım. Orta Doğu'da Hamas'ı da Filistin cephesini, Kurtuluş Örgütü'nü değil mi masaya oturtmuş bir Çin'den de bahsetmemiz lazım. Yani Çin artık bu mesele benim değil demiyor. Yani bir ombudsman kimliğini daha gölge olarak yapıyorken, daha eskiden ya benim meselem değil diyerek uzakta duran bir Çin'den bugün olayların içinde direkt etki eden, edilgen değil etken bir özne olan Çin'i görüyoruz. Ve bu anlamda da çok kısa bir süre sonra biz şunu da özellikle Safetek'te bu ay üzerinde duracağız. Güney Çin Denizi'nde tıpkı Trump'ın Donro doktriniyle Güney Amerika'da kendi alanının işte bütün o alanın kendisinin olduğu gibi bir izlenimi dünyaya taşıyorken Güney Çin Denizi'nde Çin bunu bağırmadan, çağırmadan ama orada yapay adacıklar yaparak resiflerle, mercan
1: Yılların
0: resifleriyle
1: tartışmasıdır.
0: yıllardan beridir bakın artık uzay görüntüleri, biz bunların görüntülerini de şimdi dergimizde çok böyle net olarak vermeye çalışacağız. Artık orada ciddi bir askeri yoğunluk var ve burada bakın Hint Pasifik'te, Malezya, Vietnam, Filipinler, herkes ciddi şu an panik içindeler ve
1: Yani
0: Japonya.
1: aslında biz şunu şuradan da anlayabiliyoruz. Trump Çin'den ayrıldığında daha uçaktayken hemen Japonya Başbakanı ile telefon
0: Evet,
1: görüşmesi yaptı.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: ne oldu, ne bitti o ziyarette, neler konuşuldu? Ondan sonra Japonya Başbakanı yaptığı bir açıklama var. Bizim müttefikliğimiz, ortaklığımız eskisi gibi devam edecek diye. Yani bir endişenin o tarafta daha var olduğunu anlayabiliyoruz bu
0: Ve
1: gelişmelerden.
0: Pasifik'teki askeri varlığını da kaydıran bir Amerika var. O yüzden biraz çarşı karışık, böyle söyleyeyim.
1: Özellikle önümüzdeki yıllarda o mesele daha önemli hale gelecek gibi görüyoruz. Tabii şimdi
0: Tayvan'ı kuşatma, çevreleme çoktan yapılmıştı zaten. Onu
1: çok
0: anlatmaya çalıştım.
1: tatbikatlar özellikle çok endişe verici hale
0: Doğru.
1: gelmişti Batı adına da Tayvan adına da. O konuda da
0: Evet.
1: ciddi gelişmeler var. Tayvan'ın da tabii bir parantez açarız az sonra ama Özlem Hanım da bahsetmişken oradan devam edelim. Bu ABD Genelkurmay Başkanı'nın istihbarat raporuyla alakalı. Yani o raporda gördüğümüz kadarıyla bu rapor Trump Çin'deyken medyaya yansıdı. Onu mutlaka vurgulayalım. Yani Trump'ın Çin ziyareti sırasında aslında ABD'nin Çin karşısında pek de iyi durumda olmadığını anlatan bir rapor Amerikan medyasına sızdı ki zamanlaması da oldukça önemli ve dikkat çekici. Verdiği mesaj da tabii aynı şekilde. O raporda çok özetle aslında Çin'in İran Savaşı'nı ABD'nin gücüne erozyona uğratmak için, etki gücüne erozyona uğratmak için bir jeopolitik kaldıraç olarak kullandığı yönünde önemli tespitler vardı,
2: Evet.
1: değil mi?
2: Evet.
1: Nedir o tespitler? Sizin yorumlarınızla beraber

0: alayım.
1: Şimdi aslında Çin ziyaretini ve bu raporu müsaadenizle iki ayrı başlık altında ve birbirine bağlayarak kendimce buyurun ifade edeyim. Birincisi, bu Çin ziyaretini biz genelde İran ekseninde veya Donald Trump'ın kişiliği ekseninde analiz etmeye çalıştık. Ama baktığımızda aslında yeniden bu güç dengelerinin oluşmaya, şekillenmeye başladığı bir zamanda küresel güç dengelerinde aslında zorunlu bir pragmatizme gittiğini görüyoruz. İki tarafında, yani bu Çin için de geçerli, ABD tarafı için de geçerli. Özetle şunu belirtmemiz gerekiyor burada.
0: Yani mesela ideolojik bunu Çin'in, Trump'ın Çin bizden 200 tane uçak satın alacak, yolcu uçağı satın alacak Boeing, açıklamalarını buna bir örnek gösterebiliriz.
1: Tabii ki yani Donald Trump kendisi açısından bir ekonomik nefes aldı. Öbür taraftan Çin'de Donald Trump'ın veya Batı dünyasının Tayvan'a güçlü bir şekilde verdiği desteği bu sefer neredeyse hiç konuşmadık bile yani. Dolayısıyla aslında yani parantez içinde şunu da söyleyebiliriz. Tayvan Asya Pasifik'in Ukrayna'sı gibi. Yani güçler karşılıklı birbirlerini test ederken, savaşırken bir tarafta Rusya, bir tarafta Batı dünyası varken arada olan Ukrayna'ya oldu. Burada da Tayvan üzerinden aslında biraz karşılıklı o kasların flex edildiği bir alan vardı Tayvan üzerinden. Şu anda iki tarafta birbirine o tavizi vererek aslında şunu da söylüyor. Burada bir pasta var. Uluslararası sistemde bir güç pastası var. Çin bir yere kadar bunun sahibi, ABD bir yere kadar bunun sahibi. Bu istikrarı getiren bir şey aynı zamanda baktığımızda. Yani karşılıklı, kontrollü ve bağımlı bir istikrar gerekiyor uluslararası sistemin bir şekilde yerine oturması için. Yani
0: karşılıklı bağımlılık dediğimiz şey aslında tam
1: olarak da biraz
0: bağımsızlığın yerine geçen son zamanlarda.
1: Biraz da bu. Çok, ama bu şunu da gösteriyor. Çin açısından baktığımızda küresel sistemin tam böyle artık kurucu ortağı olduğunu, bütün dostu düşmanı herkese bunu ilan etmiş durumda. Yani Çin, ABD'nin boşalttığı bir alana giren bir aktörden ziyade artık ABD'nin de Çin'i kabul ettiği, küresel bir ortak olarak gördüğü bir aktöre dönüşmüş durumda. Dolayısıyla orada şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani Batı tarafından hep sistemin dışında bırakılmak istenen, sisteme bir köstek olarak görülen Çin artık sistemin kurucu ortağı olarak görülüyor ve ideolojik o saplantının yerine de gerçekçi ve daha realist politikalar, daha pragmatik politikalar güden bir Batı tarafı var. Çin'e yaklaşım biraz dönüşmüş durumda açıkçası. Birincisi bu. İkincisi, az önce bahsettiğiniz rapora geldiğimizde de tam da aslında bunu işaret eden bir fotoğraf çizmiş rapor. Bunu da kamuoyuyla paylaşmaktan artık çekinmiyor. Yani Çin tehdidi dediğimiz şeyin artık bir şekilde ABD'nin de zafiyetlerinden veya yanlış stratejilerinden faydalanarak o gücünü daha da pekiştirdiği bir aktöre dönüşmüş durumda. Nedir bu? Aslında birkaç başlık ön plana çıkıyor raporda. Bir tanesi, hocam da bahsetti, güvenlik şemsiyesi. Yani Körfez'deki aktörlere diyor ki seni yıllarca ben seni korurum diyen ABD artık seni koruyamıyor. Onun yerine ben seni koruyabilecek güçteyim, alternatifim diyor.
0: Bunlar bir yandan Tayvan'a da mesaj tabii.
1: Bir yandan da Tayvan'a mı? İkinci ne diyor? Bu Hürmüz'e diyor ki, yani Hürmüz tamam, küresel enerji piyasasında Asya ülkeleri bundan çok etkilendi, Asya Pasifik'teki ülkeler. Ama buna hiç bağımlı kalmayın, bu fosil yakıtlarına diyor. Bakın benim geliştirdiğim yeşil enerjiyi size sağlayabilirim ve bunun üzerinden bataryalarla, şununla bununla, teknolojiyle sizi bundan kurtarabilirim diyor. Aslında Asya Pasifik'i bu enerji virüsüyle kendisine bağlamaya çalışıyor. Bu da ABD için veya ABD'nin işte ortakları diyelim, enerji üzerinden oralara biraz satış yapan ülkeler için çok iyi bir haber değil. Başka bir, az önce yani hep de bahsettik, bu Tayvan zafiyeti meselesi var. Bir de İran, Çin için, hocam yani birinci bölümde de konuştuk bunu, İran Savaşı Çin için çok büyük bir veri toplama laboratuvarına dönüştü. Raporda bunu da söylüyor. Yani aslında özetle diyor ki

0: Çin bundan 100 yıl sonrasını planlarken, senin bundan işte 15, 20 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını planlarken, Trump ben eve birkaç anlaşmayla işte 100 uçakla bilmem neyle döndüm diyor. Yani günü kurtaran bir Donald Trump var. Karşımızda ABD siyaseti var. Tıkanmış bir dış politika var. Onun karşısında da Çin gibi bir aktör var ve
1: Bundan istifade edip geleceği
0: bundan
1: planlayan bir Çin var
0: istifade
1: diyebiliriz.
0: edip çok proaktif bir şekilde ABD'nin hegemonyasının çekildiği bütün alanlara artık yerleşmiş ve o adımları satın alınmış bir aktörden bahsediyoruz. Yani Çin bunu hala işte Asya Pasifik'e, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya hatta Avrupa Birliği'ne hatta diyelim kabul ettirme arayışında değil. Artık anlaşmalar yapan bir ülke, bir aktör haline gelmiş. Yani dolayısıyla o güç dengelerinde ABD'nin ideolojik olarak şimdiye kadar geç kaldığı, atmada geç kaldığı adımları Çin pragmatik bir şekilde atmış durumda. Yani neredeyse yani ata alan Üsküdar'ı geçmiş durumda. Ve bu da çok iyi bir tablo değil açıkçası. Kendi hegemonyasını yeniden tesis etmeye çalışan, Make America Great Again diyen bir Donald Trump için. Hele ki bu ziyaret kapsamında açıklanmış bir rapor olduğunu düşünürsek, o prestij dediğimiz şey hem lider bazında hem ülke bazında artık erozyona uğramış bir faktör olarak değerlendirebiliriz.
2: Ben küçük bir şey ekleyebilir
1: Tabii
2: miyim
1: buyurun.
2: hocamın söylediği
1: Buyurun.
2: şeyden hareketle? Mesela Tayvan artık büyük bir koz olarak resmi manada anlam kazandı. Her zaman Tayvan'ı biliyorduk ama özellikle 14 milyar dolarlık bir silah satışının dondurulması söz konusu oldu. Bu açıklama çok önemli bir hamle mesela. Çin'in bir zafer olarak algılamasından dolayı. Bir de Trump'ın tam giderken şu ifadesi var. Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke. Tayvansa çok küçük bir ada.
1: Evet.
2: Düşünün orası Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta, biz ise 9500 mil uzaklıktayız. Bu zor bir biraz zor bir problem. Yani
1: Hocam,
2: aslında artık şey yapılıyor değil mi? Bir ağız değişikliği var. Şöyle bir şeyden de ben burada kapatacağım. Aslında Çin'in bu görüşmeden en büyük kazancı zaman kazanmak oldu deniyor. Bu 14 milyar dolarlık silah satışının dondurulmasıyla beraber.
0: Büyük resimde büyük güç çekişmelerinde küçük aktörler her zaman bir detay olarak kalır. Ukrayna bir detay. O güç dengeleri çatıştığında Tayvan'da büyük fotoğrafta çok küçük bir detay. Yani ABD'nin farklı bir şekilde Donald Trump ya da ABD başkanı olarak diyelim ve karşısında Çin gibi bir devletin başkanı oturduğunda her söyledikleri aslında küresel siyaseti uzun yıllar boyunca etkileyebilecek etkiye sahip. Tayvan çok büyük küçük bir detay böyle bir konuşmada.
2: Ama yarı iletkenleri ne yaptılar mesela? Kimden bunu tedarik etmeye bakacaklar? O da var.
1: Tabii yani bir yandan da aslında Çin'in bu ABD'nin İran'daki macerasının faturasını Tayvan üzerinden tahsil ettiğini söyleyebiliriz ki Tayvan Çin için çok çok kritik bir mesele. Bir de şu vardı toplantılardan benim aklımda kalan. Kısaca onunla ilgili yorumlarınızı almak isterim. Ondan sonra asıl Mavi Vatan meselesine geçmek istiyorum Çağrı Hocam. Xi Jinping'in yaptığı konuşmalarda Çin'in büyümesinin aslında ABD'ni tahtından edebilecek bir tehdit olarak görülmemesi gerektiği ABD tarafından mesajı vurgulandı. Yani Çin'in büyümesi gelişmesiyle ABD'nin yeniden büyük yapılması Trump'ın politikasından
3: Evet.
1: bahsediyorum. Birbiriyle yürüyebileceği ve bunun bir ortaklık haline getirilebileceği vurgusu yapıldı ki bu aslında Trump'ın endişelerini de gidermeye yönelik önemli de bir mesajdı. Yani Çin kendi gemisini yürütürken tırnak içinde ABD'yi de aslında rahatsız etmeden bunu yapmaya çalışıyor diyebilir miyiz? Özellikle ABD'ye verilen bu siparişler vesaireyle Trump'ı bir miktar memnun ederek göndermeleri bunun bir örneği değil mi?
3: Elbette her devlet maksimum otonomiye ulaşmak için uğraşır. Yani maksimum otonomi de aslında başka bir devletin seni tehdit edemeyecek konumda olmasını sağlamak. Ya yani bu bir ütopyadır. Hani çok zor elde edilebilecek bir şey. Dolayısıyla çok güçlü bir devletin de politikalarının az da olsa bir sınırı vardır ondan sonra veya çok güçsüz bir devletin de belli ufak tefek alanlarda hareket alanları vardır. Dolayısıyla biz uluslararası ilişkilerde devletlerin güçlü ve güçsüz devletin aralarındaki dinamiklerde mutlak bir teslim veya mutlak bir patronaj çok fazla konuşmayız. Belli başlı ülke, ikili müstakil ilişkiler dışında.
1: Evet.
3: Yani bugün Çin ile ABD arasındaki ilişkilere baktığınızda, dinamiğe baktığınızda ben bir soğuk savaş dinamiği olduğu kanaatinde değilim. Belki kutupluluğa henüz geçildiği kanaatinde değilim. Yani elbette güç dengeleri her an değişebiliyor ama ben tek kutupluluğun aynen

0: devam etti. Yapısal anlamda Çin'in pozisyonuyla ABD'nin pozisyonunun arasındaki şeyin aslında hiyerarşinin çok değiştiği kanaatinde değilim. Tam da bu yüzden zaten mesela Xi Jinping'in bu söylediği, yani bizim büyümemiz aslında problem değil. Zaten mevcut olan durum da bu değil mi? Yani Çin şu an Amerikan merkezi statükonun, statükodan en çok faydalanan ülke konumunda.
1: Tabii zaten birbirlerinin
0: Yani
1: en büyük ticaret ortakları bu
0: şimdi
1: iki ülke.
0: ya bu elbette bir dengelenme durumunun da soğuk savaş dinamiği gibi gitmeyeceğini de gösteren bir şey. Şu taraflar arasında hem nükleer bir caydırıcılık var. Eş zamanlı olarak ekonomik olarak da o dolar rezervi meselesi zaten Çin'in elinde bir koz, aynı zamanda da ABD'nin elinde bir koz öte yandan. Yani bu karşılıklı olarak aslında iki farklı alanda tarafların birbirini ne kadar zorlayabileceğini gösteren şeyler. Ama şunu da biliyoruz ki yani bu büyük güç geçişleri, yani Çin'in ABD'yi yakalaması, geçmesi gibi meseleler bu kadar birkaç farklı parametreyle gitmiyor. Veya bu tarz caydırıcılıklar evet bir savaşın önüne geçebiliyor belki, ama örneğin Amerika'nın Sovyet motorunu patlatmasının önüne geçememişti Sovyet nükleer kapasitesi. Bir çevreleme başladı. O çevreleme neticede Sovyet ekonomi modelinin biraz kendi içsel problemlerini de hesaba katarsanız bir yerde infilak etti. Şimdi biz henüz böyle bir test aşaması görmedik. Henüz Çin'in ABD'nin bırakmadığı boşlukları kapıyı kırarak girdiği bir örnek de görmedik. Yani İran sahası her yerde, evet perde arkasında Çin'in belli angajmanları var. Her devletin her yerde olduğu gibi. Ama şunu çok net söylemek lazım. Bugün İran sahasında, Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna meselesinde, evet Çin'in Rusya'ya verdiği ekonomik destekler var. Biliyoruz Kuzey Kore üzerinden nasıl bypass ettiğini, baskıları biliyoruz. Evet İran'a el altından bir şeyler verdiğini biliyoruz. Ama günün sonunda bu krizin hiçbirinde inisiyatif Çin'de değil. Hiçbirinde Çin aktör değil politik olarak. Perde arkasında rahatsız edici konumda. Masa altından tekmeliyor. Ama ABD'nin somut olarak karşısında. Yani bu bir Kore Savaşı değil karşımızda. Herhangi bir Kore Savaşı örneği görmüyoruz biz şu anda. Veya bir Vietnam görmüyoruz. Yani veya bir Afganistan iki taraflı görmüyoruz. Sovyetler Afganistan'ı işgal ettiğini. Amerika net şekilde politik bir aktör olarak Afganistan'a işte mücahitlerin girmesi için elinden geleni yaptı. Silah verdi, para verdi. Ondan sonrasında roller değişti. O ayrı tartışma konusu tabii, ama ve bunun hani politik aktörünü şöyle anlatmak lazım. Pakistan mesela nükleer silah elde etmesi de bununla alakalıydı baktığınız zaman. O kadar önemliydi. Biz bugün Çin'in herhangi bir yerde bu meydan okumaya girdiğini görmüyoruz zaten. Ve aslına bakarsın işine de henüz gelecek bir noktada değil. Yani zaten sistemin bu kadar içindeyseniz, bu kadar nemalanıyorsanız neden tehdit edesiniz ki kısa vadede? Ve ABD'nin biz o refleksini Çin üzerinden henüz test etmediğimiz için bu Çin için de bir tehdit. Eğer biz bir çevreleme başlatacak olursa ABD, bunu izlemeye başlarsak Kore, Japonya, Avustralya, Hindistan diye diye bu şekilde aslında, yani biraz Amerikan merkezli 45 sonrası düzlemi çok gözümüzde küçültmemek lazım. Yani burada hani dünya ticaretinde dolar merkezi, uluslararası işte ekonomi diyoruz. Dolar ve euro'nun oranı %70'lerin üzerinde, yuan'ın %3-4. Yani devasa farklar var. İşte Çin'in sistemin dışına itilmesi, bunun politik baskılarla Çin'le ticarete kısıtlar getirilmesi, buna yönelik devletleri bir kampa sokmak, bu tabii ki ABD'ye de mutlak zarar verebilecek. İşte caydırıcılıklar üretiliyor ama günün sonunda bir güç geçişi ABD'nin uluslararası sistemin yapısında o güç dağılımındaki pozisyonunu etkileyeceği için, bu bir hayatta kalma meselesi haline gelirse o zaman o maliyetler, göze alınan maliyetler hale gelir. O test aşamasını görene kadar da biz hala o tek kutupluluk düzeninin devam ettiğini göreceğiz. İşte tam da bu yüzden biz Çin'in her adımını statüko odaklı olarak okumak durumundayız. Evet saldırgan hamleler, ama saldırıyı sadece boşluklarda yapıyor bana göre halen. Statüko durum burada söz konusu devam ediyor ve yani mesela tabii ki şunları da yapacak. Yani otonomi arayışı hep devam ediyor. Örneğin eğer emtia takası yapabilecek bir pozisyonu varsa bir devlette ticaretine, tabii ki doları kullanmak istemez orada. Yani neden kendini bağlamak istesin? Ama baktığınızda işte yuan merkezi ticaret diyoruz. Yuan merkezi ticaretin bile altyapısını dolar merkezi ticaretten aldığını biliyoruz mesela. Yani burada çok iç içe geçmiş o kompleks karşılıklı bağımlılığın, evet kompleks karşılıklı bağımlılık savaşı mutlak engeller diye bir şey, öyle bir liberal bir yerden konuşmuyorum ama bugünün gerçeği bu. Böyle bir karşılıklı bağımlı bu savaşı çok geciktiren, maliyette hale getiren bir şey. Ama aynı zamanda Çin gibi bir devletin, ABD gibi bir devleti yakalayıp geçmek, onun koltuğuna göz dikmek, bunu alenen yapmak, onu siyaseten her kriz alanında Vietnam gibi, Kore gibi sıkıştırmaya çalışmanın maliyetleri ABD açısından düşünüldüğünde Oku.

Refleks karşılıklı bağımlılığın maliyetlerinden daha fazla olabilir. O yüzden buna bir refleks gösterir. O gün onu daha görmüyoruz biz hali hazırda. Tam da bu yüzden taraflarım ben statükonun devamlılığı adına böyle fotoğraflar verdiğini düşünüyorum. Yani Trump'ın geçtiğimiz bir yıl boyunca veya bir önceki başkanlık döneminde veya Biden döneminde ABD'nin Çin'e yönelik attığı işte tarifeler vesaire, bunlar o yapısal durumun yani Çin'in

0: yönetilebilir olduğu sürece yönetilsin ister iki tarafta. O yüzden hani inisiyatif Çin'de değil. Çin'in evet tabii ki şu an iki numarası dünyanın baktığınız zaman. Çok avantajlı bir yerde. Ama ABD ile ilişkilerde işte propaganda tarafında yine tabii ki var. Yani Çin Komünist Partisi'nin kendi vatandaşına vereceği tabii fotoğraf var. Yani orada bir Amerikan vari bir laçkalıkta hani görüşmelerin sürdürülmeyeceği açık. Ama perde arkasında Çin de şunu gayet farkında. Hani çok da zorlamamak gerek.
1: Aslında kendi
0: Tam da
1: açısından
0: bu yüzden
1: akıllıca
0: örneğin
1: bir
0: İran'ın mesela
1: politika uyguluyor
0: nükleer
1: diyebiliriz.
0: kapasitesiyle alakalı mesela Trump ne diyor? Bu konuda benimle uzlaşacaklarını düşünüyorum. Reddetmedi. Öyle söylüyor mesela. Veya savaşın uzamaması gerekliliği gibi gibi. Hani ABD'ye karşı olsa da bunu çok fazla siyaseten ortaya koymayan bir Çin pozisyonu olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla tek kutupluluk devam ettiği müddetçe yani o meydan okumayı görmediğimiz sürece ABD tarafından bir çevreleme başlamadığı sürece bu şekilde de devam eder. O yüzden özellikle Orta Doğu'da Çin'in ticari ilişkileri, ticari angajmanı vesaire evet önemli. Yani mutlaka göz ardı edilmemesi gereken şeyler. Ama buralara hala Amerikan inisiyatifinde bölgeler olduğunu unutmamak gerek. Öte yandan bir de bu Amerika'nın bahsettiği istihbarat raporu meselesi. Ortaya biraz aklıma şu geliyor. Elbette bu bölgedeki Çin etkisi dediğim gibi önemli ama sanki gerekçe üretiliyor gibi. Yani biz yıllarca Rus ordu modernizasyonu haberleri, istihbarat raporları gördük Amerikan medyasında. Sürekli o ismini vermek istemeyen işte Amerikalı yetkiliden gelen şeyler. İşte Ruslar şöyle modernize etti, şunları yaptı, bunları yaptı. Veya bu çok kutupluluk tartışmalarını Rusya merkezi de çok dinledik. Çok okuduk. Sonunda sahada gördük ki yani aslında bunlar bu kadar da gerçeği yansıtmıyormuş. Yani belli eylemler için, örneğin Ukrayna'yı silahlandırmak için, Ukrayna üzerinden Rusya'yı sıkıştırmak için biraz gerekçe üretiyor gibi. Yani bugün İran'daki sıkışmışlık için mesela bir buraya hikaye koymuş da olabilirler. Ben hiçbir şekilde ABD'nin İran'a Çin'e yönelik bir hamle olarak saldırdığını düşünmüyorum. Tamamen ben İsrail etkisiyle yaptığı kanaatindeyim. Yani ama bugün iş kilitlenmiş vaziyette buraya sistemik bir anlam yükleyip bak biz gelmezsek Çin geliyor. Ondan sonra o zaman bu İran'daki savaşın uzaması, İran'da daha fazla işte saldırmak, bölgeye daha fazla asker göndermek gibi şeylerin önünü açan bir söyleme dönüşür bu.
1: Meşruiyet kazandırma girişimi
0: Aynen
1: diyorsunuz.
0: öyle. Yani biraz içeriği de ısındırmaya yönelik bir şey olabilir. Amerikan medyasında çok yaygındır böyle şeyler.
1: Anlıyorum tabii böyle bir ihtimal de mümkün. Biraz aslında bu tarafa dönelim isterseniz. Kendi bölgemize doğru biraz daha yaklaşalım. Bir başka önemli başlıkla devam edelim. Türkiye ile Yunanistan arasında
2: Evet.
1: özellikle pek çok tabii ihtilaf alanı var, dondurulmuş alanlar var, konuşulan alanlar var, konuşulmayan alanlar var, restleşilen alanlar var. Şimdi bir mavi vatana dair kanun girişimi var ki Yunanistan'da da çok tepki etki gördüğünü, yankı bulduğunu görüyoruz diyebiliriz. Deniz yetki alanları kanunun çalışması Milli Savunma
2: Evet.
1: Bakanlığı'nın da açıkladığını gördük
2: Bayramdan
1: son
2: sonra da
1: açıklamasında.
2: yasa teklifi olarak.
1: Oldukça önemli bir gelişme.
2: Evet,
1: Tabii
2: çok önemli.
1: öncelikle şunu alalım sizden Özlem Hanım. Yani böyle bir yasal düzenlemeye neden gerek duyuldu? Ege'de karasuları ne olacak? Ve casus belli sürecek mi? Ayrıca bu yasa Türkiye'ye ne avantaj sağlayacak? Yunanistan'a
2: Evet.
1: ne dezavantaj sağlayacak?
2: Bu konu bu haliyle yani yasalaştırılmadığı müddetçe Yunanistan'ın ve ona destek veren aktörlerin aslında sürekli kaşıyacağı ve bir takım gerilimlerin de zaman zaman Türkiye'nin vaktini alacağı bir pozisyona evrilecek. Yani bu hep böyleydi. Bu böyle olmasın diye artık Mavi Vatan doktriniyle beraber biz bunun uluslararası anlamda yasalaşmayla beraber Türkiye içinde uluslararasına da Mavi Vatan'ın Türkiye'nin en belirgin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu artık göstermiş olacağız. Yani çünkü hep dondurulmuş, ara ara çözülen bir konu gibi bu konu ve özellikle Yunanistan'ın çokça kaşıdığı ve şimdi işin içine bir İsrail'in de özellikle çoktandır giriyor ama şu an kendini çok daha fazla belli
1: Evet.
2: ediyor. Yani işin Doğu Akdeniz yönünde baktığınızda işte nasıl diyelim? Bir çakallarla dans gibi bir ortam kurulmaya başlanıyor ve bu konuda da muğlak alanlar istifadeye açıkmış gibi görünüyor. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda deniz yetki alanlarının kendi içinde kanunlaşmasıyla ilgili, yani son sözü söyleyen Türkiye'nin yasasını da çıkartarak yasalaşmış bir haliyle beraber bunu işte bir Doğu Akdeniz'de mavi vatan

0: değişkenliğiyle hem enerji sahalarını kendi yetki alanı içinde aramasından sondajına kadar ve kendi savunma bütün bir üç katmanlı, çok katmanlı savunma sistemini Mavi Vatan üzerinde ve kıta sahanlığını tamamen kullanarak kendi yasal haklarını bila istisna, hiçbir şekilde istisnaya tabi tutulmadan kullanması anlamına gelecek. Çünkü dediğimiz gibi bu konuda çokça tacizi var. Özellikle Yunanistan'ın. Evet. 12 mile çıkarma gibi malumunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın da artık Ege Denizi değil Adalar Denizi olarak biliyorsunuz bir işte müfredatta bunun böyle kullanılmasıyla ilgili olan konudaki hassasiyetini belirtti. Biz de bunu mesela işte Savtek'te Adalar Denizi olarak kullanıyoruz. Çünkü burada daha kavramsal olarak kendi dilimizde terminolojiye kendi haklarımızı kısıtlı olarak almamamız gerektiğini bizim kendimiz dilimizle önce bunu savunacağız. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu yönlü yani %100 yerli müfredatla ilgili yaptığı bu çalışmayı çok da özellikle tebrik ediyorum çocuklarımız adına. Biz de bir sorumlu yayıncılık örneği olarak kendimizde, kendi içimizde de Adalar Denizi olarak bahsediyoruz. Şimdi tabii şuna bir bakmamız lazım. Tam da Kurban Bayramı'ndan sonra bu MEB'le alakalı yani Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili haklarımızın tam anlamıyla kullanılabildiği, daha operasyonel ve efektif bir şekilde haklarımızın kanun çerçevesinde düzenlendiği ve garanti altına alındığı bu yasa eğer bayramdan hemen sonra meclise gelir ve onanırsa bunun NATO'da da biz yansımasını, yankısını NATO zirvesinde göreceğiz.
1: Temmuz ayında Ankara'da
0: Temmuz ayında. Tabii 6 mil bir kırmızı çizgi ve biliyorsunuz casus belli olarak 1995 ya da 85'ti hocam çok
2: 90'larda.
0: Evet. Özellikle casus belli olarak hani kimin yaptığı artık bellidir. Bu bir kırmızı çizgidir şeklinde Türkiye'nin bu anlamda bir kararlılığı var. Bunun da kanunla beraber tamamen uluslararası sularda da bunun bu şekilde olacağıyla ilgili kendi anayasal garantisi altına almış
1: yani
0: olacaktır.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için biraz açalım. Kabul edilen Casus Belli kararı şunu diyor. Yunanistan adalarda kıta sahanlığını 12 mile çıkarmaya kalkarsa biz bunu resmen savaş sebebi sayarız.
0: Ve savaş sebebi sayarız diyor. Evet yani bu aslında baktığımız zaman tabii Türkiye'nin bu kadar caydırıcılığının da yüksek olduğu bir dönemde olması da başka bir anlam ifade ediyor. Ben izninizle özellikle burada tabii bu tür açıklamalardan sonra Yunanistan çok büyük bir panik havasına bürünüyor. Ve İsrail'den de bakın Maarif gazetesinin özellikle ifadesi var. Yani Türkiye'nin bu anlamda kendi olmadan Güney Kıbrıs'ta da yani Kıbrıs'ta da Kıbrıs adası genelinde de kendisi olmadan bir enerji işte arama veya enerjiyle ilgili herhangi bir ittifak yapma gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu söylemiştir Türkiye
1: diyor. Bunlar aslında fiilen zaten durum buydu ama bunun Türkiye açısından resmiyete, yasal statüye
0: yani Türkiye'nin olmadığı hiçbir denklemin Doğu Akdeniz'de kabul edilemeyeceğine dair bizim kendi yasalarımız çerçevesinde de bir deklarasyondur. Yani bunu söylememiz
1: tabii bunun
0: doğru.
1: Bunun bölgeye yansımaları önemli olacak. Tabii. Şimdi baktığımız zaman siz de bahsettiniz. Hani en çok ses Yunanistan'dan geldi bununla alakalı. Kabaca baktığımızda mesela Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın sınırlarımız müzakere edilemez diye bir tepki verdiğini görüyoruz buna. Bahsettiği 12 mile çıkarma aslında niyetleri olduğunu baştan beri biliyoruz. Bunu yapmadılar ama o zihniyetten hareketle söylediğini anlayabiliyoruz. Savunma Bakanı'nın Ankara'yı revizyonist hedefler gütmekle suçladığını görüyoruz. Yani bu revizyonist bir hedef midir? Ankara'nın yaptığı yani Mavi Vatan Yasası Yunanistan tarafından evet böyle pazarlanıyor ama bunu uluslararası hukuk açısından böyle mi görmek, böyle mi görülmeli bu?
3: Aslında şöyle yani çok basit bir tabirle bu biz hep Mavi Vatan'ı bir doktrin olarak bahsediyorduk ve zaten Türkiye'nin deniz kıta sahanlığı o alanla ilgili yani 6 mil mi 12 mil mi vesaire bununla ilgili zaten bir de facto bir şey var Türkiye'de. Ama bunun kanunlaşması gerekiyordu. Yani şimdi mavi vatan dediğimiz şey bir doktrin olmaktan ziyade artık bir kanun olmuş durumda. Ve bunun bir Türkiye açısından ve uluslararası hukuk açısından da artık farklı bir düzlemle ele alınması gerekiyor. Yani şimdiye kadar bizim söylemde bahsettiğimiz mavi vatan Atina için artık farklı bir düzlemde kendilerinin o tırnak içinde söylüyorum bahsettiği tehdidi farklı bir şekilde algılamaları gerekiyor.
1: Ben soruyu şöyle sorayım hazır buradan da hareketle. Yani Yunanistan'ın adalarda Türkiye'ye yakın adalarda kıta sahanlığını 12 mile çıkarma arzusu revizyonist değil de bu mu revizyonist?
3: Şimdi bakın bizim bazı adalar bize biliyorsunuz ki birkaç işte neredeyse hani yüzerek gidilebilecek adalar var.
1: Meis 2 kilometre mesafede.
3: Evet,
1: yani Atina'dan, komandolarının yüzme menzili.
3: Anakara'dan işte kaç yüz kilometre ileride. Yani zaten o adalar konusu çok farklı bir düzlemde alınması. Yani uluslararası hukuk neresinde bunun? Türkiye'ye ne kadar bağlayıcılığı var? Gerçekten uluslararası hukuk o günün anlaşmalarına göre yerine getirilmiş mi? Veya o onların bir geçerliliği bile var mı hala gibi sorular hep var. Şimdi bu mesele hocam az önce bahsettik ya bazı meseleler var. Dondurulup rafa kaldırılması gerekiyor. Çünkü biz bunlar üzerinden gidersek artık farklı sınırlardan bahsetmemiz gerekecek. Yani bu sadece deniz sınırlarından da
1: adalardaki askeri yığına nereye koyacaksınız?
3: Deniz sınırlarıyla da kalmaz yani bu konu. Farklı şeylere evrilir ve burada Yunanistan tarafının o işte ya bakın şöyle söyleyeyim size bir gün bir Yunan diplomatla bir resepsiyonda böyle bir ayaküstü muhabbet ettik. O aralarda ilişkilerimiz yine nispeten daha iyiydi. Bana söylediği şuydu. Üçüncü taraflar olmasa aslında bizim işimiz iyi. Biz aramızda konuları çözeriz. Evet tamam bazı tarihi işte bazı çözülmeyen problemlerimiz var ama bana sorarsanız problemlerin Atina-Ankara arasındaki ilişkilerin gerçekten böyle bir işte gidiş gelişli bir ilişkinin olmasının sebebi iki sebebi var. Birincisi iç siyasette işte seçimler döneminde veya kimin konuştuğuna bakarak onlar açısından Türkiye üzerinden yapılan bir iç siyaset var. Bu hep böyle olmuştur zaten. İkincisi de üçüncü tarafların ABD üzerinden Atina üzerinden Türkiye'ye karşı bir politika veya bölgedeki hedefleri, çıkarları dahilinde Atina üzerinden attığı adımlar var. Eğer bu ikisi olmasa aslında bizim o dondurduğumuz konular haricinde aslında bizim çok da yani bakın o adalara vizesiz işte gitme meselesi güzel bir momentum yakaladı.
1: Ya aslında ama Türkiye de bunun farkında.
3: Türkiye de bunun farkında.
1: Pozitif gündemle meseleyi yürütmeye
3: çalışıyor zaten. Tabii zaten Türkiye Atina tarafına yani attığı her adımda diyor ki ben hiçbir şart koşmadan gel ben seninle masada müzakere ederim, seninle konuşurum. Bir bakıyorsunuz bir tane işte savunma bakanı çıkıyor bir şey söylüyor. Dışişleri bakanı çıkıyor başka bir şey. Medyasında başka bir şey çıkıyor. Aslında bu yani dediğim gibi ya iç siyasetini Türkiye üzerinden bakın o Türkiye üzerinden siyaseti yapma Avrupa'nın aslında bir problemi. Avrupa açısından büyük bir problem. Yani göçmenler meselesinde böyle, Brexit zamanında böyleydi, İslamofobi de bu böyle. Türkiye mesele olunca iç siyasetinde bir konsolide olma arayışı var. Bundan vazgeçmesi lazım Atina'nın bir defa. Yani biz Türkiye gibi bir komşu ile bakın Ermenistan bundan vazgeçmiş durumda ve orada işler çok farklı bir evreye girmeye başladı. Yani yakın bir zamanda bu ticaret, karşılıklı ticaretle ilgili adımlar atıldı. Yunanistan bunun Türkiye'nin komşuluğundan fayda görür, zarar görmez. Eğer ki iç siyaset malzemesi olarak kullanmayı bıraksın ve üçüncü ülkelerin Atina'yı bir maşa olarak neredeyse kullanıp Türkiye'ye karşı adım atma. Yani Fransa geliyor diyor ki ben sana silah satarım. Bak diyor işte böyle bir şey olursa ben senin yanında dururum diyor. Hop bir sürü Rafael uçağı satıyor değil mi? Öbürü geliyor.
0: Ama Dendias'ta dedi 200 küsür milyar dolarlık yanlış yapmışız bu savunma harcamasını dedi.
3: Ya hayır şöyle bununla ilgili iç siyasette çok eleştiriler var zaten. Evet, yani ülke ekonomik bir sürü problemle uğraşırken Türkiye üzerinden bir siyasetle sürekli savunma sanayine sanki Türkiye Türk askeri sınırda bekliyor, adalarda bekliyor saldıracak Yunanistan'a. Türkiye'nin böyle bir ajandası yok, böyle bir derdi de yok. Atina ki Türkiye'nin Herhalde yani geleneksel dış politikasında Yunanistan'la Güney Kıbrıs meselesi üzerinden, adalardan üzerinden, evet bir sürü bizim orada dosyamız var. Ama bu dosyalar şu anda Türkiye'nin en böyle üst düzeyde, en üst tarafta tuttuğu dosyalar değil. Bölgede başka meseleleri varken. Evet. Dolayısıyla Atina bundan vazgeçse aslında Türkiye'nin o sürekli gel masaya oturalım, komşuluk ilişkileri üzerinden biz birbirimize fayda sağlarız politikasının üzerinden gitse... ne başkasının maşası olur ne de iç siyasetinde kendisini aslında ilgilendiren meselelerden ziyade Türkiye ile ilgili bir mesele...
1: Bölgede çok daha evet. huzurlu olur diyebiliriz. Aynen, şimdi öyle. Sizin sözleriniz bana şunu hatırlattı. Yanlışım varsa düzeltin lütfen ama geçmişte Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerini yapıp bu adalardaki kıta sahanlığı meselesini çok büyük oranda çözüme yaklaştırdığını hatırlıyorum. Yani... Ada bazlı karasuları üzerinde müzakereler yaparak...
2: Hakkaniyet ilkesi temelinde.
1: Farklı evet. oranlarda, farklı genişliklerde karasuları üzerinde anlaşılarak bir çözüme ulaşılmaya çok yaklaşılmıştı. Evet. Şimdi tabii o zamandan bu zamana pek çok dış müdahale oldu. Pek çok iç siyaset, Yunanistan'dan bahsediyorum, dengesi, durumu farklı bir hale getirdi diyelim. Günümüzde durum bu. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın... Türkiye'nin bu hamlesi karşısında Türkiye'yi Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e şikayet edebileceklerine yönelik bir iması var. Yani böyle bir hamleyle arkalarına bir rüzgar alabileceklerini bekler misiniz? Belki Avrupa Birliği'nden daha fazla destek görebilirler ama özellikle BM özelinde.
2: Şöyle hani hukuken, şimdi uluslararası hukuk diye bir şey var mıdır? Pratikte belli konuları tahmin edilebilir bir düzlemde yürütebilmek için vardır. İşte deniz hukuku, ticaret hukuku, işte gümrükler vesaire ihtiyaçtır. Çünkü regülasyon ihtiyacı vardır. Ama uluslararası hukuk bir iç hukuk gibi mi çalışır? Yani o şekilde bağlayıcılığı var mıdır devletler arası ilişkileri? Tabii ki yoktur. Yani aslında uluslararası hukuk limitleri olan bir şeydir. Dolayısıyla Yunanistan BM'ye şikayet edebilir, AB'ye şikayet edebilir, ABD'ye şikayet edebilir. Ama günün sonunda eğer kolları Akdeniz'e uzanıyorsa o gün bu şikayetin bir anlamı olur. Uzanmıyorsa o zaman havada kalır. Nitekim hukuk üzerinden konuşacaksak Deniz Hukuku Sözleşmesi BM nezdinde Türkiye taraf değil bildiğim kadarıyla. Hı hı. Onun üzerinden zaten bize herhangi bir şey yapma şansları yok. Öte yandan burası tartışmalı sular. Yani. Şimdi burada bir takım ada devleti iddiasında Yunanistan. Yani temel zaten 12 bin mantığı bu. Hani bu bölge Ege benim denizim. Buradaki adalarla çevrili bir sınır bana ait. Dolayısıyla Türkiye'nin buradan uluslararası sulara çıkışı bile Yunan karasularından geçerek olması yani, gerekiyor gibi bir yerden yaklaşıyor.
0: Açık denizden tamamen.
2: Yani Türkiye'yi tamamen kapatıyorlar. Evet. Yani mavi vatan buna karşı bir refleks.
1: Zaten mesela İstanbul'dan kalkıp İzmir'e, Antalya'ya gidecek bir geminin tehlikesiz geçiş hakkını kullanarak Yunan sularına girip çıkması gerekiyor şu aşamada ama bu kadar büyük bir ana karanız varken siz
2: tamamen
1: nasıl adalar devleti olacaksınız?
2: Tamamen sizi baskılamak yani kıyınıza tamamen baskılamak. Oraya sıkıştırmaya yönelik bir vizyon bu. Anlaşılabilir mi? Şuradan anlaşılabilir. Türkiye'nin çevresindeki herhangi bir ülkeyle ilişkisi sadece müstakil o ülkeyle kendi arasındaki ilişkilerin ibaret değildir hiçbir zaman. Yani Hafız Esad zamanı Türkiye-Suriye ilişkileri hiçbir zaman Hafız Esad'dan ibaret değildir. İran'la ilişkisi İran'dan ibaret değildir. Yunanistan'la ilişkisi Yunanistan'dan ibaret değildir. Hatta bunların büyük çoğunluğu birer piyon durumundadır. Birçok düzlemde. Yani elbette müstakil belli sorunlar, işte su sorunu Suriye ile İsrail ile Türkiye arasında gibi şeyler var. İran'la zamanında İşte sınır problemleri vardı gibi şeyler vardır ama tarafların statükoyu bozacak hamleleri her zaman sistemik ölçekte tepki göreceği için tarafların gerilimi genelde kontrollü tutulur. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de 19. yüzyıldan beri yani Yunan bağımsızlığından beri böyledir. Yani Yunan bağımsızlığı olmuştur 19. yüzyılın sonlarına doğru. Osmanlı Atina'nın kapısına dayanmıştır tekrar. İngiliz müdahalesi tekrardan geri çekilmek zorunda kalmıştır mesela. Yani anlatmak istediğim taraflar arasındaki ilişki hiç zaman Atina, Ankara, Atina, İstanbul dengesi değildir. Yani aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusudur bugün Yunanistan. Bir küçük devlet olmanın da gereği budur aslına bakarsanız.
1: Tabii yani, içine bir Yunanistan açısından.
2: Tabii ki öyle. Yunanistan açısından aynen öyle. Yani şöyle bir illüzyon dünyasında yaşıyoruz biz 45 sonrası düzlemde özellikle. Egemenlik meselesi bir devletin evet kendi kontrol ettiği topraklardaki karar hakkından bahsediyoruz ama o topraklar üzerinde kalabilme gücü kendinden olan devletlerin olmayan devletlerin politik birer aktörmüş gibi dünyada dolaştığı bir yerdeyiz. Yani o kadar çok güçsüz küçük devlet var ki bu dünyada aslında işin biraz doğasına aykırı. Yani normal şartlarda zaten birine dayanmak zorunda bu bölgeler tek başına ayakta kalamaz. 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon kişinin tek başına aktör olabilmesi uluslararası siyasette çok kolay değil. Dolayısıyla Yunanistan ABD'ye dayandırıyor bugün.

0: ve işlevsel olduğu ölçüde değerli ve politik olarak gücü olacak bir noktaya konumlandırıyor. İşlevselliği nereden gelecek? Sovyetler varlığı döneminde kendi topraklarını araçsallaştırıyorsa değerli. Türkiye'ye karşı topraklarını araçsallaştırıyorsa, politik olarak Türkiye'yi zorlayacak şekilde, Türkiye'yi rahatsız edecek şekilde var olabildiği sürece değerli. Günün sonunda bunu yapmadığı senaryoda ABD olmazsa zaten burada otomatik olarak bir vakum oluşur. O boşlukta Yunanistan ama Rusya'ya, ama Türkiye'ye, ama başka bir X aktörü kayar. Ya küçük devlet olmanın doğası bu. Bu sadece Yunanistan için de geçerli. Yani işte Sırbistan dersiniz, başka şeyler dersiniz ondan sonra. Bunlar hep biraz suni yapılar gibi geliyor. Bu anlamda devletler arasında bir hiyerarşi koyma taraftarıyım ben hep. Yani küçük devletleri bir kenara koyalım, nükleerleri bir kenara koyalım, arada kalanları bir kenara koyalım. Yani bunların ayrı davranış paternleri olması gerektiğini düşünürüm ben genelde. Tam da bu yüzden Türkiye'nin aslında bugün yapacağı yasal düzenleme aslında revizyonist değil, savunmacı bir tutum. Ki zaten 3 milen 6 mile geldiğinde biz 6 mile çektik. Yani Yunan tarafından zaten tek taraflı bir şey zamanında geldi.
1: Evet.
0: 6'dan 12'ye de gelmesin diye kasus belli ilan ettik. Bugün gücümüz bu 6-12 mil tartışmaların ötesinde bir yere açıldığı için bugünkü ufkumuz da haliyle kolumuzun uzandığı yere kadar gidebiliyor. İşte sahip olduğumuz denizaltı kabiliyetleri, işte donanma, MİRYAM projeleri vesaire bugün Akdeniz'de bizi başak bir yere getiriyor. Hal böyleyken gidip Libya'da deniz yetki alanları anlaşması imzalayabilir konuma geliyorsun.
1: Bunlar da
0: ama bunun hukuki düzenlemesi yok arka planda. Yani deniz yetki alanları dediğiniz şeyin müstakil ekonomik, münhasır ekonomik bölgeden farkı nedir? Bu tanımlamalara ihtiyacımız var orada. Yani yasal olarak bunları adını koymak gerekiyor. Ve hükümetlerden bağımsız şekilde bunun devamlılığı. Evet bir vatan doktrini var. Doktrinin kalıcılığı.
1: Evet.
0: Bununla sağlanacak.
2: Bir şey daha söyleyeceğim. Küçük
1: çok özür dileyerek hiç zamanımız kalmadığı için kapatmak durumundayım. Daha sonraki programlarda unutmazsanız alırım. Tamam. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Neredesiniz sevgili seyirci? Karşıma konuğumu aldım. Siz gelmeden evvel birkaç kelimeyle söze sohbete girişelim dedik. Vallahi böyle donup kaldım. Birkaç kelimeyle şaşırdım. Desteğinize ihtiyacım var. Çünkü Veli İnce'nin anlatacakları öyle benim bir kalemde, kalem değil.
1: Değil.
0: Bir kalemde çok hızlıca hazmedebileceğim şeyler değil. Çünkü bizi yüz yüze getirdiği, karşılaştırdığı bazı şeyler olacak programımız içinde. Ona hoş geldin diyeceğim fakat hangi vesileyle burada olduğunu da en başında söylemiş olalım. Elimde Ali Sami'ye ait, müellifinin Ali Sami olduğu Karagöz Beyoğlu'nda isimli bir kitap var. Bunu yayına hazırlayan isimlerden biri Veli İnce ki az sonra kendisiyle sohbete girişeceğiz. Fatih Altuğ da diğer emek veren dostumuz. Şimdi kısacık kitabın arka kapağından size şunu söyleyeyim. Karagöz Beyoğlu'nda diye kitabı çerçeveliyor ve tarif ediyor bu paragraf. Eski ile yeninin

0: masumiyetle sefaatin çarpıştığı trajikomik bir atmosferde gölge perdesinden matbuata hicret eden bir figürün modern edebiyattaki yeniden doğuşunu müjdelerken okuru İstanbul'un eğlence ve dönüşüm haritasında benzersiz bir keşfe çıkarıyor. Yani bizim aslında çok eskilerden beri tanıdığımız, perdeden bildiğimiz Karagöz'ün kitaptaki karşılığını görüyoruz Ali Sami kalemiyle. Neyle karşılaşmış güncel, o günün günceli olan İstanbul'da onlara bakacağız. Ama onun izini sürerken aslında biraz kendi alışkanlıklarımız ama daha da fazla izini sürersek belki karakteristik özelliklerimize doğru bizi çıkaracak eşiklerden atlayacağız. Hoş geldiniz. Çok konuştum ben. Siz hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hayır, çok konuşmadınız. Daha fazla konuşmalıyız diye düşünürüm. Yani söyleyecek tabii ki çok şey var kitapla ilgili ama en nihayetinde bu kitabın bizle ilgili ne söylediğine de oldukça dikkat etmek gerekir diye düşünürüm.
0: Orası epey derinleşecek kısmı. Ben kapaktan kapağa hızlıca geçmek ne kadar daha doğrusu önümüzdeki şu dakikalar el verirse o kadarını iyi konuşabilmek için önce yazarını tanıyarak başlayalım isterim. Sizce de uygunsa Ali Sami kimdir nedir, Karagöz üzerine epey yazmıştır, çizmiştir ama ne söylemiştir, niye yazıya taşımıştır, nelerle meşgul olmuştur ki biz şimdi onun peşinden, bunun peşine düşmüş olduk. Onu bir tanıyalım sizin dilinizden.
1: Ali Sami Bey ile ilgili aslına bakarsanız çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ne zaman doğdu, nerede doğdu, ne zaman vefat etti, bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama Bekir Sami Bey'in oğlu olduğunu biliyoruz. Ve dönemi itibariyle Geveze gibi bir işte mizah dergisinde yazdığını, hakeza Karagöz'ü karakterize ederek hem bu romanı yazdı, daha sonra da hikaye veya uzun hikaye diyebileceğimiz başka eserler de yazdığını da görüyoruz. Kendisi aslında bir mizah yazarı ve bu mizahını oluştururken belki de Türk kültürünün en önemli mizah karakteri olan Karagöz'den de oldukça etkilenen bir adam. Karagöz Beyoğlu'nun dışında işte Karagöz Bulgaristan'da, Karagöz eğleniyor Karagöz'ü gibi. Evet, oldukça gezdirmiş bir sanatçı. Ve işte elimize bugüne kadar bir bütünlüklü halde gelebilen tek eseri bu. Diğerleri çeşitli arşivlerde kalmış. Hatta onlar üzerine de yine çalışıyorum. Onları da toparlamakla ilgili bir gayem de var. Ama bütünlüklü olanı şu an elinizdeki.
0: Peki Ali Sami Karagöz'ün peşine düşmüş.
1: Evet.
0: İzini muhtelif yerde sürmüş ki elimizdeki Beyoğlu'ndaki izleri. İçeriğine de geleceğiz. Siz Ali Sami'nin bu edebiyatının, bu dilinin üstüne niye gittiniz, niçin ilginizi çekti? Çünkü bu motivasyonu bana hep bitemez. Neden o değildi bu?
1: Ya aslına bakarsanız şunu söylemek isterim. Yani ben bu kitabı nereden buldum onu aslında ilk önce size anlatmak
0: tabii
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Benim yani bir araştırmacı olarak veya bir işte akademisyen olarak en büyük zevklerimden bir tanesi boş zamanlarımda işte ülkemizdeki çeşitli kütüphanelerin arama motorlarına sevdiğim kelimeleri yazmaktır. Yani işte Cumhurbaşkanlığı arşivimizin yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB kitaplığın arama motorlarına çeşitli kelimeler yazarım. Pandemi dönemiydi. Yine o ekranda dersten çıktığım günlerden bir tanesiydi ve hakikaten işte bu arama motoruna girerek biraz kendimi motive etmeye çalıştığım bir geceydi ve Karagöz yazdım. Milli Kütüphane'nin arşivine bunu yazdım ve karşıma işte birçok tabii belge çıktı, birçok gazete küpürü çıktı vesaire ama bir de bu kitap çıktı. Kitabı indirdim. İndirebiliyoruz üye olduktan sonra malum. Ve tabii yazarıyla orada karşılaştım. Hemen edebiyat tarihlerine baktım. Acaba Ali Sami Bey kim? Çünkü yani ben edebiyat kökenli bir çalışan bir insanım ama hiç daha önce böyle bir isme rastlamadım. Bakabildiğim neredeyse bütün edebiyat tarihlerine baktım ama hiçbirinde Ali Sami ile ilgili hiçbir şey yoktu. Ne eseriyle ilgili ne de kendisiyle alakalı hiçbir şey yoktu ve o şekilde bu izi sürmeye başladım. Bir yandan eseri çevirmeye başladım. Derken Ali Sami Bey'in bu eserini

0: bütünlü bir şekilde oluşturdum. Ama yani aslında bir merakın, bir işte kelimenin bir arama motoruna yazılmasıyla başladı.
1: Şimdi tamam, anladım. Hoş, esprili de bir şey bu aslında. Yani siz bir taraftan kendi arayışınızın peşindesiniz ama aslında karbon izinizi bırakırken oraya birilerine de bir şeyler söylemiş oluyorsunuz. Hani bugünlerde özellikle konuştuğumuz şeylerden biri şu ya, yapay zekayı yönlendirme konusunda onu nasıl kullanacağımızı ve konuşturacağımızı bizim de öğrenmemiz gerekiyor diye. Siz bunu yıllar öncesinden tam yapay zeka da bu kadar gelişmemişken belki yapmaya başlamışsınız bir yönüyle. Bu adımlar onun işareti gibi göründü bana.
0: Biraz öyle, evet.
1: Fakat rastladıkça bir de vazgeçme işiniz var. Yani tamam, bulabilirdiniz, bir şey de yokmuş deyip geçebilirdiniz. Buldukça ilginizi çeken şey ne? Niye orada kaldınız?
0: Aslına,
1: ne söylüyordu?
0: Aslına bakarsanız yani ben üniversiteden itibaren hani Karagöz Hacivat oyunlarına çok şey yaparım. Yani böyle çok dikkat ederim. Ve üniversitedeyken de gerçekten geleneksel tiyatro dersi alırken çok da ilgimi çeken bir şeydi. Ve dedim ki yani ilk defa bir romanın parçası olarak geleneksel bir karakterin orada karşıma çıkması, bunu günümüze kazandırmak gerekiyor, evet. Motivasyonu doğurdu bende. Zaten çok sevdiğim bir karakter, bir oyun. Ve ilk defa bunun roman karakteri haline getirip moderniteyle yan yana getirilmesi bende büyük bir ivme yarattı ve başladım o şekilde. Çok kolay da olmadı, onu da söyleyeyim. Yani ilk iki cildini başka bir arşivden, son cildini başka bir arşivden bulmak, onları bir araya getirmek de çok kolay olmadı ama temel motivasyonum kesinlikle o modernite ve gelenek arasında bir köprü kuracağına inancım aslında beni buraya yönlendirdi.
1: Yazarın da burada tercihi çok enteresan. İçinden geçmiş olduğu moderniteyle karşılaşma, tanışma ve entegrasyon sürecinde belki çatışmayı, çelişkiyi gelenekle karşı karşıya getiriyor. Burada da herhalde mizahtan biraz güç alıyor.
0: Oldukça doğru. Ama yani burada şunu da söylemek lazım. Şimdi bizim klasik olarak oyunda bildiğimiz yani Karagöz işte daha böyle kaba, biraz daha Hacivat'a göre işte böyle...
1: Hacivat Çelebi'dir, Karagöz değildir. Daha
0: evet.
1: Yavaşanlar, daha dandun tırnak içinde diyebileceğimiz
0: kesinlikle,
1: biridir.
0: Kesinlikle öyledir ama burada daha başka bir algısı var. Bir kere gerçekten moderniteyle yan yana geldi ve onu tanımak istiyor. Hacivat'ın burada özelliği ise onun gelenekle koparmak istediği bağı koparmaya izin vermeden onun o bağlantısını hep bir şekilde tutuyor. Bu çok önemli. Hacivat'ın buradaki karakterizasyonu da bence gerçekten takdire şayan tasvir edilmiş.
1: İlginç bir düşünce gerçekten. Yani karşılaşılan o manzarayı, bir de sürecin içinde iken insanlar kendi yaşadıkları şeyi hemen teşhis edemeyebilirler. Ama bir krizli dönem bu yine de. Ve o krizli dönemin içinden geçen Ali Sami Bey de bunu Karagöz ve Hacivat'la karakterize ederek meseleyi ortaya seriyor. Anlatmaya çalıştığı derdi, dert diyebileceğimiz kısmı derinlikli bir şey epeyce.
0: Oldukça.
1: Dili nasıl, neyle karşılaşacak okur? Daha doğrusu Ali Sami Bey'in ilk yazdığı şekilde mi yoksa bu bir sadeleştirme çalışması mıydı aynı zamanda? Çünkü yazıldığı dönemin okurunun belki kullandığı dille günümüz arasında bir makas açıklığı da oluşmuş olabilir. Siz nasıl çalıştınız bunu?
0: Yani 1908 yani 2. Meşrutiyet romanı olarak döneme itibariyle o dönemi de düşünürsek dili gayet o dönemde de anlaşılabilecek bir dil. Hı hı. Belki bugünkü anlamda anlaşılamayacak şeyler varsa da biz metni tamamen aynı şekilde çevirdik. Fakat altına bazı küçük notlandırmalar yaptık. İşte kelimelerin anlamlarını verdik. Bu anlamda okur hem dilde bir yolculuğa çıksın istedik hem de asıl metnin kendisiyle de karşılaşmasını bu anlamda önemsedik. Hatta şunu da söyleyeyim size. Ali Sami Bey birçok Fransızca kelimenin Osmanlı Türkçesi halini de yazmış. Ve okuduğu gibi yazmış. Ben o kelimelerin izini sürerek de...
1: Zorlandınız mı? O biraz zorlu bir şey olsa gerek.
0: Oldukça zor.
1: Başka alfabe, başka kelime.
0: Ve okunuşuna göre yazmış. Yani ama Fransızca söyle yazılmıyor. Fakat bunların da izini sürdüm. Bunların tek tek...
1: Fonetiğinden yok.

0: yola çıkarak,
1: fonetiğinden, seslendirmesinden yola çıkarak da bunları oraya şey yaptım ve altına işte o bulduğum kelimelerin tamamının da anlamlarını vererek hani okuru bu anlamda da desteklemeye çalıştım.
0: Rahatlatıcı olmuş olsa gerek. Nelerle karşılaşıyor? Biraz yani olayın kendisine dönelim, hikayesi ve felsefesinin ötesinde. Nelerle karşılaşıyorum? İpuçlarını sizden biraz rica edeceğim. Çünkü şunu önemsiyorum gerçekten. En başta sorduğumda kastım buydu zaten. Meşrutiyet dönemi romanı ama aradan 120 yıl geçmiş oluyor aynı zamanda bakıldığında. Bugüne neyi nasıl söylüyor, ne karşımıza çıkacak ve okur zevki olarak biz izini takip edebilecek miyiz? Çünkü müziğin de edebiyatın da dönemlere göre verdiği bir zevk var. Mizahın da hatta böyle. Yani bir dönem için çok eğlenceli olan bir şey. Bir zaman geçtikten sonra şimdi bu dönüşüm belki daha da hızlı aslında. Yani 20 yıl evvel çok eğlenceli ve komik görünen bir şey bugünün mizah anlayışının dışında kalmış gibi görünebiliyor. Bu bakımdan bu kadim bir şeye mi dönüşüyor yoksa demodeliğe falan sarabilir mi? O yollara mahkum kalabilir mi? Nasıl buldunuz edebiyat sevki olarak?
1: Yani ben demode olacağını düşünmüyorum. Çünkü Karagöz oyunu hiçbir zaman demode olmaz. Bunun moderniteyle kurulan bağlantısıyla hiç öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz o anlamda gerçekten kendimizden de birçok şey buluruz. Hem Karagöz'de hem Hacivat'ta ve diğer bütün karakterlerde. Ne bulacağız sorusu bir kere bize hakikaten bir Beyoğlu panoraması sunar. Yani o panoramada bugün hatta aradan 120 yıl geçmesine rağmen hala aynı mekanları Beyoğlu'nda gidip görebilirsiniz. O bağlantıyı hissedebilirsiniz. Yani bugün evet bazı içinde geçen bazı mekanlar bugün kaybolmuştur. Hı hı. Ama hala var olanlar da vardır. Kaybolanların yerinde yine o kültürü yansıtan başka mekanlar da vardır. Bu anlamda mekan, insan, zaman anlamında bir bütünlük kuruyor. Ve Karagöz aslında yani o klasik bizim işte ilk romanlarımızda karşımıza çıkan işte Miras Yedi, böyle işte yeri geldikçe kendi özelliği olan o geveze hali bir yerde yerini modernitenin sancılarını çeken bir karaktere bırakmış.
0: Derinleşmiş bunu, belki biraz.
1: Bunu görürüz. Evet, kesinlikle de derinleşmiş. Yani klasik olarak hani artık bir modernle gelenek arasında bir taraf tutmuş, tarafın bir tarafında olmuş ve bu çatışmadan desteklenmiş bir olay örgüsüyle karşılaşmıyoruz sadece. Ve aynı zamanda Karagöz Beyoğlu'nun sokaklarında gezerken bize Beyoğlu'ndaki bütün ötekileri, bütün işte aslına bakarsak o Beyoğlu'nda bir zamanlar 53 dil konuşulurdu zamanını ve ifadesini de bize yansıtıyor. Yani o çok kültürlülüğü, o birden fazla insanın iç içe yaşadığı geniş kültürü de bize yansıtıyor bu anlamda. Hatta bitmiyor, dünyayla Beyoğlu'nun bağlantısını da Orient Express'le kuruyor. Romanın bir bölümünde Orient Express'le Paris'e gidiyor. Paris'te hem kendi kültürü ile oraya giden bir karakterin orada nasıl bocaladığını ama bir yandan da oraya gittiğinde nelerden haberdar olduğunu da görüyoruz. Yani Paris'e gittiğinde aslında Batı'yla veya işte Fransa'yla birçok konuda ortaklık kurduğu kavramlar da var. Onu da söyleyeyim size.
0: Birkaç küçük ipucu rica edebilir miyim? Yani böyle sorulmaz belki hani ama Zeynep Hanım lütfen yani yazdık o yıllardır uğraştık okuyunuz diyeceksiniz biliyorum ve büyük bir zevkle okuyacağım ama biraz bize ipucu olsun. Hani Paris'e gittiğini söylediniz Beyoğlu'ndaki karşılaşmaları neler nereye girip çıkıyor neler şaşırtıyor onu?
1: Bir kere yani bizi Beyoğlu'nda konuşursak bir kere Tokatlayan Oteli'nden bahsediyor. Yani ve gerçekten benim anladığım kadarıyla Tokatlayan Oteli o dönem itibariyle sadece bir otel değil. Yani konserlerin verildiği, büyük yemek sofralarının kurulduğu, o dönemin eşrafının toplandığı bir mekan.
0: Bir muhit gibi, bir mahfil gibi.
1: Evet, bir mahfil gibi kesinlikle. Bunun yanı sıra işte şeye gittiğinde ise, Fransa'ya gittiğinde ise bir kere opera binasını görüyor. En dikkatimi çeken yerlerden birisi orası. opera binasını gördüğünde orayı bir meclis binası zannediyor. Bu kadar büyük şaşalı bir yapının karşısında ancak böyle bir yer olurdu filan diyor ve orada bir tabii bocalama yaşıyor ama aynı zamanda orada bir temsil de izliyor daha sonra. O temsile de tabii çok hayran kalıyor. Bunun yanı sıra dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa'daki restoranlarda gelen o işte yani korsların ne kadar böyle çeşitli olduğu ve bu çeşitliliğin nereden geldiğini düşünmesi de çok ilginçti o anlamda. Yani birçok şeyi orada görüyorsunuz. İşte deniz mahsullerinden bahsediyor. Onun bir şekilde İstanbul'daki karşılığını kendi zihninde düşünüyor. Bu anlamda bir içsel bir çekişmeyi yaşadığını da görüyoruz.
0: O zaman şunu soracağım şimdi size. Ali Sami Bey'in bütün bunları kaleme alırken, karakterlere yaşatırken, karşılaştırırken ve konuştururken Ali Sami Bey burada sadece bir gözlemci mi? Yani bu akış içinde başımıza bunlar geliyor, gündelik hayatımıza bunlar giriyor. İstanbul'un Beyoğlu'sunda özellikle bunlar yaşanıyor. Bu karşılaşmalar ve buradan çıkıp Paris'e gittiğimizde de bunları görmüş oluyoruz demesi bir gözlem mi? Yoksa eserin kendi içinde gelenekle modernite açısından bir saf belirleme, bir tez üretme gibi bir pozisyon var mı?
1: Aslına bakarsanız saf belirlemeden ziyade bence bir pozisyon üretme hali var. Yani modernite karşısında acaba biz neyiz sorusunun sadece modernitenin kendi oluşturucularının kavramlarının dışında da acaba değerlendirilebilir mi? Biz de bu kavramı acaba kendimizce bir şekilde ifade edebilir miyiz de düşünüyor. Yani sadece o bozulmayan ezberlerin o üretilmiş kavramların arkasından düşünmüyor kesinlikle. Yani ben onu şuradan yola çıkarak da söylüyorum. Kesinlikle Karagöz gibi bir karakteri bu anlamda bir kere bir roman karakteri yapması bile bunu gösteriyor. Yani sadece işte bir safım belirli olsun diye bunu yapmıyor. Ben modernite karşısında ne yapıyorum ve ben bu kavramı nasıl yorumlarımı da düşünüyor ama bunu özgün, kendince yaptığı yorumlarla nasıl yaparımı düşünüyor.
0: İlginç bir yolculuk aslında. Bir okur açısından da ilginç bir yolculuk olacaktır bu kitabı tecrübe etmek. Evet. Kesin. Sizin açınızdan da öyle olmuş olduğu içinden çıktığınız o şeyle yüzünüzün aldığı ifadeyle aslında onunla ilgili duyduğunuz heyecan çok belli. Ve 120 yıl öncesinden bahsediyoruz bir takım bugün güncel olan bazı tartışmalarımızın. Bundan 120 yıl önce edebiyatta kendine nasıl bir form bulduğu ve zihinleri nasıl çalıştırdığı konusunda. Bu seyre baktığınızda bugün güncel hayatımıza katkısı olabilir mi 120 yıl evvel edebiyat üzerinden de olsa bir zevk unsuru elbette taşımış olsa da bir şeyin tartışmaya açılmasına katkısı ne olur, nasıl olur edebiyatın? Özellikle de bu kitabın tabii ki.
1: Yani bu kitabın özelinde ve belki de hani artık güncel tartışmalardan bahsettiğiniz için söylüyorum. Artık o işte biliyorsunuz yani modernitenin bir endeksi vardır. Bu endeks genellikle Batı tandansı üzerinden okunur. Ama hem bu kitabın öznesinde 120 yıl önce olmasına rağmen yine bugünü de şu anlamda aydınlatır. Acaba biz bu kavramların endekste bir kayma olduğu düşüncesi gerçekleşebilir mi? Biz kendi adımlarımızla acaba kendi yolumuzu yürüyebilir miyiz? Ki bu anlamda hiçbir şeyi bırakarak, geride bırakarak özellikle değil de her biri arasında birer köprü oluşturarak ve bu köprüyle birlikte o bağlantıların tamamından bir istifade haliyle birlikte yol yürümeyi bence bize söyler. O anlamda şu bir gerçektir. Yani biz artık eserlerle kurduğumuz ilişki yahut yazarlarla kurduğumuz ilişkide kesinlikle bunları değerlendirirken kendi kavramlarımızla kültürel olarak oluşturduğumuz endekslerimiz de bunu yapabiliriz de bize hissettirir. Aslında şunu söylemek istiyorum. Roman dediğimiz şey evet bizim batıdan aldığımız bir tür olabilir. Kavram olarak da öyle olabilir ama biz bunu kendimizce nasıl yorumluyoruz ve kendi kültürümüzde bunun yoluna nasıl yönler veriyoruzu bize gösteriyor. Özellikle Karagöz'ü karakterize ederek.
0: Programın başında aslında tam da kayda girmeden evvel sizden bir ricada bulunmuştum. Onu izninizle paylaşacağım seyircimizle. Az önce dedim ki ben Veli Bey'e, sayın seyirciler. Dedim ki hocam yanınızda kalem var mı? Ben bu kitap benimse eğer teşekkür ederim. İmzalamanızı rica edeceğim. Size de dediniz ki yani, yok. Sonra ben baktım. Bende de yok. Arkadaşlardan istedik ve dedim ki kalem yok. Çünkü artık her şeyi not aldığımız dijital ekranımız var.
1: Evet.
0: O yüzden yok dedim ve siz buna itiraz ettiniz.
1: Ben buna şöyle itiraz ettim. Yani aslında yani hani kalem hiçbir zaman olmadı. Yani aslında hep oldu ama hiçbir zaman olmadı. Yani biz istediğimizde oldu demek istiyorum. Bunlar hani biz diğer kavramla da karşılaştırırsam ya da onu beraber düşünürsem şunu söylerim. Yani biz işte modernitede hep konuşulan bazı kavramlar var. İşte modernitede acaba geç mi kaldık? Hı hı. Acaba aramıza bir mesafe mi girdi? Hı hı. Bu mesafedeki yolu ne kadar hızlı süreçte alırsak o kadar iyi arayı kapatırız mı acaba diye düşünürken şunu söyledim. Söylüyorum kendi kendime. Acaba biz bu mesafeyi gerçekten kapatmak istiyor muyuz?
0: O zaman şuradan almaya başlayalım yine. Yani biz bir Karagöz hikayesi üzerinden, onun kitaba dönüşmüş, romana dönüşmüş hali üzerinden onun moderniteyle yüzleşmesi üzerine konuştuk. Hikayeyi oradan okumaya çalıştık. Yazarının hem kendi çağı içinde anlamaya çalıştık, hem bugüne getirmeye, ulaştırmaya çalıştık. Fakat nihai olarak baktığımız şey bugün o modern, hani geride mi kaldık, hızlı mı geldik, yavaş mıydık, bilmem ne miydik derken zaten onun da sonrasındaki bir çağa tekabül eden bir hızlı akıştan da bahsediyoruz. Yani yakaladık mı, yakalayamadık mı derken o çatırdadı ve başka bir aleme akıyor gibi görünüyor. Böyle bir merkez kaymasından bahsediyoruz. Onu birazcık açalım istiyorum ama bu tartışma hep bizle var olacak mı? Yani biz yakaladık mı, yakalamadık mı meselesi nereden doğuyor? Bu aslında yine aynı şekilde modernitenin getirdiği bir tanım üzerinden mi yanlış okuyoruz bu geç kalmışlık meselesini?
1: Aslına bakarsanız yani tam olarak bir yanlış okuma da değil. Evet, belli yerlerde tabii ki yanlış okuma ama yani biz şunu kaçırmamakta bence bir şey yapmalıyız, bir çıpa atmalıyız bir yere. Bazı şeyler zamanını, mekanını, yani o işte zamanın ruhunu bekler. Türk kültüründe de bu bence bu şekildedir. Yani sadece işte biz geride kaldık yahut işte yavaşladık algısı değil, belki de istemedik. Yani istediğimiz noktada çünkü birçok şeyi başarabilen bir kültüre sahibiz. Demek ki onun zamanını bekliyoruz. Bazı şeylerin zamanı olmalı diye düşünüyoruz. Ha bunun sancılarını yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bizim kültürümüzde bir şeyler her zaman olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Ama bunun zamanı dünyanın zamanıyla uymak zorunda değildir. Uymuyordur da, çoğu zaman da uymamıştır. Yani bu bir gerçek. Bizim işte yazıya geçişimizde, bizim işte matbaaya geçişimizde belki de dünyayla aynı çağda, aynı entegrasyonda değildir. Ama bu sadece bizim geri kalmışlığımızla ilgili değil, belki de istemememizle de ilgilidir. O zamanda onu istemememizle de alakalıdır. Ama bunu yapabildiğimizi ve bunu gerçekten içselleştirebildiğimizde ben çok iyi gözlemleyebiliyorum.
0: İzlerini nereden sürüyorsunuz bunu? Çünkü bu konuşmaya, bu tartışmaya biz aslında şöyle gelmiştik. Türk milleti olarak biz çok hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinden, hatta kırılma diyebileceğimiz şekilde şiddetli dönemlerden geçebiliyoruz. Yani bir şeyle ilgili bir gecikme diyoruz. Hani kırılma şeklinde yaşandığı için gerisindeki uzun vadeli sürece de gecikme diyoruz. İşte gecikme, gecikme, gecikme, gecikme, kaçıramayacağımız bir noktada hızlı bir adaptasyon süreciyle o kırılmayı yaşıyoruz. Ondan sonra oradan oraya, o kuşaktan oraya başka kültürlerin ya da milletlerin belki yüzyıllarda sürecek serüveni biz de bir kararla, ya bu enteresan bir şey mesela, kararla dönüşmesi.
1: Evet, işte yani bu, yani size aslında belki daha önceki küçük bir konuşmamızda da bahsettiğim şey, sürekli şunu düşünürüm. Yani işte Göktürk kitabeleri olduğunda, dikildiğinde, yazıldığında hemen komşularımızda kağıt, mürekkep, matbaa hatta diyebileceğimiz ilk elde olsa bazı şeyler var. Fakat biz niye Bunu tercih etmedik de taşı tercih ettik. Ona yazmayı

0: düşündük. Niye bizim için bu değerliydi? Yi her zaman düşünürüm. Yoksa bu kavramları bilmediğimizden diye düşünmüyorum. Biz bunu bu şekilde tercih ettiğimiz için böyle olduğuna inanıyorum ben. Yani o anda gerçekten bunu taşa yazmak istiyor. Ve ona ayrı bir ünsiyet atfediyor.
1: Çok ilginç. Şu bakımdan mesela matbaaya konu edindiğimiz için şu anda onun üzerinden soruyorum. Çok daha erken İlkel şekli diyorsunuz ama Asya'da bunu Çin'de tecrübe edebilirdi. Evet. Fakat üzerine çok ciddi bir zaman geçiyor ve matbaanın gelmesi bize doğudan değil, önce batıya gidip sonra batıdan tekrar bu tarafa dönmesiyle gerçekleşiyor. Bu tercihse kodlarda ne var, siz nasıl okuyorsunuz bunu? Evet, o taşa yazma tercihinin üzerine gidelim birazcık. Çünkü o coğrafyada da bu coğrafyada da komşuları var, etkileşim halinde olduğu kültürler var. Ama onların içinde koruduğu bir karakteristiği var gibi görünüyor. Bu söylediğiniz sözlerden öyle anlıyorum. Bir tercihe dönüşmesi için belirgin bir damarın, bir anlayışın olması gerekiyor.
0: Ben o anlayışın veya işte sizin o belirgin damar dediğiniz şeyi aslında tamamıyla yani bu kültürün, bu dili konuşanların, bu dilin oluşturucularının tamamıyla dünya zamanıyla çok entegre olmadan yaşadıklarını düşünüyorum. Yani evet, akan bir zaman var. Bu zamanın içinde kendilerinin büyük bir yeri var. Ama sadece akan zamana uymakla ilgili bir dertleri yok. Kendilerine ait ayrı bir zaman akışları var. Ve bu zamanın akışıyla birlikte aslında o yolu yürümek istiyorlar. Yani dünyada bir şeyler ilerlerken veya bir şeyler gerilerken ben de gerilemeliyim, ben de ilerlemeliyim diye düşünmüyor. Ben kendimce bunu nasıl ilerlemeliyimi düşünerek bunu yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden de bazen tabii ki tarih çatışmaları bu anlamda yaşıyor. Ama ben şunu yine söylüyorum. İstediği anda ve istediği doğrultuda oluşturabilecek kadar önemli bir yapıya, kültüre, bir teşkilatlanma haline de sahip.
1: 2000 yani binlerce yıllık bir dil birikiminden bahsettiniz ve bunu evet oraya tarihlendiriyoruz biz. Orhun kitabelerine doğru gidiyoruz. Değişerek, dönüşerek ama damarını da koruyarak bugünlere gelmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu bizim zihnimize, anlayışımıza ne katıyor? Nasıl bir özellik kazandırıyor?
0: Yani aslına bakarsanız şunu bir kere söylemek lazım sizin bu söylediğiniz şeyden yola çıkarak. Yani ben her zaman derslerimde de kendi öğrencilerime de her zaman şunu derim. Yani belki içindeyiz, o yüzden fark etmiyoruz ama biz gerçekten dünyanın en kadim dillerinden birini konuşuyoruz. Ruhu olan bir dilden bahsediyoruz. Bu elbette ki bugün bütün dili formal veya bilinçli olarak biliyoruz anlamında bunu söylemiyorum. Ama bu dili hem formal öğrenirken hem gizil öğrenirken bir yandan da kültürünü, geleneğini ve gelenekle modernitenin bağlantısını bile öğrenerek devam ediyoruz hayatımıza. Bu anlamda da bize gerçekten birçok şey söylüyor. Yani sonuç itibariyle o kelimenin ruhu bir şekilde bizim kendi ruhumuzu, bilinç dışımızı, bütün aslında heybemizi doldurduğumuz bütün her şeyimizi de bu anlamda etkiliyor. Yani böyle bir bağlantı kuruyor aslında. Ve bu bir şekilde bize öğrene geldiğimiz o dilin içinde farkında olmadan da verilen şeyler aynı zamanda.
1: İlginç bir yolculuğun parçası olmaya devam ediyoruz ve bu esnada bize edebiyat eşlik ediyor. Şu bakımdan da bugünlerde bu kitapla karşılaşmak benim için çok ilginç oldu. Şimdi az önce bir parça ipucunu verdim ama oraya birazcık dönelim istiyorum. Bir karşılaşma anı veya anı demeyelim ama dönemi diyelim. Bir karşılaşma döneminden bahsediyor kitap. Onu hikaye etmiş, onu roman kurgusuyla anlatmış. Bir içinde çatışma da olabilen bir evet karşılaşma, bir tanışma hali. Ne aldık ne verdik, bir alışveriş meselesi de var burada. Ve üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçtikten sonra biz bu karşılaşmayı epeyce bir tecrübe ettikten sonra neresindeyiz ve tartışmaya başladığımız şeyler bunu hala taca çıkarmayıp nasıl sahada tutuyor onu merak ediyorum. Çünkü artık bu karşılaştığında Karagöz'ü hem merak ettiren hem kendi hayatıyla ilişkilendirmeye çalıştığı şeyin sonrasına geçiş sürecindeyiz gibi de sanki. Bu sadece bizim bugünümüzden veya bu coğrafyadan, bizim ülkemizden, bizim dilimizden ibaret de değil. Bir modernite aynı zamanda işte batı merkezli olmayı da çağrıştırıyor. Tek başına ve doğrudan eş anlamlısı değil elbette. Ama böyle okumaya alıştığımız bir düzenden, bir düzlemden çıkmaya çalışıyor gibiyiz.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani artık tamamıyla batı endeksli ve yani o batılılaşma endeksli düşünce yerini artık kendi işte içinden doğan, içinden neşet eden bir yapıya da bürünmeye başladı. İşte demin hani endeks kayması merkez kayması dedik ya. Yani biz evet 120 yılda belki Tanzimat'ı da bunun içine katarsanız
1: doğru,
0: 250
1: gider.
0: Yıl
1: tabii,
0: diyelim
1: tabii.
0: Biz buna. Bu 250 yıl içerisinde hakikaten iyi okuduk. İyi tahlil ettik. Bunun ne olduğunu, ne olmadığını oldukça iyi tahlil ettik ve bunu algıladığımızı ben kesinlikle düşünüyorum. Şu an ise bu algıladıklarımızı ve tahlil ettiklerimizi kendimizle nasıl bir araya getirerek kendi kavramlarımızı yaratabiliriz, kendi yolumuzu nasıl yürüyebiliriz aslında ortaya çıkarmanın tam eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum ben.
1: Edebiyat konuşuyoruz aslında ya da edebiyat tarihini konuşuyoruz aslında ama insan hem yaşadığı çağı içine bir şekilde alıyor ya da o çağı o kişiyi içine alıyor. Şimdi batı merkezli olmaktan çıkması gereken gerekliliğini hissetmeye başladığımız bir dünyada yaşıyoruz aslında. Bir dil kurmaya çalışıyoruz. Bu sadece şunu merak ediyorum çünkü süreci etkileyecek şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Bu itiraz gündeme geliyorsa eğer sadece bana benzemeyen bir değer olarak mı yoksa hani o insanlık çerçevesine beklenen cevabı sunamadığı yerlerden mi batı merkezi anlayış çatır diyor. Daha somutlaştırayım. Güncel bütün olaylar ve dünyanın sürüklendiği yerden bahsediyoruz. Modernitenin vaat ettiği şeyler vardı. Anlayış olarak, hayat olarak. Ve getirdi de önemli ölçüde. Kapitalizmi getirdi ardından mesela. Ve bu insanlık içinde yayıldıkça her ne kadar dünyanın farklı yanlarında, farklı zamanlarda yaşasalar da insanlar aslında kabullendik hepimiz ve standart kabul ettik modernitenin getirdiklerini. Evet, bu çok önemli. Standart kabul ettik. Tek çizgi kabul ettik ve bunun dışında bir şey olamaz gibi kabul ettik. Bizi bunun dışında düşünmeye mecbur eden şeyler ne olmuş olabilir? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sadece bu kıyafet benimkine benzemiyor şeklinde bir anlayış mı? Yoksa başka insani çıkmazlarla mı boğuşuyoruz bir taraftan da?
0: Ben sadece yani bahsettiğiniz üzere söylüyorum. Hani bu bana uymuyor ya da bu kıyafet bana uymadı diye bunu yapmıyoruz. Yani artık bazı kavramlar bize yeterli gelmiyor demek ki. Ve bu kavramlar yeterli gelmeme hali bize yeni kavramlar üretme ihtiyacını doğuruyor. Evet, demin dediğim gibi yani biz var olan o kavramların tamamını öğrendik, tahlil ettik, anladık. Ama bunun yanı sıra kendimizi tam olarak burada ifade edemiyoruz. Acaba nasıl burada tam olarak ifade ederiz'i düşünmeye başladık. Ve bu yerden bakarak da işte o yeni kavramlar üretme ihtiyacı duyduk. Yoksa ben sadece işte bu bize uymuyor ya da bu bizim dışımızda, bu bizden farklı diye olaya baktığımızı düşünmüyorum. Tamamıyla bu evrensel kültür içerisinde artık ben de bu anlamda kendi sözümü söyleme zamanım geldi demenin aslında tezahürü olduğunu söylüyorum. Yani çünkü Türk kültürü her zaman, her yaşadığı dönemde artık benim de sözümün zamanı geldi dediği hep bir dönem olmuştur. Ve bu anlamda dünyayı gerçekten hem yön vermiştir hem de bu yön verirken bunu kendi kavramlarıyla yapmıştır. Yine öyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizim artık kendi kavramlarımızı oluştururken her şeyin farkında olarak bu kavramları oluştururken artık dünyada bizim de işte o gereken yerde o gereken şeyleri oluşturacağımız zaman geldi algısı bizde önemli.
1: Sadece kendi açımızdan mı okuyoruz bunu yoksa bu kendini merkeze konumlandıran modernite anlayışının ötesinde dünyanın genel olarak